0: artık varislerimin mülkü olan bir paradır. Onların bu konudaki elbette tasarrufu geçerli olacak.
1: Yani çek bende, senet bende, benim bu diyemezsin.
0: Ama bu nerede? Bu zekat olarak verilme ya da hibe olarak verilme de böyledir. Hı. Bir alışverişten kaynaklı borçlanma böyle değildir.
1: Değildir, tamam.
0: Orada fark olacak lazım. Çünkü ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır. Paraya dönmediği için, daha henüz bir teslim alma gerçekleşmediği için veren kişinin mülkiyetinden çıkmamıştır. Evet. Veren kişi mülkiyetinden çıkmadan vefat ettiğinde ise bu bir vasiyet gibi de değerlendirilmez. Hmm. Çünkü o bir vekalet kabiliğinden, hani ölümünden sonrasına izafe etmiyor vasiyet olması için. Bir nevi vekalet kabiliğindendir. Böyle olduğu için artık o para kendi mülkünde vefat etmiş ve vefat ettiği zaman diğer malları gibi bu terike olmuştur. Kalan mallar cümlesindendir. İşte tekvim ve teçhizatından sonra, borçları da kapandıktan sonra varislerin hakkıdır. Varisler onu vermeme hakkına da bu bağlamda sahiplerdir. Ama vermeleri güzel midir? Tabii ki en azından babasının zekat borçlarını bu şekilde ifa etmiş olurlar. Ahirette bu manada mesul olmaz. Ama dedik ki hani bu senedi veya çeki yapılan bir alışverişten kaynaklı borca mukabil verilmesi böyle değil. Çünkü orada zimmette bir borç vardır. Evet. O senet ise benim sana borçlu olduğumu gösteren bir vesikadır. Hmm. Ben vefat edecek olsam da borç yine benim zimmetimde olacağı için bırakmış olduğum mal varlığında tekvim ve teçhizattan sonra zaten öncelik borçların ifasıdır. O da o borçlardan olacağı için o zaten bu takdirde ödenmesi gerekir. Tamam.
1: Zekat ve hibe de
0: zekat, hibe karşılıksız verilen de bu manada paraya dönmediği müddetçe, yani günü gelip de çekilip karşı taraf o parayı fiili olarak teslim almadıkça vermiş değildir.
1: Evet, o zaman zekat vermeden vefat etmiş oluyor. Günahkar olarak mı gitmiş oluyor hocam burada?
0: Tabii ama gerçi o niyetinde vermekti. Belki de gelecek senenikini vermekti. O da olabilirdi. O da olur, evet. Onun günahkar olup olması onun niyetiyle alakalıdır. Hı. Öyle söyleyelim. Hı. Ama o ki borcu hala devam ediyorsa varislerine bizim tavsiyemiz bunu yerine getirmeleri. Ama fıkhen mecbur mudur? El cevap değillerdir.
1: Evet. Zekatta bir de şey var hocam. Mesela Ramazan 15'inde benim şeyim doluyor, günüm doluyor. 15'inden sonrasına işte zekat vermeye başlıyorlar. İşte bunun sonrası Şevval ayı geliyor veya Kurban ayı geliyor. Onda devam ediyorlar zekat vermeye. Burada vakit geçmiş oluyor mu? Yoksa o 15'inde vermesi gerekir mi hepsini hocam?
0: Şöyle, aslında bu konuyu da biz yine derslerimizde işlemiştik. Zekat fevri midir, terahi midir? Evet. Yani kişiye farz olur olmaz onu hemen ödemesi mi gerekir? Yoksa ömrünün sonuna kadar onu geciktirmesi durumunda hala eda etmiş olur mu?
1: Evet.
0: Zekatın edası ve kazası yoktur. Her ne zaman verilirse hep edadır. Ancak bu konuda ne kadar geciktirirse fakirin hakkına tecavüz etmiş olur ki bu doğru bir şey değil. Burada ama yanlış olan ve ciddi anlamda yanlış yapılan hesaplama metodu vardır ki o da şudur. Siz Ramazan'ın 15'inde hesap ettiniz, vermeniz gerekiyor. Malınızın kıymetini biçtiniz. İşte şu kadar rakam vermem gerekiyor dediniz. O anda onu vermediniz. Önümüzdeki yıl içinde aylara böldünüz. Ve verirken aynı rakam üzerinden veriyorsunuz. Halbuki elinizdeki o malınız, yani zekata tabi olan malınızın kıymeti artmış olabilir. Fıkıhta şu konuşulur. Zekatta kıymet verdiğin zaman, yani bizatihi o elindekinden değil de değerden verdiğin zaman vacip olduğun gündeki değer midir yoksa eda ettiğin gündeki değer midir? Evet. Bu konuda tercih edilen görüşe göre eda ettiğin gündeki değerdir. Vacip olduğu gündeki değer değildir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şöyle örneklendirelim. Daha basit anlaşılsın diye. İşte benim elimde diyelim ki bir malım vardı ya da bir arabam vardı. Alsat yaptığım arabam vardı. Ya da altınım vardı. Onun kıymetini şu anda baktık. 100 lira yapıyor. İşte 2,5 lira zekat vermem gerekiyor dedim. O 2,5 lirayı kenara koydum. Onu yıl içinde veriyorum. İşte 2 ay geçti, 3 ay geçti. 3 ay sonra ben 2,5 lira verdim. Evet. Halbuki benim elimdeki o altının kıymeti işte 100 liradan 200 liraya çıktı. Veya o arabamın kıymeti 100 liradan 200 liraya çıktı. O zaman benim 2,5 lira vermem eksik kaldı.
1: Eksik kaldı.
0: O yüzden burada hesap eder etmez zamanımız geldiyse en güzeli o anda onu vermektir. Eğer ileriki günlerde vereceksek de malın artışını da hesap ederek vermek lazım.
1: Evet.
0: ya da ben sene içinde veriyorum, yani bir anda vermiyorum diyorsak, o zaman bu gelecek seneye mahsuben yapılması.
1: Yani geçmişten geleceğe doğru gelmek lazım.
0: Aynen öyle. Yani bana şu anda zekat farz oldu, vereyim değil, daha henüz nisabım var, üzerinden senem dolmadı, ben yıl içinde vereyim, yıl içinde verdiğimi yazayım, yılım geldiği zaman hesabımı yapayım, ne kadar vermişim onu söylerim, hesabımdan ne kadar vermem gerekiyor ortaya çıkar, eksiği varsa tamamlarım, eksiği yoksa zaten vermişimdir, yapılacak bir şey yoktur.
1: Peki yükseldi ona göre vereceğiz, düşerse de ona göre mi vermek
0: orada
1: gerekiyor?
0: Orada da aynısı da öyledir. Yani tamam. Burada önemli olan ifa ettiği gündeki değerdir.
1: Tamam hocam. Hani yok, hesapladı mesela yüksekti ama bir ay sonra parası düştü.
0: Ters yani. Olabilir. Düşme de olabilir. Mesela tamam, günüm şu anda mesela altında, bunu düşünebiliriz. Evet. Altında bir düşüş oldu. Ben hesap ettiğimde altının fiyatı yüksekti. İşte şu kadar rakam vermem gerekiyordu. Vermedim. Şu anda vereceğim ama şu anda altının değeri düştü. Elimdeki de altındı. O zaman mevcut şu andaki değerden verebilirim.
1: Evet. Hani geciktirmesi bir günah kar olma durumuna düşürmez değildir ama
0: buna dikkat etmesi gerekir. İhtiyaç sahibinin hakkını da geciktirmemek uygun olandır.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Boykotlu ürünler satan yerden ucuz diye alışveriş yapıyoruz. Oysa başka yerler de var aynı üründen satıyor ama pahalıya satıyor. Pahalıya geliyor diye tercih etmiyoruz. Kargo ücreti vesaire. Ama diğer yandan helal satış yapan yerler bunlar. Bu tercihimiz bizi günaha sokar mı? Bununla alakalı ne söylersiniz demişler hocam?
0: Tabii her şeyden önce boykot meselesini hafife almamak, bunu ciddiye almak ve bunu önemsemek gerektiğini ifade etmek lazım. Evet. Kitaplarımızda der ki fitne zamanı düşmana silah satmak caiz değildir. Niçin? Çünkü o silahı Müslüman da kullanacak diye. Hatta silahın ham maddesini satmak dahi caiz olmadı. İşte o zaman kılıç kalkandan bahsedilir. Daha sonraki günler işte demir satmaktan, çünkü onun ham maddesi, bunun satılması caiz değil. Günümüze baktığımız zaman günümüzdeki en büyük silah ekonomidir. Bu manada meseleyi irdelediğimizde ekonomi en büyük silah olduğu için fitne zamanı, ki malumunuz şu anda Siyonistler bir araya geldiler, Müslümanlara hücum ediyorlar, İslami coğrafyaları karıştırmaya çalışıyorlar ki bunu da kısmen maalesef beceriyorlar. Yani İslam aleminin bir nevi başına bela oluyorlar. Evet. Bu noktada hala da onların firmalarını desteklemek onlara ekonomik anlamda katkı sağlamak olur ki bu da onlara silah yardımı ve böylece de bizim kitaplarımızda ifade edildiği gibi caiz olmayan bir ameliyi yapmış oluruz. Evet. Ama tabii bu boykot konusunun da yelpazesini çok geniş tutmamak lazım. Yani yapılabilir olması gerekir. Çünkü bazen hani ya işte köşesinden, kıyısından değmiş, temas etmiş, selam vermiş şeklinde değil de gerçekten bizatihi Siyonistlerin sahip olduğu bir firma. Evet. Bizatihi onlara yardım eden bir firma. Bu şekilde. İmkan varsa tabii geniş yapalım ama bu çok genişletildiği zaman yapılamaz duruma gelebiliyor. Yani daha önce söyledik, şu anda bu stüdyoda bile boykot bahsediyoruz. Belki de bu kameralar boykot olan kameralardır. Evet. Ya da işte ne bileyim kamerasının arka tarafındaki o ekipman muhtemelen onlardandır. Yani bunun yapılabilir şekliyle söylemekte fayda var. Şimdi bunu yani hafife almayalım. O yüzden bunu söyledim. Ama bununla beraber bizatihi boykot ürünü değil de boykot ürünü satan bir yerden alışverişten bahsediyor. Evet. Ve burada da benim bir menfaatim var. Çünkü başka yerden daha pahalı alıyorum. Buradan ise daha ucuz alıyorum. Ve bu firmada helal haram hassasiyeti olan bir firma diyor kardeşimiz. Evet. Yani aldığım üründe helal bir ürün ve aldığım üründe boykot ürünü değil. Alabilir miyim? Tabii ki alabilir. Tabii ki burada oradan alışveriş yapabilir. Ama imkan nispetince daha hassasiyet sahibi olarak, yani o ki sen boykot ürünü alıyorsun, yani bunu da yapma, bunu da satma diyerek ona karşı tavrını koyabiliyorsa bu en güzelidir. Evet. Yapılırsa en güzel bir şekilde ifade edilmiş olur. Evet. Ama yapmadı diye bir insan da günahkar demek doğru değildir.
1: Evet. Bir diğer sorumuz da hocam. Hanefilere göre seferiyken namazı kısaltmak gerekir. Bazen şüpheli durumlar oluyor. Yani mesela acaba gideceğimiz mesafe 90 kilometre oldu mu ya da 88 mi oldu diye. Böyle durumlarda kısaltmadan kılsak da vacibi terk etme ihtimali var. Dolayısıyla sevim secdesi gerekiyor mu? Nasıl hareket etmek lazım demişler?
0: Kardeşimizin sual ettiği gibi, sualinde de ifade ettiği üzere Hanefi mezhebine göre seferi olan bir kimsenin namazlarını kasretmesi gerekir. Yani 4 rekatlı farzları 2 rekat kılması gerekir. Burada şöyle denmez. 4 rekat kılması azimettir, 2 rekat kılması ruhsattır denmez. Aksine 2 rekat kılması gerekir. Mesela bu aynı olay Şafii fıkhına baktığımız zaman öyle değildir. Şafii mezhebinde 2 rekat kılmak ruhsattır. 4 rekat kılmak azimettir. 4 kılarsa güzeli ifa etmiş olur. Tıpkı Hanefilerdeki oruç gibi. Evet. Yani nasıl ki seferi olan bir kimse Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmama ruhsatı vardır. Ama tutması azimettir. Evet. Burada ise 2 rekat kılması ruhsat değil. 2 rekat kılması gerekecektir. Peki buna rağmen kişi seferi olduğunu bildiği halde 2 rekat kılmasının gerekliliği konusunda inandığı halde, itikad ettiği halde kendisi 4 rekat kılacak olursa günah işlemiş olur. Doğru bir şey yapmış olmaz. Hattı zatında arkasında mukim bir cemaat varsa ve ona imamlık yapıyorsa arkasındaki cemaatin namazı da olmaz. Niye? Çünkü son kılmış olduğu 2 rekat kendisi adına nafiledir. Arkasındaki mukim cemaat adına farzdır. Farzın Hanefi fıkhına göre nafile üzerine bina edilmesi caiz değil. Şafii mezhebinde bu olabilir. Çünkü Şafii fıkhına göre herkes kendi Fatiha'sını okuyor. İmamı nafile dahi kılsa arkasında farza niyetle ona iktida caiz. Ama Hanefi fıkhına göre bu olmaz. Şimdi buna göre baktığımız zaman eğer seferi ise, seferi olduğuna kanaat getiriyorsa, itikadı bir yönde ise o zaman 4 rekatlı farzı 2 rekat kılma zorunluluğu vardır. Ama sualde ifade ettiği gibi şüpheye düşüyor. Yani bulunduğum yer seferi de olabilir, olmayabilir. Çünkü şehrin finası, nereden meseleyi başlatacağım, seferlik mesafesi, bu konuda bazı müşevveşlikler olabiliyor. Bu manada tereddüt yaşıyor ise seferi miyim, mukim miyim diye kitaplarımızda der ki ihtiyat burada 4 kılmaktır. Yani misafir miyim, mukim miyim diye tereddütlü olan bir kimsenin 4 kılması ihtiyat ama imamlık yine yapmasın.
1: Evet.
0: Bunu yine söyleyelim. Ama seferi olduğuna kat'i kanaat getiriyorsa 4 kılmayacak. Kesinlikle 4 rekatlı farzları 2 kılacak.
1: Hocam seferde şu da çok önemli bir soru oldu. Biz diyor mesela yurt dışına çıkacağız. Yurt dışına çıkarken veya şehir dışına çıkarken işte yola çıktık. Sefere çıkma niyetiyle havalimanına gittik.
0: Evet.
1: Havalimanına gittiğimizde işte uçağı beklerken işte vakit girdi. Biz orada seferi mi kılacağız? Bu kim olarak mı kılacağız diye.
0: Şimdi kural şudur. Bir insan seferi olan bir mesafeye niyetle yola çıktığında bulunduğu şehrin evlerini geçtiği an seferlik hükmü başlar.
1: Evet.
0: Hazreti Ali'nin bu konuda bir hadis-i şerif var. Genelde bu konuda kitaplarımız referans olarak bu meseleyi alır.
1: Evet.
0: Bulunduğu şehrin evlerini geçtiği an illaki seferi bir mesafeyi kat etmesine gerek yok. Şimdi buradaki sualinizde havalimanının nerede olduğu önemlidir.
1: Evet.
0: Şehrin merkezinde, göbeğinde mi yoksa şehrin dışında mı? Eğer bu kimse şehrin merkezinde olan bir havalimanından eğer uçacaksa o zaman şehrinin evlerini bitirmiş olmadığı için bu kimsenin hala seferliği daha henüz başlamış değildir.
1: Evet.
0: Ama bu kişinin gitmiş olduğu havalimanı şehir dışında, yani bunu örnek üzerinden gidelim. Söz gelimi İstanbul, evet. Ki bu konuda en çok sual edilen yer. İstanbul'da yeni havalimanı, işte İstanbul Havalimanı, mesela ister Anadolu yakasında olalım, ister hatta Anadolu yakasında olanlar için zaten köprüden sonra başlıyor.
1: Evet.
0: Avrupa yakasında olanlar için baktığımız zaman da yeni havalimanına gittiğinde şehirden kopuk, tamamıyla evler bittikten sonra uzak bir mesafede konumlanmış olan bir yer. Böyle olduğu için orası kat'i surette şehrin dışı olarak kabul ediliyor.
1: O zaman hani yanında evler, şeyler, hani mahalleler var, köyler mahalle, var ama
0: çok uzak. Çok yani uzak. Bir galve miktarı diyoruz orada. Bir galve, bir ok atımı ki 250-300 metre ki orada o kadardan daha fazla bir mesafe. Dolayısıyla şehrin evleri bittikten sonra olan bir yer olduğu için oraya gittiği an seferlik başlar. Henüz uçağa binmiş olmasa da namazını kılacak olursa yine 4 rekatlı farzını 2 kılması gerekir. Keza seferden geleceğini düşünecek olursak, yani yurt dışından geldi, havalimanında, İstanbul Havalimanı'na indi, evine gitmeden namazımı orada kılayım dedi. Seferlik nereden başladıysa orada son bulacaktır.
1: Evet.
0: Nasıl ki evlerin çıkış noktası, başlama noktası ise bitiş noktası da evlerin giriş noktası olacağı için orada namazını eğer iki kılmak istiyorsa yine i̇ki sefer kılacak. Olarak kılacaktır. Hatta şunu da sual ediyor. Ya hocam namaz vaktine var. Yani eve gitsem aslında 4 rekat da kılabilirim.
1: Evet.
0: Ben eve gitmeden burada kılsam olur mu? Tabii ki olur. Kaç kılacak? 4 rekat namazı 2 rekat kılacak. Ama aynı olayı eski havalimanı Yeşilköy için ele alacak olursak durum öyle olmazdı. Olmuyor, orası evet. Çünkü tam şehrin merkezi, evet. Göbeği, etrafı tamamıyla evlerle kaplı. Dolayısıyla seferi bir mesafeye, yani seferi bir kasıtla çıksa bile henüz evlerini bitirmiş olduğu bir mesafe değildir. Evet. Tabii şu anda bildiğim kadarıyla oradan pek uçuş yok. Yani yok. Özel uçuşlar hariç oradan uçuş olmadığı için.
1: Buradan mesela Avrupa yakasından diyelim ki Sabiha Gökçen'e gittik hocam.
0: Zaten köprüden sonra seferlik başladığı için onu konuşmaya gerek yok.
1: Yani biz uçağın kalkmasını bekleme zorunluluğumuz yok.
0: Havalimanının önemli olan burada. Havalimanının şehrin dışında evler bittikten sonra olup olmaması meselesi. Şehrin merkezinde mi yoksa dışarıda mı?
1: Evet.
0: Bunu herkes kendi iline göre de değerlendirebilir.
1: Evet hocam. Biz mesela bu sefer gittiğimizde 4 kılmıştık. Daha hani uçak kalkmadı, etmedi. Evet. Mevzuyu bilmediğimiz için bir konuyu daha tecrübe ederek öğrenmiş olduk hocam. Orada peki hocam yani bizim yapmış olduğumuzda bir şey oluyor mu?
0: Yani bilmediğinizden bilerek, dolayı evet. Namazınızın saatinde bir problem yok. Yeter ki mukim olan cemaate imamlık yapmış olmayasınız.
1: Evet biz kendi cemaatimiz
0: yani olduğumuz arkanızda için. Eğer mukim bir cemaat varsa onlar için bu namazın iadesi gerekecektir. Hanefi evet. Fıkhına göre.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Bilgisayar üzerinden oyun yapıp satmak istiyorum. Bunun bir vebali günahı var mıdır diye sormuşlar.
0: Şimdi oyun konusu özellikle internet üzerindeki oyunlara baktığımız zaman ondan daha masumane olan satrançtı, damaydı ki kitaplarımızda bunun mekruh olduğu, tahrimen mekruh olduğu Hanefi fıkhında özellikle caiz olmadığı vurgulanıyor. Kumar şeklinde oynamasından bahsetmiyorum. O zaten haramdır.
1: Yani normal oynaması.
0: Normal bir oynama olarak, keyfi bir oynama dahinde satrançta kitaplarımız açık ve net bir şekilde caiz olmadığını Hanefi fıkhına göre söylüyor. Ki buna baktığımız zaman bilgisayar oyunları bundan daha eşit olduğunu görmekteyiz. Daha şiddetli olduğunu görmekteyiz. Nasıl? Bir, bağımlılık yapıyor. İki, çocuğun sosyalleşmesi artık bitiyor. Farklı bir alemdeki farklı kişilerle sosyalleşiyor. Evet. Aile bağları kopuyor. Ebeveynin yanında artık oturamayacak bir hale geliyor. Hmm. Çocuğa hitap ediyorsun, çağırıyorsun. O ekrandan kafasını çeviremeyecek bir duruma geliyor. Maalesef tamamıyla bir bağımlılık. Hani oyun caiz midir değil midir tartışmasını bir kenara koyacak olursak o oyunun civarı olarak ona kattığı ve ameli olarak namazlarda gevşeklikler en hafif olarak namaz vakitlerini geciktirme. Hı hı. Çocukların birçoğu namazı da terk ediyor. Çocuk diyorum ama bunlar aslında buluçağına ermiş olan kişiler. Yetişkin olan kişiler bağımlı konuma geliniyor ve maalesef oynayanların da %90'ı bağımlı oluyor. Ve bunun kendileri de farkında olmuyor. Seslenmesen, onu çağırmasan orada belki yani bir gün boyunca otursa ondan yükselmeyecek. O şekilde duruyor. Ha, çağırdığın zaman karnının acıktığını hissediyor. Çağırdığı zaman tuvaletinin geldiğini hissediyor evet. Adeta.
1: Sağlık açısından bir problem oluştu.
0: O da ayrı bir konu. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman bilgisayar oyunları internet üzerinde özellikle sosyalleşmesine engel olması, çocuğun farklı kişiliklerle hemhal olması, hani ebeveyn ile aslında bir çocuğun ilk sosyalleşeceği yer ana babasıdır. Evet. Oradan alacağı eğitimdir ama maalesef şu anda hiç tanımadığımız, bilmediğimiz ve İslami olmayan ahlak olarak da bozukluluğun enjekte edilmiş olduğu kişilerle sosyalleşerek çocuk ya bunları nereden öğrendi diyorsun. Bizim ailemizde böyle bir konuşma yokken bu çocuk bu konuşmaları nereden öğrendi? İşte o oyun başında öğrendi. O tablet başında ya da o bilgisayar ya da o telefon başında öğrendi. Meseleleri böyle kurguladığımız zaman şunu net ve altını çizerek de ifade ederiz ki bilgisayar oyunları oynamak caiz değildir. Caiz olmayan bir sektörde ameliyede bulunmak, çalışmak, orada işte figür yapmak ki bu çok basit anlattığım. Bu daha ileriki konumlarda işte kumara gitmesi, çünkü orada figürler alınması, bunun üzerinde işte kumarlar oynanması, hatta daha da ileriye şiddete arzulanması. Çünkü orada öldürüyor, çok basit görebiliyor. Onu öldürüyor, onu bıçaklıyor, onun arabasını kaçırıyor, ona bilmem ne yapıyor. Bunlar gündelik olarak çok rahat bir şekilde telaffuz ediliyor.
1: Dışarıda yapması da rahat hale geliyor.
0: O da alışkanlık haline geliyor. Evet. O şiddete karşı meyil. Bir de dediğimiz gibi hatta bazı gündemde de olduğu intihara varıncaya kadar. Yani işte şunu yap, bunu yap, oranın tamamıyla esiri olarak hani birçok bazı oyunların isimleri bile verildi. İşte devlet bile belli tahditler koydu. Yani bu konu hakikaten sosyal olarak bizim çok kötü bir yere gittiğimiz ve neslin bozulmasında en büyük etkenlerden bir tanesi olmasa bile bundan şiddetle kaçınmamız gerekir ki bize masumane geliyor. Kendi çocuklarımıza kendi elimizle bunları alarak teslim etmemiz de işin en acı tarafı oluyor maalesef.
1: Yani şöyle bir şey söylüyorlar hocam. Yani bunu yapan özellikle uğraşan arkadaşlarımız yani şunu da göz ardı etmemek lazım diye lafa başlıyorlar. Çocuklarımız zaten biz ne kadar uğraşsak da bu oyunlarla oynuyorlar. En azından biz daha böyle İslami oyunlar yapalım. Çocuklarımızı daha eğitici oyunlar yapalım. En azından onlarla helim hali olsun diye düşünüyorlar ama.
0: Böyle oluyor mu ama? Yani çünkü bakıyorsun çocukların oynamış olduğu oyunlar, izlemiş olduğu çizgi filmlerde varınca kadar İslami kesimden daha ziyade çünkü oyunun kuralını koyanlar maalesef onlar. Yani o sektörde hakim olanlar onlar ki bunun başında da Siyonistler geliyor. Yani sen ne derece oraya müdahil olacaksın? Yani diyorsun ki ben oradaki çocukları çevirmeye çalışayım. Aslında bunun en güzel örneği tamamıyla oradan koparmaktır. Yani sen orada bir şeyler yapmaya kalkıştığın zaman acaba oradaki kesimi işte İslamileştirmeye mi çalışmış oluyorsun? Yoksa bu taraftaki olan hiç oraya bulaşmamış olanlara nasıl olsa İslami oyunlar vardır diyerek tırnak içinde onları da oraya meyil ettirmiş oluyorsun.
1: Yani hiç oynamayan bile diyorsun ki ya bak bu İslami'ymiş.
0: Gibi oraya alışmaya. Yani bunun zararı ve karı gerçekten güzel hesap edilmeli. O yüzden tartışılabilir dediğiniz mesele tartışılabilir. Farklı mütalalar olabilir. Ama en azından ekseriyet olarak bakıldığı zaman meşru olmayan bir zemindir. Onu söyleyebiliriz.
1: O yüzden meşru olmayan bir zeminde de bir şeyler yapmak.
0: Oradan en güzel meşru kaçınmaktır.
1: Bir diğer sorumuza da hocam. Nisap miktarındayız, zekat veriyoruz. Üniversite öğrencisi çalışıp para kazanamayan oğlumun üzerine aldığı inşaat başlandı. Tek kat çıkıldı. Bir ortağı daha var inşaatın. Zekat düşer mi diye sormuşlar hocam.
0: Soru çok net.
1: Çok karışık evet.
0: Yani isterseniz biz kendimiz açığa açığa konuşalım onu. Yani sorulu cevaplı. İşte üniversite talebesi bir çocuğundan bahsediyor. Evet. Para kazanmıyor ama blue çağına ermiş. Kendi mal varlığı da babasının ona vermiş olduğu bir inşaattan bahsediyor. Evet. Tabii inşaat dediğin zaman yani mülkiyet ona verilmiş ama bu al satını yapmıyor ise zaten bu ticarete tahallük eden bir mal olmadığı için zekat vermesi gerekmez ama zekat almasına engel olur. Ortağı tabirini kullanıyor. Çok da önemi yoktur. Önemli değildir. Burada yani belki sorunun asıl öznesi şu olsa gerek ki yani bir üniversite talebesi mal varlığına sahip olsa bile kendisi çalışmaması zekat vermesini etkileyen bir durum mudur değil midir?
1: Evet.
0: Mesele çalışıp çalışmamakla değil, mesele mal varlığıyla alakalıdır. Eğer kendisine ait bir mal varlığı varsa bu mal varlığı asli ihtiyacının haricindeyse zekat almasına engeldir. Zekat verme konusunda ise eğer o alsat yapılan bir malsa ya da alsata imkanı olan işte hükmi nema dediğimiz altın, gümüş, para gibi bir emtia kenarda duran bir yatırım ise o zaman bunun zekat vermesi de gerekecektir.
1: Hocam bu mesela üniversite öğrencisi diyor sonuçta akıl bali olmuş bir kişi. Bunun babası mesela diyelim ki kendisine herhangi bir şekilde çok fazla bir destek vermiyor ama kendisine ihtiyacı var. Bu tip insanın babası zengin ama bu tip insanlara da hani ihtiyacı olan insanlara da zekat verilebilir mi diye.
0: Bu ayrı bir soru.
1: Evet,
0: onu şöyle sual edelim. Bir çocuk ebeveyni zengin olduğu halde kendi şahsi mal varlığı yoksa buna zekat verilir mi verilmez mi?
1: Evet.
0: Çocuk için iki durum söz konusudur. Ya blu öncesidir ya blu sonrasıdır. Eğer çocuk blu öncesi ise bu ebeveynine özellikle babasına tabidir. Babası zenginse zengin kabul edilir, zekat verilmez. Babası fakirse fakir kabul edilir, zekat verilebilir.
1: Evet.
0: Ama eğer çocuk blu çağına ermişse artık kendi şahsi mülkiyetine göre değerlendirilir. Babası zengin dahi olsa kendi öz mal varlığına yok ise bu çocuğa zekat verilir. Bu çocukta zekat alması caiz olur. Böyle bir insana kişi zekat verir vermez ayrı bir konu.
1: Evet.
0: Çünkü neticede babasının zenginliğinden bu çocuk faydalanacaktır. Ama bazen olabiliyor. Babası ona o zenginliğinden faydalandırmıyor. Çocuğun ihtiyaçlarını görmüyor veya istediği yerde okumadığı için için. Çocuk çünkü diyor ki ben üniversitede değil, ben medresede okuyacağım diyor. İşte kendimi bu yola vereceğim diyor. O zaman kendi ayaklarının üzerinde dur deyip de baba mal varlığından ona faydalandırmıyor. Bu çocuk Blue Çağ'ın ermiş, zekat alabilir mi? Tabii ki alabilir.
1: Evet. Blue Çağ'ın ermemiş çocuk da hocam, babası fakirse, ihtiyaç sahibi ise o da aynı şekilde
0: o da alabilir babasına tabii. Ama babası zenginse o alamaz. Annesinin zenginliği önemli değil. Burada önemli olan babaya tabi olup olmaması. Ama şöyle de olabilir. Babası fakir, Blue Çağ'ına ermemiş ama çocuğun kendisinin mal varlığı var.
1: Evet.
0: Yani altını var vesaire. Zekat alabilir mi? Bu saklığı alamaz. He, yani mal varlığı varsa ister Blue olsun ister olmasın. Her halükarda zekat almaya engeldir. Mal varlığı yoksa Blue öncesinde babaya tabi, Blue sonrasında kendine göre değerlendirilir.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuz oldu hocam. Biz 6 kardeşiz. Miras kaldı bize. Anlaşamadığımızda mahkeme yoluyla paylaşacağız. Allah-u Teala emriyle yine erkeği 2 kadına 1 olarak mı paylaşacağız? Bir de zihinsel özürlü abim var. Vasisi de abim. Ona da 2 pay mı vermem gerekir diye sormuşlar.
0: Tabii ki miras ahkamı Kur'an-ı Kerim'de en detaylı ve en ayrıntılı bir şekilde anlatılan hükümlerdendir. Evet. Hatta mezhepler arasında en ittifaki olan, en ihtilafsız olan mesele de miras ahkamıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim net bir şekilde ashab-ı furuz diye tabir ettiğimiz pay sahiplerinin paylarını net bir şekilde ifade etmiştir. Durum böyle olunca mirasta pay Kur'an'ın ifade ettiği doğrultuda, işte kız erkek noktasında erkek 2 pay alırken kız kardeşlerden bahsediyoruz. Yani baba vefat etmiş çocuklardan bahsediyoruz. Kız 1 pay almak zorunda. İşte abimiz bunu vermiyor. Biz resmi makamlara müracaat ettik ve bu şekilde bir paya gittik. Burada da yine hakkımız bu mu? Evet, burada da yine hakkı budur. Yani abinizin zulüm etmesi sizin resmi makamlara başvurarak ona zulmetmenizi iktiza etmez. Yani mazlumken zalim olma değil, oradan faydalanabilir misiniz? Evet, adaleti temin etme, yani hakkınızı alabilme konusunda resmi makamlardan faydalanırsınız ama hakkınızdan fazlasını alırsanız o zaman zalim olursunuz. Yine caiz olmaz. Diğer bir soru. Özürlü bir kardeşinden bahsediyor. Kişinin yani kardeşler arasında ya da vefat edenin çocukları arasında yaş farkının önemi yoktur. Akli melekesi yerinde olsun ya da olmasın, bedensel özrü bulunsun ya da olmasın, bunun da bir önemi yoktur. Çok çalışmış ya da az çalışmış olsun, bunun da bir önemi yoktur. Büyük evlat olsun ya da küçük evlat olsun, bunun da bir önemi yoktur. Kız ve erkek noktasında erkeğe 2 pay, kıza 1 pay olarak verilecek. Hatta şunu söyleyeyim. Kişi vefat etmeden birkaç gün önce yeni doğmuş olan çocuğu ile 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşındaki olan çocuğu arasında da bir fark olmayacaktır. Baba malının paylaşılması noktasında.
1: Evet.
0: O çocuğu işte özürlüydü, hiç çalışmadı. Öteki çocuğu devamlı babasının tezgahında çalıştı ama baba ona bir hisse vermedi. Yani bu senindir hali hazırda hayattayken demediyse mal varlığı babanındır. Miras payı söz konusu olduğu zaman o çocukla onun arasında hiçbir fark olmayacaktır.
1: Anne mirası aynı şekilde mi paylaşılır hocam?
0: Anne için de aynıdır. Yani miras ahkamında bir şey fark etmeyecektir. Evet. Yani annenin malı da vefat ettiği zaman çocuklarına intikal ediyor. Çocuklarında da erkek ve kız olarak da erkeğe 2, kıza 1 pay olarak verecektir.
1: Yani mesela kocası hayatta mesela.
0: İşte kocasının da annesinin yani hanımından o zaman payı alacaktır.
1: Payı alacak. Evet hocam. Bir de şeyi soruyor hocam, mirasla bunu hani detaylı konuşacağız ama mesela bir kimsenin erkek evladı yoksa mirasındaki pay sahipleri konusu var ya hocam.
0: Evet.
1: O konuyu özellikle çok soruyorlar. Mesela anne baba hayatta mı değil mi?
0: Orada detaylar vardır. Anne babanın hayatta olması babanın asebi olmasını gerekli kılacaktır. Özellikle babanın. Bu takdirde kardeşlere intikal etmez ama babanın vefat etmiş olması, kızları varsa bu sefer erkek kardeşlere intikal söz konusu. Erkek kardeşler yoksa erkek kardeşlerin erkek çocukları varsa asebi olarak bunlara intikal etme diye belli bir sıralaması vardır. Dolayısıyla burada başına bu hal gelmiş olan kişinin bizim danışma hattını ararsa oradaki sorulara vereceği cevaba göre alacağı cevap da farklı olacak.
1: Evet, o zaman onu hatırlatalım hemen, telefon numaramızı 0212 923 36 36 0212 923 36 36 numaralı telefondan fıkıh kurulu danışma hattımıza yine ulaşabilirsiniz. Burada pazar günü araç kıymetli hocalarımız sizlere yine suallerinize cevap verecektir. Hocam bir diğer soru. 20 sene önce altınım vardı. Onu zekatını o zamanki hesaptan mı, bugünkü hesaptan mı ödeyeceğim
0: aslında
1: diye.
0: Dersimizin başında bunu konuşmuştuk. Yani şöyle demiştik. Eda günü mü yoksa vacip olduğu vacip günü mü? Hanefi fıkhına göre tercih edilen görüş Eda günüdür. Yani senin şu anda ödediğin gündeki kıymet neyse ister artmış olsun ister düşmüş olsun ona göre vermesi gerekir.
1: Diğer şeyler değişir mi hocam? Mezheplerde değişir mi bu?
0: Tabii bu ihtilaflı bir konudur zaten. Hanefi mezhebinde de ihtilaflı bir konudur. Vücub günüdür diyenler de vardır. Ama tercih edilen görüş Eda görüş, Eda evet. günüdür.
1: Bir diğer sorumuz hocam. Hac aylarında umreye gidilirse hac farz olur diye bir fetva verdi hoca efendi. Ramazan ayından sonra Şevval, Zilkade, Zilhicce'de giderseniz hac farz olur dedi. Bu doğru mudur diye soruyorlar.
0: Şimdi hac ayları ifade ettiğiniz üzere Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk 10 günüdür.
1: Evet.
0: Bu aylarda kişi Mekke-i Mükerreme'de bulunursa kitaplarımızın ifadesiyle bu kişi artık istitaat etmiş yani güç bulmuş demektir.
1: Evet.
0: Hac ibadeti hem mali hem bedeni bir ibadettir. Ancak diğer mali ibadetten şöyle bir fark vardır. Diğer mali ibadetlerle yükümlü olabilmek için belli bir miktar mal sahibi olman gerekir. İşte zekat için nisabı olacak, nisab üzerinde havil dediğimiz yıl geçecek, o mal işte nami olacak, kurban için işte asli ihtiyacının haricinde nisab olacak vesaire vesaire şartlardan bahsedilir. Ama hac ibadeti için şu kadar rakam ya da bu kadar rakamla alakalı değil, Allah için insanlara hac farz olmuştur, oraya gitmeye imkan bulanlar hac yapsın.
1: Evet.
0: Dolayısıyla gitmeye imkan kişiden kişiye, bulunduğu yere göre değişkenlik arz eder. Yani İstanbul'da yaşayan birinin hacca gidebilmesi için gerekli olan imkanla Mekke'de yaşayan bir Müslümanın işte Arafat'a gidip de hac yapması için bulacağı imkan aynı değildir.
1: Aynı değil, evet.
0: Dolayısıyla herkesin kendine göre imkan bulup gitmesi durumunda yani o imkana sahip olduğu zaman farz olur. Peki soru şu, o imkanda vize dediğimiz olan yani hac vizesi olmaması bir imkansızlık mıdır? Bu konu aslında Hanefi fıkhında nefsül vücub ve vücubul eda şeklinde usulü anlamda ikiye ayrılan bir konudur. Yani bir insana hac nefsül vücub olarak farz olduktan sonra vücubul eda olarak yani onu eda etmesi farz değil ise vasiyet etmesi gerekli olacaktır. Ama nefsül vücub ona farz değil ise vasiyet etmesine de gerekli değildir. Yol emniyeti bu manada tartışılır. Yani yolun emniyetli olması işte nefsül vücub mudur, vücubül eda mıdır? Bu konuda ama tartışmaları şöyle bir kenara koyacak olursak tercih edilen görüş ki biz bunu fıkıh kurumundaki arkadaşlarla da geçen sene bir masaya yatırıp bu konudaki kim ne demiş, nerede, hangi görüşler var kaynaklarımızda, işte bu vizeyi nereye hamledebiliriz, işte kuraya çıkmayı nasıl değerlendirebiliriz? Bu manadaki değerlendirmelerin neticesi olarak da hatta bununla alakalı belki bizim fıkıh kurulunda da bir detaylı bir açıklama da yapılabilir. Yaparız da inşallah.
1: Bunun YouTube kanalından
0: bahsediyorum. Evet. Yani fıkıh gerekçeleriyle hani akademik olarak o manada söyleyelim, ilmi olarak. Şunu net bir şekilde söyleyelim ki hac aylarında oraya giden bir kimse eğer hac vizesiyle gitmemişse bu kişiye hac farz olmaz. Eğer başka bir nedenle farz olmadıysa.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben zaten gitme imkanım yoktu. Yani kurram çıkmadı. Ramazan ümresine gittim ve bayramda da Mekke'de bulundum. Evet. Yani Şevval. Ya da şu andaki Şevval ayındayız. Ben ümre için gittim. Ama hac vizesiyle değil, ümre vizesiyle gittim. Ve istesem de kalamam. Ancak kaçak yollarla kalırım ki şeriat da bunu ona emretmez.
1: Evet.
0: Bu insana hac farz olur mu? El cevap farz olmaz. Bunu net bir şekilde ifade edelim. Peki hac ayında ümreye giden hangi kimseye farz olur? Hac ayında hac vizesiyle oraya gittiyse.
1: Evet.
0: Hac vizesiyle. Yani kalma imkanı var, hac yapma imkanı var demektir.
1: Evet.
0: O zaman bu kimseye hac farz olacak. Eğer farz olan haccı da yapmamışsa. Bu da önemli.
1: Evet.
0: Bir insan farz olan haccı yapmışsa ne kadar giderse gitsin, kalma imkanı da olsa ona bir daha hac farz olmayacaktır. Ama farz haccını yapmamış, hac ona daha önceden de farz olmamış ve hac vizesiyle işte hac ayında orada bulunuyorsa o takdirde o kişiye hac farz olacak. O yüzden net ve öz olarak şunu söyleyelim. Ümre vizesiyle Şevval'de ümreye giden bir kimseye hac farz olmaz.
1: Hac farz olmaz. Rahatlıkla gidebilirsiniz efendim.
0: Evet.
1: Müsait oldu. Her taraf rahat rahat gidersiniz inşallah. Hocam bir diğer sorumuzda da yeni doğan bebeğim var. Malum biraz çok rahatsızlık durumu oluyor. devlet hastanesine gidemediğim için özel sağlık sigortası yaptırdık. Caiz midir diye sormuşlar.
0: Şimdi biz genel olarak zaten bu gibi özel sağlık sigortalarına, yani sigorta sistemine, kasko sisteminin caiz olmadığını söylüyoruz.
1: Evet.
0: Ancak bazen fevkalade durumlar söz konusu olabiliyor. Yani sizin bir hastalığınız var, bir tedavi süreciniz var. Bu tedavide ciddi rakamlar harcamanız gerekiyor. Ama sigortayla bu tedavi ücretini daha düşük bir şekilde halledebiliyorsunuz.
1: Veya zamanı kısaltabiliyorlar hocam.
0: Bu şahısla alakalıdır ama bireyle alakalıdır. Bu gibi bireysel meseleler için izin verilir. Bu ayrı bir konu. Ama ya genel ben rahat etmek istiyorum. Ya bebeğim belki sıkıntı yaşayabilir. Veyahut da şöyle olsun, böyle olsun ben yapayım. Bu genel bir durumdur.
1: Devlet hastanesi çok kalabalık oluyor.
0: Yok, bu genel bir durumdur. Belki sen hasta olmayacaksın. Belki senin oraya ihtiyacın olmayacaktır.
1: Evet. Yani ya da özele gittin belki oradan hastalık yapıyor.
0: Orada da aynı şey söz konusu olacaktır. Bu gibi genelleme yapmak suretiyle bunu tahmin etmek, umumileştirmek doğru değildir.
1: Evet.
0: Ama bireye endeksi olarak kişinin şahsına münhasır ki tavsiyemiz böyle bir durumla müptela olan bir kimse bizim danışma hattını arasın. Oradaki arkadaşlara durumunu anlatarak o uygun görülmesi durumunda onun şahsına münhasır böyle bir şey söylenilebilir. Ama genel olarak caiz değildir.
1: Evet hocam. Son olarak dua babında neler söylersiniz?
0: Rabbim kabul eylesin. Allah razı olsun. Şevval ayındayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Her kim Ramazan-ı Şerif ayını tutup da 6 günde ona Şevval'de ekleyecek olursa senenin tamamını oruçla geçirmiş gibi olur. Ramazan ayının 29 gün ya da 30 günün tamamını oruçla geçirmek Müslümanlara kolay geliyor. Herkes oruçlu. Ama maalesef Şevval'de 6 gün oruç tutmak zor geliyor. O yüzden hazır bünyemiz oruca alışmış. Hazır Ramazan'dan daha yeni çıkmışız. Oruçla hemhal olmuşuz. Bu alışkanlığımızı bozmadan bu 6 gün orucumuzu kaçırmayalım. Müslüman uyanık olmalı. Kazancını bilmeli. Ahiret kazancını bilmeli. Nasıl ki bir tüccar az sermaye ile çok karlı bir işi gördüğü zaman bunu kaçırmak istemiyorsa burada da az bir ameliye ile çok bir kazanç var. Evet. Yani 6 gün oruç tutuyorsun, 1 yıl oruç tutmuş olacaksınız. Böyle bir kazancı bir Müslümanın, akıllı olan bir Müslümanın bunu terk etmesi düşünülebilir mi? Elbette evet. Düşünülemez. O yüzden kardeşlerimize bu vesileyle de bunu hatırlatmış olalım. Bu 6 gün orucu kaçırmayalım, tutalım. Peş peşe tutma şartı yok. Evet. Ama bazen şöyle olabiliyor. Ya hocam ben ara verdiğimi tutamıyorum. Kaçıyor, şöyle oluyor. O zaman başlayıp bir an önce bitir.
1: Bitsin.
0: Ama ben yok arada versem olabilir. Pazartesi, perşembe şeklinde de tutulabilir. Çünkü pazartesi, perşembe zaten sünnettir.
1: Evet.
0: Bir de amellerin Allah'a arz edildiği, haftalık arzın olduğu bir gündür. Hem bu sünnetten menfaatlenilmiş olur, hem de Şevval orucunda tutmuş olur ki bu sevapları Müslüman kaçırmaması gerekir evet. Düşünüyoruz. Rabbim muvaffak etsin. Allah razı olsun.
1: Cümlemiz hocam. Kıymetli izleyenlerimiz, sizler yine sorularınızı bizlere ilmihaletdealibültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden 0530 357 61 62 numaralı telefondan iletebilirsiniz. Ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı da Şura Fıkıh Kurulu danışma hattımıza 0212 923 36 36 numaralı telefondan sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programını dinlediniz.
3: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim.
4: Meryem Suresini dinliyorsunuz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: Meryem suresini dinlediniz.
2: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o, Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şey ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri

oldu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır. Zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi? Diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup, işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep, dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hennan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. İkinci cilt sayfa 136. El-Mektubu Sabi'u ve Semanune 87. mektup İlel Fethan El-Efgani. Fethan Efgani Efendi'ye yazılmıştır. Fin-Nesaihi. Bir takım ehemmiyeti haiz meseleler hakkında yazılmıştır. Elhamdülillahi, bütün hamdler, övgüler, medihler, senalar vesaire Allah Celle Celaluhu'ya olsun ve selamun, gerek dünyada ve gerekse ahirette bütün tehlikelerden emn-ü emniyette ala ibadihillezine estafa. Allah-u Teala'nın tercih eylediği, kulum deyip de kendisine cezbeylemiş olduğu insanların üzerine olsun. Amin. وَسَلَ الْمَكْتُوبُ الشَّرِيفُ الْمُنْبِيُ عَنْ كَمَالِ مَحَبَّةِ الْفُقَرَاءِ وَإِخْلَاسِهِمْ. Dervişleri çok seviyorsunuz. Allah dostları olan insanlara samimiyet ve ihlas gösteriyorsunuz. Böyle temiz duyguları haber veren mektubunuz, değerli mektubunuz elimize geçti. رَزَكَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْاِسْتِقَامَةَ عَلَى مَحَبَّةِ هَا اُلَٰهِ الْفُقَرَاءِ. Bu Cenab-ı Hakk'ın cici kullarına, derviş kullarına göstermiş olduğunuz muhabbet üzerinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sizi istikametle rızıklandırsın. Yani bu hali sizden hiç kaybolmasın. Sürekli bu temiz duygularla dervişlere olan muhabbetiniz ve sevginiz daim olsun. İslamiyet'te rızık sadece ekmek ve su ile yani ifade edilmiyor. İnsanın menfaatine yönelik olan her şey rızıktır. Mesela ilim bir rızıktır. Bizde hani Türklerde ise, Türk milletinde ise rızkımız kesildi falan dendiği zaman daha ziyade işte ekmeğimiz, suyumuz vesaire falan bunlar kesildi anlaşılır. Ama ideal manada İslamiyet'te rızık dendi mi insanın istifadesine, menfaatine yönelik olan her nimet, ister maddi nimet olsun, ister manevi nimet olsun, hepsine rızık tabir ediliyor. Razakallahu subhanahu el-istikamete ala muhabbeti ha'ulâil fukarâin. Bu insanlara göstermiş olduğunuz muhabbet ve sevgide sabit kadem olmak ile, istikametten ayrılmamak ile Allah-u Teala sizleri rızıkiyâb eylesin. وَالنَّسِيحَةُ الَّتِي أَنْصَحُ بِهَا الْأَحِبَّةَ زَوِ السَّعَادَةِ. Mutlu ve bahtiyar olan Mevla'nın dostlarına, peki böyle derin muhabbet besleyen insanlara benim yapacağım nasihat, yegane nasihat ve النَّسِيحَةُ الَّتِي أَنْصَحُ بِهَا الْأَحِبَّةَ زَوِ السَّعَادَةِ. Dostlara, bizi sevenlere bu fakirin yapacağı nasihat nedir? İttiba-ı sünneti. Esseniyyeti ala sahibi salatu vesselam ve tehiyye. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittibadır buyuruyor. Başka mektuplarında da mükerreren İmam Rabbani aynı şeyi söyler. Ben dünyaya bir daha gelsem gene aynı şeyi söylerim. Çünkü hayat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle tamamlanıyor. Biz Müslümanların hayat anlayışında, hayatın ekseninde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Allah-u Teala İslamiyeti ve Muhammed Mustafa'yı alternatifsiz yaratmıştır. Güneşin alternatifi yoktur. Yani güneş olmasa güneşin bize sağlayacağı aydınlığı veya ısıyı, enerjiyi biz başka bir şeyden elde edemeyiz biz. Güneşin alternatifi yoktur. Ayın alternatifi yoktur. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu diyelim elmayı yemezsin ama onun yerine armudu yersin, idare eder. Fakat Mevla'nın bir takım nimetleri var. Bunların alternatifi yoktur. Ekmeğin alternatifi olmaz. Suyun alternatifi olmaz. Havanın, oksijenin alternatifi yoktur. Yani bunlar olmasaydı da olurdu ya. Havanın bize oksijenin sağlayacağı faydayı biz başka bir şeyden sağlayabilirdik diyemiyoruz biz. Ama bu noktada Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in alternatifi asla ve kat'a yoktur. Hayatın ekseninde yani bir portakalın içerisinden bir şiş geçirin. Portakalı çevirdiğiniz zaman şişin ekseni etrafında döner değil mi? Kainat da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ekseni etrafında dönüyor. Eğer dönüyorsa mutlaka hani bir küre düşün, kürenin de bir ekseni vardır. O eksen olmadan küre ayakta durmaz ve dönmez. Hayatın da efendim ekseninde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Yani sünnet-i seniye dendiği zaman işte büyüğümüz peygamberimizdir, onun işte izinden gideceğiz vesaire. Fakat bunun mantığını çok iyi kavramak gerekiyor. Hayat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ibarettir. Gerisi fasafiso. Herkes bugün dünyada gönül vermiş olduğu bir liderin peşinden gidiyor. Herkes dünyada gönül verdiği, alaka ve ilgi duyduğu bir liderin ve rehberin kendisine göre kim ise artık o, onun peşinden gidiyor. Onun ilkelerini yaşamaya çalışıyor. Onunla oturuyor, onunla kalkıyor vesaire. Bu noktada Müslüman asla boşluk sahibi olmamalı. Allah-u Teala bir ayet-i kerimede لَكَدْ كَنَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Genelde bütün peygamberlerde, özelde ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de sizin için alınacak örnek hayat var diyor Mevla. Model var diyor ama bu herkese de açık değil. Herkese de açık değil. Hep böyle kelime-i şehadet söyledi bilmem ne vesaire. Ama ve lakin gerisini getiremeyen Müslümanın da Muhammed Mustafa'dan alacağı bir şey yoktur. Çünkü Allah kayıt koyuyor. Allah kayıt koyuyor. لَكَدْ كَنَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizin için Muhammed Mustafa'dan alınacak örnek hayat modelleri vardır. Ama herkese değil. Üç tane kayıt koyuyor. Buraya kadar okuduk, iman ettik ama arkadaki o kayıtları pek dikkate almadık gibi bir halimiz var. Kime peki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ve sünnetleri etki edecek, tesir edecek? Kim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mağazasından alışveriş yapmaya salih olacak? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ. Allah'a umudu ve imanı tam. وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Ahirete umudu ve imanı tam. Bir de وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile haylice peki meşgul olup Mevla'yı fazla diyebileceğimiz bir seviyede zikreden kulun Muhammed Mustafa'dan elde edeceği çok şey var diyor Cenab-ı Hak. Öyleyse her birimiz Allah'a olan imanımızı bir kontrolden geçirmemiz gerekiyor. İnanılacak şeylerde ayrım yapıyoruz mu, yapmıyoruz mu? İmam Rabbani buyuruyor, bir şeyhin her hali keramet bile gözükse hayır efendim, eğer itikadında kıl kadar sapma var ise, İtikadında, imanda kıl kadar sapma var ise onda keramet meramet aramayın. Bu adam göz boyacılık yapıyor. Bu adam sahtekardır. Bu adam yapmış olduğu bütün o harika işler istidraçtır diyor. Keramet meramet aramayın. Kıl kadar eğer sapma olursa, bugün haramları bir de helal kabul eden bir sürü şeyh var Türkiye'de veya diğer sair İslam aleminde. Neyin kerameti Allah aşkına ya? Sahtekarların peşine düştük ondan sonra din, iman pazarlıyoruz vesaire. Bunun Allah'la, peygamberle yakından uzaktan bir ilişkisi yoktur. İmam Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki 224 bin peygamber geldi değil mi? 223.999 tanesi diğer peygamber, sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da 223.999 peygamberin güzelliği var, artısı da var diyor İmam Rabbani. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peki çözüldü, anlaşıldı, tamam. Mebde ve maat tamamdır. Yani eskiyi de kucakladın, geleceği de kucakladın diyor. Kur'an da aynen öyledir diyor. Bu neye benziyor? diyelim 100 rakamı, 100 rakamın içerisinde 99 vardır, ayrıca bir de 1 vardır. Öyleyse Müslümanın yani öndermiş, rehbermiş diye bir sorunu yoktur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir ihtiyaç maddesi gibi la teşbih ve la temsil. O varsa hayat var, ekmek ve su var ise tamamdır. İhtiyaç denen şey, yani ihtiyaç maddesi dediğimiz şey sadece ekmekle veya suyla münhasır değil ki. وَالنَّسِيَةُ الَّتِي أَنْسَهُ بِهَا الْأَحِبَّةَ زَوِ السَّعَادَ Mutlu ve bahtiyar olan insanlara, bizi sevenlere peki benim yapacağım nasihat nedir? İttiba-ı sünnet-i seniyyeti, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittibadır. Alâ sahibiye salatu vesselam ve tehiyye. Peki o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salat, selam, her türlü sıhhat ve afiyet temennileri onun üzerine olsun. İmam-ı Bukhari rahimallahu teala bir büyük muhaddisten hadis almaya gidiyor. Diyorlar ki işte efendim o şöyle alimdir, böyle alimdir vesaire. İmam Rabbani hemen kemikleri çuvala dolduruyor, doğru gidiyor o zattan hadis almaya. O zaman kağıt mağıt yoktu. Yani sabahtan akşama kadar diyor gezerdim diyor. Hayvanların diyor kürek kemikleri, kaburga kemiklerini toplardım. Sabaha kadar o kemikleri temizlerdim. Üzerlerine hadis-i şerif yazacak hale getirdim. Çuvala doldurur. Öyle efendim giderdim. Efendimizin hadislerini dinler yazardım diyor. Burada hadis-i şerif okunuyor. Ben uyuyorum. Değil mi? Bu da insaf değil mi? Bu da Müslümanlık değil mi? Neticede İmam Bukhari gidiyor zata bakıyor ki bu adam ayakta çiş ediyor. Dedi ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittibası olmayan alimin ilminden istifade etmek caiz değil dedi. Terk etti gitti. Öbür taraftan başka bir zat tavsiye edildi başka bir gün ona. Falanca zat şöyle alim böyle alim diye vesaire. Gittim diyor yanına baktım ki diyor hayvanı diyor derenin öbür tarafına geçmiş diyor. Kendisi bu tarafta diyor. Hayvan efendim derenin adamın bulunduğu tarafa gelsin diye hayvana yem gösterir. Gel oğlum gel gel gel diye bir kabın içerisine yem koymuş hayvana gösteriyor. Hayvan dereye atlıyor karşıya geçiyor o yemi yiyecek güya. Tam hayvan boynunu uzattı hayvana boynuzdan tuttu yemi de ona yedirmedi. Diyor ki bu sahtekar diyor bu diyor. Bu sahtekar diyor. Niye? Allah'ın yaratmış olduğu mahluku aldatıyor diyor. Hayvan bile olsa. Şimdi hoca, alim vesaire, kandırıyoruz, ediyoruz vesaire falan, söz veriyoruz, tutmuyoruz vesaire, bunlar da hoca, değil mi? Ondan sonra kalkıyor, Allah'ın masum kulları hakkında ileri geri konuşuyor. Hoca değil mi? Hocalar bitti, bitti. Ben bu davanın sahtekarı bile değilim. Sahtekar kime denir ya? Bir insan diyelim mesela bu dinde 100 şey bilecek, değil mi? 100 şey bilecek. Eyvallah. Hani 100 şey bilmesi gerekirken 70 şey bilse... Fakat 70 şey bilmekle birlikte 100 şeyi biliyormuş gibi kendini gösterirse bu adama ne derler? Sahtekar derler. Niye? 70 madde biliyor yani. Halbuki 100 bilmesi lazımdı. Eksik olmakla birlikte bu davanın peki biricik efendim otoritesi gibi uzmanı gibi gözüküyoruz peki. Sahtekar. Kaldı ki ne 70'i ya? %1, %2 bilen bugün %100 biliyormuş gibi konuşuyor. Bu adam şimdi sahtekar mı daha mı aşağı gitti peki? Allahü Teala eksik kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Yani İslam tarihine baktığımız zaman yo arkadaş yo. İslamiyet öyle herkesin harcı değil. Bak burada Fatih medreselerinde Hüsrev Efendi vardı bir zamanlar. 1960'larda 65'lerde vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Belinde iki tane barabelli tabancayla usulü fıkıh okutuyordu Fatih Camisi'nde. İngilizler İstanbul'u işgal ettiği zaman. Onlar öyleydi. Onlar öyleydi. Fatih Camisi'nin gövdesine bakın böyle delikler, oyuklar var böyle. Kim biliyor peki açılan yaylım ateşi neticesinde o delikler oluştu peki Fatih Camisi'nin gövdesinde. Cami makineli tüfekle taranıyor ondan sonra Hüsrev Efendi caminin içerisinde usulü fıkıh okutuyordu. Allah uzun ömürler versin. Yaşar Tunagür Hoca öyle anlatıyordu. Mahmut Bayram Hoca vardı. Allah âli himmet bir adamdı. Ona da Allah gani gani rahmet eylesin. Dedi ki Hüsrev Efendi bizim hocamızdı. Bize derdi ki ders okuturken. Çocuklar sizden hoca olmayacağını ben biliyorum derdi. Çünkü zaman o kadar garip olacak ki İslamiyet o kadar öksüz ve savunmasız kalacak ki o efendim garip ortamda insanlar size hoca diyecek. İşte biz affedersiniz o taifedeniz biz. Allah-u Teala tezden bu davanın riskini omuzlayacak kalitede ve kantitede Mevla alim ve hocaları ihsan eylesin. Amin. Sünnet-i seniyyede sahtekarlık var mı? Adam kandırmak var mı? Adam ütmek var mı? Adam yefen yolmak var mı peki? Yamyam olmak var mı peki? Sünnet-i seniyye ittiba bir hayat tarzıdır. Bir yaşantı tarzıdır. O sadece böyle klasik, böyle jimnastikvari bir takım hareketler yapmak gibi değildir peki. Yani zarftan öte mazruftur mühim olan. Zarf nedir? Zarf sarıktır, sakaldır, cübbedir, şalvardır, çarşaftır vesaire. Hani görüntü, eyvallah, tamam. Ama zarftan öteye mazruftur mühim olan. Mektuptan gaye zarf değildir. Ya mektubun içerisine yazılan kağıt var ya, o yazılar, o yazılardır mühim olan. Ama ortalık var ya, çok fena, çok fena, at izi it izine karıştı eskilerin tabiriyle. Sapla saman birbirine karıştı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem angarya mı oldu? Birisi birisine peki sakat mal satıyor, malı alan diyor ki gel diyor, gidelim diyor, bir hocaya danışalım. Hoca ne anlar bu işten diyor. Bu insanın dini ve imanı bitmiştir. Dervişliği de bitmiştir. Cenazesi de kılınmaz. Buna kız da verilmez, kız da alınmaz. Öldüğü zaman Müslüman kabristanlığına dahi defnedilmez bu insan. Bu gitsin kendisine başka bir Allah bulsun. Başka bir peygamber bulsun Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi. Varsa ne yapacak peki? Din ne oldu peki? Kur'an'ın ifadesiyle din kanundur. Din kanundur. Din kanundur. Ya yaparsın veyahut da sonucuna katlanırsın. Resul-i Ekrem niye konuşuyor peki? Öyle zaman gelecek ki peki Müslüman adam cenazesi camiden kalkacak fakat Müslüman kabristanına defnedilmekle birlikte yarın mahşere Yahudi ve Hristiyanla iman ve İslam'a hasım ve düşman kesilenlere birlikte Allah'ın huzuruna gidecek diyor. Bu söz niye söylenmiştir? Bu söz niye söylenmiştir? Bu söz niye söylenmiştir? Alim olmaya gerek yok bunu anlamak için. Efendi Baba Fatih Camisi'ne giriyor, millet namaz kılıyor. Büyük insanlar, ehli keşif insanlar, Allah onlara öyle bir güç ve keramet vermiştir. Bakıyor böyle, sizi gidi alnı secdeli kafirler sizi. İmam Rabbani mektubuna giriş yapıyor. Sizi gidi derviş kisvesine girmiş dinsizler sizi diye başlıyor İmam Rabbani. İtikat sakat, ameli salih sakat peki. Ne olacak bu insanlar? Bir check-up'tan geçsek Allah bilir yani kaç tanemiz sınıfı geçer. Allah hepimize medede inayet eylesin. Amin. Mehmet Akif Ersoy rahmeti derdi ki ben 200'lü insanları çok seviyorum derdi. Ya 200 insan sevilir mi derlerdi üstad. Derdi ki günümüzde insanlar artık 200'lü değil 20'lü oldu diyor. Tabi 20'lü insan hiç sevilmez ama 200'lü onun yanında hiç olmazsa sevilir. Ne de olsa 200'lü vesaire. Allah böyle çifte standart, çifte şahsiyette olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittibada ısrar ediyorum diyor İmam Rabbani. Bir de peki وَالْاِجْتِنَابُ عَنِ الْبِدْعَةِ الْاَلْغَيْرِ الْمَرْضِيَّةِ din tarafından tasvip edilmeyen, Allah ve Resulü tarafından tasvip edilmeyen, onaylanmayan, kabul edilmeyen bid'atlardan dine taban tabana zıt olan peki çirkinliklerden kaçınmak. Bu noktada ısrar keşim diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men ahya sünneten mine sünnenin leti sarat metruketel ameli biha felev sevabu mi'eti şehidin. Başka aynı manada rivayetler de vardır. Benim kaybolan sünnetlerimden artık yani yaşanmayan, uygulanmayan, tatbik edilmeyen sünnetlerimden bir tanesini, tek bir tanesini ihya eden insana 100 şehit sevabı vardır. Resul-i Ekrem burada niye şehit normu kullanıyor? Burası cayı dikkattir. Burası dikkatamiz bir yerdir. Benim efendim terk edilmiş, bakılmıyor, ilgi görmeyen, peki tatbik edilmeyen sünnetlerimden bir tanesini yerine getiren kişiye 100 şehit sevabı vardır. Yani ortam o kadar peki dar ve sıkıntılı olacak ki bir sünneti bile ihya etmek için gayret ettiğin zaman karşı karşıya kalacağın işkence ve sıkıntılar, akrabandan, işte dosttan, düşmandan neyse göreceğin itme ve kalkmalar öyle acı olacak ki yani sen diyelim işte askerde savaşan bir asker olsan 100 kere peki vurulsan, şehit olsan ki onun 100 kere şehit olmaklığın acısından daha büyük bir acıya maruz kalacak o insan. Ya ölmek öyle kolay bir şey mi? Can vereceksin 100 kere peki, gel git dünyaya şehit ol peki, 100 kere şehit olmaklıkla sana gelen olan acıdan peki, acıdan daha büyük bir acıya maruz kalacaksın. Tek bir sünneti işlemekle. Şu an yani 80 yıllık çarpık eğitim neticesinde sahip olduğumuz eğitim anlayışı neticesinde kötü örf, adet ve gelenekler ilki haline geldi. İlki haline geldi. Batıcı ve batıya endeksli hayat artık yegene hayat tutkusu haline geldi. Artık bu karakterle din yargılanıyor. Din eğer mevcut hayata veya televizyonun empoze etmiş olduğu hayata uyuyorsa din güzel, uymuyorsa kaldırat vesaire. Din, affedersiniz, don lastiği değil. Herkes gelecek bir tarafa çekecek vesaire. Herkes kafasına göre trafik uygulasa, herkes kafasına göre araba kullansa, kazaların yani bini bir para, kazan ardı arkası kesilmez. Bir tenekenin bile bir kanunu var değil mi? Dinin bir kanunu yok mu peki? Müslüman olmak kolaydır dostum. Müslüman olmak kolaydır dostum. Müslüman olmak kolaydır. Müslüman kalmak zor. Ata binmek mühim değil. Asıl mesele atın üzerinde durmaktır. Bak deminki hadislerde saf tanziminden bahsediliyor. İbn-i Recep-ül Hanbeli diyor ki, bir Müslüman yarın savaşa gittiği zaman cephede alması gereken formasyonu ve kabiliyeti sivil hayatındayken alması gerekir diyor. Namazda ve oruçta bu anlayış da vardır diyor. Birçok hikmetleri var. Birisi de disiplin ruhunu dinamik tutmak, o kadar. Resul-i Ekrem nasıl işte sıva yapanlar sıvayı yapıyor, sonra eline masdarı alıyor, bir tahta parçası alıyor, o tahtayla peki sıvayı kontrol ediyor. Yani eğri büyürlük var mı, şişme var mı veya çukur alma var mı? Bakıyor ki neresi peki açık veriyorsa oraya biraz daha harç koyuyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem safların arasında geziyor böyle, bir askeri komutanın ordusunu denetlemesi gibi, sen ileri, sen geriye, sen şöyle, sen böyle vesaire, tamam. Önce disiplin, sonra namaz. Önce disiplin, sonra namaz. Namazda disipline olamayan bir kul, peki yarın savaşta hiç disiplin olmaz. Dünya disiplin üzerine kurulmuştur. Arabayı bile kendi kafana göre sellem avuç sellem kullanamıyorsun. Önce işte sağına soluna bakıyorsun, kontrol ediyorsun. Sonra kontağına basıyorsun. Sonra bilmem işte nereye basıyorsan işte oraya ayağını değdireceksin. Elin vites koluna gidecek vesaire. Din kanundur. Men ahya sünneten mine sünnenin leti sarat metruketel ameli biha felahu sevabı miyeti şehidin. Sünnetlerim terke maruz kaldığı zaman da bana bir, benim bir sünnetimi yaşatmaya çalışan, iyiye çalışan insana 100 şehit sevabı vardır. Kabiliyetin varsa, hevesin, aşkın var ise, harcanacak sermayen var ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e onu feda et. Bir canım var dostum. Yani insanın bir atımlık barutu gibi bir sermayesi olsa onu mutlaka iyi gelir getiren yere yatırır değil mi? İnsanın en büyük sermayesi hayatıdır, ömrüdür peki. Öyleyse onu öyle bir şeye yatırım yapalım ki devamlı bize kazanç sağlasın bu. Elin gavuru bunu yapıyor, elin Hristiyanı bunu yapıyor. Dünyanın en büyük zenginlerinden bir Fransız var. Artık servetin yani haddi hududu yok, o kadar muazzam servet sahibi. Ben bu serveti ne yapayım, ne edeyim diyor. Adam diyor ki muazzam bir ev yapayım ben diyor. Aynen bundan 250-300 yıl önceki 14. Louis'nin, Fransız kralı 14. Louis'nin evi gibi bir ev yapayım. Bütün aksesuarı, yatağı, döşeği vesaire, mutfağı, banyosu aynen peki. Banyo yok, affedersiniz, o dönemde Fransa'da. Banyo daha sonra bizden gitti onlara. Adam aynen 14. Louis'nin evi gibi bir ev yapıyor. Her şey 17. yüzyıl aksesuarına göre dayanıyor, döşeniyor fakat yapılan araştırmalar gösteriyor ki Louis'nin yatağında bitler varmış. Bu bitlerin de bulunması lazım diyor. Ki ben tam Louis gibi yatayım, Louis gibi kalkayım, hard hurt kaşınayım diyor vesaire. Ki yani Louis'nin fotoğrafını kendime kopyalayayım diyor. Nerede bu bitler peki? Bitler yok. Nesli tükenmiş. biyologlara emir veriyor, derhal araştırmaya girin diyor. O Louis'nin yatağındaki bitleri de bulun diyor. Neyse, farklı cinsleri çiftleştiriyorlar, o bitleri de adam elde ediyor. Bitleri yatağa seriyor, hadi kendisi yatıyor, tabi bitler başlıyor harekata. Adamı oradan buradan ısırmaya vesaire, adam başlıyor kaşınmaya. Ondan sonra diyor ki, işte şimdi ben Louis gibi oldum. Bu millet yani Allahu Teala özünü çürütmekten bizleri muhafaza eylesin. Bu millet peki bugünlerde, hele hele şu son zamanlarda 14. Louis gibi olmaya başladı. Muhammed Mustafa'ya ne oldu? Burada ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceğim. Kelime-i şehadet söyleyeceğim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme peki blöf yapacağım. Artık bu ne manaya geliyorsa senin de aklın var, fikrin var. Bir mana ver. Hacca gidiyoruz, umreye gidiyoruz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyoruz peki. Resul-i Ekrem diyor ki bazı işte ihramlı olan insanlar lebbeyk Allahümme lebbeyk der. Ne demek onun manası? Rabbim emret, ben senin fedainim. Ya Resulallah emret, ben senin fedainim. Yani ortaya yürek koyuyoruz güya. Ama Allahu Teala onları la lebbeyk ve la sadek. İstemiyorum senin lebbeykini. Defol git. Herkesin Allah'a kendine göre oldu. İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle. Kim nerede bulunuyorsa ona göre bir Allah tasarlıyor. Ama o Allah İbn-i Arabi'nin dediği gibi, sizin inandığınız Allah'a diyor ayaklarımın altına da çiğnerim diyor. Lan! Ne demektir bu? Kimisi parayı sevdiği kadar Allah'ı sevmiyor. Affedersin, eşini sevdiği kadar Muhammed Mustafa'yı sevmiyor. Ondan sonra villaydı, bilmem neydi, mülktü, şuydu, buydu vesaire falan. Senin Allah'ın bu mu peki? Dinuhum dinarum, Resul-i Ekrem buyurduğu gibi. Öyle insanlar gelecek. Bunların ilahları peki, dinleri, dinarları, paraları, para ilah oldu. İmam-ı Rabbani 2. cildin başında La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah tefsiriyle alakalı 3 sayfaya yakın mektubu var. Okuyun bakın. Bakalım, okuyalım. Ondan sonra herkes kendi kıratını belirlesin. Herkes kaç ayar altın? Altın mıyız? Teneke miyiz? Ondan sonra kendimize bir not verelim. Allah-u Teala kaliteyi bulmaya bizleri muvaffak eylesin. فَكَيْفَ مَنْ اَعْيَى bir sünneti ihya edene 100 şeyi sevap veriliyorsa فَكَيْفَ مَنْ اَحْيَى peki فَرْضًا مِنَ الْفَرَائِدِ ya hiç kale alınmayan, hayatın bir tarafına itilmiş Allah-u Teala'nın farzlarından bir farzı ihya eden bir insan اَوْوَاجِبًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ veyahut da terk edilmiş vaciplerden bir tanesini yerine getiren bir insan, düşünün yani Allah katında ne değerli insandır. Bir sünneti bile ihya ediyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in eskiden her evde bir şifa-i şerif vardı. Ecdadın evinde bir şifa-i şerif vardı. Eskiden her evde hilye-i hakani bulunurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in eşkalini, şemailini anlatan kitaplar var idi. Hayat sürekli Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e endeksli idi. Devamlı o okunuyordu ve kişi ona benzemeye çalışıyordu. Peki bir sünneti ihya eğer 100 şeyi sevabı kazanıyorsa ya sünnetten çok daha kuvvetli farizalar, farz olan bir takım işler var. Bunları ihya eden nereden gider? Veya vacibi peki ihya eden nereden gider? İstanbul'un eski ismi Güller Şehri'dir. Sultan Fatih zamanında ve yakın tarihe kadar İstanbul'un ismi İslambol'dur. Osmanlıca tarih kitaplarında İstanbul yazmaz. Belki son dönemde Tanzimat'tan bu yana yazılan kitaplarda İstanbul yazıyor. Ama ondan önce tarih kitaplarında İstanbul'un ismi İslambol. İslambol idi. Tamam mı? Bak şahıslar değişti. İsimler de ondan sonra otomatikman insana bağımlı olarak adlar da isimler değiştirildi. İstanbul sonra ne oldu? Oldu İstanbul. İstanbul'un manası ne? Ne bileyim ben ne? Peki, şimdi ben diyorum ki İstanbul. İstanbul'un diğer bir ismi efendim Güller Şehri'dir. Gül, Osmanlı divan edebiyatında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i temsil eder, sembolize eder. Lale ise Allah Celle Celaluhu. Lale kelimesi yazıldığı zaman ki lam elif, ebced hesabıyla topluyorsun 99 çıkıyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu 99 ismini temsil eden mübarek bir bitki. Ki lale devrinde bir laleye 2000 altın veriliyordu. Şimdi bazılar bunu yadırgarlar. Neymiş efendim, bir bitkiye 2000 altın verilir mi? Onun bir manası vardı. Eğer adam lale yarışmasında birinci gelirse ona 2000 altın veriyorlardı. Niye? Ulan sen ne muhterem adamsın be. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ne büyük bir aşkın var ki Mevla'yı temsil eden bir laleye bu kadar dikkat ve özen gösterdin. Allah-u Teala temsil eden bu laleyi bu kadar mümtaz yetiştirdin. Al sana 2000 altın. Yani bir bitkiye 2000 altın verilmesi mantıklı değil ama orada bir mana var. Gül ise, gül ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i temsil ederdi. Gülün kokusu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den kaynaklanmıştır hilket olarak. Yani yaratılışta. Nereye baksan bahçesinde gül olmayan ev yoktu. Bunun anlamı nedir peki? Yani burada bir naturalist bir anlayış yok. Tabiat anlayışı bilmem ne, çevrecilik falan filan. Geç bunları. Adam kapıyı açtığı zaman ilk defa gülün kokusuyla karşı karşıya geliyor ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem adamı hoş geldin, sefa geldin, hayırlı sabahlar olsun. Sanki Resul-i Ekrem onu kucaklıyor, onu kokluyor gibi oluyor. Güller şehriydi. Siz güllü namaz bilir misiniz? Güllü namaz nerede? Bunlar hep tarih oldu. Ramazan-ı Şerif'le şeriflerde milletin namazda secdeye gittiği yerlere böyle sıra sıra böyle şu bizim hallardaki kırmızı hat gibi güller serpilirdi. Adam namaz kılıyor ama aklı fikri Muhammed Mustafa'da. Ya yani namazda hem dikkati topluyor hem de peki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte rukiye ve secdeye gidiyormuş gibi bir hal alıyordu. O namaza yürek dayanır mı ya? Ondan sonra ayılan bayılan kendinden geçen, gözyaşları ceyhun olmuş, sel olmuş vesaire falan filan. Güller ıslanıyordu gözyaşıyla birlikte. Niye? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme secde ediyor ümmeti Muhammed. Aa hoca sen müşrik oldun. Muhammed Mustafa secde edilir mi? Estağfurullah de sen müşrik oldun. Ahmed ibn-i Hanbel rahimallahu teala sahabe-i kiramdan Huzeyme ile alakalı 2-3 hadis-i şerif var müsnette. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. İmam sahabe Huzeyme radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah bu gece ben seni rüyamda gördüm diyor. Nasıl gördün diyor. Uzanmıştın yere ben senin göğsüne secde ediyordum diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem derhal yere yattı. Derhal yere yattı. Ve dedi ki saddık rüyak. Nasıl gördüysen aynen uygula dedi. Ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin göğsüne efendim secde ettim ben diyor. Müşrik mi oldu bu? Vahhabi kafalı herif. Radikal oldun ama yani gerçekten ciddi bir radikal Müslüman olamadık. Geçen haftaki mektupta ne söyleyeyim Rabbani? Mescudun leh başka, mescudun ileyh başka diyor. Bak mihrap var burada. Burada kıbleye doğru namaz kılıyoruz. Biz şimdi peki taşperest mi olduk Kabe'ye doğru namaz kılmakla? Yoksa Kabe'de bir mana var. Cenab-ı Hak Celle Celle'nin anlamı var. O biz o anlama mı secde ediyoruz? Eyvallah. O anlama, o manaya biz secde ediyoruz. Bu mihrap ne? Kabe ne? O bir semboldür. Bir işarettir bu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buralarda geziyor. Güllü namaz. Ey Allah'ım ya. Güllü lokum gibi falan bir şey midir? Nedir? Peki sünnet-i seniyyeyi bir sünnet-i ihya edene 100 şehit sevabı ya bir farz-ı ihya eden ya bir vacibi yerine getiren oho gider de gider bir örnek vereyim diyor. Fetadil erkani fis salati namazlarda tadil erken meselesi işte rükûnun ve secdenin hakkını vermek bunlar ellezî ve vacibu inde eksel ulema'l hanefiyyeti Hanefi mezhebindeki alimlerin çoğuna göre tadil erken vaciptir. Küllü salatın uddiyet ma'al kerâd-i tahremiyet yecibu i'âdetuhâ diyor İbrahim Halebi, Halebi sagirinde. Bir namaz ki eğer tahrime mekruhla beraber kılınıyorsa o namazın iadesi vaciptir diyor. O zaman peki kılınan namazlar ne oluyor? Ne rükûmuz tam, ne secdemiz tam, yarım yarım, çeyrek çeyrek peki hareketlerle kılınan namazın faturası nasıl ödenecek? Ve fardun indel imam Ebu Yusuf. Peki Hanefi mezhebindeki alimlerin çoğu tadil erkene vacip diyor. İmam Ebu Yusuf ise farz diyor. Yani ve İmam Şafii de gene aynen farzdır diyor. Yani diyelim ki işte abdestsiz namaz kıldın. Neyin namazı bu, peki bu? Rükû yok, secde yok. Ne oluyorsa namaz, tadil erkensiz de kılınan namaz aynı paralelde oluyor. Ve sünnetin inde bazı ulema el-Hanefiyye, Hanefi mezhebinden de tek tük alimler var, onlar sünnet diyor ama bazı alimlerin meseleyi çok ağırdan almaları durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Mesela bu tadil erken meselesi, sara metruken inde ekserin nas, birçok insanlar yani bunu riayet etmiyorlar. Fe'ecru ihyaye hazel amelil vahidi, peki böyle tek bir ameli icra etmek, yekûnu ezyede min sevabmiyeti şehidin fî sebilillah. İşte Allah yolunda mücadele ederken vefat eden, öldürülen 100 tane şehidin sevabını katlar diyorlar. Bir tadili erkana riayet, 100 şehidin sevabını katlıyorsa, bu işin peki mükafatı, sevabı nereden gidiyor? Sen takdir et. Bütün fukahanın bir tespiti vardır. Yani fıkıh ilmiyle, şeriat ilmiyle meşgul olan alimlerin bir tespiti vardır. O da şudur. Bir insan bir müstahabı terk etmeye maruz kalsa, yani işte Peygamber Efendimiz'in bazen yaptığı, bazen yapmadığı işlere müstahab deniyor. Sürekli ve devamlı yaptığı sünnetleri var, onlara sünnet diyoruz. Bir insan Peygamber Efendimiz'in arada sırada yaptığı veya terk ettiği sünnetlerden birisini terk etmeye maruz kalsa, bunu alışkanlık haline getirse, Peygamberimizin bazen yaptığı, bazen yapmadığı, diyelim işte bir sünneti bu adam tamamen terk etti. Neticede bu insan diyorlar, Peygamber Efendimizin sürekli yapmış olduğu sünneti terke maruz kalır diyorlar. Yani müstahabı terk eden sünneti terk etmeye maruz kalacak. Sünneti terk etmeyi alışkanlık haline getiren bir insan vacibi terk etmeye maruz kalacak. Vacibi terk eden bir insan farzı terk etmeye maruz kalacak. Farzı peki terk eden bir insan dini terk etmiştir. Dinsiz nereye gidiyorsa oraya gidecek bu insan diyorlar. O zaman geometrik tabirle konuşacak olursak, A eğer B'ye eşitse, B C'ye eşitse, C D'ye eşitse, A eşittir D'dir. Yani bu ne demek oluyor? Eğer yani diyelim bir lastiğin mesela, arabanın, kamyonun ön sağ lastiğini, sibopu fırladı değil mi? Sibop mesela gitti, işte bozuldu, hava gitti, lastik gitti, peki araba dingil üzerine düştü vesaire, ondan sonra peki araba taklaya gitti. O zaman ne oldu şimdi? 28 tekerlekli bir tır tek bir lastikle gidiyor. Sibopla gidiyor. Ya bu sibop işte nedir ya, olsa da olur, olmasa da olur diyebiliyor musun? Diyebiliyor musun? 500 milyarlık bir tır tek bir lastik sibopla gidiyor icabında. O olmasa gitmiyor. Bir lastik kaç para kardeşim? 1 milyon, 5 milyon var veya yok, neyse yani. Ama arabanın ona ihtiyacı var mı? Var. İşte la teşbih ve la temsil. Din de aynı kanuna tabidir. Şimdi o kadar derin gitme, bilmem sen çok fazla gidiyorsun bilmem ne vesaire, sakal bıraktın sana sütüm haram olsun, emeğim haram olsun vesaire. Sen var ya veya ben neyse artık yani, mesele sen meselesi değil, temsilen böyle konuşuyoruz. Sen var ya, sen de yandın, ben de yandım. Bir keresinde Efendi Hazretleri bana dedi ki, ya bir Mersinli bir kız var dedi, kursta okuyor dedi. Anası, babası, danası neyse artık yani, kıza efendim yani düşman yönetmişler. Abisi geldi buraya, bıçak attı kardeşine, burnunu yırtıcı kızcağızın vesaire. Ondan sonra neyse, o her şeye rağmen kız tam bir yani intihar timi gibi okuyacağım dedi, inat etti okudu. Sonra efendim döndü gitti şey Mersin'e, orada baskı falan. Bana dedi ki, ya dedi şu Lokman suresinde ve eni bu ileyye, o ayetin tefsirine baksana dedi. Ulema ne söylüyor dedi. Baktık neyse sağa sol bütün tefsirlere. İmam-ı Kuşeyri diyor ki tefsirinde, bir tefsiri vardı İmam-ı Kuşeyri'nin, Letaif-ül İşarat diye, yani muska gibi boynuna as, bir daha da çıkarma, o kadar. Ağırlınca altın verilsin, satın alınsın, değer. Yani bu kitapları var ya, almak için illa da Arapça bilmek şart değil. Al evine koy. Neyle şereflendiğini veya neyle mümtaz olduğunu insanlar bir görsün. Orada efendim İmam Kuşeyri diyor ki, bir anne babanın değil farz, değil vacip, değil sünnet, değil müstahap konusunda çocuğunu, evladını engellemesi, çocuk eğer bir edebi dahi yerine getirecek olsa, İslami bir edebi dahi yerine getirecek olsa, anne babanın ona müdahale etmeye hak ve selayeti yoktur diyor. Şimdi çarşaf giyme, onu yapma, bunu yapma, kursa gitme bilmem ne falan filan göreceğiz bakalım. Toprağın üstü varsa altta var. Hatta ölmeden önce bunun hesabını sorar Allah Celle Celaluhu. Dine zam yapma, dine iskonto yapma yetkisini Allah kimseye vermedi. Sen veya ben bugün bilmeyerek bir suç işlesek, mahkemeye çıkarırsak, ben desem ki hakime, savcıya, ya hakim bey, vallahi billahi ben böyle bir kanun olduğunu bilseydim, yani kesinlikle ben bu suçu işlemezdim desek, kabul ediyorlar mı? Bilseydin ya, diyorlar değil mi? Asker ağacın altına uzanmış, yatıyor. Oradan komutan jiple geçiyor. Şoföre diyor ki, oğlum git şu ağacın altına uzanmış yatan çocuğu bana çağır, diyor. Gidiyor, şşt hemşerim kalk, diyor. Ne var, diyor. Komutan çağırıyor. Ne komutan mı? Gidiyor, neyse, geliyor rap rap rap, bir esas duruş, bir selam. Komutan diyor ki ona, affedersin, ağır kelime kullanıyor. Ben söylemeyeyim. Ben buradan geçerken sen nasıl uyuyorsun, diyor peki. Niye bana selam vermedin, diyor. Esas duruşa durmadın, diyor vesaire. Komutanım, görmedim ki, diyor. Görmedin mi, diyor. Görseydin ya, bam, yüzüne bir tane. Dünyada insanlar bile görevde ondan sonra uyur gezer olduğu zaman af bile etmiyorlar. Ben İslamiyet'i peynire çiğ çevirdim. Gelen saplıyor, giden saplıyor. Gelen saplıyor, giden saplıyor. Ya sen ne arıyorsun ya? Bela mı arıyorsun ya? Sen kimsin ya? Halika isyanda mahluka itaat yoktur, diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için tatlı dille, hüsnü niyetle eksiklerimizi gördüğümüz zaman birbirimize tavsiye edelim. Sen bana yardım etmezsen, ben sana yardım etmezsem, Rus mu bize yardım edecek? Amerika mı yardım edecek peki? وَلَا هَذَا الْقِيَاسِ işte bu ölçüye göre gider, diyor. سَائِرُ الْاَحْكَامِ الشَّرْئِيَّةِ مِنَ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ وَالْكَرَائَةِ. Bak, dinde bir sürü helallar var, dinde bir sürü efendim yani işte haramlar var, yani dini yasaklamış olduğu haramlar var, mekruh şeyler var vesaire vesaire. Ondan sonra bütün işler böyle gidiyor, diyor yani. Bir helala riayet, bir haramdan içtinat vesaire falan filan. Bazı şeyleri buradan affedersiniz söyleyemiyoruz. Mesela yenilecek olan şeyler var, yenilmeyecek olan şeyler var. Ben bugün yenilmeyecek bir şeyden bahsettiğim zaman, diyelim mesela bir bakkal veyahut da bir market sahibi hemen bana tavır koyuyor. Sen benim rızkımla oynadın vesaire falan filan. Yani bunu siz nasıl izah edersiniz ki? Ben senin için peki cehennemden kurtulmana çalışacağım peki. Ben suç işleyeceğim peki. O zaman yaz, benim dinim imanım kapıya. Paradır de, ben de bileyim senin ne olduğunu. Ben senin yararına konuşsam peki, ya sen bir arabanın altında kalsam, bir araba sana çarpsa, ben seni peki kucaklasam, acile kaldırıyorum, hastaneye götürüyorum. Sen bana der misin, ya bu lütfen bırak beni, bana karışma vesaire, bilmem ne. İş dünyaya geldiği zaman, hocam yetiş peki. Ahirete geldiği zaman, yok dur bir dakika vesaire. Allah bu kamburları düzeltmeye bizleri muvaffak eylesin. Sultan Fatih'in hocası Sultan Murat Hudavendigar Hacı Bayram Veli diyor ki, Efendi Hazretleri diyor, sen benim şeyhimsin diyor. Bayramiye tarikatının sahibiydi Hacı Bayram Veli. Dedi ki, efendim dedi, bana müritlerinin sayısını ver dedi, isimlerini ver dedi, ben bunları dedi devletin haklarından istifade ettireceğim dedi. Bunlara özel imtiyaz tanıyacağım. Bunlara vergi muafiyeti getireceğim. Tasavvuf ve tarikata çalışan, Mevla'nın dostlarını kıymetini bilen insana ben yani devletin imkanlarından hak tanıyacağım dedi. Neticede Hacı Bayram Veli'nin binlerce müridi vardı. Düşündü, tabi bakıyor ki ihvan hepsi aynı değil. Dedi, ben bunları bir testten geçireyim. Düşündüğün gibi çıkanın ismini veririm, dolayısıyla bu işte hallolur dedi. Şöyle bir höyüğün üzerine, yüksek bir tepenin üzerine bir çadır kurdu. İçeriye 3 tane koyun koydu. Bütün müritlerini o tepenin yanına yığdı. Dedi ki, bakın dedi, bana dedi kurban lazım dedi. Kim kendini kurban edecek dedi. Bir adam dedi ki, Efendi Hazretleri ben dedi, gel evladım dedi. Onu çadırın içerisine alıyor, bir kuzuyu kesiyor. Dışarıya kan akıtıyor. Millet bakıyor ki, ana, hakikaten kesiyor. Cemaatin yarısı kaçmış gitmiş. Ondan sonra çıkıyor, diyor ki, işte evlatlarım diyor, bana bir mürit daha, bir kurban daha lazım diyor. Bu sefer o birinci adamın hanım diyor ki, Efendi Hazretleri beni kurban edebilirsin, gel kızım diyor. Onu da içeri alıyor. İkinci kuzuyu kesiyor, kan dışarı daha fena akıyor. Bu sefer kalanların da yarısı tüy kaçtı gitti. Kaldı bir avuç orada. Dedi ki ya işte evlatlarım de bana bir kurban daha lazım dedi. Şimdi bir gariban bir adam, bir fakir fukara adam diyor ki efendim Hazretleri ben diyor, gel evladım diyor. Onu da içeri alıyor. Onu da kesiyor peki, şeye, kuzuyu kesiyor. Kan daha fazla dışarı akıyor. Kalanlar da tüyüyor. Bir tane mürit kalmıyor dışarıda. Ondan sonra diyor ki şeye, Hacı Bayram Veli'ye haber gönderiyor. Efendi Hazretleri diyor, iki tam bir yarım müridim var diyor. Şimdi yani biz işin ibret tarafındayız. Böyle bir şeyden, check-up'tan geçsek veya böyle bir imtihandan geçsek kaç kişi kalır? 1960'ta İsmail'i bastılar. 27 Mayıs inkılabında. O kadar ihvan biz tabii şeyden haberimiz yoktu. Ben şahsen 8-10 yaşlarında vardım, yoktum. Ama eskiler anlattığına göre burada 3 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. Efendi baba Ali Haydar Efendi kuddise sırrı oğlum Mahmut senin ihvanın benden çok olacak demiş. Doğrudur. Eyvallah. Ama bir de madalyanın öbür yüzüne bakalım. Bizi toplasalar acaba efendi babanın yanındaki müritlerin kaçta kaç oluruz biz? Harman büyük ama tane yok tane. Allah-u Teala kaybettiğimiz değerleri tekrar elde etmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Bak Rumeli Kavağı'nda Sarı Saltukhan yatıyor. Ahmet Yesevi'nin müridi o. 800 kişiyle çıktı Orta Asya'dan. Rus illerini fethetti. Avrupa'yı fethetti. Roma'ya indi, döndü. Burada Bizanslarla savaşa girdi. Orada şehit oldu. 800 kişiyle. 800 kişiyle. Sendeki kan aynen o kan. Hiç değişen bir şey yok. Allah'ın izniyle sen aynısını yaparsın. Yaparsın. Yaparsın. Ümitsiz olma. Dünyaya 1000 kere gelsem Allah dese ki temsil yani bana hoca seni ben dünyaya göndereceğim 100 kere veya 1000 kere tek bir şeyden bahsedeceksin dese ben Allah'ın kullarına sadece ve sadece Allah'tan umut kesmeyin konusunu anlatırım. Şu an millette bir umutsuzluk var gibi, her şey bitmiş gibi, artık bir şey olmaz gibi vesaire. Bu anlayış çok fena bir anlayış. Maazallah insanın itikatsız gitmesine sebep olur. Dün diyelim Enbiya'ya yardım eden Allah gene bugün aynen var. Dün ki cedlerimize, dedelerimize himmet eden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gene bugün aynen var. Fahrettin Kıcıman Paşa rahmetli Medine müdafasında esir alındıktan sonra hatta buradaki herifler onu İngilizce teslim ettikten sonra kılıcını Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kabrine bıraktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme efendim bıraktı. Adam düşündü ki benden sonra torunlarım gelecek, bu kılıcı alacaklar, şeriatın sancağını layık olduğu yere dikeceklerdir. Küfrün hakkından gelecektir diye. 1900 işte, 5'ler, 1900 civarları. Ama o gün bugün 120 yıl geçti, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hala bu kılıcı temsil edecek, bu kılıcı kuşanacak bir tane baba yiğit bulamadı. Ben erkekim değil mi? Hayır efendim ben erkek değilim. Ben kadın oldum bu noktada. Kaç tane erkek var içimizde? Erkekiz değil mi? Aslan erkekler. Buradan deli olun, atlayın sokağa, vurun, kırın anlamayın. Keşke öyle, da, öyle bir adam olsa içimizde. Efendim Nişantaşı'nda konuşuyordu bir zamanlar. Bir antiparantez dedi ki, yahu dedi, yani benim bu konuşmalarımla çıkın, yok işte kahveleri dağıtın, bilmem ne işte, meyhaneleri şöyle yapın, böyle yapın, anlamayın dedi. Arkasından şunu söyledi, ya ben de amma laf ediyorum ya. Sanki yani ortalıkta böyle adam var da ben buna çekiniyormuşum gibi vesaire falan. Keşke öyle adam olsa diyor, nerede? Yine altını çizerek söylüyorum. Bugünün en büyük silahı ilimdir. Okumaktır, okutmaktır. Okumaktır, okutmaktır. Ama içinde bulunduğumuz vahameti anlatmak için mecburen böyle kelimelere bazen iltica ediyoruz, sığınıyoruz. Yoksa şu an kalkıp da milleti kesme zamanı değil. O iş bizim işimiz değil şu an. Bu iş kesinlikle çıkar bir sokak değil bu. Bu işin gerisinde büyük ilim yatar. O ilmi bugün ortaya koyacak, o ilme sahip adam yok, eleman yok. Türkiye'nin şartlarını çok iyi anlamak lazım. Hala gönlümüzden geçen her şeyi söyleyebileceğimiz bir ortam varmış gibi zannediyor bazılarımız Türkiye'yi. Yok, öyle değil. Veya işte neyse, sahri yerleri vesaire. Mevlana Celaleddin Rumi Kudüs-i Sırrı buyuruyor ki, evladım, evladım, senin iki kişilik gücün varsa, iki kişilik gücün varsa, beş kişilik gücün varmış gibi gösterme diyor. Niye? Karşı taraf bu sefer senin üzerine 10 kişiyle gelir diyor. Tamam. Ne kadar güzel değil mi? Senin peki 2 kişilik gücün olacak olsa, sen biz çokuz, şöyleyiz, böyleyiz, güçlüyüz, kuvvetliyiz, 5 kişilik güç varmış gibi gösterme. O zaman karşı taraf senin üzerine 10 kişiyle gelir. Ve sen zaten 2 kişiydin, küm feyekün oldun gittin diyor. Peki eğer senin diyelim 5 kişilik gücün var ise veya 10 kişilik gücün var ise bak güçlüsün, kuvvetlisin, 10 kişilik gücün var ise 2 kişilik gücün varmış gibi göster diyor. Karşı taraf senin üzerine 5 kişiyle gelecek, halbuki sen 10 kişisin, işi bitirirsin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden bir tanesi de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın müşriklere karşı, kafirlere karşı hücum yapacak gücü var ise hücum harbi yapardı. Hayır yok, savunma peki gücü var ise, ancak savunmaya gücü yetiyorsa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savunma yapardı. Şimdi dünyanın gündeminde bütün memleketlerde haydi bakalım hücum harbi. Ha eğer ehli fetva olan alimler öyle bir şey diyorsa, yani tamam ben müdahale edemem, ama burada çok iyi düşünmek lazım. İnsanların kanı su değil. Bir takım hareketler neticesinde milleti efendim cuşu huruşa getir, dolmuşa getir, bütün milleti efendim tankların altında, paletlerin altında ez, ondan sonra bunun adı cihat. Neyin cihadı? Bak Çeçenistan ne oluyor? Birinci harekette haklıydı. Adamlar tamam, tam zamanında çıkış yaptılar Rusya'ya. Ama ikincisinde ise olmadı, yanlış yapıldı. Buyur. Mesele iş yapmak değil. Yapılan işin Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine uygunluğu esastır. Bunda kim yapacak? Ehli ilim yapacak. Hani ehli ilim? Harman büyük ama tane yok, tane! Burada kalsın. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu eksiklerimizi görmeye, gereğini telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Rabbim makbulinden eylesin, merdudinden eylemesin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
0: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Yahudi ırk olarak, cins olarak çok korkak bir millettir. Cimrilik ve korkaklık onlarda genetiktir. Peygamberleri kastetmiyorum haşa. Atalarında peygamberler var, onu konuşmuyorum. Ama genetiktir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler bunu beyan ediyor. يَوَدُّ اَحَدُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةً Hepsi ister ki diyor, 1000 sene ömrüm olsa yaşatılsam. Bu hırs ve ihtiraslarını Kur'an'da açıklıyor. Lafa geldiği zaman biz cennetliyiz diyorlar. Müslümanlar cehennemliktir. Hristiyanlar da cehennemliktir diyorlar. Bir kendimiz cennete gireceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ne emretti? Estaizu billah. Kul in kanet lekum darul ahiretu indallahi halisatan min dunin nasi fetemennul mevte in kuntum sadikin. Cuma suresi de buyuruyor. Ondan sonra bir de Bakara'da var. Habibim söyle onlara diyor. Bak. Kurayza oğulları, Nazır oğulları Medine'nin etrafındaki, o zaman daha sürgün olmamış. Hendek Muharebesi'nden evvel olacak. Onlar orada çünkü. Habibim onlara söylüyor. Çarşıda, pazarda buluşuyorlar. Zaten heyet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyorlar. Mescidde görüşüyorlar. Devamlı Yahudiler gelip gidiyor.

Fırat'ı indi ya, o 40 gün kadar cehennem bizi biraz okşar diyor. Ama diyor, bunun dışında diyor, biz ne yaparsak yapalım diyor, biz Allah'ın sevgili kullarıyız, cehennem bize asla dokunmaz. Biz cennetliyiz diyor. Bunlar hep ayet. Habibim buyuruyor, sen onlara söyle ki, madem Allah katında, nezdinde, ahiret yurdu sadece size ait, sadece size, ya Hristiyan cennete giremez, Müslüman cennete girer, hiç kimse giremez. Bir tek Yahudi girer diyorlar ya, madem sadece size ait, dünyada da bu kadar zorlanıyorsunuz, hasta oluyorsunuz, yaşlanıyorsunuz, zaten yakında biz de sizi biçeceğiz. Yani Müslümanlar biçti ya, öbür Şam'a sürüldü Benazı, Beni Kurayza kesildi, Doğran, hainlik ettiler ya, müşriklerle birleştiler, sözü bozdular ya Resulullah Efendimiz'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem, Hendek Muharebesi ondan patladı. Madem cennete sırf siz gireceksiniz, fetemenne ulmet, hemen ölüm isteyin, in küntüm sadıkın, doğru sözlü konuşuyorsanız. Peşine cevap ayette. Ve la yetemennevnehu de var, ve len yetemennevhu de var. Ebeden ölene kadar asla ölüm isteyemeyecekler. Niye? Bir makaddeme dediğim, kendi elleriyle yaptıkları suçlarını kendileri biliyor. Vallahu alimun biz zalimin. Allah da o zalimleri çok iyi biliyor. İsteyemeyecekler. Halbuki istedin mi ölüyor musun? Ben mesela şimdi çok darlanıyorum. Ey Allah'ım canımı al diyen nice bağıranlar var. Allah canını alıyor mu? Nice ölmek isteyenler var. Ölebiliyor mu? İntihar teşebbüsünden bile adam sağ kurtuluyor. Veya kadın. Yahu Allah size Resulü vasıtasıyla bir meydan okuma yaptı. Madem cennetlisiniz, hadi ölümü isteyin. Gidin cennete, kurtulun. Ben şimdi %100 cennetlik olacağımı bilsem, ölmek duası yapınca da öleceğimi bilsem, ben teheccüde bir ölüm duası yaparım. Ne var burada kalıp da bu fitnelerle mi uğraşacağım? Zaten cennetliksem. Ama cennetlik olduğum belli değil yani. Bir de ölüm duası caiz değil bizim dinimizde. Başına hastalık gelen sakın ölüm istemesin. لَا تَمَنَّيَنَا هَدُكُمْ مَوْتَ يَضُرِّنْ نَزَلَب۪ي Ağrıya dayanamıyorum, acıya dayanamıyorum, kanser oldum, yanım, bas bas bağırıyorum, uyuşturucular kesmiyor. Öyle hastalıklar var, Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Ama öyle de olsa ölüm istemeyin. فَاِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ İlla da isteyecekseniz size bir dua üreteyim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. فَقُولُوا اللّٰهُمَّ اَحِنِ مَا كَانْتِ الْحَيَاتُ خَيْرًا لِي Ya Rabbi yaşamak benim için hayırlı olduğu müddetçe yaşat beni. وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي Ölüm benim için hayırlı olduğunda vefat ettir beni. Amin. اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حَيَاتَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ Ya Rabbi hayatı benim için her hayırlı amelimi artış vesilesi eyle, ölümümü de benim için her şerden rahatlığa erme vesilesi eyle. Amin denecek dua budur. Ölüm istemeyin buyuruyor. Ayet-i Kerime ne buyuruyor? Hemen ölüm istesinler bakalım diyor. Madem cennetlikler ölüm istesinler. Yahudiler toplaştılar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayet nazil olduğu zaman hemen yayılıyor. Bütün Yahudiler duydu bunu. Hele onlar hakkındaysa duymazlar mı? Tuttular. Büyük bir toplantı. Yani şura kurdular. İleri gelen tabii alimleri var. Kendine göre hokkabazlar tabii. Tevrat alimleri, geçinen sahtekarlar falan var tabii. Bir şeyler de biliyorlar ama işi çevirmişler. Dediler ki ne yapalım yani? Çünkü bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi adamlarına karşı acayip bir çıkış yapıyor. Bize de bir meydan okuma yapıyor falan şimdi. Biz de rezil oluyoruz toplumda yani. Ne yapalım? Ya dediler, ölüm istemekle ölünmüyor ki. İsteriz. Ölmeyiz deriz. Bazı alimleri dediler ki, bu Muhammed'in şakası yok. Bu öyle normal bir vatandaş değil. Yani aramızda kalsın ama, aramızda kalsın. Ama buna gelenler biraz Allah'tan geliyor gibi duruyor. Bu vahiy ise, Muhammed bizi öldüremez ama bu Allah bizi öldürür. O zaman bir anda ölürüz. Onun için duymazdan gelelim. Baş. İsteyemediler. İsteyemediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer şakacıktan da olsa ölümü isteselerdi dünyada bir Yahudi kalmayacaktı. Hepsi geberecekti. Hadis-i şerif. Kur'an-ı Kerim sana boşuna mı Habibine? Söyle onlara buyuruyor. Söyle de boş mu döndürecek Allah? Söyledi mi yerine getirecek Allah Teala?
Öldürecek.

0: anladılar. Pabuç pahalı, ölmekten de çok korktukları için efendim isteyemediler. Hani cennet sizindi?
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül Efendim, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Perşembe Virdi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline senin razı olacağın, ona tam bir karşılık olacak ve hakkını eda edecek bir salatla salat eyle. Ona vesile makamını, fazileti ve vaat ettiğin makam Mahmud'u ikram eyle. Onu bize olan lütufları sebebiyle layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona bir nebiye, kavmi sebebiyle ve bir Resul'e ümmeti sebebiyle verdiği mükafatın en üstünüyle mükafat ihsan eyle. Onun nebilerden ve salihlerden bütün kardeşlerine de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım!

0: بر ونبي الرحمة وسيد الأمة.
1: Allah'ım, salavatların en faziletlilerini, tezkiyelerin en şereflilerini, bereketlerin en fazlasını, şefkat, rahmet ve selamının en sıcağını, nimetlerinin en üstünlerini, Resullerin Efendisi ve alemlerin Rabbinin Resulü olan Efendimiz Muhammed'e eyle. Ki o, hayırların kumandanı ve iyiliklerin fatihidir. Rahmet peygamberi ve ümmetin efendisidir.

0: Allah'ım, onu makam-ı mahmuda ulaştır ki, bununla onu yüce zatına iyice yaklaştırmış, memnun ve mesrur eylemiş olursun. O makama evvelkiler ve sonrakiler gıpta ederler.
1: Allahümme a'tihil fadle vel fadile ve şerefe vel vesile ve derecetel rafi'ate vel menzileteş şamiha.
0: Allah'ım, ona üstünlüğü, fazileti, şerefi, vesile makamını, yüksek dereceyi ve ulvi makamı ihsan eyle.
1: Allahümme a'ti seyyidena Muhammeden il vesilete ve belliğuhu me'muleh ve ce'alhu evvele şafi'in ve evvele müşeffa'.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını lütfeyle. Onu ümit ettiği şeylere ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen eyle.
1: Allahümme a'zim burhaneh ve thakkil mizaneh ve eblic hücceteh ve rfa' fi ehli illiyine dereceteh ve fi a'lel mukarrabine menzileteh.
0: Allah'ım, onun delilini yücelt, mizanını ağırlaştır, hüccetini parlak ve aşikar eyle. İlliyin ehli arasında derecesini yükselt ve makamını mukarrabinin en üstüne çıkar.

Allah'ım, bizi onun sünneti üzere yaşat, onun dini üzere vefat ettir. Bizi onun şefaat ettiği kişilerden eyle. Onun cemaati içinde haşreyle. Onun havzına varanlardan eyle. Kaselerinden içir. Mahcup ve pişman olmadan, şüpheye düşmeden, halimizi ve yolumuzu değiştirmeden, fitne çıkarmadan ve fitneye düşmeden dualarımızı kabul eyle ey alemlerin Rabbi.

0: رفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته مع إخوانه من النبيين.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Ona vesileyi, faziletleri ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Diğer peygamber kardeşleriyle birlikte.
0: Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyir rahmeh.

Allah-u Teala rahmet peygamberi ve ümmetin efendisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Hazreti Adem'e, annemiz Hazreti Havva'ya ve onların nesillerinden gelen peygamberlere, sıddıklere, şehitlere ve salihlere salat eylesin. Sema ve arz ehlinden bütün meleklerine ve onlarla birlikte bizlere de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

0: Allah'ım, benim ve anne babamın günahlarını mağfiret eyle. Beni küçükken şefkat ve merhametle yetiştirip terbiye ettikleri gibi sen de onlara merhamet eyle. Erkek kadın, diri ve ölü bütün mümin ve Müslümanları da mağfiret eyle. Onlarla bizim aramızda hayırları devam ettir. Rabbim, mağfiret ve rahmet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuril envar ve sirril es

Allah'ın, nurların nuru, sırların sırrı, ebrarın efendisi, seçkin rasullerin süsü, gece karanlığının ve gündüz aydınlığının üzerine düştüğü, herkesin en keremlisi olan Efendimiz Muhammed'e, dünyanın yaratıldığı günden sonuna kadar yere düşecek yağmur taneleri, dünyanın ilk gününden sonuna kadar yerden bitecek nebatat ve ağaçlar adedince, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam eden bir salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e makamını mükerrem, ukbasını müşerref kılacağın, kıyamet günü onu arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın bir salatla salat eyle. Bu salat senin hakkını tazim içindir ey Efendimiz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'ım, rahmetinin hası, mülkünün iki mimi ve devamının dalı, Efendi, Kamil, ilk yaratılan, son peygamber olan Efendimiz Muhammed'e, ilminde mevcud olan, meydana gelmiş ve gelecek şeyler adedince, zikredenler seni ve onu her zikrettiğinde, gafiller seni ve onu her unuttuğunda, yüce zatın ebedi devam ettikçe devam eden, sen baki kaldıkça var olan, senin ilminde bir nihayeti olmayan bir salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.''

Allah'ın hidayet güneşlerinin en nurlusu, en parlağı, peygamberler içinde siyeri en yüce ve en meşhur olan, nuru en güzel, en parlak ve en açık, ahlakı en güzel ve pak, yaratılışı en mükerrem ve münasip olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: الأسباب وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الخطم.
1: Allah'ım, ayın 14'ünden daha parlak, yağmur getiren rahmet rüzgarlarından ve engin denizlerden daha cömert olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: فتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه.
1: Allah'ım, iki cihanın bereketleri mübarek zatına ve hayatına bağlı kılınan bütün alemler, zikrinin ve mübarek vücudunun hoş kokusuyla kokulanan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: الْحَمِيد.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat eylediğin, bereketler ihsan eylediğin ve rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de rahmet eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, kulun, peygamberin ve Resulün olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: وَمِلْءَ الْآخِرَةِ.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca bereketler ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca rahmet eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca mükafat ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca selam eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona nasıl salat etmemizi emrettiysen öylece salat eyle. Yine Efendimiz Muhammed'e kendisine layık bir şekilde salat eyle.

Allah'ım, Peygamberin Mustafa'ya, Resulün Murteza'ya, dostun Müşteba'ya ve semadan indirdiğin vahyin emin elçisine salat eyle.

0: Allah'ım, evvelkilerin en keremlisi, daima adalet ve insafla hareket eden, Araf suresinde bazı güzel vasıflarıyla methedilen, hep şerefli babaların sulbünden, tertemiz annelerin batınlarından süzülüp çıkarılan, Abdülmuttalip bin Abdümenaf kabilesinin özünden süzüp çıkardığın, kendisiyle insanları hakka muhalefetten kurtarıp hidayete erdirdiğin ve iffet yolunu beyan ettiğin Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme inni es'eluke bi afdali mes'eletik ve bi ahabbi

Allah'ım, sana yapılan duaların en faziletlisiyle, isimlerinin sana en sevgilisi ve en değerlisiyle senden istiyorum. Bize Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem vasıtasıyla lütfettiğin büyük nimetler hürmetine istiyorum ki, onunla bizi dalaletten kurtardın ve ona salavat getirmemizi emrettin. Bu salavatımızı da manen derece almamıza, hatalarımızın silinmesine vesile kıldın. Lütuf ve ihsanından nice atalarda bulundun. Rabbim, emrine tazim, tavsiyene ittiba ve vaat ettiğin sevabı ümit ederek, Efendimizin bizim üzerimizdeki hakkını eda edebilmek üzere sana dua ediyorum. Biz ona iman ettik, getirdiklerini tasdik eyledik ve kendisine indirilen nura tabi olduk. Sen şöyle buyurdun ki, senin sözün haktır. Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

0: عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك. أفضل ما صليت على أحد من خلقك، إنك حميد مجيد.
1: Kullara, peygamberlerine salat etmelerini emredip farz kıldın. Yüzünün celali, azametinin nuru ve muhsinlere vaat ettiğin lütuflar hürmetine senin ve meleklerinin, kulun, Resulün, peygamberin, seçtiğin ve kulların içinde en hayırlı kıldığın Efendimiz Muhammed'e, yaratıklarından herhangi birine ettiğin salatın en eftaliyle salat etmesini istiyorum. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.
0: Allahümme rfa' derecete.

0: به عينه، وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله.
1: Allah'ım, onun derecesini yücelt, makamını güzelleştir, mizanını ağırlaştır. Delilini parlak kıl, dinini galip eyle, sevabını bol, nurunu parlak, kerametini daim eyle. Zürriyetini ve ehli beytini cennette kendi derecesine yükselterek Efendimiz'i sevindir ve onun makamını önceki peygamberler arasında en muazzam eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i, ümmeti ve vezirleri en fazla, değeri ve nuru en üstün, derecesi en yüce, cennetteki mekanı en geniş olan peygamber eyle.

0: منزله.
1: Allah'ım, onu en öne geçenlerden, seçilenlerden, yaklaştırılanlardan ve süzülüp safaya erdirilenlerden eyle.
0: Allahümme ec'alhu ekremel ekremel.

0: Allah'ım, onu katında keremlerin en keremlisi, sevabı en fazla, mevkii en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, duası en fazla makbul, senin katında nasibi en fazla ve senin katındaki lütuflara rağbeti en fazla olan eyle. Onu Firdevs cennetinin köşklerinde, üzerinde başka derece olmayan en yüksek makamlara yükselt.
1: Allahümme ceal seyyidena Muhammeden asdaka qail.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i en doğru sözlü, duası en fazla kabul edilen, ilk şefaat eden, şefaati kabul edilenlerin en faziletlisi eyle. Onu ümmeti hakkında ve evvelkiler ve sonrakilerin gıpta ettiği bir şefaatle şefaatçi eyle. Hükmünü verip kullarının arasına ayırdığında, Efendimiz Muhammed'i sözü en doğru, ameli en güzel olanlardan ve en doğru yola hidayet edenlerden eyle.

0: Allah'ım, Peygamber Efendimiz'i cennette ikram etmek için bizi bekleyen bir öncü eyle ve onun havzını evvelkilerimiz ve sonradan gelenlerimize buluşacağımız bir yer eyle.
1: Allahümme ahşurna fî zümratih ve esta'milna fî sünnetih ve teveffena alâ milletihi ve arrifna vecehah. وَجَعَلْنَا ف۪ي زُمْرَتِهِ وَحِزْبِهِ
0: Allah'ım, bizi Efendimizin zümresi içinde haşreyle, onun sünnetiyle amel etmeyi, onun sünnetine hizmet etmeyi ve dini üzere vefat etmeyi nasip eyle. Bize onun mübarek yüzünü tanıt, bizi onun zümresi ve onun yolunda gidenler arasında eyle.
1: اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله

Allah'ım, kendisini görmeden ona iman ettiğimiz için bizi onunla buluştur. Onun girdiği yere bizi koyuncaya, havzına ulaştırıncaya ve bizi onun nimetlere nail olan arkadaşları, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber eyleyinceye kadar bizi ondan ayırma. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, hidayet nuru, hayra sevk eden, rüşte çağıran, rahmet peygamberi, müttakilerin imamı ve alemlerin Rabbinin Resulü olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ondan sonra peygamber yoktur. O, senin risaletini tebliğ etti. Kullarına ihlas ve samimiyetle nasihatte bulundu. Senin ayetlerini okudu. Koyduğun had cezalarını tatbik etti. Senin ahdine vefa gösterdi. Hükmünü icra etti. Sana itaati emretti. Sana isyandan nehyetti. Dost olunmasını istediğin kimselere dostluk, düşmanlık yapılmasını istediğin kimselere düşmanlık yaptı. Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

0: Allah'ım, bütün cesetler arasında Peygamber Efendimizin cesedine, bütün ruhlar arasında onun ruhuna, durulan yerler arasında onun durduğu yere, bütün meşhetler arasında onun meşhedine, anıldığında onun zikrine bizden salat eyle.
1: Allahümme ebliğhu minnesselâme kemâ dükirassalâm. Vesselamu alen nebiyyi ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh.
0: Allah'ım, şu selamda zikredildiği gibi ona bizden selam ulaştır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri Nebi-i Ekrem Efendimizin üzerine olsun.

0: أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين.
1: Allah'ım, sana yakın olan mukarrep meleklerine, temiz peygamberlerine, gönderdiğin rasullerine, arşı taşıyan meleklere, Efendimiz Cibril'e, Mikail'e, İsrafil'e, ölüm meleğine, cennet bekçisi Rıdvan'a, Malik'e salat eyle. Kiramen katibin meleklere salat eyle. Semalarda ve yerde bulunan ve sana itaat eden bütün kullarına salat eyle.
0: Allahümme âti ehle beyti nebiyyike efdal mâ âteyte ahadem min ehli buyut.

Allah'ın Resullerinden herhangi birinin Ehl-i Beytine ihsan ettiği nimetlerin en eftalini Nebi-i Ekrem'inde Ehl-i Beytine ihsan eyle. Allah'ım, Resullerinden herhangi birinin ashabına ihsan eylediğin mükafatın en eftalini Nebi-i Ekrem'in ashabına ihsan eyle.

Allah'ım, erkek ve kadın bütün müminleri, erkek ve kadın bütün Müslümanları, onların hayatta olan ve ölmüş bulunanlarını mağfiret eyle.

Bizi ve bizden evvel gelip geçen imanlı kardeşlerimizi mağfiret eyle. Kalbimize iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen Rauf ve Rahimsin.

Allah'ım, Haşimi Peygamber, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salat eyle ve ona hakkıyla selam eyle. Allah'ım, insanların en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed'e, seni ve onu razı edecek ve o vesileyle bizden razı olacağın bir salatla salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek surette salat eyle ve tam bir şekilde, bolca, en hoş şekilde, bereketli, çok ve güzel bir selamla selam eyle.

0: والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline feza dolusunca, semadaki yıldızlar adedince, semalar ve arz ağırlığınca, şimdiye kadar yarattığın, bundan sonra da kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Bütün alemler içinde Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

0: Allah'ım, din hususunda dünyada ve ahirette senden af ve afiyet diliyorum. Allah'ım, bizim kusurlarımızı güzel kereminle ört.
1: Allahümme inni es'eluke bihakkikel azim ve bihakki nuri vecihikel kerim ve bihakki arşikel azim وَبِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَجَمَالِكَ وَبَهَائِكَ وَقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ وَبِحَمَلَ

0: Allah'ın azim olan hakkın hürmetine, kerim olan veçinin nuru hürmetine, yüce arşının hakkı için azametin, celalin, cemalin, güzelliğin, kudretin ve saltanatından kürsünün taşıdığı şeylerin hakkı için, mahlukatından hiç kimsenin bilmediği gizli isimlerin hakkı için. Allah'ım, gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, dağların üzerine koyup onları iyice kökleştirdiğin, denizlere ve vadilere koyup onları akıttığın, pınarların üzerine koyup onları kaynattığın, bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın ismi şerifin hürmetine istiyorum. Allah'ım, Efendimiz İsrafil'in ve Efendimiz Cibril'in alnında ve mukarreb meleklerin üzerinde yazılı olan isimlerin hürmetine. Allah'ım, arşın etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Kürsinin etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağında yazılı ismin hürmetine istiyorum. Ve Allah'ım, yüce zatını isimlendirdiğin, benim bildiğim ve bilmediğim azametli isimlerin hürmetine istiyorum. Bütün hamdler, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Perşembe Virdi.
2: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Bidat ehli öldüğü zaman diyor, cemaate sahibi bidatin fakat fütüha fil İslam fethun. İslam'da büyük bir fetih hasıl olmuştur diyor mesela. Biz de dedik günün hadisi. Aslında biz her gün bir hadis keşke paylaşabilsek, vakitlerimiz yetmiyor. Yani her gün keşke bir hadisleri paylaşabilsek. Günün hadisi, mana ve ehemmiyetine binaen yani. Dolayısıyla işte günün hadisi, gecenin hadisi, o ya da 24 saatte bir tane paylaşsan, o zaman zeminde olan şeylere bir imada bulunsan, o zaman belki bir şeyler anlarlar mı? Anlayan anlar. Yani şimdi İstanbul'u Fatih Sultan fethetti. Onun kadar önemli bidat ehli bir zındığın ölmesi. Niye? İstanbul'u fethetti ama şimdi İstanbul'da bu kadar milyonlar yaşıyor. Ama bir bidat ehli burada bir yanlış fetva verirse binlerce yüz bin insanı itikadını bozabilir. Nitekim bozdular zaten. Onun için ölünce ne oluyor? O zarar ortadan kalkıyor. Şimdi zararın ortadan kalkması mı daha mühim? Kâr etmek mi daha mühim? Mecelle kaidesine ne diyor? Tevfi mazarrat celbi menfaattan evladır. Yani ne demek? Zararı savuşturmak kârı celbetmekten daha önemli. Anladın mı sen? Şimdi bakımdan mesela ben şimdi burada konuşuyorum bir şeyler. Anlatıyorum sana, sağlığım, saatim verimli. Şimdi bana bir zarar gelmesin de Allah muhafaza, tansiyonum yükseldi. Efendim, konuşamayacak hale geldim, tutuldum. Veya şekerim bilmem 400-500'den herhalde konuşuyorum da veya çok düşüklükte daha tehlikeli, diyelim 50'ye düştü falan. Burada zarar gelmesi var. Şimdi bunu savuşturmak mı daha önemli? Yoksa burada ben otururken birisi de bana efendim 100 bin lira para hediye getirmiş. Velev ki 100 milyar getirsin. Velev ki 100 milyar getirsin yani. Ben şimdi yoğun bakıma, entübeye kalktıktan sonra yani 100 milyar Arap öldükten sonra pilavı göksüne dök demiş. Onun için önce zararı def etmek lazım. Yani zarar gelince ondan sonra kârdan ne olsa bakarız yani. Şimdi bidat ehli olduğu zaman yani bu şehri fethettik, şu şehri fethettik. Tamam fethettin de ehl-i sünnet ulema koyabildin mi oraya? İnsanlara dinini, imanı, Kur'an'ını, namazını, abdestini anlatacak adam koyabildin mi oraya? Koyamadın. Ne oldu oraya? Geldi bir bidat ehli. Vehhabisi, Şiisi, zındığı, reformisti, mutezile. Zaten şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu mutezile. Kader inkar ediyor. İşte onu diyor, yazdım işte mesela. Ne ilimler yazdı? Kimse bir şey anlamıyor ki. Eğer diyor, bidat ehli diyor, oraya

0: Ne diyor? Şimdi bizim gündemimizle alakalı olan o kaderi meselesiydi. Kaderi ne? Kadiri demedik ha. Kadiri, kadiri tarikatı. Onlar mübarek adamlar. Kadiri meşayih. Onu konuşmuyoruz. Kaderi başka, kadiri başka. İşte Türkçe'de de biliyorsun o çekmeler bayağı sıkıntı çıkarıyor. Yani çekmeyecek yere çekiyor, çekecek yere çekmeyince mevzular birbirine geçiyor. Kadiri ile kaderin arasında kafirle Müslüman kadar fark var. Çünkü kaderi ne demek? Kaderi inkar eden, alın yazısı inkar eden. Ne dedi adam? Allah'ın ilmi şöyle büyük, böyle büyük bir metodu. Allah Allah dedi. Bana da denk geliyor hep böyle şeyler ya. Ondan sonra baktım ne konuşuyor ya? Bir dakika durayım dedim. Baktım Allah'ın ilmini methetti. Ama ne kadar methetti ya. Dedim Allah Allah bana Allah'a ne kadar iman etmiş. Allah'ın ilmi deniz derya gibidir dedi yani. Tamam. Yine az kaldı tabi deniz derya dedi de yani. Az kaldı ama yani işte Türkçe'de mübalağadan kinaye. Ondan sonra dedi. Peki dedi. Deniz dedi. Bütün balıkları kaplamış mıdır? E kaplamıştır. Balık kafasını çıkartsa biraz sonra ölür. Susuz duramaz balık. Biz nasıl havamız kesilse ölürüz. Balık susuz duramaz. E deniz onun için bütün balıkları kaplamış yani. Her tarafları suyun içinde. Peki dedi. İşte Allah'ın ilmi öyledir dedi yani. Bütün alemleri kaplamıştır. Zannediyorsun iyi bir şey konuşuyor. Ama nereye getirdi? Peki dedi denizin dedi içindeki balıklardan haberi var mıdır dedi kaç tane olduğundan. Yoktur dedi. Allah da onun için dedi. Toptan her şeyi bilir ama dedi. Teferruata girmez dedi. Yani dedi ben burada dedi hamsi balığı yiyorum. Allah'ın işi ne dedi? Allah onu mu bilecek dedi. Yani misal. O hamsi balığı yiyorum onu demedi. Yani deniz dedi balıkların kaç tane olduğunu cinsini şeyini bilmem nesini bilmez dedi. Allah da dedi cüziyatı bilmez dedi yani teferruata girmez dedi yani. E bunu diyen ne olur diyor İbn-i Hacer Eytemi. Ondan sonra söylüyor İbn-i Hacer Hazretleri. Kim derse ki Allah cüziyatı bilmez, teferruata girmez, kafirdir diyor. Fakat kefar diyor yani. Çünkü Allah'ın ilmi, Allah bir külli şeyin alim. Allah her şeyi biliyor diyor Kur'an. Sen her şeyi diyor, sen diyorsun ki teferruatı bilmez. Teferruat zaten olayların çoğu teferruattır yani. Teferruatta boğuluyorsun derler. Öbür türlü zaten ana meseleler azdır. E Allah teferruatı bilmez dedim, hiçbir şey bilmez oluyor ya. Tövbe estağfurullah, tam kafir oluyor yani. İşte kaderi. Bu kaderi işte mutezile demektir. Alın yazısı yok çünkü Allah ezelde ne bilsin senin ne yapacağını da bilmem ne. Ya, işte alın yazısı yok diyen zaten Allah'ın bildiğini inkar ediyor. Çünkü Allah bildiyse yazdı yazmadı teferruatına girme. Hani yazı levh-i mahfuzda yazıldı da hangi kalemle hangi mürekkeple falan. Hadi o teferruata girmedin diyelim. Hadi o teferruata girmedin diyelim. Allah bildi mi bilmedi mi? Ben sana bunu soruyorum. E sen bilmedi dediğin anda zaten kafir oluyorsun yani. Onun için bidat ehlinden biri öldüğü zaman İslam'da bir fetih yapılmış gibidir. Çünkü o adamlar sağ olduğu zaman milletin akaidini ifsad edecek diyor. İtikadını bozacak diyor İmam Münavi Hazretleri. Bundan dolayı diyor bir şehri diyor gavurların elinden alıp Müslümanların fethiyle müşerref olmak neyse diyor, daha da önemlisi diyor, işte bir bidat ehlinin ölüp de milletin ondan kurtulması diyor yani. Şimdi bütün hocalar ehli sünnet, dünya kadar bidat ehli reformist var, hepsi o, bekliyoruz, bunlar ölsün he. Bunlar ölsün diye beklemekle olmaz ki. مَا تَكَلْبُنْ قَدْ خَلَصْنَا مِنْ عَوَاهِ Bir kelp geberdi diyor, af kurmasından kurtulduk diyor şair. Ama وَخَلَّفَ الْمَلْعُونُ جِرْبًا اَشَدَّ مِنَ الْعَبَىٰ Nur Hoca, İmam-ı Azam lakablı. Çok uğurdu bunu, Efendimiz çok gülerdi buna. Kelp geberdi diyor, af kurmasından kurtulduk ama mel'un dokuz doğurmuş diyor. Atalarını arattırıyor diyor. Çünkü dokuz doğurunca bir tane şey yapıyordu, af kuruyordu, dokuza çıktı yani. İnsan çok rahatsız oluyor biliyorsunuz. Onlar bir başlatılan bağırdığı zaman da cam mamı kapatsan bile bazı kere yakın olursan evin içine girer. Sesleri rahatsız eder. Çoluk çocuğu bile uyandırır yani. Onun için biz şimdi oturacağız, bekleyeceğiz. Bir tat eli ölsün he.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Lale Gül Mobil.

0: Uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
1: Hicri 19 Şevval 545, Miladi 1150. Ey cemaat! Allah'ı anlayın. Onun şanına bilgisizlik yakışmaz. Cahil olmayın. Onu bilin ve itaat edin. Muhalefet ne demek? Onun yoluna baş koyun. Allah'ın bütün hükümlerine razı olun, yolundan ayrılmayın. Allah yaratıcıdır, kullara rızkını verir. Evvel ve sonra onun hazinesi dışında yiyip içen yoktur. Zahir, batın hep odur ve onundur. Onun varlığı kadimdir. Ondan evvel varlık başlamadı. Bu kadim hali sonsuzlara kadar uzar. Onun hükmüne karşı duran yoktur. Dilediğini yapar. Kimseye hesap vermek zorunda değildir. El-Enbiya suresinde şöyle buyrulur. Yarattıkları toptan ve tek tek kendi yaptıklarından ona karşı sorumludurlar buyrulur. O zengin kılar. Dilerse bir pula muhtaç eder. Yararlı olan O'dur. Öldüren, dirilten O'dur. İşleri O takip eder. Ondan korkulur. Ondan ümit kesilmez. Hataya düşünce ondan korkunuz. Bir şeyler beklerseniz onun kapısına koşunuz. Başka kapılardan fayda ummayınız. Onun kudretiyle dönünüz. Hikmet ve kudrete mağlup oluncaya kadar devam ediniz. Edepli olunuz. Siyahla olduğunuzda beyazı unutmayınız. Hakla aranızda irtibat kurulması lazım. Edepli olursanız bu olur. İslam dininin esaslarını bozmaktan böylelikle korunursunuz. Anlattığım şey mana alemiyle ilgilidir. Suretle işimiz yok. Anlattığımıza iyilerden pek azı erebilir. İslam dininin dışına çıkanlarla işimiz yoktur. Onlar bize uzaktır. Halimize erenler, âlemimize geçenler bilir. İç âlemini zengin kılanlar anlar. İşin aslını yitirip dışında kalan bir şey sahibi olamaz. Bütün işlerinizde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kurduğu yola girin. Vasat halinizi kuvvetlendiriniz. Emir ve yasaklar altında kötülükleri eziniz. Ona uyanlara uyunuz. İnsan kendine mal etmek istediği mevhum varlıktan soyunmalıdır. Ebdal olmalıdır. Ebdal, varlığını hak varlığına kattığı için ebdal olmuştur. Ey evlat! Nefsin dilini tut. Allah'ı kula kesmesin. Bu halde nefsine can düşmanı ol. Ona ve diğer kullara hak kulluğunu emret. Yasak olanları yaptırmamaya çalış. Onları bozuk hallerden kurtar. Hak anlayışına ve tabiatına uymayan şeyleri bıraktır. Allah'ın kitabına ve peygamberin adetine çek onları. Ey cemaat! Allah'ın kitabına saygı gösteriniz. Onun saygı hakkını terbiyenizle ödeyiniz. O, hakla aranızda bir vuslat vesilesidir. Onu mahluk ve bir kul tarafından yazılmış görmeyiniz. Allah Teala, "Bu benim kelam sıfatımın tecellisidir." buyururken, siz başka isnatlara yeltenmeyin. Her kim Kur'an'ı mahluk ve kul yapısı bilirse, apaçık hakkı inkar etmiş olur, yazık olur. Şu Kur'an, şu okunan Kur'an, şu işittiğimiz yüce kelam ve mushaf sayfalarına yazılı yüce manalı sözler, onun kelam tecellisindendir. Ey cemaat! Kur'an'ın nasihatlerini tutun. Bunu işinizle açığa vurun. Onun karşısında mücadeleci olmayın. İman ve itikat kolaydır ve güç olmayan işlerdir. Çok da değildir. Hemen yapılabilir. Yapılan işler bundan sonra gelir. Size en çok iman etmek düşer. Kalbinizle tasdik edin, dış varlığınızla iş görün. Size yararlı neyse onu yapın. Kısa ve iptidai görüşe sahip olanlardan da uzak durun. Kalp bilgilerinden âri olduğu zaman, dilin kuru bilgisi yetersizdir. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetim için en çok korktuğum içi bozuk bilginlerdir. Ey bilginler ve ey cahiller! Ey hazır olan ve burada uzakta duranlar! Size tavsiyem Allah'tan korkunuz. Kalp gözünüzle ona bakınız. Onun önünde kendinizi yere seriniz. Onun kader çekici durmadan çalışır. Nefsinizi ona teslim ediniz. Şükür yoluna girmekle ona koşunuz. Nimetleri şükürle devamlı kılmak sizin elinizdedir. Ona itaat edin. Karanlığa onun ziya lambasıyla giriniz. Bu haller sizi kuşatınca Hakk'ın her çeşit iyiliği sizi bulur. Dünyada cennetlik olursunuz. Artık öbür alemde her şey sizin olur. Ey evlat! Çalış. Kalbini temiz kıl. Onda dünya sevgisi kalmasın. Zerresine kadar ayıkla. Bu bitince nefsine sahip çıkan olur. Bir an bile seni onun eline bırakmazlar. Unutursan hatırlatırlar. Gaflete düşersen ayık kılarlar. Cümle eşyada hakkı gösterirler. Başkasına baktırmazlar. Bu bir zevktir ki tadan bilir. Bu cins hale ermek zordur. Halk arasında eren binde birdir. Bazı fertlerdir. Onlar halka gidip gönül eğlendirmezler. Halk onlara sükûnet veremez. Afetler gelmeye başladı. Belalar kalbinizin ucunda duruyor. Hak yolcuları, haktan uzak kalmışlara baktıkları zaman huzur verirler. Hak katında sükûne davet ederler. Yaratılmışlara bağlı kalmayı onların gözünden silerler. Önce her şeye muteriz olan kimseler, sonra teslim olur kalırlar. Hak yolcuları bir yere nazar etmeye görsün. Sonrası malum. O nazarın izi artık silinmez. Günler geçer, aylar biter, yıllar tükenir ama o izler değişmez. O büyükler insanların en akıllı olanlarıdır. Siz onları görseniz akıllı olduklarına inanamazsınız. Bunlar delidir dersiniz. Onların da sizin hakkınızda düşündükleri vardır. Kıyamete inanmadığınızı ispat ederler. Onların gönlünde hazine saklıdır. halka karşı kalpleri sert değildir. Hak'tan korkar ve çekinirler. Her ne zaman ki celal perdesi açılır, o zaman onlara bir yıkıntı ve perişanlık gelir. Kalpleri parçalanıyormuş gibi olur. Bütün bitişik kemikleri ayrılıyormuş gibi olur. Hak Teâlâ onların bu haline göre tecellisini verir. Rahmet kapısını açar, cemal perdesini açar, lütfunu onlara yağdırır. Ey evlat! Nefsini tek başına yola salma. Ona varlığını yükle, ağırlığını duyur. Aksi halde sana yüklenir ve varlığını duyurur. Nefsi yere sermeye bak. Seni bir yere vurursa zor kalkabilirsin. Sana itaat etmeli. Etmiyorsa aç bırak, az su ver. Açlık ve susuzluk kamçısını ona vur. Onu perişan etmeye bak. Her şeyini soy, çıplak kalsın. Hiç kimsenin bulunmadığı bir yere koy, akıllansın. Bunlar ona birer acı darbe sayılır. Yola geldiğine inanıncaya kadar böyle yap. Her halde bu kamçılar onun üzerinde olsun. Nefsini Allah'a itaat ettirmelisin. İtaate başladıktan sonra onu yine boş bırakma. Ara sıra yine yaptığı eski hataları hatırlat. Pişmanlık duygularını tahrik et. O Allah yoluna devam ettiği müddetçe uy. Pek kırma. Çünkü nefsin de dünyada alacakları vardır. Onları ver. Vermeyecek olursan ibadet için kuvvet bulamazsın. Bütün bu anlatılanlar Allah'ın muradına ermek için yapılmalı. Onun uyarlığını kazandırmak için nefis ezilmeli. Aç koymakla iş olmaz. Bu usul her zaman faydalı değildir. Buna başka şeyler de eklenmeli. Eklenecek usuller şahsa göre değişiktir. İçin dışın bir olmalı. Her şeye uyar ol. İsyan bayrağını yırt. Küfrü bırak. Daima hakkı an. Hayır düşün. Şer yollarını bırak. Hata görme. Kalbinde haktan başka biri olsa, yıllarca hak kulluğuna koyulsan faydasızdır. Bin yıl ateş üstünde Hakk'a ibadet etsen, kalbinle de başkasını görsen ve başkasından bir şeyler beklesen, hayır yoktur. Saadet, Allah sevgisiyle başlar. Kula gönül kapıldığı an, her şey bitmiş olur. Yani, Hak'tan başka her şeyi yok bil. Dış halinle eşyadan uzak durman ve iç alemini onların peşinde sürüklemen neye yarar? Allah tüm kalplerde olanı bilir. Bunu biliyor musun? Kalbinde başkası var, dilinde tevekkül. Bu ne demek? Allah'ım, bana tevbe yolunu göster, onlara da göster. Hepimizi Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem uğruna bağışla. Babamız İbrahim aleyhisselamın yoluna ilet. Allah'ım, bizi birbirimize düşürme. Birbirimize faydalı olalım. Ne olur, cümlemizi rahmet deryana daldır. Amin.
0: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Fütuhul Kalp okumaları sona erdi.

0: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Muhasebe ve Murakabe. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala Enbiya suresi 47. ayetinde mealen şöyle buyuruyor: Biz kıyamet günü için insanların amel defterlerini tartmak üzere adalet terazileri koyacağız. Artık hiç kimse en ufak bir zulme uğramayacaktır. Yapılan amel bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirir tartıya koyarız. Hesap görenler olarak da biz kâfiyiz. Bu ayetten şu netice çıkar ki, herkes dünyadan ayrılmadan kendi hesabına baksın. Allahü Teala Haşr suresi 18. ayetinde ise şöyle buyurdu: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın için önden ne göndermiş olduğuna baksın. Hem Allah'tan korkun, çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, akıllı şu kimsedir ki, gününü dörde ayırır. Birincisinde, yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde, Allahü Teala'ya münacat eder, yalvarır. Üçüncüsünde, geçimi için çalışır. Dördüncüsünde, istirahat eder ve mübah olan şeylerle eğlenir. Emirül Müminin Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, hesabınız görülmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Allahü Teala Ali İmran suresi 200. ayetinde buyuruyor ki, ey iman edenler! Din uğrundaki eziyetlere sabredin ve düşmanlarınızla olan savaşlarda üstün gelmek için sabır yarışı yapın. Sınır boylarında cihad için nöbet bekleyin ve Allah'tan korkun ki felah bulasınız. Bunun içindir ki basiret sahipleri ve din büyükleri bu dünyaya ticaret için geldiklerini ve burada nefisle alışverişte olduklarını anlamışlardır. Bu ticaretin kazancı cennettir. Ziyanı da cehennemdir. Yani kârı ebedi saadet, ziyanı da sonsuz felakettir. Bunlar nefislerini ticaretteki ortak yerine koymuşlardır. Ortakla önce şartname yapılır, sözleşilir. Sonra işlerinde, sözlerinde durup durmadığına dikkat edilir. Nihayet hesaplaşılır. Hıyanet yapmışsa mahkemeye verilir. Bunlar da nefislerine sıra ile şu altı işleri yaparlar: 1. Şartname yapmak. 2. Onu murakabe etmek. 3. Hesaplaşmak. 4. Cezalandırmak. 5. Onunla uğraşmak. 6. Onu azarlamak. 1. Şartname yapmak. Ticaret ortağı, insanın para kazanmakta ortağı olduğu gibi, bazen de hıyanet edince düşmanı olur. Halbuki dünyada kazanılan şeyler muvakkattır. Ahiret alışverişi ise sonsuzdur. Devamlı kalmayan şeyler, akıllılara göre kıymetsizdir. Hatta bazıları, geçici olan hayır, sonsuz kalan şerden daha kıymetsizdir dedi. İnsanın her bir nefesi, kıymetli bir cevher gibi olup, bunlardan bir hazine yapabilir. Asıl bunu hesap etmek ve bunda aldanmamak icap eder. Aklı olan bir kimse, her gün sabah namazından sonra, bir müddet hatırına hiçbir şey getirmeyip, ortağı olan nefsine demelidir: benim sermayem yalnız ömrümdür. Bu sermaye o kadar kıymetlidir ki, geçen her nefes hiçbir şeyle ele geçmez. Benim nefeslerim Allahü Teala'nın ilminde sayılıdır. elbette artmazlar. Ömür bitince ticaret sona erer. Ticarete sarılalım ki vaktimiz azdır. Ahiret uzun ise de orada ticaret ve kâr yoktur. Bugün senin zamanındır. Allahü Teala ömür verdi. Ecel gelince işini düzeltmek için bir gün izin istenir fakat ele geçmez. Bugün bu nimet elimizdedir. Aman nefsim, çok dikkat et de bu sermayenin kıymetini bil. Elden kaçırma. Yarın ağlamak, sızlamak fayda vermez. Bugün ecel geldi, bir gün daha müsaade etmeleri için yalvardığını, sızlandığını ve sana bir gün bağışladıklarını ve şimdi o günde bulunduğunu farz et. O halde bugünü elden kaçırmaktan ve bununla saadete kavuşamamaktan daha büyük ziyan olur mu? Hadis-i şerifte buyuruldu ki, yarın kıyamet günü, 24 saatten ibaret olan her gün için kulun önüne 24 hazine konur. Birini açarlar. Sevaptan nurla dolu görünür. Bu, o saatte yaptığı sevaptır. Bunun sebebiyle öyle neşelenir, sevinir ve kalbi rahat bulur ki, bu sevinmeyi cehennemdekilere taksim etselerdi, cehennemde olduklarını anlamazlardı. Bu sevinmenin sebebi, bu nurların Allahü Teala'nın indinde kendisini kabule vesile olacaklarındandır. Diğer bir hazine açarlar. Siyah, karanlık ve bulanık olup içinden gayet pis koku çıkar. Herkes burnunu tıkar. Bu da günah işlediği saattir. Kalbine o kadar korku, utanma ve sıkıntı gelir ki, cennettekilere taksim olunsa, cennet kendilerine sıkıcı olur. Diğer bir hazine açarlar. İçerisi boş olur. Ne zulmet, ne nur bulunur. Bu da boşa geçirdiği saattir. Kalbinde o kadar hasret ve eksiklik duyar ki, büyük bir memleketi ve hazineyi elde edebilecek bir kimsenin boş oturup, bunu elden kaçırması gibi olur. Bütün ömrünü saat saat kendisine gösterirler. Sonra der ki, ey nefsim, bunun gibi 24 hazineyi gözünün önüne koydular. Sakın hiç boş vakit geçirme, sonra ayrılığına dayanamazsın. Büyükler demişlerdir ki, kendini düşman yerine koy. Sevabın yoktur. İyi amel yapanların derecesini kaçırmışsın, aldanmışsın farz et. O halde bütün azalarını Allahü Teala'ya ısmarlamışsın ve dilini, gözünü ve 7 azanı korumalısın. Cehennemin 7 kapısı vardır demişlerdir. Bu kapılar senin 7 uzvundur. Çünkü onların her biri cehenneme gidebilir. Böylece bu azaların günahlarını hatırlayıp nefsini korkutmalıdır. Bugün yapabileceği ibadeti ona hatırlatmalı, teşvik etmeli, dürtmeli, azmettirmelidir. Eğer dediğimi yapmazsan seni cezalandırırım deyip korkutmalıdır. Nefis asi, serkeş ve emirleri yapmak istemez ise de nasihat kabul eder ve riyazet yapmak ona tesir eder. İşte bu amelden önce olan muhasebedir. Nitekim Allahü Teala Bakara suresi 235. ayetinin sonunda bilin ki Allah gerçekten gönlünüzde ne varsa onu bilir. Artık ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akıllı kimse, ölmeden önce hesabını gören ve ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir, buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yapacağın her işi önce düşün, doğru ise yap, değilse yapma. İşte her gün sabahleyin nefisle böyle şartlaşmalıdır. Hatta, doğru yolda olan bir kimse bile yeni işlerle karşılaşacağından yine böyle yapmalıdır. 2. Murakabe etmek. Murakabe, nefsi kontrol etmek, ondan gafil olmamaktır. Sermayeyi arkadaşına verip, onunla şartlaşma yapıldıktan sonra, onu bırakmamak, yaptıklarını gözetlemek lazımdır. Nefsin de her an gözetilmesi, kontrol edilmesi gerekmektedir. Ondan gafil olursan, kendi şehvetleri ve tembelliği istemesi olan eski haline döner. Murakabenin esası, her yaptığımızı, her düşündüğümüzü Allah-u Teâlâ'nın bildiğini unutmamamızdır. İnsanlar birbirinin dışını görür. Allah-u Teâlâ ise hem dışını hem içini görür. Bunu bilen ve kalbinde bu marifetin galip olduğu kimsenin işleri ve düşünceleri edepli olur. Zaten buna inanmayan kâfirdir. İnanıp da muhalefet etmekse büyük edepsizliktir. Allah-u Teâlâ Alak suresi 14. ayetinde "Bilmiyor mu ki Allah onun bütün hallerini görüyor." buyurdu. Bir Habeşi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip "Çok günah işledim. Tövbem kabul olur mu?" diye sordu. Resulullah "Evet." buyurunca Habeşi bu defa "Günah işlerken o görüyor muydu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet." buyurunca Habeşi bir ah çekti ve yıkılıp can verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki "Allahü Teala'yı görür gibi ibadet ediniz. Siz onu görmüyorsanız o sizi görüyor. Onun gördüğüne inanan onun beğenmediği bir şeyi yapabilir mi?" Nitekim Allahü Teala Nisa suresi 1. ayeti kerimesi sonunda şöyle buyuruyor: "Şüphesiz ki Allah üzerinize gözcü bulunuyor." Burada üstünlük daima onu müşahede eylemekte ve görmektedir. Büyüklerden biri bir müridini başkalarından daha çok severdi. Ötekiler bu hale üzülürdü. Her birine birer kuş verip "Bunu kimsenin görmediği bir yerde kesip getiriniz," dedi. Hepsi tenha bir yerde kesip getirdi. O müritse kesmeden getirdi. Ona "Niçin sözümü dinlemedin, canlı getirdin?" dedi. Mürit "Kimsenin göremediği bir yer bulamadım. O her yeri görüyor," dedi. İşte o zaman diğerleri bunun müşahede makamında olduğunu anladılar. Mısır Maliye Bakanı'nın zevcesi olan Zeliha, Yusuf aleyhisselamı çağırınca, önce kalkıp, büyük bir sandıkla bir heykelin yüzünü örttü. Yusuf aleyhisselam ona, "Bunu niçin örttün?" dedi. Zeliha, "Ondan utandığım için," dedi. Yusuf aleyhisselam, "Sen bir taş parçasından utanıyorsun da, ben yerleri ve yedi kat gökleri yaratan Rabbimin görmesinden utanmaz mıyım?" buyurdu. Biri Cüneyd-i Bağdadi'ye, kuddise sirruh, sordu: "Sokakta kadınlara, kızlara bakmaktan kendimi men edemiyorum. Bu günahtan kurtulmak için ne yapayım?" Cüneyd-i Bağdadi, "Allahü Teala'nın seni, senin o kadını kızı görmenden daha çok gördüğünü düşün," buyurdu. Hadis-i şerifte, "Allahü Teala Adn ismindeki cenneti şu kimseler için hazırladı ki günah işleyecekleri zaman onun büyüklüğünü düşünüp ondan haya ederek günahtan kaçınırlar," buyuruldu. Abdullah bin Dinar diyor ki Ömer radıyallahu anh ile Mekke-i Mükerreme'ye gidiyorduk. Bir çoban sürüsünü dağdan indiriyordu. Halife ona şöyle dedi: "Bu koyunlardan birini bana sat." Çoban, "Ben köleyim, bunlar benim malım değil," dedi. Halife, "Efendin ne bilecek, kurt kaptı dersin." Çoban, "O bilmese Allahü Teala biliyor ya," deyince, Ömer radıyallahu anh ağladı. Sonra efendisini bulup, bu köleyi satın aldı ve azat etti. Ona, bu sözün seni bu dünyada azat ettiği gibi, o cihanda da azat eder, buyurdu. Sıddıkların, müttekilerin murakabesi. Murakabe iki şekildedir. 1. Sıddıkların murakabesi olup, kalpleri Allahü Teala'nın büyüklük ve azametine gömülmüş, heybetinde kırılmış ve ondan başkasına bakacak halleri kalmamıştır. Bu murakabe kısa olur. Düzeltilince ve azalar kalbe uyunca, mübahlarla bile uğraşmaz. Nerede kaldı ki günahlarla uğraşsın? Azalarını korumak için tedbir ve çare aramasına lüzum kalmaz. Bu da şöyledir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sabahleyin bir himmetle kalkana, Allahü Teala dünya ve ahiret işlerinde yetişir. Bazısı buna o kadar dalmış olur ki, kendisine söyleneni duymaz. Gözü açık da olsa, yanına geleni görmez. Abdullah bin Zeyd'e, radıyallahu anh, kendi halini düşünüp, insanlarla uğraşmayan bir kimse tanıyor musunuz? Diye sordular. Abdullah bin Zeyd, bir kimse tanıyorum, şu anda gelir, buyurdu. Utbetül Gulam içeri girdi. Ona, yolda kimleri gördün? Deyince, ondan şu cevabı aldı. Kimseyi görmedim. Halbuki çarşıdan geliyordu. Yahya bin Zekeriya aleyhisselam, bir kadının yanından geçiyordu. Ona çarpıp yere düştü. Ona, niçin böyle yaptın dediklerinde, şu cevabı verdi. Duvar zannettim. Birisi anlatıyor. Ok atan bir grup insanın yanından geçiyordum. İçlerinden biri biraz uzakta oturuyordu. Onunla konuşmak istedim. Bana Allahü Teala'yı zikretmek, hatırlamak, konuşmaktan iyidir dedi. Ona yalnız oturuyorsunuz dedim. Bana hayır, Allahü Teala benimledir ve yanımda iki melek vardır dedi. Ona bunlardan kim öndedir dedim. Allahü Teala'nın affettiğidir. Yol hangi taraftandır? Bunun üzerine yüzünü göğe çevirip kalktı gitti ve ya Rabbi, kullarının çoğu senden başkasıyla meşguldür, dedi. Şibli, Süfyan-ı Sevri'nin yanına geldi. Kendisini murakabeye oturmuş, sessiz, hareketsiz bir halde gördü. Öyle ki, Süfyan-ı Sevri'nin vücudunun bir kılı bile kımıldamıyordu. Şibli sordu. Bu güzel murakabeyi kimden öğrendin? Süfyan şöyle cevap verdi. Kediden öğrendim. Onu bir fare deliğinin ağzında, benim bu halimden daha hareketsiz bir şekilde avını kollarken gördüm, dedi. Ebu Abdullah-ı Hafif, Kuddise Sirruh diyor ki, Sur şehrinde bir genç ve bir ihtiyarın devamlı murakabede bulunduklarını söylediler. Oraya gittim. Yüzünü kıbleye çevirmiş iki kimse gördüm. 3 defa selam verdim. Cevap vermediler. Bunun üzerine onlara, Allah için selamıma cevap verin, dedim. Genç olan başını kaldırdı ve, ey Ebu Abdullah-ı Hafif, dünya kısadır, azdır. Bu azdan da çok azı kaldı. Bu azdan çok büyük nasip al. Ey Hafif oğlu, ne kadar boşsun ki, bize selam vermekle uğraşıyorsun, deyip, başını öne eğdi. Aç ve susuzdum. Halimi unuttum. Beni benden aldılar. Orada kalıp, öğle ve ikindi namazlarını onlarla birlikte kıldım. Sonra onlara, bana nasihat verin, dedim. Dedi ki, ey Hafif oğlu, biz derd ehliyiz. Bizde nasihat edecek dil yoktur. 3 gün orada kaldım. Ve ne bir şey yedim, ne de uyudum. Sonra kendi kendime, bana nasihat vermeleri için onlara ant vereyim dedim. Genç başını kaldırdı ve, sohbetinde bulunmak istediğin kimsenin dili değil, yüzü sana Allahü Teala'yı hatırlatsın, dedi. İşte sıddıkların murakabe derecesi böyle olup kendilerini tamamen Allahü Teala'ya vermişlerdir. 2. Diğeri müttekilerin ve ashab-ı yeminin murakabesidir. Bunlar Allahü Teala'nın kendi yaptıklarını bildiğini bilen kimseler olup ondan haya edenlerdir. Fakat onun azamet ve celalinden akılları gitmiş, bunlara gömülmüş değillerdir. Kendilerini ve dünyadaki hallerini bilirler. Böyle olan kimse, yalnızken çıplak olarak bir iş yapıp bir çocuğu görünce ondan utanıp kendi isteğiyle örtünen kimse gibidir. Önceki ise aniden padişahla karşılaşmış olup onun heybetinden kendini yere atan ve kendinden geçen gibidir. O halde bu derecede bulunan kimsenin bütün hallerini, düşüncelerini ve hareketlerini murakabe yani kontrol etmesi icap eder. Yapacağı her iş için iki görüşü olur. Birincisi, bir iş yapmadan önce hatırına gelene dikkat etmeli ve bu hususta kalbine nasıl düşünceler geleceğini devamlı kontrol etmelidir. Allahü Teala'nın doğruyu vermesini gözetir. Nefsinin arzusuysa durur. Allahü Teala'dan haya eder ve kendinde niçin böyle bir istek meydana geldi diye kendini ayıplar, nefsine kızar. Bu işin kötülüğünü, zararını ve kıyametteki cezasını kendine söyler. Bütün düşüncelerin başında böyle murakabe farzdır. Çünkü hadis-i şerifte kulun isteyerek yaptığı her hareket ve hareketsizlik için önüne 3 defter konur. Biri niçin yaptın, diğeri nasıl yaptın, üçüncüsü de kim için yaptın. Birinci, niçin yaptığının manası, kendisine bunu Allah için mi, nefsin istediği için mi, yoksa şeytana uymak için mi yaptın demektir. Bundan kurtulursa, nasıla sıra gelir? Yani nasıl yaptın? Çünkü her bir hakkın bir şartı, edebi ve ilmi vardır. Yaptığını ilme uyarak mı, yoksa cahilliği kolay görerek mi yaptın? Bundan kurtulursa, yani şartlarına uygun olarak yapmışsa, kim için, yani bunu ihlas ile yalnız Allah için yapman senden isteniyordu. Onun için yaptıysan mükafatını görürsün. Başkası için yaptıysan karşılığını ondan iste. Dünya için yaptıysan zaten nasipsizsin. Daha başkası için yaptıysan sıkıntı ve cezaya kavuşursun denir buyuruldu. Çünkü Allahü Teala Zümer suresi 3. ayetinde iyi bil ki halis din ancak Allah'ındır buyurdu. Yine Allahü Teala Araf suresi 194. ayetinde çünkü Allah'tan başka taptıklarınız sizin gibi kullardır. Eğer davanızda sadık iseniz onları çağırın da size cevap versinler buyurdu. Bunu bilenin aklı varsa kalbini murakabe etmekten gafil olmaz. Esas olan ilk hatıra geleni gözetmektir. Çünkü giderilmezse istek ondan doğar. Sonra himmet ve arzu eder. Sonra bu arzu azalardan görülür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir işin himmeti, maksadı meydana gelirken Allah'tan kork buyurdu. Hatıra gelen şeylerden hangisinin Allahü Teala'dan, hangisinin nefsin heva ve isteklerinden geldiğini anlamak gayet zor ve üstün bir ilimdir. Bu ilme sahip olmayan kimse daima vera sahibi olan bir alimin sohbetinde bulunup nurlarının kendisine geçmesini sağlamalı, dünyaya haris olan alimlerden kaçınmalıdır. Çünkü onlar şeytanın vekili olmuşlardır. Allahü Teala Davud aleyhisselama vahiy gönderip ey Davud, kendisini dünya sevgisi sarhoş etmiş alimden bir şey isteme. O seni benim sevgimden men eder. Onlar yol kesicilerdir. Kullarımın yolunu keserler buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala şüphelilerde keskin görüşü ve şehveti galip olduğu zaman aklı kâmil sahibi olanları sever. Burada kemal derece işin hakikatini basiretle anlamak ve aklı kemal ile şehveti men etmektir. Bu ikisi bir arada bulunur. Aklı olmayanın şüphelilerle karşılaşınca şehvetini yenmesi basiretine gelmez. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günah işleyenden bir akıl gider ve bir daha dönmez buyurdu. İsa aleyhisselam buyurdu ki, işler üç türlüdür. Açıkça doğru olanları yap, açıkça kötü olanları yapma. Şüphelileri alimlere bırak. İkincisi, iş yaparken murakabe. İnsanın bütün işleri üç çeşidin dışında değildir. Bunlar ya taat, ya günah veya mübahlardır. Taatte murakabe, ihlas ve gönül huzuruyla yapmak, bunu gözetmek ve daha fazla faziletli olandan kat'iyen geri durmamaktır. Günahlardan murakabe, utanmak, haya etmek, tövbe ve karşılığında iyilik etmektir. Mübahlarda murakabe, edepli olmak, Allahü Teala'nın nimetinde nimeti vereni yani onu görmek ve daima onun huzurunda bulunduğunu bilmektir. Mesela otururken edepli oturmak, yatarken sağ tarafına ve yüzü kıbleye doğru yatmak. Bunun gibi yemek yerken kalbinden düşünmek lazımdır. Bu tefekkür bütün amellerden üstündür. Zira yemekte Allahü Teala'nın öyle kudreti vardır ki düşününce şekli, rengi, kokusu, tadı gibi nice acayip ve akla hayret verecek tarafları bulunur. İnsanın vücudunda bu yemek için yararlı olan parmaklar, ağız, dişler, yemek borusu, mide, ciğer, mesane gibi neler, ne nimetler vardır. Vücuda yararlı olanlar hazmedilir, kalır, lüzumsuz olanlar ve ağırlık yapanlar atılır. Bütün bunlar Allahü Teala'nın akıllara durgunluk veren kudretinin, sanatının eserleridir. Bunları düşünmek büyük ibadettir. Bu alimler derecesidir. Bazıları da bu eserleri görünce Allahü Teala'nın azametine kavuşur. Onun celal, cemal ve kemaline dalarlar. Bu muvahhidlerin ve sıddıkların derecesidir. Bazıları yemeğe kızarak ve kötüleyerek bakarlar. Kendilerini meşgul ettiği için böyle bakıp, keşke buna muhtaç olmasaydık derler. Zarureti üzerine tefekkür ederler. Bu, zahitlerin derecesidir. Bazısı isteyerek bakarlar ve bütün düşünceleri daha lezzetli, daha tatlı ve daha çok yemek için ne yapmak gerekirse onun peşinde koşmak olur. O zaman pişene, pişirene, meyvelere ve yiyeceklere ayıp ve kusur bulurlar. Hepsinin Allahü Teala'nın bir sanatı olduğu, eseri kötülemek, sahibini de kötülemek olacağını bilmezler. Bu, gaflet sahiplerinin, habersizlerin derecesidir. Bütün mübahlarda bu derecelerle karşılaşılır. 3. Amellerden sonra yapılacak muhasebe. Her gün yatarken, o gün yaptığı işler için nefsi hesaba çekmeli, sermayeyi kârdan ve zarardan ayırmalıdır. Sermaye farzlardır. Kâr da sünnet ve nafilelerdir. Ziyan ise günahlardır. İnsan ortağına aldanmamak için onunla hesaplaştığı gibi nefse karşı daha uyanık davranmak lazımdır. Çünkü nefs çok hileci ve yalancıdır. Kendi arzularını sana iyi, faydalı gösterir. Halbuki onlar aslında günahtır. Her mübahı bile sormalı ve bunu niçin böyle yaptın demelidir. Zararlı bir şey yaptıysa tazmin ettirmeli, ödetmelidir. İbn Abdüssamed büyüklerdendi. 60 hicri senelik hayatının hesabını yaptı. 21.500 gün idi. Şöyle dedi: "Ah! Her gün en az bir günah yapmışsam 21.500 günahtan nasıl kurtulurum? Halbuki öyle günlerim oldu ki yüzlerce günah işledim." diyerek düştü. Eğilip baktılar, ruhunu teslim etmişti. Ne yazık ki insanlar kendilerini hesaba çekmiyorlar. Bir kimse her günah işlediğinde odasına bir taş koysa, kısa zamanda o oda dolardı. Eğer omuzlarımızdaki katip melekler her günahı yazmak için ücret isteselerdi, malımızın hepsini vermemiz icap ederdi. Fakat gaflet ile, çeşitli düşüncelerle birkaç Sübhanallah desek, tesbihi elimize alır, sayar ve 100 kere söyledik deriz. Ama her gün boşuna nice şeyler söyleriz de, bunları saymaz, dile almayız. Saymış olsak her gün binleri aşar. Sonra da terazide sevap kefesinin ağır basacağını umarız. Bu nasıl akıldır? Bunun için Ömer radıyallahu anh, "Amelleriniz tartılmadan önce kendiniz tartınız." buyurdu. Ömer radıyallahu anh, kamçıyla ayaklarına vurup, "Bugün ne yaptın?" derdi. Ebu Bekir radıyallahu anh, vefat ederken, "Benim için Ömer'den daha sevimli kimse yoktur. En çok sevdiğim Ömer'dir." dedi. Sonra Hazreti Âişe'ye radıyallahu anha, "Nasıl söyledim?" diye sordu. Hazreti Âişe radıyallahu anha tekrar edince, Ebu Bekir radıyallahu anh, "Benim için Ömer'den daha izzetli ve daha aziz kimse yoktur." diye sözünü düzeltti. Yani bu kadarcık bir şeyin bile muhasebesini yaptı ve düzeltme yoluna gitti. İbn-i Selam odun yüklenmiş taşıyordu. "Bırak bunu köleler, hamallar yapsın." dediklerinde, "Nefsimi tecrübe ediyorum. Bakalım nasıl olacak?" dedi. Enes radıyallahu anh anlatır: "Ömer'i gördüm. Bir duvarın arkasında durup kendi kendine, "Yazıklar olsun ey nefsim sana ki, sana emirül müminin diyorlar. Ya Allah'tan kork veya onun azabına hazırlan." diyordu. Hasan-ı Basri radıyallahu anh buyurdu ki, "Nefs-i levvame, şu yemeği yedin, şu işi yaptın, niçin yedin, niçin yaptın" deyip kendini ayıplayanın nefsidir. O halde yaptığı şeylerden dolayı nefsi hesaba çekmek çok mühim bir iştir. 4. Nefse ceza vermektir. Nefisle hesaplaşılıp kusurlarını görüp ceza verilmezse cesaret bulur, şımarır. O zaman kendisiyle başa çıkılamaz. Yaptığı her şey için ona ceza verilmelidir. Şüpheli şey yemişse aç bırakmalı, yabancı kadınlara bakmışsa iyi mübahlara baktırmamalı. Her azaya böyle ceza vermelidir. Geçmiş büyüklerimiz böyle yaptılar. Abidlerden biri elini bir kadına sürdü. Sonra ceza olarak yanıncaya kadar elini ateşe tuttu. Beni İsrail'de bir abid bir hücredeydi. Bir kadın kendini ona takdim etti. Onun yanına gitmek için bir ayağını hücreden dışarı çıkardı. Sonra Allahü Teala'dan korkup tövbe etti ve geri dönmek istedi. Sonra kendi kendine, "Hayır, olamaz. Bu ayak günah için dışarı çıkmıştı. Hücreye giremez." deyip ayağını içeri almadı. Sıcak ve soğuklardan o ayağı helak olup gitti. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh buyurdu ki, "Kürebi der ki, bir gece ihtilam oldum. Gusletmeye kalkarken nefsim tembellik etti. Baksana hava çok soğuk, sonra hasta olursun. Sabret, yarın hamama gidersin." dedi. Nefsime muhalefet için entariyle gusletmeye yemin ettim ve öyle yaptım. Islak entariyle yattım. Entarim üzerimde kurudu ve ben nefsime, Allahü Teala'nın emrinde gevşeklik yapan nefsin cezası budur dedim. Birisi bir kıza baktı, sonra pişman olup ceza olarak serin su içmemeye yemin etti ve içmedi. Hasan İbni Ebi Sinan güzel bir yer gördü ve bunu kim yaptı dedi. Sonra kendi kendine, seni ilgilendirmeyen şeyi nasıl sorarsın? Ey nefsim, yemin ederim ki bir sene oruç tutacaksın dedi. Ebu Talha bağında namaz kılıyordu. Güzel bir kuş yanına kondu. Ona dalarak kaç rekat namaz kıldığını şaşırdı. Bu yüzden bütün bahçeyi sadaka olarak verdi. Malik bin Daygam diyor ki, Rebâhül Kavsi gelip babamı sordu. Uyuyor dedim. İkindiden sonra yatılır mı? Dedi ve gitti. Arkasından gittim. Kendi kendine diyordu ki, ey boş boğaz! Senin nene lazım ki başkasının yatmasına karışırsın. Ahdım olsun ki bir sene başını yastığa koymayacaksın. Diyor, hem ağlıyor hem de devamla, Allah'tan korkmuyor musun? Diyordu. Temîm-i Dârî radıyallahu anh bir defa uykuya dalıp yatsı namazını kaçırmıştı. Nefsine ceza olarak bir sene uyumamaya ahdetti. Talha radıyallahu anh anlatıyor. Birisi soyunmuş, kızgın kumlar üzerinde dönüp duruyor ve ey murdar! Sabaha kadar geceyi boş geçirdin. Senin elinden ne zaman kurtulacağım? Diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçiyordu. Niçin böyle yapıyorsun buyurunca, nefsim bana hakim olmak istiyor dedi. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, gök kapıları senin için açıldı. Allahü Teala meleklere seninle övünüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, gidin nasibinizi ondan alın buyurdu. Hepsi gidip, bize dua edin efendim dediler. Hepsine tek tek dua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsine birden dua ile buyurdu. Bunun üzerine, ya Rabbi, onların azığını takva ile ve hepsini doğru yolda bulundur, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ya Rabbi, onu tesdid eyle, yani diline daha iyi dua ihsan et, deyince, o sahabi, ya Rabbi, hepsinin yerini cennet eyle, dedi. Mecmua büyüklerdendi. Bir pencereye bakıp bir kız gördü. Bir daha yukarıya bakmamaya ahdetti. Ahnef bin Kays gece kandili eline alır, parmağını aleve tutar ve filan gün niçin şöyle yaptın, filan şeyi niçin yedin derdi. Dinini kayıran büyükler böyle yapmışlar, nefsin serkeş olduğunu bilmişlerdir. Ona ceza verilmezse zapt edilemeyeceğini ve insanı felakete götüreceğini anlayıp, onu böyle idare eylemişler, icabında ceza vermişlerdir. 5. Mücahededir. Bazıları, nefisleri gevşeklik ve kabahat yapınca, ceza olarak çok ibadet ederlerdi. Abdullah İbni Ömer, radıyallahu anhuma, bir namazda cemaate yetişmeseydi, bir gece uyumazdı. Ömer radıyallahu anh, bir cemaati kaçırdığı için 200 bin gümüş kıymetinde bir malı sadaka olarak verdi. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma bir gün hava kararıp iki yıldız görününceye kadar akşam namazını geciktirmişti. Bu kadar geciktirdiği için iki köle azad eyledi. Böyle yapanlar çoktur. Nefsine ibadetleri seve seve yaptıramayan kimseye en iyi ilaç, çok ve seve seve ibadet yapan kimsenin yanında bulunmaktır. Onun ibadetleri zevkle yaptığını görünce kendi de alışır.

0: aleyh, yemek yemez, ekmeği suyun içine doğrar ve içer ve bununla yemek yemek arasında 50 ayet okunacak kadar zaman vardır. Niçin zamanım boşa gitsin, derdi. Bir kimse kendisine, evinizin çatısının direği kırılmış, dedi. Cevaben, 20 senedir buradayım. Bir kere ona bakmış değilim, dedi. Faydasız bakmayı mekruh görürlerdi. Ahmet İbni Zerin, sabahtan ikindi namazına kadar oturur, bir tarafa bakmazdı. Bunun sebebini sorduklarında şu cevabı verdi. Allahü Teala gözleri dünyadaki intizama, zerreden göklere kadar her şeydeki inceliklere ve onun kudret ve azametine ibretle bakmak için yarattı. İbret almadan bakana bir hata yazılır. Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki, dünyada üç şey için yaşamak isterim. Uzun gecelerde namaz kılmak, uzun günlerde oruç tutmak ve sözleri kalplere deva olan salih kimselerin yanında oturmak için. Alkame bin Kays'a, nefsine neden bu kadar azap ediyorsun diye sorduklarında şu cevabı verdi. Onu çok sevdiğimden, cehennemden korumak için. Sana bu kadar sıkıntı emrolunmadı dediklerinde, yarın başımı dövüp, niçin yapmadın dememek için, elimden geldiği kadar yapıyorum, cevabını verdi. Cüneyd-i Bağdadi, Kuddise Sirruh diyor ki, sırrı-i sekati'den acayip kimse görmedim. 98 sene yaşadı, ölüm zamanı hariç, hiç kimse onun sırtını yere koyduğunu görmedi. Ebu Muhammed Hariri, bir sene Mekke'de kaldı. Bu müddet zarfında konuşmadı, yatmadı, başını kaldırmadı ve ayağını uzatmadı. Ebu Bekir Kettani kendisine, bunu nasıl yapabildin deyince, kalbimdeki sıdk vücuduma kuvvet verdi dedi. Bir kimse der ki, Feth-i Musuli'yi gözünden kanlı yaşlar akarken gördüm. Niçin böyle ağlıyorsun dediğim zaman şu cevabı verdi. Bir müddet günahlarıma gözyaşı döktüm. Bugün ihlas ile dökmediğim o gözyaşlarıma kan ağlıyorum. Kendisini rüyada görüp Allahü Teala sana ne yaptı dediklerinde Allahü Teala o ağlamakların hürmetine beni aziz eyledi ve izzetim hakkı için söylüyorum, melekler senin 40 senelik amel defterini getirdiler, bir tane günah yoktu, buyurdu dedi. Davud-u Tâhiye, sakalını tarasan ne olur, dediler. Şöyle cevap verdi. Bunun için başka işim olmaması gerekir. Gel kardeşim, inkâr etme, kıl insaf. Kıymetli ömrünü eyleme israf. Kalbini nefsin arzusundan koru, dışın gibi için dahi olsun saf.
1: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
3: Ecir
2: sunar.
3: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 4 Nisan 2015 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti başlıyor.
5: Elhamdülillah.

0: لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Evet. Allah Teala bereketler halk eylesin. Amin. Allah Teala kazananlardan eylesin. Amin. Ömrümüz kısadır. Nefeslerimiz sayılıdır. Vakitlerimiz sınırlıdır. Bitmek üzeredir. Çok az bir zamanımız kaldı çoğumuzun ahirete gitmesine. Her hafta nice kardeşimizi ahirete uğurluyoruz ve yolculuyoruz. Tabii insandan çoğunu da ben yakın takip edemiyorum. Eski tanıdıklarım aklımda kalıyor isimleri. Yeni cemaatler çoktur. Ben onların hepsini tabii ki ismen ve sureten tanıyamayacak hale geldim. Çünkü kalabalıklaştı. Eskiden geliyorduk Bursa'ya 10 kişi, 20 kişiyle ev sohbeti, 30 kişi, 40 kişi bunları tanıyorduk. Şimdi bu kadar insan nerelerden geliyorlar? Dünyanın her yerinden izliyorlar, seyrediyorlar. Ben onlarla ama Allah biliyor hepsini. Ben hepsini dualarıma katıyorum. Siz de beni duadan unutmayın. Tuzunuz kuru. Tıkırınız yerinde. Arabalar, minibüsler, otobüsler. Geldiniz, gideceksiniz. Affolarak çıkın gidin inşallah. Allah Teala çok sabırlar ihsan eylesin. Hastaları olanlara, hastalığı olanlara, ağrı sancısı olanlara Allah Teala isyan ettirmesin Allah Teala. Rıza nasip etsin. Allah Teala kazasına kaderine razı olmayı nasip etsin. Biz inanmışız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu da bu hadislerdendir. Müselsel. Ne demek müselsel? Şimdi rivayet edeceğim kitap El-Ucale fil ahadithil müselsele. Ben şu zattan duydum, o şu zattan duydu. Bu şekil zincirleme silsilesi açıklanan, beyan edilen hadisler kitabı. Endonezyalı zannedersem bir alimdir. Muhammed Yasin el-Fadani Hazretleri. Yakınlarda vefat etmiş. Belki benim yaşım, yani birkaç yaşımdayken ben vefat etmiş. Tabii ben ulaşamazdım da. Seyyid İbrahim Ahsai Hazretleri vesaire onların tanıdığı bir zat yani. Ondan da icazetleri var onların. Dolayısıyla bizim de icazetimiz olmuş oluyor. Zaten bu kitabın sonunda diyor ki benim asrımda bulunanların tümüne bu hadisleri rivayet etmeye, bu rivayetleri nakletmeye icazet verdim diyor. Ben de onun asrında bulunmuşuz. Yani 1300 küsurlu. Benim de doğumum 1384. Dolayısıyla o 14. asır oluyoruz. 14. asırda bulunmam hasebiyle o asrın ehline verilen icazete dahil bulunuyor. Yaşım hasebiyle yani, yaşım hasebiyle. Bir de anlamak meselesi. Sana da icazet verilmiş olabilir. Sen de benden de yaşlısın ama anlamıyorsan icazet neye yarasın? Kitapta duruyor icazet. Ama bazı alimler hatla, kalemle ve kitapla icazet vermişler. Elhamdülillah biz de kabul ettik. Muhammed Yasin el-Fadani Hazretleri, Rabbim ruhunu kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Evet, ruhuna bir Fatiha okuyalım, madem faydalanacağız ondan. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Hamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim. İyyâke ne'abüdü iyyâke nestaîn. İhdinassırâta. En'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veddâllîn.
1: Bir de o arada şey de diyelim, ismi neydi o zat? Lakabı neydi?
0: Seyit olan zat.
1: Aslen Filistinliyim dedi sonra. Bizi ziyarete gelmişti dedi, ehli sünnete müdafaa ettiğin için seni ziyarete geldim. Fatiha okurken şimdi aklıma geldi. Bu millet dedi hep vela zallin diyor.
0: Seni dedi dinlerler, sen televizyondan her yere ulaşıyorsun dedi. Ne olur dedi, benim vasiyetim dedi. Sana dedi, benim hatırım için bunu söyle. Ben de söz verdim ona, sözümü de yerine getiremedim yani. Onun için burada da onu da söylemiş olalım. Bu mağzubi vela zallin, bu yanmış. Sakın zallin desen, bazı alimlere göre namaz bozuluyor. Ama imamlar da bazı zallin diyor. İmamları zaten imamlar düzgün okusa, cemaat kurtaracak paçayı. Bazı da cemaat düzgün okuyor, imam yanlış okuyor. Bir de böyle de sıkıntı var. Allah'ım imamları ıslah eyle ya Rabbi. Müezzinleri hidayet eyle ya Rabbi. İmamları, müezzinleri doğru okumaya muvaffak eyle ya Rabbi. Doğru kıldırmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya amin amin. Neyse, siz yine mesul olmazsınız ama şimdi sen gidip imama da bir şey anlatsan, imam da sana çakar yani bir laf. Tokat çakan imam da çıkar da lafı çakar yani. Hadi git be cahil adam der sana falan. Maalesef çok yanlış konuşan da var, okuyan da var, fetva veren de var. Allah sağlamlarına düşürsün bizi. Fazl-ı Kerem'il amin. Nasıl yapacağız orayı? Gayril mağdubi. Gayril mağdubi. Velavva. Velavva. Bu vayı da çıkartmak işte. Ben soldan zor çıkarıyorum. Bazıları sağdan da çıkarır. Sağdan çıkaramıyorum. Soldan neyse bir taraftan kurtaralım. Sol taraftan dişlerin altına dilini vurduracaksın. He? En efsahu men nataka bil vat. Vat harfini en iyi okuyan benim buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer bile uğraştı bu vat harfiyle. Bu işler kolay işler değil ama adamın tı değil, vı değil, sat başka. Bu va, va. Vı, vı ayrı. Bir de vı, vı. Bak dişlerim oradan vı. O da başka. Ey mübarek Arapça ya! Türkçe hepsinde Z. Ne gelirse Z. V, Y, Z. Sadece Türkçe değil, Almanca da öyle, İngilizce de öyle. Hepsi öyle. Arapça, Kur'an lisanı. Onun için onun harfleri başka, kelimeleri fazla, manaları fazla. Allah Teala ondan bizi ayırmasın. Amin. 13'ündür ki Arapça farz, vacip. Öğrenmek var farz. Kur'an lisanı, Fatiha okuyamıyorsun ha. Harfleri çıkaramazsan Fatiha gitti. Fatiha gidince namaz gitti. Değil mi? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Kürt idi. Gerçi ben seyitlik şeceresi de olduğuna göre Arap olmasına icap eder. Ama Said-i Kürdi diye imzalar atmıştır. Kürt idi. Ama Kürtçülük yapar mıydı? Yapmaz. Kafatasçılık yapar mı hoca adam? Yapmaz. Ne dedi? Arapça farz. Türkçe elzem. Türkiye'de yaşıyoruz. Türkçe çok lüzumlu, elzem. Kürtçe caiz dedi. Kürtçe caiz. Türkçe elzem. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Nasıl anlaşacağız milletle? Türkçe çok lüzumlu. Türk olmayanın bile Türkiye'de yaşıyorsa Türkçe bilmesi elzem. Çok lüzumlu. İşini gördüremez. Değil mi şimdi? Ondan sonra ama Arapçaya ne dedi? Farz. Niye farz? Namaz farz. Kur'an öğrenmek farz. Arapça oldu. Farz. Dikkat edin. Onun için o Seyyid Hazretlerinin de o zatın, Muhammed Said Efendi'nin vasiyetini yerine getirdim. Tamam mı? Şahitsiniz. Artık size kalmış. Yanlış okursunuz, doğru okursunuz, beni alakadar etmez. İmamlar özellikle dikkat etsinler. Böyle mağzubi, zubi demesinler. Zalin. zallin çok yanlış. Hiç Arapçada olan bir şey değil. Araplar, Arapların şivesi üzere, kıraatları üzere okuyun buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Ona göre harflerin mahraclerini, çıkış yerlerine riayet edelim. Gayril mağdubi aleyhim ve lavva. Va altı elif çekilecek. Ve lavva ve lavvallin. Lin iki olur. Dört de olur ama yani çekebilirsin ama iki kurtarır. Lin iki kurtarır. Ama va nasıl? Ben va'yı çekene kadar adam Fatiha'yı değil rekatı bitirdi yanımda. Ben va'yı çekene kadar. Adam bir rekatı bitiriyor. Durum vahim yani. Onun için sizin namazlar ne bileyim ne gerekir? He? Seyf secdesi kurtarır mı acaba? Seyf secdesine de bir seyf secdesi daha lazım. Gerçi seyf secdesinde seyf secdesi gerekirse tekrarlamak gerekmez. Fetva odur ama çünkü kıyamete kadar seyf secdesi yani çünkü. Bir daha ettehiyatı yanlış okuyor, salli yanlış okuyor. Ne yapacağız? Namazı bitiremeyeceğiz ki bu vaziyette. Allah'ım size acısın Allah'ım. Bana sizden çok acısın. Allah'ım bizi hidayet eylesin. Lüzumsuz filmleri, dizileri, haberleri, reklamları, açık oturumları, fuzuli işleri bize ikrah ettirsin Allah Teala. Bize zaruri itikadımızı ehli sünnete göre tahsiye etmeyi, düzeltmeyi, gözden geçirmeyi, sonra fıkıh ilmini, ilmihal bilgilerini, kıraatımızı düzgün yapmayı, tecvidimizi, talimimizi güzel yapmayı, namazımızı rızası üzere tamamlamayı nasip eylesin. Allah'ım bu cemaata bunu nasip etmeden canlarını alma ya Rabbel. Amin, amin, amin. Dua kuvvetli olunca amini basıyorsunuz tabii. Ölmeden yırtalım diye, değil mi? Ölene kadar yanlış git. Ölmeden nasıl olsa bu dua tutar. Tutar Allah'ın izniyle. Bu dua tutar. Allah adamın zorla kulağından tutar. Bir de bakarsın mecbur olmuşsun talibini düzeltme. Belli olmaz bu işler. Ah birkaç kuruş para olsa ucunda. He? Camide deseler ki Fatiha'yı düzgün okuyana şu kadar para. He? Hocalar para dağıtabilseler. Hocamızın gibi şeker dağıtsalar herkes. Hep hocalar şeker dağıtsa bu millet şekere de gider fark etmez. Bir şeker bayağı iş görür yani. Ne yapar efendim? Fatiha efendim doğru okuyana şeker deseler yine bu cemaat dolar ha şeker için. Lokum için dolar. Hep size dua ediyor. Amin Allahümme amin. Allahümme amin Allahümme amin Allahümme amin Allahümme amin Allahümme amin Allahümme amin. Allahümme salli ala seyna Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâtal müstakîm. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Ben yalnız okurken de böyle okuyorum. Namazda da böyle okuyorum. Namazın dışında da böyle okuyorum. Ben bir Fatiha okuyana kadar siz 3-5 tane okuyorsunuz. Nasıl oluyor böyle? Ben mi evhamlıyım? Siz mi yanlıştasınız? He? Bu işe de bir karar verelim. Onun için ağzımızı düzeltelim inşallah. Evet. O mübareğin vasiyetini yerine getirdik. Şimdi nereden geldik? Kaderden diyordum. Yani çocuğu hasta olan, anası babası kendisinin başına bela gelen... Biz kadere ne yaptık? İman ettik. Allah Teala bizi yaratmadan evvel bunların başımıza geleceğini yazdı mı? Yazdı. Bakmayın siz, alın yazısı yok diyor. Allah Teala buyuruyor, yazdım. Mâ sâbe min musibetin fil ardı. Ayet bu. Toprağa musibet vursa, dolu vursa, mahsulleri kırsa, sel gelse, tarlaları götürse, وَلَا فِي اَنْفُسِكُمْ canlarınıza bir bela gelse, kanserdir, ülserdir, şekerdir, vesaire. اِلَّا فِي كِتَابٍ bunların hepsi bir kitapta yazılmıştır. مِنْ قَبْلِ اَنَّ بَرَأَهَا biz o toprakları yaratmadan, canları yaratmadan, cananları yaratmadan, he?
1: evvel bunun şu tarihte, şu gün, şu vakit, şurada başına şu gelecek. Biz kitapta yazdık diyor. Ne de elke alellâhi yesir. Bu işler Allah'a çok kolay. Allah Teala olmadan bilir. Mutezile mezhebi ne diyor? Mutezilenin bazısı. Dedi ki hocam dedi ben bir kızla evleneceğim. Evlenmek istiyorum. Kimle evleneceğimi Allah bilir mi dedi. Ne bilsin Allah evladım dedi. Ha telefonda, internette herkes duydu. O çocuk da maksus sormuş bunun ne kapada olduğunu. Allah razı olsun o çocuktan. İyi bir hanım nasip etsin ona. Evlendim evlenmediğimi bilmiyorum. Kimdir o çocuk da tanımıyorum yani. Tanımıyorum ama çocuk çok iyi bir hanım Allah nasip etsin ona. Bu adamın rengini çıkarttı meydana. Allah diyor ne bilsin dedi oğlum senin kimle evleneceğin dedi. Ya resmen herkes dinledi internette attılar sesini. Ha o zaman işte alın yazısı yok. Alın yazısı yok ne demek? Allah ne zaman biliyormuş benim kimle evleneceğimi? Evlendikten sonra bilirmiş. E benim anamdan ne farkı kaldı? E benim anam da ben evlenince bilir. Ya sen Allah'ın ilmini gittin koca karıların ilmine eşit mi tuttun? Ne cahilse sapık adamsın. Onun için Mevla buyuruyor ki bu işler bana kolay. Ben yaratmadan biliyorum. Peki niçin ben bunları yazdım önceden? Levh-i Mahfuz'da. لِكَيْلَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ. Sizi fevtedene üzülmeyin. Yani kaçırdığınıza üzülmeyin. Kaçan balık? He? Büyük olur mu? Olur he. Ben de balık çok tutardık evvelce biz. Babamla falan sandalımız vardı. Küçük bir şey. Çıkardık balığa. Gece sabaha kadar. Çocukluğumu diyorum. Şimdi balık tutmaya halim mi kaldı? Çocukken lüfere çıkardık. Lüfer gece tutulur. Lüksle beraber. Ondan sonra bazı eski adamlar da vardı babamın arkadaşları. İmanlı ölenlerine Allah rahmet etsin. Amin. Şimdi ya bir balık kaçar sen. Ya amma büyük balık derdi. Misineyi zor şey ettin beni aşağı çekiyordu falan. Atış serbest. Yani kaçan balık büyük olur. Şimdi de efendim bir şey kaçtı. Bir fırsat vardı. Kaçırdın onu. İmtihana girdin kazanamadın. Veyahut da şimdi aday adayları gibi. Dolu aday adayı var ortalıkta. E şimdi adam aday olamadı. Ne diyecek şimdi? Yahu şu iş olmasaydı ben aday olacaktım. Şu iş mani oldu. Veyahut aday oldu o kadar masraf etti kazanamadı. Kazanamayınca ne oldu? Ya görüyor musun? Şöyle olsaydı ben kazanacaktım. Halbuki madem ki olmadı o zaten hiç olmayacaktı. Zaten o ezelde neydi? Yazılmıştı. Şimdi Mevla buyuruyor ki niye ezelde yazmış idim? Bunu da size niye bildirdim? Kaçırdığınız şeye üzülmeyin. Niye? Kaçtı. Üzülmeye gerek var mı? Niye yok? Zaten Allah-u Teala ezelde onu bana yazmamış. Yani nasip değil. Zaten ezelde nasip olmadığı belliyse ben onu bilmediğim için gayret ederim. Ayrı dava. Teşebbüs ederim. Meşru işlere girişirim. Ama elde edemediğim zaman zaten o benim nasibim değil idi. Adam bir kıza aşık oluyor, tutuluyor, istiyor, istiyor, istiyor. 5 sene, 10 sene kaçırmak maçırmak yapmayın sakın ha. Öyle işler hiç caiz değil. Neyse kızı vermiyorlar. Kızı vermiyorlar. Neticede bu kızı alamıyor. Bu sefer ne yapıyor? Bunalıma giriyor, üzülüyor. Bu yüzden intihar eden var mı? Ne manyak adam ya. Bir karı için insan intihar eden. Kafayı mı yedin sen? İntihar eden var. Psikolojisi bozulan var. Depresyona giren var. Çıkamayan var. E şimdi kardeş değer mi ya? Ama tabii ki burada kaderin sırrına inansaydı ve bilseydi ki bu kız zaten ona ezelden nasip değil. Bu kadar üzülür müydü? Üzülmez de enayi. Ondan dolayı kaçırdığınıza üzülmeyin. Neden? Hiç kavuşamayacaktınız ki zaten. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا اَتَاكُمْ. Allah'ın size verdiğine de şımarmayın. Ne demek? Allah sana bir makam verdi, mevki verdi, para verdi. ilim verdiği fazilet ne verdiyse, maddi manevi şımarma. Neden? Bu senin hünerin değil. İrade kudretini kullanırsın, kesbedersin, çalışırsın, sebebiyet inkar edilemez. Ama Mevla bunu ta ezelde sana yazmış mıydı? Yazmıştı. O zaman senin bunda çok bir dahlin, tesirin yok. Lütuf Allah'tan geliyor. Ne şımarıyorsun? Ezelde yazılmıştı zaten. Bundan dolayı kaderin sırrını bilmek lazım. Şimdi bu hadis kitabından bir rivayet. Bu şey, hadisler şöyle. Mesela bu Muhammed Yasin el-Fadani Hazretleri diyor ki mesela, ben diyor yaslanarak bunu, felanca yaslanarak bana nakletti. O da diyor ki falan zat yaslandığı bir vaziyette bana bu. Bu mesela ittika ile müselsel. Şimdi mesela diyor ki bu şimdi okuyacağımız el müselsel bir tebessüm. Tebessümle müselsel. Ne demek? Şimdi bu zat diyor ki mesela bana Şeyh Ömer Hamdan tebessüm ederek anlattı. O da diyor ki bana Şeyh Muhammed Abdülbaki tebessüm ederek anlattı. O da diyor ki bana Seyyid Ali bin Zahir el-Veteri tebessüm ederek anlattı. O da diyor ki bana Abdülgani Dehlevi tebessüm ederek. Bu nereye kadar geliyor? Sabit el-Bünani tanıdığımıza geçelim. Siz onu da tanımıyorsunuz belki. Tabiinden bana tebessüm ederek anlat. O ne diyor? İşte Muhammed bin Hibban es-Sülemi bana tebessüm ederek anlat. O ne diyor? İşte geliyor. Ha, Sabit el-Bünani, geri gitmişim orada, satırı kaçırdık. Sabit el-Bünani tabiin diyorum, araya ne girdi bu kadar? Sabit el-Bünani diyor ki bana Enes İbni Malik tebessüm ederek anlattı. Enes İbni Malik diyor ki radıyallahu anh, bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek anlattı, böyle gülerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hatta seni Cibril aleyhisselam ve tebessemu. Cibril bana tebessüm ederek anlattı. İşte bu silsile böyle bu hadiste neyle gelmiş? Tebessümle gelmiş. Anladın? Bu kitapta böyle işler var. Mesela yaslanarak anlattı aynı şekilde. Haşr suresinin sonu levenzelna. Onun hakkındaki hadisi anlat. Nasıl anlattı? Elini başına koyarak. Kim levenzelna'yı okurken elini başına koyarak okursa, bitirdikten sonra böyle üflerse bütün maddi manevi bütün dertlerine deva. Levenzelna'dan daha tesirli ilaç yok. Ama nasıl yapacaksın? Şifaya niyet edersen elini kafanın üstünde tutacaksın. Bitince böyle çekeceksin, üfleyeceksin. Anladın? Mesela o diyor ki bana o zat elini başın üstüne koyarak bu hadisi anlattı. Ona nakledi. Arada bu zat yakında vefat etti. 40-50 senelik bir şey. Yani demek istiyorum ki arada 30-40 ravi var. Hepsi aynı yapmış. Anladınız mı şimdi? Hah. Oradan kaderin şeyine geçtim. İnşallah onu da şey ettim. Bu zat diyor ki bana bu hadisi rivayet eden mesela sakalını tutarak anlattı böyle. Böyle tutarak. Ona rivayet eden sakalını tutarak. Öyle geliyor. Sahabe-i kiramda hangi zat? O, bu hadis o değil. Aklıma geldi de söylüyorum. O da sakalını tutarak anlattı. O da buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalını tutarak anlattı. Şimdi bir sünnet yapıyoruz. Bu da nedir? Kadere iman meselesiyle alakalı. Hani demin hastalıklardan bahsedince bu konu aklıma geldi. Biz kadere iman ettik. Alın yazısına iman ettik. Bizi yaratmadan Rabbimizin bütün hepsinin başımıza gelecekleri bildiğine ve yazdığına iman ettik. Burada canımızın istediği de olabilir, istemediği de olabilir. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hastalık da Allah'tan geliyor, ölüm de Allah'tan geliyor, acı sancı da Allah'tan geliyor. Yaratmak ancak Allah'tan gelir. Sebep olmak ayrı bir şey. Senin günahından sebep oldu ayrı bir şey. Günahın sebep olabilir. Yaradan ancak Allah. Celle Celal. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste sakalını tutmakla müselsel. Anladın? Bunu sakalını arada sırada okuyun böyle. Sakalınızı böyle tutun. Ne diyeceğiz? Hadi beraber. Amentu bil kaderi hayrihi ve şerrihi hulvihi ve murrihi. Kaderin hayırlısının, şerlisinin, tatlısının, acısının Allah'tan geldiğine iman ettim. Ettiniz mi? Tamam. Arada bu kelimeyi tazeleyin. Âmentü bil kaderi
0: hayrihi ve şerrihi, hulvihi ve mürrihi. Hulv tatlı, mur. Mur acı da, mırra diyorlar. Da anlasana mırra. İçmediniz mi hiç mırra siz ya? Ne adamsız be. Hulvihi ve mürrihi. Ha, mur acı. Hulv tatlı, hulvihi ve mürrihi. Sakalını tutarak. Sakalı olmayanlar bir an evvel sakalı temin etsinler. Sünnet-i seniyeye ittiba. Tamam mı kardeş? Şimdi ben sana hadis-i şerif okuyorum. Bu hadis-i şerifi Muhammed Yusuf el-Fadani Hazretleri Şeyh Ömer Hamdan'dan sırayla saydım, 4-5 tane geldim. Hepsi nasıl nakletti? Tebessüm ederek. Siz de tebessüm ederek dinliyorsunuz maşallah. Epey bir tebessümleriniz fazlalaştı. Şimdi bu hadis-i şerifi Enes İbni Malik radıyallahu anh, Sabit el-Bunaniye radıyallahu anh nasıl nakletmiş? Tebessümle. Enes İbni Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl duymuş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona tebessüm ederek anlatmış. Ve buyurmuş ki sallallahu teala aleyhi ve sellem Cibril bana haddeseni Cibril aleyhisselam ve tebessem. Tebessüm ederek Cibril aleyhisselam bana bu hadisi anlattı. Zaten bu hadis-i şerif sahihte de bir kısmı, üst kısmı geçiyor. Bukhari Müslim'de de var. Hani cehennemden en son çıkan adam meselesi, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek dişleri çıkana kadar güldüğüne dair rivayet, tebessüm ifade ediyor zaten. Sesli gülmezdi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi dinliyor muyuz? Bir hadis-i şerif anlatalım. Yarım sayfa, 1,5 sayfa hadis ha. Hızlı hızlı okuyalım he. Ahiru men yedhulul cennete raculun. Cennete en son girecek bir adam. Demek ki kadın değil. Cennete en son gireceğin adam olduğunu anladık. Bu kayıptan haber veriyor çünkü. Bir kere adammış. İsmi de var bazı rivayetlerde. Burada hadis-i şerifte geçmiyor. Bu adam cehennemden ne zaman çıkıyor yani? En son. Ne bozuk adam değil mi? Cehennemden en son çıkmak için ne yapmak lazım? En büyük günahkar olmak lazım. Yine bile bu adam bile kurtuluyor. Görüyor musun? Şimdi kurtulacak. Ama Hasan-ı Basri Hazretleri radıyallahu teala ne derdi? Keşke o adam ben olaydım. Halbuki Hasan-ı Basri sahabeden sonra tabiinin en hayırlılarından. Ama derdi ki o adamın cehennemden çıkacağı hadisle sabit. Ben imansız da ölme tehlikesi var, hiç de çıkamama tehlikesi var derdi. Onun için kafanızı çalıştırın. Ne bozuk adam derken adama da imrenecek duruma da düşme tehlikemiz var. Hiç çıkamama tehlikemiz var. İmanımızı kurtarırsak inşallah çıkacağız. İnşallah hiç girmeyeceğiz. İnşallah ya Rabbi ya Rabbi. Bu cemaate gelmiş bu kardeşlerimiz. Ölünceye kadar imanlarımızı muhafaza eyle. İmanla çene kapamak bize nasip eyle. Allah'ım azabını hiç göstermeden Allah'ım. Biz buna layık değiliz Allah'ım. Senin yolunu sevdiğimiz için ya Rabbi. Sevenleri sevdiğimiz hürmetine ya Rabbi. Evliya ulemaya muhabbetimiz hürmetine ya Rabbi. Amin. Allahu salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Mürru ala sıratı. Geç bakalım sıratı diyecekler. Ya adam cennete girecek en son. Sıratı geç diyecekler. Şimdi bu cehennemden çıkma meselesi de olmayabilir bu. Belki de bu hadiste o anlatılmıyor da olabilir. Çünkü nedir? Mahşerdeki muhasebeden en son kurtulma durumu olabilir. Çünkü cennete en son gidecek, sıratı geç diyecekler. Ona demiyorlar öyle. Şimdi anladım. Yani kafama dank etti. Çünkü cehennemden çıksa artık sıratı geç derler mi? Demezler. Oradan anlaşıldı ki bu bir adam ki cehenneme girmedi bu adam. Velakin mahşerden de hesabı en son bitti. Herkes cennete girdi, bu kaldı en sona. Şimdi buna ne dedi der? Mürru ala sıratı. Hadi uğra geç, sıratı geç bakalım. Sıratı geçmeden cennet yok. Feteallaku biyedin. Fenezele bi yukra. Feteallaku bi riclin. Fenezele bi yukra. Feteallaku bi rukbetin. Fenezele bi yukra. Ve nâru te'hudû bi şararya. Ve telze'hû bi lehebya. Allah Allah. Kullemâ sahabu şey'u minhâ. وَضَعَ يَدُوا عَلَيْهِ.
1: Şimdi bu adam birinin elinden tutuyor, ondan koparıyor yine eli. Sırat kıldan ince, kılıçtan keskin. Koca karı lafı değil. Hadis-i şerif Sahih Müslim'de. İnna veli cehenneme cisrun. Cehennemin üstünde bir köprü var. Edekku mine şari. Kıldan daha incedir. Ve ehaddu mine seyzi. Kılıçtan daha keskindir. Bu köprüyü geçmeden cennet yok kimseye. Ve minkum illa variduha. Allah yemin ediyor kâne alâ rabbike hatmen makbûya. Kesin karar verdim, üzerime hak ettim ki sizden cehenneme uğramayan olmayacak. Peygamberler bile cehenneme uğrayacak. Ne demek uğrayacak? Sıratı geçerken. Yani Boğaz Köprüsü'nden geçmeden, köprülerden geçmeden, yani Boğaz'ın denizine uğramadan Asya'ya geçemiyorsun, Avrupa'ya geçemiyorsun gibi. Ama yolda tıkanır mısın? Hızlı mı geçersin? Atla mı geçersin? Eşekle mi geçersin? Yaya mı geçersin? Sürünerek mi geçersin? Elleri kolları zincirli bağlı mı geçersin? Mahkum mu geçersin? Jet gibi mi geçersin? Ayrı bir şey. Ama o nasıl ki köprüden, ya yani boğaza uğramadan efendim o öbür yakaya geçemiyorsun, o zaman sizden de cehenneme uğramadan cennete geçen yok buyuruyor Allah Celle Celal. Kesin karar. Sümme nüneccillezine tekav. Meryem suresi naatidir. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız. Nezeruz zalimine fiha cisiyya. Zalimleri yüzüstü tökezleteceğiz. Cehenneme oradan gümleteceğiz. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Cehenneme uğramaktan da düşmekten muhafaza eylesin. Cehenneme uğrayacağız. Yemin var. Nasıl dua ediyorsun? Allah Teala sıratı geçerken cehennemi göstermediği kullar var. Geçiyor ama cehennem cüz ya mümin fekad yatfa enuruke lehebi. Ey mümin çabuk geç, senin imanının nuru benim alevimi söndürdü diyor. Ve sonra soruyorlar, Allah'ın kasemi var, biz cehennemi görecektik. Hani görmedik cennete girince soruyorlar. Allah'ın kasemi var, yemini var, andı var. Bu nasıl oldu? Melekler diyorlar, merakümuha ve yekamidetün. Siz cehennemden geçtiniz ama siz geçerken sönüktü. Sönüktü. Allah'ım sönük olarak geçmeyi nasip eylesin. Şimdi bu adam birinin eline tutuluyor, oradan kayıyor, birinin ayağına tutuluyor, oradan kayıyor, bir dizine tutunuyor, oradan kayıyor. Tehlikeye bak. Köprüden asılıyor aşağı. Altı cehennem arkadaş. Şimdi adam gökdelende asılı kaldı. Düşse altı cehennem diyecek. Mübarek Müslüman adamsa, altına inse, paramparça olsa, duvara patlasa, yine de Allah Teala onun ruhunu daha inerken bile alıp aşağı düştüğünde hiç acı bile çektirmeye bilir. Yani dünyadaki en büyük tehlike ne olacak? Uçaktan düştün, efendim gökdelenden düştün, uçaktan düştün, 10.000 fitten düştün. Düştün ama sen Müslümansan, imanlıysan, kelime-i şehadet getirdiysen cehenneme düştün mü? Düşmedin. Düştün paramparça. Paramparça olan bedendir, ruh değil ki. Ruhun cennete gittikten sonra cesedin 40 parça olsa ne zararı var? Esas tehlike neresi? Sırattan aşağı düşmek. Çünkü sırattan aşağı düştün, cehenneme düştün. Bundan büyük bir tehlike yok. Bir adamın başına bu durum gelmesi ne demek arkadaş? Asılması aşağı doğru ne demek? Bir de diyor ki cehennemin şeyleri de öyle sönük değil. Buna karşı zaten cennete en son gideceğine göre sıkıntı var, anlaşılıyor zaten. Alevler onu yakalamaya çalışıyor. O da yandı yanacak. Ondan sonra ateşin kıvılcımları, cehennem bir kıvılcım atıyor. İnna termi bi şararin kel kasri. Kennehu cimaletun sufur. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Cehennem öyle bir kıvılcım atar. Koca gökdelen gibi. Kıvılcımı koca kasır gibi, gökdelen gibi. 100 kat, 200 kat gökdelen kadar kıvılcım atıyor. Sanki sarı develer gibi. Rengi nasılmış kıvılcımın? Rengi sarı deve renginde. Öyle atıyor kıvılcımı. Ateş sarı diyor Kur'an-ı Kerim. Peki bu kıvılcımlar onu yakalamaya çalışıyor, atıyor ona. Ateş aşağıdan ona kıvılcımı atıyor. Alevler de yukarı doğru yüksele yüksele onu yalıyor, yalamaya başlıyor. Yani aşağı doğru çekmeye başlıyor. Efendim, bu ne zaman başına bir şey gelse, elini işte yüzüne kapatıyor, orasına kapatıyor, burası kendini eliyle ne yapmaya çalışıyor? Cehennemin alevlerinden, ateşlerinden kurtarmaya çalışıyor. Hatta yakrucemine bir rahmetillahi teala. Allah'ın acımasından başka bir şey bu adamı kurtarabilir mi? Bu adamın amelinde sıkıntı var. Çünkü en sona kalmış. İlk girenlerle girememiş. Hesapsız azapsız girememiş. Zaten muhasebeye tutulduktan sonra sıkıntı başlıyor demektir. Ama muhasebede de mizanda sevabı ağır gelen kazananlar var. Araf'ta kalan sonra tabii onlar sevapları ağır gelerek cennete girenler var. Bu nasıl bir durumsa bu son giriyor. Bu demek Araf'takinden de sonraya kaldı. Ama Allah Teala buna rahmet ediyor, acıyor. Demek ki bu Müslüman mı? Müslüman olmasa hiç cennete girme ihtimali var mı? Hiç yok. Onun için Allah'ın rahmetiyle sırattan çıkıyor. Önüne bir duvar. Sırattan çıkınca kurtulmak ne demek sıratın tehlikesinden? Cehenneme düşmeden ama ne tehlikeler atlattı ya. Düştü düşecek, girdi cehenneme, düşse gitti. Ama ölmek de yok, ayrı dava. Önüne bir duvar çıkıyor. Bostan gibi yani. Diyor Rabbi ekreşteni minen nâri bir rahmetike bellignil hâita bir rahmetike etebaat min cehennem inniyesme o hasise ehliya. Diyor ya Rabbi, aklı başında ha, panik değil yani, konuşuyor. Diyor ya Rabbi, rahmetinle beni cehennemden kurtar. Çıkarttın. Çünkü içine alevler yanaşmıştı ona. Şurada bir bostan gördüm. Bu bostana rahmetinle beni ulaştır da cehennemden biraz daha uzaklaşayım. Çünkü cehennemin sesini henüz geliyor bana. Moralim çok bozuluyor. Cehennemin sesini duydukça o tehlikeyi yaşıyorum. Onun için uzaklaşmam için ben yani yürümekle nasıl ulaşacağım? Çok ileride bir makam. Beni oraya ulaştır. Feyeti melekün, ona bir melek geliyor. Feykulu ibn Adem. Ey Adem oğlu diyor. Lealeke teselim ma'ara al hayti. Evet. Herhalde sen diyor şu bostanın ilerisine gitmek istiyorsun he? Feykulu yok ya, bostana gitmek istiyorum. İlerisine bir şey demedim diyor. Melek de ona ne acayip bir soru soruyor, görüyor musun? Herhalde sen şu bostandan ötesini istiyorsun. O ne diyor? La diyor ya, yok diyor, ben bostandan ötesini ne yapayım diyor. Bostana gitsem ne isterim diyor. Ateşten zor kurtulduk diyor. Öyle mi diyor? Fe'arfa'u ilel haytı. Kolay diyor. Bir kanat. Bir kanat. Hadi bakalım bostana. Ama ahiretin bostanı yani ha. Tümmetür fe'alü şecer diyor. Bostana geliyor, bir nefes alıyor. Bakıyor cehennemin sesi kesildi mi? Cehennemin sesleri kesildi falan. Biraz rahatlıyor, serinliyor, dinleneyim derken Allah Teala ona bir ağaç gösteriyor. Önüne yükseltiliyor. Turfa'ulehu. Yükseltiliyor yani. Durup dururken adam, kanaatkar adam, oh bu bostan bizim olduktan sonra yan gel yat diyecek ama işte, bir ağaç gösteriliyor ona. Görmese bir şey diyeceği var mı? Yok, görmeyen ne bilsin. Görmemiş. Görünce duramıyor. Rabbi ekreşteni minen nâri bir rahmetike. Ya Rabbi, rahmetinle beni ateşten çıkarttın. Ve bellegtenil hâita bir rahmetike. Rahmetinle beni bu bostana kavuşturdun. Bellignis şecerate bir rahmetike. Rahmetinle şu ağaca da kavuştur. Estazillü biha. Bir rahat gölgeleneyim diyor. Anladın? Feyeti'il melek. Hemen melek geliyor. Feyekulema testehi. Utanmıyor musun? Eme ahitte rabbeken la teselem ma vera al hayti. Rabbine söz vermedin mi ki bostandan ilerisini istemeyeceğim diye? Helaleke teselim ma var ağaç şecerati. Sen diyor o ağaca gitsen ağaçta da durmayacaksın herhalde. Ağaçtan ilerisine de gözün var, isteyeceksin herhalde. Fekulullah, yok ya diyor, ağaçtan ileri ne yapayım artık diyor. Gölge yeter diyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 4 Nisan 2015 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
6: Şimdi reklamlar.
7: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
8: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
9: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
10: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Selamun Aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için Yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
7: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
14: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
15: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
16: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
18: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
19: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
20: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
21: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
22: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 4 Nisan 2015 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam ediyor.
1: Evet. Ondan sonra melek onu o ağaca getiriyor. İstemeyeceğim diyor ama yani ağaçtan ilerisini söz veriyor. Ağaç nasıl ağaç? Bütün dünya halkı ağacın altına gitse hepsine gölgesi yeter. İnne fil cenneti le şecaraten. Öyle ağaçlar var ahirette. Bu ta cennete girmeden evvelki bir ağaç mahşerde. Yesir ragib fi zilli miyete amtü melakbara. Ramazandaki secdelerin vaat edilen sevapta 500 sene diyor. Ama sahih hadiste Bukhari'de öyle ağaçlar var gölgesinde atlı koşturan 100 sene gitse en hızlı ata binip gölgeyi kesemez diyor. Gölgeyi kesemez. Öyle ağaç. Adam da o ağacı boşuna istemiyor yani. Sizin bahçedeki ağaç değil ki bu. Ondan sonra ağaçta gölgeli oturuyor, dinleniyor. Oh ya Rabbel Alemin ya. Şimdi yanmak var iken. Bak biz neredeyiz diyor ya. Bu ne nimet. Dünyada da öyle bir ağaç var mı? Yok. Öyle bir bostan var mı? Yok. Dünyada da görmemiş. Dünyada hiçbir kral görmüş mü öyle bir şey? Dünyanın en zengin yaşayan adamı bile görmemiş. E bu adam cennete en son gidecek en bozuk adam ama dünyanın en zevk alanından fazla zevk aldı daha şimdi de. فَيُفْتَعُ لَوْ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ. O sırada tabii o oturduğu yerde rahat duracak da Mevla durmuyor. Kurban olduğum Allah'ım şuna diyor cennette yükseltin diyor böyle bir kaldırın. Cennetten bir kapı açın, içeriden bir sesleri duysun. Daha cennete girememiş ki. Dışarıda. Cennetin kapısı buna açılınca رَبَّ اَخْرَجْتَنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ وَبَلَّغْتَنِي الْحَائِطَ بِرَحْمَتِكَ وَظَلَّلْتَنِي بِشَجَرَةِ بِرَحْمَتِكَ. Rahmetinle ateşten kurtardın, rahmetinle bostana kavuşturdun, rahmetinle ağaçla gölgelendirdin. اَدْنِنِي لَا بَابِ الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِكَ. Rahmetinle beni cennetin kapısına yanaştır. Cennete sok demeye de pek yüzü de yok. Yavaş yavaş kademe kademe ilerliyor. Değil mi? Allah'ımın kurban olduğum adamı direkt cennete sokamaz mı? Niye böyle uğraştırıyor? E bize hadis-i şerif gelecek daha. Cilve-i Rabbaniye. Biraz zorluğunu görsün, kıymetini bilsin. Tabii ki başkalarına bunu yapmıyor Mevla. Sen direkt cenneti hak ettiysen, sen de zorluğunu gör diye seni bekletirler mi? Bekletmezler adam olursan. Bekletmezler, bunun sıkıntısı var zaten. Kapıya yanaştır. Mefeetil meleku feyekule ma testahiyye ma hitte rabbeke en la tesele ma vera şecereti felealleke teselu ma vera elbahri feyekulü la

Ve an yemine aynun ve an yesari aynun. Neyse bunu Rabbim yine meleğin kanadıyla, neyse melek bir hamle nereye geliyor? Cennetin kapısına yakın yere kadar geliyor. Sağında bir pınar göze, solunda da bir göze. Göze yani su kaynağı, menba. Fehtesül bihtevma. Aa, bu cehennemden çıkmış. Mesele anlaşıldı ya. Dur şimdi bak, görüyor musun? Keşke baştan hadisi okusaydım. Dedim beraber okuyalım yani. Şimdi bu cehennemden çıkmış. Neden? İki gözeden, pınardan birine giriyor, yıkanıyor. Yıkanınca yanıklarının eseri cehennemdeki veyahut da sırattan sarkarken de olabilir. Sırattan sarktığında alevler geldi, bir yaladılar ya onu. Oradan da yanık eseri olabilir. Yanıkları kayboluyor. Ve ya'ud leunu ala alvani el cendi. Öyle yanık adamı cennete sokarlar mı? Sokmazlar. Ne işi var? Manzarayı bozar. Görüntüye zarar verir. Morali bozar. Cennette üzülme var mı? Bir şey yok. Rengi ne renk oluyor? Mevla onu hazırlıyor. Cennet ehlinin renklerinden bir renk alıyor derisi. Taze deri. Ve eşrabun el uhra, diğer pınardan da içiyor. Birinden yıkanıyor, birinden. Buhari'de de bu hadis-i şerifin hayat ırmağı diyor. Feyülkavne fî nehril hayâ yevil hayâti. Bir haya ırmağı, bir rivayet hayat ırmağı. Haya utanmak demek, hayat yaşamak demek. Irmağın adı. İki rivayet var. Irmağa atıldıktan sonra derenin kenarındaki otlar, sulak yerdeki filizler nasıl yemyeşil çıktığı gibi dere kenarındaki, su kenarındaki filiz gibi yepyeni, taptaze bir delikanlı oluyor. Yani filiz gibi delikanlı yani. Öyle oluyor. Ve yeni bir hayat kendisine veriliyor. Peki öbür sudan niye içiyor? Feze bu mafi sadri min gillin ev gışin ev hasedin. Kalbinde kim varsa, birine nefret varsa veya birine karşı haset ve kıskançlık varsa ne olması lazım onun? Cennete girmeden evvel kaybolması lazım. Çünkü cennette kin olur mu? Nefret olur mu? Ve nezâne mâ fî sudûrî min gillin. Onların göğüslerindeki kini, nefreti söküp çıkarttık diyor Allah Teala. Çünkü cennette kin olmayacak. Kin olursa ne olur? Adama sıkıntı verir mi? Çünkü kin tutuyorsun adama, bir şey de yapamıyorsun. Ah şunun kafasını koparsam, ah şuna iki tokat atsam diyorsun, sövsem diyorsun, suratına tükürsem diyorsun. Yapamıyorsun. Bu sefer ne oluyor? İçinde hırs ve intikam, hırsı, kin ve nefret kalıyor. Kalınca da sana sıkıntı veriyor mu? Vermez mi? İkide bir düşününce veya adamın suratını görünce o sana bir şey yapmış, sen de ona yapamamışsın falan. Kin oluyor. Şimdi cennete girenler arasında dünyada birbirini kıskananlar olacak mı? He? Olacak tabii, niye olmasın? Dünyada kıskananlar. Dünyada birbirine kin tutanlar olacak mı? Nefret edenler olacak mı? Hatta ben sana söyleyeyim. Birbirini öldürenler bile olacak. Öyle adam var ki, müşrik adam geldi sahabeden birini şehit etti mi? Etti. O şehit olan sahabi cennete gitti mi? Bu katil de sonradan Müslüman oldu mu? Bu da cennete gitti mi? Ne olacak şimdi? Yani Hazreti Vahşi ile Hazreti Hamza meselesi gibi. Rıdvanullahi Teala aleyhi ecmaîn. O zaman dünyada da şimdi adam katil olmuş, sonra tövbe etti, pişman oldu vesaire vesaire. Allah da onu affetti. Veya cehennemde yandı, katilliğinin cezasını çekti. İmanını kurtardığı için sonunda cennete gideceğine göre. Burada katille maktul cennette buluşuyor mu? Peki bunların kalbinde zerre kadar kin olsa, kin tutabilse, o cennette ona sıkıntı verir mi? Verir. Cennet cennet olmaktan çıkar mı? Çıkar. Cennette kim ve nefret olmadığı içindir ki kapıya girmeden bir gözeden, pınardan içiriyorlar. Ondan içenlerde kin, nefret, haset, fesat duyguları kalır mı? Kalmaz. Adamın biri birine o kadar gıcık ki diyor ki benim buna diyor kinimin diyor geçmemesi lazım. Ya tamam geçmesin de tamam. Adam cennete gitmeyi hak etti. Allah onu cennete soktu diyelim. Sen ona kızabilirsin. Sen de cennete gidiyorsun.

0: ben diyor cennete gitmem diyor bu giderse diyor. İşte bunu diyen adam diyor ehli sünnet itikat kitaplarında kafir olur diyor. Senle cennete bile gitmem diye birbirine söyleyenler elfazı küfürden bir şirk sözü söylüyormuş oluyorlar. Ne tehlikeli bir laf ya. Cehennemi görmemiş de rahat rahat konuşuyor. Cehennemi bir gördüğü zaman babamın katiliyle de aynı odada kalırım canım fark etmez. Niye? Yanalım mı şimdi? Ben kin nefret taşımam canım ben affettim zaten gitti. Niye? Ateş gürledi. Ateş gürledi. Şimdi atmak kolay. Ateşi gördün mü yanmak zor. Onun için şimdiden kini, nefreti, hasedi bırakmak lazım. Ben bayağı bıraktım epey. Hiç kimseyle uğraşmıyorum. Kalbimde haset, fesat pek yer vermiyorum. Eskiden vardı biraz, şimdi onlar da gitti. Uğraşmıyorum. Ancak ehli sünnete muhalif itikat taşıyanlar Allah için buğz ederim. O ayrı bir şey. Nefsim için buğzlarım kalktı. Bana sevmiş, saymış, ne etmiş, etmiş. Uğraşamam onlarla. Ama tabii ki bazı kadınlar mesela kuma. Kumalar birbirini kıskanır mı? He? Nasıl? Nasıl bir şey? E şimdi o kıskançlık öyle bir şey ki şimdiden hesabını yapıyor. Diyor ki o da cennete giderse ben ne yapacağım diyor. Ya arkadaş sana ne? Cennette zaten kıskançlık olmayacağından sana bir üzüntü var mı bu işte? Yok. Ama şimdiden üzülmeye başlıyor. Niye diyor cennette kıskançlık alınacak arkadaş diyor ya. Cennette de o duygularımın olmasını isterim diyor. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdiki kafa orada değişecek mi? Program değişecek. Sana format atacaklar. Format. Cennetlik misin? Kapıda sana ne yapıyorlarmış? Şu gözeden iç bakalım. Bir içiyorsun, format atıyorlar. Ne oldu format attı? Niye kızamıyorum ben ya kimseye? Tabii. Ya kurban olduğum Allah. Bizi cennete mutlaka nasip eyle ya Rabbi. İhsan eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme amin. Kin, nefret, haset, fesat kalbinden gidecek. Feyetil melek. Melek gelecek. Feyekullehu mekanek. Yebne Adem hatta etiyeke izni min rabbike. Ey Ademoğlu geldin geldin geldin kapıya geldin. Şimdi otur yerine bakalım. Rabbinden izin gelecek. İzinsiz girmek yok. Feyekudu mehmûmen mehmûmen. Oturacak ya buraya kadar geldik şimdi burada da ne sıkıntı ya bir acaba var yani hala. Hala bir acaba. Ne dedi Ebu Bekir Sıddık? Radıyallahu Teala. Bir ayağımı soksam öbürü dışarıdaysa hala güvenmem dedi. Ya derlerse çek o ayağını geri. Meselesi. Dertlendi oturdu. Feyetil melek. Melek gelir. Feyekullehu. Ona diyor. Kum ya veliyallah. Ey Allah'ın dostu kalk. Nasıl veli oldu bu adam ya? Az daha cehenneme gidiyor. Buradaki velilikten maksat nedir? Abdülkadir Geylani gibi veli demek değil. Bu Müslüman olduğu için Allah veliyyüllezine amenu. Allah bütün inananların nesidir? Velisidir. Yani zerre kadar imanı olan da bir kafir gibi Allah'ın düşmanı olur mu? Olmaz. Onun için düşmanı olmayınca da nesi oluyor? Dostu oluyor. Yani velisi. İmandan ötür. Kalk. Ürike mâ addallâhu lek. Allah'ın sana cennette neler hazırladığını sana bir göstereyim. En son giren adamın göreceklerine bak. Kafanız şaşıracak ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi nasıl anlatıyor? Tebessüm ederek. Hakikaten tebessüm ettiren bir hadis-i şerif değil mi? Feyesiru mesirete kamsemiyeti amin fi cennatin ve enharin ve eşkârin ve esmârin ve kıyâmin ve kusûrin. Bu seyahate çıkıyor. Allah Teala'nın ona vereceği yurdu görüyor. Ne kadar? 500 senelik mesafe. 500 sene melek dolaştırıyor 500 sene. Dünyada 500 senelik dolaşacak yer var mı? Melek yürüyüşüyle. Meleğin gezdirmesiyle. Ya bu. Bir dakikada Bursa bitiyor ya. Şuradan giriyorsun çıkıyorsun Bursa bitti. Türkiye bitiyor. Birkaç saatte. 500 sene geziyor bu adam. Cennetin büyüklüğünü anlatıyor. Bu hadis-i şerif. Nerede geziyor? Bağlar, bahçeler, bostanlar, ırmaklar, ağaçlar, meyveler, çadırlar. Nasıl çadır? O padişah çadırları, otağ. Otağlar ne ya? İnciden, mercandan, zümrütten, yakuttan çadırlar. Bir çadır bütün Türkiye'yi, dünyayı alıyor bir çadır. Ne kadar süslü çadırlar. Gezdiriyor onu. Felkav melek. Bir melek karşısına çıkıyor. Feyüsellimu aleyh. Ona selam veriyor. Fekuleselamu aleyke. Ve rahmetullah ya veliyallah. Ey Allah'ın dostu. Yani imanını kurtardın. Günahlarını da sıkıntılarını çektin, bitirdin. Çünkü çekmeden giremez. Temizlendin. Allah'ın dostu oldun. Allah'ın selamı rahmeti üzerine olsun. Diyor. Fekul diyor menente. Sen kimsin? Ma raytu ahsene men zalemik. Senden daha güzelini görmedim diyor. Fekulene kahramanu min kaharibetike. Ben senin hizmetçilerinden bir hizmetçiyim diyor. Kahraman Arapça ha. Kahraman kelimesi hadiste de geçiyor. Kahriman denebilir. Lugat ve harekeler değişebilir. Yani ben senin kahramanlarından ne demek? Yiğit hizmetçilerinden biriyim diyor. Ve leke min ba'di eftalu min. Benden daha sen onu görürdün. Sen nasıl bir şeysin ya? Artık boy, boz, kuvvet, güzellik, yakışıklılık neyse yani dünyada olmayan bir şey. O da diyor ya sen daha benden ileride daha ne benden eftallerini göreceksin, ne kıymetlilerini göreceksin diyor. Dur bakalım daha ben kimim diyor yani. Ben senin hizmetçilerinden birim. Ondan sonra felkav kahrimanu ahiru ahsenu manzara minel evvel. Bir hizmetçisi daha görüyor, o birincisinden daha güzel. Feyüsellimu aleyhi ve ruddu aleyhisselam. Ona selam veriyor, cevabını alıyor. Aynı sualler, aynı cevaplar. Benden iyisi var, benden iyisi var. مَا لَا يُحْصِي عَدَدَهُمْ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالَى Allah-u Teala'dan başka sayılarını kimsenin bilemeyeceği ve hesap makinalarının hesaplayamayacağı kadar çok miktarda hizmetçileri var. Bu adam cennete en son giren adam. Abi en sonda olsa girmek lazım ya. İnşallah en sona kalmayız. Namaza en son kalma, cemaata en son gelme, sohbete en son yetişme, ibadetleri son dakikalara bırakma, sona kalan dona kalır hesabına girme. Ama tabi ahirette bu dona kalma işleri yok. Mutlaka ki bir yere nasibini alırsın. Hatta el-kav kahramanı feyüsellim aleyh, bir son bir hizmetçisini görüyor, ona selam veriyor, felâ yükellimi, onunla konuşmuyor. فَيَرْجِعُ رَاجًا يُبَشِّرُ حُورَ الْعِينِ Sonra o ondan geliyor yanına, bir çadıra gidiyor, çadırdan geliyor, ona selam veriyor, hurilerin müjdesini veriyor. Fakat hurileri, o kendi hurilerini görebiliyor mu? O an için göremiyor. Daha diyorlar ki, sana önce gösterim yapacağız. Yani ne demek Türkçe? Sunum. Sunum, sunum. Sonra gireceksin. Şimdi huriler nerede? Ennallahu Teala, Allah Teala ne buyuruyor? Rahman suresi 72. ayet-i kerime burada öyle yazmış rakam. Hurun. Cennette neler var? Huriler var. İri gözlü, iri gözlü, efendim, siyahı çok siyah, beyaz çok beyaz, iri gözlü eşler var. Maksuratün, hapsedilmişler. Yani mahkum demek değil de durduruluyorlar fil hiyam, çadırlar içerisinde. Cennetteki çadırlar Rahman suresinde ayette geçiyor. Fil hiyami. Bu çadırlar nasıl çadır? Ben o çadırın bir direğine bütün dünya benim olsa veririm de bana verirler mi tabii ki o çadırın bir direğini? Ayrı mesele. Yani dünyada öyle bir şey var mı? Olamaz. Her tarafı mücevher. Öyle çadırlar. Sen de çadır deyince Kızılay çadırı mı zannettin? Mübarek adam ya. Cennette de çadır madır, ay sokakta mı kalacağız hoca efendi falan. Ne adamsın ya. Nasıl çadırlar? Çadırlar hakkında ne hadis-i şerifler var? Şimdi huriler nerede? Çadırlarında. Bu ayetin tefsirinde zannederim Beyzavi'de olabilir. Ne geçiyor? Cennette bir adam başkasının hurisini görebiliyor mu? Haremlik selamlık cennette var mı meselesi? Cennette helal haram yok ama, yani ibadet külfeti yok ama eşleri kendilerine mahsus olduğu için huri zaten o eşinden, kocasından başkasına bakmıyor. He? Dünya karısı gibi olur mu şimdi? Bir bakıyor, ondan sonra adama bakıyor. Sen de insansan, bu ne diyor ya? Kocasına hareket çekiyor. Kocasının suratına baktığı yok zaten. Hep eline bakıyor ne getirmiş diye. Almış ya. Kaç senelik kocası. Bir gün eli boş gelmiş, bir yüzüne bakmış. Ya sen şaşıymışsın be demiş ya. Lan demiş, senelerdir elime bakmaktan şaşılığımı yeni mi gördün demiş. Ya mesele. Bugün bu bahisten gidiyoruz. E şimdi huriler çadırlarda ne demek? Kimse kimsenin eşini cennette bile görecek mi? Görmeyecek. Cennette bile Allah Teala haremlik selamlık uyguluyor. Sen dünyada bile haremliğe selamlığa karşı çıkıyorsun. Nasıl cennete gideceksin sen? Cennetteki uygulamaya ters. Senin durumun cennet hayatına uygun değil. Cehenneme buyurun, karı erkek karışık yanabilirsiniz. Ne yapacağız şimdi? Otobüste bile yer açsa, irtica, mürteci, yobaz, şeriat geldi. Ne oldu? Kadın yanıma oturmadı. Niye otursun sen, el alemin karşı senin yanına ya? Adam gidiyor. Öbür adam da dönüş yapmış. Kapıdan bayramlık ziyaret misafir. Buyurun erkekler bu tarafa, hanımlar bu tarafa deyince. Adam da 40 senelik dostu. Siniri bozuluyor. Ondan sonra kim neyse evde bir şey diyemiyor. O ona getiriyor ikramlar bir şeyler. Ondan sonra gidiyor. Bir daha da onunla görüşmeyi kesiyor. Adam ne zaman sonra ona rastlıyor. Yahu diyor, bir kusur mu ettik? Evimize geldin, biz ikramda kusur mu ettik? Yanlış mı yaptık? Aramıyorsun, sormuyorsun. Ne görüşeceğim senin gibi adamla diyor. Niye diyor? E diyor, karını göstermedin diyor. Kadınlara ayırdın, erkeklere ayırdın. Vay namussuz diyor. Karımı mı görmeye geliyordun, beni mi görmeye geliyordun diyor. Yani ahirette neler var? Dünyada ne rezillikler var? Ne gereği var ya? Kadında belki terleyecek, sıcaklanacak, bunalacak, adamın yanında gülemeyecek, konuşamayacak. Nerede gülemeyecek, konuşamayacak? Adam bir dedi ki, kadında erkeğin içinde gülmemeli dedi de adamı ne yaptılar? Değil mi? Vay gerici yobaz, ne demek kadın gülmeyecek, gülmemeli. Yahu sesli ha ha ha ha, gülmeyecek erkekler var orada. Erkek de gülmeyecek ona bakarsan. İslam'da erkekte kahkaha var mı? Herkes edebini takınacak. Ama İslam'dan zerre kadar bir şey desen seni ne yaparlar? Gerici yobaz yaparlar. Onun için biz dünyada cennete göre hayatımızı alıştıralım ki inşallah cennete de bize buyurun size uygun desinler. Ama öbür türlü ne derler? Siz karı erkek karışık alıştınız herhalde. Onun için burası size müsait değil derler. Yapmayın ya bu haremlik selamlık işine, dikkat edin. Evet. لَخَرَجْنَ فَرِحًا. Allah Teala çadırlarda duracaklar buyurmasa sevinçlerinden eşleri gelmiş diye dışarı çıkacaklar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çadırdan dışarı sevinçle çıkacaklar. وَلَوْ لَاَنَّ اللّٰهَ سَبَّتَهَا لَخَرَجَتْ مِنْ اَفْسِيَا. Onlar o kadar kocalarına düşkün ki ve müştak ki Allah onların yani kalbine sabır ve sebat vermese eşlerine kavuşma arzusuyla ruhları çıkacak, ölecekler diyor. Ne kadar severler. Kur'an-ı Kerim'de o ustada beyanlar var. Uruben etraba. Kocalan çok severler, eşlerini çok severler, eşleri onlar çok sever. Ha dünya hanımları bu işin neresinde? Dünya hanımları bu işin baş köşesinde. Çünkü orada ahirette senin evini, ocağını, köşklerini, saraylarını, bu dünyanın kaç katı? 60 dünya kadar bir adamın malı var. Bu adam bile 500 senelik gidiyor, daha bitiremedi. Son çıkan. O mülkün efendim, hanımefendisi kim? Dünyadaki eşin. O hurilerden daha güzel, daha genç, daha ahlaklı. Dünyada hafif huysuzluklar etse bile orada format değiştiği için o sıkıntılar yok. Ama hurilerle de çatışmalar olduğu zaman kim galip geliyor? Tabii ki Ayşe anamızın başını çektiği dünya kadınları galip geliyor. Çünkü onlar diyorlar, bizi Allah özel yarattı, kirlenmedik, paslanmadık, hayız görmedik, nifas görmedik. Dünyadaki hanımlar da diyorlar, bizi de Allah özel yarattı, biz ne namazlar, ne oruçlar, haçlar, zekatlar, bizim de canımız çıktı dünyada ibadet yapmaktan, siz de bir şey yapmadan burada bedava yaratılmışsınız, ne konuşuyorsunuz diyor. Ve dolayısıyla diyor, hep bunlar hadis-i şeriflerde. soruyor. Bunlar nerede yazıyor ya diye. Hepsi hadis-i şeriflerde kaynağı var. Adamcağız da haklı yani. Bu nereden biliyorsun diyor bunu. Zannediyor ki ben gece transa geçiyorum falan. Efendim vahiy geliyor falan zannediyor. Ya kardeş hepsinde ayet var, hadis var, kitap var, sünnet var. İcma ümmet var. Öyle mi? Daha cennetin sıfatı hakkında ciltler dolusu kitabım var. Hep eski alimlerin haddesenalı senetli yahu. Daha onlara vakit gelip cennetlik ameli kazanamadığımızdan cennetin hadislerini bile okuma fırsat bulamadık. Evet. Fente ila babil cenneti, cennetin kapısına varırlar. Ala babiha sütûrun min hülelil cenneti, daha kapının dışındalar. Bu sunum. Onun için huriler çıkamadı. Çadırdalar. Kapıya gelirler. Kapıda ne var? Cennet ipeklerinden sitareler var. Böyle hani camilerin kapılarında atılır ya halıdan. Feb'asullahu rihan tuzilu sütura yeminen ve şimalen la mesuabi yedi fetelqahu bil musafahati vel muanakati. Allah Teala, adam şimdi geldi. Siz ne yapıyorsunuz? Otomatik kapılarınız var. Nasıl? Çok ilerlediniz ya. Geliyor efendim. Yaklaşınca kapı ne oluyor? He? Açılıyor. Açılıyor ama arada tam geçerken küt kafana bir geçiriyor. Çünkü neden? Anlayamıyor ki sen yavaş mı gidiyorsun, yaşlı mısın benim gibi, şeker hastası mısın, akıl hastası mısın, bir şey belli değil. O normal bir hesap yapıyor, ortadan küt giriyor. Bir de bakıyorsun kapı, aa! Değil mi? Asansör bir sıkıştırıyor falan. Çok moderniz ya. Teknoloji çok ilerledi yani. Tamam, kafası asansörde sıkışıyor. Çok ilerledi. Çünkü asansör akıllı asansör. Gerçi benden akıllı, ona bir şey demiyorum ama. Arkadaş, cennette kapılar nasıl açılıyormuş? Bak bunu da bugün öğrendik daha, ben bugüne kadar bu hususta bir şeyi hatırlamıyorum. Rüzgar. Ne zaman bir kapıya geldin? Rüzgar geliyormuş. Rüzgar o perdeyi, ipekten, atlastan perdeyi sağa sola açıyormuş. Hiç el değmiyormuş. Bunu da ilk duyduğum bir mesele. Onu musafaha ederek cennet efendim hurileri karşılıyorlar. Efendim huriler demeyelim. Hizmetçiler musafaha diyorlar, sarılıyor. Cennetteki arkadaşları, daha önce cennete girenler, bu en sonuna geldi. Hepsiyle ne yapıyor? Kucaklaşıyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayeti devam ediyor. Fetehti bi siyabin, ona öyle bir elbiseler getiriyorlar ki, dikkat et bakalım. Evet. Öyle bir elbiseler getiriyorlar ki levende ba'da eşraka li ehli dunya le galebe şemsi vel kamer. Dünyada öyle kumaş mı var, libas mı var, kisve mi var? O elbisenin cennete girince ona verilen sündüs ve istebraktan elbisenin bir tanesi şu anda gökten sarkıtılıp dünya ehline gezegen gibi, güneş gibi, ay gibi mesela bir elbisesi cennet ehlinden, o da en son giren adamın elbiselerinden birisi dünyaya gösterilecek olsa mutlaka güneşin ayına da ışığına da galip gelir, ayın ışığını da söndürür diyor. Güneş, güneş! Güneş ne demek ya? Ay, güneş tutuluyor, birbirinin önüne geçiyor da anca biraz kararıyor. Güneşin ışığını kim kapatabilir ya? Bulutları demiyorum. Allah kapatıyor bulutlar. Güneşin ışığını, o elbise o kadar aydın ki güneşin ışığı sönüyor. Ayın ışığı sönük kalıyor. Evet. Ondan sonra efendim taht üzerine onu yaslandırıyorlar. Üzerinden bir nur parlıyor. Ya Veliyallah diye nida geliyor. Evet. Eşleri onu çağırıyor. Sen kimsin diyor. Ben diyor veledeyna mezid. Allah Teala buyurdu ya, bizim katımızda daha ziyade ne nimetler var. Ben onlardanım diyor. Artık burada detay teferruat var ama bizim hanımlar bu işlerden rahatsız oluyor. Erkekler de çok memnun oluyor. Burada da uzun bir şey var. Yani rivayetler var. Eşleriyle metalanması açısından. Ondan sonra başka bir eşi sesleniyor, başka bir eşi sesleniyor. Sen kimsin, sen kimsin? Hepsi soruyor. Diyor ki Allah Teala buyurdu ya, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ben onların dünyada yaptıkları salih amellere karşılık olarak gizliden onların gözünü aydın edecek kendilerine ne nimetler hazırladığımı hiçbir nefis bilemez. İşte ben o görmeden bilinemeyen, önceden fark edilemeyen nimetlerdenim diyor. Evet. Ve ondan sonra kendisine melek geliyor, selam veriyor. İnne Allah'a ekrauke selam. Allah sana selam söylüyor diyor. Ve Allah Teala sana buyuruyor ki senli min cenneti minha. Cennette benden ne isterse istesin. Eğer dünyayı yarattığım günden insanları dirilteceğim güne kadar ne kadar insan yarattıysam onların 10 katını da üzerine ekleseler, hepsini misafir etse, hepsini yedirecek, içirecek, giydirecek, hizmetlerine teker teker hizmetçi verecek kadar devlet verdim ona diyor. Ve izâ râeyte femme râeyte ne'îmen ve mülken kebîrâ. Sen cennette nimetleri gördüğün zaman Habibim, öyle nimetler göreceksin, öyle mülk ve saltanat göreceksin ki Allah küçük şeye büyük demez. Senin benim büyük dediğime de büyük demez. Allah Teala kendisi kebirdir, el-kebiru celle celaluhu. Ve mülken kebira. Allah ki o mülke büyük diyor, o hakikaten büyük. Ayet bu İnsan suresinde. Evet. İnni kadirun en ef'ale ma eşâ'u. Ben bu kadar verdim de benim mülkümden zerre kadar eksilir mi? Bütün cennetliklere bunun kat kat fazlası veriyor. Eksilir mi? Ben dilediğimi yapmaya kadirim. İnnemâ emri idâratu şenene kulelû. Ben bir şeye olmasını istediğim zaman benim emrim nedir? Kün ol derim. Fekün. O da hemen oluverir. Evet, evet, evet. Hakikaten tebessüm ettiren bir hadis-i şerif dinledik. Cennet ehlinin son girenin dahi nimetlerinden bir şeyler duyduk ama acaba biz girebilecek miyiz? Rabbimizin cemalini görebilecek miyiz? O nimetlere erebilecek miyiz? Bunun için fedakarlık lazım. Sabır lazım, sebat lazım, namaza devam, abdese devam, gusle devam, iyiliği emretmeye devam, vaaz nasihata devam, hastalıklara tahammül, Allah'tan razı gelmek, belalara sabır, fakirliğe sabır, yokluğa sabır, sabır, sabır. Çünkü amellerine karşılık olarak. Amel olmazsa karşılığın olmaz. Onun için muhteremler, kadınlar, erkekler, hepimiz kazanacağız inşallah. Bizim böyle bir cennet beklentimiz var iken, biz Allah yolunda cihat edemiyorsak, malımızı veremiyorsak, canımızı veremiyorsak, cemaata gelemiyorsak, çocuğumuzu medreseye veremiyorsak, dünyadan ele tek çekemiyorsak, dünya zevklerini, gayrimeşruları kastediyorum, terk edemiyorsak, ama adam bir hiç uğruna ebedi cehennemi göze alarak canlı bomba oluyor. Bu adam canını veriyor, bomba yapıyor kendini, masum bir insanları öldürmek için kendinde ebedi cehenneme zaten din imanı da yok. Bu adam ölümü göze alabiliyor, 20 yaşında, 25 yaşında, sen cenneti talep ediyorum diyorsun, bedava cennet arıyorsun. Allah için kuruş bile oynatmıyorsun. Beni konuşturma. Cennet çok güzel ama bizde oraya adaylık vasfı yok denecek kadar az. Sabah namazına zor kalkıyorsun ya. Yataktan vinçle çekmeleri lazım ya. Ya bunun bir de cenneti bıraktık, 80 sene cehennem azabı var, onu da göze alıyorsun yani. Onu da göze alıyorsun. Sabah namazına kalkmayan nereden Allah'tan cennet bekliyorsun ya? 5 vakit namazı kaçıran, kazaya bırakan ne olacak ya? Cehennem dibini boylayacak diyor Kur'an. Sen amelsiz ne arıyorsun ya? Talebul cenneti bile amel, denbun minezzinûb. Amelsiz cennet istemek, Hasan-ı Basri Hazretleri'nin sözüdür. Amelin var mı? Yok. Cennet istiyor musun? Amin. Günahlardan bir günahtır diyor bu cenneti istemen de diyor. İnşallah bu sohbet tevbemizin başlangıcı olsun. İçki yok bir daha. Kumar yok. Zina yok. Namahreme bakmak yok. Söz mü inşallah? Allah'a söz verelim. Rabbim sözümüzde sebat versin. Amin. Kat kat harama düşmekten Rabbim bizi korusun, muhafaza buyursun. Amin. Sübhane Rabbil Alil Alel Vâb, Elhamdülillâh Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil mursalin, Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh, ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselükel rıdâkel cenneh, ne'ûzü bike min sehadike ven nâr. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين خستلر عاجل شفالر إحسان إل Allah'ım 12 aydır hastanede yatanlar, tedavisi mümkün olmayan, Allah her derde deva indirdi. Ya Rabbi dertlerimize devayı buldur ya Rabbi. Eceli gelmeyenlere acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. İbadet kuvvetleri ihsan eyle ya Rabbi. İbadet yapacak sıhhat ver ya Rabbi. Fazl-ı kereminle ya Rabbi mahkemesi olanları hayırla sonuçlandır ya Rabbi. Hastalara acil şifa, dertlere deva, borçlara edalar ikram eyle. Ya Rabbi evlenmek isteyenlere hayırlı eşler nasip eyle. Ya Rabbi cine, büyüye, sihire, göze nazara uğrayanları acil halas eyle, kurtar ya Rabbi. Sen onlara fazl-ı kereminle şifalarının nerede olduğunu buldur ya Rabbi. O duaları onlara okumalar nasip eyle ya Rabbi. Bizden evvel ölenlere rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Es-salatu vesselam. عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 4 Nisan 2015 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti sona erdi. Gönül sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.

Ömer bin el-Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Selamun Aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
6: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
7: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
11: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
12: Aşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
10: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 Online bağış için sultander.org.
13: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
14: Merakla beklenen kitap çıktı.
15: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
14: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
15: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
13: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
12: An Semre bin Cündüb radıyallahu anh efendimizden bir acayip bir hadis-i şerif. Bu da Bukhari'de. Men ra minkumul leyle ru'ya. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün sabah namazında namazını kıldırır sahabe efendilerimizle beraber. Sabah namazını cemaatte kılalım. Rabbim cemaate müdavim eylesin hepimizi inşallah. Amin. Sorardı, sorusu olan var mı? Millet sorardı bir şeyler. Rüya göreniniz var mı? Bir işte bu sabah bazen oldu böyle. Kimse rüya görmüyor. Peygamberin gördüğü mucize vahiy oluyor. Yani vahiy rüya şeklinde de geliyor. Bir de buraya dikkatinizi verin. İhtiyacı olan var mı? Özellikle soruyor ve ihtiyacı olanın ihtiyacını çözüyor. Yani burada biz şunu anlamamız lazım. Müslümanlar birbirinin derdiyle dertlenmeli. Sorardı bugün işte bu hadis-i şerifte ve buna benzer bazı hadis-i şerifler yine var. Sordu. Kimseden ses çıkmadı. Helra ehadun minkum rüya kulna la velakin ra'aytul elleyle akşam raculeyni diyor. Etani iki kişi geldi bana. Hemen söyleyeyim. Hadisi rahat anlatmış olalım. Cebrail ve Mikail aleyhisselam. İki adam geldi diyor. Halbuki meleklerde cinsiyet yoktur. Erkek değil, kız değiller. Nuranidirler. Ama Cebrail aleyhisselam hep erkek şeklinde gelirdi. Feahize bir yedi. Elimden tuttular. Beni mukaddes bir yere götürdüler. Orada bir adam oturmuş. Öbürü ayakta. Şimdi yerde oturan adam, ayaktaki adam onun kelub kelimesi böyle çengelli kesici aletler var. Min hadidin diyor. Ağzına bunu takıyor. Orada yerde oturanı takıyor. Bir çekiyor, paramparça ediyor. Sonra diğer tarafı kafahu diyor. Ta ensesine kadar kesiyor. Sonra bu tarafa kesiyor. Sonra o tarafa kesiyor. Kesildikten sonra burayı iyileşiyor. Burası iyileşiyor. Bukhari hadisi bu. Efsane falan değil. Öyle kabul etmiyorum. Reddediyorum. Bitti mi yani şimdi? Bu kadar mı? Olacak bunlar. Rabbim bizden uzak eylesin. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْلَرًا Her ne hayır işlediyseniz ahirette göreceksiniz. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ Ne kötülük yaptıysanız. تَبَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيدًا O kendinizle o günahların arasında uzak, dünyanın bir ucundan bir ucu kadar uzaklık isteyeceksiniz. Dünyada uzak durun. وَيُحَذِّرِكُمُ اللّٰهُ نَفْسِ Allah sizi haramlardan sakındırıyor. Gözünü, kulağını, elini, ayağını haramdan tut. Rabbim haramlardan, günahlardan muhafaza eylesin. Amin. Hatta يَبْلُوَكَ سُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْكِ الٰخَرْ Sonra diğer taraf. Misse zalik. Feyeltemu iyileşiyor diğer taraf. Feyavudu tekrar aynı. Feyesnavu mislima. Maaza. Nedir bu? Ne acayip bir azap bu. Hala. Yürü. Devam edelim. Devam edelim. Yürümeye devam ediyor. Hatta eteyna ala racülün diyor. Muzdacıya. Adam kafasını bir taşın üzerine koymuş. Ve racülün kaimun ala resihi. Birisi de buna azap melekleri bunlar. Bir fihrin ev sahra. Elinde büyük bir kaya var. Adamın kafasına feyestahu bir esehu. Başına bir vuruyor. Başı darma duman oluyor. Taş yuvarlanıyor. Gidiyor alıyor. Kafa iyileşiyor. Bir daha vuruyor. Hatta yelteyme reusuhu ve ader esuhu kema huve fe ade ileyh. Tekrar tekrar fadarabehu. Bu kimdir? Bir insan eline çekiç vuruyor. Ne kadar acı. Böyle birkaç kez başıma gelmiştir yani. Acayip acıyor ya. Değil mi? Allah kazalardan muhafaza eylesin. Kafası eziliyor ya. Paramparça oluyor. Kafa eziyor. Paramparça oluyor. Göz, kulak darmadı mı? Tekrar gidiyor kayayı alıyor geliyor. Kafa iyileşiyor. Bir daha vuruyor. Kim bu? Neyin nesi bu? Yürüyelim. İntalik. Buyur. Devam. Burası çok enteresan. Beni çok korkutan yerlerden bir tanesi bu. Her okuduğumda böyle içim böyle ürpermiştir yani. İlâ sakbin mistetten nur diyor. Bu üstü dar, altı geniş, içi alev dolu. Hemen söyleyeyim, rahat anlatayım. Cehennem yılana benzetilir. Onun zehirli dişi sırata benzetilir. Bu benzetme bu. Şimdi bu boğaz tarafı biraz dardır. Aşağı doğru ineği yutuyor. Cehenneme atılanlar elleri ayakları bağlı. Üst üste feyerkümehu cemiyan. Üst üste yığılır. Bir kilometre, iki kilometre, kilometre yanlış duymuyorsunuz. Üç kilometre insanlar üst üste yığılmış. Azap melekleri itikliyor. Cehennemin ağzına gelince bir tarif için söylüyorum. Çiviyi ağaca çakmak. Meşe ağacına böyle çakarken nasıl ki böyle zor çakamıyoruz. İnsanlar da cehenneme böyle bastırıla o orada demirler var bu şeyler paramparça ediyor böyle. Paramparça ediyor öyle bastırıla üsttekiler de aşağı doğru bastırıyor. Bu şekilde atılıyor. Yandan çıkmak mümkün değil. Mümkün değil. Aşağısı sıkışıyor. Yılanın aşağısına gidecek kuyruk. Dışarı çıkmak mümkün değil. Kapaklar üstten kapaklanıyor. Babul Eman deniyor ona. Güvenli bir kapı. Miraç gecesi Resulullah Efendimiz gördü. Dedi bir ya Cibril aç bir göreyim. Dedi ya sen ne işin var orada yani sen orayı seninle alakalı değil. Ya biliyorum dedi bir göreyim. O kapının genişliği dünyanın bir ucundan bir ucu bir açıldı. Kainat titredi böyle. Resulullah Efendimiz cehennemi görünce diyor. Sanki Allah bütün mevcudatı ateş olarak yaratmış. O kadar büyük. Orada anlatılıyor hadislerde. Cehennemin diyor 70 bin gözesi var diyor. 70 bin gözesinin bir gözesinde 70 bin oda var diyor. O hazin yani cehennemin efendim melekleri aleyha tisate aşer ayette geçer. Kulağı yok, gözü yok, şeyi yok. Yani duymaz seni. Başladığın kadar bağır. Buldozere benzetiyorum. Dozer gibi. Önünde seni ezmeye kalkışsa diyelim ki kullanan da seni görmüyor. Dozer sana bir merhamet bilir mi? Her neyse. Azap melekleri diyor. Dünyaya şöyle elini uzatsa dünyayı avucuna alır diyor. O kadar büyük. O kadar büyük. Bütün insanları sürüklüyor cehenneme. 70 bin göze, 70 binin bir tanesinin 70 bin odası var. O odasına diyor, dünya atılsa o büyüklükteki melek 1000 yıl arasa dünyayı orada bulamaz diyor. 70 binin birinin 70 bin odasının bir odasının köşesinde. Anladıysanız helal olsun size. Ben de anlamaya çalışıyorum. Nasıl bir şey bu? Fe inne beyne menkibeyil kafiri mesirete selasete eyyam lirrakib nusi. Bukhari bu da Bukhari'de. Bir kafirin iki omuz arası süratle koşan bir atın 3 günlük mesafesidir diyor. Bir at günde ne kadar koşuyormuş? 150 kilometre. 3 günde ne yapar? Buradan Ankara yapar. Ya? Şimdi bu hadis-i şerif çok acayip bir hadis. Bir ağzı parçalananı gördük. İki kafası ezileni gördük. 3 beni korkutuyor hakikaten bro. Üstü böyle dar altı geniş. Ondan sonra vasiun yetevakkadu tahtav. Alttan öyle bir alev feyza iktarabe irtefau. Alev böyle insanları yukarı doğru çıkartıyor. Onlar da zannediyorlar en yahrucu bizi dışarı atacak bir böyle bir tam böyle tabiri caizse yani cehennemin son duvarlarına yapışıp atacaklar kendini. Ateş alev bir sönüyor. Güm 70 bin sene tekrar paldır küldür. Cehennemin vadileri de böyle efendim keskin demirler vücudu parçalıya aşağı iniyor. İza hamedet hamede söndü. Recau fiha. Peki bu yananlar kim? Bu cehennem. Ricalun ve nisaun uratun. Erkek kadınlar başı dibi açık yani ahlaksız yani zinakar. Bu televizyonlarda, dizilerde, filmlerde boy gösterenler. O açık saçıklığa özenenler. 3-5 gün bunları yaparsın. Ne bu millette ahlak bıraktın, edep bıraktın, iffet bıraktın. Peki ölünce ne olacak? Ben medeniyim, uygarım, istediğimi yaparım. Biliyorum, anladım, tamam onu ezberledik. Ölünce ne yapacaksın? Ölünce. Kabul etmiyorum. Ha bitti yani, kabul etmiyorum deyince bitiyor. Var bunlar. Annedeki bir bebeğe dünya var desek, o bebek de kabul etmiyorum. Ben burada yatacağım, aşağıya derdim yok, tasam yok. Yani kabul etmiyorum deyince annede mi kalıyor çocuk? Siz söyleyin. Kalıyor mu? Burada da bırakmayacaklar bizi ya. Bu yeryüzündeki 8 milyarın 7 milyarı aklını kaybetmiş. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? Ne diyelim? Menazi. Ya kim bunlar böyle yanıp kavruluyorlar? Zinakar olduğunu biraz sonra söyleyecek. İntalik yürü. Biraz yürüyelim. Devam edelim. Gittiler. Bak burası dehşet. Kan nehri, İrin nehri. Adam nehrin içerisinde öyle büyük bir nehir ki. Yani 10 adam boyu. Kafayı dışarı çıkmak mümkün değil. Yere basamıyorsun. Derin. Adam oradan şöyle bir kafayı çıkartıp nefes almak istiyor. Acayip ya, anlatırken bir nefesim tutuluyor ha. Min demin fihi racülün kaimun ala vasatın nehrin ortasında. Adam böyle bir nefes alayım diyor. Kenardaki, o da azap meleği, ona cehennemden bir köz taş diyor burada. Bir atıyor. Adam ağzını açınca tam isabet. Ağzından bir giriyor. Kavuruyor. Yakıyor ağzını. Tekrar kan nehrine düşüyor. Ondan sonra artık bir daha bir dışarı çıkayım. İrinin içerisinde insan durabilir mi ya? Şaka gibi geliyor sana. Feakbele racülüllezi fin nehri feyze araden yakıyor. Tekrar çıkmak istiyor. Ramar racül bi hacer. Bir daha atıyor. Fihi tam ağzına isabet. Adam nefes almaya çalışıyor. Bir atıyor ağzından içeri. Küt tekrar. Feraddedehu devam ediyor. Kullema caelli haraca ramafihi. Bak birkaç kez tekrar etti. Bir daha çıkmak istiyor, bir daha atıyor. Onun üzerine kim bunlar, neyin nesi, Resulullah'ın dehşete kapıldı. Devam edelim. Söyleyeyim, en son söyleyecek. Bunlar faiz yiyenler. Faiz. Almak da aynı, vermek de aynı. Bir de şimdi fetva çıkarttılar. Bir sefere mahsus ev alacaksın, alınabilir. Bu fetvayı veren kafir olur. İnanan da dinden çıkar. Böyle haramın bir defaya mahsusu, içkinin bir defaya mahsusu, zinanın bir defaya mahsusu, hırsızlığın bir defaya mahsusu. Böyle bir dinsizlik olur mu ya? Din adamıyım diye böyle fetva veriyorlar. Cumartesi günü cuma namazı kılınır. Böyle bir fetva var mı ya? Cuma kılamadın, cumartesi kılalım. Pazar da kıl. Her gün kıl. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Ne hale gelindi? La havle la kuvvete illa billah. Evet. Devam edelim dedi. İnteheyna ila ravdatin kadra fiha şecere. Yoruldunuz tabii. Biraz güzel şeyler duyalım. Güzel, bahçeli, ağaçlıklı, harika bir yere geldik. Yukudu fesaida fi şecer ve edhelani daren lem erakattun ahsen. Oradan yükseldik diyor. Bu kadar güzel bir yer, bundan daha güzel bir yer görmedim. Orada bir takım insanlar ve gençler var, çocuklar var. Oradan tekrar yükselmeye devam ettik. Ondan daha güzel bir yer, ondan daha faziletli yer görmedim. Orada yaşlılar, gençler, envai çeşit insanlar var. Bu gece dolaştık ya, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam. En sonunda kendilerini en son tanıttılar. Ben Cibril, bu da Mikail diyecek. Bu gördüklerini anlatalım. O ağzı parçalananlara gelince yalan konuşanlar. Yalan söylüyor. Yalanla iman bir arada olmaz. Allah hepimize sadakat, dürüstlük nasip eylesin. Feyusbihu ila yevmil kıyame. Kıyamete kadar bu böyle devam eder. Başının ezildiğini gördüğün adam var ya, bu Allah'ın emir ve yasaklarını bildiği halde namazı, orucu, zekatı, haccı biliyor. İçkiyi, kumarı, faizi, zinanın haram olduğunu biliyor. Uyuyor. Aklında dini biliyor. Ülkemiz, İslam alemi, herkes helali haramı biliyor. Dışarıda sorsak, kime sorarsanız sorun. Namaz nedir? Ya o ne demez kimse. Allah'ın emridir der. Bütün dinlisine, dinsizine sor. İçki nedir? Allah katında içki nedir? Herkes bilir haram olduğunu. Bir insan Allah'ın emirlerini, yasaklarını bildiği halde velem yamel fihi bin nehar, onu uygulamazsa işte kafası kıyamet günü ezilecek böyle. O ateşin içerisinde gördüğün yanan erkek kadınlar fehumuz zünnat, zinakarlar. Vellezî râetehu fin nehri, o kan nehrinde, irin nehrinde yüzenler faizciler. Allah faiz belasından bu ümmeti kurtarsın. Amin. Gitme ya. Yapma arkadaş. Gerek yok. Az olsun, öz olsun, helalinden olsun. Allah haramlardan kurtarsın. Yapma bunu. Ne yapalım?

0: Afrika'ya gittim. Bir ağaç buluyor. Orada kendine bir tente bir şeyler yapıyor. Ondan sonra orada doğuyor, orada yaşıyor, orada evleniyor, orada ölüyor. Yani mazeret arıyorsan, efendim ya ne yapalım mecbur diyorsan en mecbur olanlar bunlar. Adam faiz almıyor. Helalinden hayatını sürdürüyor. Harama bulaşmıyor. Sudan dediğimizin %90'ı hafız. %90. Adamlar efendim 2 günlük dünyada diyor. O şekilde yaşıyorlar. Ahirete gidiyorlar. Devamında da zaten cennetten bahsediyor. Ve haza Mikail, bu Mikail'dir. Efendim feyza fevki mislü sehab kale zâke menzülüke, bir bulut gibi diyor bir yer gördüm. Onun güzelliği tarifi mümkün değil. Dediler ki burası da senin makamındır. Efendim deani edhulü menzili. Resulullah buyurdu ki bırakın gideyim oraya. Dediler ki şu anda daha dünyadasın, yaşıyorsun. Onun için ömrün tamam olunca buraya geleceksin. Şehitlerin ruhu orada, fakat peygamberlerinkisi nasıl bilemiyoruz onu. Ancak şehit cenneti gördüğü halde peygamberler haydi haydi görürler. Ama her şeyin doğrusunu Allah bilir.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır dediler. Aralarından biri, ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri, ömrüm boyunca oruç tutacağım, asla oruçsuz günüm olmayacak dedi. Üçüncüsü de, kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki, Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir, dedi.

0: giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar.
2: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri başlıyor.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursiline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mektubat-ı Şerife'den 3. cilden itikat mektupları ile ilgili kaldığımız dersten devam ediyoruz. İnşallah itikat mektupları birkaç ay içinde biter. İnşallah ondan sonra itikat mektuplarını bir kitap haline getirerek sizlerin hizmetine arz etmek murad ediyorum inşallah. Rabbim hayırlı muratlarımızı tahkik eylesin. Amin. Bu mektup, el mektubu rabi'u vel işrun ilel mulla Muhammed Murad el Keşmiyye ellezi ve min huddamil Mir Muhammed Numan. Mir Muhammed Numan Hazretlerine İmam-ı Rabbani çok değer verir. Ona çok mektuplar yazmıştır. Onun istifsaratına, yani sorduğu sorulara cevap mahiyetinde birçok mektubatlı mektup-ı şerif vardır. Onun hizmetçilerinden işte yanında bulunan hadimlerinden Molla Muhammed Murat Keşmi'den. Bunlar hep büyük alimlerdi. Molla demek o zaman da mence maiz le aşara ilme feve mulla. 12 ilmi

0: Deme diyecek de, işte hadis, tefsir, fıkıh, sarf, nehal vesaire. 12 ilmi cem edince molla oluyor. Yani molla demek küçük alim demek değil, molla demek büyük alim demek. Onun için Molla Muhammed Murat el-Keşmi Hazretlerine bu 3. ciltte 24. mektup rakam olarak tabi İmam Rabbani Hazretleri koymadı bu rakamları. Sonra tertip ederken tabi neyin nerede olduğu bulunsun diye doğal olarak 3 cilde bölündü ve her ciltte de rakam konuldu ki bizim bulmamız kolay olsun diye. Mühim olan mektubun muhtevasıdır. Fî beyâni menâkıbi ashâbi rasûlillâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme Efendimizin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ashabının menkıbeleri, menkıbe demek faziletli halleri, meziyetleri, üstünlükleri ve rahmetim onların merhametleri, acımaları ve ra'fetihim esirgemeleri fîmâ beynihum aralarında ne kadar merhametliler, ne kadar esirgeyiciler bunları bu mektup beyan edecek. Tabii bu hususlar Şia'yı Şenia'ya büyük bir reddiyedir. Aynı zamanda itikat meselelerindendir. Çünkü sahabeyi sevmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmenin şartlarındandır. Ve imanın alametlerindendir. Şeyh-i Şibli Kudsesi Ruhu buyurdu. مَا آمَنَ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ لَمْ يُوَكِّرْ أَصْحَابَهُ Sahabeye tazim ve tevkirde bulunmayan Resulullah'a iman etmemiştir. Onun için bu itikat mektuplarının en mühimlerindendir. Bu konu Şia'ya reddiyedir. Bid'at fırkalarından özellikle Rafizilere reddiyedir. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını buğz ediyorlar. Ve Hazreti Sıddık Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz hakkında çok kötü konuşuyorlar. Hatta Ayşe annemiz hakkında Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain. Onun için bunların sapık itikatlarına, bozuk itikatlarına meyleden çok hocalar var. Şu anda ehli sünnet geçinen, tam Şii, Rafizi diyemiyorum ama müteşeyyi, yani şialaşmaya meyilli insanlar var. Hatta tarikat şeyhleri var. Nakşibendi olup, Halidi olup, Müceddidi olup, şu İmam-ı Rabbani'nin tarikatından olan, şeyh olan bir insan, kalkıp da sahabe neler yaptı bilmem ne der mi ya? Bunu kulaklarımdan duydum. Onun için ne şeyhi ya? Bunlar mürit değil miydi? Ehli sünnet bile olamaz. Sünni bile olamaz. Sahabe hakkında. Sahabe şeyle yaptı, sahabe böyle yaptı. Sana ne sahabede? اِذَا ذُكِرَا صَحَب۪ي فَمْسِكُ Sahabemin adı anıldığı zaman dillerinizi tutun. Onlar da masum değil idi. Peygamber değil idi. Ama sana mı düşmüş? Kur'an-ı Kerim'de methedilen, bütün hadis-i şeriflerde menkıbeleri beyan edilen, zevatın şeyi, zemmi sana yaptırılıyorsa demek senin hakkında husran murad ediliyor. Mevla senin zararın için, Mevla seni hidayet etmek isteseydi onları methederdi. Şimdi onun için mektuba başlıyorum. Kâlellâhu tebâreke ve teâlâ Rabbimiz tebâreke ve teâlâ buyurdu diyor. İmam Rabbani Hazretleri direkt mektuba ayetle başladı. Birçok mektuba biliyorsunuz hamdle başlar, salat selamla başlar, hikmet-i ilahi. Demek onları telaffuzi olarak, lafzi olarak hamdü senada bulundu ki bazı kere öyledir yani. Mesela bazı alimler kitaplarının başına bakarsın hamdele yok, salafat yok. İşte o zaman lafzidir. Yani lafız olarak hamd ve salat selam yapmışlardır. Lafız olarak, kayıt olarak yazıya başlamışlardır. Bu böyle, kaide budur. Ne buyurdu? Fetih Suresi'nin son ayet-i kerimesinde Estaizu billah Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Vellezine ma'u onunla beraber olanlar eşiddâ ve'alel küffâr. Kafirlere karşı çok sert, şiddetli, öfkeli, acımasız ama ruhama o çok merhametli, meveddetli, acımalı nerede beynim kendi aralarında. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabe-i kiramın birbirine çok merhamet ettiklerini ayetle beyan ederken sen kalktın sahabe birbirine neler ettiler diyorsun. Sen Allah'ı mı tekzip etmek istiyorsun? Allah'ımıza yalan mı konuştu demek istiyorsun? Senin şeyhliğin, müritliğin, tarikatını bırak. Sen Müslüman kalabilir misin ya? Onun için bakın İmam Rabbani Hazretleri başladı. Medehallahu Subhanehu. Allah Subhanehu metetti fiyazil ayeti. Bu ayet-i kerimede ashab-ı hayril beşeri aleyhi ve aleyhimus salatu vesselam beşerin en hayırlısı Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini bi kemali rahmeti bazıhim bazısının mükemmel şekilde acımasıyla kime li bazın diğer bir kısmına mükemmel bir şekilde acıdığı için elleti öyle rahmet ki kânü onlar bulundular aleyha o rahmet üzerine bulundular yani yaşadılar ve hayatlarını o rahmet yani merhamet, şefkat, esirgeme, acıma üzerine kurdular. Fe innel rahim rahim kelimesi ellezî o ki huve vâhidur ruhama. Şimdi ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ruhama'u beynev. Şimdi ruhama cemidir, çoğuldur. Ruhama'nın müfredi, tekili rahimdir. Tabi rahim aynı zamanda Rahman-ı Rahim Allah'ın isimlerindendir. Rahim bile var ama burada insanların birbiri hakkında kullandığı merhametli manasındaki rahimden bahsediyoruz. Çünkü Allah Teala rahimdir. Allah Teala ruhama olmaz. Çünkü Allah Teala tektir. Zatında da tektir, sıfatlarında da tektir. Sıfatları tektir demiyorum. Sıfatlarında zatı tektir. Allah'ın sıfatları çoktur, isimleri çoktur. Ama o isimlerle sahip olan zat tektir. O sıfatların mevsufu olan zat tektir. Onun için rahim sıfatında Allah tektir. O Er-Rahim'dir. Eliflamla kullanılıyor. Ama insanlar birbirine rahim der, Abdurrahim der. O ayrı bir şey. Abdurrahim dersen rahim yine Allah'ın olur çünkü Allah'ın kulu demektir. Ama adama sadece rahim dersen merhametli manasına gelir. Onun cemisi olur. Mesela dersin bu adamlar ruhamadır. Yani bir merhametli adamlar dersin. İşte ayette sahabe için ruhama diyor. Allah hakkında olan cemilenmez, çoğul olmaz. Fertler hakkındakiler olur. Yani ruhama kelimesinin müfredi yani müfredi tekili rahim gelir. Peki rahim ne demek? Bu kelime çok merhametli demek. Çünkü sıgay faildir. Sıgay fail, faile benzemez. Mesela fail iş yapan demek, fail çok iş yapan demek. Rahim acıyan demek. Rahim, bunlar mı tabii sıfat-ı müşebbeye oluyorlar, ismi faal yerine geliyorlar, sıfat-ı müşebbeye deniyor falan. Bunlarda ne vardır? Mübalağa yani ziyade mana vardır. Bu rahim kelimesi mütezamminun içine almıştır, zımnında bulunduruyor. Neyi? Lil mübalağati fir rahmeti. Acımakta mübalağa. Mübalağa demek fazlalık demek. Yani normal acıyana, merhametliye rahim denir, rahim denmez. Ama çok merhametli olursa bir adam ona rahim denir. Onun için Mevla buyuruyor ki çok acıyorlar. Bak İmam Rabbani Allame-i Cihan Kattesallahu sirruhu sami ve haizu enne li sıfetil müşebbeheti sıfat-ı müşebbehenin nesi var? Delaleten ennenin ismi sonra geliyor burada. Haber mukaddem oluyor. Harfi celle gelirse haber mukaddem olur. İsim sonraya kalır. Ve haizu enne li sıfetil müşebbeheti burada yani benim baskıda hemzenin Elif'in altına hemzeyi koymuş. Ondan dolayı inne okumayın. Çünkü haysünün cümle haysünün muzafileyidir. Enne ondan sonra harf-i takıktir. Lisvat-ı müşebbeti onun haberi mukaddemidir. Delaleten onun müptedai müekharidir. Onun için cümlenin sonu enne haberiyle müptedasıyla beraber haysünün muzafileyidir. Muzafile olduğu yerde inne okunmaz, enne okunur. Ve haysu enne li sıfetil müşebbeti. Madem ki sıfatı müşebbenin vardır delaleten, delilliği vardır, delaleti vardır. Ne? Alel istimrari. Sürekliliğe. Eyza. Eyza ne demek? Mübalağa olduğu gibi. Şimdi sıfatı müşebbede iki tane farklı mana çıkar. Rahim dese acıyan. Ama rahim dediği zaman iki tane ona ziyade mana çıkar. O da nedir? Birincisi acımakta fazla, ziyade acıyan, çok acır insanlara. Bir de istimrar vardır. İstimrar, süreklilik ve devamlılık demektir. Onun için burada yani hem çok acır ama bir anda çok acır, ondan sonra soğur. Ondan sonra vazgeçer, ondan sonra nefret etmeye başlar. Öyle değil. Rahim olduğu zaman hem çok acır manası var hem de acıması devam eder. Yani öyle bir kerelik, iki kerelik merhamet değil. Onun tıynetinde, tabiatinde tescil edilmiştir o. Tamam mı? Cibilliyetine konmuştur. çok acımak ve sürekli acımak. Burada eyza dediğim mübalağa ziyadelik olduğu gibi bir de istimrar var. Yani devamlı acır. O zaman ne anlamamız lazım? Yenbegîge icap eder. En yekûne olmasın. Yani olduğunu anlamamız icap eder. Neyin? Rahmetü bazıyım. Onlardan bir kısmının acıması bazen diğer bir kısmına alâ sufeti devami, devamlılık üzere vel istimrari, süreklilik üzere. Yani bir kere acıdılar, sonra acımadılar. Bir yerde birbirine yemek verdiler, bir yerde birbirine aç bıraktılar, bir yerde birbirine sarıldılar, kucaklaştılar, öbür tarafta savaştılar. Bu mana bu ayet-i kerimedeki ruhamadan çıkmaz. Ruhamadan ne çıkar? Birbirine rahim oldukları. Bu da ne manaya gelir? Acımaları çok fazladır birbirine karşı ve süreklidir. İnkıtağa uğramaz. Sevâun kâne, isterse olsun fî huzûri sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Yani burada işte Efendimizin zamanında onlar böyleydi. Efendimiz vefat ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihalinden sonra sahabe sapıttı haşa. Birbirine girdiler haşa diyen zındıklar var. Bunlar zındıktır. Onun için burada diyor isterse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hali hayatında ve huzuru şeriflerinde olsun ev ba'der tihalihi ya sallallahu aleyhi ve sellem'in ahirete intikali ve irtihalinden çünkü Resulullah vefat etti öldü dememek lazım. İrtihal, dar-ı bekâ irtihal ve intikali vardır yoksa hayattadır aynen diridir. İrtihalinden sonra da aynı merhametleri sahabenin birbirine devam etmiştir. Ve küllü mâ her ne şey ki o münafin münafiyun idi. Nafa münafi nefiden geliyor. Münafiyun idi. O ya düşüyor işte esne ona delalet ediyor. Münafin ters düşer. Hangi şey ki ters düşer li rahmeti bazıhim. Sahabeden bazının acıdığına, kime bazen diğer bir kısmına acıdığına ters düşen bir rivayet gelirse siyer kitaplarından, tarih kitaplarından, şia kitaplarından, rafızı kitaplarından veya ehl-i sünnet geçinip de müteşeyyi olanların kitaplarından veya işte yok murucini, yok mesudinin, murucu zehbinden bilmem nesinden bunlar şialeşmiş, ehl-i sünnet geçinen şialeşmiş siyerciler. Özellikle murucu zehbde falan çok var. Bunlardaki rivayetlerden bakarsan ki bir rivayet var sahabeden biri diğerine merhamet etmemiş. Acımamış diye bir şey anımsatıyor, ima diyor veya tasrih ediyor veya açıkça ifade ediyorsa yenbegî lazımdır en yekûne o rivayetin meslûben o rivayette geçen acımasızlık, kötü davranış, gaddarlık, harp etme gibi şeylerin kabul edilmemesi lazım. O sıfatın meslûben yani soyulup alınması ve def edilmesi lazım. Kabul edilmemesi lazım. Kimlerden? Anum onlardan. Alet devam. Süreklilik üzere. Yani bir yerde böyle oldu. Sıffin'de birbirine acımadılar. Yok Cemel'de birbirine acımadılar. Öyle bir şey yok. Oralarda hep İbn-i Sebe Yahudisinin katması karıştırmasıyla çıkan fitnelerde birbirini öldürmek kastı olmaksızın ve birbirini öldürmek, birbirine savaşmak kastıyla gitmediler oralara. Hakkı meydana çıkartmak için gittiler. Fakat Yahudilerin, İbn-i Sebe Yahudisinin ve ajanlarının müdahaleleriyle bu savaşlar koparıldı. Dolayısıyla kör bir savaş oldu. Yani kimin kimi vurduğu anlaşılmadan birçok şehadetler hasıl oldu. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ne buyurdu? Katlâna ve katlâhum fil cennet. Onların tarafında ölen de cennettedir, bizim tarafımızda ölen de cennettedir. İhvânna begav aleyna. Bunlar bize kardeşlerimizdir, bize karşı bir çıkış yaptılar ama mâhum bi kefaratin ve lâ fesekatin. Kafir de değiller, günahkar, fasık da değiller. Limâ lehu minet tevil. Çünkü onların da tevil. Bunu kaç defa anlattık. Tekrar etmeye lüzum yok. Bu işin karşı tarafında, yani esas haklı tarafında olan Hazreti Ali Efendimiz, onlar bizim kardeşlerimizdir, onların da tarafında ölenler şeydir, cennettedir. Buyurduktan sonra sana ne düşer, bana ne düşer? Kraldan beter kralcılık yaparsan helak olursun. Şimdi burada münafıklardan bahsetmiyoruz. İki tarafın içinde de münafıklar var mıydı? Vardı. Sahabe olmayıp da para için, ganimet için gelen var mıydı? Vardı. Biz bunlara tabii ki şehit demiyoruz. Biz sadece sahabe hakkında bunu konuşuyoruz. Sahabenin dışında da tabi-i nizamdan O sahabeye tabi olarak Allah rızası için gelmiş olan varsa o da cennettedir. Ama içeride kocaman ordular, on binlerce kişilerden bahsediyoruz. Burada münafık girmiş midir? Girmiş olabilir. Burada İbn-i Sebe Yahudi'nin ajanları kesinlikle var. Peki burada mal için, ganimet için gelen var mı? Sahabeden yoktur. Sahabeden yoktur ama sahabenin dışındakilerde ganimet alayım diye gelen var mıdır? Kim kazanırsa bakarız ona göre ganimet toplarız gelmiş. Onlar şehit olamaz. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Bu işte çok ilim ister. Az ilimle bu işler olmaz. Şimdi diyor, eğer bir rivayette gelirse ki sahabe birbirine acımamış, merhametsizlik yapmış, gaddarlık etmiş, hainlik etmiş, vefasızlık etmiş, haşa. O zaman Allah mı doğru söylüyor, sen mi doğru söylüyorsun? Allah-u Teala bir ruhamâ-u beynum. Sen onu tahsis edemezsin ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ruhamâ idiler. Resulullah vefat ettikten sonra bu gaza oldular. Sen bunu uydurmaya bir hakkın yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu bu ayetteki ruhamâ sıfatı müşebbedir. Rahimin cemisidir. Rahim de çok birbirine acırlar demek, bir de sürekli acırlar demek. Sürekli acıdıklarına göre bu onların hayatı boyunca devam eden bir merhamettir. Merhametten, acımadan bahsetmektedir. Sen Allah'ın Kur'an'ı mı tekzip ediyorsun? Sahabenin aleyhine konuşarak. Onun için bu çok önemlidir. Bir rivayette ve küllü mâ ve münafilli rahmet bazen birbirine acımalarını nefyeden işte acımadılar diye geçen bir rivayet gelirse يَنْبَغِيَ اَنْ يَكُونَ مَسْلُوبًا عَنْهُمْ عَلَتْ devam. Devamlı surette o sıfatları sahabeye kondurmamak lazım. Onlardan selbetmek lazım. Selbetmek ne zaman? Bu sıfatlar bunlarda bulunamaz. Niye? Ben Allah'a mı inanacağım, sana mı inanacağım? O rivayetler kimlerden geliyor bilmem ne. Kaynakları meçhul. Ondan sonra Şiilerden geliyor, Rafizilerden geliyor, şuradan buradan geliyor. Biz onlara itibar edemeyiz. Allah'ın ayeti var burada. Ruhamâ-u beynehum. Onun için ne olması lazım? Ve yekûne, yani yenbeği en yekûne'ye atfediliyor. Ve yekûne olması lazım. İhtimâlül buğzi. Kızgınlık ihtimali. Vel hıkdi, kin ihtimali. Vel hasedi. Birbirini kıskanma, birbirine kin tutma, birbirine kızgınlık taşıma, birbirinden nefret etme gibi ihtimaller. Daha ve adâvetü bazın li bazın. Onların birbirine düşman oldukları ihtimalü adaveti. Onu da esre okuyalım. İhtimalül buzi. Davel hikdi kin. Davel hasedi haset ihtimali. Davel adaveti bazın bir bazın. Sahabeden bir kısmı bir diğerlerine düşmanlık olma ihtimali. Müntefiyen anhum. Onlara yakıştırılamaz, kondurulamaz. Bu usta gelen rivayetler kabul edilemez. İtibara alınamaz. Onlara bu yakıştırılamaz. Hem de öyle Resulullah hayatındaydı, sonrasındaydı. Cemel'de öyle olmadı, Sıffin'de böyle oldu. Öyle bir şey yok. Alâ sebîlil istimrari. Süreklilik yolu üzere kesinlikle onlar bundan münezzehtir. Bizim itikadımız, el-sünnet itikadı budur. Şimdi feyzâkâne madem ki oldu cemî'u sahâbetil kirâmi kıymetli sahabenin tümü muttasıfîne sıfatlanmış oldular. Bihâzî sıfetil merziyeti. Bu Allah'ın razı olduğu, methettiği, makbul sıfat. O da nedir? Eşiddâ velel küffâr. Kafirlere karşı sert, sevgisiz, muhabbetsiz. Ruhamâv beynehum. Kendi aralarında sahabe birbirine çok merhametli. Madem ki Allah'ın kabul ettiği bu sıfatla sahabenin tümü muttasıftır. Sahabenin içinde münafıklar vardı. Münafık vardı. Münafık sahabe değil ki. Münafığa kim sahabe demiş? Dolayısıyla sahabenin tümü bu sıfatla mevsuf olduğuna göre kemâ ve mukteza kelimeti vellezîne. Çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyor? Vellezîne mâhû. Vellezîne kelimesi ismi mevsulün cemisidir. Ellezînin cemisidir. Çoğuludur. Vellezîne o kimseler ki. Kiminle beraberler? Mâhû Resulullah'la beraber. Peki bu kelimenin muktezası nedir? Yani anlamamız gereken manası nedir? Elleti bu kelime hiye bu min sıyagil umumi. Sıyag, sıyganın cemidir. Sıyag, sıygalardan. Ne sıgası? Arap lügatında bu kelime ne manaya konmuş bir sıgadır? Lafızdır yani. El umumi, genel manaya konmuş. Vellezine o kimseler ki. Peki o kimseler ki peşinden ne gelecek? Ma'u Resulullah'la beraber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bir kere bile beraber olmuşların hepsi buraya giriyor mu? Müslümansa. Müslüman olarak, münafık olmayarak, müşrik de Efendimizle buluşmuş olabilir. Müşriği konuşmuyoruz. Ehli kitap Yahudisini konuşmuyoruz. Münafığı konuşmuyoruz. Ama imanlı olarak ma'hu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir kere bile beraber olursa bu sıga nedir? Umumu ifade ettiğinden buna dahil midir? Dahildir. Ve bu zat sohbet şerefine, sahabe unvanına nail midir? Nahildir. Daha bu sıga nelerdendir? Vel istigraki. İstigrak. İstigrak ne demek? Konulduğu mananın hiçbir ferdini dışarıda bırakmaksızın hepsini kaplayarak, boğarak içine almış. Yani nasıl ki bir su her tarafı içine almazsa istigrak olmaz. Her tarafı kaplarsa su istigrak olur. Gark, yani gark oldu. Ne demek yani? Su her tarafını kapladı. İstigrak ne demek? Bu kelimenin manası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olma şerefine, me'iyet şerefine, sohbet şerefine, onun cemalini bir kere görmek şerefine veya ama ise İbn-i Ümmi Mektum gibi kelimesini duymak, huzurunda bulunmak şerefine bir kere bile nail olanlar da dahil olmak üzere ve nail olmak üzere Hazreti Vahşi dahi dahil olmak üzere. Çünkü neden? O da bir kere bulundu veya birkaç kere bulundu. Evet. Bütün hepsini kaplamış manaya delalet için konulmuş umum ve istigrak sıygelerinden olan vellezine'nin muktezası manasının anlaşılması gereken şeklinedir. Efendim, sahabenin hepsinin bu ruhamâ-u beynehum aralarında çok merhametlidirler medyesine, övgü sıfatına efendim dahil olduklarıdır. Çünkü ne buyuruyor? Vellezine mâ-u, onunla beraber olanlardır. Beraber olan. Tabii ki Müslümanlardan bahsediyor. Bu ayetin gavurları methettiğini düşünebilir miyiz? Münafığı methettiğini düşünebilir miyiz? Onu konuşmuyoruz. Ama onunla beraber olanlardan imanlı olan, günahkar da olsa, icabında sahabede bazı günahlar işlemiş olanlar olabilir. Masum demiyoruz. Ama mâhu sıfatına sahip mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber olmuş mu? Olmuş. Maiyet var mı? Var. Sohbet var mı? Var. Sahabeden olmuş mu? Olmuş. O zaman sahabe-i kiramın cümlesi vellezine kelimesinin umum ifadesinden yola çıkarsak vellezine o kimselerin hepsi. Mâhu onunla beraber olmuş. İman ederek bir kere beraber olmuş, bitti. Sahabe olmuş. O zaman hepsinin merhameti ayetle beraber birbirine karşı acıması sabit olmuştu. Sen burada şu müstesna, bu istisna diyemezsin. Allah Teala istisna yaptı mı? Yapmadı. Vellezine mâhu hepsi beraber. O zaman mâzâ ney nekûlü diyebiliriz. Min ekâbiris sahabeti. Sahabenin büyükleri hakkında ne diyebiliriz? Hazreti Vahşi hakkında bile bu ayette bu sıfat varsa, Hazreti Vahşi bile Müslüman olduğuna göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde bulduğuna göre, sahabeden olduğuna göre, peki sen Ebu Bekir Sıddık'a ne konuşabiliyorsun o zaman? Hazreti Ömer hakkında ne konuşabilirsin o zaman? Bu ayette edna en alt mertebedeki sahabe bile giriyor buraya da. Üstüne ne diyelim? Ama Şia ne yapıyor? Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer'den başlıyor. Fe inne hâzî sıfete, tabii ki bu birbirine acıma merhamet sıfatı tekünü olur fiyim. Sahabenin ekabirinde, ekabir büyükleri demek. Etemme, daha tamam olur ve ekmele, daha mükemmel olur ve evfa, daha bol olur. Şimdi Ebu Bekir Sıddık'ın merhameti Hazreti Ömer Hazretleri, sen diyorsun ki Hazreti Ömer ile Ebu Bekir Hazreti Ali hakkını yedi, haşa. Nasıl hakkını yiyecek? Onlar birbirine senden benden, anamızın babamızın birbirine acıdığımızdan onlar birbirine daha merhametli. Hakkını yer mi haşa? Sonra diyorsun Hazreti Osman, Hazreti Ali birbirine girmişler falan. Ne alakası var Hazreti Ali Osman'la? Çok samimiydi. Onun amirlerinden idi. Hazreti Osman zamanında vazife yaptı. Vezirlerinden idi. Kadılarından idi Hazreti Ömer'in. Sen ne uyduruyorsun bunu? Nereden çıkarıyorsun? Bunlar birbirini sevmiyorlardı, takıya yapıyorlardı. Sizin Şia'nın dini takıya zaten. Sahabede takıya olmaz. Onun için وَلِهَذَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu hadis-i şerifinde? Erhamu ümmeti bi ümmeti Ebu Bekir'in. Ümmetimin içinde benim ümmetime en çok merhamet eden kimdir? Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Niye Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh en eftal oldu? En merhametlilik onda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bil müminine raufur rahim. Ümmetine en çok acıyan Kullara en çok acıyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan sonra en çok acıyan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra kim geliyor? Ebu Bekir Sıddık. Erhamu ümmeti, bi ümmeti Ebu Bekir'e. Merhamet onda fazla. Ne diyor? Ya Rabbi diyor, keşke benim bedenimi diyor büyütsen, bütün cehennemi ben kaplasaydım da bir Müslüman cehenneme girmeseydi diyecek kadar Hazreti Sıddık Ekber radıyallahu anh merhameti mükemmel olmuş. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm fî şe'nil Fârûkî radıyallahu anh, Ömer Faruk Hazretleri hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste ne buyurmuş? Levkâne bâdî nebiyyün lekâne Ömer'a. Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer gelirdi. Peki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki merhameti biliyoruz. Benden sonra peygamber olsa o gelir. Peki onun merhametsiz bir insan olduğu, acımasız bir insan olduğunu haşa, hasetçi bir insan olduğu, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye fesat yaptığı, haset yaptığını konuşan da din iman kalır mı ya? Onun için bu zatlar öyle normal sahabe de değil yani. Şia'nın çattığı şey çok büyük, dağlar çok büyük. Ben dağlara acımam, dağ kafasını toslayana acırım. Çünkü neden? Helak olup gittiler. Yani ne kastediyor burada? Enne levazimen nübüvveti ve kemalatiha, peygamberliğin gereksinimlerinden olan ve mükemmel sıfatlarından olan külla her birisi hasıletün mevcut demektir fi Ömer'a. Benden sonra nebi olsa Ömer olurdu. Ben Hatem'in nebiyim, peygamberlerin sonuncusu olduğum için Ömer peygamber olmadı. Yoksa Beni İsrail'deki gibi peygamberlerin ardından peygamberler gelecek olsaydı bizim ümmette de Ömer peygamber olurdu diyor. Bu ne demektir? Peygamber sıfatlarını içinde toplamış yüce bir velidir. Büyük bir sahabidir. Ama normal sahabeden de değildir yani. Her sahabe benden sonra yaşasa, benden sonra peygamber gelse Ebu Zer-i Gıfari peygamber olurdu diye bir hadis yok. Ama Ömer hakkında var radıyallahu anh. Demek Ömer radıyallahu anh ne kadar mükemmel ki peygamberliğin gerektirdiği peygamberlerde olan sıfatların tümünü haiz. Bir tek ne var? Vahiy gelmiyor. Peygamber olamaz. Bunu böyle anlamış İmam-ı Rabbani Hazretleri. Velakin lemma hutime, ne zaman ki bitirildi mensubu nübüvveti, nübüvvet mensup makam demek. Peygamberlik makamı hitama erdirildi. Son buldu. Neydi? Bi hatemir rusuli aleyhi ve alâli salatu vesselam. Resullerin sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. İşte o zaman onunla bu makam bittiği için lem yuşarraf. Hazreti Ömer şereflenemedi. Bir devleti mensup bir nübüvveti peygamber olma makamının devlet şerefiyle müşerref olamadı. Çünkü olamazdı, kimse olamadı. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonra nebi yok, resul yok, bitti. Ama demek ki o kadar makamı üstün ki olacak olsaydı Ömer olurdu. İşte buraya dikkat edin, bunlar sayı hadisler, Sünen hadisler, Tirmizi'de geçiyor vesaire kitaplarda geçiyor bu hadis-i şerifler. Bundan dolayı peki o zaman bunları, bu büyük sahabenin durumlarını düşünmek lazım. Bunlar bu sıfatlarda iseler, diğer sahabeyi bırak, onların ekabirine bile Şia dil uzatıyor. Ve hadü levazim-i nübüvveti, peygamberlikte lazım olan sıfatların biri de nedir? En mühimlerinden bir kemal-ü rahmeti. Bir peygamber çok merhametli olur ve şefkati çok acıyıcı olur. Alel halkı, Allah'ın kullarına, yarattıklarına, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmüyor musun? Kuşa nasıl acıyor? Hayvanlara nasıl merhamet ediyor, bütün hayvanlar geliyor ona şikayet ediyor, onların sahiplerinden haklarını alıyor. Yani sade insanlara değil, bütün mahlukata karşı son derece şefkat ve merhamet taşıyor. Bütün peygamberlerde bu sıfat var. Bu da dolayısıyla Hazreti Ömer nebi olurdu benden sonra. Demek ki Hazreti Ömer'de radıyallahu anh ne kadar peygamberlerin huyları ve ahlakı, merhametleri onda da var demektir. Bunu anladığına göre ondan sonra ve izâ enner razâile elleti tünâfis şefkate ve rahmete şefkate, merhamete ters düşen acımasızlık sıfatı rezil sıfatlardandır. Ve min zemâimil ahlâk kötü ahlaktan olan şefkat ve merhamete ters düşen ve mezmum, kınanmış ahlaktan olan minel hasedi, kıskançlık, vel buğzu, kin ve nefret, vel hıkdi, içinde düşmanlık beslemek, kin tutmak, vel adaveti, hasımlık yapmak, düşmanlık yapmak keyfe tutasavvaru nasıl düşünülebilir? Min kavmin teşerrafu bi şerefi sohbeti hayril beşeri. Beşerin hayırlısı Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde, birlikteliğinde, beraberliğine nail olma şerefiyle müşerref olmuş bir kavim hakkında, bir sahabe cemaati hakkında ki aleyhimus salavatü ve teslimatü salat selamlar onların üzerine olsun. Fe'in diyorum çünkü onlar efdalü hazil ümmeti. Onlar bu ümmetin en faziletlileridir. Elleti hayrul ümem. Yani 70 ümmet geçti bizden evvel. Tabi Musa Aleyhisselam ümmetleri ondan sonra onun ardından Tevrat'ı takrir eden nebiler çok geldiler. Onlara yeni kitap gelmedi. Vahiy geldi ama müstakil kitap gelmedi. Müstakil şeriat verilmedi. Onların hepsini bir sayarsan. Yani 70 ümmet geçti diyor. İnnekum tetevaffevne seb'ine ümmeten. Entum hayru hazil ümmeti. Ahiru hazil ümmeti ve hayru ha. Siz 70 ümmetin ardında geldiniz. Ama onların en hayırlısı sizsiniz. Dolayısıyla bütün ümmetlerin, zaten Kur'an söylüyor, küntüm hayra ümmet nuhricet linnâs. İnsanların menfaati için dünyaya çıkarılan ümmetlerin en hayırlısı Habibimin ümmeti siz oldunuz buyuruyor. Şimdi bu ümmetlerin en hayırlısı ve esbeku ehli hazil milleti, bu dinin Kur'an şeriatının esbeki en önde gelenleri elletiye nasikatun li cemi'il mileli. O Kur'an şeriatı ne yaptı? Nasikatun neskatli cemi'il millet, diğer milletleri. Millet burada din manasında. Dinden de maksat şeriat manası. Çünkü innet dini indellâhil İslam. Adem Aleyhisselam da Müslümandı, İbrahim Aleyhisselam da Müslümandı. Müslüman olmayan hiçbir peygamber yok. Müslümanlık Allah'a teslimiyet. Allah hangi dönemde hangi şeriatı gönderdiyse ona itaat eden, kabul eden, hangi kitabı indirdiyse ona iman eden, kabul eden, amel eden o şeriatın ehli oluyor. Onun için şeriatlar değişir, din değişmez. Din sadece İslam'dır. Ama Kur'an şeriatı var, Tevrat şeriatı var, İncil şeriatı var. Onların hepsini Kur'an şeriatı ne yaptı? Bu millette değil, Kur'an şeriatı yani. O, biz onun ehliyiz. Elleti o Kur'an şeriatı ki ye nasikatün hükümsüz bıraktı. Neshetti neyli cemi'il mileli. Yani diğer bütün şeriatların hükümlerini kaldırdı. Sadece Kur'an'ın ahkamıyla bundan sonra kıyamete kadar amel edilecek buyurdu. İşte dolayısıyla bu ümmet en hayırlı ümmettir. En hayırlı ümmetin en büyükleri de sahabe-i kiramdır. لِيَنَّ كَرْنُمْ كَانَ خَيْرَ الْقُرُونَ Onların asrı en hayırlı asırdır. Çünkü sahih hadiste خَيْرُ الْقُرُونَ كَرْنِ Benim yaşadığım asr-ı saadet döneminde yaşayanlar kıyamete kadar gelecek ümmetlerimin en hayırlıları bunlardı. O zaman sahabe asrı en hayırlı asır oldu. Ve sahibim çünkü onların musahipleri, sahipleri derken Türkçedeki bu bunun sahibi, malın sahibi gibi değil. O sahip kelimesi sohbetten geliyor. Yani onlarla birlikte olan onların musahibi en yakın arkadaşları manasında geliyor tabii. Kâne oldu. Efdalel enbiyâi vel murselîne. Nebilerin, Resullerin en faziletlisi ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman onun sahabesi diğer peygamberlerin sahabesinden eftal midir? Tabii eftal. Kendisi eftal olunca sahabesi de eftal oldu. Artık onun için burada sahabenin birbirine buğz ettiği, kin tuttuğu, birbirinden efendim kasıtlı savaşlar çıkarttığı, birbirinin kanına girdiği, kasıtlı bir şekilde kötü niyetle düşmanlık ettiğine inanmak Kur'an'ın ayetini tekzip ve inkar olur. Çok güzel, farkındaysanız ne kadar güzel mukaddimelerle mevzuyu getirdi. İnşallah buradan kaldığımız yerden haftaya dersimize devam edeceğiz. Ya Allah ehl-i sünnet itikadı, özellikle sahabe-i ikramın faziletleri hakkındaki itikadımızı daim ve mükemmel eylesin ve onların sevgisiyle ve muhabbetleriyle dünyada yaşatsın, ahirette mahşere haşreyleyip şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
3: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir ise 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12422,5. Sembol oranı 27500. Polarizasyon dikey.
11: Lale Gül, gönül bahçeniz.
12: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080. Burası Lale Gül FM.
13: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
14: Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı niye ateşe atıyor? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bunu bizlere nasıl beyan ediyor? Kısaca da olsa inşallah anlatmış olalım. İbrahim Aleyhisselam putları kırmıştı biliyorsunuz. Putları kırdı ve baltayı da o putların başı olan, çünkü irili ufaklı putlar yapmışlar böyle sağından solundan, bir de iri bir put yapmışlar. Onların gözüne pırlanta koymuşlar, mücevheratlarla süslemişler. İşte onu kırmadı, onun boynuna baltayı astı. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu. Fecealehum cüzâzâ. Putları parça parça etti. İllâ kebîrallehum. Ancak onların büyüğünü bıraktı. Baltayı da boynuna astı. Niçin böyle yapıyor? Leallehum ileyhi yerciûn. Umulur ki ona dönerler. Yani ona dönerler derken, ha bakacaklar ki şimdi onlar madem ilah diye tapıyorsunuz. Bunlar kırılmış, dökülmüş, kendini koruyamamış. İlah dediğin ne yapmalı? Seni korumalı. Sen ona sığınıyorsun. Mesela ne diyor? Ya Rabbi bizleri muhafaza et diyorsun. Şimdi bizi koru diyorsun. Şimdi bu kendi kırılan dökülen şey, kendini koruyamayan seni nasıl koruyacak? Yani kafalarında bir soru işareti oluşsun. Kendilerine dönsünler. Kendilerini koruyamayan şeyler biz nasıl korusun? Biz bunlara niye tapıyoruz diye düşünsünler de kendilerine gelsinler ve hakkı hakikati bulsunlar düşüncesiyle böyle bir şey yapıyor İbrahim Aleyhisselam. Tabii geldiler baktılar putlar efendim parça parça olmuş. Orası molozhaneye dönmüş öyle diyeyim. Her taraf efendim molozlarla dolu. Kırık var, dökük var. Paramparça olmuş her şey. Tabii kızdılar efendim köpürdüler. Dediler ya bunu kim yaptı? Dediler bu işi olsa olsa İbrahim adında bir genç var. Kalu dediler. Feteyezkürüm yukalüle İbrahim. İbrahim diye bir zat, bir kimse vardı. Bir genç, genç bir kimse. Yani bu putları dinle doluyordu. Olsa olsa. Yapsa yapsa bu yapmıştır dediler. Sorguladılar, ettiler. Tabii uzun uzun Kur'an-ı Kerim bunları anlatıyor. Ve neticede İbrahim Aleyhisselam kale buyuruyor ki اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ. Onlara diyor ki Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyecek şeylere mi tapıyorsunuz? اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Size de yazıklar olsun, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da, putlara da size de yazıklar olsun diyor yani. Şimdi burada okuyoruz, geçiyoruz ama şöyle bir düşünsek, şöyle bir empati yapabilsek. Tevhid kahramanını görüyor musun? Nasıl haykırıyor, nasıl kükrüyor? Kime karşı? Kendisini öldürmeye azmetmiş, putlarına küfretti diye adeta kudurmuş büyük bir halk kitlesi ve herkesin karşısında tir tir titrediği Nemrud'un karşısında tüy bile titremeden hakkına sahip kırıyor. Tevhidin sembolü İbrahim Aleyhisselam. Nasıl bir yiğitlik gösterisi var. Nasıl bir hakkı hakikati haykırma tablosu sergileniyor orada. Putperestler tabii öfkeden deliye döndüler, kudurmuşlar. Hani dediler ki, hani linç ederiz ama yani bu öyle kim vurduya gitmesin. Öyle bir ceza verelim. İbrahim'e Aleyhisselam öyle bir ceza verelim ki ondan sonra gelen hiç kimse putlarımıza böyle yapmaya cesaret edemesin. Evet bazı kararlar vardır. Başkalarını sindirmek için, etrafı korkutmak için, öyle yapacak olanların önünü kesmek için. Şimdi burada da kendilerince böyle bir ceza verecekler. Kalu dediler. Nasıl bir ceza verelim? Kalu dediler ki hardikuhu, onu yakın dediler. Onu yakın. Vensuru ehliyetekum. İlahlarınıza yardım edin. İn kuntum fa'ilin. Eğer bir şey yapacaksanız ilahlarınıza yardım etmek için onu yakın dediler. Ve böyle bir karar alındı. Hala İbrahim Aleyhisselam'ın o baltayı boynuna asma sebebiyle o raddeye gelmemişler. Onu düşünmüyorlar. Kendilerini bile koruyamayan, korumaktan aciz olan, kereste'den, demirden, tunçtan bir takım El emeğiyle yapılan şeylerin ilah olamayacağını hala anlayamıyorlar da ilahlarınıza yardım edin diyorlar. Bir şey yapacaksanız onu yakın diyorlar. Yani yakma kararı aldılar ve o halk, o putperest halk 7'den 70'e odunlar toplamaya başladılar. Ağaçlar kesmeye başladılar ve işte o meydana, o Balıklı Göl'ün olduğu meydana topluyorlar. Bir hafta, 7 gün 7 gece topladılar ve onları tutuşturdular. Öyle bir alev, öyle bir ateş göklere yükseliyor ki yani bir günlük mesafeden o alev gözüküyor. Ve öyle bir sıcak, öyle bir hararet yani o bölgede artık kuş uçamıyor. Biraz yakınından kuş uçacak olsa kebap oluyor düşüyor aşağı. Öyle bir sıcak, öyle bir şey. Tabii bu arada İbrahim Aleyhisselam'ı hapsetmişler ve ne yaptılar? Çıkardılar, ateşe atacaklar ama nasıl atacaklar? Kendileri yanaşamıyorlar ki. İşte Urfa Kalesi yukarıdan, orada Nemrud'un sarayını yaptığı yer, o surlar falan orada duruyor hala. Direkt orada duruyor. İşte o sütunların arasına efendim mancınık yaptılar ve oradan İbrahim Aleyhisselam'ı ne yapıyorlar? Ateşe atıyorlar. Tabii Nemrud Aleyhillâne de oradan seyrediyor, halk seyrediyor. Belki de tezahürat yapıyorlardır, zafer çığlıkları, naraları atıyorlardır. Yani onu siz artık kendi kafanızda tasavvur edin. Bu kadar kafir, bu kadar putperest, içinde bir tane imanlı Allah'ın halili var. İbrahim Aleyhisselam havada gidiyor. Ateşe doğru gidiyor. Kim kurtaracak? Kim mani olacak? Onun yanmasına kim engel olacak? Dünyada bir tane mümin var, o da ateşe doğru atılıyor. Tabii İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Bu zikri yapıyor. Evet. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Ne diyor? Allah bana yeter. O ne güzel vekil. Allah bana yeter. Ha, beni tutan varmış, yokmuş. Herkes bana düşmanmış. Benim arkam yokmuş. Kurtaracak, edecek. Ateşe düşmeme mani olacak, engel olacak. Bu kararı kaldıracak kimse yokmuş. Önemli değil. Allah bana yeter. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Demek lazım. Değil mi? Yani her sabah, akşam 7'şer defa mutlaka söylenmesi tavsiye ediliyor. Bu zikir kötülüklerden insanı korur. Bizler de bunu yaparak hasbiyallahu ve ni'mel vekil ve hasbunallahu ve ni'mel vekil evden çıkarken 7 defa söylemek lazım. Dışarısı da hakikaten ateş yani fitne ateşi, günah ateşi, haram ateşi. Allah o ateşlerden, fitnelerden, haramlardan, isyanlardan cümlemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu muhafaza buyursun. Amin. Evet, havada giderken o tevekkülle, o zikirle Cebrail Aleyhisselam geldi. Helleke min hacetin ya İbrahim. Bir hacetin var mı, bir isteğin var mı ey İbrahim? İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Emma ileyke fela. Senden mi? Yok. Hani biz olsak, değil mi, şöyle bir düşünelim yani. Yani bir isteğin var mı? Hani bir yardım istiyor musun falan? Sen tabii biraz hapis yatmışsın. Orada seni çıkarmışlar, mancınığa bağlamışlar. Hala yardım gelmemiş. Bu kadar sıkıntı, bu kadar meşakkat çekiyorsun. Yardım yok. Ateşe gidiyorsun. Gelmiş melek diyor ki hacetin var mı? Ne dersin? Mübarek görmüyor musun yani? He? Nerede kaldın dersin belki. Nerede kaldın ya? Ateşe atıyorlar. Beni kurtar. Ama o Halil makamı. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Senden mi? Senden yok. Senden ne isteyeyim? Sen de Allah'ın mahluku benim gibi. Cebrail Aleyhisselam tekrar diyor ki Ela tes'elu rabbeke. Rabbinden bir şey istiyor musun? Rabbinden istemiyor musun? Ha, Rabbimden istemiyor musun derken bakın İbrahim Aleyhisselam'ın ifadesine. İlmuhu bihali hasbi min su'ari. Rabbimin benim halimi bilmesi benim ondan bir şey istememe mahal bırakmıyor. Ne demek? Rabbimin benim halimi bilmesi. Rabbim beni biliyor mu? Evet biliyor. Görüyor mu? Görüyor. Yani ateş orada, ben burada, havada ateşe doğru iniyoruz. Ha, benim halimi biliyor. O zaman benim ondan bir şey istememe gerek yok. Eğer Rabbim beni kurtaracaksa zaten kurtaracak. Ama eğer Rabbim beni kurtarmayacaksa, eğer Rabbim beni yakacaksa, Rabbim beni yakmayı murat etmiş, bu kadar düzenek var, bu kadar olaylar, hadiseler cereyan etmiş. Ama ben diyorum ki ya Rabbi beni yakma. Ne kadar ayıp. Rabbim ister bakar, ister yakar. Çekil aradan, kalabaki aradan. İşte Halil makamı. Ha, biz öyle yapabilir miyiz? Bize göre değil tabii. Biz ne yapacağız? Vebtehu ileyhil vesile. Biz vesile ile Rabbimize yaklaşmaya gayret edeceğiz. Bazıları öyle kibirli, burunları büyük, kimseye tenezzül etmez. Ben direkt Allah'a bağlıyım. Ben direkt trafoya bağlıyım. Belli, trafoya bağlısın ama motoru yakmışsın, patlatmışsın. Sen İbrahim Halilullah mısın? Halil makamında mısın? Peygamberlik makamı ayrı. Onların durumları, farkları, Mevla ile olan efendim münasebetleri çok farklı. Sen ben gibi değil ki yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ayakkabınızın kopan bağına kadar Allah'tan isteyin buyurdu. Senin benim durumumuz farklı. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'a böyle deyince, yani ister yakar ister bakar, çekil aradan kala baki aradan deyince Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yapıyor? Ateşe emrediyor. Ne buyurdu? Estağfirullah. Kulne yâne.

0: aleyhisselama serin ve selamet ol dedik. Çok enteresan burada müfessirler buyuruyor ki, eğer berden buyurdu ve selamen buyurmasaydı, yani ateşe soğuk ol buyurduktan sonra ve selamen buyurmasaydı, ateş öyle soğuk olurdu ki İbrahim aleyhisselam donabilirdi diyor. Ama berden ve selamen, serin ve selamet ol, ne yandır ne dondur diyor yani. Ve aradu bi ikeyden fecalnahumul ahsarin. Onlar tuzak kurmak istediler ama biz onları hüsrana uğrattık diyor Mevla. Ve işte İbrahim aleyhisselam, Cebrail aleyhisselamın nezaretinde yumuşak bir iniş yapıyor. O alevli olan ateşler suya dönüşüyor. O odun parçaları efendim balıklara dönüşüyor. Oradan pınarların, suların fışkırdığı, nergislerin, güllerin olduğu bir bahçeye, gülistana dönüşüyor. Cennetten bir yaygı üzerine İbrahim aleyhisselam yumuşak iniş yapıyor. Ve hayatımın en güzel günlerini geçirdim dediği günleri işte orada geçiriyor kıymetli kardeşlerim. İbrahim aleyhisselam nefsini nirana, oğlunu kurbana, malını da ihvana bezleden Allah'ın halili, büyük zat.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül Efendi.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
4: Ecir
3: sunar.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 27 Mayıs 2021 tarihinde yapmış olduğu namaz kılmamak konulu sohbetin ikinci bölümü başlıyor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, geçen derste namazsızlığın, bir namazlığın büyük belalara sebep olacağı, azaplara sebep olacağı, maddi manevi felaketlerin kapısını açacağı hususunda bazı ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ve rivayetler sizlere zikrettim. Bu sohbetleri mutlaka ulaştırın. Bu namazla ilgili bir seri olacak. Namazı terk edenlerle ilgili bir seri olacak. Bu ders ikincisi olarak size arz ediliyor. Onun için ulema bu usta yazdıkları eserlerde mesela Şeyh Raşid el-Raşid rahimeullah bu hususta son dönem eser yazarlardan ama tabii son dönem derken yine nereden baksanız bu eseri bitirdiği 1375 efendim 25 oradan var, 42 buradan var. Dolayısıyla 65-70 sene evvel tabii bunu da yazmış. Yani böyle yakın dönem derken şu hepten yakın değil. Daha ben doğmadan evvel. Diyor ki mesela bu Tehzirul Müslümin işte min terkis salah kitabın adı min tehiri salat an vaktiha ve tehrim terkiha. Müslümanları tehrimu okuyalım. Tehrimu terkiha. Namazın terk edilmesinin ne büyük haram olduğu ve vaktinden tehir edilmesi, kazaya bırakılmasından Müslümanları tehzir, yani sakındırma hususunda yazmış bu kitabın adı. Tehzirul Müslümin diye başlıyor. Burada diyor ki, يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِينَ اِنْ كَرَى هَذِهِ الرِّسَالَةِ اَوَّقَعَتْ فِي يَدِهِ اَنْ يَتَفَقَّهَهَا وَاَنْشُرَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. Bak şimdi bu Ehl-i Sünnet ulemasından bir zat. Efendim, her Müslüman diyor bu Risale'yi okursa diyor, benim buna muadil Risalem, kitabım iki tane var. Birisi dinin direği, müminin müracı namazın içinde bu konular çok işleniyor. Özel bölümü var, babı var. Efendim, namaza gevşek olanların başına gelecek olan belalar hakkında bir de müstakil risale çıkartmıştım diye hatırlıyorum. Yani namazsızların, namazı terk edenlerin başlarına iki cihanda gelecek belalar şeklinde. O da müstakil benim bir risalemdir. Bu risale kimin eline düşerse diyor. O kendisi yazdığı Arapça risale hakkında.

0: ben de burada dinin direği, müminin miracı, namaz. Bu benim çok önemli bir kitabım. 21. kitabım. Yani Risalem rakam olarak 21. Şu anda 91'i geçti. 21. kitabım. Onun 3. bölümü, yani 3. bölümü, güzel yeni de baskı yapıldı. Çok ince işler yapıldı yani. 3. bölümü tamamen bu konuya ayrılmış. Yani hemen hemen 150. sayfelerden başlıyor. Ben burada size yine şey yapacağım. 197'ye kadar. 150-197 arası bu konuyu işlemiş. Namaz kılmayanın başına iki cihanda gelecek belalar. Şimdi tabii bu sohbette biraz farklı şeyler söylenebilir. O kitapların yazılması 15 seneye oldu, geçti falan. Tabii yeni ilimlerde görüyoruz. Devamlı araştırmalar yapıyoruz. Önümüze rivayetler geliyor. Şimdi diyor, bu risaleyi kim okursa veyahut kimin eline düşerse, yani işte benim işte iki kitabım sizin çoğunuzun elinde, evinde var. Yoksa da temin edin mesela. Bunu mutlaka iyi anlaması lazım ve bunu Müslümanlar arasında neşretmesi lazım. Vaciptir diyor. Yecibu, yecibu vacip. Farz yani. Vaciptir diyor. Müslümanlar arasında bunu yayması lazım. Bu niye vacip diyor? İnkâne yu'minu billahi vel yevmil ahir. Şu söze bak. Eğer diyor Allah'a imanı varsa diyor, ahiret gününe inanıyorsa diyor, bir Müslüman bunu okuyup da bu kitap eline düşüp de diyor, bunu ihmal edemez ve insanlara yaymadan, tebliğ etmeden duramaz diyor. Bu vaciptir diyor. Çünkü neden? Namaz İslam'ın birinci farzı. Efendim, bu namaz kılmayandan iki cihanda başlarına gelecek belalar. İşte bu 48. Risale'ymiş. Bu mesela özetle hem kısa olması bakımından, çünkü dinin direği, müminin miracı, namaz uzun yani bölümlere, çok bölümleri olan bir kitap. Bu kısa. Hemen okunabilir, okutulabilir. İnsanlar namazsızlıktan, bir namazdan kurtarır. Allah'ın izniyle kurtarır. Allah ahirete inanıp da bunu okuyup da namazsız duramaz yani. Mümkün değil. Bu eser. Şimdi o zat da diyor ki, Raşid el-Raşid Hazretleri, bu konuda diyor, ben Müslümanları uyarmak için, uyandırmak için bir risale yazdım diyor. Bunu diyor okuyup da diyor, insanlara neşretmeyenin diyor, imanı zayıftır diyor, kıttır diyor. Çünkü Allah ahirete imanı olanın diyor, bunu yayması vaciptir. Neden? Hanımın kılıyor mu? Oğlun kılıyor mu? Kızın kılıyor mu? Komşun kılıyor mu? Amcan kılıyor mu? Kuzenin kılıyor mu? Yani dolu etrafımızda en yakınlardan başlamak suretiyle bir namaz var. Yani namazsız, abdestsiz var. Bu çok büyük bir tehlike. Tabii onların zamanında bu konuda yoktu. Yani 65 sene evvel, 70 sene evvel, herhalde bilmiyorum hangi coğrafyadanın alimi Mısır diye düşünüyorum ama oralarda 60-65 sene evvel efendim Halep diyor. Belki de bu Suriye. Suriye ulemasından da olabilir gibi anladım ben şimdi. Yani baskı yeri Halep diye gördüm. Efendim Suriye yani Halep. Şimdi oralarda 65 sene evvel pek namazsız, abdestsiz adam az bulunur. Tabii El Halebi'ymiş, evet. El Halebi İbni Mustafa Ar-Raşid, evet. Şimdi ben diyor bak mesela Halep'te Benkusa camisi varmış. Benkusa. O camide sabah namazından sonra diyor avam nasa, yani sıradan gelen cemaata, namaza gelen Müslümanlara efendim sene kaç? 1375. 1375. Yani bundan ne kadar önce? 40, 50, 60, 65, 67 sene önce. 42'deyiz. 67 sene önce. 67 işte 67, 68'e de geçebilir. 42'deyiz daha şimdi henüz. 67 sene önce sabah namazını kılmışız diyor. Bir efendim ders okuyordum diyor. O arada derste diyor namaz kılmamanın ne büyük haram olduğunun bahsi geçti. Ben de onu okudum. Orada din gayreti olan, kendilerinde yani din adına bir hassasiyet olan, dine merağı olan bazı ihvan, yani kardeşlerimiz diyor Müslüman, benden talep ettiler. Dediler ki bu mevzuda mutlaka bir kitap yaz. Biz bunu basmakta, tab etmekte sana yardımcı olacağız. Çünkü efendim bu hususta bir gevşeklik vuku buluyor. Onun için risale yazmamı talep ettiler. Ben de diyor yani tabii tevazu ediyor. İlmimin çok olmamasına rağmen bu hususta ayetlerden, hadislerden ve ulema-i amilin kelamından bir risale yazdım. Belki bir salih bir kardeşimizin duasını efendim kazanırım. Allah Teala işte kendisi vefat etmişse ki etmiş olabilir. Allah Teala kabrini nur etsin, derecesini âli yapsın. Böyle bir risaleye başlamış. Ey Müslüman diyor. Bak bu kadar başına belalar geliyor. Bu kadar ibretli hadiseler sana uğruyor, geçiyor. Sen gaflet ediyorsun. Ondan sonra Rabbinin taatını terk ediyorsun. Niye? Namazı terk ediyorsun. Namazı terk eden Allah'a itaat ediyorum nasıl diyebilir? Namazı, beş vakit namazdan bir vakti bile kasten kılmayan adam, şimdi bu kadar ayet hadis okuyoruz, daha da okuyacağız yani bu derste de, önümüzdeki derslerde de. Nasıl ben Allah'a itaatkar bir kulum diyebilir? Isyankar bir kul. Kesinlikle karşı gelen Allah'a baş kaldırmış ya. Davetine icabet etmiyor. Rabbim çağırıyor, ezanla davet ediyor. Efendim, ulema öyle buyuruyor. Ezanı duyup da Allah'ın davetine icabet etmeyen, efendim, namaz kılmayan kişinin kulaklarına kurşun doldurulsa ehvendir diyor. Daha hafiftir yani. Cehennemde kurşun doldurulacak. Sen ezanı duydun ya. Allah Teala çağırıyor. Hayya ala salâ, namaza gel diyor. Bu senin Celle Celal amirin mi? Ondan sonra amirin mi çağırıyor? Memurun mu çağırıyor? Karın mı çağırıyor? Kocan mı çağırıyor? Anan mı çağırıyor? Baban mı çağırıyor? Rabbin çağırıyor ya. Rabbin çağırıyor. Sen diyorsun gelmiyorum ya. Fiilen isyan ediyorsun. Kulaklarına kurşun dolsaydı da o ezanı duymasaydın. Yani ne demek bu? Ezanı duymamak olabilir mi? Yani sen demek ezanı duyup da gitmemen kulağına kurşun doldurulacak yarın ahiret. Eritilmiş ateş, ateş haline getirmiş kurşun doldurulacak yani. Efendim, İslam diyor ayrı bir vadide, bak 65 sene evvel ve 67 sene evvel söylüyor bunu. Hem de Arap aleminde, Suriye'de, Alep'te, Türkiye tamam, Türkiye bayağı oldu bozulalı. Türkiye bir 100 senesi var. 150 seneye kadar gidiyor. Osmanlı coğrafyasında son dönemi bozulma çok. Yani zaten 65-70 sene evvel tam bozulma var yani. Ondan sonra İslam bir vadide kaldı, sen başka bir vadide kaldın. Ne zamana kadar namazı zayi edeceksin? Namazı terk edeceksin, kazaya bırakacaksın. Namaz dinin direği, İslam'ın temeli, kurtuluşun sırrı, felah ve necatın esası ve aslı, Allah'ın Müslümanlardan aldığı ahdi, kılacaklarına dair söz almış bizden. Ondan sonra sen efendim hiç önem vermiyorsun, terk ediyorsun veya kazaya bırakıyorsun, vaktinden çıkarıyorsun. Yani sen dinini mi hafife alıyorsun, yoksa sen namaz farz mıdır, değil midir diye şüphe mi ediyorsun? Zaten şüphe etmek adamı kafir eder tabii. Ondan sonra namazı kaza bırakmanın ne büyük belaları olacak ahirette? Yani kılsan bile, kılsan bile. Şimdi bir de bu mesele var yani. Kılmak yetmiyor ki. Vaktinde kılmazsan büyük sıkıntı. Erkekler için cemaatle kılmamak bile büyük sıkıntı. Sen bunlara şüphe mi ediyorsun ya? Nasıl yapıyorsun? İslam ipini Allah-u Teala boynuna namazla bağlamış diyor. Namazı zaeden ondan sonra İslam ipini, İslam'la olan irtibatını ve bağını koparmış olur. Sen şimdi dinle bakalım, ben sana Allah-u Teala'nın kelamından, kavli şeriflerinden ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinden ve Müslümanların imamlarının beyanlarından neler nakledeceğim diyor. İşte ben zaten dinin direği mümini müracizi namazda bunun naklettiklerinden fazlalarını bile naklettim. Yani bu kitapta olan, şu anda bu zatın söylediği. Çünkü ben orada çok kitaplardan naklettim. İbn-i Hacer-i Zevacir'inden, Zeybe'nin El-Kebair'inden vesaire birçok kitaptan nakilde bulunduğum için benimki daha tabii cametli olur. Çünkü 5-10 kitap görüp de yapmak başka. Efendim, bunların hepsi zikrediliyor. Onun için yani bunu, bu namazsızlığa diyor cesaret etme diyor. Namazsız, bir namaz insanlar efendim yaşasa da ölse de hakir olacak, zelil olacak, fakir olacak, bereketsiz kalacak. Sonra mevası gideceği sığınağı, barınağı cehim olacak. Ondan sonra akıbeti cehennem olacak. Yani Sen nasıl namazı terk etmeye, vaktinden çıkartmaya, kaza bırakmaya cesaret ediyorsun? Kim buna cesaret ederse, şikveti sebkat eden, yani şakî ve bedbaht olduğuna dair ilmi ezeliyle karar geçmiş olan, cerimesi, cürbü büyük olan, hasreti, pişmanlığı, nedameti ahirette binlerce sene efendim yemal olacak, safkası, ticareti husrana uğrayacak. Çünkü hayat bir ticaret. Kur'an-ı Kerim'in beyanı ve çile. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ اُلَاكَ الَّذ۪ينَ اِشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِلُودَ Sapıklığı satın alıyor, hidayeti terk ediyor. Namazsızlığı tercih ediyor, namazı ne yapıyor? İhmal ediyor. Burada ne var? Ticaret nedir? Alışveriş diyorsun. Bak Türkçesinde, tam Türkçesi yani ticaret Arapça. Alışveriş. Yani demek bir şeyi tercih ediyorsun, alıyorsun. Bir şeyi de satıyorsun, bırakıyorsun yani. Kendinden, mülkiyetinden çıkarıyorsun. Namazsızın ticareti nedir? Gafleti almış, dalaleti almış, eğlenceyi almış veya ticaretle meşgul olmuş veya işte bürokrattır işiyle gücüyle veyahut efendim gençtir, yaşlıdır neyse kesel, tembellik, üşengeçlik efendim bilgisayar başında, televizyon başında, diziler, filmler, akşam geçti, yatsının vakti çıktı. Haberi yok ya. Onların ticareti kar etmedi diyor. Çünkü cehennemi satın alıyorsun. Namazsızlığı tercih etmek o demek. Cehennemi satın alıyorsun, cenneti satıyorsun. Namaza devam etseydin cennete girecektin. Namazı terk ettin, cehennemi boylayacaksın. Burada kim zarar etti? Ticarette esas meseledir. Ana parayı koruyup üstüne kar kazanmak. وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Bunlar ticaretin, kazancın yolunu bulamadılar diyor. Çünkü neden? Kaç senelik bir ömür verilmiş hepimiz, herkesin eceline kadar. Bulu verdikten sonra mükellef oluyor. Bu arada ebedi ahireti kazanacak. Burası fani bir yurt. Sonsuz hayatı kazanması lazım. Ama ne yaptı? Sonsuz ahiretin nimetlerini kaybetti, terk etmiş oldu. Cehennemi tercih etmiş oldu. Sen ne kadar büyük bir zarardasın diyor. Onun için yani Allah-u Teala buyuruyor. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْكُوتًا Şüphesiz namaz vakitleri tayin edilmiş olarak müminlere farz edildi. Sen mümin değil misin? Ondan sonra حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى Namazları iyi koruyun, iyi muhafaza edin. Muhafaza ne demek ya? Kılın da demiyor bak. Üzerine bekçi gibi olun, muhafız gibi olun. Bir tanesini vaktini asla çıkartmayın. Özellikle orta namaz, ikindi namazına çok önem veriyor. Diğer bazı yani öyle rivayetler var ki beş vaktin her birinin vustalık vasfı olduğuna dair Ruhul Furkan tefsirinde biz efendim uzun uzun yazdık yani sayfalar dolusu bu ayetin tefsirinde. Çünkü akşamın da bir orta olma özelliği var. Sabahın bir orta olma özelliği var. Yani hepsinin kendine göre bir vasfı var ama en meşhur rivayet ikindi namazı hakkındadır. Ya Allah-u Teala sana bunları emretmiş diyor. Ya bu nasıl olacak? Onun için ulema bunu beyan ediyor. Yani bak diyor ben bu konuları diyor bu risalede işledim diyor Arapça. Sen bunu bulsan da anlayamazsın. Peki ben işledim mi bunu? İşledim. İki tane kitabım var bu usta. Bir tanesi dinin direği, müminin miracı, namaz kitabının içindeki tümü buna dairdir. Fakat üçüncü bölüm özellikle terk edenlerin ukubeti ve cezasının beyanı sadedindedir. Bir de işte iki canda namazsızların başına gelecek belalar. Bu müstakil bir kitap, bu küçük. Bu öyle bir okunmalı okutma. Bak diyor, bunu neşretmek diyor, bu konuda yazılan risaleleri diyor, yaymak vaciptir diyor. Her Müslümana farzdır diyor. Eğer Allah'a ahirete imanı varsa diyor. Çünkü yani sen şimdi çoğunuz burada okunan veya kitaplarımızda yazdığımız ulemanın yazdığı ayet hadisleri millete aktaracak ilminiz yok. Efendim ilmin olsa hafızada kalmıyor. Her şey ezberde kalmaz ki. Bir adamla oturuyorsun ediyorsun. Kaç dakikalık fırsat buluyorsun? 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, yarım saat. Bütün bu konudan konuşamıyorsun. Arada bir namazın ehemmiyeti hakkında bir şeyler anlatacaksın falan. Kaç tane rivayet, ayet, hadis kafanda kalacak? Onu doğru nakledebileceksin, eksiksiz, hatasız. Ondan sonra Bir de çoğu insanlarımız şu anda pek yüzleşemiyor insanlarla bu konularda yani. Herkes işine bakıyor, işte arasındaki münasebetleri sürdürmeye bakıyor. Ya bir menfaati var, ya bilmem ne var. Adam şimdi bana darılır, kırılır. Ondan sonra bir daha benimle görüşmek istemez. Çünkü bununla ben ne zaman görüşsem, ya namaz kıl diyor bana. Namazı işte, namaz vakti geçiyor. Hadi abdest alalım, kılalım bilmem ne. İnsanlar, bu namazsızlar, böyle namazdan bahseden falan, hadi biz beraber kılalım, hadi kalk sen de abdest al falan diyen insanlarla hiç görüşmek istemezler. Hiç şeytanları onları salmaz, koy vermez yani. Onun için tehlike büyük. O zaman en kolay yol iki tane mesela. Bir kitap neşretmek, yani kitabı hazır biz yazmışız, Türkçe'ye çevirmişiz, bu kadar ulemanın kitaplarını toplamışız, ya size ananızın diliyle yazmışız. Kaynaklarıyla beraber, nerede ilk kaynakları yazmış. Peki, bundan daha kolayını da söyleyeyim. Bundan daha kolay bu sohbetleri yapıyoruz. Şimdi bir seri o halinde başladı, kebair, büyük günahlar. Büyük günahların başında da namazdan, tabii şirktir ama şirk zaten gavurluk olduğu için artık o itikat derslerimizin konusu. Şuna inanmayan kafir olur, buna inanmayan mürtet olur, şuna inanmayan ehli bidat olur. O itikadi konular, onu İmam Gazali Hazretleri'nin Kavadül Akaid dersini bitirdik, 50 küsur ders. Şimdi Akide-i Taviye'ye başlayacağız, önümüzdeki haftalarda size ilan edeceğim inşallah, başlatacağım tarihi. O itikadi konusu. Çünkü ilk şirk gelir, işte müsebbal mubikat. Ocakları batıran, adamı cehenneme yuvarlayan yedi günahtan sakının buyuruyor. Yani tabii kebair günahlar yedidense yetmişe daha yakındır İbn Abbas radıyallahu anhuma buyuruyor. Tabii burada yetmiş konu en azından işlenecek bu önümüzdeki derslerde. Bu bir seri halinde. Bazısı da birkaç bölüm olarak gidiyor. Mesela şimdi bunun başına şirk geliyorsa da şirkin konusu itikat olduğundan akaid derslerinin muhtevasına giriyor. İlk ne geliyor? Terkus salat, namaz kılmamak geliyor. Ya 7 tane olsun, 70 tane olsun, bu kadar efendim. Tabii şirk, 7'den birincisi şirk ama ondan sonra gelirsen ulemanın tasniflerinde. O hadiste namazın terki diye ikinci olarak söylemiyor ama diğer bu kadar ayet ve hadisten ulemanın istihracına göre, istinbatına göre kebair kitaplarını namazın terkiyle başlatmışlar. Çünkü neden? Sahabe zamanında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında namazı terk eden yok ya. Ama tabii adam öldürme meselesi olabiliyor. Harpten kaçma, o zaman tabii cihat zamanı olabiliyor. Onlara oradaki en önemlilerini beyan etmiş sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama genel manada İslam'ın en büyük saydığı günaha baktığın zaman ulema ayet hadislerden ne anlamışlar? Namazın terki olarak, namazsızlık olarak anlamışlar. Onun için birinciyi almışlar. Kebair kitapları, büyük günahlardan bahseden kitaplar ilk maddeyi almışlar şirkten sonra. Bazı ulema da müstakil bu hususta kitap yazmışlar. Yani sırf konusu namazın terki ile alakalı. Onun için efendim şimdi namaza önem vermeyen, namazı terk edenler hakkında tabii geçen derste bir hadis-i şerif başladım. O hadis-i şerifin hadis-i şerifi devam edeceğim. Ancak bu noktada tabii bir de ayet okumuştum, Meryem Suresi'nin ayetini. İleriki derste de o bir daha gelecek. Biz bu dersleri şimdi birinci bölüm, bu ikinci bölüm böyle sitemize, Facebook'ta, şurada burada işte YouTube'da bunları atacağız. Ya sen işte efendim Lale Gül'den şu saatte sohbet ver, bunu dinleyin şeklinde. Ama tabii insanların meşgalesi oluyor. O vakitte işte 9'u çeyrek geçe başlıyoruz akşam. Denk getiremiyor. Misafiri geliyor, o bir şey oluyor. Yani bir engeli çıkabiliyor. Ama YouTube'dakiler kalıcı oluyor. Kaldığı zaman işte müsait ne zaman oldu, yola gidiyor, arabada, nerede olsa açabiliyor, dinleyebiliyor. Otobüste bile, uçakta bile kulaklık takıp dinleyebiliyor. Yani çok büyük imkan oldu bu internet. Onun için bak, her Müslüman Allah'a, ahirete inanıyorsa, namaz da farz olduğuna göre, herkesin de burada emri bil maruf nehyan münker, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, özellikle yakınlarına, karısı, çoluk, çocuğu, bunları konuşacağız. Evinde ocağında namazsız varsa durumu daha vahim. Bunları uyarması lazım. Hadi zorla kalkıp dövecek, sövecek hali yok. Fakat davet edecek, tebliğ edecek. Kılmayanlara yapılan tehditleri beyan edecek. Adamı haberdar edecek, adam haberi yok. Uçuruma doğru gidiyor. O da efendim zannediyor ve beni minareden yukarı çıkarıyorlar. İstanbul'u tepeden Çamlıca bilmem kulesinden seyrettirecekler. Ne alakası var? Yukarı çıkarıyorlar seni, oradan yukarıdan atıp da kafan gözün dümdüz olsun diye. Yani sana verilenler nimet midir? Namaz kılmıyorsan, senin paran varsa nimet midir? Araban varsa nimet midir? Eşin varsa nimet midir? Çocuğun varsa nimet midir? Namazsızın her şeyi başına beladır. Her şey nikmettir ve vebaldir ve azaptır. Böyle bir şey yok ya. Dinde namazsızlıkla eşdeğer olacak hiçbir azabı mucip, bereketsizliği, hirmanı, husranı mucip hiçbir günah yok ya. Hepsi bunda toplanmış ya. Zaten inna salate tenha anil fahşai vel münker. Bütün münkerattan, fuhşiyattan, kötü işlerden, haramlardan, günahlardan namaz adamı alıkoyar diyor. Zaten namaz yoksa salmış gitmiş. Koy vermiş yani. Ta ondan. Hangi takvayı bekleyeceksin? Hangi haramdan sakınma efendim vasfını onda arayabilirsin? Arayamazsın. Geçmiş olsun. Şimdi bakın bu ustaki ayet-i kerimede ne buyuruyor? Müminlerden bahsederken fi cennet. Allah'ın mümin kulları cennetlerdedir. Allah cümlemize nasip etsin. E peki cennetlerde ne yapıyorlar? Yetesâelûne anil mücrimîn. Mücrimlerden, günahkarlardan, kafir, münafık, fasık işte. Onların hallerinden soruyorlar birbirine. Cennettekiler, inşallah gidebiliriz. Cennete girenler ne yapıyorlar? Efendim Müddessir suresi 40-47 okuyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim'de Müddessir suresi 40'tan başlıyoruz 47'ye kadar. O ayetler mesela bunu anlatıyor. Ne buyuruyor? Fi cennet. Müminler cennetler içerisinde olacaklar. E ne yapacaklar orada? Çok şey yapacaklar. Sonsuz hayat var ama yetesâelûne al mücrimîn. Kafir, mücrim, münafık, fasık, namaz, abdestsiz işte. Zaten anlaşılacak şimdi mücrimin kim olduğu. Hemen önünde geliyor. Ayetler devam ediyor. Onların hallerinden soracaklar. E onlara cennet ehliyle cehennem ehli arasında perdeler açılacak. Ben size sohbetlerimde söylüyorum bunu. Yani cennetteki biri naklen canlı yayın gibi cehennemde yanan bir tanıdığını veya tanımadığını görebilecek. Onu azap içerisinde seyredebilecek ve ona halini hatırını halini hatırı mı kalmıştı hani nasılsınız iyi misiniz çok iyi siz nasılsınız falan öyle bir şey yok tabii ki. Adam cehennemde yanıyor sana iyiyiz diyecek hali mi var? Onların akıbetinden ve bu akıbete bu ateşe ne sebeple vardıklarından soruyorlar. Bak şimdi dikkat et. Yani cennette olan bir Müslüman, cehennemde olan bir yakını veya tanıdığı tanımadığı birine soracak diyor. Bak soracak diyor. Sorabilir demiyor. Soruşuyorlar diyor, konuşuyorlar diyor. Ma seleke küm fi sakar. Ma ne şey seleke girdirdi, soktu küm sizi fi sakar. Bu sakarın içerisine. Sakar cehennemin isimlerinden biridir. Yani cehennemin özel isimleri var tabii yani. Hutame var, cehim var, se'ir var, ondan sonra sekar var. Yani Kur'an-ı Kerim'de böyle hatırladığım kadarıyla yani yedi kapısı var, yedi de ismi var diye biliyorum. Ya sebat-ı evvab, bu yedi kapısı kesin o ayetle sabit de. İşte bu yediye göre ismi var yani. Leza var. Bak Kur'an-ı Kerim'de bunlar hepsi. Hemen hemen 5-6 tane saydım işte. Ondan sonra. Şimdi bir ismi de Sakar. Sizi bu Sakar'a girdiren nedir? Yani bu cehenneme niye girdiniz ya? İnsan kendini bu ateşe atar mı? Bu ateşe sevk edecek, sebebiyet verecek günahlarda ne işiniz vardı sizin? Bak biz o günahlara bulaşmadık. Bu azaba da efendim dahil olmadık. Maseleke gibi Sakar. Kalu. Şimdi cehennemde yananlar dediler. Bak diyecekler buyurmuyor. Çünkü Allah'ın ilmi ezelisine bu işler olmuş bitmiş. Ve kâne emrullâhi mef'ûlâ. Allah'ın işleri hepsi yapılmış bitmiş. Çünkü Allah Teala'nın ilmi geleceği de kapsadığından, sonsuza kadar olup bitecekleri ihtiva ettiğinden ve ilminde hata ve yanılma ve noksan asla vakı olmadığından, düşünülmediğinden, böyle bir şey düşünülemeyeceğinden dolayı bak diyecekler demiyor, dediler. Ey namazı terk edenler, bir vakit namazı bile kasten bırakanlar, özürsüz mazeretsiz geçirenler, kaçıranlar veyahut kazayı bırakanlar. Ey gidi kardeşlerim, bak cehennemde bu sözü söyleyenlerden mi olmak istiyorsunuz? Dediler diyor yani, bu kesin yani. Bir yandan yanıyorlar, bir yandan dediler. Cevap veriyorlar, cennettekiler soruyorlar ya, sizi buraya ne soktu? Dediler, lem nekü minel musallin, biz namaz kılanlardan değil idik. Hadi bakalım. Bak görüyor musun? En başta içki içenlerdendir dedik diyemiyor. Zina edenlerdir demiyor. Katillerdendik demiyor. Anladın mı sen? Faiz yiyenlerdendir dedik demiyor. Ya siz bu cehenneme ne girdirdi ya? Ne diyorlar? Namaz kılanlardan değil idik. وَلَوْنَكُنُ اُطْعُمُ الْمُسْكِينَ İkinci olarak fakir fukarayı da yedirenlerden yedirmiyorduk. İkinci fakirleri, miskinleri, yoksulları yedirmiyorduk. İşte burada zekat vermemek, fitre vermemek, farz vacip olanları tabii konuşuyoruz. Sadaka nafiledir. Çünkü azabı mucib olanlar farzların, vaciplerin terkidir. Zaten vacipler amelen farzdır. Dolayısıyla fakir fukarayı da yedirmiyorduk. İkinci, işte zaten Kur'an-ı Kerim'de hep اَقِيمُ الصَّلَاتِ وَاَتُوا الزَّكَاتِ Namaz hakkıyla kılın zekatı verin. Bütün ayetlerde namazla zekat birbirinden ayrılmaz. Onun için اَلَا لَا صَلَاتَ لِمَنْ لَا زَكَاتَ لَا Zekat vermeyenin namazı da kabul olmaz buyuruyor, kılsa bile. Hadis-i şerif. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de üç şeyden hiç ayırmamıştır. Bu da nedir? Allah, Resul sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat, Allah'a itaattan ayrılmamış. Bütün Kur'an, اَطَيُوا ve اَطَيُوا Resul, Allah'a itaat, ayetler zaten Kur'an, vahiyler. Resul'e itaat, sünnetler yani yine hadis-i şerif, yine vahiy tabii. Yine o da Allah'a itaat edilmiş. Sayılıyor. Men yutu Resul fakat ata Allah Resulüme itaat edin. Zaten muhakkak Allah'a itaat edilmiş. İkinci, namazla zekatın arası hiç ayrılmıyor. Ayıran mahrum olur. Çünkü namaz bedava, onu kılabilir. Zekat işi falan cimrilere zor gelir. Oradan helak olur gider. Bak cehennemdeki cevabına. Biz miskinleri yedirmiyorduk. Yani zekat vermiyorduk. İkinci mesele bu geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de bütün namazın peşine zekat emredildiğinden burada da cehenneme ne girdirdi sizi? Namaz kılanlardan değildik. Miskinleri de, yoksulları da yedirmiyorduk. Şimdi zekat vermek ne demek? Fakir fukarayı yedirmek demek. Yani ona yiyecek alacağı para vermek. Veya aynı olarak da zekat verilebiliyor ya insan. Yani pirinç olarak, buğday olarak, zeytinyağı olarak da zekat verebiliyor. Dolayısıyla yedirmiyorduk. Ondan sonra bir de üç meseleden biri de anne babaya itaatla Allah'a itaat. Enişkürli vel valideyk. Önce bana şükret, sonra annene babana teşekkür et. Yani onlara isyan etme. Kur'an-ı Kerim'de bunlar hiçbirbirinden ayrılmıyor. İşte bu zekat da namazdan ayrılmıyor. Ve künnâ nehullu me'al hâidduyîn. Biz diyor efendim günahlara daldıranlarla birlikte dalıyorduk, gidiyorduk. Yani ne demek? İşte efendim, içkiler, kumarlar, faizler, fuhuşler, gayrimeşru eğlenceler vesaireler falan. Yılbaşı kutlamaları, noeller, bilmem neler. Böyle. Onlar daldırılmış, biz de uyduk sürüye. Hangi sürüye uydun kardeşim? Bir sürü var otluğa gidiyor, bir sürü var mezbahaya gidiyor. Sen cennette giden sürüye değil de mezbahaya giden, boğazlanmaya giden hem dünyada hem ahirette canı çıkacak zümreye katılmışsın ya. Daldırmıştık gidiyorduk diyor. Freni patlamış araba gibi cehennemin dibinde bir de baktık araba durdu. Neredeyiz? Cehennemin dibindeyiz. Ya bunun için mi seni Allah var etti? Hayat verdi, bu kadar nimet verdi. Cenneti kazanasın diye verdi. Bu nasıl ticaret ya? Ve künnâ nükezzibu bi yevmiddîn. Şimdi tabii namazsızlık, peşine zekatsızlık, peşine gayrimeşru işlere daldırma neticede adamı imansızlığa götürüyor. Çünkü geçen sohbette okudum. İmam-ı Rabbani senin ulemanından nakletti. Küçük günahlara devam ve ısrar büyüklere çeker. Büyüklerde ısrarcı olmak, tevbesiz kalmak ve terk etmemek böyle ısrar alel kebire yuftu ile küfür kafirliğe çeker. Bütün ulema bunu söylemiş. Şimdi bak sonunda nereye geldi? Cennettekiler soruyorlar. Ya sizi bu cehenneme ne soktu? Bunlar diyor ki namaz kılmıyorduk. Fakir fukara yedirmiyorduk. Gayrimeşru bütün eğlencelere, konuşmalara, meclislere katılanlarla biz de katılıyorduk. Sonra da ceza gününü ahirette biz şimdi bu işlere insan yaparsa ve devam ederse normal bir hal alır, alışkanlık haline gelir. Alışkanlık haline geldiği zaman ya bu kadar namaz kılmadım, şu kadar zekat da vermiyorum, başıma da bir bela gelmiyor nasıl olsa. Demek ki bunlar farz değil gibi. Bu sefer ya aman ölüm var da ölümden sonra dirilmek var da orada hesap var da ceza var da. Ehemmiyetsizlik, istihfaf, hafife alma Çünkü neden? Adam günde 5 kere Allah-u Teala davet ediyor, adam icabet etmiyor. Bu ne kadar Allah'a karşı cüretlenmiş. Cehenneme girmeye ne kadar cesaretlenmiş, değil mi şimdi? Hiç korkusu olan Allah'tan namaz terk edebilir mi? Zekat bırakabilir mi? Zekatta hem bir de kul hakkı var, fakir fukaranın hakkı var. Kaç yerden? Ahirette azabı mucip günahla mahşere çıkacak. Şimdi bu günahları yapa sonunda ceza gününü de inkar ettik. Yani şey ama ölüm var, ahiret yok. Yani ölümü inkar edemiyor. Ölümü inkar etse adama tımarhanelik derler. Herkes ölüyor çünkü kalan yok ki. Ama ahireti dirilmiyor. Acaba, bir acaba bile girse insan kafir olur. Yani ahiret yok demekle var mı acaba demek arasında hiçbir fark yok gavur olmak bakımından. Bir insan ahiret yok, dirilmek yok, mahşer yok, cennet cehennem yok dese nasıl kafir olur? O zamana kadar Müslümansa da nasıl mürtet olur? Bir insan da ya çok aklım ermiyor bu işe ya nasıl olacak yani acaba işte falan gibi şüphe içine düştüğünü ifade eden kelamlar, kelimeler sarf etse bu aynı yok demiş olur. Çünkü iman şek şüphe kabul etmez. Vesvese ayrı. Kalbine bir vesvese getirir şeytan, diline gelmez. Bunu konuşmazsın, telaffuz etmezsin, kimseye anlatmazsın, etmezsin. Kalbine bir vesvese gelir. Haşa yani Allah var mı diye o bile vesvese gelebilir. Bu vesvese insanı kafir etmez. Ama malem te'amel evte tekellem. İcraata sokup bir işi efendim ahirete inanmayanın yaptığı bir fiili yapar. İşte Kur'an'ı çöplüğe atar. İşte efendim Kur'an'a hakaret eder, Kabe'ye hakaret eder. Yani bir icraat sergiler veya dilinden telaffuz eder. Ahiret var mı? Veya şu mu? Bu mu? Ha bunlar adam kafir eder. Onun için siz cehenneme neden girdiniz? Biz namaz kılmıyorduk. Fakir de yedirmiyorduk. Her türlü gayrimeşruya dalıyorduk. Sonra da ceza gününü yalanlıyorduk. Tabi bu işin götürdüğü nokta orası olacak. Ne zamana kadar? Hatta etanel yakın. Nihayet yakın geldi. Yani şüphesiz gerçek. Dünyanın kimsenin inkar edemeyeceği ve asla şüphe edemeyeceği en gerçek olayı. O da nedir? Ölüm. Ölüm bize gelene kadar biz bu kafada, bu amelde, bu harekatta gittik. Nihayet tabii bu vaziyet öldüğümüz için cehennemi boyladık. Onun için innemel ibratül hatime, itibar sonadır. Sen şimdi ibadet yap, namaz kıl, oruç tut, hacca git, zekat ver, ver. Sonunda namazı terk et, orucu terk et veyahut da sonuna yaklaştığında, ölüme yaklaştığında imansız öl, inkar et, git. Yani nereye gider? 70 senelik namazın abdestine bakılmaz. Sonundaki kafirliğine bakılarak ebedi cehenneme gider. Ne buyurur? وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ İşte yakın, şüphesiz gerçek. Ölüm. Dünyada en gerçek şey nedir deseler? Ölüm. Yani diğerlerin hepsi mevhum hayalat. Zengin bir de bakıyorsun işi bozuldu fakir oluyor. Sağlam adam bir de bakıyorsun hasta oluyor. Bu adam hasta ebedi iyileşmez diyorsun. Bir de bakıyorsun iyileşiyor. Ya bunların hiçbiri kesin değil. Kimsenin hiçbir hali, vasfı, niteliği kalıcı değil. Dünya burası. Ama dünyada her şey var. Herkese her şey gelebilir, olabilir ihtimal dahilinde. Ama dünyada ölüm diye bir gerçek var. Bundan kurtulacak kimse yok. El mevtu babun ve kullun nasi dahiluhu. Demiş şair. Ölüm bir kapıdır. Herkes ondan girecek. Ecel şerbetini herkes içecek. Kullu nefsin dâikatul mevtu. Her canlı ölümü tadacak. Bu zaten ayet. Hal böyle olunca işte yakın, şüphesiz gerçek. Yani ölüm demiyor da ayet-i kerime yakın diyor. Bak iki yerde mesela şu anda tabii başka da olabilir. Ben şu anda iki yeri şu anda okumuş oldum size. İki ayet. Habibim ölüm gelene kadar Rabbine ibadet et. Bak ölüm gelene kadar. Ne demek? Bir sene ettin, iki sene ettin, üç sene ettin. Allah ömür vermiş. 60 sene, 70 sene, 100 sene, 200 sene yaşayan da var. İbadet edin. Ama sonra ibadeti kestinse ve sonunda Allah'a isyan ettinse, namazı terk ettinse, zekat, orucu terk ettinse helak oldu. Ve bütün geçmişteki yaptığın iyi ameller hapt oldu. Yani sevapları batıl oldu. Onun için ibadeti, itaati ki başta namaz, farzların başı, ne zamana kadar sürdüreceksin? Ölüm sana gelene kadar. Şimdi bu cehennemdekiler ne diyorlar? Ölüm bize gelene kadar namaz yok, zekat yok, her türlü gayrimeşru var. Sonunda da zaten imanımıza gitti, ahireti inkar ederek geberdik, gittik demek istiyorlar yani. Onun için bak, cehenneme girdiren sebeplerin başında namazsızlık geliyor. Bunu bu şekilde sizlere beyan ettikten sonra, yani dersin başında bir ayet okumuş olalım çünkü Allah'ımızın kelamı, sonra hadis-i şeriflere geçiyorum. İnşallah önümüzdeki derste de çok önemli bu dersler. Bak, her Müslümanın bu dersleri, işte bu namaz hakkında işte kaç ders olacak bilmiyorum. Bütün büyük günahlar hakkında, çünkü büyük günah ayet hadise dayanan bir şeydir. Böyle mekruha benzemez. Normal küçük günaha da benzemez. Sagair var, kebair var. Bizim bu derslerimizin hepsi kebair, büyük günahlar hakkında olacağı için bunları neşretmek. Tabii bu usta birincisi hakkında özellikle var. İşte zina hakkında da herhalde bir kitabım var. Yani bazı büyük günahlar hakkında var ama birkaç tanesi hakkında var zaten. Ama sohbetlerim hep çoğunun hakkında var. Şimdi bundan sonraki seride hepsinin hakkında olacak inşallah. Allah bana ömür verir. Her Müslüman, Allah ahirete inanıyor musun? İnanıyorsun. İyiliği emretmek, kötülükten etmek farz mı? Farz. Yoksa en iyileriniz dua edecek, duaları kabul edilmeyecek, bereketiniz kaçacak buyurun. Allah toptanınıza bela verecek. İstersen namaza devam et, istersen zekat ver, istersen bütün haramlardan sakın, takva sahibi ol. Sen de beladan kurtulamazsın. Neden? İnsanlara anlatıyor musun? Anlatmıyorsun. Hoca, ben vaiz değilim, hatip değilim, alim değilim, müteallim değilim. Ne olacağım? Kardeşim, sana demiyor muyuz ki? Biz bu sohbetleri yapıyoruz. Sitelerimize, YouTube'a, kanallarımıza atıyoruz. Bu televizyondakine de benzemiyor. Televizyonun vakti var, o saatte onu yayınlıyor veya tekrarını yayınlıyor. Ama o saate yetişen yetişti, yetişmeyen kaçırdı. Ama bu kalıcı. Bu kebair, büyük günahlar serisi. Senin Allah'a, ahirete imanın varsa, sana üzerine düşen farzlardan biri de nedir? Bunları neşredeceksin. Kitap almak, hediye etmek bilmem ne. Yine bir belki külfet ister. 10 lira, 15 lira bizim kitaplar ucuz da olsa. Yani yine bir külfettir, ulaşımdır, şudur budur. Ama YouTube'a ulaşıyorsun. Her pisliği affedersin, karıştırıyorsun. Her meşru gayrimeşru şeye bir tuşla, bir parmak hareketiyle dokunuşla vasıl oluyorsun. Bu millet, çoluk çocuk, herkes bu haramlara müptela çoğu. Kaç kişi tanıdıklarımızdan beş vakit namazı vaktinde kılan var ya? Sen buna duyurmuyorsun. Vebaline ortak oluyorsun. Daha bunun bu konuyu işleyeceğim. Karısı namaz kılmayanlar veya kocası namaz kılmayanlar, bunlar bir de ona emri bir marif yapmazsa tam belayı buldu yani. Tam belayı buldu. Namazsızla nikah, evlenmek, yani bile bile adam namazsız veya kadın namazsız evleniyorsun. Bunlar büyük günah. Büyük günah, çünkü bunlar birliktelik, bir ömür birlikteliği ya. Onun için işte ona aşık oluyor, öbürü onu seviyor, işte illa onu istiyor. Ne yapmak lazım? Namaza başlama şartı koymak lazım. Bugüne kadar tabii geçirdiği, kaçırdığı, onları kaza etmesini şart koşarsa zor olur biraz. Düğün 20 sene tehir olması lazım. Oğlum. 20 senelik kaza 20 senede kılamaz yani. Kılmaz yani, kılabilir de. Bir senede de kılabilir de kılmaz, tembel. Onun için kaza yani demesek bile, tabii o arada kaza şey edecek. Namaza başlama şartı koşmak lazım. Namaza başlama sözü almadan, bil fiil başladığına şahit olmadan. Ama seni kandırdı, başladım dedi, başladı, etti. Ondan sonra evlendim, bir zaman sonra bıraktı falan. Tabii o ayrı bir şey. Ama sen baştan konuşman lazım.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 27 Mayıs 2021 tarihinde yapmış olduğu namaz kılmamak konulu sohbetin ikinci bölümü devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
7: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Afrika'da yaşam zor. Ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
7: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kuvacide'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
12: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
13: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Bu bir yeniden iletimdir.
16: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
18: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
19: Ecir
18: ediyor.
19: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 27 Mayıs 2021 tarihinde yapmış olduğu namaz kılmamak konulu sohbetin ikinci bölümü devam ediyor.
0: Ve murahleke bis salat. Ehil Arapçada ilk başta eş manasındadır. Hani ailen diye Türkçe'de tercüme ediliyor ama işte aile ayrı bir şey. Şimdi ailede ana var, baba var, teyze var, hala var. Öyle değil yani. Esas ehil birçok hadislerde eş olarak, sadece eş olarak geçiyor. Ama çoluk çocuk buna dahil. Eşine, çocuklarına en başta namazı emret. Vastabir aleyha. Sen de namaza devam et. Şimdi o hadis-i şerifte bunu tekrar okumamız gerekecek. O geçen dersten devam edeceğimiz hadis-i şerifte. Çünkü orayla ilgili diğer bazı rivayetleri cem ettik. Hal böyle olunca efendim kardeşlerim, yani namazsızlık kadar hayırsızlık, bereketsizlik, efendim uğursuzluk hiçbir günahta vaki değildir. Herkes ona göre dikkat edecek bu namaz meselesine. Onun için mutlaka sohbetleri dinleyin, dinletin. Neşredin. Bu sizin üzerinize, boynunuza farzdır. Ha illa ki cübbelinin sohbeti farzdır diye bir şey demedik ha. Namazla ilgili yapılan konuşmalar. Başka yerde benden iyi konuşan, başka ayetler hadisi okumuş adam varsa onu da neşret. O da farz, vacip. Yok, ben bu kadar derli toplu, ayetten hadisten insanları etkileyen şekilde başka yerde bulamıyorum diyorsan o senin kanaatine kalmış. İnternetlerde dolaş. Bak. Yani biz burada melekemiz var. 40 senedir, 45 senedir namazı anlatıyoruz. Benim 25 sene belki kayıtlarım ortada. Yani namazla ilgili seri var yine. Onun için biz Allah için ben vazifemi yaptım. Yapıyorum, şu anda yapıyorum. Siz de vazifenizi yapın. Herkese hemen şimdi işte mesaj atın, telefon açın. Hemen dinlesin, hemen taze taze. Yani başından beri bunu. Çünkü önümüzdeki sohbetler bu konuda birkaç ders gideceğiz. Ondan sonra ikinci günah işte anne babaya isyan veya zina, böyle büyük günahlar serisi olarak bunları. Ben size başlayacağım şeyi söylerim. Yani bir ders biterken, şimdi namazsızlığı konuşuyoruz birkaç ders. Ondan sonra ikinci büyük günaha geçiyoruz derken ismini söylerim. Hangisi ise kitaplarda sıralaması, ona göre sizden birlikte bu dersleri takip edeceğiz. İnşallah hiç tatil etmeyeceğiz. Şimdi Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Kim namazı hafife alırsa, namazda gevşeklik yaparsa, namazı terk ederse, namazı zayi ederse, namazı kazaya bırakırsa, bunların hepsi buna dahil tabii. Tehavun geçinmesi geçiyor, istihfaf anlamında. فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَلَى يُعَقِبُ بِخَمْسَ عَشَرَةَ عُقُوبَةً Allah Teala onu 15 bela ile cezalandırır. 15 bela. Tamam mı kardeş? سِتْتُمْ مِنَا قَبْلَ الْمَتْ Bunların altısı dünyadayken daha ölmeden önce 6 belayı görecek. Şimdi bu tabii İsmail İspani Tergib'de geçiriyor. Abdülkadir Geylani Hunyesi'nde var. Hakim-i Tirmizi'nin Rahatü Sâil fi Ukubeti Mürtekibil Kebair isimli eserinde var. Ebu'l-Leys Semerkandî'nin birçok eserinde var. İşte efendim Ukubetü Ehlil Kebair isimli eserinde var. Kurratül Uyun isimli eserinde var. Ondan sonra efendim daha birçok ulemanın eserlerinde var. Zevacir, İbn-i Hacer Heytemi'nin Zevacir An-İktirafil Kebair onda var. Zeyn-i Dehlen Şafilerin Müftüsü, Mekke Müftüsü Büyük Seyyid. Onunki, yani saymakla bitmez. Yani ben bunu şu kadar kitapta var diye sayamam. Yani o mümkünatımız yok. Çünkü basılan kitapların, el yazma kitapların çoğuna ulaşamıyoruz ki. Ama şu anda bu kadar kaynak. Bu kadar kaynak yetmeyene cehennem yeter zaten yani. Cehennem kafi gelir. Efendim ne buyurur? Altı bela. Bunları kısaca altıyı söylemiştim. Onu geçiyorum. Ondan sonra diğer dokuzunu tek tek sayacağım. Altısı ölmeden önce dünyadadır. Şimdi bu altıyı saydık, söyledik. Bu da nedir? Efendim, salihlerin adı ondan kaldırılır. Yani iyilerin dosyasından adı silinir. İkincisi, ömrünün bereketi alınır. 100 senede yaşasa, hiç yaşamamıştan beter. Niye yaşadım? Dünyaya neden geldim? Neden gittim? Hiçbir şey manası yok. Çünkü namazsızın ömrünün ne manası olabilir? Vaktinin ne manası olabilir? Ebedi cehenneme gittikten sonra veyahut da imanlı ölse bile 7000 seneye kadar cehennemde yandıktan sonra. O ömrün bereketi nedir? Ömrün bereketi ahireti kazanmak. Sana niye verildi bu ömür? Evelem nuammirkum ma tezekkeru fî men tezekkera ve câikum nedir? Cehennemdekiler, ya Rabbi çıkart bizi buradan. Rabbena ahricina ne'amel salihan gayrellezî kunnâ ne'amel. Dünyada yaptıklarımızı yapmayacağız. Onlardan başka şeyler yapacağız. Yani namazsızdık, namaz kılacağız. O demek. İçki içiyorduk, zemzem içeceğiz. O demek. Şarkı türkü dinliyorduk, vaaz nasihat sohbet dinleyeceğiz. Yani yaptıklarımızı yapmayacağız, başka şeyler yapacağız. Cehennemden ne olur çıkar bizi. Buna ne cevap veriyor? Rabbimiz ne cevap vereceğini cehennemdekilere Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Herhalde Fatır suresi diye hatırlıyorum. Evelem nuammirkum ma tezekkeru fî men tezekkera ve câikumun nezir. Biz size düşünüp, öğüt alıp, sohbet dinleyip, vaaz nasihat dinleyip, ayet hadis dinleyip, Sonra mucebince, muktezasınca amel edecek kadar. Yani şimdi namazı duydun, namazlarını kılacak kadar. Orucun farziyetini duydun, orucunu tutacak kadar. İşte hacca farziyetini duydun, şartlarını haiz isen hacca gidecek kadar. Veyahut işte umreye gidecek kadar. Yani umre tabii bizde farz vacip değil. Hanefi'de, Şafi'de vacip. Ondan sonra işte efendim zekatın farziyetini duydun, zekat verecek kadar mal ve ömür. Efendim, vermedik mi? Sizi yaşatmadık mı? Size hayat nasip etmedik mi?

Ki 10 yaş yani. Artık 11-12'de ergenlik. E biz size bu namazı, ibadeti yapacak kadar ömür vermedik mi? Zaten vermediğine sormuyor ki bunu. La yükellifullahu nefsen illa ma ataha. Allah hiçbir canı ona vermediği imkandan sorumlu tutmaz. Ne verdiyse ona imkanat olarak, o verdiğinin karşılığını ister. E şimdi madem cehennemden niye atıldı bunlar? E demek ki ömür verildi, fırsat verildi. Ateşi kazandılar. E ben size tefekkür edecek, tezekkür edecek, amel edecek, kişiye yetecek kadar ömür vermedim mi? Verdim. Ve ciakubun nezir, ömür versen de neye yarar? Peygamber gelmezse, uyarıcı gelmezse, vaiz, mürşit gelmezse, yani insan işte dağ başında yaşayan gibi, fetret ehlinden olan gibi, peygamberlerin kesildiği ara dönemler falan. Hiçbir şeyden haberi yok. Şu anda bile dünyanın bazı bölgelerinde, bazı muhitlerinde, mıntıkalarında hakikaten hiç din adına, Allah adına, ahiretten bahseden hiçbir şey duymamış adamlar var ya. E bunlar fetret ehli hükmündedir. Bunlar mesul olmaz. E cennete de gidemezse toprak olur hayvanlar gibi. Ama cehenneme gitmez en azından. Ama ben size ömür vermedim, verdin. Peki uyarıcı gelmedimse, yani peygamber, onun vekili, varisi, vaizi geldi. E siz ne halt ettiniz? Dinlemedik, itaat etmedik, namaz kılmadık, zekat vermedik. Gayri meşru işlere daldık. Fezûkû. O zaman tadın bu azabı bakalım. Femâliz zâlimine min nasîr. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yok. Size hiçbir peygamber de şefaat edemez, melek de şefaat edemez. Çünkü şefaatler benim iznime bağlıdır, Allah buyuruyor. Mâ min şefî'in illâ min bâdi izni. Peygamberlerin, meleklerin, şehitlerin, alimlerin şefaati haktır. Onların şefaatiyle cehenneme girmekten de kurtulanlar olacak. Girdikten sonra çıkanlar da olacak. Ama bu zalimler, namaz kılmayan, namazsızlık pek şefaata tabi olan bir konu değil. Şirkten sonra en büyük günah ya. Sen ne diyorsun ya? Bu namazsızın. Zaten mesele imanlı ölememe tehlikesidir. Yani namazsızın imanlı ölmesi, yani imanı kurtarması hemen hemen mucize. Çünkü ömür boyu namazı terk etmiş abi. Rabbim günde 5 kere davet etmiş, 5 kere isyan bayrağı çekmiş. Gelmiyorum demiş ya. Secde etmemiş. Bu nasıl olacak? İşte şimdi dünyadaki belalarını sayarken ne buyuruyor? Salihlerin dosyasından ismi iyi kulların dosyasından alınacak, kötü kullara nakledilecek. İkincisi hayatının, ömrünün bereketi ondan kaldırılacak. Ondan sonra efendim, üçüncüsü hangi ameli işlerse efendim Allah sevap vermeyecek. Hiçbir ibadetine sevap yok. Onu da anlattım. Yani borcu düşer ama sevap alamaz. Mesela oruç tuttu. Oruç borcundan kurtulur ama sevap alamaz. Ondan sonra diğer bir rivayette üçüncü, rızkının bereketi kaldırılır. Rızkının bereketi. Yani geçim derdine düşer. Namaz kılınmayan bir evde, ocakta bir namazların bulunduğu, bir namazsızın bile bulunduğu bir evde, ocakta bereket diye bir şey olmaz. Anladın mı? 10 bin lira geliri olur, geçim darlığına düşer. Öbürü namazlı, abdestli, zikirli, 1000 lirayla, 2000 lirayla ağlar gibi geçinir. Kanaat tabii, kanaat. El kanaat, kensüllâh fînâ, tükenmez bir hazine tabii, o da ayrı bir şey. Zaten namaz kılan kanaatkar olur. Namaz bütün iyiliklerin anası. Namaz bütün münkerattan engelliyor. E hırs, tamah da münker olduğunda, şeriatta yasak olduğunda, ne namaz onu da nehyettiği için, ondan adamı kurtardığı için zaten kanaat gelir. E kanaatkar olan zaten dertli olmaz. Efendim, Allah'ın rızkına kanaat eden, kâni olan kısmete çekmeye cızdırap. Hiçbir bunalım yaşamaz. Çünkü Allah'ın böyle taksim etti. Nânuka semnâda, bana da bu kadar rızık düşmüş. Haset yapmaz, fesat yapmaz, hırs yapmaz, tamah yapmaz. O niye böyle, şu niye böyle, onun şusu var, bunun busu var. Oho, kalbi çarpıntıdan ızdırap çarpıntı yani. Çarpıntıdan kurtulmaz. Devamlı endişe, devamlı. Bir de Allah'ın kazasına rızasızlık. İşte onun için namazsızlık insanın rızkının bereketini kaldırır. Bu çok önemli bir şey. Bak ne buyuruyor ayet-i kerimede? وَمُرَ اَلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. Oraya dikkat et. Eşine, çocuklarına namazı emret. Habibim sen

0: de namaza devam et. La neselüke rizka. Biz senden rızık istemiyoruz. Şefi mağruyden yut'umun adem. Beni yedirmelerini de istemiyorum. Allah yemekten içmekten münezzeh. Ben senden, sizden ey benim kullarım. Bana ekin, biçin, hazırlayın. Stok yapın bilmem ne bana gönderin. Bana bırakın. Ben sizden kendim için rızık istiyorum ama haşa. Ben razzakım, razıkım. Merzuk değilim haşa. Razık, rızık verenim ben. Ben sizden rızık istemiyorum. Peki, hanımını yedir, çocuğunu yedir. Onu da demiyorum sana. Nasıl yedireceksin, içireceksin? Ne yedireceksin, içireceksin? Ekmek, zeytin, peynir. Peki. Bunlar neye bağlı? Gökten yağmasına bağlı. Yerden bitmesine bağlı. Bütün ne alakası var ineğin etinin efendim bununla? Ne demek ne alakası var? Her şey sebze değil, meyve değil. Gökten yağsın yerden. Kardeşim tamam da yerde ot bitmese inek ne yiyecek de etlenecek? Her şey gökten yağmasına, yerden bitmesine bağlı. Bütün rızık konusu buraya bağlı. Onun için Allah-u Teala öyle buyurur. Efendim. Ve fissemâi rizkuküm. Yani ayet geldi aklıma elhamdülillah. Rızkınız göklerdedir diyor. Rızık ne demek? Yenilen şeyler. İster bitkisel, ister hayvansal gıda. Hepsi rızık. Rızkınız nerededir? Göktedir diyor. Niye? Yağmur nereden geliyor? Kaza kader yazı levh-i mahfuzda herkesin rızkının taksimatı yazılmış. O da ayrı bir konu. O da var buna dahil de. Rızkınız göklerdedir. Şimdi o zaman Allah-u Tebareke ve Teala yağdırmasa bitirmese kim rızık bulacak? Onun için biz senden rızık istemiyoruz. Yani seni rızkı yaratmaya mecbur etmiyoruz, mükellef tutmuyoruz. Kim rızık yaratabilir? Gökten kim yağdırabilir Allah'tan gayri? Kim yerden bir mahsul bitirebilir? Mevla soruyor bunu. Efendim, em nahnu zari'un. Ziraatleri yaratanlar biz miyiz? Yoksa siz misiniz? Sen tohumu atıyorsun toprağa, sebepler aleminde etkili nedenlere başvuruyorsun. Peki, bitiren kim? Yeşerten kim? Yaşatan kim? Mahsul veren kim yani? Hal böyle olunca namaz kılmayandan ne buyuruyor? Rızkının bereketi alınır. Rızkının bereketi alınır. Dünyadaki belalarından biri rızkının bereketi kaldırılır. Ondan sonra dördüncüsü namazını tam kılana kadar hiçbir ameli kabul edilmez. Ne orucu, ne haccı, ne zekatı, ne ömresi, ne hayrı, ne hasenesi kabul edilmez. Ondan sonra beşincisi dualarına icabet edilmez. Dualarına icabet edilmez. Yani ne duası Allah tarafından kabul edilmez, reddedilir. Zaten geçen derste bunlar konuşuldu. Altıncısı salihlerin duasından ona nasip hisse ayrılmaz. Çünkü neden? İşte onu da anlattım. Namaz kılan Rabbena gfirli veli valideyi velil mümini her namaz sonunda tahiyyatta müminlere mağfiret duası yapıyor. Ama bu namazsız müminlerden birbirine gitmiyor. Yani namaz kılmayan bu duadan nasibi olmuyor. Öyle bir Müslümanın duasını alırsın da belki sen de affolsun, mağfiret olsun. O şansı da kalmıyor. Diğer rivayette Zeyn-i Dahlan Hazretleri'nin Fazlus Salat ve Fizzecri an Terkiha Risale yazdığı bir risale var. Bu risalede 19. sayfasında geçiyor. Altıncısını olarak yani bunları geçen derste demediğim için bunlar değişik rivayetler ve ilave rivayetler. Ne buyuruyor? Tehlikeye bak. Tehrucu ruhu bi gayri iman. Namazsızlığa devam eden, namazsızlıkta, bi namazlıkta ısrarcı olan kişilerin ruhu çıkarken imansız çıkacak. İşte imansız çıkacak ne demek? Cennete girme ümidi ebedi yok. Öyle 7000 sene yanar da çıkar falan. O rivayetten hiçbirine giremez. Çünkü ruhu imansız çıktığı için zaten yaptığı bütün hayır hasenat imansız ölenin yine vel ibratül katime. Demin onu anlatıyordum. İşte ölüm gelene kadar ibadet et. Habibim ölüm gelene kadar ibadet et. Kesintiye uğratma. Çünkü mesele ölümle belli oluyor. Öbürlerine ne dediler? Hatta atane leki. Ölüm gelene kadar namazsızlığa devam ettik dediler. Sonunda da ne dedi? Ve künah nükezibü biye bitti. Ceza gününü tekzip ettik. Ahiret gününü yani inkar ediyorduk. Çünkü başı namazsızlıkla başladı. Ölüm gelene kadar bu halimiz devam etti dediler. Şimdi bu ayetlerden zaten bu kesin anlaşılıyor yani. Bu rivayetin sıhhati sahih oldu.
1: ruhu imansız çıkacak. Eyvah! Dünyada yediğin etler, butlar, yemekler, kırdığın efendim cevizler, fındıklar, bilmem ne lezzetler, ne nimetler. 10 sene, 20 sene, 50 sene, 100 sene yaşadın diye. Ne olacak ruhun imansız çıkınca? Ebedi cehennem. Hiç cennete gitme ihtimali, şefaat, mefaat ebedi yok. فَمَا تَنْفَعُمْ شَفَاتُ شَافِعِينَ Şefaat edenler olacak ama onların şefaati kafirlere fayda vermeyecek diyor Allah Teala. İmansız çıktı ne demek? Ya namazsızlık, imansızlıktan sonraki en büyük günah ve yine tabii arada kılan, kazaya bıraksa da kaza yapan falan, ondan da azapların veballeri çok, cehenneme girme tehlikeleri büyük ama yani imanı kurtarmaya yine inşallah bir ümit var. Ama hiç namazsız ya. Bir namazı yok ya. Bir secdesi yok Allah'a ya. Ruhu imansız çıkar buyuruyor. Ama siz yine böyle arada kılarsam kurtarım zannetmeyin. Namaz gibi bir farz arada kılmakla bir vaktine 80 sene cehenneme azabı sen nasıl dayanacaksın ya? Onun için mesele mühim. Şimdi kardeşlerim geldik ve mesela hadis-i şerife devam ediyoruz. Ve mesela tesulleti indel mevt, ölüm anında çekeceği belalara gelince. Şimdi bu da üç. Üç tane. Şimdi toplamı 15 bela. Altısı dünyada kaldı 9. Bunların üçü ölürken, üçü kabirde, üçü mahşere kalkarken. Etti 9. Bunlar çok büyük belalardan bahsediyoruz. Ha, çok büyük belalardan bahsediyoruz. Evet. Ölürken ne olacak? فَنُوْ يَمُوتُ زَل۪يلًا Bir defa zelil, hor, hakir, perişan vaziyette ölecek. Allah ona izzet, itibar vermeyecek. Ondan sonra birincisi. İkincisi, يَمُوتُ جَائِعًا وَيَمُوتُ atşane Aç ve susuz ölecek. Öyle bir, zaten en büyük tehlike şeytanın bile son nefeste gelip de adamın imanını bir bardak suya aldım dediği mesele bu işte. Çünkü aşırı hararet ve susuzluk olunca Allah'ın da imtihan hikmetine binaen iblis görünüyor. Adam komada momada gibi görüyorsun ama orada iblis görünüyor. Nasıl ki melekler görünüyor, iblis de görünüyor. Geliyor diyor ki, çok susuzluğum var. Şimdi adam derdini anlatamıyor ki o şeyde. Ayıkamıyor veya yanındakiler ona su vermezler ki. Ancak pamukla suyu ıslatırlar, pamuğu suyla ıslatırlar. Tutaklarını silerler çünkü adam zaten ölmek üzere gargara anında. Su dökersen boğazdan sen nasıl geçirecek? Yani su kolay mıdır? Su içebilmek sağlık ister. Yemek boğazdan geçirebilmek sağlık ister. Tam ölüm anında nasıl içecek? Zaten yakınları vermiyor. Bu sefer ona iblis geliyor diyor ki, görünüyor diyor ki ben sana diyor su veririm. Bak bir bardak suyu da gösteriyor, boğazdan dökeceğim. Anlamıyor ki. İşte namazsızsa, abdestsizse imtihanı kaybediyor orada. Tamam diyor. Ne lazım? Bana bir secde et diyor. Ya ben secde edecek halim mi var, su içecek halim yok. O da diyor, kalbinden diyor, ben iblise itaat ettim. Kalbinden geçsen ben kabulüm diyor. Ya, işte ruhu imansız çıkar. Onun için neden? Çünkü susuzluk buna sebebiyet veriyor. Ölürken aç ve susuz. İstersen dünyanın yemeğini ona yedirmiş ol, açlık hissi veriyor. His Allah'tandır. Dünya kadar yiyen açlık hissi vardır. Azıcık bir şey yene tokluk hissi verir. Mesela devede bir hastalık vardır. Su içer. Susuzluğum zanneder hala. Ondan sonra çatlar ölür. فَشَارِبُونَ عَلِمْنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِمْ Kur'an'da o dediği Duhan suresinde susuz develer gibi. Halbuki susuz değil. Dünya kadar havuzu içmiş bitirememiş. Fakat o bir hastalık. O susuzluk hissi veriyor, hissi. O hissi verdiği için devamlı içiyor. Bir yere kadar çatlıyor deve. O develer gibi cehennemde içeceksiniz diyor. Zekkum'dan, hamimden diyor Kur'an. Şimdi bunlara dikkat et kardeşim. Hem aç, çünkü hissi veren Allah'tır. Yemek adamı doyurmaz, su adamı kandırmaz, ateş adamı yakmaz, bıçak adamı kesmez. Kesseydi İsmail Aleyhisselam keserdi. Yaksaydı İbrahim Aleyhisselam yakardı. Bütün bu yemeğe, içmeye, ateşe, demire, şu bu hasseleri, yani özellikleri doyurma, suya kandırma, yakma, kesme, doğrama veren Allah, yaratan Allah Celle Celaluhu. İsterse bir adam hiç yemek yemeden ebedi yaşatır. Tokluk hissi verir ona. İsterse bir adamı üç kazan yemek yemiş olsa da açlık hissinden kıvrandırır böyle. Çok açım ya, çok fenayım. Ulan ne açısın? Sofrada yemek kalmadı be. Ama Allah tokluk hissi yaratmaz. Onun için ölürken ona açlık hissi verecek, susuzluk hissi verecek. Velev sukiye bihara dünya mağrave min ataşi. Dünyanın bütün denizleri tuzlu değil de tatlı olsa, çünkü tuzlu hepten harareti artırır. Tatlı su olsa, dünyanın bütün denizleri ona içirilse bile susuzluğundan kanamaz, suya doyamaz. Velev subbe fi halki ma seb'ati ebhurin mağraviye. Yedi deniz diyor yani, yedi okyanus var ya zaten. Dünyanın bütün sularla kaplı dörtte üçü. Yedi denizin suları boğazından içeri dökülse susuzluğu geçmeyecek. Ölürkenki belaları, namaz kılmayanlar. Yine efendim bir tehlikesi ölürken yemutu bakte ani ölüm. Yani ölümle ilgili bir tehlikesi. Ekseriyetle namazsızlarda ani ölüm zuhur eder diyor. Ani ölüm çok tehlikeli. Günahkarlar için en büyük bela. Kul hakkı olanlar için en büyük musibet. Çünkü helallaşma vakti kalmıyor, tevbe istiğfar vakti kalmıyor, kelime-i şehadet okuyamıyor. Pat gitti. Ama iyi adamsa hazırlıklı olduğundan ani ölüm ve mevtül füccet. Nimetül salihin ve nikmetül talih. İyiler için nimettir, ağrı sancı çekmeden Allah'a kavuşur. Kötüler için nikmettir, yani azaptır. Namaz kılmayan kötülerin başında gelir. Zaten salihlerin defterinden adı silindi, namaz kılmayanlar. Salihlerin defterinden silinse, kimlerin defterine yazıyor? Talih. Talih kötüler. Salihin tersi. Kötüler için ani ölüm azaptır. Talihler için. Namazsız da talihlerden olduğu için. Bu da büyük bir tehlikedir. Ölürken. Ve salisetü, üçüncü, yani ikide iki rivayet var ikinci hakkında. Üçüncü belası ölümle ilgili. Kenne ukat uskile bi hadidid dünya ve haşebiya ve ahcariya ala rakabeti ve ketifey. O kadar zor ölür ki, ölüm ona o kadar zor getirilir ki, sanki bütün dünyanın ne kadar demir madeni var, demir zaten aşağılardan çıkarılıyor toprağın altından falan. Dünyada ne kadar, dünyanın altında üstünde ne kadar demir var ise, ne kadar haşep, odun var ise, o ağır ağır ağaçlar var, ne ağaçlar var? Üç adam, beş adam ağacı saramıyor gövdesini. Bütün dünyanın odunları, dünyada ne kadar taş var? Ana, bütün dağ taş diyoruz da, bütün dağlar taş. Yollar taş, her yer taş. Bütün dünyanın demirleri, odunları, tahtaları ve taşları onun boynunun üstüne ve iki omuzunun üstüne konulsaydı ne hissederdiyse ölürken öyle bir ağırlık ve yük altında ölecek. Niye? Namazdan yüz çevirdi. Secdeye inmedi. Allah Teala davet etti, icabet etmedi. Vay vay vay vay. Ne büyük bela. Onun için bunlar da efendim ölürken tadacağı belalar ve tehlikeler olarak bu hadis-i şerifte zikredilmektedir. Şimdi tabii vakitler bayağı oldu. Çok da uzatmayacağımızı vaat etmiştik. Böylece çünkü insanlar dinlesin, teşvik olsun. Yani şimdi 3 saat, 5 saat şimdi bile oldu bayağı. Onun için bu kadar ile iktifa edelim. Önümüzdeki derste daha kabirde neler çekecek namazsızlar. Mahşerde neler çekecek. Ondan sonra daha ne hadis-i şerifler, ne hadis-i şerifler. Cehennemde neler çekecek. Bir de mahşerden sonra bir de cehennem var. Cehennemde neler çekecek. Ondan sonra namazsızların belaları. Azapları, veballeri, iki cihanda başlarına gelecek belalar. Aman ya Rabbi Allah Teala. Bizleri namazsızlıktan muhafaza etsin. Bir vakit namazdaki ölene kadar kazaya bırakmaktan cümlemizi muhafaza etsin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. Bi hakkı seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. Ya Rabbi bu sohbeti yapan, bu fakiri ve bu dinleyen, bu duama amin diyen ve bundan sonraki dinleyip de izleyip de amin diyecek olan artık yüzlerce sene, ne kadar sene varsa bu sohbetler kalacaksa. Şu anda biz onları tanımasak da bilmesek, hatta anaların karnına düşmemiş olsalar bile, daha sonra da bu sohbetleri dinleyecek ve bu dualara amin diyecek olanlar da, bu dualara ilhaka ile ya Rabbi, sen Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine, ehli beyti ümmetine, sallallahu teala aleyhi ve sellem, Rıdvanullahi teala aleyhi mecmuani, ulema sulâ ümmetine, okunan âyet-i hadisler ümmetine, Allah'ım Celle Celaluhu ya Rabbi, bizim hanemizde, ocağımızda, eşimizden, çocuğumuzdan, torunumuzdan, torunumuzun torunundan, torunlarından, kıyamete kadar gelecek nesillerimizden hiçbirini bir namaz eyleme ya Rabbi. Bir vakit namazın tariki eyleme ya Rabbi. Kabir azabından muhafaza eyle. Ölümdeki darlıklardan muhafaza eyle. Dünyadaki hayırsızlıklardan, bereketsizliklerden, altı türlü beladan mahfuz emin eyle ya Rabbi. Namaza müdavim eyle, namaza muhafız eyle ya Rabbi. Ve bu namazları vakti vakti kılmak nasip eyle. Erkekler için cemaatle kılmak nasip müessere eyle. Allah'ım amin diyenleri bu dualara dahil ve nail eyle. Allah'ım sen şu kardeşlerimiz şu saatlerini, şu sohbetleri dinlemeye harcadılar. Ve sonra da bunu neşretmeye niyet ettiler. Link atarak, efendim bizim sitemize üye yaparak, YouTube sitesini duyurarak, bak burada bu dersler var, bunları takip et diyerek, emri bil maruf yaparak, davet tebliğ yaparak şimdiden niyetlendiler. Sen onları da muvaffak eyle ya Rab. Bütün namazsız kullarına ulaştırmayı bize nasip eyle ya Rab. Vazifemizi bir hakkın ifade muvaffak eyle ya Rab. İyileriniz dua edecek, onlarınki de kabul edilmeyecek. Belasına düşmekten ki biraz öyle oldu şu anda. Ne kadar dualar hemen kabul eseri görülmüyor. İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek terk edildiği zaman da bu tehdidi Habibin sallallahu aleyhi ve sellem bize açıklıyor. Bu tehdide düşmekten ve müstahak olmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Bunun için de sohbetlere devam etmemizi, dinleyip dinletmemizi, bütün insanlara neşretmemizi, bütün kullarına dinleyenlere nasip ve müyesser eyle ya Rab. Amine, amine, amin. Ne olur abdestsiz, gusülsüz, taharetsiz, namazsız bir nesil, bir zürriyet, bir yakın, bir komşu bize nasip etme ya Rab. Civarımızda da varsa onlara da vaaz nasihat yapabilmeyi bizlere mutlaka nasip eyle ya Rab. Vaaz nasihat yapacak imkanlarımız yok ise bizi onlardan ırak eyle, onları bizden uzak eyle, namazsızla, abdestsizle, car eyleme, ciran eyleme, komşu eyleme, onların uğursuzluğu yüzünden evimizi, ocağımızı viran eyleme ya Rabbel Alemin. Amin, amin, amin. Cümle cennetine, cemaline, müşerrefele, rıza şerifine, muslatinle. Ya Rabbel Alemin müşerrefeyle cümlemizi cennetine yaklaştıracak iman, salih amel, başta namaza muvaffak eyle. Cümlemizi amin diyen kullarını cennetinden uzak edecek, cehennemine yakın edecek imansızlık, namazsızlık, abdestsizlik, zekatsızlık vesaire günahlardan uzak eyle, uzak kalmamızı nasip eyle. Biz senden cennetini istiyoruz, bahşeyle, rızanı istiyoruz, helal eyle. Amin diyenleri nar-ı cehimden azad eyle. آمين آمين بحرمة الله وياسين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد وعلى آله أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 27 Mayıs 2021 tarihinde yapmış olduğu namaz kılmamak konulu sohbetin ikinci bölümü sona erdi. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.

0: Oğul, şimdi anlatacağım hikaye üzerine düşün ve ibret al. Büyük sufilerden Hatem-i Esam, Şakik-i Belhi'nin öğrencisiydi. Şakik bir gün Hatem'e şöyle sordu. 30 senedir benimle kalıyorsun. Bu zaman içinde ne öğrendin? Hatem şöyle cevap verdi. İlimden 8 şey öğrendim ki bunlar bana ömrüm boyunca yeter. Herkesin aşık olduğu bir sevgilisi, gönül verdiği bir maşuku vardır. Bu sevgililerden bazıları ölüm döşeğine kadar arkadaşlık ediyor. Bazıları da kabrin başına kadar gidiyordu. Kendi kendime düşündüm, dedim ki, kişinin en yakın dostu kendisi mezara girdiğinde onunla mezara girip arkadaşlığını sürdürendir. Böyle bir dost ise ancak iyi amel olabilir. Ben de kendime iyi amelleri olan dost ve sevgili buldum ki bana kabirde arkadaş olsun da yalnız kalmayayım. İnsanların dünya malının ardından koşup onları çoğaltarak mallarına sıkı sıkıya sarılıp muhafaza etmeye çalıştıklarını gördüm. Bu durum karşısında Allah'ın "Sizde ne varsa tükenir, Allah'ın rahmeti ise sonsuzdur" ayeti kerimesini düşündüm. Ben de kazandıklarımı Allah rızası için fakir fukaraya paylaştırdım. Bazı kişiler büyüklük ve yüceliğin ırkta, soyda, aşirette veya akrabalarının çokluğunda olduğunu zannedip bunlarla övünmek isterler. Diğer bazı kimseler ise şeref ve izzetin mal ve evlat çokluğunda olduğunu zannedip bununla övünürler. Bir kısım insan da başkalarının malını mülkünü zorla gasp etmeyi, kan ve gözyaşı dökmeyi büyüklüğün alameti sayarlar. Bir kısmı da bol bol harcayıp savurganlık yaparak, malını israf ederek şeref ve haysiyet kazanacağına inanırlar. Bütün bunlara bakıp Allah nezdinde en şerefliniz, takvaca en üstün olanınızdır ayeti kerimesini düşündüm. Kur'an'ın gerçekliğine ve doğruluğuna inanılmaz bir imanla inanarak takva yolunu seçtim. İnsanların birbirini çekiştirip birbirleri hakkında dedikodu ve gıybet yaptıklarını gördüm. Bütün bunların sebebinin de mal, mevki ve ilimdeki çekememezlikten kaynaklandığını anladım. Allah-u Teala'nın bu dünya hayatında onların maişetlerini aralarında dağıtan biziz ayeti kerimesini düşündüm. Böylece rızıkların ezelde Allah tarafından dağıtıldığını anladım ve hiç kimseye haset etmedim. Allah'ın verdiğine kanaat edip şükrettim. İnsanların bazı sebepler ve gayeler için birbirlerine düşmanlık yaptığını gördüm. Allah'ın "Şeytan sizin düşmanınızdır. Onu düşman bilin" ayetini düşündüm. Böylece gerçek düşman olarak şeytanı tanıyıp ondan başkasına düşmanlık etmenin caiz olmadığını anladım. Gördüm ki insanlar rızık ve geçimini temin etmek için şereflerini alçaltıyor, kendilerini küçük düşürüyor ve haram yollardan kazanç elde ediyorlar. Allah'ın yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın ayetini düşündüm. Ve anladım ki Allah rızkımı garanti etmiş ve ona kefil olmuştur. Ben de rızkımı kazanmak için nefsimi zillete düşürmekten ve haram yola sapmaktan çekindim, ibadetimi ihmal etmedim. Herkesin bir yere bel bağladığını gördüm. Kimi malına mülküne, kimi altına gümüşe, kimi sanat ve zanaatine, kiminin de kendisi gibi bir insana kul olduğunu gördüm. Bunun üzerine Allah'ın "Her kim Allah'a güvenirse Allah da ona yeter. Hak Teala emrini muhakkak yerine getirir. Hak Teala her şeye bir ölçü tayin etmiştir" ayetini düşündüm. Ve Allah'a tevekkül ettim. O bana yeter ve o ne güzel bir vekildir. Hatem sözlerini bitirince Şakik ona şöyle dedi: "Ey Hatem, Allah seni ameline nail eylesin. Ben Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve Kur'an'ı mütalaa ettim ve dördünün de bu 8 mesele üzerinde ittifak ettiğini anladım. Kim bunlarla amel ederse 4 kitapla amel etmiş olur." "Ey oğul, bu kıssalarda anlatılanları düşün, kendini kıyas et. Gerçek bir mümin, aziz ve celil olan Allah'a karşı ihlaslı ve istikamet üzerinde olur. Onun yarattığı bütün mahlukata güzel muamele eder. Barış ve emniyet telkin eder. Allah'a karşı ihlaslı olmak, nefsinin arzularını Allah'ın istekleri karşısında feda etmektir. İnsanlara karşı iyi huylu ve güzel davranış ise, insanlarla ilişkilerinde Allah'ın emrine aykırı olmadıkça onların isteklerini kendi isteklerinden üstün tutmaktır. Ey oğul, bil ki Allah'a kulluk etmek istiyorsan onun emir ve yasaklarına riayet et. Kaza ve kadere rıza göster. Allah'ın taksiminden sana düşen paya razı ol. Allah'ın senden isteklerini kendi arzularına tercih et. Sana isabet eden her türlü bela ve sıkıntıya sabır göster, tevekkül et. Ey oğul, tevekkül, bütün yaratıklar bir araya gelip önlemeye çalışsalar da Allah'ın senin için takdir ettiğinin gelip seni bulacağına iman etmendir. Yine bütün insanlar çalışıp çabalasalar bile Allah'ın sana nasip etmediği hiçbir şeyin senin eline geçmeyeceğine inanmandır. Ey oğul, her işi Allah'ın rızası için yapmak, onların seni övmesine sevinmemek, yermelerine de aldırış etmemektir. Bil ki riya ve büyüklenme halkın seni övüp olduğundan fazla büyütmesini arzulamandan doğar. Riya ve kibirden kurtulmanın ilacı şudur: İnsanları Allah'ın kudretine bağlanmış olarak gör. Gücü ve kudreti sınırlı, aciz varlıklar sana ne rahatlık verir ne de zorluk çıkarabilir. İnsanları kudret ve irade sahibi olarak görürsen riya senden uzaklaşmaz. Ey oğul, her şeyi bilmek ve öğrenmek istiyorsun. O halde bildiğinle amel etmelisin ki bilmediklerinde sana açıklansın. Acele etme. Zamanı gelince cehalet örtüsü kalkar, her şey sana açılır. Allah'ın "Size ayetlerimi yakından göstereceğim, acele etmeyin" ayetini düşün.
1: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, veriyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
6: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatbi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kuvayi'deyi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
10: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
2: Reklamları dinlediniz.
11: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa, arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
12: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi
4: Şah-ı Nakşibend Hazretleri doğdu, yetişti, tekamül etti. Tabii o da seyri sülük yaptı, bitirdi. Onda şeyhleri var. Seyyid Emir Külal Hazretleri var. Manevi yolda abisi var. Tabii Seyyid Emir Külal'dan evvel efendim Türk meşayihinden istifade etti. Halil Atan'ın yanında kaldı 10 sene. Hakim Atan'dan bir rüya gördü. O rüyasını annesine anlattı da. Annesi de çok saliha, veliye bir annemiz. Biz hep onu ziyaret ediyoruz tabii. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne giden Bukhara'da annesine gitmeden Şah-ı Nakşibend'e gelmesin buyuruyor bana. Annesi de dedi ki, evladım senin dedi Türk şeyhlerinden istifaden olacak. O rüyaya göre. Hakikaten
13: Seyyid Emir Külal'i bulmadan ata tabiri ata Türkçe. Onun için oralarda tabii Fars da çok o zamanlar. Şimdi pek yok, hep Özbek de. O zamanlar Tacikistan Fars'tır. Tacekler Fars ırkıdır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri de Fars ırkındandır yani. Esas itibariyle. Ama o zaman oralarda Farslar da çok olmakla beraber Türkler de vardılar. Türklerden de meşayihler vardılar. Ahmet Yesevi Hazretleri Türktü. Bütün Türklerin Müslüman olması ve ondan sonra tasavvufa intisabı, birçok ulema, evliya, meşayih yetişmesinde en büyük hizmet Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerimize aittir. O da kimin halifesidir? O da Yusuf-ül Hemedani Hazretleri. Bizim silseye bağlı. Çünkü bizim silsilede 4 halife bırakma usulüyle meşayih gitmişler. Bu 4 halifeden Yusuf-ül Hemedani, işte 2 tane, onların adını yine unutuyorum, Bukhara'da kabri şeriflerini buldum da, yani bahçeyi buldum, kabirleri belli değil. Orada ne var? Efendim, bir halifesi bizim silsiledeki Abdülhalik-i Gucduvani Hazretleri'dir. Hacegan tarikini kuran odur. Hacegan'ın reisi odur. O, ikinci halifesi Ahmet Yesevi'dir. Yani Abdülhalik-i Gucduvani ile Ahmet Yesevi Hazretleri aynı şeyhin halifeleridir. Ama Ahmet Yesevi Hazretleri Bukhara'da tekkesi, irşadı devam ederken Abdülhalik Gucduvani Hazretleri Gucduvan'da, Bukhara Gucduvan arası yakın, Abdülhalik Gucduvani Hazretleri edeben ve tazimen halifelik yapmam demiştir, Ahmet Yesevi olduğu yerde demiştir. O zaman Ahmet Yesevi Hazretleri'ne manevi işaretle Yesi, Türklerin beldesi Yesi diye, şu anda Türkistan, Türkmenistan başka, Türkistan başka. Türkistan'a efendim hicretle Türklerin irşadıyla memur olmuştur ve o Yesi'ye zaten o 120 yaşına kadar yaşamıştır. Abdülhalik Gucduvani o kadar uzun yaşamadı. Velakin onun kadar yaşamadı. Ahmet Yesevi Hazretleri Yesi'ye geçince zaten büyük fütuhat oldu. Bütün Türkler Müslüman oldular, tarikata girdiler, zikir öğrendiler, şeriat öğrendiler. Abdülhalik Gucduvani ancak ondan sonra Bukhara ve civarındaki bütün hilafetini yani yürütmeye başladı. O da intikal etti, hicret etti diye. Hicret etti diye. Zaten birbirine saygıları sonsuzdur meşayihin ama edep diye de bir şey oluyor aralarında bazı kere. Hem yaşça büyüktü belki de. Ondan sonra Abdülhalik Gucduvani yani Ahmet Yesevi Hazretleri de Nakşi silsilesinden Yusuf Hemedani Hazretleri'nin halifesidir. Bunu da bilmeniz lazım. Birkaç kere söyledim mi? Bilmiyorum. Efendim. Ondan sonra yani Şah-ı Nakşibend Hazretleri annesinin de rüyasını tabir ettiği vecile Halil Ata ile Hakim Ata'dan manevi nispetler almıştır. Soyadlarında ata varsa, baba varsa, babaya da bab diyorlar, onlar Türk olduğu anlaşılıyor. Fars olmadığı anlaşılıyor. Farslarda bu tabirler yoktur. Efendim, sonra tabii zaten Hacı Muhammed Baba Semmasi Hazretleri silsilemizden, o zat Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin babası onun müridiydi. Onun müridiydi. Onun için Şah-ı Nakşibend Hazretlerimiz doğar doğmaz onun kucağına verdi. Zaten teveccühlerine, dualarına mazar oldu. Ondan sonra dedi ki Seyyid Emir Külal Hazretleri'ne dedi, onun halifesiydi Muhammed Baba Semmasi Hazretleri'nin, dedi ki bu çocuk benim manevi evladımdır. Buna hizmette hiçbir kusur ve eksiklik yapmayacaksın. Buna manen yani ne sende varsa hepsini vereceksin, buna çok hizmet edeceksin diye vasiyet etti. Daha doğmadan evvel de Suharlı, Şah-ı Nakşibend'in olduğu köyün adı Kasr-ı Arifan. Oradan biraz ileri gidiyorsun, bir iki kilometre hemen Suhar. Oraya geçiyordu Baba Semmasi Hazretleri, Semmas. Onun da köyün adı Semmas. Hepsine Bukhara'ya ziyarete gidenler, hepsine gidiyoruz elhamdülillah, kaç kere ziyaret ettik. Semmas köyünden şeyhine giderken, yoldan Kasr-ı Arifan'dan geçiyor. O zaman adı Kasr-ı Hinduvan'dı. Yani bozuk bir milletler yerleşmiş oraya. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin doğmasıyla, yetişmesiyle Kasr-ı Hinduvan, Kasr-ı Arifan oldu. Allah'a en iyi bilenler oradan yetişti. Oradan geçerken daha o zaman Baba Semmasi Hazretleri böyle kokluyordu. buradan çok büyük bir zat zuhur edecek kokuyla. Sonra işte kaç ay sonra böyle arada gidiyor geliyorlar, köyler yakın efendim. Koku çok ağırlaştı. Yani kuvveti arttı yani. Doğmuş olması lazım. Böyle hesaplar. O hemen haber saldı işte. Şahin Akşim Hazretlerimizin babası da doğduğu için işte o zaman koynuna getirdi. Sonra tabii Seyyid Emir Külal Hazretleri manevi terbiyesiyle kaymoldu. Silsilede görünen şeyhi Seyyid Emir Külal. Ama üveysidir tarik-i Nakşibendi. Nakşibend tarikatı üveysidir. Onu ben işte Efendimiz'in şiirlerinde Efendi'nin rabıtasının devam etmesiyle ilgili delillerden biri de tarikatın üveysi olması. Üveysi ne demek? Görmeden de feyiz ölüden de geliyor, diriden de geliyor, ölüden de geliyor. Onun için Şah-ı Nakşibend Hazretlerimizin esas kabri şeriflerde geceleri meşgul olup ziyaretlerde bulunurken Seyyid Emir Külal'den nispet aldığı halde Abdülhalik Ucdubani Hazretleri zuhur ederek, çünkü o zamana kadar Meşayih Abdülhalik Ucdubani'den sonra ara sıra açık zikir, cehri zikir de yapıyorlar. Yani nakşi zikri, hafi zikir yapıyorlardı. Açık sesli zikir de yapıyorlar. Şah-ı Nakşibend Hazretleri buna biraz manen kalbi yatışmadı. Yatışmayınca da Seyyid Emir Külal Hazretleri sessiz zikirlere, hatip şeriflere katılıyordu. Sessiz zikir başladı mı çıkıyordu. Dediler Seyyid Emir Külal Hazretleri'ne, ya bu nasıl bir mürit? Bu sizin zikrinizin yarısında kalkıyor gidiyor aşağı. 210 yıl. Dedi ki onun manevi mahalleri var, makamları var, ona ilişmeyin. O doğru yoldadır dedi. Biz bunu yapıyoruz. Sonra Şah-ı Nakşibend Hazretleri gitti bütün medreseleri gezdi. Ulema-i fukahayı topladı. Fetvaları fıkha göre de incelettirdi. Hafî zikrin eftal olduğu, cehri zikrin yerine göre sünnette varsa da birçok noktada bidat olduğu meselesini ilmen ispat ettirerek bütün Bukhara ulemasının da tasdikiyle Nakşi tariki hafî üzere yürüyor. Değil mi? Gizli zikir. Bir tek Kadiri tarikatı ile aramızda bir irtibat olsun diye Mevlana Halid Zülcenahayn Halid-i Bağdat Hazretleri bu Fâlemennehû'yu yapıyoruz. Bu Fâlemennehû'da ne yapıyoruz? Sesli 10 kere kelime-i tevhid zikri yapıyoruz sabah akşam. Aslında 5 vakit namazdan sonradır Efendi Hazretleri buyurdu. Ama sabah akşam cemaatle yapıyoruz buyurdu. İşte o sabah akşam yaptığımız nasıldır? Sesli yapıyoruz. Niçin? Kadiri tarikatiyle de bir irtibatımız olsun. Yani aramızda Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden de feyiz gelsin meselesinde. Bunu Halid-i Bağdadi, ondan evvel de var mı onu bilmiyorum. Ama Halid-i Bağdadi'den olduğu kesin. Onu biliyorum. Çünkü bütün doğuda da, bütün güneydoğuda da, bütün şeyde Halid'i konuna bağlı bütün tarikatlerde Fâlemennehû var. Onun için Halid-i Bağdadi'den ilham edilmiş. Halid-i Zülcenahin Hazretlerimize Kattesallahu sirrahu. İşte bak şimdi burada. Efendim burada ne diyor? Şeyh Abdullah el-Belhi kutsesi ruhu Havârikul Ahbab fi Ma'rifetil Ektab kitabın 25. babında Kutbul Ektab Gavsul Evdat Hace Behaüddin Muhammed Nakşibend kutsesi ruhu Hazretlerimizi anlatırken şöyle naklediyor. Ben Hacegi Sermest Kutüsesur Hazretlerinden işittim. O da Bukhara'da yaşayan Kamil Meşayih'ten işittiğine göre şöyle anlattılar. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün cemaatle Satıh Taras'ta durmuş, Bukhara tarafına dönmüş, o cihetten güzel bir koku almış. Ondan sonra buyurmuş ki benim vefatımdan 157 sene sonra bu şekil bildiriliyor Mevla'dan. Kayıptan haber verebilir mi? Allah peygamberlere de bildiriyor, mucize tarikiyle, velilere de bildiriyor, keramet tarikiyle. 157 sene sonra Muhammedi Meşrep, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tam ittiba, maneviyatı tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uyan birisi dünyaya gelir. İsmi Behaüddin Muhammed Nakşibend'dir. Bana mahsus nimetlere kavuşur. Bana mahsus derken onun da bütün evliyanın reisi zamanında. Bana mahsus özel, yani zirve nokta var ya, o onlara da kavuşuyor diyor. Onlara da kavuşur, buyurdu. Gerçekten de buyurduğu müjde aynı ile tahakkuk etti. Onun için evliyanın büyüklerinden, mürşid-i kamillerin en meşrularından olan efendim, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin müjdelediği zat, Muhammed Bahattin Şah-ı Nakşibend El-Üveysi El-Buhari. Şimdi El-Üveysi ne demek? Görmediği şeyhlerden maneviyat alıyor. Mesela esas Üveysiliği neden dolayıdır? Abdülhalik-i Hücdüvani Hazretlerinden dolayıdır. Çünkü Abdülhalik-i Hücdüvani Şah-ı Nakşibend'den kaç sene evvel vefat etmiş? 210 sene evvel. 210 sene evvel. Evliyaullah'ın kabirlerinde Muhammed Vasi Hazretleri'nin kabrine çok giderdi tabiinden. Şeytanı gördü de bu duayı kimseye öğretmezsen sana dokunmam dedi. Muhammed bin Vasi Hazretleri, İbni Vasi Hazretleri de buyurdu ki demek bu dua ne kadar tesirli dedi. Sen bana zaten dokunamazsın Allah'ın izniyle ben herkese dağıtacağım dedi. Bir dua size. Allah'ım inneke sellatta aleyna aduven basıran bi'uyubina muttali'an ala avratina yarana ve kabilu min hasilana ra. Okuyorum ezbere ama her sabah okumuyorum çünkü. Kafa gidik gidik. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Muhammed bin Vasi Hazretleri'nin kabrinde çok giderdi. Gece orada sabahlardı tabiinden olduğu için. Biz de orayı kaç ziyarettir? Ben 3-4 kere Bukhara'ya gittim. Ben bulamadım. Sonra diğer hoca efendilere dedim. Onlar buldular. Onun kabrinde acayip haller zuhur ediyor. Muhammed bin Vasi radıyallahu anh. Tabiinin en hayırlılarından. O mübarek zatın kabrinde işte meşgul olurken bir efendim büyük bir taht gibi şey kuruldu. Üzerinde büyük bir zat oturuyor. Onun yanında, sağında, solunda yine çok büyük zatlar oturuyor, halifeler oturuyor. Onların yanına gitti. Keşfi açıldı. Ama kabristanda. Abdülhalik-i Hücdüvani'nin kabrinde değil. Dedi bu zat kimdir? Dedi Haceken yolunun kurucusu Abdülhalik-i Hücdüvani'dir. Yanındakiler kimlerdir? Yanındakiler halifeleridir. Mahmud-i Enciri, Fahnevi, Arifliği ve Geri, Hacı Muhammed Baba Semmasi vesaire halifeleri. Sen Seyyid Emir Gülal'i tanıyor, kendi şeyhi. Ama ondan evvelkini tabii gözüyle görmemiş ya. Görü bunlar kimlerdir? Evet. İşte o zaman Abdülhalik-i Hücdüvani Hazretleri bazı vasiyetlerde bulundu. Yani Nakşi tarikatının temelini Abdülhalik-i Hücdüvani atmıştır. Onun için tarikatın Nakşibendiye'den evvelki ismi nedir? Hacekaniyedir. Hacekaniyedir. Abdülhalik-i Hücdüvani'ye Hücdüvani Kutsesör Hazretlerimizden gelen ismi şeriftir. Onun için Abdülkadir Geylani Hazretleri de burada devreye girmiş Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nde. O da 157 sene evvel diyor. 210 sene evvel de Abdülkadir Hücdüvani. Bunların hepsinden Şah-ı Nakşibend Hazretlerimiz feyiz almış mıdır? Almıştır. Nispet almış mıdır? Almıştır. Onun için nispetler onda toplanmıştır. Toplanmıştır. Şah-ı Nakşibend'in büyüklüğü buradan geliyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
11: Burası zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi. Lale Gül. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi.
14: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
15: Hicri 15. asrın müceddidi, Mahmud Efendi, El-Nakşibendi, El-Müceddidi, El-Halidi Hazretleri. Kuddise sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
16: İlmi olup da okutmayan, evlerinde boş boş oturan hoca hanımlar. Keşke iki talebe de olsa okutsaydım da, ahirete ev hanımı vasfında gelmeseydim diyecek. Bu yola hizmet etmediklerine çok pişman olacaklar. Âlimi taklit etmek, o âlime benzemeye çalışmak demektir. Üniversite okudun, oldun müdür, oldun fabrikatör. Ağzından bir şey çıktı, kadına kızdın. Dedin ki sinirlenerek, seni sevmiyorum, ananın evine defol git. Bu sözden ne lazım geldi? Birine kızdın, adamın imanına sövdün. Hadi bakalım, sen müdürsün. Söylesene, ne lazım geldi bundan? Hocaya sorarız dersin. Demek ki hoca lazım. Mühendis, mühendislikten mesul. Doktor, doktorluktan. doktorluktan mesul. Ama hoca her meslek sahibinin mesulüdür. İmam-ı Azam rahimehullah'a İmam-ı Ebu Yusuf rahimehullah öldü diye haber geldi. Araştırın, o ölmemiştir dedi. Baktılar ki gerçekten ölmemiş. Nasıl bildin dediler. Bunun üzerine o, bir alim zengin olmadan ölmez buyurdu. Hoca millete uyarsa o zaman millet yıkılır. Hoca gevşek olmayacak. Hoca zayıf olmayacak. En çok korkması gereken hocalardır. Talebelerin, hocaların vazifesi bu şeriat ilimlerini öğrenip yaşamaktır. Ondan sonra bunları insanlara yaşatmaktır. Hocası büyük olanın kendi de büyük olur. Bu dini ilmi az olanlar idare edemez. İstanbul Boğazı Köprüsü'nü bir marangoz yapabilir mi? Yapamaz. Bu şeriat çok büyük müessesedir. Bunun adamları da çok büyük olmalıdır.

0: diye. Kul farkında değil ama hep Mevla Teala ile beraber, hep muttasıl ama kul bilmiyor.
1: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddisesi Ruhu, Hikmetli Sözler. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM. Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı başlıyor.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kıymetli Müslümanlar, Bir Gönül Sultanı Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sirruhu'nun hayatına dair yapmış olduğumuz bu derslere devam ediyoruz. Allahu Teala Celle Celaluhu dostlarının maneviyatından, ruhaniyatından, füyuzat ve berekatından bizi mahrum etmesin inşallah. Risale-i Kutsiye'den mevzularımızla alakalı beyitleri okuyorduk. İsmet Garibullah Hazretleri buyuruyor ki, Büyük Şeyh Efendi Kuddise Sirruhu 29. sayfa Risale-i Kutsiye'de, Meşayih ekmelinden oldu hüccet, kitap, sünnet, dahi icma-i ümmet. Değil zan var ehli keşf-i keramet, vücudu aleme rahmet, izzetle rahmet. O bid'at işlemez, hakka gidelim, cemali ve kemali seyredelim. Meşayih ekmelinden, önce şunu söyleyelim. Yani bu konumuzun dışında olmak üzere, işte bir kimse çıkmış, bir şahıs, insanları güldürmek için din-i mübini İslam'la dalga geçmiş. Allah-u Teala hidayet eylesin diyelim en başta. Fakat biz Müslümanlara düşen görev nedir? Meşru şekilde tepki vermektir, itiraz etmektir. Yetki ve etki sahibi olan kimselerin de buna göz yummaması gerekir. Ben özellikle de yani kendileri hakkında konuşulduğunda sabredemeyenlerin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve din-i mübini İslam ve Kur'an-ı Azimüşşan hakkında konuşulduğunda susmalarını çok yanlış görüyorum. Bu nokta çok canımızı sıkıyor, kalbimizi acıtıyor yani. İslam yurdunda, bin yıllık, on asırlık İslam yurdunda, İslam için ne fedakarlıklarda bulunmuş bu büyük milletin yurdunda, sen kalkacaksın, bu milletin diniyle dalga geçeceksin, hiç kimsenin buna hakkı yoktur. Hiç kimsenin buna hakkı yoktur. Bunun meşru surette nasıl artık cezalandırılması gerekiyorsa, nasıl buna tepki verilmesi gerekiyorsa, bundan geri durulmamalıdır. Müslüman mahallesinde salyangoz satılmamalı. Allah-u Teala Celle Celaluhu din mübini İslam hamiyeti bizlere ihsan eylesin. Mevla Teala Celle Celaluhu İslam düşmanlarını kahru perişan eylesin. Onların Allah-u Teala şerlerinden ümmeti muhafaza eylesin. Bu kadarı bir araya söylemiş olduk. Şimdi Risale-i Kutsiye'de meşayih ekmeliğinden oldu hüccet. Meşayih şeyh kelimesinin çoğulu. Şeyh Arapça'da yaşlı, kavmin önderi, hoca gibi manalara geliyor. Tabi tarikat şeyhi dediğimiz zat da Mevla'ya nasıl kulluk edeceğimizi bize talim ederek, tatbik ederek öğrettiği için onlara da şeyh deniyor. Allah yolunun rehberleri, Allah'a giden yolun delalet edicileri, delilleri onlar olduğu için, öğreticiler oldukları için onlara da şeyh deniyor. Aynı zamanda kavmin yaşlısına da şeyh denir, her türlü hocaya da şeyh deniyor. Tabi bizim Türkçemizde şu an hani şeyh denince akla hep tarikat hocası gelir. Mesela Araplarla biz muhatap olduğumuz zaman onlar herkese şey der, şeyhi, yani hocam, yani biz nasıl hocam diyoruz, onlar da şeyhi diyorlar. Benim şeyhim, yani hocam demek o. Tabi biz o manada çoğunlukla kullanmıyoruz. Kullandığımız mana mürabbi, manevi terbiyeye salahiyet sahibi olan Allah dostlarından bahsediyoruz. Tarikat şeyhi yani. Onlara bir de ne deniyor? Postnişin deniyor. Nişin yani oturan demek. Posta oturan, şeyhlik postuna oturan kimse postnişin, tekke dergahın şeyhine deniyor ve selam. Şimdi meşayih ekmeliğinden, ekmel meşayih.

0: Şimdi ekmel kelimesi de Arapçadır. İsmi taftil deniyor ona. Kalıbı. Bir kamil var. Mesela kemale ulaşmış, olgunlaşmış. Mesela diyelim ki meyve yetişiyor. Ama tam yetişmeden ısırsan onu ağzını buruşturur, tadı yoktur falan. Ama yetişiyor, rengini alıyor, kokusu, tadı geliyor. İşte ona kemale ermek deniyor, olgunlaşmak. Ona kamil deniyor. Şimdi Allah dostlarından kamil olanlar var. Ya ne demek? Kalpten, Allah'tan gayrı bütün sevgileri atmış. Mevla'nın nurları parlamış. Allah'a aşık olmuş artık. Yani kulluğun hakikatine ermiş. Bu kamil oluyor. Ama bu noktadan sonra yine seyri sülüke devam eder de hani fena fillah beka billah makamları, yani Allah'tan gayrısının kalpten tamamen yok olmasından sonra Mevla'nın nurlarının oraya tecelli etmesiyle daha yüksek makamlarda çıkıp da başkalarını da oraya getirebilecek seviyeye ulaşanlara da mükemmil deniyor. Kamil olgunlaşmış. Mesela diyelim ki okumayı bitiriyor talebe, icazet veriliyor ona. Bu kamil oldu şimdi. Ama peki her okuyan ilmi alan adam aynı şekilde bunu satabilir mi? Yani talebe yetiştirebilir mi? Bu ayrı bir kabiliyettir. Nice ilim sahipleri vardır. Çok güzel ilim sahibidir. Çok şey bilgilidir. Lakin bunu hani tabiri caizse bizim şeyde öyle derler ona. Hani pazarlamasını yapamaz. İnsanlara onu öğretemez. Öğretme usulünü bilmiyordur. Hani talebeyle muhatap olacak. İşte nerede nasıl tepki vermesi gerekiyor. Talebenin hallerine vakıf olacak. O haller için gerekli olan talim ve terbiyeyi bilecek falan filan. Uzun yani. Dolayısıyla her bilen o bilgiyi başkasına öğretecek kabiliyette olmayabiliyor. Dolayısıyla Allah dostu kemale ermiş olabilir ama onun etrafına toplanacak olan müritleri kemale erdirebilir mi? Onları terbiye eder, manevi olarak yetiştirebilir mi? Ha, bu noktada da yetkin olanlara ne diyoruz biz? Mükemmil. Yani kendi kemale erdiği gibi, olgunlaştığı gibi, Allah dostu olduğu gibi başkalarını da o makamlara çıkarabilecek salahiyeti, kudreti, manevi tasarrufu olan zevata da mükemmil deniyor. Tabi eğer kıyaslamaya gidilirse işte ekmel dediğin zaman da o en büyük Allah dostu gibi bir manaya geliyor. Her zamanın zeminin büyükleri vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Davud hadis-i şerifinde haber verdiği gibi İnna Allaha leyeb'asu li hadhihi'l ümmeti ala ra'si kulli mi'ati amin men yujaddidu laha emra diniha. Allahu Zülcelal Hazretleri her 100 bu senenin başında bu ümmetin dinini yenileyecek zat veya zatlar gönderecektir diyor. İşte onlar zamanın bir tanesi oluyor. Hani kutup deniyor bazılarına. Yani farklı istilahlar, terminolojik ifade kullanılabiliyor buralarda. Şimdi meşayih ekmeliğinden en kamil Allah dostlarının olduğuna dair oldu hüccet, delil var diyor. Nasıl? Yani böyle kemale ulaşmış, başkalarını da kemale ulaştırıp terbiye edebilecek seviyede, makamda Allah dostları vardır ve bunun da delili var. Kitap, sünnet dahi icma'i ümmet. Kitap, Kur'an'dan delilimiz var. Ondan sonra sünnetten, hadis-i şeriflerden delillerimiz var. Zaten ümmetin uleması, ehl-i sünnet uleması böyle Allah dostlarının varlığına, yani keşif keramet sahibi büyüklerin varlığına icma etmişlerdir. Yani hepsi, hiçbirisi buna itiraz etmemiştir. Ya Kur'an'da olan bir şey zaten itiraz etmeleri mümkün olmaz yani. Değil zan. Ya bu zan acabalık bir durum yok burada. Hani şey vardır. Ne derler ona? Bir şeyin hakikate mutabakatına göre isim veriliyor ona. Mesela bir söz söylendi değil mi? Bunun doğru olma ihtimali %25 ve 6 ise mesela yani o kadar bir ihtimalle doğru olabilir. Ona şey deniyor mesela raib, meyn deniyor Arapçada. Yani %75 boşlukta duruyor. %25 olabilir demek yani. Ama o %25'ten kabaca söylüyorum bunu. %50'ye kadar olanına şey söyleniyor. Şüphe. Bu raipten daha kuvvetli. Doğruya ihtimali raipten daha kuvvetli oluyor. Kur'an için ne söylüyor Allahu Teala? Kur'an'ın başında. Zalikel kitabu, bu kitap var ya, la raybe fihi, bunlar rayb yoktur. Yani hiçbir şüphe zerre kadar yoktur yani Allah'ın kelamı olduğuna dair. Şimdi rayb hani o düşük oluyor ama %50'ye kadar eğer doğruluk ihtimali varsa, daha ağır basıyorsa mesela o raybten, ona şüphe deniyor. Eğer tam %50'de ise, yani o bilginin doğru olma ihtimali de %50, olmama ihtimali de %50 ise ona Arapçada şek derler. Şek. Şek şüphe yok derler ya mesela, Türkçe'de de kullanılır. Şek. O ortadadır. Eğer doğru olma ihtimali yarıyı geçmişse ona zan derler. Zan bazen kesinlik anlamında da kullanılır. İnni zanentu enni mulakin hisabiye. Kıyamete çıkmış adam Müslüman olarak nimetlere nail olmuş. Diyor ki ben hesaba kavuşacağımı kesin biliyordum. Orada zan kelimesi kullanılıyor. Zan değil o. Şimdi zan kelimesi birkaç manada kullanılıyor. Tabi eğer bilgi %100 doğruysa ona ne deniyor? İlim ya da yakîn deniyor. Şimdi değil zan. Bu zanla söylenmiş abi. Yani büyük bir ihtimalle böyledir. Öyle bir şey değil. Var ehli keşfi keramet. Ehli keşif olan keramet ehli insanlar vardır diyor. Bu mesela Kur'an'da bunları misal vereceğiz. Ehli keşif, keşefe açmak demektir. Mevla Teala gaybi bilgileri kimi açıyorsa ya da işte alemi misal dediğimiz, işte alemi ervah dediğimiz başka alemler, şimdi biz onlara muttali olamıyoruz, göremiyoruz mesela. Bizim idrakimizin ötesinde kalıyor. Ama Mevla dilediğine perdeleri açar, manevi perdeleri açar. O bizim hislerimizle idrak edemediğimiz alemlere muttali olur. Oradan Allah ona çok şeyler gösterebilir. Mesela diyelim ki adamın kalbini okuyor mesela. Allah açıyor perdeyi, kalbinden geçtiğini ona bildirebiliyor mesela. Bunu çok yaşadık biz Efendi Hazretleri'yle. Ondan sonra diyelim ki kabirde olanı görür, işte öteleri görür. Hani bu anlam bildirmesiyle olur. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Şimdi tartışma var ya, işte kabirden bizi yönetiyor mu yönetmiyor mu falan. Ya bu keramettir. Keramette bir sınır yok. Niye? Çünkü bak, kerametin tarifini bilirsen sıkıntı çıkmaz. Keramet Allah-u Teala'nın dininde istikamet gösteren dostunun elinde yarattığı harikulade olaylardır. Kudret kime ait? Mevla'ya ait. Yaratan kim? O kerameti, keramet kendi elinde zuhur eden zat, kerameti gösteren Allah dostu. Ama o kerameti onun elinde yaratan Allah-u Teala. İşin aslı ona dönüyor. Dolayısıyla hani o olmaz da bu olur da şöyle böyle demek, bu yakışık almaz. Çünkü Allah'ın kudretinin sonu yok. Sen ona diyemezsin ki sen kulunun elinde şunu yaratabilirsin de bunu yaratamazsın diyemezsin. Ya da hani şunu biliyoruz. Zarun nafi'. Zarar veren, fayda veren kimdir? Yani zararı ve faydayı yaratan Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala zararı ve faydayı İsterse vasıtasız yaratır, isterse vasıtalı yaratır, ister bu yarattığı vasıta diri bir insan olur, isterse ölü bir insanın ruhaniyetiyle bu işi yapar, isterse onu bir odun parçasından yapar, isterse bir hayvandan sana bir yardım ulaştırır. Böyle her şeye kadir yani. Allah'ın kudretinin sınırı var mı? Yok, innallâhe alâ kulli şeyin kadir. Dolayısıyla keramet dediğimiz şey o ki Allah'ın kudretine müstenittir. Ona dayanıyor yani. Sen ona sınır çekemezsin ki. Ha, kullanılan ifadeler bazen garip kaçabiliyor. Yani avam nasıl çok anlamadığı ifadeler oluyor. Ona da dikkat etmek lazım yani şimdi. Ama şimdi maalesef tabii iletişim araçları her tarafta olduğu için adam anasına babasına kızıyor, atıyor onu internete. Kardeşine kızıyor, arkadaşına kızıyor, atıyor. Her şey şimdi karma karış oldu gitti. Allah-u Teala Ehl-i Sünnet ulemasının arasına ittifak versin inşallah. Nefse uymaktan Allah bizi korusun. En kötüsü odur. Nefsani hareket etmek. Yani rıza-i bari için, Allah rızası için hareket etmez de nefsani duygularla bir işe girersen onun bereketi olmaz, onda hayır olmaz. Allah bizi nefse uymaktan, şeytana uymaktan muhafaza eylesin. Şimdi ehli keşif dediğimiz, bak keşif, erbabı keşiftir diyorsun mesela. Keşif sahibidir. Ne demek yani? Allah-u Teala'nın sevgili kuludur. Belli bir manevi makam rütbesi vardır. Seyri sülükte bir yere gelmiştir. Mevla Teala ona böyle sair insanlara açmadığı bazı şeyleri açar, keşefe açar, yani ona bildirir demektir. Ha, bunda illa da belli bir makama çıkmış olması da şart değildir. İlk anda böyle anlaşılır. Umumen de böyledir. Lakin Allah-u Teala dilerse sıradan bir Müslümanın da kalbine ilham eder, sıradan bir Müslümanın da gözünden perdeleri kaldırır ki nice öyle vakalar da vardır yani. Ve Allah dilerse yeri gelir imtihan için düşmanlarına bile böyle şeyleri bildirebilir. Ki Allah-u Teala şimdi kerameti tarif ederken ne söyledik? Allah'ın dininde istikamet gösteren, hani farz, vacip, sünnet, müstehap edepleri yapıyor, haramlardan, mekruhlardan, müfsitlerden kaçıyor, Efendimizin sahabeye öğrettiği gibi iman ediyorsa bu istikamet ehli adam demektir. Yani şeriatta, İslam'da istikameti olan, düzgün İslam yaşayan adam. Bunun elinde beşerin kudretini aşan şeyleri Allah yarattığında Ona biz keramet diyoruz işte. Ama istikamet ehli değilse bir adam, itikadında bozukluk var, ameli kitaba uymuyor, haramları işliyor, işte farzlardan taviz veriyor diyelim mesela. Ne oluyor o zaman? Bunun elinde harikulade işler olur mu? Keramet gibi şeyler olur mu? Allah dilerse yaratır. İmtihan dünyasıdır yani. Ona ne deniyor? İstidrac deniyor. Derece var ya, derece derece diyoruz. İstidrace, istidrac da nedir? Senestediricuhum min haythu la ya'lemun. Hiç bilmedikleri yerden onları biz derece derece helaka çekeceğiz. İstidrac görünüşü nimet gibi görünür, hakikati beladır. Efendimiz Aleyhisselam'ımız öyle anlatmıştı. Sen dedi böyle bardağı kaldırıyorsun dedi, yukarı doğru. Şimdi bardak zannediyor ki beni üstteki rafa koyacak. Sen halbuki onu yukarı kaldırıyorsun ki daha hızlı yere vurup parçalayasın diye. İstidrac böyle bir şeydir dedi. İslam'da istikameti olmayan bir adamın elinde böyle harikulade haller olursa o ona istidrac deniyor. Bu ne demek? Yani harikulade haller gördün adamda. Bir şeyler gördü, bildi, anlattı falan bilmem ne. Bir şeyler yaptı. Sen hemen ulan bu Allah dostudur diye peşine gitme. Peşine gitme. Peşine gidilecek adam İslam'da istikamet gösteren adamdır. Bunu çok mesela bu fakiri çağırıyorlar. Allah'a şükürler olsun. Efendi Hazretlerimize birebir 15 hanesiyle birlikte toplamda 20 sene kadar hizmet etmek nasip oldu o yüce mahfile. Bir de tabii Efendi Hazretlerimizin hayatıyla alakalı kitabın hazırlanmasında da emeğimiz oldu. Allah'a şükürler olsun. O noktada hani çağırıyorlar, anlat diyorlar mesela. Ben şimdi anlatmadan önce çoğu zaman şunu söylüyorum. Eğer biz bir Allah dostunun büyüklüğünü anlatacaksak, onun kerametini değil, İslam'da sünnetteki istikametini anlatacağız. İslam'ı nasıl güzel yaşardı? Bir adamın büyüklüğünü anlatacaksan bunu anlatacaksın. Biz keramet de anlatıyoruz. Niye anlatıyoruz? Feyiz bereket olsun diye anlatıyoruz. Neticede ne kadar bir zattan bahsedersen, zihnin ve kalbin onunla ne kadar meşgul olursa, o rabıta, gönül bağı o kadar kuvvetlenir, seviye o kadar ziyade olur. Ne kadar seversen o kadar istifade edersin. İslam'daki bütün her şeyin zemini sevgidir. Sevmekten öte yol yok yani. Sevmezsen hiçbir istifade edemezsin. Bütün istifadeler, maddi manevi muameleler sevgiye bağlıdır. Allah-u Teala dostlarının sevgisini kalbimizde büyütsün inşallah. Zaten ilk makam olarak Risale-i Kutsiye'de de geçer. Fena fiş şeyh olur evvelce salik. Fena hem fir rasule ola malik. Olur andan fena fillah o salik. Yani evvela dervişin fenası, yok olması mürşidin sevgisindedir. O birinci makamdır. İlk fena odur. Sonra ondan sonraki makam Resulullah'ın sevgisinde fani olmaktır. Ondan sonra Allah'ın aşkında, muhabbetinde fani olmaktır ki maksut odur zaten. Fena ile beka evvel mekasıt denilen budur yani. İlk maksut olan, kast olan nedir? Allah'ın aşkının, sevgisinin bu kalbi istila etmesidir. Allah nasip eylesin. Tarikat, tasavvuf yolu bunun yoludur. Yoksa uçmaklar, kaçmaklar, keşifler, kerametler, nurlar, tecelliler falan bunlar masivadır. Bunlar bak masiva deyince aklımıza geldi. Birisi kalktı ne dedi? Peygamberimiz masivadır dedi ya. Ya garip garip şeyler yani insanlar ortaya koyuyor. Hani yumurtlayalı diyebiliriz yani. Bu garip bir şey çünkü hakikaten garip yani. Allah-u Teala Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i her şeyden çok sevmemizi istiyor ki Peygamberimiz onu bize bildirmiş. Sen diyorsun ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem masivadı. Ya ne yapmaya çalışıyorsun Allah'ı seversen ya? Yani garip garip şeyler söylemek suretiyle meşhur olacaksınız öyle mi? Yazıklar olsun size ya. Şimdi kelime manasına bakarsan masivallah Allah'tan gayrisi demektir. Doğru, ona bakarsan Peygamberimiz de masiva olur. Ama sen onu söylemiyorsun. Peygamberimizin sevgisinde yok olmak, onu her şeyden çok sevmekle emrolunduk biz. Sen bu noktada Resulullah masiva dediğin zaman yolu şaşırdın demektir. Elbette Allah'ın zat ve sıfatlarının gayrisi oluyor. Ama sen burada ne demeye çalışıyorsun? Ne demeye çalışıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de at bir köşeye öyle mi? Öyle mi demek istiyorsun? Yazık. Neyse. Evet. Şimdi meşayih-i kiram, masivayı kalbinden atan adamlar. Bu noktanın, bunun da yolu var işte. Onu anlatıyorduk yani. Maksud budur. Dedik. Şimdi ehli keşif ve keramet. Keşif ve keramet ehli olduğuna dair ne var? kitap, sünnet, icma, ümmet var. Kitap Kur'an-ı Kerim'e deniyor. Değil mi? Edille-i şer'iye dediğimiz şeriatın delilleri. Yani İslam'da bir şeye bir hüküm verebilmen için bu dörtten birisinden olması lazım. Yani ya kitapta bulacaksın onu Kur'an'da, ya sünnette peygamberimizden alacaksın onun bilgisini, ya ümmetin müçtehitlerin icması olacak veya da bir kıyas olacak burada. Buna edille-i şer'iye deniyor. Şeriattaki hükümlerin dayanakları demek yani. Şimdi Allah dostları var, keşif ve keramet ehli insanlar var dediğin zaman Kur'an'da yeri var mı? Var. Kur'an'da Meryem validemizden bahsediliyor değil mi? Mihraptayken, Mescid-i Aksa'da mihrapta kapalı duruyor orada. Ona has bir oda var yani. Zekeriya aleyhisselam dayısı dış işleri o görüyor, o orada ibadetle meşgul oluyor. Kullama dakhala alayha Zekeriya el-mihrabe. Ne zaman Zekeriya aleyhisselam mihraba, Meryem validemiz yanına girse, vecede indaha rizka. Orada rızık buluyor. Kışın yaz, yazın kış meyveleri buluyor orada. Kale enna leki hada. Diyor ki Zekeriya aleyhisselam, ey Meryem, bunlar sana nereden geliyor? Kalet huve min indillah. Diyor ki Allah katından geliyor bana. Bu ne? Buna keramet deniyor. Kerametin delili bu. Başka bir delili ne var? Kur'an'da kerametin delili. Neml suresinde. Bu az evvel okuduğumuz Âl-i İmran suresindeydi. Bir de Neml suresinde. Neml karınca demek. Neml suresinde Süleyman aleyhisselam Belkıs'ın tahtının ta Sebe'den yani Yemen'den Kudüs-ü Şerif'e getirilmesini istiyor. Kendi maiyetinde bulunan vezirlerine, orada bulunan zevata, eyyukum ye'tini bi'arşiha kabl en ye'tuni muslimin. Belkıs ve adamları Müslüman olup bana gelmeden evvel onun tahtını buraya kim getirebilir? 2000 kilometre mesafe var takriben yani. Kale ifritum minel cinni. Şimdi cinleri de Allah-u Teala Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vermişti ya. Cinlerden bir ifrit. Cinler kısım kısımdır. Yani düz sıradan cinler var, ifritler var. Şeytanlar da cindir ama onların en azgınlarıdır. Yani şeytanlar Müslüman olmaz. Bildiğimiz kadarıyla şeytanlardan Müslüman olan sadece peygamberimize musallat olan şeytan var. Efendimiz de esleme şeytani. Bana musallat olan şeytan Müslüman oldu diyor. Bir onun Müslüman olduğunu biliyoruz. Ama tabii buradaki şeytandan maksat nedir konusu da uzunca gidiyor. Meşayih ulema arasında farklı görüşler var burada. Şimdi ifrit, cinlerden bir ifrit diyor ki ene atike bi kable en takume min makamik. Oturduğun yerden kalkmadan ben sana onu getiririm. Tefsirde diyor ki Süleyman aleyhisselam sabah geliyordu kada meclisine, hakimlik kadılık yapıyor aynı zamanda ümmetine. Oturuyordu kada meclisine. Ve öğlene kadar orada insanların arasındaki davaları görüyordu. Öğlen kalkıyordu. Dolayısıyla ifrit diyor ki sen buradan kalkana kadar, yani sabahtan öğlene kadar ben o 2000 kilometrelik yoldan koca tahtı getir. Koca o taht nasıl bir şey biliyor musun? 9 tane sütun üstüne konulmuş bilmem ne böyle. Yani bir tane böyle koltuk değil yani, böyle şey gibi, ne derler ona? Dağ gibi bir şey, yüksek. Onun hepsini getirecek yani. O zaman şimdi hani sabahtan öğlene kadar getiririm demek oluyor bu. قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ. Kitabın ilmi, yani Tevrat'ı çok iyi bilen bizzat dedi ki اَنَا اَت۪يكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ. Sen gözünü yukarı kaldır, aşağı indirdiğinde ben onu getiririm sana dedi. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ. Bir de baktı ki taht gelmiş bir anda. 2000 kilometreden. Kim getiriyor bunu? Hadis-i şeriflerde de anlıyoruz. Olayın tafsilatında hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Asaf İbni Ebi Berkaya. Asaf ya da Asaf. Süleyman Aleyhisselam'ın vezirlerinden ilim sahibi, Rabbani alim, Allah dostu bir adam. Nasıl getirdi onu? İşte buna keramet deniyor. Mesela Musa Aleyhisselam'ın annesi. Biz Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyettik. En erda'ihi, emzir bunu. Fe izâ hifte aleyhi, korktuğun zaman fe elkihi fil yemmi, sal deryaya onu gitsin. Ve la tekâfi ve la tahzeni, korkma, üzülme. İnna râdduhu ileyki, biz o Musa'yı sana geri çevireceğiz, getireceğiz. Ve câiluhu minel murselin, ve biz onu peygamberlerden yapacağız. Bak, burada Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber mi? Değil. O zaman bak Allah-u Teala ona ne yapmış? İlham etmiş, keşfetmiş, açmış ona. Bu çocuk gidecek. Sonra geri gelecek ve peygamber olacak. Bu nedir? Gaybın ilmidir, doğru mu? Bu gaybı bilmektir. Musa aleyhisselam annesinin kucağındayken, henüz kundaktayken annesi neyi biliyor? Allah'ın anlatımı bu şimdi Kur'an'da bize. Neyi biliyor? Bu çocuk deryaya salınacak, boğulmayacak, ölmeyecek, kötü bir şeye maruz kalmayacak ve annesine geri gelecek. Ve sonradan da peygamber olacak. Aynen oldu mu? Kıssası tas tamam anlatılıyor Kur'an aldığımız şanda. Peki ne oldu bu şimdi? Keramet oldu işte. Bu gaybı bilmek oldu. Nasıl bilmek oldu? Allah biliyor. Şimdi bak dikkat et. Allah-u Teala gaybı peygamberlerine ve peygamber olmayana dahi bildirdiğini Kur'an'da bize söylüyor. İlahiyat profesörü çıkıp şimdi diyor ki adı lazım değil. Allah senin kiminle evleneceğini nereden bilsin diyor. Bunu diyen kafir olur kardeş. Kusura bakma. Hani kardeş dediğim bu dinleyenlere söylüyorum. O kardeş olmaktan çıktı çünkü. Allah'a cehalet nispet etmek, Allah gaybı bilmez demek küfürdür. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da kaç yerde Allamul Guyub. Gaybları ben biliyorum diyor Allah-u Teala. Bir tanesi de güya şöyle anlatıyormuş. Onu anlattılar bana ama kim olduğunu bilmiyorum onu. İşte Allah'ın diyor ilmi bir deryadır diyor. Okyanus gibidir, geniştir. Ya okyanusun diyor içindeki diyor her balıktan haberi olmaz ki diyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya haktan şaştın mı? Nerede saçmalayacağını bilemezsin. Şimdi söz ne? Allah'ın ilmi deryadır diyor. Dikkat et. Bilgi yani bu. O bilgisi bir derya. Bilmek bu, bilmek. O deryanın içindeki bal hepsini bilemez diyor. Yani bilmek bilemez. Bilmek bilmemek. Ya tezat değil mi bu ya? Ne saçmalıyorsun sen Allah'ını seversen ya? Allah'ın ilmi derya. Zerreden küreye her şeyi Allah bilir. Olmuş olacak her şeyi bilir. Allah böyle söylüyor bize ya. Yani gavurluk için bu kadar tevillere, bu kadar laf cambazlığa ne gerek var? Deyin biz gavuruz, İslam'ı kabul etmiyoruz, Müslümanlık bilmiyoruz. Deyin geçin ya. Hiç olmazsa bizim Müslümanlara zarar vermeyin ya. Bir şey biliyorsunuz zannediyorlar bu sefer. Yok profesörmüş, bilmem neymiş. Ondan sonra Allah gaybı bilmez. Bir tanesi dedim tefsir profesörü. Kur'an Allah kelamı değildir dedi ya. Vay kafir vay. Yani 14,5 asırlık İslam tarihinde bak ehl-i sünnet olmayanlara bile sorsan, ehl-i sünnet olmayan fırkalara bile sorsan Kur'an Allah kelamı değildir diyen kafirdir diyecekler sana. Bu kadar basit. Hem de nasıl bir hakaret var biliyor musun? Diyor ki eğer diyor Kur'an Allah kelamı olursa diyor ahlaki problemler çıkar diyor. Ya bu şu demek şimdi. Bir, burada yani kafirlik içinde kafirlik var. Gavurluk içinde gavurluk var. Nasıl? Bir kere Kur'an Allah kelamı değildir diyor mu? Diyor. O zaman bu peygamberimize yalan isnat etmek oluyor aynı zamanda. Bu bir kafirlik. Bir de diyor ki Allah kelamı olsa ahlaki problemler var diyor. Demek ki o sana göre bu kelam Allah kelamı değildir. Buradan bir gavurluk oldu. Sana göre bunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yazdı ve ahlaksız şeyler söylediği için de öyle mi? Ahlaki problemler çıkaracak ifadeler kullandı peygamberimiz demiş oluyorsun. Hem Allah'ın kelamını reddediyor, kafir oluyor. Hem de peygamberimize de ahlaksızlık nispet ediyor bu kafir. Bu kadar diyeceğim kusura bakmayın yani. Bir ara kayboldu ortadan şimdi sakal bırakmış. Sakal bırakınca onu tanımayacağız zannediyor herhalde. Allah şerrinden emin eylesin. Ne bileyim hidayetine dua etmek de o kadar. Allah bizi hidayetten ayırmasın. Allah Müslümanları bu adamların şerrinden korusun. Allah dilediğine hidayet eder. Bilmem artık orası Allah'a kalmış bir şeydir yani. Bugün başka mevzulara girdik. Evet. Ama konu biraz hassas. Şimdi Kur'an'dan misali verdik. Sünnetten misal çok zaten. Hadis-i şeriflerde evliyalardan çok bahsediliyor. Geçmiş ümmetlerin evliyasının kerametlerini de peygamberimiz anlatmış yani. Bukhari'de var, Müslim'de var, var da var yani. Zaten Kur'an ve sünnette olunca da ehl-i sünnet uleması icma etmiştir ki Allah dostları vardır, keşif ve keramet haktır. Vesselam bitti. Vücudu aleme izzetle rahmet. Onların varlığı bütün aleme izzettir, şereftir, rahmettir diyor. Rahmet. Allah dostunun varlığı bu alemde nedir? Rahmettir. Bak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de var bu hadis-i şerif. Böyle heyecanla geliyor hanımların yanına. Subhanallah diyor. Bu gece diyor Yecüc ve Mecüc'ün seddinden şu kadar bir açılma oldu dedi. Yani sonra veylün lil arabi min şerrin kad iktarab, yaklaşan bir şerden dehşet olaylar olacak. Ah Arapların haline diyor. Ümmü Seleme validemiz diyor ki enehliku ve fina salihun ya Resulallah, aramızda salihler varken helak olur muyuz biz? Kale naam iza kesura'l habes. Evet diyor. Bak şimdi burada Ümmü Seleme validemizin ifadesi ne? Aramızda salihler varken helak olur muyuz? Bundan ne anlaşılıyor? Demek ki salihler varsa belalar defolunuyor. Ama Efendimiz ne buyuruyor? Eğer pislik işler çoğalırsa, şu an maalesef öyle durumdayız, o zaman helak gelir. Kimse kendisine güvenmesin. Hiç kimse Allah'tan başkasına güvenmeyelim. Allah'ın dinini düzgün yaşarsak, hani Muhammed Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi, Allah'ın tuttuğunu kimse yuvarlayamaz, Allah'ın yuvarladığını kimse tutamaz. Allah bizi tuttukları kullarından eylesin inşallah. Allah kimi tutuyor? Kim Allah'a tutunursa, Allah'ın dinine sarılırsa öyle de onları tutuyor. Evet. O bidat işlemez, Hakk'a gidelim, cemali bakemas edeyim. Onun vücudu izzet ve rahmettirle alakalı hadis-i şerifler okuyacağım. İnşallah bu kadar kalsın. Zaten konuyu fazlaca uzatmış olduk. Şimdi Muhammed Efendi Hazretlerimizle alakalı kıssalardan anlatıyorduk. İhsan Bulgur Hoca anlatmış. Bir camide diyor, görevliydim diyor. Gidiyorum geliyorum, bir arkadaş daha var, o da görevli. Artık bir imam bir müezzin mi nasılsa. Nöbetleşe gidiyoruz diyor. Ben de diyor Efendi Hazretlerinin sohbetlerine, derslerine katılmaya çalışıyorum. Benim nöbetim de geliyorum, İsmail Efendi camide kalıyorum. Orada namazları kılıyorum. Öteki arkadaş camiye bakıyor. Bazen o da işte yorgun mu oluyor, gece uyumamış mı oluyor, nedir, sabah namazına kalkmadığı olmuş birkaç kere. O zaman da cami kapalı kalmış. Efendi Hazretlerine de şikayet gelmiş. Efendi Hazretleri çağırmış İhsan Hoca'yı. Demiş ki ne yapıyorsun siz demiş camide. Böyle böyle demiş Efendi Hazretleri. Yani iki görevliyiz, nöbetleşe yani işleri hallediyoruz. O benim nöbetimdeyken ben orada görev yapıyorum. Onun nöbetindeyken ben geliyorum İsmail Efendi camide derslere katılıyorum. Efendi Hazretleri demiş ki yani böyle böyle bir şey nakledildi. Yani bazen açılmıyormuş cami. Sana bir soru soracağım demiş. Sen imam değilsin, seninle bir alakası yok. Ama bir yerde bir cami var. Sen gitmezsen kapalı kalacak. Ne yapman lazım? Gitmem lazım dedim diyor. Ondan sonra namazlara devam ettim diyor. O camiye ki yani cami hiç olmasın, kapalı kalmasın diye. Yine İhsan Hoca anlatmış. Mesela Efendi Hazretlerimiz izin kullanmazmış camide imam. Bak camide imam. İzinleri var, izin kullanmıyor. Kullandığı izinler ne? Emri bil maruf seferleri. Hani şimdi mesela bazı imamlar var. Allah selamet versin. Caminin boşmanında oturuyor, avlusunda oturuyor. İzin günü var, haftada bir izin günü. Gelmiyor camiye. Bugün ben izin günüm diyor. Gelmiyorum diyor. Hatta bir tane imam öyle söylemişti. Sabah 8 akşam 5 ben akşam yatsı namazını kıldırmıyorum demiş adam yani. Öyle şey var mı ya? Yani Allah'ın emrettiği 5 vakit namazı kılıyorsun, bir de üstüne para alıyorsun yani. Maaş alıyorsun arkadaş. Bu nimetin şükrünü eda etsene. Efendi Hazretleri öyle dedi, izin kullanmazdı onun izin. Ya izin nedir yani? Gecesini gündüzünü birbirine katmış, kendisini helak edercesine ümmeti Muhammed'e hizmet etmeye çalışıyor. Hatta bazen derlermiş ki ya Efendi Hazretleri biraz istirahat edin, mezaristanı göstermiş mezarlığı. İstirahat orada dermiş yani. İstirahat orada. Şimdi çalışmak zamanı. Allah-u Teala çok gayret versin bize, onlara verdiği gibi inşallah. Emri bil maruf seferlerine insanları gönderiyor. Nasıl böyle? Edincik'te bir yıkma var. Gidin onu ziyaret edin. Mesela Necim Hoca'ya söylemiş mesela. O zaman genç hanımınla beraber Erzincan'a git. Ana caddede bir dolaş öyle gel demiş ona. Niye? İnsanlar genç, sakallı, sarıklı, çarşaflı insanlar görsünler. Bizi gönderirdi diyor mesela eskiler. Sefere gönderdi. Git filan yerde. Yani bir şey söylemesen bile seni görsünler. Çünkü sen her şeyinle, sakalınla, sarığınla, cübbenle, şalvarınla, çarşafınla neyi hatırlatıyorsun? Mevla'yı, Allah'ı, İslam'ı hatırlatıyorsun. Bu insan hani göze yakın olan gönle yakın oluyor ya, İslami şekli, İslam nişanını, şiarını gördükçe kalpte ister istemez bir hareketlenme olur, alışma olur. Hiç görmezse seni, yani uzakta tuttuğun adam düşman olur sana yani. Dolayısıyla gitmek gerekiyor. Ben ona kaç defa gittim işte, öyle değil. Efendi Hazretleri'nin böyle 20 sene yalvarıp sakal bıraktırdığı adamlar var yani, 20 sene. Ama bu iş böyle olur yani, sevgiyle, muhabbetle, gayretle olur yani. Mevla sendeki gayreti görürse onun bereketine karşıdakine de hidayet veriyor o zaman. O yaptığın emeğin karşılığını alıyorsun. Efendim nasıl öyle? Diyorlar mesela bizi gönderirdi, gidin bir gelin. O şeklinizle emir bil maruf tebliğ yapmış oluyorsunuz. Biz giderdik diyor yolda, insanlar bize takılırdı diyor. Bu nedir? Sen niçin bunu giyiyorsun? Ne yapıyorsun? Biz de onları anlatırdık. Bu sefer bir ilim meclisi, bir zikir tebliğ meclisi olurdu. İnsanlar takılır gelirlerdi diyor bu sefer. Bu garip adamlar gidelim. Öyle adamlara denk geldim yani ya. Adam dedi bana ki yani ilk defa İsmail Efendi Camii'ne geldim diyor. Sanki diyor zaman tünelinden geçtik. 500 sene öncesine gittik diyor. Bir de bak herkes Şeyhülislam gibi. Adam gelmiş camiye. Efendi Hazretlerimiz geçecek mihraba. Herkesin sarığı var ya. Bunlar hangisi hoca demiş ya. Bunlar hangisi hoca demiş yani. Herkesin kafasında sarık var. Şimdi tabii hocaların sarığı biraz daha büyük olacak. Cübbesinin yeni büyük olacak. İmam Azam Efendimiz öyle söylermiş. Niye? Sizi gören hoca olduğunuzu anlasın ve size soru sorsun. Dinini öğrensin sizden. Herkes, hani hocaların öyle bir farkı olmasını İmam Azam Efendimiz söylermiş yani. Cübbesinin yeni geniş olsun. Sarı biraz daha büyük olsun ki gören buna yani ihtiyacı olduğumuz sana soracak. İslam'ın dinini öğrenecek yani. Yoksa bu sarık sade hocaların değil. Sade hocaların değil. Bizim berber Ferhat vardı. Efendi Hasan'ın berberiydi. Efendi Hasan onu görünce çok neşelenirdi yani. O Efendi Hasan'ı güldürürdü. İşte evde fare görmüş. Hanımı ona hanımından korktuğunu anlatırdı falan filan derken böyle Efendi Hasan'ı gülerdi ona. Neşelendirirdi onu. Bir o 2009'da Halid-i Bağdat seni ziyarete gittik, geldik. Efendi Hazretleri sarığı serbest etti. Öyle çok bilmişler kalkıp da Efendi Hazretleri serbest ettiği sarığı yasak etmeye kalktılar yani. Çok bilmişler. Allah selamet versin. Sonra tabii Ferhat'a sarını çıkarmayacaksın demişti Efendi Hazretleri. Çıkarmıyor. Sonra tıraşa geldiğinde Efendi Hazretleri söylemiş ona yani. Sarına bir şey diyorlar. Diyorlar. Ne diyorlar demiş. Efendi Hazretleri sen hoca mısın diyorlar. Sorarlarına hocayım dersin demiş yani. İhvan hocadır demiş yani. Yani herkes bildiğinin hocası ya şimdi. Bir de hani bu tarikatın mensubuysan zaten bu tarikata girer girmez hemen emsile binayı ağzına dayıyorlar senin yani. Okuyacaksın oradan buradan sohbetler şunlar zaten cami hocasından fazla biliyor adam yani. Öyle söylemişti. Yani dolayısıyla bu işte sarık hocalar taksın. Hayır, bütün Müslümanlar takacak. Bu sarık hocalara sünnet değil, bütün Müslümanlara sünnet. İslam'ın kıyafetini kaybetmeyelim arkadaşlar. Biz Müslümanlarız. Her şeyimiz Müslümanca olacak bizim. Kafir bize benzemiyor, biz ona benziyoruz ya. Böyle saçmalık olur mu ya? Böyle saçmalık olur mu? İslam'ı bilmiyoruz o zaman yani. Hayır, İslam'da kafirin kıyafetini giymek yoktur. Bize ait olanı 100 senedir zayi etmişler. Hayır, biz geri alacağız onu. Hayır, biz Resulullah'a benzeyeceğiz. Hanımlarımız da Resulullah'ın hanımlarına benzeyecek. Biz Allah'ın düşmanlarına benzemeyeceğiz. Allah'a sığınıyoruz. Evet. Efendimiz Aleyhisselam'ın ne kadar kaç dakika kaldı? Birkaç dakika var. Efendi Hazretlerimizin tabii şimdi 1961'de Hüseyin Avni Akbay Efendi anlatıyor bunu. Risale-i Kutsiye var. Bu Osmanlıca eserler var. Bunların Arapça eserler var. İlmin gelişmesi için yani Osmanlı sonrası acayip bir hürriyete nail olduğumuz için İslam'ın her şeyini yasak ettiler yani. Geçen İzmir'den gelirken yanımda oturan bir arkadaş vardı doktor. Onunla konuşuyoruz hiç yasaklardan haberi yok. Hiç yasaklardan haberi yok. Ezan Arapça okuduğu için öldürülen, şapka giydiği için öldürülen insanlardan haberi yok sanki. Garip garibime gitti yani. Sanki İslam hiç yasaklanmamış gibi. Camiler yıkılmamış, ağıra çevrilmemiş. Neuzübillah şaraphane yapılmamış gibi yani. Nice hocalar Kur'an okuttukları için şehit edilmemişler, işkence görmemişler. Hiçbir şeyden haberleri yok sanki yani. Acayip bir şey yani. Allah muhafaza. Neler yaşadık ya? Neler yaşadık yani? Düşün sene 1961 olmuş. Risale-i Kutsiye Osmanlıca olduğu için hani alfabesi Osmanlıca olduğu için yasak bastıramıyorlar hiçbir yerde. Tarikatın usulünü kaidesini anlatan edebini anlatan çok güzel bir mübarek kitap. Okuyoruz ya beyitleri işte. Basamıyorlar onu. Niye? Yasak. Kaç tane matbaaya gitmişler mesela. Demişler ki matbaacılar bu Osmanlıca bu yasak. Zinhari basamayız demişler yani. Ne yapmışlar biliyor musun? Risale-i Kutsiye'nin basımını. 2-3 sene Hattat Halim'e gitmişler. Hamit Haytaş'ın talebesi diye geçiyor galiba. Hattat Efendi'ye 2-3 senede gizli gizli gidip yazdırmış şey. Efendi Hazretlerimizin amcasının oğlu vardı. Kesmekaya Camii İmamı Ahmet Hoca. O yazdırmış onu. Ondan sonra bayağı da para vermişler yani Risale-i Kutsiye'nin yazdırılmasına. Hattatlar tabii şimdi sanat icra ediyorlar. Onun parasını da alıyorlar yani. Ondan sonra matbaaları gezdik. Hiçbirine bastıramıyor. Herkes korkuyor dedi yani. Ne yapmışlar? Ahmet Hoca bana anlatmıştı onu. Efendi Hasan amcasının oğlu. Dedi ki gittik Suriye'de bastırdık. Hüseyin Avni Akbay Efendi ile beraber gitmişler. Suriye'de Şam-ı Şerif'te bir matbaada bastırmışlar onu. 2000 nüska bastırmışlar. Geleceğiz şimdi diyor sınırdan içeri. Yasak nasıl alacağız? Dağlardan geçirecekler onu. Onu biz dağlara falan bilmiyoruz yolu. Bir adam bulduk diyor. Bu işi bize yapacak. O da ücreti ne? Bastığımız kitapların yarısını istedi bizden diyor. 2000 nüshanın binini o istiyor. Ya bunu sen ya kime dağıtacaksın? Kim bunu? Neyse adam öyle istemiş artık. Birini almış, dağlardan geçirmişler. Nuskaları İstanbul'a getirmişler. Öyle dağıtmışlar. İlk başta hesaplamalarına göre bir tanesi o zamanın parasıyla 5 liraya mal olacağına, tabii yazdırması kaç zaman almış, işte git yurt dışında bastır, dağlardan getir, yarısı gitsin falan derken bir tanesi 20 liraya denk gelmiş. Yani o 20 lira da o zamanlar yani bir imam maaşının şeyi oluyor yani, ne derler ona, üçte biri falan oluyor yani, yarısına yakın bir para oluyor. Şimdiki imam maaşlarına falan bakarsan 30-40 bin liraya mal oluyor. Şu kadarcık bir kitap, nasıl diyeyim, hani şurada diyeceğim de bunun sadece üçte biri Risale-i Kutsiye'dir. 100 sayfa bir şey ya. Şimdinin parasıyla 25-30 bin liraya, 40 bin liraya mal olmuş yani. Efendi Hazretleri'ne demiş ki Hüseyin Avni Efendi, demiş Efendi Hazretleri bu çok pahalıya mal oldu, bunu kaça satacağız? Demiş ki biz bunu baştan 5 liraya hallederiz diye düşünüyorduk ya. Biz sayalım onu 5 liraya mal ettik. Üstündeki yani zararına oluyor yani satış. 20 liraya mal etmiş. Maliyeti 20 lira, üstüne kar koymuyorlar zaten. 5 liradan satmışlar o zaman. Herkes alsın demiş bunu. Efendi Hazretleri Risale-i Kutsiye'yi ezbere bilirdi. Yani bir gün bu fakir evvelce Efendi Hazretleri'nin hizmetkarlarına İsmail Efendi Camii'ndeki odada Risale-i Halidiye ve Risale-i Kutsiye okuyordum. Bir gün Efendi Hazretleri odasına geldi. İçeride ne yapıyorlar diye sormuş. Demişler ki Şefik Hoca hizmet eden arkadaşlara Risale okuyor. Geç, çağırın burada okusun demiş. Nimet. Koştuk gittik Efendi Hazretleri'nin yanına. O zaman hangi beyti okuyordum? Yani sıra gelen beyt de şuydu. 32. sayfada. Eğer mir'at-ı şemse karşı insan tutarsa görünür şems anda ayan. Eğer bir insan, rabıtayı anlatıyor burası, aynayı güneşe tutarsan aynada güneşi görürsün diyor. O mir'ata dahi mir'at tutan can, sen şimdi diyelim ki evin içindesin, dışarıda bir ayna var, o aynayı güneşe tutmuşlar, ayna senin evin içine diyelim aksediyor, sen de ona bir ayna tutarsan ne olur? Görür anda da şems anla ihvan. Yani kardeşim anla, onda da güneş görünür. Yani bu aynaya güneş vuruyor, onun karşısına ayna tutuyorsun, bu buna vuruyor. Buraya kaç tane ayna tutarsan tut, güneşin ışığı hepsine ulaşır. Bu neye misaldir bu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın baş aynasıdır. Yani Mevla'nın nurları, feyizler, bereketler onun kalbine aksediyor. Onun kalbine sahabe-i kiram kalp tuttular. O ayna, Allah'ın aynası peygamberimizin kalbi, onun karşısındaki en büyük ayna hangisi? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh aynası. Selman-ı Faris radıyallahu anh kalbini ona tutmuş derken Alaeddin Efendi Hazretimize kadar bu ayna tutula geliyor. O nur, o güneşin ziyası, harareti o aynalardan aksede bugüne kadar geliyor elhamdülillahi teala. Şimdi bunu okuyordum zaten. Tabi Efendi Hazretleri'nin yanında oku denince elim ayağım birbirine karıştı. Ben şimdi gözüm görüyor ama gördüğümü okuyamıyorum. Şöyle okudum orayı. Görür anda şems anla ihvan. Efendi Hazretleri böyle yaptı. Anda da. Yani orada bir daha var, onu eksik okumuşum. Bunun hepsini ezbere bilirdi. Mektubatı da neredeyse ezbere bilirdi. Mektubat çok büyük bir kitap. Ama onun da basımıyla alakalı anlatacağım inşallah. Bir dahaki haftaya kaldı o. Mektubatla alakalı bir şeylerden bahsedeceğiz. Efendi Hazretlerimizle alakalı. Onun da böyle bir daire parası falan vermiş onu bastırabilmek için yani. Bayağı uğraşmış Efendi Hazretleri. Hatta birisi getirmiş ben bastım diye. Süleyman Efendi'nin talebeleri basmışlar mesela. Çok sevilmiş. Herkes alsın demiş. Elif bilmeyen bile alsın demiş. O, bir de mektubat kerametli bir kitap yani. İmam Rabbani bereketi var. Ondan da inşallah vakti gelince konuşacağız. Allah-u Teala dostlarının yolundan bizi ayırmasın. İslam hamiyeti bizlere nasip eylesin. İslam'a sahip çıkmak, İslam'a sarılmak, İslam'la dünya ahiret izzetine, kerametine nail olmak Allah cümlemize nasip eylesin. Vesselam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı sona erdi. Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar. Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14.000 lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20.000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
6: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi.org org.tr.
9: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
9: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
2: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
12: Reklamları dinlediniz.
1: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
12: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Fel cefa'u, cefa vel iza'u, eziyet. Cefa Türkçeleşmiş, eza, cefa yaptım bana. Cefa yani bana katılık yaptın, kabalık yaptın, üzücü iş davranışta bulun demek. İşte o cefalarla ezalar ki ellezani ikisi de yusibani isabet ediyor ki men nebi aleyhi ve ala aleyhi salatü vesselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılan eziyet ve ona karşı kaba davranış ve onu üzmek kim tarafından minciyeti sıddikati hanımı olan en sevdiği kadın olan Ayşe Sıddıka radıyallahu anha validemizden dolayı sen ona kafir dersen onun namusuna gidiyor. Sen ona fasıka dersen, zalime dersen haşa, hakaret edersen falan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namusuna gidiyor. Onun için Resulullah oradan gelecek eziyet eziyedü daha fazla olur. Neden minel cefai cefalı davranmaktan vel izai eziyet yapmaktan ellezeyni o ikisi ki yusibani isabet ediyorlar kime hi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Kim tarafından Mücehid Ali'nin? Hazreti Ali tarafından. Yani sen şimdi bir adam Hazreti Ali'nin aleyhine gitse radıyallahu anh, Hazreti Ali Efendimiz'e tan etse, cer etse, onu sevmese veya hakaret etse veya kafir dese haşa buradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülür mü? Üzülür. Her bir sahabeden üzülür. Her bir sahabe hakkında da yapılsa üzülür. Çünkü sahabeme eziyet bana eziyet buyurur. Bana eziyet Allah'a eziyet buyurur. Ama tabi Hazreti Ali normal sahabe değil. Bir defa faziletler var. Hudeybiye'de sen orada, Bedir'de sen orada. Yani ne diyorsun? Aşere-i Mübeşşere ilk 10'da. 4 halife diyorsun. 4'te, ilk 4'te. Bir de damadı, torunları ondan, onun torunlarıyla nesebi yürüdü. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Onun için Hazreti Ali'ye yapılan hakaretler efendim, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i üzer. Bunda çok çok bir yok. Diğer sahabeye göre daha fazla üzer. Ama Ayşe annemiz eşi, en sevdiği eşi, efendim dininizin üçte ikisini bundan öğrenin buyurduğu, değer verdiği, içtihat makamında olduğuna dair beyanda bulunduğu bir annemizden dolayı Resulullah'a eziyet gelirse, çünkü Ayşe annemiz hakkında aleyhinde ne konuşursan bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzüyor. İşte Hazreti Ali'ye yaptığından ne kadar üzülürse Ayşe annemizin aleyhine gidenlerin yaptığı eziyet daha fazla olur diyor. Çünkü neden? Namusu ya. Onun için Şia bu manada yani vazel mana bu dediğim mana gayru mahfiyin gizli kalmış bir şey değildir. Alel ukalai akıl sahiplerine. Zerre kadar aklın varsa bunu anlarsın ya. En sevdiği hanım yani. Bunu boşamamış. Efendim yanlış işi var dememiş. Ondan sonra ayet-i kerimelerle tebriğ edilmiş. Yapılan iftiralardan Allah Teala 18 ayette Nur suresinde tezkiye buyurmuş yani. Bu farklı bir annemiz yani. Onun için öyle akıllılar ki ashabil insafi, insaf sahipleri. Yani her akıllı değil, inatçı, ısrarcı, militan. Çok akıllı ama militan yani. Onlara hakikati gizler diyor. Ama insaf sahibi olan akıllılara bu gizli değildir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme varacak eziyetin üzme oranı en çok Ayşe annemizin üzerinden yapılırsa bir de Hatice annemiz mesela bunlar çok özel eş ikisi de yani. Çok farklı yani. Hiçbirine benzemiyor yani. Hatice annemizin evveliyeti var İslam'a hizmeti orada özel. Ondan sonra Ayşe annemiz yani. Şimdi sen Ayşe annemize aleyhine konuştuğun zaman Resulullah'a eziyet ediyorsun. Resulullah bunu bana eziyet eden Allah'a eziyet edilmiş olur. وَمَنْ اَعْزَ اللّٰهُ فَيُشُكَنْ يَخُدَهُ Kim Allah'a eziyet edersin? Allah eziyetlenmez yani. Allah-u Teala duygusallık, Allah-u Teala'da duygusallık olmaz aşağı. Allah-u Teala'da duygudur, hassasiyettir, işte yok efendim histir, bilmem organdır bir şey yok ki. Allah-u Teala eziyetlenmekten münezzehtir. Ama senin ona yaptığın muameleyi başka birine yapsaydın eziyet etmiş olurdun. İşte Allah-u Teala sen eziyet muamelesi yapıyorsun. Allah-u Teala bundan yani darlandı, rahatsız olduğu manasında değil. Allah hakkında Celle Celaluhu konuşurken ifadelerimizi doğru konuşmamız lazım yani. İşte adam dua ediyor, diyor ya Rabbi diyor çok darlandım ne olur bana yardım et diyor. Bildiğin gibi değil. Çok darlandım ya Rabbi diyor bildiğin gibi değil. Yani şimdi Allah'ın bildiğin gibi değil denir mi yani? Temelin fıkrasına döndü yani. Allah'ın bilmediği bir şey var mı? Ama işte Allah Teala onu affeder tabii işte çok darlandığı için böyle konuşuyor. Ama cahilce konuşuyor. Bildiğin gibi değil ne demek Allah aşkına? Onun için Allah'a eziyet için Allah'a eziyet et. Sen eziyet muamelesi yapıyorsun. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapsaydın ne kadar üzülürdü. Allah Teala üzülmekten münezzehtir. Resulullah üzülür mü? Üzülür. Ama Allah üzülür denmez. Allah üzülmez. Allah üzülmez, Allah sevinmez. Çünkü neden? Onlar duygusallık alametleridir. Allah-u Teala duygudan, duygusallıktan münezzehtir. Duyu organlar. Yani organ manasında böyle hissiyatını yansıtma manasında şekil yok ki. Ama hadis-i şeriflerde geçiyor. اِنَّ اللّٰهَ لَيَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ Allah mümin kulu tevbe ederse, günahından vazgeçerse çok sevinir. Mesela acib Allah, Allah şaşırdı. Mesela hadiste var. Dahike Allah, Allah güldü. Şimdi buradaki bütün bunlar müteşabihattandır. Bu arada bizim gibi anladığımız manada gülme yoktur. Bizim anladığımız manada teaccüp ve hayranlık yoktur. Bizim anladığımız manada eziyete uğramak, üzülmek yoktur. Ama ne manada vardır? Sizden birinin başına gelseydi ne yapardı? Ha, sevinmek neyi gerektirir? Razı olmak. İşte Allah ondan razı oldu demek. Hayran kaldı ne demek? Razı oldu, sebap verdi. Anladın mı? Güldü ne demek? E sen neye gülersin? Şaşırırsın, gülersin, sevinirsin bilmem ne. Tabii Allah-u Teala razı oldu, hoşnut oldu manasına gelir. Yoksa bizde beliren eserler manasında Allah-u Teala'da böyle bir şeyler söz konusu olmaz. Bundan dolayıdır ki kim Allah'a eziyet ederse buyuruyor. Çünkü bana eziyet, Allah'a eziyet buyuruyor. E Ayşe annemizin aleyhine konuşmak bana eziyet. Bana eziyet, Allah'a eziyet. Allah'a eziyet ne demek? Yani sen eziyet

0: Efendimiz radıyallahu anh hakkında, sair ezvacı tahirat hakkında ki yaptıkları Resulullah'a eziyet, sallallahu aleyhi ve sellem Mevla eziyet. Dolayısıyla bunlar da iman bırakmaz. Allah Teala şerlerinden muhafaza eylesin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmi Hal programı başlıyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmi Hal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hat üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de suallerinizi yine bu adresler üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. Yine dini mesele danışma hattı, pazar günü hariç yine değerli hocalarımıza sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
4: Çok şükür, elhamdülillah.
3: Rabbim iyilikler versin hocam. İlk sualimiz, babam öldü, anneme maaşı kaldı. Dayım anneme bakmadığı halde maaşını alıyor, bize vermiyor. Bizimle de görüştürmüyor annemi. O para dayıma helal midir diye sormuşlar.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Tabii öncelikli olarak meseleyi bir açmamız gerekir. Burada o para dayıma helal midir, bize vermiyor ifadesinden sanki bizim hakkımız olanı dayım kendisi kullanıyor evet. Şeklinde ifade ediliyor. Oysa bu ne dayının hakkıdır, yani dayılarının hakkıdır, ne de evlatlarının hakkıdır. Bu bizatihi o kadına verilmiş olan bir maaştır. Evet. Şöyle düşünülmesin, işte bu babamızdan dolayı annemize veriliyor. O zaman babamızın bırakmış olduğu bir mirastır ve bizler de evladı olarak bu mirastan payımız vardır. Her ne kadar mer'i mahkemeler bunu annemize verse de bizim de aslında hakkımız varmış şeklinde düşünülebilir ki bu düşünce doğru değil. Evet. Çünkü emekli maaşı diye tabir ettiğimiz şey kişinin geriye bırakmış olduğu bir mal değildir, bir tereke değildir. Tamamıyla taavun sisteminde, sosyal sigorta sisteminde devletin kişiden almış olduğu prim, diğer bir ifadeyle vergiler neticesiyle ona ve ondan sonra hanımına ya da bekar olan kızlarının hem maaşını hem de sağlık giderlerini karşılayabilmek adına bir fon vermedir. Bu bağlamda bir yardımdır. Evet. Dolayısıyla bunu devlet kime veriyorsa o kişinin şahsına aittir. Kimden kaynaklı vermesinin bir önemi yoktur. Hı-hı. Böyle baktığımız zaman o para ne dayılara ne çocuklara, mülkiyet tamamıyla anneyedir, kadınındır. Kadının şahsi mal varlığı olarak telakki edilir. Ancak kadın o anne diye tabir ettiğimiz kişi akli melekesi yerinde değil, yani kendisi o parayı tasarruf edebilecek liyakata sahip değilse bu bağlamda onun vasisi bunu işlemi üzerine alacak ve o parayı o anne de kullanacaktır. Eğer burada o anneye bakan abilerse, yani çocukların dayılarıysa, elbette o parayı şahıslarına değil yine o kadında kullanmak suretiyle ona harcayabilirler. Ama onun bakımını üstlenen çocuklarsa bu takdirde o parayı yine şahıslarında değil annenin bakımı olarak o çocuklar bunu üstlenmek zorundadır. Peki o para annenin bakımına yetmiyorsa ne olacaktır? O para annenin bakımına yetmiyorsa çocuklar kendi imkanlarınca o anneye bir şekilde bakacaklardır. Asabilik sıralısı doğrultusunda öncelikli olarak bu hak çocuklara düşer. Çocuklar bunu üstlenmek zorundadır. Hı-hı. Ergenlik çağına ulaşmış kişiler ise veyahut da ergenlik çağına ulaşmasa da mal varlıkları var ise bu şekilde yapılmak zorunluluğu vardır. Şimdi soruda tabii kapalılık var. Niçin kapalılık var? Dayım anneme bakmadığı halde bu parayı alıyor diyor ve bize de göstermiyor diyor. Bize göstermiyor dediğinde anlıyoruz ki anne dayılarının yanında. yanında kalıyor. Yani abilerin yanında kalıyor ama bakmıyor ifadesi kullanıyor. Bakmamaktan kastettikleri ne? Yani yediklerinden yedirmemesi, içtiklerinden içirmemesi mi?

0: yoksa onlara zulmetmesi mi, yoksa bunların, çocukların tahayyül ettiği bir şekilde mi ona bakmaması? O yüzden soru çok icmal olduğu için, kapalı olduğu için buna net bir cevap vermek mümkün değildir. Burada dediğimiz gibi bu para annenin kendi şahsi malıdır. Anne menfaati için harcanması gerekir. Eğer anne sağlığı elverişliyse, müsaitse, akli melekesi yerindeyse o para eline verilir. Kendisi dilediği gibi kullanır. Evet. Akli melekesi yerinde değil, o parayı kullanabilecek bir liyakata sahip değilse o zaman ona bakacak olan vasinin bunu yapması gerekecektir.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da namazlarda okunan zammı sureler okurken atlamadan veya iki sure atlayıp başka sure okumak mı lazım? Bir de Kur'an-ı Kerim'de namazlarda baştan sona doğru okumak mı, yoksa herhangi bir sureden okunabilir mi diye sormuşlar. Sıralamayı sormuşlar.
0: Şimdiki sıralama konusunda öncelikle şöyle bir ifadede kullanmakta fayda var. İster farz namaz olsun, ister nafile namaz olsun, namazın sıhhati açısından nasıl okursa okusun bu kıraat sahihtir ve namazı sahih olur. Yani Fatiha suresinden sonra herhangi bir zamm-ı sureyi okuduğunda ister bunu maküs okusun, yani önce kul e'udhu bir bin nas, sonra kul e'udhu bir rabbil felak gibi. İsterse bir sure atlayarak bunu yapsın. İşte söz gelimi
1: Elem Tera'dan Erayteliz'e
0: geçmesi gibi her halükarda namazın sıhhatına tesir eden bir durum değil. Ancak fazilet açısından baktığımız zaman, yani mekruh olmaması hasebiyle baktığımız zaman, farz olan namazlarda bu tertibe riayet edilmesi müstahaptır. Yani bir sure atlamada, eğer atlanacaksa daha uzun, en azından iki sure veyahut da makus olarak, yani alttan yukarı çıkmadan okumak sünnete uygun olandır. Farz namazlarla alakalı, aksi takdirde kitaplarımız bunun mekruh olduğunu ifade eder. Ama nafile alakalı böyle bir kayıt yoktur. Nafile namazlarda nasıl okuyabiliyorsa bu şekilde okur. Bu manada tertibe riayet etmek şeklinde bir sünnet, aksinin bir mekruhiyetinden bahsedilmemiştir. Evet. O yüzden kardeşimize net olarak vermemiz gereken cevap, namazın sıhhatini etkileyen bir durum değildir. Ancak fazail olarak baktığımız zaman farz olan namazlarda buna riayet edilmesi aksi takdirde mekruh olur. Ama nafile namazlarda buna riayet edilmemesi namazın mekruh olmasını gerekli kılmayacaktır.
1: Ben mevzuyu acı bir tecrübeyle öğrendim hocam. Talebe yıllarımızda namaz kıldırırken bir teravih namazında arkadan cemaat dedi ki, hoca efendi dedi, ya dedi bir sıralamaya uy artık falan dedi. Biz karışık okuyorduk falan böyle, hani evet, hızlı kıldırmak adına. Ondan sonra dedim ki ben bir daha dedim sıralamayı bozmam. Evet. Onu da öyle öğrenmiş olmuş ki elhamdülillah. Bir diğer sorumuz hocam. Dört rekatlı namazda üçüncü rekatta kıyama kalkmak unutulup oturursa tahiyyat okunup kalkmalı mı, yoksa hatırlayıp seyir secdesi mi yapmak lazım diye sormuş.
0: Dört rekatlı farz namazdan, evet, bahsedelim. Dört rekatlı farz namazında üçüncü rekatında kişinin kıyama kalkması gerekirken bu kimse oturacak olsa. Bu aslında kıyama kalkma farzını tehir etmiş oluyor. Bunu bilinçli olarak yaparsa bilinçli olarak vacibi terk etmiştir. Çünkü farzı tehir etmemek vaciptir. Farzı tehir etmek ise vacibin terkidir. Bilinçli yapılırsa bu namazın iadesi vacip olacaktır. Ama bilinçsizce, unutularak, sehven yapılmışsa bu durumda ne yapması gerekir? Oturdu, aklına geldi ki ya ben üçüncü rekattaydım, halbuki ayağa kalkmam gerekiyor. Aklına gelir gelmez kalksın. Yani teşehhüdü bitirmeye çalışmasın, hemen kalksın. Ama öyle veya böyle farzı tehir etmiştir, yani vacibi terk etmiştir. Namazı bittikten sonra, son teşehhüdü yaptıktan sonra bir tarafına selam verip ondan sonra sehvi secdesi yapsın deriz. Dolayısıyla çünkü namazda şöyle bir kural vardır. Bir farzın tehir edilmesi, bir vacibin terk edilmesi ya da bir vacibin tehir edilmesi sehven vuku bulursa namazda sehvi secdesi vacip olur. Ama bunlar kasıtlı bir şekilde yapılacak olursa o zaman namazın iadesi vacip olacaktır. Çünkü neticede İmam el-Mergineni Rahimullah el-Hidaye isimli eserinde bunu anlatırken der ki bunların hepsinin toplandığı tek bir konu var. Aslında vacibin terkidir. Çünkü farzı yerli yerine yapmak vaciptir. Farzın tehiri de bu bağlamda vacip ve terk etmiş olacaktır. O yüzden sorudaki kardeşimiz o ki üçüncü rekatta oturdu, aklına geldiğinde hemen kalksın, farzı tehir etmiştir ve namazın sonunda da sevr secdesi yapsın.
1: Mesela tahiyyatı okumuş, salli barik okumuş, Rabbena okumuş.
0: Hiç önemli problem değil. Kalkacak. Yani neticede o kalkmayı geciktirmiştir ya, o geciktirme işte şu kadar geciktirdi, bu kadar geciktirdi, bunun önemi yok. Kalkacak. Sonra kalktığı zaman son rekatta, son teşebbü yaptıktan sonra sevr secdesini yapsın.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuz oldu hocam. Seferi iken sünnet namazlar terk edilebilir mi diye sormuşlar.
0: Şimdi şöyle ifade edelim ki seferilik konusunun namaza tesiri sadece farz namazlarda, o da 4 rekatlı farz namazların 2 rekata düşmüş olmasıdır. Evet. Tabii düşmüş olması mıdır, asıl mıdır? Bu konuda Hazreti Ayşe validemizden gelen rivayetler doğrultusunda aslında namaz 4'tür, sonra 2'ye indirilmiştir ama mukim için 4 devam etmiştir şeklinde ifadeler var fıkhi olarak. Oraya girmeden, kafaları karıştırmadan net olarak şunu söyleriz ki 4 rekatlı farz namazlar seferi olan kimsenin 2 rekat kılması gerekecektir. Kılması ruhsat değil, kılması gerekecektir. Aksi caiz değildir Hanefi mezhebine göre. Peki sünnetlere baktığımız zaman sünnetlerde bir ruhsat var mıdır? Aslında seferlik noktasında sünnetlerde bir ruhsat yoktur. Lakin sünnetlerin her birerleri aynı mukavemette değildir. Örneğin sabah namazının sünneti de sünnettir. Öğle namazının ilk sünneti de sünnettir. Ama sünnetler içinde en kavi olan sünnet sabah namazının sünnetidir. Müekked sünnet olmakla beraber diğer müekketlerden kuvvetlidir. Dolayısıyla bunu kişinin keyfi olarak terk etmesi düşünülemez. Ancak şer'an kabul edilen bir mazeret varsa ne gibi? Vakit daraldı artık yani sünneti kılarsa farz kaçacaktır. Ya da işte imam efendi son teşehhüttedir. Sünneti eğer kılacak olursa cemaate yetişemeyecektir. Böyle bir durumda o sünneti terk eder, farzı kılar. Farzı kılar ama sonra sabahın sünnetini tek başına kaza edilir mi? Vakitten sonra. Vakit içinde zaten farzdan sonra daha kılınmaz. Evet. Vakit çıktıktan sonra ve kerahat vakti de çıktıktan sonra yani işrak vaktinden sonra tek başına sünnet kaza edilir mi? Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre kaza edilmese de İmam Muhammed Rahimullah'ın bu konudaki görüşü kaza edileceği yönündedir. Ve ibadet baplarında da ihtiyatla hareket edebilmek adına bu kişi kaza ederse güzel bir ameliyede bulunmuş olur. Sabah namazının sünnetiyle alakalı. Ama diğer sünnetlere baktığımız zaman diğer sünnetlerde müekked sünnetler gayrimüekked sünnetlerden daha tehlikeli. Vakit içinde bunun kılınamaması durumunda tekrardan diyelim ki örneğin öğle namazına geldiniz, imam efendi farza durmuş, sizin sünnet kılma imkanınız yok, farzı kılarsınız, sonrasında sünneti yani ilk sünneti son sünnetten önce ya da sonra iki görüş ki fazilete dairdir bu tartışma, ona göre son sünnetle beraber ilk sünneti de kaza edersiniz. Aslında kaza da denmez bu çünkü vakit içindedir. Evet. Sadece farzın öncesindekini sonraya bırakmışızdır. İkindi namazına geldiğimiz zaman ikindi namazının ilk sünneti gayrimüekket olan bir sünnettir. Kılmamız fazilettir ama kılmamamız durumunda herhangi bir günah tereddübü yoktur. Veya kaçması durumunda işte camiye geldik ikindinin farzı kılın diyor. Sünneti kılarsam cemaate yetişemeyeceğim. Farzı kılarsam, böyle bir durumda farzı aynen. kılar ve ikindinin farzı kılındıktan sonra artık nafile kılınmama mekruh vakitte girmiş olduğu için ikindinin sünneti artık kılınmayacaktır. Yatsı namazının ilk sünneti için de aynısını söyleyebiliriz. Çünkü o da gayrimüvekkettir. Evet. Son sünneti kılarız. Hatta son sünneti 4 rekat kılmak faziletlidir. Evet. Bu konuda hadis-i şerif vardır.
1: En onu da şey yapalım mı hocam? Son sünnette 4 rekat kılarken işte teşehhütte oturduğumuzda salli barik okunup subhaneke okunacak mı yoksa normal
0: ikindi namazının ilk sünneti gibi yani gayrimüekked sünnet gibi birinci teşehhütte salli barik üçüncü rekata kalkarsan subhaneke Allahümme ve bihamdik duasıyla başlarız ve bu şekilde iki şef şeklinde namazımızı kılarız. Dolayısıyla bu mukaddimemizden de anlaşılacağı üzere namazın sünnetleri revatip sünnetlerinin mukavemetleri dereceleri aynı değildir. Evet. En kavi olan, orta olan ve zayıf olan. Peki seferlik halinde bu sünnetlerde terk edilmesine ruhsat var mıdır? Kavi olan sünnette sabah namazının sünneti ister seferi ol ister mukim ol terk edilmesi aslında düşünülemez. Ancak zaruretten kaynaklı dediğimiz gibi vaktin daralması, farzın kaçırılması gibi veya cemaatin kaçırılması gibi durumlar müstesna. Ama o da kaza edilmek kaydıyla İmam Muhammed'e göre diğer sünnetlerde müekketlerde daha şedid olmak gerekir. Peki buna rağmen ben seferdeyim, yani sünneti hiç kılmasam olur mu? Kitaplarımızda der ki sefer konusunda sünnetlerde bu bağlamda bir ruhsat yok. Ama insanın daha mühim bir işi olması hasebiyle eğer varsa bu takdirde sünneti terk edebilir. Ama mühim bir işi yok, sadece keyfi bir uygulamaysa hayır, bu kişi sünneti terk etmesin, sünneti kılsın. Evet. Ki Efendi Hazretlerimize de baktığımız zaman birçok seferine gittiğinde revatip sünnetlerini asla ve asla terk etmemiş. Ki bu ikindi namazının ilk sünneti olsa bile, yatsı namazının ilk sünneti olsa bile. Çünkü bir kulun zaten Mevlasına karşı yapması gereken kulluğudur. Evet. Ve biz o kulluğumuzu ifa edebileceğimiz bahaneler aramamız gerekirken, seferi bir bahane yaparak ibadetten kendimizi geri tutmamız doğru bir ameliye değildir. Dolayısıyla ne varsa farz, vacip, sünnet, müstahap, bunları değerlendirmemiz gerekir. Çünkü kısıtlı bir zaman ile ebedi bir alemi kazanma peşindeyiz. Evet. Dünya hayatı kısıtlıdır. Belli bir zamanı vardır. Belli bir vadesi vardır. Ve herkesin vadesi kendi ölümüyle son bulacaktır. Bu kadar kısıtlı bir zaman ile ebedi bir alemi kazanma peşinde olduğumuz için bu dünya hayatını çok iyi değerlendirmemiz, uyanık bir tacir gibi, işini bilen bir tüccar gibi neyi nereden kazanç temin edeceğimizi hesap ederek bu hesabımıza göre hayatımıza şekil vermemiz gerekecektir. Evet.
1: Bu noktada hocam öğle namazının son sünneti 4 kılınıyordu ya, onun kılınışı da ilk sünneti gibi midir? Yatsı
0: Bakın şöyle
1: son
0: söyleyeyim. Öğle namazının son sünnetinin 4 rekat kılınması faziletlidir. Hadis-i şerif vardır. Men salla erba'an kable zuhru ve erba'an ba'deha harramahullahu alennar. Hadis-i şerifte Efendimiz öyle buyuruyor. Her kim öğle namazının ilk sünnetini 4, son sünnetine 4 kılarsa Allah onu cehenneme haram kılar. Yine yatsı namazının son sünnetiyle alakalı, her kim yatsı namazının son sünnetini 4 kılacak olursa sanki o Kadir gecesinde kılınmış 4 rekat namaz gibidir fazilet olarak. Bu bağlamda fazilet vardır. Peki bunlar nasıl kılınacak? İster yatsı namazının son sünnetinin 4'ü olsun, ister öğle namazının son sünnetini 4 kılmak, bu ikindi namazının ilk sünnetini kılmak gibidir. Yani birinci teşehhütte salli barik dualarını okuruz. Üçüncü rekata kalktığımız zaman Subhaneke duasıyla başlarız ve bu şekilde namazımızı bitiririz.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam, satmak istediğim bir tarlam var. 2 yıla yakındır müşteri çıkmadı. Ekip biçilen bir tarla değil. Bir getirisi yok, hatta borcu var. Taksit halinde borcunu ödüyorum. Bu tarlanın zekatı her yıl mı ödenecek satılmadığı halde? Mesela 3. yıl sattığımda her yıl için mi zekat vereceğim, yoksa satıştan mı zekat vereceğim? Bu konuda yardımcı olur musunuz demişler.
0: Elbette tabii ki bildiğimiz kadarıyla yardımcı oluruz. Ancak sorunun evvelini de bilmemiz gerekir. Şöyle ki bu kardeşimizin tarlasından bahsediyor. Tarlayı satışa arz ettiğinden bahsediyor. Birkaç yıldan beri de satılmadığından bahsediyor. Ancak bu tarlayı elde etme, mülk edinme nasıl oluşmuş? Babasından ona miras olarak mı kalmış? Biri ona hibe mi etmiş, hediye mi etmiş, yoksa kendisi satın mı almış? Eğer babasından miras olarak kalmışsa ya da kendisine hibe edilmişse bunu satışa arz etmesi o malı ticari mal yapmaz. Ta ki satılıp parasını almadıkça. Dolayısıyla bu mal şu an itibariyle zekata tabi olan mallar cümlesinden değildir. Dediğimiz gibi babasından kalmış, evet, ya da kendisine hibe edilmişse. Ancak bunu satın almışsa, yani bir bedel vererek bunu mülkiyetine geçirmişse, burada bakarız. İki ihtimal vardır. Bunu aldım, kenarımda dursun, yarın öbür gün lazım olduğunda satarım niyetiyle mi aldım? Yoksa aldı, üzerine karını koydu, hemen satışa mı arz etti? Eğer alma esnasında satma gayesiyle almışsa bu uruzu ticari, yani ticari mallar cümlesindendir. Bu mal artık zekata tabi mallardandır. Satamayacak olursa bile her yıl bunun zekatı tereddüt eder. Ancak borcum var diyor. Tabii bu normal bildiğimiz klasik usulde borçları da hesap eder, alacakları hesap eder. Tarlası ve onun gibi diğer ticari malları, altın, gümüş veya parası varsa bunu hesap eder. Nisap ise üzerinden de yıl geçmişse zekatını verecek. Lakin tarlayı satamayıp eline para geçmediğinden dolayı her ne kadar nefsül vücub, yani bizatihi zekatın farz olmaklılığı tahakkuk etse de eda etme mecburiyeti yoktur. Vücub ile eda yoktur parası olmadığı için. Tarlayı kaç yıl sonra satarsa da geriye dönük o kadarlık yılların zekatını vermesi gerekecektir. Evet. Lakin bu kişi tarlayı satın alırken satma gayesiyle değil, yani ticaret gayesiyle değil, aldım dursun, belki arsa olur, üzerine bina yaparım, yazları giderim veyahut da işte ileride çoluk çocuğuma lazım olursa veya ihtiyacım olursa satarım şeklinde mülk edinme gayesiyle almışsa, o zaman bu mal yine ticari mallar cümlesinden değil, zekata tabi değil. Sonrasında ben para ihtiyacım oldu, satış arz ediyorum. Satış arz etmekle o mal artık ticari mal olur mu? El cevap olmaz. Ta ki ne zamana kadar? Paraya dönünceye kadar. Burada şöyle bir kuraldan bahsedilir. Ticari olan bir malda ticareti terk etmekle o mal ticari mal olmaktan çıkar. Ticari olmayan bir malda ticarete niyet etmekle o mal ticari mal olmaz. Yani söz gelimi ben kullanmak için, binmek için bir araç satın alsam, evet, bu mal ticari mal değil. Sonra desem ki ya ben bu aracı çok uygun fiyat aldım, bundan ben güzel kar elde ederim deyip ticarete niyet etsem ve bunu satışa arz etsem, bu mal ticari mal olur mu? Cevap olmaz, ta ki paraya dönünceye kadar. Ama bunun aksi olsa ben...
1: Zekatı da o paraya döndükten bir sene sonra mı?
0: Eğer sen onun ile zengin olduysan, evet, ama sen zaten nisabın varsa, senin zaten bir yılın varsa, bir senen varsa, o parayının ayrıyetten üzerinden bir yıl geçmesine gerek yok.
1: Onu ekleyeceğiz.
0: Onu ekleyeceğiz ama nasıl ekleyeceğiz? Yılımız geldiğinde ekleyeceğiz. Yani şöyle örneklendirelim. Diyelim ki ben ilk nisaba sahip olduğum tarih Ramazan-ı Şerif'in 10'u olsun. Hicri olarak hesap ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in 10'unda nisaba sahibim. Ramazan-ı Şerif'in 1'inde, yani ertesi senenin 1'inde bahsediyoruz. Elimde kullandığım bir aracım vardı veyahut da oturduğum bir evim vardı. Onu sattım, paraya çevirdim. Paraya çevirdim. O parayı ise Ramazan'ın, o parayla beraber Ramazan'ın 10'una girdik. Halbuki o paranın üzerinden daha 5 gün geçti.
1: Evet.
0: Ama nisabımın üzerinden 1 yıl geçti. O zaman o parayı da zekata tabi kılacağım. Ama diyelim ki birinde elime para geçti, ikisinde o parayı tekrardan araca yatırdım. Tekrardan bir eve yatırdım. Ramazan'ın 10'una geldiğimiz zaman elimde o para yok. Onun zekatını verecek miyim, vermeyeceğim. Buna fıkıhta mali müstafat deniyor. Yani yıl içinde elde edilen mal demektir. Dolayısıyla bunu ayrı bir hesaba tabi tutmak, ayrı bir yıla tabi tutmak değil. Tabii bu kimin için? Daha önceden zekat veren, nisabı olan, yılı olan kişi için. Ama ilk defa o para ile zengin olmuşsa şer'an, o zaman o bir milattır, bir tarihtir. O tarihi tespit eder. Onun üzerinden bir yıl geçtiği zaman onun zekatını verecektir.
1: Şöyle bir şey hocam, mesela onun da diyelim, sizin dediğiniz gibi onun da zekatını vermesi gerekiyor. Bir yıl geçiyor. İşte bir malı da var satacak. Onu şöyle yapabilir mi? Yani ayın 10'unda hani satsa zekata tabi, yani bir gün öncesine satsa zekata tabi olacak o para.
0: Evet.
1: 15'ine satsam veya 12'sine, 13'ünde, Ramazan 12'si 13'ünde satsa bir sıkıntı olur mu, yoksa o paranın üzerinden bir yıl geçmesi gerekecek mi?
0: Bakın şöyle ifade edelim, örneklendirmek üzere gidelim. Şu iki bardağı görüyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Bunun yılın başı, bunun da yılın sonu olduğunu düşünelim. Yılın başında nisap miktarım var. Bardağın şu boyutu nisap olsun. Yılın sonunda da nisap miktarı var. Bu nisabın üzerinden bir yıl geçti demektir. Bu arada çizerge zikzak yapsa, evet, yani çizerge çok yükseldi, düştü, İyiyim, yükseldi, düştü, yükseldi, düştü ve sonda da yine nisap var. Ben şu mevcudun zekatını vereceğim. Evet. Burada en zirvede olduğu dönemin değil veya düştüğü dönemde değil. Ama diyelim ki bu zikzak aşağı öyle düştü ki sıfırladı. Yani elimde hiç malım kalmadı. Böyle bir durum olduğu zaman o zaman artık bu yıl dönümü bitmiştir.
1: Bitti,
0: İlk defa malik olduğum dönem benim için yıl dönümüdür. Ve buna göre hesap edeceğim. Şimdi sizin dediğinizde yılın başında ve yılın sonunda zekatını vereceğim. Şu ara dönemde kullandığım aracımı sattım. Şu ara dönemde kullandığım evimi sattım ve para geldi ve zikzak yukarı çıktı.
1: Evet.
0: Eğer o yukarıda çıkmış olan, yani o süreç bu yıl sonuna geldiğinde elimde duruyorsa zekatını vereceğim. Evet. Ama elimde durmayıp onu harcamışsam onun zekatını vermeyeceğim. Peki o aracımı, o arabamı, ticari olmayan aracımı, ticari olmayan arabamı yıl sonuna bir hafta kala satmayı düşündüm ama satmadım. Çünkü satarsam para gelecek, zekatını vereceğim. Evet. Şu yıl bitti. Bittikten bir gün sonra, iki gün sonra satıp parasını alsam geriye dönük zekatını verecek miyim? Hayır. Tekrardan bir dahaki bir yılımı bekleyeceğim eğer elime gelmişse. Peki bunu adam kasıtlı olarak yaparsa ne olur? Bakın şöyle ifade edelim. Zekat bir ibadettir. Bir kulluktur. Dolayısıyla burada kişi niyetine göre muakaza edilir. Yani şunun gibi seferde olan bir kimse dört rekatlı farzları iki kılar. Özellikle ben namazı iki kılmak için sefere çıkıyorum. Çık, problem değil, iki kılacaksın.
1: Aynen öyle.
0: Burada da ben onun zekatını vermemek için böyle yapıyorum. Olabilir, vermeyebilirsin ama niyetine göre o ibadeti yapmaktan kendini alıkoymuş olacaksın. Bunun makbuliyeti seninle Allah arasındadır.
1: Evet.
0: O yüzden kişinin bireysel niyeti bizim hukuki anlamda, fıkhi anlamda fıkhın talili konusunda bir tesiri olmayacaktır. Ha, zekatını vermekten kaçtığın için böyle yaptın. Evet, vermiş olmayacaksın ama o malın başına belki başka bir afet gelebilir. Ama yok, ben onu erkenden yapayım, zekatını fazladan vereyim, malımı tabiri caizse sigortalayayım dersen onu da koruma altına almış olursun.
1: Evet hocam. Bu soruyla da programımızın nihayetine erdirmiş oluyoruz hocam. Son olarak dua babına neler söylersiniz?
0: Allah razı olsun. Rabbim hakkı hak bilip tabi olmayı, batılı batıl bitirip kaçınabilmeyi bizlere nasip eylesin. O ki son sorumuzda zekatlı mali bir ibadetti ki mal malumunuz candan sonra gelen ikinci kişi için önemli bir unsurdur. Allah-u Teala Hazretleri bizlere canlarımızla ve mallarımızla cihat etmemizi emrediyor. Belki an itibarıyla bedensel cihata giremiyoruz. Şu andaki ortam ona müsait değil. Ama yapabildiğimiz olan mali cihatı yapabilme imkanımız vardır. O yüzden dünyanın dört bir tarafından muhtaç olan, ihtiyaç sahibi olan kişilere bu mali cihatı yapabilme konusunda Rabbim bizlere şuur ihsan eylesin. Bunu yapabilen, ki Gazali Rahimullah'ın dediği gibi malının kırkta birini veren Müslüman dünyanın en cimri kişisidir. Dolayısıyla hani ben %2,5'unu verdim, kırkta birini verdim. Evet, vazifeni yaptın ama erdemlikte davranmış olmadın. O yüzden Rabbim erdemli Müslümanlar, şuurlu Müslümanlar, kazancını Allah için harcayabilecek şuura sahip olan Müslümanlar cümlesinden olmayı bizlere nasip eylesin.
1: Şefik hocamın bir sohbetine demiş mi hocam? Zengin, cömertle cimri ibadet ehli. Hangisi daha çok sevimlidir diyor. O diyor günahkar diyor, cömert diyor daha sevimlidir diyor.
0: Evet.
1: Çünkü diyor Allah-u Teala cömerttir, cömert olanı sever. O da güzel bir örnekti. O sohbetin şeyinde kalmış aklımızda.
0: Doğrudur.
1: Rabbim bolca inşallah hem hayırlısıyla helalinden kazanıp bolca da inşallah infak etmeyi nasip eylesin diyelim. Programı yine sorularınızı invalidlerigültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Acil cevaplanmasını istediğiniz suallerinizi de dini mesele danışma hattı pazar günü hariç hocalarımıza sorabilirsiniz, cevaplar alabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmi Hal programını dinlediniz.
3: Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.

Tevazu sahibi olanı Allah yüceltir. Kibirli olana da Allah alçaltır. Kendini üstün görmeme, üstünlük taslamama haline tevazu denilir. Kendini üstün ve yukarıda görme haline de kibir denilir. İslam ahlakının en önemli prensiplerinden biri, tevazu sahibi olmak, kibirlenmemektir. Pek çok ayet-i kerimede ve hadis-i şerifte, tevazu sahibi olmak, övülmüş, kibirli olmak da yerilmiştir. O kadar ki, kalbinde zerre kadar kibir olanın cennete giremeyeceği hadis-i şerifle bildirilmiştir. Esasen Cenab-ı Hakk'ın geçici bir süreyle ve belli vazifelerle dünya hayatı bahşettiği, pek çok bakımdan muhtaç bir varlık olan insanoğluna mütevazı olmak yaraşır, kibirlenmek hiç yakışmaz. Tevazu sahibi kişinin ilk bakışta insanlar arasında hor görüleceği beklenirken, Cenab-ı Hakk'ın onu yücelteceği bu hadis-i şerifle açıklanmış oluyor. Diğer taraftan, kendini beğenen kişi de güya rağbet ve üstünlük beklerken hiç de böyle olmayacağı anlatılıyor. Hadis-i şerifte geçen yüceltme ve alçaltma dünyada veya ahirette ya da her ikisinde birden olabilir. Bir de mümin kişinin zalimlere ve inkarcılara karşı onurlu bulunması kibir değildir. İman vakarıyla kibir birbirine karıştırılmamalıdır.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: 100 tane 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
5: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
7: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
8: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatları ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
12: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi.
0: Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.

Ey Allah'ın kulları! Vallahi ölümden kurtuluş yoktur. Önüne durursanız yakalar, kaçarsanız yetişir. Kurtuluş yoluna koşun, acele edin. Arkanızda sizi hemen isteyen bir kabir var. Onun sıkmasından, karanlığından ve yalnızlığından korununuz. Kabir, ya cehennem çukurlarından bir çukur, ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir. O, her gün 3 defa hal diliyle, ben karanlıklar eviyim, ben yılan çıyan yuvasıyım, ben yalnızlık diyarıyım der. Dikkat edin, ondan ötesi daha da kötüdür. Ateşinin ısısı yüksek, dibi derin ve ziynetleri de demir kelepçelerdir. Bekçisi zebanidir. Cehennemin ötesinde ise takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği yer ve gökler kadar olan cennetler vardır. Allah bizleri ve sizleri müttakilerden kılsın. Bizleri ve sizleri elem verici azaptan korusun. O gün ülkeler sarsılır, tellallar bağırır. O gün kavuşmak günüdür. Gizli olan her şey açığa çıkar, güneş tutulur. İnsanlar ve onlarda hakları olan hayvanlar aynı yerde toplanırlar. Sırlar açığa çıkar, kötüler helak olur, kalpler ürperir. Cehennemlik olanlara Allah tarafından helak edici bir darbe ve feryat ettirici bir azap gelir. Cehennem hırslı, homurtulu, korkunç seslerle hiddet ve tehdit savurarak karşılarına çıkarılır. Ateşleri yanar, suları kaynar, sıcaklığı vücutlara işler. Ebedi cehennemlik olanlar hiç çıkamazlar. Onların pişmanlıklarının sonu yoktur. Zincirleri de kırılmaz. Onların yanında kendilerine ateşin geldiğini, cehennemin yaklaştığını haber veren melekler vardır. Cehennemlikler Allah'ın cemalini göremezler. Allah'ın dostlarından ayrılarak cehenneme giderler. Kulu kurtaracak olan en üstün vesileler, iman, Allah yolunda cihat, insanın tabiatında mevcut olan samimiyet, dinin direği olan namazı kılmak, Allah'ın farz kıldığı zekatı vermek, Allah'ın azabına karşı bir kalkan olan Ramazan orucunu tutmak, fakirliği gideren ve günahları döken haccı ifa etmek, serveti bollaştıran, ömrü uzatan ve dostların sevgisini kazandıran akrabayı ziyaret, hataları silen, Allah'ın gazabına mani olan gizli verilen sadaka ve fena bir şekilde zuhur edecek ölüme engel olan ve korkudan koruyan iyiliktir. Allah'ım, seni tensih ve takdis ederim ki yarattığın şeylerden görebildiklerimiz ne kadar büyüktür de onların büyüklüğü senin kudret ve azametinin yanında ne kadar küçüktür. Melekler aleminde gördüğümüz işler ne kadar dehşet vericidir de onlar saltanat ve celaline nispetle ne kadar hakirdir. Ey Allah'ın kulları! Allah'a muhalefetten sakınınız. Yapacağınız işlerde azimli olunuz. İhtiyaç ve isteklerin son bulacağı ölüme iyi ameller yaparak hazırlanınız. Çünkü dünya nimetleri geçicidir. Onun felaketlerinden emin olunmaz. Aldatıcıdır. Zayıf bir gölge ve yıkılmaya yüz tutmuş bir dayanaktır. Arzu ve amelleri yorarak helak eder. Ey Allah'ın kulları! Alçak gönüllü, mütevazı ve Allah korkusundan dünya değiştiren kullar gibi siz de Allah'a muhalefetten sakınınız. Onlar sakındırıldıklarından çekinirler, korkarlar
iyiliği istemekte acele ederler, tehlikelerden kaçarak kurtulurlar. Onlar ahiret için iyi amel yaparlar, azıklarını hazırlayarak giderler. Ülkeler ve kullar arasındaki muamelelerinizde Allah'a muhalefetten sakınınız. Çünkü sizler ülkelerinizden ve hayvanlarınızdan bile sorumlusunuz. Aziz ve celil olan Allah'a itaat ediniz. Ona asi olmayınız. Bir işin hayırlı olduğuna kanaat ettiğiniz zaman onu yapınız. Şer kabul ettiğiniz şeyi de yapmayınız. Yeryüzünde az ve zayıf olduğunuz zamanları hatırlayınız. İntikam alıcı ve ileriyi en iyi görücü olarak Allah kafidir. Davacı ve delil olarak amel defterleri kifayet eder. İyiliklerin mükafatı olarak cennet, kötülüklere karşı ceza olarak da cehennem kafidir. Kendim için ve sizler için Allah'tan af dilerim. İlmiyle amel etmeyen alim, bilgisizliğinden dolayı doğru yolu bulamayan günahkar cahil gibidir. Bana göre cehaleti içinde bocalayan, cahile nispetle ilmiyle amel etmeyen alimin vebali daha büyük ve alim daha perişandır. Ey Allah'ın kulları! İbret alınması gerekenlerden hisse kapınız. Her şeyden ibret alınız. Korkunç haberlerden ibret alınız. Öğütlerden istifade ediniz. Ölümün pençesine düşmek üzeresiniz. Toprak sizi bağrına basmak üzere. Surun üfürülmesiyle korkunç tehlikeler sizin etrafınızı saracak. Kabirdekiler çıkarılacak, mahşer yerine sevk edilecekler. Cebbar olan Allah'ın denetimi altında hesaba çekileceksiniz. Mahşer yerine giderken herkesin yanında onu oraya götüren biri ve yaptıklarına şahitlik edecek de bir şahit bulunacak. O gün Allah'ın nuruyla yer yarılır, amel defterleri ortaya konur, peygamberler ve şahitler huzuruna getirilirler. Kimseye zulmedilmeden aralarında adaletle hükmedilir. Umumun menfaati için çalışınız. Bilhassa ölüm için hazırlanınız. Görüyorsunuz ki herkes ölüyor. Ölüm sizin de peşinizde. Yükünüzü hafifletin. Kendinizi dünyaya tamamen bağlamayın ki ahiretinizi kazanasınız. Oraya kavuşasınız. Önce gidenler, gelecek olanları bekliyorlar. Dini iyi anlayın. Çünkü dini iyi anlamak kalpleri parlatır. Kur'an'ın nurundan şifa isteyin. Çünkü o gönüllerdeki marazlara şifadır. Kur'an'ı hakkına riayet ederek okuyunuz. Çünkü en güzel haberler ondadır. Kur'an okunduğu zaman dinleyiniz. Konuşmayınız. Umulur ki Allah size merhamet eder. Ey Rabbim! Dilediğin senden kaçamaz ve suçladığın senin gazabından kurtulamaz. Sana isyan eden senin sultanlığına eksiklik getiremez. Sana itaat gösteren mülkünü büyütemez. Senin kaderine rıza göstermeyen onu değiştiremez ve senin fermanından bir şey beklemeyen ondan müstani kalamaz. Ey Allah'ın kulları! Size güzel misaller veren, ecelinizi tayin eden, Allah'a muhalefetten sakınmanızı tavsiye ederim. Allah, sizlere istediğinizi dinleyebilen kulaklar, gören gözler ve gelecek çeşitli felaketleri sezen kalp vermiştir. Allah sizleri boş yere yaratmadı. Sizi başıboş olarak da bırakacak değil. O, size güzel nimetler ikram etti, sizin her yaptığınızı da tescil ediyor. İyi ve kötü günlerinizde size yardım ediyor. Zaman bedenleri yıpratır, dilekleri tazeler, ölümü yaklaştırır, umutları uzaklaştırır.
Kim ona dost olur, onu elde ederse zahmete düşer. Kim onu getirirse yorulur, darlığa düşer. İki türlü zaman vardır. Sana dost olan ve düşman olan. Zaman sana dost olduğunda gaflete düşüp aldanma, aleyhine döndüğünde ise sabır göster. Ne mutlu tevazu sahibine, kazancını tertemiz bir yoldan kazanana. Ne mutlu özünü doğrultana, huyunu güzelleştirene. Ne mutlu malından yoksula dağıtana, ağzını boş sözlerden koruyana, şerrini insanlardan esirgeyene. Ne mutlu kendisine sünnet üzere olmak ağır gelmeyene, bid'at yoluna sapmayana. Allah'ın bir meleği vardır, her gün nida eder. Doğun ölmek için, toplayın yok olmak için, yapın yıkmak için. Dünyayı yiren birini duyduğunda Hazreti Ali buyurdu ki, dünya Allah dostlarının secde yeridir, alışveriş yurdudur. Orada rahmet elde edenler, orada kâr edinirler, cenneti kazanırlar. Dünya ölümü açıkça haber verdiği, kendisinden ayrılacağımızı bildirdiği, kendisinin ve kendisinden olanların akıbetini anlattığı halde kim onu yarmaya kalkışabilir? İnsanlara bir zaman gelip çatar ki o zamanda Kur'an'dan ancak eser ve yazı, İslam'dan da isim kalır. O gün insanların ibadethaneleri yapısı itibarıyla mamurdur, görkemlidir. Ancak hidayete mahal olmak bakımından haraptır. O gün mescitlerde oturan ve onları yapanlar yeryüzünün en fena kişileridir. Fitne onlardan çıkar. Suç ve hata onlara sığınır. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah buyurur ki, zatıma and olsun, ben o kavme öyle bir fitne gönderirim ki İlim sahipleri bile şaşırır da o fitneye dalar. Biz Allah'tan bağışlanma diliyoruz. Öyle bir zamanda gafletle ayağımızı kaydırmamasını niyaz ediyoruz. Akıldan daha faydalı mal, kendini beğenmekten daha korkunç yalnızlık, tedbir gibi güzel sığınak, takva gibi kerem, güzel huy gibi dost, edep gibi miras, başarı gibi kılavuz, hayırlı amel gibi alışveriş, sevap gibi kâr, şüpheli şeylerden ve haramlardan kaçınmak gibi zahitlik, düşünmek gibi bilgi, farzları yerine getirmek gibi ibadet, utanmak ve sabır gibi iman, alçak gönüllülük gibi yücelik, hilm, yumuşaklık gibi üstünlük, danışmak gibi dayanak yoktur. Hazreti Ali'ye, akıllı kimdir, bize anlatır mısın diye sordular. Buyurdu ki, her şeyi layık olduğu yere koyandır. Peki, cahil kimdir diye sordular. Anlattım ya, dedi. İki gözü doymaz vardır ki, istedikçe ister. İlmi isteyen ve dünyayı isteyen. Her kaba bir şey ilave edince, kap daralır. Ancak ilim kabı müstesna. Ona ilim kondukça genişler. Alim ölse de diridir. Cahil diri olsa da ölüdür. Bilgin elindekinin kadrini bilen kişidir. Cahil ne yaptığını bilmeyendir. Akıllı ameline, cahil emeline güvenir. Allah rahmet etsin. Haddini aşmayana, kadrini bilene.

Talha bin Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: saçı sakalı birbirine karışmış Necidli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlayamıyordu. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah Efendimiz, gece gündüz 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resul-i Ekrem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bundan ne fazla ne eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi buyurdu.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet Dersleri 33. bölüm başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, bir mektubat-ı şerife dersinde daha Allah-u Teala bize cema eyledi. Lütfu kerem eyledi. İmam Rabbani Kudsesi Ruhu Hazretleri'nin Ehl-i Sünnet itikadı ile ilgili yazmış olduğu mektuptan kaldığımız dersten devam ediyoruz. Epey ilimler bize beyan etti. Tabii bazıları zor idi. Ama şimdi biraz daha halkın anlayacağı, herkesin istifade edeceği yerlere geldik diye düşünüyorum. Daha da diğer mektuplar da var inşallah. Onları da takip ettiğimiz zaman bayağı bir Ehl-i Sünnet itikadı ile ilgili malumat sahibi olacağız inşallah. Niyetlerimizi tahsiye edelim. İşte huzuru kalb ile, güzel itikad ile, Ehl-i Sünnet itikadı ile müşerref olmak, kalplerimizde bu inancın yerleşmesi niyetiyle İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bu sohbetinden, bu mektubundan, bu dersinden istifade etmek, istifaza etmek, feyiz talep etmek niyetiyle dinleyelim, dinletelim, insanları uyaralım, haberdar edelim. Çoklarının bir şeyden haberleri yok. Meleklerden haberleri yok, cinlerden haberleri yok. Ninova'nın cinleri dedi. Ninova'dan adamlar gelmiş, Mekke'de tanınmadığı için cin denmiş onlara dendi. Dedi yani. Böyle bir şey, akıllara ziyan bir beyanlar, ifadeler oluyor. Hala da bu millet bu adamları dinliyor, dinleyebiliyor. Onun için mutlaka İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin beyanlarından istifade ederek itikadımızı Ehl-i Sünnet dairesi içerisine muhafaza etmeye gayret edelim ki son nefeste imansız ölmeye sebebiyet vermesin. Çünkü batıl ehlini, dalalet ehlini nasları, yani ayet ve hadisleri ve zaruriyat diniyeyi, mecbur inanılması gereken meseleleri dahi inkar edenlerin olduğu bir ortamda bulunuyoruz. Çok gezecek tozacak zaman değil yani, internetlerde gezecek demek istiyorum. Kanallarda gezecek, internetlerde gezinecek zaman değil. Birinden bir, Allah muhafaza, bir pis itikat sıçrayabilir. Yanlış bir, fasit bir inanç, batıl bir akide insanın kalbine yerleşir veya iz bırakır. Yerleşmese de iz bırakır. Acaba dedirtir, şüpheye düşürür. Bu din iman işi, itikat işi, Ehl-i Sünnet itikadı şüpheye gelmez. Vesvese ayrı bir şey. Kalpten bir şey gelir geçer, elinde değil. Ama bu adamların konuştuklarında insana acaba dedirtir. Şüpheye düşerler. Ondan sonra kim kurtaracak yani senin son nefeste imanını? Bu bakımdan Allah için bu derslere, özellikle Mektubat-ı Şerife derslerine çok önem verelim. Azami derecede dikkatle dinleyelim. Güzel anlamaya çalışalım işte. Allah istifademizi azim eylesin. Amin. Vel melâiketü, melekler, ibadullahi sübhanehu. Allah-u Teala'nın kullarıdır. Masumune, korunmuşlardır. Minel usyani, günah işlemekten masumdurlar. Yani ayet-i kerimeyle sabit bir hakikattir. İnsanda günah işleme payı var, peygamberler haricinde. Ama meleklerde günah işleme payı yok. Melek olarak kaldıkları müddetçe. Ama Allah onu meleklikten çıkarır da nefis verir. İşte benim insan, imtihan için insan şeyine sokar. Yani mükellefiyete sokar. Çünkü melekler mükellef değildirler. Onun için sevapları, günahları da yok. İlerlemeleri, terakkileri de yok. Cihat olmadığı için. Velakin hani Mevla Teala ne murad eder, o ayrı bir şey. Yani bir meleğin meleklik sıfatını değiştirse, ona beşeriyet gibi bir mükellefiyet koysa, o ayrı bir şey. Şimdi bazı hadis-i şeriflerde, rivayetlerde

0: konular geçiyor. Bunu da anlamayanlar tabii bu Kur'an'a muhalif falan, Ehl-i Sünnet itikadına muhalif diyenler de oluyor ama şimdi burada Ehl-i Sünnet'e muhalif olan hangisidir? Ayetlere muhalif olan hangisi? Melek melekken günah işler mi? Bunları iyi ayırt edelim. Melek melekken günah işlemez. İnsan, peygamber de nedir? İnsandır, beşerdir. Beşer günah işlemişler ama ona farklı bir boyut verilmiş. Melekten üstün olmuş. Melekten üstün olunca da masum olmuş. Onun için nasıl ki insanın içerisinde günah işlemeyenler, peygamberler sınıfı var. Meleklerden de birini Allah Teala imtihan için efendim al sana bir nefis vereyim de insanlar gibi gör bakalım ne yapacaksın, ne yapmayacaksın falan. Bu ayrı bir şey yani. Bunu konumuzun harici. Hemen her şeyi hadis-i şerif Ahmed bin Hanbel'de varsa, hadis-i şerif tefsirlerde varsa, İmam Suyuti Durul Mensur'da 20 sayfa bunun kaynaklarını veriyorsa, yani anlayan anladı. Şimdi bunu bu kadar hadisi reddetmek akıl mantık işi değil. Hemen bu ayete uymuyor. Al aşağı çal duvara. Öyle bir şey yok. Aklını çalıştıracaksın. Kafanı çalıştıracaksın. Melekler günahtan masumdur. Tamam. Meleklik sıfatı mevcut olduğu sürece. Ama Allah imtihan ederse eder. O ayrı bir şey. O zaman onu meleklikten çıkarır. Beşeriyet halleri verirse o ayrı bir şey. Biz onu konuşmuyoruz şu an. Biz genel manada bütün melekler, bütün melake-i kiram efendim isyandan masumdur. Ve mahfuzune korunmuşlardır. Minel hatayı yanılmaktan. Daven nisyani unutmaktan. Mesela insanda unutma illeti var. Zaten insan nisyandan geliyor. Kelime kökeni bile unutmaktan geliyor. Yani mastarı. Devamlı unutuyoruz yani. Onun için unutmamak için de tedbirler alıyoruz. Ama meleklerde unutma diye bir şey var mı? Yok. Yani Azrail Aleyhisselam'a belki seni bu sene şu ay şu günü öldür de canını al diye emir gelir de Azrail Aleyhisselam da unutur seni de sen de belki biraz daha yaşarsın falan zannetme yani. Unutma yok. Dakika saniye şaşmaz. Hiçbir işte. Yağmur yağacak şu vakit şuraya. Melekler görevli. Müdebbirat-ı emra. İşleri yöneten meleklere yemin ediyor Kur'an-ı Kerim'de Mevla. İşte işler yağmurlar, bulutlar, zelzeleler, fırtınalar, işte ölümler. Hep melake-i kiram görevlerindendir. Hiçbirinde şaşma payı yok. Yanılma yok. Unutmak yok.
1: Evet.
0: Özellikle günah işlemekte tamamen kesin masumiyetleri var. La yasûne isyan etmezler. Bu ayet-i kerimedir buradan sonrası. Yani ayetten iktibas etmiş. Karşı gelmezler. Kime? Allah'a, Allah-u Teala. Ne hususta ma o şeylerdeki emra emretti hum onlara. Ne emretti? Şunu yap yap. Yık yık. Öldür öldür. Bu memleketi batır batır. Altın üstüne getir, çevir getir. Hani bazı hadis-i şeriflerde geçiyor Taberani'de. Efendi Hazretleri çok anlatırdı ya. İşte şuranın altın üstüne çevir. Melekleri gönderir. Melekler derler ya Rabbi burada falan abid var. Yani Mevla'ya haşa demek istemiyorlar ki sen niye böyle yaptın? İsyan değil bu. Ya acaba biz mi şaşırdık yanlış yere geldik gibi bir taaccüp ifadesidir o. Mevla'da ne buyuruyor? Mesela enip de bi o abid sofu evliya geçinenden batırmaya başlayın. Ama ya Rabbi ne hikmettir diyorlar. Kurtubi tefsirinde de var bu. İnne ulem yetema'ar ve cuhufi yakattu. Bana karşı bu kadar isyanlar, günahlar işlendi de bir kere suratı bile bozulmadı, ekşimedi. Yani ne mi lazım dedi geçti o hoca. Evliya sabah kadar namaz kılıyor ama millet her türlü günah yapsa bana ne diyor. İşte vaaz etmemek, iyiliği emretmemek, kötülükten nehy etmemek. Reddiye yapmamak. Bana diyorsunuz ya çok reddiye yapma. Reddiye yapmayın da belamı bulayım değil mi? Siz mi kurtaracaksınız ben sonra ahirette? Allah'ın emirlerine isyan ediliyor. Kader inkar ediliyor. Bu kadar ayet hadis inkar ediliyor da. Ondan sonra ben reddiye yapmayayım. Seni mi dinleyeceğim? Rabbimi dinleyeceğim. Siz bana diyorsunuz ki ayette hadiste doğruları söyleme. Ne demek ya? Söyleyeceğiz. Onun için şimdi melekler dediler ya Rabbi burada falan abid var nasıl yapalım? Azzeballahu kariyeten fiha isna aşara elfi alim. Yine Tabarani hadisinde geçer. Allah bir kariye halkını azap etti. Orada 12 bin alim var. Amelum amelü enbiya. Amelleri de peygamber kadar, yani peygamber makamında değiller de, o kadar fazla ibadet yapıyorlar. Melekler soruyorlar işte böyle, ya Rabbi burada alimler var. Sen de buyuruyorsun ki bir Allah diyenin hatırı için göğü yere indirmem, kıyamet bile kopmayacak. Bir Allah diyenin ölmesini bekleyecek. Hani bu nasıl olacak şimdi? Mevla da buyuruyor, helak edin gitsin. Ya bu sefer onlar emir tutarlar işte, emre isyan yok. Ama hikmetinden sual etseler bu isyan değil. Bazı hadis-i şeriflerde, vaazlarda geçer bu. Sen de zannetme ki melekler karşı geldi veya yorum soktu araya. Yorum sokmuyor. Ama anlamak için sorabilir, soruyor. Biz de Mevla'dan bir şey sorsak, efendim veya bir hoca efendiye, bir şeyh efendiye bir şey sorsak, bunun hikmeti nedir acaba, siz böyle buyurduğunuz zaman desek, bu ona isyan olmuyor ki. Orada tabii iyiliği emretmezdiler. لَنُمْ لَمْ يَكُونُ يَغْضَبُونَ لِلّٰهِ Allah için haramlar işlendiğinde kader inkar ediliyor, amentü inkar ediliyor, ayetler, hadisler inkar ediliyor. Bunlar hiç kızmazdılar. وَلَا اَمْرُونَ بِالْمَعْرُفِ İyiliği emretmez, namaz kıl demez, oruç tut demez. En büyük emr-i imandadır. Kadere inan demiyor adama ya. Namazı boş verdik, namazı kurtarmaz ki kadere inanmayanın. Daha amentüyü bozuyorlar. Birisi Allah için gasap eden yok, birisi Allah için o da bir görüş demez mi? İşte bunlar batar. Bunların ne namazı kurtar, ne karılarının mesture olması, ne kendilerinin hacca ömreye gitmesi senede 5 kere. Kurtaramazlar ki. Allah için kızmazdılar, iyiliği emretmezdiler. Ve la yenevne anüker, kötülükten ne etmezler. E çünkü diyor, hadis-i şerif ne diyor? Onlar bu kadar Allah'ı kızdıracak işler yaptılar. O bunlar ne yapıyor? Feakelûn ve şarabûn. Birlikte oturdular, yediler, içtiler diyor hadis-i şerif. E bu birlikte oturup ya bir su içmek, bir çay içmek az iş değil. Amentüyü bozan, kaderi inkar eden adamlarla bir mecliste bulunmak, bir sofrada bulunmak falan kolay iş değil. Kolay iş değil yani. Bidat elinden itikadı reformist olan birinin yüzüne gülmek kolay iş değil. Senelerce hesabın kitabın bitmez ahirette. Biz kitaplarda böyle okuyoruz ehl-i sünnet kitaplarını. Bizim okuduklarımız doğruysa tehlike büyük. Ki doğrudur, asla şüphemiz yok. Onun için dikkat edeceğiz. Melekler isyan etmezler. Melekler dedi, beni dedi, çay içerken görsün istemem. Doğru dedi. Çünkü melekler isyan etmezler. Mevla buyurursa ki altın üstüne getir. E sen de oradasın. Feakelûn ve şarabûn. Oturdu, yediler, içtiler. Bunun izahı yok. Onun için وَفْعَلُونَ yaparlar مَا اُشَيْكِ اُمَرُونَ Ne emrolunuyorsa melekler onu yaparlar. Ha bir şey sorarsalar hikmetinden, sual kabilindendir. Yoksa itiraz asla onlardan tasavvur edilemez. Masumdurlar. لَا يَكُلُونَ Yemek yemezler. وَلَا يَشْرَبُونَ Su içmezler, çay içmezler melekler. وَلَا يُصَفُونَ لَا يُصَفُونَ Olsa da olur, olmasa olur. Sıfatlanmazlar, nitelenmezler bi zikuratin erkeklikle ve la unusetin dişilikle. Meleklerde cinsiyet yoktur. Ama bu milletin çoğuna sorsam melekleri dişi bilirler. Hristiyanlar çünkü bu meleklere dişi tasvirler yaptılar. Heykeller yaptılar. Resimler çizdiler. Milletin aklına bu işi böyle getirdiler. Bazı da işte milletin sevgililerine işte efendim vesaire, gavurların filmlerinde felancanın melekleri gibi tabirler haşa kullandılar. Hala da bazı belki firmalarda veya işte neyse reklamlarda, gavurlarda bu melek şeyi ismi resmi kanatlı tasvirlerle beraber işte ne diyorsun onlara, mankenlere, bilmem efendim şarkıcılara, zurnacılara bazı kere yapıyorlar, hala gavurlarda var. E bu tabi Türklere de, Müslümanız geçinenlere de bulaşmış. İnsanı kafir eder. Yani meleklere dişi demek insanı kafir eder. Estaizu billahi innellezine la yu'minune bil ahiret le yusemmunel melâkete tesmiyetel müfe. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi ismi takarlar. Dişi derleri bir bırak, dişi ismi takana bile ahirete inanmayanlar diyor. Dişi ismi takmak bile. Ya ben dişi olduğunu kabul etmiyorum ama isim taktım ona. İsmini Allah takar meleğe. Sen Allah Allah'ın meleğine sensi takamazsın. Onun için erkeklik, dişilik onlarda aranmaz. Fevmonlar müberraune. Beri, uzak tutulmuşlardır. Anhuma, erkeklik ve dişilik cinsiyetlerinden ve münezzehune. Son derece tenzih edilmişler. Yani hiç onlar hakkında böyle bir şey düşünülmesi bile mümkün değil. Münezzeh. Ve tezkirul zamairi. Zamirlerin müzekker getirilmesi. Erraciati. Rücu eden ileyim onlara. Nerede fil Kur'an-ı Mecid. Ulu Kur'an-ı Kerim'de meleklere giden zamirlerde müzekker gidiyor. Mesela işte la yasune. Yani zamir vav. Erkek şeyinde yef'alune mesela gibi. Ondan sonra yadribune vücuhum, yadribune. Yani her yerde zamirler müzekker gidiyor. Efendim. İnnemâ ve ancak bu bi'itibâri şerefi sınıfil zükûri, erkek sınıfının şerefi itibariyle bin nisbeti ilâ sınıfil inâs, dişiler sınıfına nispetle. Yani şunu demek istiyor, genel manada sınıf olarak Allah Teala bir tercih yapmış. Erkekleri kavvam yapmış, üstün yapmış. İşte peygamberleri de onun için erkeklerden göndermiş. Ve marsalna min kablike illa ricalen, senden önce peygamber olarak ancak erkekler gönderdik diyor. Nuh ileyhim, onlara vahyediyoruz. İşte hadis-i şerifine Buhari kemule mine rical kesir ve lem yekmul mine nisa illa Meryem işte bintu İmran ve Asiye İmratu Firavun. Bir hadis-i şerif var yine Buhari'de. Erkeklerden kemal bulan çok var. Çünkü zaten enbiya sınıfı 224 bin. Kemalat sahibi. Veliler de ona göre. Ama kadınlardan kemale eren, yani zirve noktada kemalat sahibi olan 4 tane falan sayıyor. İşte birisi Meryem validemiz, birisi Asiye validemiz. Herhalde Hatice validemiz olabilir, Fatıma validemiz olabilir, böyle. Şimdi burada cinsin cinse karşı tercihi var. Yoksa ferdin ferde karşı tercihi yok. Bu ne demektir? Yani şu anda bir kadın vardır ki 40 erkekten de üstündür. Hatta 400 bin efendim 4 milyar erkekten üstün olabilir. Şimdi bir Müslüman kadın diyelim 4 milyar gavur erkek var. 4 milyar gavur erkek bir yana, Hristiyan, Yahudi, Budist, Mudist falan, 4 milyar diyelim erkek, 3 milyar erkek, 3 milyar. Burada Müslüman bir bacımız var, namazında, abdestinde, o hepsine eftaldir. Yani fertler bazında şu kadın, şu yani her erkek her kadından üstün diye bir şey yok. Her erkek her kadından üstün diye bir şey yok. Ama cins itibariyle baktığımız zaman Allah Teala güç, kuvvet, anlayış, idrak, işte efendim dayanıklılık, kemalat, yönetim, istikrar vesaire birçok evsaf var. Bu arada kadını aşağılamak yok. Ama Allah Teala öyle yaratmış cinsler olarak. Ama bazı öyle bir kadın var, hafızası 40 erkekten üstün. Ayşe anamız herkesten fazla hafızalıydı, zekiydi. Onun için fertleri mülahaza etmiyoruz. Ama erkek dişiler sınıfına itibarla cinsiyet mana, yani cins genel umum tuttuğun zaman erkek sınıfına bir şeref atfettiğinden Mevla Teala atfediyor. Ve Rabbuk yahliku ma şaa ve ihtar. Rabbin istediğini yaratır, dilediğini seçer. Buna kimsenin bir şey deme hakkı yok. Çünkü beyinlerdeki gramajlarda bile hesap yapılıyor. Şimdi yeni bir kitaptan işte bakıyordum orada. Hepsi madde madde yazıyor. Şu hormonundan, şu bilmem nesinden, beynin zarından vesaire. Hepsi maddelemiş. Yani gavurlar tespit ediyor bunu da yani. Biz bir şey demiyoruz. Ama vaka bu. Yani Allah Teala yaratırken böyle yaratıyor. O bakımdan erkek sınıfını bu noktada cins olarak tuttuğunda, itibarlı kıldığından meleklere de şeref atfetmek için ne yapacak? Sıgalar iki türlüdür. Zamirler iki türlüdür. Onun için erkek zamiri kullanıyor. Yoksa erkek olduklarından değil. Ona bakarsan Mevla Teala kendisi hakkında da, değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yahluku diyor. Yahluku müzekkere kullanılan bir şey. Yaratır demesi. Ceale, ceale yaptı, yarattı diyor Kur'an'da. Cealet haşa. buyurmuyor. Tahluku buyurmuyor. Dolayısıyla Mevla hakkında da kendi zatı hakkında da tabir olarak geçtiği zaman müzekker sıgeleri kullanıyor. Bu haşa Allah Teala'da cinsiyet olduğu anlamına gelir mi? Bunu düşünen kafir olur. İşte meleklerde de zamirlerin müzekker olması onlarda erkeklik var anlamına gelmez. İki şey arasında tercih yapılınca tercih olarak rical taifesinin sıgeleri ve zamirleri kullanılmak efendim Mevlamız tercih etmiş. Kema evrede nitekim getirdi ki el hakku subhanehu Allah Teala neye zamaira zamirleri erraciate rucu eden ila nefsi Mevla kendi zatına giden zamirleri de Kur'an'da müzekker eden. Onlar da müzekker kullandı. Haşa Allah Teala'da erkeklik düşünür mü haşa? Melekte de düşünülmez demek istiyor. Yani kadınlar sınıfının efendim erkeklerden düşük yaratıldığı anlamına gelmiyor. Ancak Allah Teala ona o vasfı münasip görüyor. Ona onu uygun buluyor. Erkeğe bunu uygun buluyor. Kime ne uygun buluyorsa ona da ona göre yük vuruyor. Onun için kadına da git sokakta çalış, gel evini bak diye yük vurmuyor. Çünkü ona o gücü vermemiş. O gücü vermediği için onu ondan mesul etmiyor. Babası bakacak, olmadı, kocası bakacak. Kocası bakamadı, devlet bakacak. Beytülmal. Kadınlardan hangisi mağdur, muhtaç duruma düşse hiçbirinin çalışması gerekmiyor. Şu anda devlet devlet olsa, İslam devleti olsa hiçbir kadın çalışmaya muhtaç ettirilmez. Erkeğe ona göre iş bulunur, iş verilir. Ona göre maaşı biraz fazla verilir. Karısının çoluk çocuğunu bakacak hale getirilir. Erkeği yoksa duldur falandır, evlenmiyor, çocuğu var falan falan. O zaman beytülmal devlet bakması gerekiyor. Yok sigorta yatırdın mı, primini yatırdın mı bilmem ne mi? Kadına bunu sormaz devlet. Kadın muhtaçsa neymiş sen sigortaya girmemişsin. Zamanında çalışmamışsın. Kocan da emekli değildi. Ondan da sana maaş kalmadı. Buradan da bir şey yok. Ne olacak? Öl. Böyle bir şey varmış Kur'an'da, sünnette. Niye? Mevla buyuruyor ben bu kadına çalışma gücü vermedim. Erkekler içerisinde efendim oturup kalkma şeyi vermedim imkanları. Onu ben öyle yarattım. Onun için onu ben koruyorum. Buyuruyor. Demek ki Mevla kimseyi kimseden aşağı etmedi. Ama burada da niye o zaman erkekte de zengin etmediğine zekat sormuyor ki? Sana demiyor ki git çalış da illa 40 bul da birini ver. Adam yok. Fakir. Yani erkekte de gücü vermediğine sorumluluk yüklemiyor. Bu da kadının ahirette cennette mertebesinin düşük olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in velikullin deracatü mamülü. Herkesin ameline göre derecesi olacak. Kadın takva ise haramlardan sakınmakta üstün ise kocası günahkar ise o kadının cennette derecesi yüksek olur. Adamın ahirette derecesi düşük olur. Hatta cehenneme girer. Karısı cennete gider adam cehenneme girer. Böyle de adamlar çok olacak yani. Hele bu zamanda biraz fazla. Kadınlar daha cennete gidebilir belki. Çünkü namaz abdest işleri biraz onlarda daha fazla. Erkeklere bakıyorsun çoğu namaz abdestsiz. Karılar kapalı olanların bile adamların çoğu namaz abdestsiz ya. Onun için ahiret bakımından bir noksanlık yok. Dünyada da buna noksanlık denmez. Ya nedir? Mevla'nın tensibi. O öyle münasip gördü. Sana bunu bu durumu münasip gördü. Sana rahim verdi, çocuk doğurma görev verdi. Adama efendim ev bakma, çalışma, maişet temini görev verdi. Kuvvet verdi, ona da onu verdi. Güç verdiğine yük verdi. Biraz daha ona göre zayıf ettiğinin yükünü aldı. Kimseyi kimseden aşağı etmedi. Ahirette de takvaya bağladı. Kim takvaysa, haramlardan daha fazla sakınıyorsa derecesi onun yüksek olacak. Erkeklikle değil buyurdu. Burada ne var? Onun için yanlış anlamamak lazım. Mevla'ya itiraz etmemek lazım. Mâ kâne lehumul hıyara. Seçim hakkını ben onlara vermedim Mevla buyuruyor. Ben yaratıyorum. Yaratırken de seçiyorum. İstediğime istediğim cinsiyeti münasip görüyorum. Hangi cinsiyete daha kuvvet vereceğim, daha akıl vereceğim, efendim daha mesuliyet yükleyeceğim onu da ben seçiyorum. Onlara da sormuyorum. Onlarda buna itiraz etme hakları yoktur. Sübhanallah Teala amma yüşrikun. Peşine baksana. Şirk koştukları şeylerden Allah ne kadar yücedir, münezzehtir. Yani burada Mevla'ya itiraz adamı şirke götürür. Bunu niye seçtin? Bunu niye üstüne de? Bu cinsiyete bunu niye verdin? Bana niye bunu vermedin? Beni niye erkek yaratmadın? Şimdi böyle şey olur mu yani? Allah Teala'ya itiraz bu şirktir. Herkes kendine verilenle kanaat. فَخُلْ مَا تَيْتُكَ اَوْكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Ne verdimse onu al, otur şükredenlerden ol, ahiretini kazan. Mevla buyuruyor. Ama işte kadınları şimdi bayartıyorlar. İslam'ı kadın aleyhtarı gibi, Kur'an'ı sünneti kadın aleyhtarı gibi, kadının hakkını yiyen bir din gibi haşa kella göstermeye çalışıyorlar. Halbuki kendileri laiklik adı altında, efendim kadın erkek eşitlik adı altında kadınları köleden beter ettiler. Bütün kadın kız sabahın köründe sokaklarda perişan vaziyette. O kadın ona nasıl dayansın? Gece çocuk bakıyor, çocuk 40 kere uyanıyor, ağlıyor, ediyor. Uykusunu zaten efendim verimini azaltıyor. Kalkıyor ona bakıyor, yatıyor. Adam rahat rahat hor hor uyuyor. O kadın çocuğuyla bir gün sabah efendim çay demleyecek. Bulaşığı var, çamaşırı var, ev temizliği var. Erkek bulan hiçbirine karışmıyor. Bir de kadın kalkacak efendim çalışmaya gidecek. Bu kölelik değil de nedir ya? Modern köleliktir ya. Kadına Allah çalışma görevi vermemiş dışarıda erkekler içinde. Bu düzen zorladı bunları bu işe. Hangi düzen? Avrupa'nın çarpık düzeni. Kafirlerin çarpık düzeni. Mahvettiler insanları. Bir de ucuz işçi. Parasını da az veriyor. Bak şimdi. Niye o zaman onları orada eşit tutmuyorsunuz? Tutmaz. Her türlü fesat çıkartacak kadınları işçiye sokarak erkekler içine yani. Dertleri ıslah değil. Dertleri kadınlara özgürlük vermek değil. İslam veriyor kadın özgürlüğünü ya. Böyle şey olur mu? Şimdi burası böyle. Melekler hakkındaki derse devam edersek. Fakat İstafa muhakkak seçti kimil Hakk-ı Sübhanehu. Hakk-ı Sübhanehu Teala Rabbimiz bazen meleklerden bazının bir risaleti elçilik vazifesi için. Yani peygamberlik göreviyle. Kema şerrafe nefsi ki şereflendirdi. Bazı insanları bir aziyet devleti. Risalet ve nübüvvet devletiyle. Herkes peygamber değil. İçimizden kimi seçti? Peygamberler seçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim ümmet içine peygamber gönderdi. Musa aleyhisselam İsrailoğlan'a gönderdi. Daha on binlerce peygamberi İsrailoğlan'a gönderdi. Hindistan'da bile gittik. Bak 9 tane peygamber kabri var. Ta Hindistan'da. İbrahim aleyhisselamla Nuh aleyhisselamın arasında gönderilmiş. Düşünün İbrahim aleyhisselamdan önce Hindistan'da halk var. Yani İmam Rabbani Hazretleri onları keşfetti kabirlerini. Biz ziyarete gittik. Demek herkese peygamberlik vermiyor ama her kavme de bir uyarıcı velikülli kavmin had. Her kavme bir hidayatçı gönderdim buyuruyor. Meleklerin de hepsini elçilik vazifesiyle tahsis etmemiş. Yani Hazreti Cibril'e vermiş sefaret, risalet. Peygamberlerle Allah arasında elçi. Vahiy getirme görevi gibi. Yani orada işte Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselamın özel görevleri var. Diğer melekler de yok. Ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Allahu yastafi, Allah yastafi seçer. Minel melaket meleklerden rusulen, rasuller peygamberler seçer. Bak meleğin de peygamberi var. Kendi içinde. Cebrail aleyhisselam diğer meleklerden üstün. Çünkü meleklerin peygamberi. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden üstün. Bizim peygamberimiz olduğu gibi. Meleklerde de böyle tasnif var. Ve minen nas. İnsanlardan da seçer, seçti işte. Daha bundan sonra yeni peygamber seçmeyecek. Bitti. Ama seçim yaptı. İşte bu seçime itiraz edebiliyor musun? Edemiyorsun. Erkek olsan ne olur? Yani sen çıkıp diyebilir misin Allah-u Teala yine Muhammed, niye Muhammed'i seçtin aşağıda? Beni seçmedin. O zaman Mekke müşriklerinden ne farkın kalır? Levlân üzelâdel Kur'an alâ racülü minel kariyetine azîm. Mekke'nin, Taif'in bu kadar ulu adamları var, zengin ağa paşa. Niye bunlara Kur'an indirilmedi de kalktı Ebu Talib'in yetimine? Haşa Resulullah Efendimiz'e hakaret için. Söylüyorlar, Kur'an indirilecek adam olarak bunu mu buldu? İşte müşrik kafası gibi. Beni niye erkek yapmadın? Beni niye peygamber yapmadın? Beni niye zengin yapmadın? Ben daha layıkıdım falan filan. Bu şirk. Şirk. Rabbin dilediğini seçer. Sen itiraz hakkın yok. Verileni kabul et. Seni zaten kimseden aşağı etmemiş. Takvalık kapısı açık. İman, amel, salih kapısı açık. Cinsiyetle değişmez. Fakirlikle değişmez. Hiçbir şey değişmez. Bugün en fakiri, bakıyorsun bir dünya bütün zenginlerinden Allah'ın neftal. Bir kadın makamı yükselmiş takvada. Bütün erkeklerden neftal. Ne var? Öbürü zahiri bu alemde Allah yaratırken sana bunu münasip görmüş. Sen buna ne itiraz edebilirsin? Ve cumhur ulema ehlil hak. Hak ehli yani ehli sünnet. Ehli sünnet alimlerinin ekseriyet yani hemen hemen tamam. ne görüş üzerinde ittifak etmişler? Alâ enne havâssal beşer. Beşerin seçilmişleri, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Musa, İsa, Nuh, İbrahim aleyhissalatü vesselam gibi peygamberler eftalu, daha faziletlidirler min havâssıl melâket, meleklerin seçilmişlerinde. Ben bunu devamlı söylerim. Zaten Ehl-i Sünnet itikadımızın metninde de böylece. Yani ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamdan üstün. Nuh aleyhisselam Cebrail aleyhisselamdan üstün. İbrahim aleyhisselam Cebrail aleyhisselamdan üstün. Evet. Peygamberler meleklerin peygamberlerinden üstün. İnsanların evliyası da meleklerin evliyasından üstün. Ama insanların evliyası, mesela bizim Efendi Hazretleri büyük veli ama Cebrail aleyhisselamdan üstün olamaz. Çünkü Cebrail aleyhisselam meleklerin peygamberi olduğu için. Ama normal dördüncü kat semada bir melek var. İkinci kat semada. Hüsnü zanla konuşuyoruz tabii Efendi Hazretleri hakkında ayet hadis yok da. Orada tabii hüsnü zan devreye giriyor ama alametler var. Bu alametlere göre, kerametlere göre bunu anlıyoruz. Biz kendi gördüklerimize göre yani bunu anlıyoruz. Herkesin iman etmesi akaidin metninde geçmiyor Efendi Hazretleri'nin adı. Ama misal veriyoruz yani misal. Öbürüne göre de falan zat. Öbürüne göre de falan zat. Yani herkesin tabi olduğu bir mürşidi var. Herkes onu beşerin seçkinlerinden olarak görüyor evliyasından. O zaman o ne oluyor? Normal bir ikinci katta, dördüncü katta ki bir melekten üstün oluyor Ehl-i Sünnet itikadına göre. Ama veliler ne kadar yüksek mertebede olsa İmam-ı Rabbani Evliya'nın reisi ama Cibril Aleyhisselam'dan üstün olamaz. Ama normal meleklerden üstün olur. Ehl-i Sünnet'in geneli bu görüştedir. Beşerin peygamberleri meleklerin peygamberlerinden eftaldir. Ancak gâle İmam-ı Gazali İmam-ı Gazali Hazretleri Hüccetül İslam ve İmam-ül Harameyn İmam-ül Harameyn yani İmam Gazali'nin de şeyhi olacak herhalde. İmam Cüveyni mi İmam-ül Harameyn? Ona bak. İmam-ül Harameyn ve sahibül fütuhat-ül Mekkiyeti, bir de fütuhat-ı Mekkiye sahibi. Fütuhat-ı Mekkiye meşhur İbn Arabi Hazretleri'nin kitabıdır. Onun adını söylemiyor yani. Onu da vasfıyla söylüyor. Fütuhat sahibi yani İbn Arabi hükmettiler. Neyle? Bi eftaliyeti havâsıl melâketi. Meleklerin seçilmişlerinin eftal olduğuna kimden mini havâsıl beşer. Beşerin seçkinlerine göre yani beşerin peygamberlerine göre meleklerin peygamberleri üstündür dediler. Ama farkındaysanız 3-4 kişi oluyor. Geri kalan 3-4 alimlerin cumhur ittifakı insanların peygamberleri meleklerin peygamberlerinden üstündür demiş. 2-3 tane alimimiz, onlar da ehli sünnet. Onun için demin ehli hakkın hepsi demedi. Cumhuru dedi. Niye cumhur dedi? Ekseriyet dedi. Çünkü istisna var. İstisna olduğu için icma var demedi. Cumhurun görüşü bu dedi. Birkaç tane alim, İmam Gazali, İmam-ül Harameyn, İmam Cüveyni diye biliyorum, öyleymiş. İmam Cüveyni, allame tabii o da, yadırganacak bir şey yok. Çok büyük, büyüklerin büyüğü. Bir de Muhyiddin İbn Arabi, Evliya'nın reislerinden. Onlar dediler ki, Cebrail aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den üstün. Veya Cebrail aleyhisselam, işte efendim, Nuh aleyhisselam'dan, İbrahim aleyhisselam'dan üstün şeklinde. Meleklerin havası beşerin seçkinlerinden üstün dediler. Ama ve ma neşeyki zahara belirdi lihazel fakir. Bana zuhur eden şeyi söyleyeyim mi size diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Benim anladığım. Enne velâetel melek meleğin velilik tarafı efdalü min velâetel enbiya aleyhim salatü vesselam. Peygamberlerin velilik tarafından üstün. Şimdi burayı doğru anlayalım. Buradan dolayı İbn-i Arabi'ye de iftira derler. İbn Arabi Hazretleri derler efendim velilik peygamberlikten üstün diyor derler. Halbuki İbn Arabi Hazretleri veli peygamberden üstün demedi. Ama peygamberde iki taraf var. Bizim velilerimizde tek taraf var. Velayet. Kemalat velayet. Tamam. Kemalat nübüvvetten alabilir, istifade edebilir ayrı dava. Ama kemalat nübüvvet onda direktman peygamber olmadığı için asaleten olmaz. Hal böyle olunca peygamberlerde iki canip var, iki kanat var. Bir peygamberliğin velilik tarafı var. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce de veliydi. 40 yaşına kadar günahı yoktu ki hiç. Bir kere bir düğüne gittim dedi bir bakayım diye. Daha çocuktum, hemen bir uyku geldi. Hiçbir şey görmedim, duymadım. Uyandım baktım güneş çıkmış. Yani 40 yaşına kadar da veliydi. Nebi diyemiyoruz o dönem. Ama veliydi.
2: 33. bölüm devam edecek. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet Dersleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
9: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
11: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
12: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
13: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
12: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
15: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
16: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
17: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet Dersleri 33. bölüm devam ediyor.
0: Şimdi peygamberlerin bir velilik tarafı var, bir peygamber olduktan sonraki tarafı var. Bunların hangisi üstün? İbn Arabi dedi ki velilik tarafları daha üstün. İki taraf ağır basarsa aynı kişide ama. Aynı kişideki velilik tarafı üstün. Yoksa normal bir evliya peygamberden üstün demedi. Millet bunu yanlış anlataraktan iftira ettiler ona. Hiçbir veli peygamberden üstün olabilir mi? İbn Arabi bunu bilmeyecek kadar şey midir? Haşa. O zaman şimdi dedi ki o peygamberde olan velilik tarafı. Velilik tarafı şu demek. İnsanlardan ayrı olma, uzlet, işte Hira mağarasına çekilmesi dönemleri, insanlarla karışmama, görüşmeme, tabi tebliğle memur mükellef olmadığı dönemler, Allah'la arasındaki ibadetler, şimdiki işte tarikattaki velilerde çilehanelere girmekler, halvetler, uzletler, riyazatler falan filan. Bu tarafı üstün gördü. Çünkü neden? Mevla'ya yöneliş tarafı falan. Çünkü nübüvvet tarafı insanlarla ilgilenme yönü. Sen ne diyorsun? Ne fetva soruyorsun? Gel bakalım, git bakalım. Paramı istiyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten sonra bütün milletin dertlerini dinledi yani. Dolayısıyla o öyle anlamış ki velilik tarafı üstün. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri diyor ki burada diyor melek için söylenecek olursa şimdi peygamberlerde bir velilik tarafı var ya. Yani velilik tarafı dedim Allah'a yönelen tarafları. Mevla ile halvet, Mevla ile beraber olma, işte insanlarla ilgilenmeyip Mevla'nın huzurunda bulunma makamları. Bir de meleklerin velilikçi tarafı var. Zaten meleklerde nübüvvet kemalatı hiç yok. Ama meleklerde velilik tarafı var. Ne demek velilik? İşte zaten yemiyor, içmiyor, erkeklik yok, dişilik yok. Şehvet yok, bir şey yok. Tam bir velayet meleklerde. Zuhur ediyor. Şimdi meleğin diyor velilik tarafı peygamberlerin velilik tarafından üstündür. Bu da ince bir şey. Çünkü melekte bu iş zirve diyor yani. Çünkü peygamberlerin ne kadar velayet tarafı olsa da illa ölmemek için yiyecek beşer. Zaruret miktarı yiyecek veya da evlenecek zaruret miktarı. E şimdi orada yine bir zaruretler onları şeye çekiyor biraz. İhtiyaçlara. Ama melekte hiç ihtiyaç olmaz. Velayette Mevla Teala'ya teveccüh tarafını mülaza ettiğin zaman meleğin velilik tarafını peygamberlerin velilik tarafından üstün diyebilirim diyor. Yani şunu demek istiyor İmam Gazali'lerin, İmam Cüveyni'lerin de melekler peygamberlerden üstün derken eğer deselerdi ki bir ayrım yapsalardı deselerdi ki meleklerdeki velayet velilik tarafı Nebilerdeki velilik yönünden üstün olur ağır basar. Hani ben de buna bu bana da zuhur ediyor böyle bir şey. Ama velakin fi nübüvveti ve risaleti şimdi peygamberlerde bir taraf var. O da meleklerde hiç yok. Şimdi meleklerde olan velilik peygamberlerde var. Ama peygamberlerde olan nübüvvet ve risalet tarafı yani elçilik Allah'tan vahiy alma ve kullara vazifeli elçilik yapma. Bu nübüvvet ve risalette derecetün Lilenbiyay, peygamberlere has bir derece var. O da hiçbir veli, melekte yok. Hiçbir melekte de yok, hiçbir velide de yok. İnsan velilerinde de yok. Nübüvvet, risalet yok ki peygamber olmayan da. O zaman lem yebluğ ulaşmamıştır ha o dereceye. Melekün bir melek kattu. Asla hiçbir melek, Cebrail aleyhisselam da olsa, Mikail aleyhisselam da olsa, İsrafil aleyhisselam Mevla ile çok özel makamları vardır, mukarreptir. Bazı kere Cebrail aleyhisselam bile silsilede, icazet silsilelerinde vesaire bazı hadis rivayetlerinde, hadisi kutsi Mevla'dan alınan hadisi kutsilerde kitaplarda görüyoruz. Cebrail aleyhisselam Mikail aleyhisselamdan almış. Mikail aleyhisselam İsrafil aleyhisselamdan almış. İsrafil aleyhisselamın da silsilede öyle bir yeri var ki Mevla'dan telakkide, Cebrail aleyhisselamdan da öne geçtiği yerler var. Zaten o da meleklerin peygamberlerinden zaten. Ama velev İsrafil aleyhisselam olsun, Cebrail aleyhisselam olsun, bir peygamberde bulunan, herhangi bir peygamber ha, ülül azm olması şart değil. Diyelim Danyal aleyhisselam, diyelim İşmevil aleyhisselam, diyelim Circiz Nebi, diyelim Yuşa aleyhisselam. Hani peygamberlikleri sabit olan hadislerde, ayette ismi geçmese de demek istiyorum. Beni İsrail'deki bir nebi, herhangi bir nebi, herhangi bir nebi. Kitap sahibi değil, müstakil kitap sahibi değil, müstakil şeriat sahibi değil. Ama her nebiye mutlaka vahiy geliyordu, ayrı dava. Ülül azm olmasa da Cebrail aleyhisselam bile o Danyal aleyhisselamdaki veya Circiz Nebi'deki bir şeye, risalet ve nübüvvet derecesine ebediyen ulaşmamıştır. Ulaşamaz da bitti. Çünkü orada Allah'ın nebisi ve rasulü olma sıfatı var ki bu hiçbir meleğe nasip olmamıştır. Bazı derecede bu derece naşiyetün kaynaklanıyor. Bu nereden geliyor insana ya? Niye meleğe gelemiyor da insanda oluyor bu? Cebrail aleyhisselam nasıl bir peygamberin nübüvvet derecesine ulaşamıyor ya? Çünkü minciyetil unsuri türabiyi, toprak latifesinden geliyor. Melekler topraktan yaratılmamış, nurdan yaratılmış. Peki nur mu üstün, toprak mı üstün soruyorsun? Burada toprak ağır basıyor. Çünkü nur tevazuda ağır basmıyor. Nur ışıktır, enerji diye anlarsan şimdi. Bu ne mütevazilikte, alçak gönüllülükte, tezellülde zirve değil. Alçak yani Allah'a karşı tabii zillet, meskenet, işte fakirlik, alçalma mertebeleri. Çünkü alçalmadan ne kadar dibe inerse yükselme o kadar fazla oluyor. Alçalma noktasında, tevazuda zirve nedir? Toprak latifesidir. İnsanda toprak unsuru var. Unsur anasını erba, dört yaratıldığımız dört ham madde. Su, hava, toprak, ateş. Bu topraktan geliyor. Ellezî toprak olan mahsusun bil beşer. İnsana mahsustur. Melekte de toprak unsuru yok, cinde de yok. Cinde ateşten yaratılmış. Tabi cinler onun için ancak havalarda geziyorlar. Efendim uçuyorlar, kaçıyorlar ama düştü mü de tam düşüyorlar. Ondan sonra cehennem dibini de boylayacak. Cinlerin çoğu da kafir tabii ki. Bundan dolayı mesela cinlerdeki hiçbir kemalat insanın evliyasını geçemez. Cinlerin de kendine göre peygamberleri var ama onlara Resul ve Nebi denmiyor. Nezir deniyor. Ondan sonra efendim وَلَّوْ اِلَا قَوْمِي مُنْزِر۪ينَ kendi kavimlerine münzir olarak gittiler diyor. Yani münzir, nezirden geliyor, uyarıcı. Bir makamdır ama insanların peygamberlerine ulaşamıyor. Niye ulaşamıyor? İşte toprak latifesinden değiller cinler. وَظَهَرَيْنْ زُهُرَتْتَ اِزَائِنَ الْيَازَ الْفَقِيرِ bu fakire, yani bu kendisini İmam Rabbani Hazretleri kastediyor. Bana şu Mevla şunu anlattı. Enne kemalatil velayeti, velilikle ilgili üstünlükler. Velilik anlıyorsunuz değil mi? Allah dostluğu, Allah'a yakınlık. Zaten veliye kelimesi, velayetin mastarı veliyen. Veli kurttur. Zaten başka mektuplarda der. Velayet kurbu ilahiden ibarettir. Yani Mevla'ya yakınlık. Tabi Mevla'da haşa mesafe olmadığından, mekanda olmadığından yakınlık metrelerle ölçülen manada değil, manevi yakınlık. Bu manevi yakınlık veliliktir. Veliliğinde tabii işte diyorum ağır basan üstünlükleri de riyazattır. Az yemek, az içmek, az konuşmak, az görüşmek, şehvetten uzak durmak, şehveti tahrik eden hayvani gıdadan vesaire. Uzlet, halvet, inziva, insanlarla karışıp görüşmemek çünkü kendini Mevla'ya müteveccih durumda bırakmak. Bu veliliğin çok kemalatı var tabii. Kerametleri, keşifleri görmüyor musunuz? Evliyadan nakledilen kerametler, ciltler dolusu kitap yazar bir velideki kerametler. Şah-ı Nakşibend'de, bir Abdülkadir Geylani'de ciltler dolusu kaç cilt kitap var bende yani. Sırf Abdülkadir Geylani, harikulade Allah'ın ona verdiği hünerle. Hoş peygamber değil ama mucizesi yok ama mucizedeki kadar aynı derecede açık, belirgin, eşsiz kerameti var. Mesela ölüyü diriltmiş. Yani İsa Aleyhisselam ölüyü diriltmeyine mucize deniyor. Çünkü peygamberim dediği için. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ndeki ölüyü diriltmeye keramet dönüyor. Çünkü orada nübüvvet iddiası yok. Zaten peygamberim değil, veliyim de demiyor ki. Veliyim de demiyor. Çünkü velayette iddia yoktur. Nübüvvette iddia şarttır. Peygamber ben peygamberim demek zorunda. Öbür türlü adam inanmazsa ebedi cehenneme gidecek. Kendini gizleyerek, tevazu yaparaktan adamı gavur mu bıraksın? Ama velilikte onun şahsına inanma, velilik mefhumuna inanmak şarttır. Keramet mefhumuna inanmak iman şartıdır. Çünkü Kur'an'a inanmaya girer. Ayetlerde kerametler var. Asaf İbni Berhiyan, Belkıs'ın tahtını getirmesi. Meryem annemize yazın kış kışın yaz meyvasını getirilmesi. Bu keramete inanmak şarttır. Velayete inanmak şarttır. Çünkü elâ inne evliya Allah diyor Kur'an. Allah'ın velileri var diyor. La havfun aleyhim. Korku yok onlara ve la hum yahzenun. Üzülmeyecekler diyor. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Demiyor ki peygamberdirler, rasuldürler, vahiy geliyor. Diyor ki sıradan Müslümanlardır ama haramlardan sakınma yüzünden takva ile veli olmuşlar diyor. Demek ki her mümin bu manada hususi veli değildir. Umumi manada gavurlara göre veliyiz hepimiz. Ama özel manada hepimiz bu ve kanu yettekun'da değilsek takva şartını tamamlayamayanlar da özel veli olamıyor. Onun için veliliğe inanmak iman şartıdır. Keramete inanmak iman şartıdır. Niye? Kur'an'a inanmak şartsa Kur'an içindedir. Ama bir şahsın özel olarak veli olduğuna inanmak şart değildir. Yani bir adam Abdülkadir Geylani'nin veli olduğuna inanmıyorum dese kafir olmaz. Ama dünyada veli diye bir şey yok. Allah'ın velisi yok dese kafir olur. Ayet var. Ama özelde Mahmud Efendi Hazretleri'ne inanmıyorum dese kafir olmaz. Kafir olmaz ama yani nasipsiz olur, bahtsız olur, şanssız olur yani, değil mi? Allah dostlarına inanıp sarılsaydı, bağlansaydı kazanırdı. Büyük devletlerden mahrum olur ahirette. Kafasını vuracak kaya arar. Ayrı dava. Ama kafir olmaz. Hal böyle olunca şimdi velayette çok kemalat var. Kemalat deyince sana anlatıyorum işte. Ölüyü diriltmeye kadar, varacak kadar. İşte rufailerde ateşin içine girip yanmayacak kadar. Efendim kılıç mılıç kesmiyor onları ya. Ahmet Rufa Hazretleri'nin kerametleri müritlerine intikal etmiş. Hala bile hani onlarda bu hal zuhur ediyor. Şeyhlerinin kerameti onlara intikal etti buyururdu Ali Haydar Efendi Hazretleri. Ama la tidade biha. Bunlara hiç itibar yoktur. Ama neye göre ha? Hiç keramet değersiz demiyoruz. Kerametin adı üstüne keramet ikramdan gelir. Zaten Allah ona değer verdiği için keramet vermiş. Değersiz olur mu? Lafın kerametin adı zaten değerli. Şeref. Ama bin nisbeti ilâ kemalâti nübüvvet. Peygamberlikte bulunan üstünlüklere ve faziletlere göre. Tamam mı? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Nuh aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın veya Danyal aleyhisselamın, Yuşa aleyhisselamın herhangi bir peygamberde bulunan manevi olgunluklar. Kemalat demek manevi olgunluklar demektir. Bu kemalata nispetle hiçbir velinin kemalatına itibar yok. Ama bizim gibi düşüklerin, rezillerin, sefihlerin, sefillerin durumumuza göre tabii ki evliyanın keramatına, kemalatına çok itibar var. Bize göre onlarda çok itibar var. Ama peygamberlere göre de onların kemalatına itibar yok. Veleyte leha keşke velilik kemalatı olgunlukları için olsaydı hükmel katrati. Keşke bir damla hükmü olsaydı bin nisbeti ilel bahril muhit. Muhit kuşatan okyanus. Her tarafı kuşatan denize göre. Yani okyanusa göre bir damla ne kadar? Bütün evliyanın kemalatını, keramatını toplasan bir peygamberin kemalatına göre okyanusun yanındaki damla olaydı keşke. Damla bile olur diyemiyor. Keşke olaydı diyor. O zaman felmeziyetün naşiyet. Felmeziyetü üstünlük en naşiyetü kaynaklanan min tarikin nübüvveti. Peygamberlik yoluyla gelen bir üstünlük, bir fazilet, bir meziyet, bir kemalat, bir olgunluk, bir mertebe. Tekün olur, zaideten ziyade olur, fazla olur. Bir adafin katlarla, muzaafetin kat kat katlanmış katlarla. Ne üzerine alel meziyetin naşiyeti kaynaklanan üstünlüklerden. Nereden min tarikil velayeti. Velilik yolundan kazanılan meziyet, keramet, kemalat var ama peygamberlik yoluyla gelen faziletler onlardan kat kat üstündür. O halde fezleke, felaftaliyetü fai fezleke deniyor. Bunlara yani neticeye gelelim. Geride konuştuklarımızın neticesi. Felaftaliyetü alel itlak, kayıtsız şartsız üstünlük, en üstün olma mertebesi. Tamam mı? Sabitetün, sabittir. Kim için? Lil enbiya alemin.

Çünkü tamam, nübüvvet canibinde halkı davetle uğraşıyor, insanların derdini dinliyor. Yani sırf ibadete ayrılamıyor. Ama halkın derdiyle uğraşmak Allah'ın emriyle olduğu için en büyük ibadet oluyor. Bir de nefsin tercihi de olmadığı için eftal oluyor. Neden? Çünkü onun canı Mevla ile meşgul olmak istiyor. Rabıta, murakabe, huzur, mükaşefe. Yani veliler için bir insan geldiğinde, bir şey sorduğunda ona cevap vermek, o rabıta, o murakabe halinden ayılmak ne demek biliyor musun sen? Cennetten çıkıp çöplüğe dönmek kadar burnunu tıkarsın, miden bulanır yani. O kadar zor geliyor buna. Şimdi Efendi Hazretleri'ne bakıyorsun, geliyorlar bir şey soruyorlar. Yani murakabe halinde böyle, öyle zor açıyor gözlerini, o kadar zor çıkıyor ki o içinde bulunduğu halden. İşte mecburen bir cevap verecek belki. Bazı kere eskiden öyleydi. Şimdi zaten çoğuna da cevap da vermiyor. Çünkü o manevi halini bırakmak istemiyor. İnsanlarla zaten ünsiyeti kesmiş ne zamandır. Hal böyle olunca peygamberin de mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan dönmek istemedi. Ama Mevlana buyurdu. Habibim biliyorum ben, sen beni cemalimi seyretmeye doymazsın ama insanları davet vazifesi var. Miraç'tan döndüğüne kadar sıkıldı. Niye diyor mavziye nebimizle mavziye diyor. Benim çektiğim eziyeti hiçbir peygamber çekmedi. Çünkü benim gördüğüm Mevla'nın cemalini hiçbir peygamber görmedi. O gördüğü zamanki zevkten ve tattan mecburen bizim için, yani bizi davet için geri döndü geldi. Geri döndü geldi. Onun için en büyük sıkıntıyı çekti. Millet de bu hadisi anlamıyor. Zekeriya Aleyhisselam'ın ağacın içinde ikiye biçtiler. Yahya Aleyhisselam'ın başını kestiler. Bu kadar peygamberler eziyet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle bir eziyet olmadı ki diyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'nın cemalini görme lezzetinden ayrıldı. O kadar zordu ki onun için, daha büyük bir sıkıntı olamaz. Sevgiliden ayrılmak. Dünyayı ve hepsini al git der ya, yeter ki beni ayırma. Ama o eziyeti bizim için çekti. Şimdi geldi, halkla uğraştı. Hele Miraç'tan indikten sonra, zaten biraz sonra hicret etti. Hicretten sonra da 10 sene, Medine dönemi 10 küsur sene, bütün harpler, gazalar, cihatlar, müfrezeler, seriyeler neler çekti ya? Mevla ile Hira Dağı'nda mağarada oturup meşgul olabilirdi. Ne tatlıydı değil mi? Ve Miraç'ta kalırdı, hiç inmezdi. İdris Aleyhisselam gelmediği gibi geri. Ama onun için peygamberin velilik tarafındansa diyor, peygamberlik tarafı yine eftal. Çünkü neden? Burada Mevla ile çok ibadette meşgul olmuyor gibi görünüyor. İnsanların derdiyle uğraşıyor. Savaşla uğraşıyor, kılıçla uğraşıyor. Vurdu, kırdı, kesti, astı da Uhud Muharebe'de gitti adama vurdu. Yani bir bindirdi ona Übey ibn-i Halef gavuruna mesela. Şimdi gidip secdede durmak varken niye gidiyor gavura vurdu ya? Hangisi eftal? İşte oradaki Mevla'ya müteveccih velayet halinden daha eftal o nübüvvet ahvali. Çünkü neden? Orada insanların, ümmetin, kıyamete kadar gelecek ümmetinin Müslüman olması, cennete gitmesi. Yani nefsiyle uğraşmıyor orada. Velilik tarafında nefsinin hazları da devreye giriyor. Yani canı istiyor. Çünkü çok tatlıdır. Feyiz geldiği zaman insan dünyayı satar ya. Al git ya benim, bütün malım mülkümü al git. Beni bu feyizimden alıkoyma diyor. Biz bile bir zerre bize bir feyiz geliyor. Adam kimse gelmesin ya, konuşmasın benimle istiyoruz. Biz neyiz ki yani? Bunun zerresinin zerresinden. Bir de nübüvvet velayet makamlarında hiç ayrılmak ister mi? İstemez. Ama niçin ayırtıyorlar onu? Ama sen tek başına cennete gelirsen ne anladık? Git milleti de davet et de bütün ümmetinle cennete gel. Bu sefer de sıkıntıya giriyor tabii. Ümmetin daveti kolay iş değil. Cihatı var, mücadelesi var, harbi var, kıtlığı var, kuraklığı var, kuşatması var, kuşatılması var. Onun için İmam Rabbani Hazretleri burada yine isabetlidir. Bir peygamberdeki nübüvvet tarafı velayet tarafından üstündür. Neden? Çünkü üstünlük zorluğa göre ise, eftalü amal ehmezüha, amellerin en üstünü, en zor geleni ise, o zaman Hira mağarasında ibadet etmekten etmeye göre Sevir Dağı'ndaki kaçıp hicret etmek daha zor değil mi? Zor eftalse nübüvvet tarafı eftal oluyor. Çünkü halkla da, halkı davet tarafında zahmet fazla. Yine üstünlük nübüvvet tarafındadır. Yani peygamberin kendindeki iki makam arasında kıyas yapıyoruz. Peygamberle evliyadan bahsetmiyoruz ha. Peygamberde bulunan kendi içindeki iki makamdan bahsediyoruz. Yine nübüvvet tarafı ağır basıyor. Yani yine İbn-i Arabi Hazretleri'nin görüşündense İmam Rabbani Hazretleri'nki zahire uygun. Ve zaten o

0: burada da onu söylüyor. Kayıtsız şartsız üstünlük arıyorsan enbiya için sabittir. Peygamberlerdedir bu durum. Vel fazlul cüz'i, cüz'i bir fazilet arıyorsan velayetteki zirve, velilikteki zirve, tabi orada yememek, içmemek, evlenmemek, erkeklik yok, dişilik yok falan filan. Lil melâketil kiram, şerefli meleklere cüz'i bir fazilet düşer nebilere nispetle. Aleyhissalatü vesselam, aleyhisselam, selam olsun bütün melâke-i kiram hazaratına. Fassavabu, o halde fezlekenin fezlekesi, doğru olan nedir? Ma o şeydir ki kâlehu, onu söyledi el cumhuru. Ekseri ulema ne dedi? Minel ulema il e'lami. E'lam yani marka isimler demektir. E'lam marka isimler. Yani zirve isimler. E'lam dağlar gibi de olabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya kel e'lam dağlar gibi. Yani dağ gibi alimler de olabilir. Özel müşakkas marka isimlerden olan alimler. Ne dedilerse şekerallahu, Allah meşgul kılsın sa'yum gayretlerini yevmel kıyam. Kıyamet günü onların dünyadaki bu ehl-i sünnet itikadını bize anlatma hususundaki gayretlerini karşılıksız bırakmasın. Hayırla mükafatlandırsın diye dua ediyor. Cumhur ulema ne dedi? Doğrusu odur. İşte onu şimdi özetliyor. Felaha. O zaman zuhur etti. Fe ayrı laha zuhur etti. Felaha. Zuret münazet tahkik. Benim bu geride yaptığım açıklamadan ennehu şan la yebluğu ulaşamaz veliyyün, hiçbir veli. İbn Arabi de olsa, Abdülkadir Geylani de olsa, İmam-ı Rabbani de olsa hiçbir veli ulaşamaz derecete nebiyyin, hiçbir peygamberin derecesine. En ufak, Kur'an'da adı geçmeyen Beni İsrail'deki nebilerden biri. Belki de hadislerde de ismini duymadık. 224 binin hoş attığını bilmiyoruz ki çoğunun. Hiçbir nebinin derecesine ulaşamaz minel enbiya aleyhisselam. Hepsine selam olsun. Peygamberlerden hiçbirinin derecesine ulaşamaz. Bel bilakis yekûne olur ra'sül veli, velinin başı yani İmam-ı Rabbani'nin, Abdülkadir Geylani'nin, Şah-ı Nakşibend'in başları nerede olur? Tehte kademi nebiyin, mutlaka bir peygamberin ayağının altında olur. Alet devam. Bu devamlı böyledir. Tabi her velini de biliyorsunuz mebde-i teayyünü var. O mebde-i teayyünde hangi peygambere uyum sağlıyor manevi hali. İşte onun için bazı peygamberler, bazı veliler heybetli oluyor. İşte Musa Aleyhisselam gibi celalli oluyor. Alaaddin Efendi babamız gibi mesela, ben onun mebde-i teayyünü olarak kademini bilmiyorum da. Onu misal olarak konuşuyorum. İşte bizim Efendi Hazretleri yani Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e çok benzer cemal, merhamet meselelerinde. Onun için illa bir peygamberin ayağının altında olur ama. Kendi makamı göre, gereği. Yenbeği gerekir en yu'leme, bilinmesi en nevşan ma min meseletin. Burası çok önemli. Hangi bir mesele varsa, ihtelefe ihtilaf ettiyse fiyâ o konuda el ulema ve alimlerle ve sufiyyetü tasavvufçular, meşayih, şeyh efendiler. İlla mutlaka izâ luhiza, düşünülürse fiyâ o meselelerde hakkal mülahazat, iyi bir düşünce yapılırsa, İşte İbn Arabi ile diğer cumhur ulemanın ayrıldığı noktalar var işte. Vahdet-i vücut konusunda olsun, işte peygamberin velayet tarafı eftaldir konusunda olsun vesaire. Veyahut da işte cehennemde yananlar sonunda biraz azapları dinecek gibi konularda olsun. Ne zaman iyi düşünülürse yücedü bulunur el hakku, hak ve hakikat fiha o meselede. Nerede çıkar? Fî canibil ulema. Alimler tarafında çıkar. Mutlaka alimler haklı çıkar. Ve sırru zâlike, bunun sırrı nedir? Niçin hep alimler haklı çıkar? Enne nazarel ulemâi. Çünkü alimlerin bakışı, zahir alimlerden bahsediyor. Yani tefsir, hadis, fıkıh, işte sarf nahiv okuyor. Sarf nahivleri güzel bildikten sonra mani, beyan, bedi' gerekir. Ondan sonra da işte tefsir, hadis, fıkıh, hakait, tasavvuf okuyor. Zahiri ulemanın nazarı ve düşüncesi. Zahir ulema deyince şimdiki ilahiyatçıları anlamayın. Orada da belki birkaç tane ehl-i sünnet adam çıkar. Birkaç tane diyorum. Ehl-i sünnet çok azaldı. Zahiri ulemadan maksadımız ehl-i sünnet itikadında olacak. Kader inkar eden alim olur mu? Kader inkar eden Müslüman olamaz. Nerede alim olacak? Onun için hadisleri inkar eden, yok fiten hadisleri sorumludur diyen, sahih hadisleri reddedenler, onlar alimler sınıfından olamaz. Müslüman sınıfından zor olur. Ehl-i sünnetten hiç olamaz. Mütevatir hadisleri inkar ediyor. Mehdi inkar ediyor. Deccal inkar ediyor. Bu kadar mütevatir hadis. Alimler deyince yanlış anlamayın yani. Böyle etiketi var. Doçent, profesör anlamayın. Ehli sünnet alimlerinin zahiri alimlerden bahsediliyor. Anladın mı? Şimdikilerden isim verip mevzuyu karıştırmayalım. Ama zahiri alimler, diyelim tasavvufa intisabı yok. Yani diyelim işte ölmüşlerden konuşursak İçkilip Latif Efendi diyelim şimdi. Yani zahiri bir alimdi. Efendi Baba Ali Adel Efendi Hazretleri'nin arkadaşıydı. Derdi ki şeriat alimiydi. Şeriat alimiydi. Bak tamam. Ama tasavvuftan nasip yok. Diyelim ki bir meselede ihtilaf çıksa iyi düşünürsen diyor yine bakarsın zahiri alimleri haklı görürsün. İmam Rabbani Hazretleri kendi tasavvufun başı olduğu halde bunun sırrı nedir diyor. Çünkü alimler keşfi yok. Manevi boyutu yok. Tasavvufa girmedikleri için yani ilhamları yok, kerametleri yok, keşifleri yok, bir şey yok. Bir şey konuştuğu zaman neye göre konuşacak şimdi? Ayete hadise göre konuşacak. Çünkü elinde başka bir malzemesi yok. Bir vasıtatı mütabaatil enbiya aleyhisselam. Peygamberlere uymaları vasıtasıyla onların görüşü nafizün geçerlidir. İlâ kemalâtin nübüvveti, peygamberlik kemalatına sirat ediyor. Daha ve ulûm ya, onların ilimlerine sirat ediyor. Şimdi, zahiri şeriat alimi olan biri, vahiy gelmez aşağı, peygamber değil ki. İlham da gelmez, niye? Veli değil. Ha, zahiri alimler veli değilse Allah'ın hiç velisi yok der. İmam-ı Azam'la İmam Şafir radıyallahu anh. O ayrı bir vecihtir. Çünkü şeriatı zahirini muhafaza ettikleri için tabii ki evliyadırlar. O makam ayrı. Ama hususi velayette tasavvuf ehli kadar çalışmadıklarından özel ilhamları yoktur. Peki bir şey konuştukları zaman, bir şeye karar verdikleri zaman cehennemde ebedi azap devam edecek, azap hafiflemeyecek. Asla efendim kafirler çıkamayacak, o ittifaklı da azapları da dinmeyecek dedikleri zaman nereden alacak bunu? Cehennemi gördüm de cehennemde yananlar sonradan rahatladılar biraz falan. Bunu keşifle göremeyeceğine göre. Kur'an'a hadise bakacak. La yuhaffifu anhumul azab. Azapları hafiflemez ayetini görecek. Diyecek bu budur. Ama tasavvuf elinden İbn-i Arabi Hazretleri gibi zatlar bazı kere keşfe bakıyor. Keşifte de ben böyle görüyorum diye devreye giriyor. O zaman kendine delil olan ayet hadislerden bir şeyler bulmaya da çalışıyor. Tevil de var tabii. Ayetsiz hadis olmaz ama bazı onların da delil getirdikleri. Ama hatalı olabiliyor. Onun için alimlerin görüşü nereden çıkıyor? Kemalat-ı nübüvvete geçiyor. Nereden geçiyor? Ben hafızsam, alimsem, tefsir biliyorsam, hadis biliyorsam ayet hadise bakıyorum. Ayet hadis kimin ilmi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilmi. Ayet hadis hangi kaynaktan geliyor? İkisi de vahiyden geliyor. Vahide şaşma payı var mı? Yok. Bu sefer ne oldu? Zahiri ulemanın görüşü haklı çıkıyor. Çünkü şaşma payı yok. Ve nazaru sufiye. Fakat tasavvufla uğraşanlar eğer İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi iki kanatlı, gerçi yanlış anlamayın İbn-i Arabi tek kanatlıdır demiyorum. İbn-i Arabi de Kur'an hafızlığıydı bırak, hadis hafızlığıydı bırak. Fıkıhta müçtehitti, mezhep sahibiydi yani. Müçtehidi taklit etmez. O kadar yüksek alim. Onu demek istemiyorum. Ama kendilerinde velayet kemalatı ağır basan, küşufat ağır basan, zuhurat ağır basan, sufiyenin nazarı maksurun bağlı kalıyor. Ala kemalatil velayeti, velilikle ilgili olgunluklara ve marife, onların marifetlerine, veliliğin ilimleri, marifetleri, işte zuhuratı, küşufatı, kendilerine gösterilenlerle efendim sınırlı kalıyor. Şimdi o da alenen görüyor yani onun da keşfi hayal değil, rüya değil yani duman değil, buhar değil. Alenen görüyor. Bundan dolayı da yani ilham bize göre bizi bağlayacak bir ilim sebebi değil ama işte o sahibini bağlıyor. Sahibini bağlıyor. Ehli Hakk'a göre, Ehl-i Sünnet'e göre ilham bir şeyin sıhhatini bilmenin esbabından değil. Ayet hadis gibi hüküm sabit etmez. Ama o kendisine gösterilen zat onunla amel ediyor. Etmeli de. Çünkü bu sefer o kendine gösterilene muhalefet etmiş olur. Anladım. Yani sen bir rüya gördün diyelim o rüya lan işte sana şuraya gitme dediler, şunu dediler, bunu dediler. Senin amel etmen uygundur yani seni bağlar. Bağlar derken helal haram konusunda bağlar demiyorum. Ama sonra başına bir iş gelir. Ondan sonra vah edersin, ah edersin. Ama şimdi beni bağlamaz. Yani şimdi senin rüyan, sen gelirsin bana bir şey anlatıyorsun. Ben böyle bir şey görmedim. Ya benim istiharem bir şey için hayırlı çıkıyor. Sen benim için istihare yapıyorsun. Ya senin benim için yaptığın istihareye tabi olmam gerekmiyor. Ama kendi adıma yaptığım istihare etti. Beni bağlıyor çünkü Mevla'ya sordum. Mevla'dan bir cevap aldım. Bunun gibi. O zat da onu görüyor. Gördüğü için o da ona göre hüküm vermek durumunda. Çünkü alenen görüyor. O da onu uydurmuyor ki, rüya da görmüyor. Keşif çünkü uyanık yakaza halidir. Hal böyle olunca onlar da velayet kemalatı ile ilgili noktada yetiniyorlar. Fela cerame, şüphe yok ki yekûnü oluyor. El ilmul me'hûdü, alınan ilim, min mişkâtin nübüvveti, peygamberlik kandilinden, fenerinden alınan bir ışık, bir ilim, bir bilgi. Esvebe, daha doğru oluyor. Bak öbürüne de hepten yanlış demiyor. Buna daha doğru diyor. Ve esahha, daha sahih oluyor. Neden? Minel ilmil me'hûdü, alınan ilimden. Nereden? Min mertebetil velâti, velilik mertebesinin kandilinden, fenerinden alınan ilimden daha doğru ve daha sahih oluyor. Çünkü velayet kandilinin ışığıyla peygamberlik güneşinin ışığı bir değildir. Bu bir olmayınca tabii ki ışık ne kadar fazlaysa da o kadar ortalık daha çok görülüyor. Nübüvvet güneşi ortada aydınlanmamış kıl bırakmaz. Ama velayet kandili nübüvvet kadar parlamaz. Onun için belki hafi müşkil işler kalabilir. Ama nübüvvette kalmaz. Çünkü vahiy ile gelen ilimlerde gizli kapalı bir şey yok. Açıkça Mevla bildiriyor, ne buyurduysa odur. Bunlar da özel meseleler biraz. Ve tahkiku bazı hazil marifi. Bu marifetler ve ilimlerin bazılarının tahkiki, yani incelenmesi, izahı mündericün içine konmuştur. Fil mektubil mesturi, yazılan mektuba, bismi veledil erşedi. Çok rüş sahibi, erşet diyor mesela. Hacı Muhammed Sadık Hazretleri, İmam bazen yanında yatıyor. Hemen İmam bazen yanında iki oğlu yatıyor. Biri Hacı Muhammed Said, biri Hacı Muhammed Sadık. Çok büyük velidir. Bu birinci cildin 260. mektubudur. Oğulları da velayette zirvedirler. Zirvedirler. Hacı Muhammed Sadık hatta Hindistan'a, o beldelere bir büyük veba, taun salgını gelecekti. O Mevla müracaat etti. Ya Rabbi, bu kadar insan öleceğine sen beni al. Bu yüzden ona isabet etti. Taunda şehit oldu. Babasının sağlığında İmam Rabbazen diye biliyorum. Vefat etti. Sonra da Mevla ona bir mertebe verdi. İmam Rabbani Hazretlerine bildirdi. Madem ki bu ümmet için kendini feda etti, ben de onun ismi, Hacı Muhammed Sadık ismiyle, kim onun hürmetiyle bana sığınırsa bulaşıcı hastalıklardan, taundan, vebadan onun ismiyle dua edenin hastalığını kaldıracağım. Ona bulaştırmayacağım. Nüshada yazılıyordu Şeyh Yahya Efendi vefat eden rahmetullahi aleyh. Bu şimdiki Hindistan'daki torunları, Zübeyir Efendilerin babaları, bize gelmişti İstanbul'a. Misafir etmiştik onu. O mübarek eliyle yazardı. Hacı Muhammed Sadık, İlahi bir hakkı Hazreti Hacı Muhammed Sadık diye. Tabii onlar Farsça şey diyorlardı. Hacı Muhammed Sadık, büyük veli, erşet diyor. Raşit demiyor, erşet diyor yani. En olgun makamda bir veli. Benim oğlum Hacı Muhammed Sadık Hazretleri'nin adına bir mektup yazdım diyor. 260. mektup yani. Biz şimdi 266'yı okuyoruz herhalde. Birkaç sayfa ilerideyiz. O mektubu biz okumadık. Zaten o mektuba girsek ne benim ayağım kalır ne senin kafan kalır. Herkes havada uçuşur. O kadar zor. Bir mektup yazmış. Marif, marif. Marif o demek işte, anladın mı? Marif, marifetler. Mevla Teala'yı bilmekle ilgili ilimler demek marif. Allah-u Teala'yı tanımakla ilgili. Tabii onun meratibi var. Bir şeyler yazıyor ki. Ne hoca anlar, ekseri şeyhim diyenlerin bile çoğu anlamaz şimdi. Nerede Efendi Hazretleri? Öyle anlatırdı mübarek. Onun kadar mektubatı kim anlayacak yani? İlmi husuli, ilmi huzuri falan falan. Neler anlatıyor o mektupta? O mektup ben anlayamıyorum ki, size anlatayım yani. Belki lügat manasından bir şeyler anlarım ama onun için zaten cemaate gerekli bir mektup değil. Makamına göre, dersine göre belki ilgilenen okur. Ona özel okunabilir belki. Efe'in bekiye eğer kalırsa hüna, burada şeyün, bir şey kaldıysa minel hafai, hafeyde olur. Yani eğer gizli kapalı bu peygamberin nübüvveti, bir de peygamberin velayeti. meleklerin velayeti, ondan sonra peygamberlerin iki ciheti, velilerin, velilerdeki kemalat velayet, bir de velilere de kemalat-ı nübüvvetten nasip verilir. Asaleten kemalat nübüvvet olmaz, peygamber değil ki. Ama kemalat nübüvvetin mişkatından bir şeyler ışık alır veliler. Bunların hepsinin malumatında gizli bir şey kaldıysa fel yuraca, başvurulsun hünake, o mektuba başvurulsun. Oradan bu iş anlaşılır buyuruyor. Şimdi imana geldik. Mübarek ne kadar zor şeylerden sonra daha imana yeni geldi. Halbuki biz Elif Bağ'da başlasaydık ilk ne anlatacaktık? İman nedir? İtikat mektubu çünkü. Ama bunlar tabii özel zatlara yazıldığı için mertebesine göre muamele etmiş. Şimdi biz geldik, iman nedir? Yani tasavvufa göre değil. Şeriata göre Müslüman olmak için iman nedir? Önümüzdeki çarşamba dersi budur. Kaçıran da ne diyeyim sana? O kadar zarar var ki bu dersi, bir dahaki dersi kaçıranlara o kadar zarar isabet eder ki ahirette çok pişman olur. Çünkü bu dünyayı Allah'ı bilmeye bulmaya geldik. Marifetullah mektebidir derdi Efendi Hazretleri. Yemek içmek bakımından 5 kuruş etmez. Cennetten bir ufak nimet görsen dünyadan tiksinirsin, ebedi yiyemez. Cennet tağımı bir kere yedirseler sana daha miden bulan burada. En iyi yemeklerden kaçarsın. Onun için yemek içmek bakımından 5 kuruş etmez. Ama Mevla'yı bilmek, bulmak ve tanımak bakımından baha biçilmez. Çünkü cennette de Allah'ı tanıma yok. Mektubat mı okuyacaksın cennete? Geçti o iş. Onun için Allah'ını bilmek, bulmak, Rabbini tanımak, varmak isteyen, ehl-i sünnet itikadıyla Allah'a kavuşmak isteyen bu mektubat dersini dinleyecek, dinletecek. İtikatta müçtehittir bu zat. Normal bir alim değil. Öyle normal bir şey, ikinci binin müceddidlikleri ayrı makam. Bu itikatta müçtehit, ayrı makam. Kimsenin anlatamayacağı şeylere giriyor yani. Onun için hiçbir kitapta bulunmaz bu ilimler. Mektubatta bulunur. Dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Ama bugünkü dersten anlayacağınız, hiçbir veli ne kadar üstün olsa da, hiçbir peygamberin en etna derecedeki, Beni İsrail'in hiç ismini bile duymadığımız bir peygamberinin makamına ulaşamaz. En üstün veli İmam Rabbani olsa, Abdülkadir Geylani olsa, mutlaka bir peygamberin ayağının altında onun başı vardır. Nasıl Abdülkadir Geylani diyor ki, bütün velilerin boynu üzerinde, benim ayağım bütün velilerin boynu üzerindedir. Dünyanın her yerindeki veliler manen duydular, boynlarına eğdiler. İşte Abdülkadir Geylani'nin boynu üzerinde de mutlaka bir peygamberin ayağı vardır. Mertebe böyle sıralanıyor. İşi karıştırmayalım, yanlış anlamayalım. Hiçbir veli, hiçbir peygamberin derecesinde, en üstün veli, en edna nebinin, peygamberler içindeki ednayı kastediyorum, derecesine ulaşamaz. Peki peygamberin kendinde velayet ve nübüvvet iki tarafı vardır. İmam Rabbani Hazretine göre peygamberdeki nübüvvet tarafı, yani halka nazır olan, insanları davetle meşgul olan tarafı, kendi velayetinin, yani Mevla'ya müteveccüh olduğu nübüvvet öncesi, işte Hira mağarasındaki uzletler gibi makamlardan yine üstündür. Nübüvvetten sonraki milletle uğraşması, çünkü orada cihat vardır, davet vardır, zahmet vardır, zorluk vardır. Onun için peygamberin kendinde bulunan nübüvvet velayet tarafından yine üstündür. Burada İbn Arabilere muhalif olarak söylüyor bunu. Onu başka bir mektupta ben bir kere okumuştum size. Burada da bunu bilelim. Nübüvvet eftal, efendim velayet onun yanında. Keşke okyanusun yanındaki bir damla kadar hükmü olsaydı veliliğin. Peygamberliğe nazaran konuşuyoruz. Allah Teala doğru anlamak, doğru inanmak, doğru bilmek, bizlere lazım olan, dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için gerekli olan marifetlerden, ilimlerden istifade edip kavramak, sonra unutmamak ve insanlara anlatabilmek, tebliğ yapabilmek cümlemize nasip eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiren elhamdülillahi rabbil alemin.
1: 33. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet Dersleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da "Ebu Hir" dedi. "Buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve "Bu süt nereden geldi?" diye sordu. "Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler" diye cevap verdiler. Bunun üzerine "Ebu Hir" dedi. Ben de "Buyurunuz ey Allah'ın Resulü" dedim. "Suffa'dakilere git, onları bana çağır" dedi. Ebu Hureyre diyor ki, "Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse, kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa, hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim" dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime onlara içirsem bana ne kalacak diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, "Ey Ebu Hir" dedi. "Buyurun ya Resulallah" dedim. "Sütü al ve onlara ver" dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra Peygamber'e geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da "Ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Otur ve iç" dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı" dedim. "Kabı bana ver" dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Talebeler nasıl okuyacak bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
2: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahoska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kuvayi'deyi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı dede iletişim numarası.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
9: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
11: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
12: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
13: El cennetü tahte akdamil ümmehat. Cennet annelerin ayakları altındadır. Mesela dünyada sürekli kadın haklarından bahsedilir. En büyük kadınlara hakkı İslam vermiştir. Bu tartışmasız. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin dönemine kadar insanlar kadın hakkı nedir bilmiyorlardı. Bütün dünya gerçeği bu. İslam kölelik diye bir sistemi kaldırmak için hükümler koymuştur. Kölelik İslam'ın ortaya koyduğu, önerdiği bir şey değil. Bunu iyi anlamak lazım. İslam var olan o insanın şahsını zedeleyen yapıyı bir yemin ettiğinde, yeminini bozduğunda onun kefareti köle azadıdır. Tahrir-i rakab eder. Veya birçok meselelerde köle azadı vardır. Ne demek bu? İslam topraklarında misal kölelerin sayısı bellidir. Sınırsız değil hoş. İstanbul'da 100 tane, Anadolu'da 300 tane. Bunlar da bir yemin bozulan kişi köle azad edecek. Dinin hükmü bu. Şimdi köle mi kalır burada? Kalmıyor işte. Yani İslam köleliği getirmemiştir. Olanı kaldırmak yapmak için bütün dünyada seferberlik başlatmıştır. 1900 diyorum. Yani bundan 50 sene evveline kadar İsviçre'de kölelik vardı. Daha bundan 50 sene evveline kadar. Osmanlı 200 sene evvel bitirmişti bunları. Yani kendi topraklarında. Düşünebiliyor musunuz? Yani yeryüzünde cevru zulmü almış başını gidiyor. Birden düzeltmek zor. Dinin temelinde insanların şahsiyetlerinin, insanların onuru, vakarını korumak vardır. En çok din kadına değer verir. Bunun göstergesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri, Resulullah Efendimiz'in eşleri bütün ümmetin kıyamete kadar olan insanların annesi oluyor. Peygamber hanımı olması hasebiyle. Yani Resulullah Efendimiz'in arkadaşları bütün ümmetin misal manevi babası olmuyor. Hani ya böyle bir şey de olabilirdi Yusuf. Ama Resulullah Efendimiz'in eşleri Ümmahatil Müminin bütün Müslümanların annesi oluyor. Annemiz, Ayşe annemiz, Hatice annemiz. Yani anne ya biri dünyaya gelmene vesile olan öz annen, anacığımız. Allah annelerimizi affeylesin, ahirete göç edenlere rahmet eylesin. Bu bir değer işte, değer. Sözüm ona kalkmış bütün dünya efendim İslam topraklarına medeniyet öğretiyor. Sen şimdi İslam topraklarında ulemayı, alimleri ve yaşantıyı yok edersen ve oralara da kendi menfur türettiğin teröristleri oraya yayıp bütün toplumu yok edersen İslam böyle bir şey, bir somut bir şey değil ki. İnsanın yapısıyla alakalı bir şey. İnsanın yapısını bozunca yani İslam kendisi bozuk değil ki. Yaşantı bozuk olmuş oluyor. Allah gidişatımızı iyi eylesin. Allah kötülere fırsat vermesin. Burada dinimiz ne yaptı? El cenne tahti akdamil ümmehat. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor. Sahabe efendilerimiz Rıdvanullahi Aleyhi Hazreti bu hadis-i şerifi duyunca gittiler annelerin ayaklarının altına bakanlar oldu. Hakikaten oradan cennet mi görünüyor diye böyle. Bu hadis ama peygamber diyor. Peygamber yalan söylemez ki. Allah Allah. Yani belki oradan lahut olarak cennet görülür hani ya. O kadar hürmet ettiler. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne buyurdu? Duaların kabul olduğu en kıymetli yer Ramazan-ı Şerif. Duaların en çok kabul olduğu yer Cuma. Cuma'nın duasının kabul olduğu en muazzam yer hutbe. Özünün özü. Ramazan, Cuma ve hutbe. Bunu yan yana getirdiğin zaman Aleyhisselatü Vesselam hutbeye çıkıyor. Hakim Müstedrek'te rivayette ne geçiyor? Amin diyor. Bir daha amin diyor. Bir daha amin diyor. Sahabe ya Resulallah hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Cibril Yemin geldi. Ramazan-ı Şerif'e kavuşup kendini affettiremeyen Allah fekub kubuyla nar. Allah yüzüstü cehenneme atsın. Ben de amin dedim. Bir insan anne babasına kavuşur. Onların hayır duasını alamaz. Evlatlık yapmaz. Allah onu yüzüstü cehenneme atsın. Bunu söyleyen Cibril amin diyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mekan Cuma hutbesi ve Ramazan-ı Şerif. Ya yani dinimiz anneye, kadına son derece değer veriyor. Bu konu geçen dedim ya bir okuyup geçmemiz doğru olmayacaktır. Daha güncel net bir şey arz etmek istiyorum. Dinimiz kadınlara o kadar değer veriyor ki. Diyor ki ey erkek efendim yine Bakara suresinde ve alel mevludi lehu rizkuhunne ve kisvetuhunne bil maruf. Ey erkek diyor eşin Allah'ın lütfu keremiyle bir evlat sahibi oldu. O çocuk senin evladın. Ey baba sen de o çocuğuna ve eşine onun rızkını ve elbisesini her türlü ihtiyacını gidermek ey delikanlı ey beyefendi sana aittir. Ben burada çok net bir cümle kullanacağım. Yani hiç lafı uzatmayacağım. Erkekleri kadınlara hizmetçi yapmış ya vallahi. Nasıl değerlendirseniz değerlendirin. Beni ilgilendirmiyor. Bu bir hizmettir ya. Kadın hakları. Daha ne edeceğim ben sana? Çalışacağım, seni yedireceğim, giydireceğim, her türlü ihtiyacını karşıla diye Allah bana emrediyor. Eğer bunu yapmazsan bir insan sadece bir kızın iffetini kullanmak için yalandan nikah kıyıp onu efendim nafakasını tedarik etmez, yedirmez, içirmez, ona bakımını üstlenmezse o adam zinakar olarak Allah'a hesap verir. Sen sadece iffetini kullan. Sahih Müslim'dedir bu hadis-i şerif. Yani tabirimi bağışlayın ama Allah-u Teala ve Tekadir Sertleri. Yani bu sözü biri bana söylese sen çoluk çocuğun hizmetçisisin ben kabul ederim. Ben hizmetçiyim. Bu bile benim için şereftir. Çocuğuma hizmet edeceğim. Aileme hizmet edeceğim. Eşime hizmet edeceğim. Tabii ki edeceğim. Benim için şereftir bu. Ha ben bunu kabul ediyorum. Niye? E şimdi Allah onları bize emanet ettiyse evimin sıcaklığını, yuvasını, eve vardığım zaman da çoluk çocuğun neşesini efendim ben bulabiliyorsam benim için şereftir. Bunu Müslüman olmayanlar anlayamazlar. Neden biliyor musunuz? Avrupa'da en büyük sıkıntılardan bir tanesi iki çocuktan bir tanesi babasını tanımıyor. Bunu bizim aklımızla çözmemiz mümkün değil. Bizim fıkıh heyetinde bir arkadaş vardı. İsmini vermeyeyim. Allah selamet versin. Kendisi orijinal Almandı. Alman yani kendisi Alman. Vatandaş. Yani Türkiye'den giden falan değil. Kendisi Alman. Ahmet yani ismini değiştiriyor. Ahmet oluyor, Mehmet oluyor. Yani Müslüman oluyor. İslami ilimleri okuyor. Bizim fıkıh heyetinde eğitim görüyor. Ciddi de mesafe aldı. Pırıl pırıl bir arkadaş. Annesi rahatsızlandı. Yanına gitti. Yalvardı yakardı. Kelime-i şehadet getirtirdi. Ağlaya ağlaya geri geldi. Elhamdülillah dedi. Annem Müslüman oldu dedi. Yani iman ile. Ve vefat etti. Orada gayri ihtiyarı sordum. 3 senedir beraberiz hiç sormamışım. Yani niye? Beni ilgilendirmez. Ben sadece şahsınızı tanırım. Sen kimsin? Nesin? Ailen solun. Yani buna haddim değildir. Orada sordum işte. Dedim yani baban ne iş yapıyor? Dedi babamı tanımıyorum ki dedi. Babamı tanımıyorum dedi. Kaç kardeşsiniz dedi. Öbür kardeş de öz kardeşim değil dedi. Hale bak. Bu Avrupa'nın yuvası. Ya Allah aşkına. Ya medeni bu. Buna çağdaşlık deniyor. Al senin olsun ya. Al senin olsun. Ya babayı tanımıyorsun. Kardeşiniz kardeşin değil. Ama nereden bulduğu belli değil. Durakta biriyle görüşmüş. Efendim bir şey olmuş. Buna bir hayat diyorlar. Ondan sonra kalkmış kadın hakları, memle hakları. Ya de git oradan ya. Edep bilmeyen, ahlak bilmeyen, yuva bilmeyen, nikah bilmeyen, ayyaş bir adamın söylediği cümleler. Kusura bakmasın beni bağlamaz ya. Ayık bir adamı getir. Onun konuştukları beni ilgilendirir. Ar bilir mi? Namus bilir mi? Evlilik bilir mi? Hanımına sahip çıkmayı bilir mi? Çoluk çocuk Allah'ın emanetidir. Allah aşkıyla peygamber sevgisini yetiştireceğim. Bunu bilir mi? Ha onun cümleleri beni bağlar. Yuva kavramı bilmemiş. Evlilik kavramı bilmemiş. Çoluk çocuğa ilgilenmeyi bilmemiş yapılar. Niye babalar gününü türetiyorlar? Düşünmüşsünüzdür mutlaka. Niye anneler günü var? Çünkü babalar senede bir defa oğlunun sesini duymak istiyordu onun için. Gavurların mantığı ne biliyor musunuz? Açık bir şey söyleyeceğim. Gavurlardaki mantık şu. Kendilerini hayvani bir yapıda görürler. Çünkü Kur'an haber verir onları. Ulaike kelen am der. Ye içe, ye içer, hayat sürer. Yapıları aynı. Yemek içmek, hayat sürmek. Diğer canlılar da aynısını yapıyor. Farkın ne? Diyor ki bir kuş baharda anne baba onları büyüttüğü zaman 15-20 gün kuluçkaya yatıyor. Efendim güvercinler değil mi? Efendim leylekler vesaire. Ondan sonra onu besliyor. Uçma vakti gelince efendim hala yuvada bekliyorsa hakikaten böyle onu atıyor yuvadan. Hadi diyor artık vakit geldi uç. Gavur da diyor ki artık sen 14-15 yaşın neyse artık geldiysen daha benimle uğraşma diyor yani. Uç artık yuvadan uç diyor. Ağır haya edep ha? Edep. Ne? O nasıl bir şey o? Ya ahlak diye bir şey yok mu ya? Kızın iffeti. İffet? Nasıl bir şey o? Adamlarda bu kavram yok ki. Yani tabirlerimi bağışlayın da. Bu kavram sende adamda böyle bir kavram yok. Buna insan diyorlar. Benim dairemde değil. Benim anlamam mümkün değil. Al orada kalsın. İffetsiz, edepsiz, ahlaksız, kızına sahip çıkmayan, çocuğuna sahip çıkmayan, eşine sahip çıkmayan, yuğuna sahip çıkmayacaksın. Babalar günü olur mu ya? Babam her gün benim babamdır. Analar günü olur mu? Anacığımdır. 24 saat anamdır. Allah yaşayanlara hayırlı ömürler, ahirete gidenlere rahmet eylesin. Senede bir günü mü olur bunu? Böyle bir efendim gayrimeşruluk olur mu? Yani İslam toplumlarının anlayacağı şeyler değil bunlar. Velhasıl dinimiz eşinize sahip çıkın diyor. Yuvanıza sahip çıkın. Ve el cennet tahta aktamil ümmehat. İşte sahabe efendilerimiz bizatihi ayağının altına bakınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu izah etti. Yani annenize dua edin, hürmet edin, onların efendim hayır duasını alın. Hatta meşhur işte anneniz babanız sizi çağırırsa efendim önce annenizin yanına gidin. Yani önce anneniz. Niye? Baba erkektir. Yani kendi işini görsün. Anne çünkü ona tabiri caizse ekmek getir, bir şey getir. Baba kendisi de yapabilir. Yani bunu genel olarak anlamamak lazım. Hadis-i şerif orada yani bize annenize duyarlı olun. Yani erkek bir nevi kadına, kıza, anneye hizmet edecek yani. Erkek dışarıda çünkü. İslam hukukunda kadın içeridedir. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Ey kadınlar yuvanızda oturun. Din bunu ortaya koyar. Dinin yapısında bu. Efendim her söylediğimde de haz aldığım bir şey. Akif milli şairimize diyorlar ki bir Fransız edebiyatçı o da tarihçi. Efendim herkes kendi dalındaki kişiyle konuşuyor. Diyor ki Akif diyor sizin kadınların durumu ne oldu? Akif ne cevap veriyor? Diyor ki kadınları bir defa evden çıkarttık daha da eve alamıyoruz diyor. Evet bunu geniş mütalalı incelemek lazım. Kadının yeri kocasının evidir. Bekar ise evleneceği kişiye aittir. Eğer bu minval değişti mi izah edemezsin. Tehlikeli bir sonuca doğru götürür. Allah yuvalara huzur versin.
12: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
14: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
15: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
16: Ecir
15: sunar.
16: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
15: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
17: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2006 yılında yapmış olduğu içki içmenin günahı ve zararları konulu sohbeti başlıyor.
18: Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ nehtediye levlân hedâna Allah. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahum salli ala sellem. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn. Euzu bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhellezina amenu innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel ezlamu ricsun min amelişşeytan. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Şimdi Rabbimin biraatini okudum. Meclisimiz ilim meclisi olsun. 5-10 tane de hadis-i şerif okuyacağım. Bu sayede inşallah Allah Teala melekleriyle bizi kuşatacak. Semaya kadar melekler bizi kuşatacak. Ve çıkarken günahlarımız affolup sevaplara dönmüş olacak inşallah. Müjdeler böyle. Ama biz burada havadan civadan konuşursak böyle bir müjde yok. Ama ayet hadis konuşursak ilim meclisinin böyle bir müjdesi var. Çok fazileti var. Estaizu billah bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey inanmış kullar, inanmayanlara artık cehennem. İnananlara çok söz var. İnanmayana tek söz var. Cehennem hak olsun. İnanana çok söz var. Çünkü neden? İnandın mı Allah'a, ahirete, ölmeye, dirilmeye inandım. O zaman helal var, haram var, emir var, yasak var, hudut var, sınır var. Çünkü mezar var, dirilmek var, mahşer var. Sırat var, mizan var. Sarı çizmeli Mehmet Ağa değiliz ki. Onun için ey inananlar, ben sizi seviyorum Allah buyuruyor. Ben size sesleniyorum Allah buyuruyor. Ben size çağırıyorum. Ben size nida ediyorum. Size tembihte bulunuyorum. Sizi uyarıyorum. Uyuyan bir şey duymaz. Evi yansa haberi olmaz. Uyanmadıkça kendi de yanar. Kaçamaz. Sizi uyarıyorum. Ey inananlar diye de Müslüman olduğunuza şahitlik yapıyorum. Allah bizim imanımıza şahittir. Şimdi Allah şahit olarak yeter. Allah'ımız bu imanla ölmeyi nasip etsin. Bak bugün anlatacağım bazı hadis-i şerifler bu iman hususunda bizi uyaracak. Bazı günahların insanı imandan mahrum edeceğine delalet edecek. Şimdi biz ne dememiz lazım? Buyur ya Rab. Buyur ne buyuruyorsan. İnnemel hamru, şarap, içki, sarhoş edici maddeler, velev ki eroinler, afyonlar, esrarlar, tinerler, neyse, aklı gideren maddeler. Vel meysiru, kumar, işte spor toto, çıktı birine yine cehennemden büyük paralar. Bugün çıktı şimdi, çekilmiş, ona çıktı 20 trilyon, öbürüne 5 trilyon. Çıkanlar tavana vuruyor kafayı, çıkmayanlar duvara vuruyor kafayı. Ondan sonra buldular belayı, haberleri de yok. Kazanan çok kazandım zannediyor. Diyorlar ona ne yapacaksın? Cami yaptıracağım diyor. O camide namaz olur mu? Kumardan yapılan camide namaz olur mu? Haramdan yapılan camide namaz olur mu? Ne yapacağım? O zaman ben Nimet abla camisinde namaz olmaz dedim diye savcı soruyor bana DGM'de. Diyor ben hiç böyle bir şey bilmiyorum diyor. Sen nereden bu lafı diyorsun? E nereden dedim? Spor Toto'dan çıkan camide dedim namaz olur mu? E hiç diyor ben öyle bir şey de bilmiyordum öyle bir cami var. E dedim camileri ben biliyorum. Hangi camiler ne parasıyla yapılmış? Haram parayla yapılan camide namaz olmaz. E şimdi adamcı cami yaptıracağım, hacca gideceğim. İnne Allah tayyibun ve lekvelüle tayyib. Allah temizdir, temizi sever. Allah'ın pislerle işi yok ki. Allah ancak temizi kabul eder. Allah karışık işi kabul etmez ki. Vel ansab. Tapılmak için dikilmiş putlar. Efendim, montofan gibi, öküz gibi önlerine dururlar. Böyle eğilirler. Budizmler, bilmem neler, ineğe taparlar, fareye taparlar, maymuna taparlar. Efendim, heykelleri böyle yaparlar, haçlar yaparlar, heykeller yaparlar, önünde gelirler, böyle dururlar inek gibi. böyle bir şeyler yaparlar, böyle yaparlar bir şey. Vel ezlam, fal okları, zar okları, kısmet okları, oklarla kısmet bakarlar, fal atarlar. Efendim işte bu spor totolarda da hep o zarlar atılıyor. Öyle zarlarla şeylerle dönüyor, dönüyor, dönüyor. Cehennem değirmeni pirin üstüne biniyor. Ritsün min ameli şeytan. Bunlar pisliktir Allah buyuruyor. Şeytan işidir. Fecdeni bu. Bunlardan sakının. Leallekum tüflihun. Dünya ahiret umduğunuzu bulmak istiyorsanız, korktuğunuzdan kurtulmak istiyorsanız, cehennem yüzü görmek istemiyorsanız, Allah'ınızın cemalini seyretmek istiyorsanız, bunlardan sakının Allah buyuruyor. Şimdi, ayet-i kerimede hamr geçiyor. Hamr şarabın adıdır Arap lügatında. Fakat buradan kimse çıkarıp diyemez ki sadece şarap haramdır, bira helaldir. Bunu demek çok büyük yanlış olur. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kullu müskirin hamrun ve kullu hamrin haramun. İlla üzümden yapılması şart değil. Neden yapılırsa yapılsın. Her sarhoş eden, akıl gideren şey hamırdır. Yani şarap adı altındaki harama dahildir. Her akıl gideren şey de haramdır. Ondan sonra neha sallallahu aleyhi ve sellem an kulli müsekkirin ve müfettirin. Vücudu gevşeten, aklı gideren, beyin fonksiyonlarını yavaşlatan, dumura uğratan bütün sarhoş edici maddeleri, velev tiner çekerek olsun, velev esrar olsun, eroin olsun, afyon olsun. Efendim, kimisi sigarayla bile kafayı bulan var. Her epi sigara içtim diyor, evi bulamadım diyor. Ha, herkesin beynine göre. Tabi sigarada da büyük tehlike var, çünkü neden? Sigaraya biz haram demiyoruz, mekruh diyoruz ama şimdiki sigaralar, bu markalar, bilmem ne, ben markaların adına bilmiyorum. Ondan sonra ama diğer çoğu markalar, yabancı markalar ekseriyetle şaraba batırılıyor. Tütün nereye batırılıyor? Şaraba batırılıyor. Dolayısıyla içki içen adam onu anlıyor. Sigarayı çekerken de o şarabın kokusunu alıyor. Bunu ben nerede öğrendim? Hapishanede. Ben içmedim canım. Adam yanımda dedi ki, yahu dedi, içkisiz kaldık da dedi, şundan dedi yine kafayı buluyorum dedi yani. Niye dedim? Bundan ben anlarım dedi. Bundan tam şarap kokusu geliyor dedi böyle. Sen şimdi şarap içmediğin için bilmiyorsun ama şarapçı biliyor. Dolayısıyla bunlar da tehlikelidir. Neden? Bir şeyi şaraba batırırsan, ondan sonra onun dumanını çekersen, buna da mekruh denmez yani. Bu biraz yukarı aşar. Aşar bu. Mekruhu falan aşar bu. Dikkat edin. Hoca diyor zaten onları da içmezsek geri kalıyor. Birinci, mirinci, ikinci. Onlar da berbat, hiç içilmiyor. Sen de bırakacaksın işte. Sen de zevkini, keyfini kaçırdın mı? Aman bunu içeceğime hiç içmem diye. Hiç içme zaten. Kurtul. Mübarek adam. Ne zorun var o dumanın altına kalıyorsun. Akciğer kanseri tehlikesi. Bütün vücut kanser tehlikesi var. Ondan sonra hastalık, bela. Bu açıdan bakarsan yani kendini hasta edecek şey o bakımdan haram. İsrafa kaçarsan o bakımdan haram. Kaç bakımdan harama giriyor. Ruhul beyan sahibi diyor ki vazillim min yahmum diyor. Cehennemde dumanlar saracak suratlarını. İza ve ka'daki ayette işte bu diyor. Dumanı tüttürenleri saracak diyor. İza ve ka'da ruhul beyan tefsirinde var. Haram demiyorum. Haram demek büyük iştir. Haram demiyorum ama bu şaraba batırılanları, yerlileri de rakıya batırıyormuşlar diyorlar. Bunları da inceleyin. Bunları da inceleyin. Ben çünkü bayisi gibi müfettiş değilim. Ama bunu incelerseniz şaraba batırıldığını duyacaksınız, göreceksiniz. O zaman da Hazreti Ali Efendimiz'in şu sözünü hatırlayın bakalım. Eğer parmağım diyor içkiye batsa, çıktığı zaman o parmak artık benden duramaz diyor. Kesilir. Keserim diyor. Şu parmağıma içki değse keserim diyor. Sen onu dumanla çekiyorsun. O içkinin döküldüğü yerdeki ottan otlayan koyunun sütünden içmem diyor. Bir damla içkinin düştüğü yerde yapılan minarenin üstünde ezan okumam diyor. Sen
19: Nasıl o dumanı çekeceksin? Şaraba bulanmış şeyleri. Allah sizi kurtarsın bu işlerden. Bırakın zehirlenecekler zehirlensin. Müslümanlar zehirlenmesin ya. Kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır. Sağlıklı mümin hasta müminden hayırlıdır. Niye kendinizi hasta ediyorsunuz? Gavurlar hasta olsun bırak. Onlar efendim her tarafta yasak ediyorlar. Müslüman toplumlara dayanıyorlar. Bunlar hasta olsun diyor. Bu gavurların bize çok kastı var. Milleti memleket bak. Yaş oranı bir onlara bak bir bize bak. Herifler Avrupa'daki yaş oranlarına bak. 80-90. Bize bak. 50'ye düştü. Neden? Dayanıyor zehri bize. Tohumumuzu bozuyor. Ekmeğimizi bozuyor. Havamızı bozuyor. Suyumuzu bozuyor. Her şeyi kendisi tedbirini alıyor. Müslümanlar çürüsün diye. Yapmayın. Bu millet kendine yazık etmeyin. Çoluğunuz var, çocuğunuz var. Herkesi zehirlemeyin. Hele bu içki, hele bu içki. Şimdi, efendi kardeşlerim, ben her konuda tabii bir gecede konuşamam. O zaman sabahlara kadar mevzuyu bitiremem. Ancak birkaç hadis-i şerif

içti, tevbe etmedi, cennet şarabı nasip değil. E cennet, sen şimdi diyorsun ki hocam efendi, cennet zaten nerede, ne zaman cennet? Şimdi ben önümdeki şişeye bakıyorum. Sen öyle diyorsun ama birkaç gün sonra öleceksin. Mezardan sonra da mecbur istikamet, mahşere gideceksin. Bir de bakacaksın bu yaşadığın 60-70 seneyi, yarım dakika bile gelmeyeceksin. Hey gidi dünya ne kadar boşmuş, şimdi ebedi hayatta mahrum olduk diyeceksin. Muhteremler, aha çoğu gitti, azı kaldı, çoğumuz bu yaşadığımız kadar yaşamayacağız. Dişimizi sıkalım hafif, sabredelim ya. Bu sabırsızlık nereye götürür? İbn Abbas Hazretleri rivayet ediyor, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İctenibul hamra fe inna miftah kulli şer. İçkiden sakının, bütün şerlerin anahtarı içkidir. Ha şimdi ne var? E ben sarhoş olacak kadar içmiyorum diyor. Ne kadar içiyorsun? Zaten diyor iki bardak kadar olursa diyor, bu diyor kafayı beyninden almıyor diyor. Bir birayla adam sarhoş olmuyor diyor. Onun için diyor bu haram olmaması lazım. Bir de müftü de buluyor kendine göre. Kafama göre müftü buldum demiş, biliyor musun? O da diyor ki iki tek atabilirsin diyor mesela. Öyle fetva veren hocalar da var. Sarhoş olma yeter diyor. Halbuki Muhammed Mustafa ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ma eskere kethiru fe kalilu haram. Çoğu sarhoş edenin damlası da haramdır. Bir küp bira iç bakalım, evinin yolunu buluyor musun? O zaman damlası da aynı şarap gibi haram. Şimdi bir de alkolsüz bira çıkartmışlar. Çıkarıyorlar da çıkarıyorlar. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Leteşrabenne taifetun min ümmetil hamra bismi yusemmûne ayyâhum. Benim ümmetim diyor içkiyi içecek ama adına şarap takmayacak diyor. Adını çok değiştirecek. Rakı diyecek, bira diyecek, bilmem ne nanik diyecek. Her türlü ismi takacak diyor. Efendim bu şarap değil ki diyecek diyor. Onun için haram arkadaşlar. Hepsi haram. Bütün sarhoş ediciler haram. Ama maalesef öyle kadınlar var namazda abdestli. Düşmüş sarhoşun eline. Ne olacak şimdi? Ulema buyuruyor ki içki içene kız veren kızını zinaya vermiştir. Fuhşa vermiştir. Neden? Çünkü içti mi sarhoş oldu mu elfazı küfür söylese dinden çıkar nikah gider. Karıya boş ol der, sarhoş kafayla efendim talak verir, aklı başında değildir. Ama İslam'da sarhoşken de dediği talak geçerlidir. Boş ol dedi mi? Sonra ayıldı. Ya ben kafam yerinde değildi karı, ben seni boşar mıyım ya? Olmaz. O sarhoşken de boş ol dedi mi ne olur? Nikah gider. Ondan sonraki ilişkiler zina olarak devam eder. Onun için sarhoşa kız veren zinaya kız vermiş olur. Hepimizin kızları var. Allah muhafaza ya Rabbi. Bu çocuklarımızın hali ne olacak? Toplum bozuldukça işte senin benim damatlarımın da sarhoş olma ihtimali çok fena artıyor. E çünkü toplum gidiyor. İçki tüketimi ne kadar arttı ya? Millet dertlendim diyor, efkarlandım diyor, efkarımı bir dağıtayım derken cehennemde tam efkara düşüyor. Yahu sarhoşluktan efkar dağıtılır mı ya? Ayılana kadar kafan davul olur şişer, cepten para gider, baştan akıl gider, rezil rüsvay olasın ya. Ondan sonra köpeklere maskara olasın bile. Gitmiş herif, sızmış orada tuvalette, efendim, sızmış orada. Köpek de geliyor, işiyor suratına. O da zannediyor ki suluyor onu diye. Zahmet etmeyin efendim diyor köpeğe. Ya bu maskaralıktır. Aklı başında bir insanın tercih edeceği bir haller, hareketler değil. En akıllı adama sarhoşken yaptıklarını bir kasete alıp gösterseler ben bu muydum diyor ya. Cüneyt Arkın böyle tövbe etmiş. Karım diyor almış diyor şeyi diyor. Benim sarhoşken yaptıklarımı bir gösterdi bana. Ulan ben böyle adam mıyım dedim diyor. Bıraktım diyor. Yeşil ağacı oldu şimdi. Ya. Örnek olsun tabii. Ama inşallah Allah bizi zaten muhafaza ediyor ama olur içinizde alıştırılmak istenen gençlerimiz var. Uyuşturucuya alıştırılmak isteniyor. İçkiye alıştırılmak isteniyor. Uyuşturucu aynı. İçkiden beter. Bütün tehditler aynen geçer. Ebu Hureyre hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La yeşrabul hamra hine yeşrabu ve huve mümin. Bir Müslüman içki içerken diyor imanlı olarak içki içmiyor. Ne demek? Ya işte ne demek?

Feyda fe'ale zâlike khala'a ribkatel İslam min unuki. İçki içen diyor, kadeyi ağzına götürdüğü anda veya uyuşturucuyu veya esrar veya tiner neyse İslam'ı ipini boynundan çıkarmış oluyor diyor. Fe'in tâbe tâballâhâ aleyh. Tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Ama tevbe etmezse İslam'dan uzaklaşır. Ebu Hureyre hadisinde men zena ve şerbel gamre nezâllâhu minul iman kemâ yâhle'ul insânul kamîsa min râse. Bir adam zina ederse, Allah muhafaza etsin, veya içki içerse Allah ondan imanı nasıl soyar çıkarır diyor. Adam da olsa, kadın da olsa aynı gömleği biriniz diyor kafasından çıkardığı gibi Allah iman gömleğini çıkarır diyor. E o anda ölürse ne olacak? Ayılamadan ölürse ne olacak? Hepsi virajı alamıyor doğru boğazdan aşağı. Sarhoşken gidiyorlar orada. Viyadükten aşağı. Kazaların çoğu sarhoşluk sebeptir. İçki ondan sonra da kuduruyorlar. Belediye niye içkiyi yasak etti? Allah Allah. Ne kadar şarapçı var memlekette ya? Ne oluyor size ya? Barlar açık, pavyonlar açık, diskotekler. Yok diyor, ben belediyenin tesisinde de içeceğim. Ya çoluk var, çocuk var. Bu kadar insan var, sen orada sarhoş olacaksın, sövüp sayacaksın. El alemin karısına kızına laf atacaksın. Seni kim tahammül edecek ya? Kalktılar ayağa, yıktılar ortalığı. İçki yasak ediliyor, içki yasak ediliyor. Sanki heriflere cennetten çıkma efendim gösteriliyor. Sanki hapse atıldılar. E zaten her yerde dolu her taraf. Gidiyorsun en Müslüman muhitte bile kaç tane şarapçı bayisi var ya. Neresi yasak? Keşke yasak olsa. Ama yasak diye bir şey yok. En ufak bir şeyde e biz diyorlar bunlara şimdi yol verirsek hepten yasak ederler. Onun için en iyisi ikide bir kalkalım oraya. E yürüyüş yapın şarapçılar derneği olarak. Ben ne yapayım ya? Ama bu olur mu ya? Neyi savunuyorsun ya? İmanı gömlek gibi kafandan çıkarıyorsun. Bak Muhammed İbni Münkedir radıyallahu anh. Hadis okuyorum size. Men şerbel gamra sabahan kâne kel müşrik billah hattâ yumsiye. Sabah içki içen akşama kadar müşrik gibidir. Aynı gavur gibidir. Veya uyuşturucu içen, esrar içen, eroin çeken, afyon içen, tiner çekip kafayı bulan. Aynıdır. Ve kederken şeribâ leyle hattâ usbaha. Gece içen sabaha kadar Allah'a ortak koşmuş gibidir. Ve men şeribâ hattâ yeskûr. Sarhoş olarak efendim içip içip sarhoş olanın lemmek velillahu lehu salaten erba'ine sabahen 40 gün namaz da kılsa ayılıp Allah 40 günlük namazı kesinlikle kabul etmez. Tam 40 günü bir damlanı içkinin 40 günlük namazı reddettiriyor. Kılsa bile. Ve imate fi uruki ve men mate fi uruki min şey mate meyteten cahiliye. Bir adamın damarlarında, kanında zerre kadar alkol bulunarak öldüyse İslam gelmeden evvelki Ebu Cehillerin cahiliyet ölümüyle ölür. Sen bunu bir damlasını bile içtiğin anda ölmeyeceksin. Bu senin kanından kaç günde çıkacak? Tevben ne zaman kabul olacak? Garantin mi var? Onun için Allah muhafaza ya Rab. Efendi kardeşlerim, Esma binti Yezid radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Men şeribel gamre lem yardallahu anh 40 leyle. İçki içenden Allah 40 gece razı olmaz. Allah Teala 40 gün 40 gece o kuluna gazap eder, lanet eder. Kızar. Fe imate mate kafir. Ölürse kafir olarak ölür diyor. Allah muhafaza etsin. Ama bunu ben size şimdi anlatacağım. Ölürse kafir olarak ölür dediği zaman biz ehli sünnet itikadındayız. Ehli sünnet vel cemaat itikadına göre hiçbir günah yapan kafir olur mu? Olmaz. Bu manada diyebiliriz ki bir insan sarhoş olarak da ölse buna gavur öldü diyebilir miyiz ehli sünnete göre? Diyemeyiz. Efendim zinada bile ölse Allah muhafaza zina halinde bile ölse biz ona kafir öldü diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ehli sünnete göre değil. E peki hadiste diyor la yezni zani hine yezni ve mümin. Zina eden mümin olarak zina etmiyor. İçki içen mümin olarak içki içmiyor. Peki bunlara ne mana vereceksin? Ehli sünnete göre mana veriyoruz. Birincisi, eğer yaptığı zinayı ve içtiği içkiyi helal, normal, meşru, serbest görüyorsa haramı helal gördüğü için zaten ne olur?
kafir olur, harama helal diyen kafirdir. Ama zinanın, içkinin haramlığını biliyor da ben nefse kapılmışım, vazgeçemiyorum, haram olduğunu bilerek yaparsa kafir olur mu? Olmaz. Kafir olmaz ama doğru bir mümin olur mu? Doğru bir mümin de olamaz. Çünkü burada imanın kemali nefyediliyor. Kamil manada iman sahibi olamaz. Onun için imanı kalsa bile imanından dolayı övülecek, methedilecek, ahirette sevap getirecek hiçbir ekstrası, faziletli ameli kalmaz. Onun için İbn Abbas Efendimizin manası, İmam-ı Buhari'ye de, İmam Buhari de bunu böyle beyan ediyor. İmanın bir nuru vardır. Suratına baktı mı o nur böyle parlar. Gördün mü adamdan secde eseri çıkar. İşte bu günahları yapanlardan Allah iman nurunu alır. Gördüğün zaman da böyle sevecen bir mümin olmaz yani. Hakikaten suratı nursuz olur yani. Bu nur başka bir şeydir. Adam sipsiyah zenci olur, parıl parıl da nuru olur. O haçta görüyor musunuz? Hacca gidenler bilirler. Öyle zenciler geliyor sipsiyah, suratında da bir parmak nur var böyle. Parıl parıl yanıyor. Öyle de beyazlar vardır ama öyle nursuz, meymenetsizdirler. Çünkü Allah iman nurunu alır. Allah nurumuzu tamamlasın inşallah. Amin. Amin. Efendi kardeşlerim, şimdi ehli sünnete göre günah işleyenler kafir olmaz ama son nefeste ne olur? Son nefeste kimsenin garantisi yoktur. Şimdi ben 30 senelik hocayım, 40 senelik de Müslümanım, neyse efendim, namazımdayım, abdestimdeyim. Benim son nefesimde imanla öleceğime kimsenin garantisi var mı? Ben yemin edebilir miyim? Edemem. Sen edebilir misin? Demesin. Belam İbni Bağra ismi azamı biliyordu. Tevrat'ı ezbere biliyordu. Dua etti mi gök yere kalkıyordu. Adam ne oldu? Allah'ı inkar edenlerin başı oldu. Musa Aleyhisselam'a küfretti. Efendim, eski ümmetlerde de, bu ümmette de, geçenlerde mesela bir müftü vardı. Resmen müftüydü. Ondan sonra ne oldu? Allah'ı inkar eden kitabı Türkiye'de ilk o yazdı. Dolayısıyla bu, yarın hocanın, müftünün, hacının, şeyhin, evliyanın bile kimsenin garantisi yoktur. Ancak peygamberlerin garantisi vardır. Peygamber olmayan kimse benim sonum iyidir diyemez. Ancak su testisi su yolunda kırılır. Temutune kema te'işun ve tub'asun kema temutun ve tuhşarun kema tub'asun. Yaşadığınız gibi öleceksiniz, öldüğünüz gibi diriltileceksiniz, dirildiğiniz gibi Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Hadis-i şerifi kesindir. Müslim hadisinde yub'azül mer ala ma mat aleh. Kişi öldüğü halde kalkar, diriltilir. Onun için biz bakıyoruz ki içki içerek yaşayanlardan camide ölene pek rastlanmıyor. Ama namaz kılarak yaşayanlardan da sarhoş olarak ölene pek rastlanmıyor. Onun içindir ki yaşadığımız süreç bizim ölümümüzü belirleyecektir inşallah. Biz Allah yolunda yaşarsak öyle öleceğiz inşallah. Su testisi, akıbet su yolunda kırılacak inşallah. Bak kaç tane arkadaşımız camide öldü, secdede öldü, abdestli öldü, Mekke'de öldü, Tekke'de öldü. Bizim sohbeti beklerken kürsünün dibinde öldü. Böyle ölümler biz biliyoruz. Oruçlu öldü, iftara yakın öldü. Ya. Ama nice insanları da sarhoşken öldüğünü biliyoruz. Değil mi efendim? Onun için yaşantımıza dikkat edelim. Herkesin sonu zaten belli değil. Ben de ne olursam olayım denemez. Bundan dolayıdır ki şimdi Müslüman görünenlerin bir kısmı ahirete imanlı olarak gitmiyor diyebiliriz. Son nefeste imanını kurtaramayanın ebedi iflah etmeyeceği ve cehennemden hiç çıkmayacağı kesindir. Allah'ı kızdırırsan son nefeste imanı çeker alır. Şeytanı musallat eder, şeytan da seni kandırır. Bana iman et, Allah'a küfret der, ölüm komasında şirk koşturur. Çoklarının imanını bir bardak suya aldım diyor şeytan. Onun için günahlardan kaçalım arkadaşlar. Bak ben size bir kısa anlatıyorum. Ruhul Beyan tefsirinde var. Kaç 600 senelik iş. Belki daha fazla. Evliyaullah'tan birisi vaaz-ı nasihat yapıyor. Cemaattan birisi de peçe kapatmış suratına öyle geliyor. Yahu diyor bu adam kadın olsa erkeklerin arasında ne işi var? Erkekse herkesin suratı açık, bunun suratında peçenin ne işi var? Şu cemaat dedi kardeşim ne var? Sohbet bittikten sonra hele yanıma gelir misin? Geldi. Efendi dedi peçe takmanın sebebi nedir?
Dedi ki, Efendi Hazretleri, sen benim hidayetime sebep oldun, senden bir şey gizleyemem dedi, kimse görmesin dedi. Peçeyi bir açtı, şurasında 5 parmağın izi geçmiş. Öyle geçmiş ki çıkartamazsın ameliyatla falan. 5 parmak tokat yemiş. Ben dedi bu suratla nasıl gezeceğim peçe takmasam? Herkes ne yaptın sen der. Peki ne yaptın dedi. Sen benim hidayetime sebep oldun, ben sana anlatmak zorundayım. Bu bir sır. Ben nebbaş idim. Nebbaş ne demek? Kefen soyucu. Eskiden nebbaşlık çok meslekti. Kaç aile bakardı yani. Şimdi tabii pek kurtarmaz kefen soymak. Şimdi canlı adamı soyuyorlar zaten. Onun için öyle bir kapkaç var ki herife dur bakayım diyor, boynundakini alıyor gidiyor. Adam zaten kıpırdasa keserim lan diyor. Adam ne yapacak yani? Onun için eskiden ölüleri soyuyormuşlar. Zaten şimdi kurtarmaz. Ölüyü gömüyorlar. Üstüne tahta, üstüne toprak, üstüne betonarme, üstüne mermer. Girip çıkana kadar adam da içinde kalır yani. Onun için şimdi kurtarmaz bu meslek. Adam diyor ki ben kefen soyucuydum diyor. Kadının bir tanesi de öyle, o zaman biliniyor işte meslek olmuş. Allah dostlarından, Evliyaullah'tan bir kadın var o zaman. Kefen parasını buna yollamış. Oğluyla diyor ki bak ben yakında öleceğim. Sakın bak ben avretim. Benim kefene dokunmasın. Ha para istiyorsa ben diyor bir kefen parasını şimdiden veriyorum. Ulan hırsız doyar mı be? Hem parayı alıyor, bir kefen soysak ikinci parayı almış oluruz diyor. Allah'ın dostu kadın vefat ediyor, keramet sahibi haber veriyor önceden, gömülüyor. O da milletle beraber ölüye ağlar gibi yapıyor, mezarı tespit ediyor. Gece hava karardı mı giriyor mezarla. Zor iş ya. Gecenin karanlığında mezarlığa girdi mi hortlar motlar birisi kalkar. Efendim öyle öyle kalksalardı şimdi ortalıkta cirit atıyorlardı. Canım sen merak etme. Mahşerden evvel kalkmak yok yani ama adamın ödü kopuyor. Fakat bunu meslek edinmiş, rahat rahat giriyor. Şeye vuruyor on sonra. Efendim toprağı alıyor, tahta kalıyor. Tahtayı da açıyor. 4 kat kefen kadına yapılıyor. 1. kat kefeni açıyor. 2.yi açıyor. Çünkü son kat kefen kalıyor. Son kat kefeni açayım derken ölü asılıyor, bu asılıyor. Hemen bu diyor, bu ölmese diyor bunu buraya gömmezlerdi. Ölü de çekemez. Ben diyor evhamlanmaya başladım. Bir korkuya kapılırsam meslek elden gider diyor. Bir daha mezarlığa da giremem diyor. Onun için korkma lan sen diyor. Asıl diyor, biliyor musun? Hayal görüyorsun diyor. Hayal görüyorsun olur mu ya Evliyaullah'tan kadın? Bu asılıyor, o asılıyor. Bunun üzerine tabii onu yine bak görüyor musun? Allah basiret vermemiş. Onu da açayım derken bir tokat böyle devriliyor kabirde. 5 parmakta geçiyor buraya. Çıkıyor estağfurullah. Artık sohbetlere başlıyor. Surata da peçe takıyor. Millet bilse ulan benim anamı da mı soydun, benim karıyı da mı soydun diye bunu öldürür. Bu sefer adam sırrını kimseye anlatamıyor. Hoca Efendi Hazretleri diyor ki anlatacaksın bana diyor. Ben kimseye anlatmayacağım. Çünkü bu sır anlatılırsa adamı öldürürler yani. Tamam diyor, anlatıyor. Allah Allah. O zaman Evzai Hazretlerine çok sene evvel bu yani. Asırlar önce. Mektup yazıyor. Diyor ki şimdiki gibi haberleşme yok. Benim cemaatimde böyle bir insan zuhur etti. Yani büyük bir keramet. Öldükten sonra yaşayanlar meselesi. Ölümünden sonra yaşayanlar hakkında kitaplar var. İbn-i Ebi Dünya Hazretleri'nin kitabı var. Kocaman kitap. Men aşe badel mevt diyor. Ölümünden sonra yaşayanlar. Allah Allah. Allah'ın öyle dostları var, şehitleri var, kulları var. Adama çakarlar yani. Öldükten sonra da çakarlar yani. Öyle kulları var. Tamam. Cüneydi Bağdadi bir Evliyaullah'tan birini cenazesini yıkıyordum diyor. Tam eline suyu vurdum, yıkıyorum. Sıkmaya başladı elimi diyor. Allah Allah. Dedim ki anladık, dirisin de bırak elimizi de vazifeyi yapalım. Öyle ya canım, yıkanmadan gömemeyiz ya. Anladık, dirisin diyor. Hey gidi bizim gibi ayakta gezen ölüler. Bir de ölüyken diriler. Teala. Ve ma yestevil a'ma vel basir ve la zulumatu ve len nur ve la

0: يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. صدق الله العظيم. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla nur bir olmaz. Sıcakla serin bir olmaz. Ölülerle diriler bir olmaz. Kafirlerle müminler bir olmaz. Allah dostlarıyla bizim gibi sıradan Müslümanlar da bir olmaz. Allah bizi dostlarına ilhak etsin. Amin. Ya amini de deyin ama sabah gece de kalkın dua edin. Sade aminle de olmaz. Ya. Hem amin deyin hem de gece kalkın dua edin. Yalvarın Allah dostlarına girin, karışın. Şimdi mektup yazıyor, diyor ki benim cemaatta böyle bir hal zuhur etti. O zat da ona cevap yazıyor. Ya sen en önemli meseleyi sormayı unutmuşsun. Nedir diyor? Ne olacak diyor. Hemen onu bul sor. Kabir açmak haramdır. Biz bunu açamıyoruz. Onun için alttaki duruma vakıf olamıyoruz. Haram yapamıyoruz. Ama bu kişi senelerce bu işi yapmış. Şimdi de tevbe ettiği için hakikaten tevbe edenin artık şahitliği kabul edilir. Bu adam artık yalan konuşacak hali yok zaten. Tokatı yemiş ki. Tam aklı başına gelmiş yani. Bu adama sor diyor. Biz diyor ölüleri kıbleye yönelik yatırıyoruz. Sonra kapatıp gidiyoruz. Bu kadar mezar açmış diyor. Ölüleri ne halde bulmuş diyor. Bak soruya bak şimdi. O zat mektup yazıyor. Bu zat da tabii o zaman mektup bile biliyorsunuz aylar sürüyor. Onu buluyor. Diyor ki falan zat sana selam söylüyor. Haber soruyor. Bu çok büyük bir ilim olacak. Kıyamete kadar insanlara anlatılacak bu kıssa. Sen bu kadar mezar açtın da diyor. Nasıl buldun diyor. Diyor ki ekserisinin yüzünü kıbleye doğru bulamadım. Sırtını dönük buldum diyor. E burası Müslüman mezarlığı. Hem de kaç yüz sene evvel. Yüzleri kıbleye dönük yatırılıyor. Melekler hemen arkalarını çeviriyor. Bu da bu cevabı yazınca o zata inna lillahi ve inna ileyhi raciun. İşte o sırtı kıbleye ters döndürülenler ehli sünnet itikadında ölemeyenlerdir diyor. Müslüman yaşıyor gibi görünüyor, son nefeste kaybediyor işte. Allah son nefesimizde bize yardım etsin. Onun için doğru yaşatsın bizi, doğru öldürsün bizi. Muhteremler, efendim, şimdi herkes yaşadığı gibi ölecek, öldüğü gibi dirilecek. Sarhoş ölen mahşere nasıl kalkacak? Sarhoş olarak kalkacak. Allah Allah'ın huzuruna sarhoş gelecek. Peki sen nasıl bunun içerisinde korkmuyorsun ki kafam yerinde değilken ölüm gelirse kelime-i şehadet de getiremezsen? Adam, normal akıllı adam bile kelime-i şehadet getiremiyor çoğu kere. Kolay mıdır son nefes? Allah tevbe kapısını açık tutuyor kardeşim. Şu anda istersen fıçılarla şarap içmiş olsaydın, şimdi tevbe et, Allah tevbeni kabul edecek. Tevbe açık. Ama can boğaza geldi mi tevbe kapısı kapan. Ve in hâde kâne hakkan alâllâhin yeskiyev min dînetil habâl. Ama tevbesini bozar da yine içerse, Allah söz veriyor, karar verdi kesinlikle onu tînetül habaldan içirecektir diyor. Dedim ki ya Resulallah tînetül habali biz anlamadık. Nedir? Buyurdu sadidü ehlin nâr. Cehennemin üst tabakasında yananların leşleri, irinleri, kusmukları döneri döndürürken böyle cız cız cız yağlar damladığı gibi bütün cehennemde yananların böyle cız buz olup yağları akıyor, irinleri akıyor. Allah o irinleri içki içene içirmeye söz veriyor. Hadi bakalım. İçebilirsen gel. Allah muhafaza ya. İbn Abbas rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men şeribe şaraben yezebu bi akli. Dikkat et, şarap demedi. Her kim aklını giderecek bir içecek, hangi içecek olursa olsun, aklını giderecek bir içecek içerse fekad ete baben min ebabil kebair. Büyük günahlardan birini yapmış olur. Büyük günahlar çok tehlikelidir. Bunlar 7'dir, 70'e kadar yolu var. Bunlar hakkında bir seri yapılacak inşallah. Bu büyük günahlar sakınılması gereken günah. Küçük günah hepimizde olur. Ama büyük günahlardan sakınırsak Allah küçüklerimizi temizleyeceğine söz verir. Ne bu? Estaizu billah. اِنْ تَجْتَنِبُكَ بَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Kullarım, sizi yasakladığım günahların küçükleri var, büyükleri var. Büyüklerinden sakınırsanız küçüklerini de ben diyor abdestle, namazla, beş vakit namaz, sadaka, hac, ömre, cami, cemaat, cuma siler süpürürüm, sizi günahsız cennete koyarım diyor. Büyüklerden kaçın ya. Bundan da mı kaçamıyorsunuz? Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir felâ yeclis alâ mâidetin yudâru aleyhâ bil hamri. Dikkat! Hoca efendi, ben içki içmiyorum, ağzıma da sürmedim. Peki içki içenlerin sofrasına oturuyor musun? İş icabı ben bayağı bir bürokrat adamım, biliyor musun? Efendim, şirketim var, misafirler var, beni de çağırırlar, ne yapayım, içiyorlar, ben de portakal suyu içiyorum. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ölüp dirileceği ahiret gününe iman eden kimse içki bulunan masaya oturmasın. Eğer imanın varsa Muhammed Mustafa'ya kulak ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam. Bu da öbür günahları anlatıyor. Yani ben içmiyorum. İçilen mecliste bulunuyor musun? İçilen mecliste bulunuyorsan ne oluyorsun? Ortak oluyorsun. Çünkü onların sayısını artırıyorsun, kalabalığını artırıyorsun. Onlara doğru yapıyorsunuz demiş oluyorsun. Adam senden cesaret alıyor. Hacı da diyor bizden oturdu, içmedi ama diyor o kadar da günah olsa bize de bir şey derdi diyor. Ya o hacıların, hocaların yaptıkları ne kötü örnekler oluyor. Aman! Allah muhafaza. Hazreti Ali'den rivayet, uzun bir hadis var. Tabii ben bunu başka sohbetlerde okudum, şimdi hepsini okuyamıyorum. اِذَا فَعَلَدْ اُمَّتِي خَمْسَتْ اَعْشَرَ خَسْلَةً حَلَّ بِيَ الْبَلَى. Benim ümmetim 15 günah yaptı mı belayı bulacaktır diyor, kıyamet alametlerinden. Saydığı bu günahlardan. وَشُرِبَتِ الْخُمُورْ. İçkiler bolca içildiği zaman, şu anda içki çok içiliyor mu? Su gibi tüketiliyor mu? Bu kadar ümmet, millet bunların yüzünden belayı bulacak ya. İşte onun için dua edelim Allah bu belayı kaldırsın. Sadece duayla kalmayalım, davet edelim. İyiliği emredelim, kötülükten ne edelim, bu insanları kurtaralım. Sağlıklarına zarar, akıllarına zarar, ceplerine zarar, dinlerine zarar, imanlarına zarar, ahiretlerine zarar, nereye kar? Müslüman akıllı olacak. Sahabeden birisi diyor ki, cahiliyet zamanında millet fıçıyla şarap içiyordu diyor, ben o zaman bile içmiyordum diyor. Niye diyorlar? Akıllı sahabeye bak. O zaman İslam yoktu, peygamber yoktu, bir şey yoktu. Ama diyor bir baktım diyor, içenin aklı gidiyor diyor. Ben de düşündüm ki diyor, ya akıl öyle bir şey ki diyor, parayla alabilsem biraz fazla akıl alsam daha iyi olur. Ben bir de parayla şimdi aklımı mı gidereyim dedim diyor. Hakikaten şimdi bana mesela deseler ki birkaç yüz milyona kafanda şu kadar bir artış olacak beyninde, hafızanda. Ben birkaç yüz milyon değil birkaç milyar da veririm. Keşke kafam açılsın biraz yani. Peki sen para veriyorsun üstüne bir de kafam gitsin diye. Enayi misin? Dikkat edin, içkiler su gibi içildiği zaman, şu zaman, şu günler. فَلْيَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَخَسْفًا وَمَسْخًا. İşte o zaman benim ümmetim kasırgalar, yeller seller, yerin dibine batmalar, maymuna domuza dönmeleri beklesin diyor. Hadis Tirmizi hadisi. وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَزْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ كَنِظَامِ بَالٍ قُطْعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ. İçkiler su gibi içilmeye başladığı zaman benim ümmetim içerisinde zelzeleye hazır olsunlar diyor. Zelzele, batma, yıkılma, gökten taş yağma, öyle Allah'ın ayetleri, belaları peş peşe gelecek, ipi kopmuş tesbih taneleri gibi ardı arkası kesilmeyecek diyor. Efendiler, bu bela kalksın ya. Bak milletin çektiği yeter ya. Çalıkçı bu kadar sabırsız, bu kadar günahsız insan günahkarları yüzünden azaba düşüyor ya. Kimsenin buna hakkı yok ya. O zaman onları da davet edelim inşallah. Onlara da bu sohbetleri ulaştıralım, anlatalım da. Tevbe etsinler. Bak İbn Abbas hadisi. Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor. Müçtehit. Müsned isimli kaynakta. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَد۪ي لَيَب۪يتَنَّ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِي عَلَى الْاَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ فَيُصْبُحُ قِرَدَةً وَخَنَازِيرٍ Muhammed'in canı sallallahu aleyhi ve sellem kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim diyor. Benim ümmetimden bir cemaat, lütfen dikkat edin, eski ümmetlerden duyuyorsunuz, Lut kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, şu kavmi, Nuh kavmi, duyuyorsunuz, Kur'an söylüyor size bunları. Resulullah buyuruyor ki değil diyor, benim ümmetimden bir cemaat. Geceleyin diyor, sofrayı kuracaklar. Başlarında çengileri oynatacaklar. İçkileri içecekler. Bistihlalimul meharim, haramları helal sayacaklar. Vel kaynat, çalgı çengi, dansöz oynatacaklar. Onu helal sayacaklar. Ve şurbimul hamr. E şimdi dün gece oynayan dansöz, bir senelik dansöz oynamıştır. E şimdi eski bir dansöze soruyor, yaşlı dansöze diyor ki, durumu nasıl görüyorsun? Durum çok iç açıcı diyor. Bizim zamanımızda diyor, babam beni öldürecekti, bekledim babam ölsün de dansöz olayım diyor. Sonradan diyor, babam öldükten sonra dansöz oldum diyor. Yılbaşı da diyor, siyah beyaz bir renksiz televizyon vardı. Saatin 12'sinde bir dansöz çıkacak mı çıkmayacak mı? Bütün millet bunu konuşurdu, gazeteler bunu yazar. Şimdi şükürler olsun, her kanalda her gece dansöz var diyor. Bir de şükürler olsun diyor. Onun kafası da o kadar çalışıyor. Muhteremler, bir de diyorlar ki şimdi analar babalar çocuklarını alıyorlar, dans yarışmasına getiriyorlar. Ne olur bizim çocuk da dansöz olsun, kazansın diye yalvarıyorlar. Kazanan uçuyor, kaybeden ağlamaya başlıyor. Şu memleket 10 sene, 20 senede bu hale nasıl geldi be? Sabaha kalkacaklar insan kılığında değil, maymun ve domuz olarak kalkacaklar. Kıyamete yakın olacak, yakında da olabilir. Kıyamet yaklaştı. Bu manzaralarla karşılaşabiliriz. Yakın zamanda olabilir. Artık ne kaldı kıyamet? Eli kulağında. Maymun ve domuza dönecekler. Allah muhafaza ya. Ne lüzum var böyle tehlikeli haramlara girelim ya? Allah bizi insan yarattı, insanlığımızı muhafaza edelim. Yahsifullah bihimul ardı ve yec'alü minhumul qiradete vel hanazir. Ebu Malik Eş'ari hadisinde İbn Mace'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hem de benim ümmetimden içkileri içecekler diyor. İsmine de şarap içki demeyecekler. Başka isimler takacaklar diyor. Çalacaklar, oynayacaklar. Allah onları yerin dibine batıracak. Maymuna, domuza çevirecek. Mahşere kalkarken de insan olarak kalkmayacaklar diyor. Kardeşin diye biliyorsun. Mahşerde arasan bulamazsın. Maymun. Mahşerde domuz. Herkes insan kılığında çıkmış, o domuz olmuş. İnsan bu günaha girer mi ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, sakın içki içip de haram işleyenler rızık buluyorlar, geçimleri iyidir diye doğru yoldayım zannetmesinler. Allah onları imtihan etmek için diyor. Ahir zamanda يَسْتَحِلُّونَ الْحَر۪يرَ وَالْخُمُورَ وَالْفُرُوجِ İpeyi helal görecekler. İçkiyi helal görecekler. Namussuzluğu, zinayı helal sayacaklar. Zina çeşmeden su içmek gibi. Bütün yolların kenarları durmuş. İsteyen durduruyor, istediğini alıyor gidiyor. يُرْزَقُونَ عَلَى ذَلْكَ وَيُنْصَرُونَ حَتَّى اَلْكَوُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ Allah da diyor rızıklarını kesmeyecek. Al ye diyecek. Al sana meyve, al sana sebze. Manavlar taşıyor, haller taşıyor. Her yer dolmuş, yiyor, içiyor, yaşıyor. Adam da sanıyor ki ben doğru yolda olmasam Allah bana bu kadar para vermez sanıyor. Halbuki Allah onu imtihan ediyor. Allah'ın huzuruna çıkınca görüşecek onunla diyor. Muhteremler. Yani fakir olup da hakir olup da bela bulup da hasta olup da tevbe etmeyelim. Adam diyor ki ben zinadan tevbe ettim. Daha harama uçkur çözmem. Niye? Uçkur çözemiyor ki daha. Bel gitmiş, bıkın gitmiş. Her yer bitmiş. Haram yolda gençliğini, efendim, gücünü, kuvvetini tüketmiş, şimdi böyle olmuş, ben zina yap, tevbe ettim. Sen tevbe etmene lüzum yok ki, zaten o senden geçmiş.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2006 yılında yapmış olduğu içki içmenin günahı ve zararları konulu sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti
1: devam edecek.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar. Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
6: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
9: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
11: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
13: Ecir
11: ediyor.
13: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2006 yılında yapmış olduğu içki içmenin günahı ve zararları konulu sohbeti devam ediyor.
0: Hadis-i şerif: İnne evvele ma yukfev kema yukfevul ina. Resulullah buyurdu ki İslam tasını ilk olarak tersine içki işi döndürecek tersine. Neden dedi ya Resulullah? Allah içkiyi haram etti. Millet bunu nasıl içecek? Yusemmuna bi gayri ismiha festehilluna. İsmini değiştirecekler dedi. Helal kabul edecekler. Hakikaten şu anda Arabistan'da bile, Suudi Arabistan'da şeriat var. Bir şey yok, bir de bakarsın Askerler orada Arafat'ta, Müzdelife'de milleti bekliyor, bira içiyorlar. Ulan burada bira ne işi var? Alkolsüzmüş. O zaman adının bira olmasında ne manası var? Allah Allah. Ya böyle isimler değiştiriyorlar, Kabe'ye bile sokacaklar ya. Dikkat edin, İslam'ı tersine çevirecek diyor. Bu sarhoş edici maddelere dikkat edin. Ebu Musa el-Eş'ari hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Felâsetun lâ edhulûnel cenne. Üç kişi cennete giremeyecek. Allah bizi bunlardan etmesin. Mudminu hamrin ve kâti'u rahimin ve musaddikun bis-sihr. İçki içmeye devam eden, tevbe etmeden ölenler. Akrabayı, taallukatı ziyaret etmeyi, arayıp sormayı terk edenler. Bayram geliyor. Mutlaka akrabanızı arayın, sorun, telefon edin, mektup yazın, ziyarete gidin. Yalnız kadın erkek karışık görüşük oturmayın. Kadın erkek ayrı oturun, fakirlerse yardım götürün, kurbanlık et götürün. Sıla-i rahimi terk etmeyin. Akraba ilişkisini kesenler cennet yüzü göremezler. Bir de büyüyü tasdik edenler. Yani büyü yapanlar, yaptıranlar. Bir de büyü tesir eder mi? Allah'ın izniyle tesir eder. Ama bir insan derse ki Allah'ın iznimizni yok, büyü illa tesir eder derse o da cennete giremez. Ama Allah izin verirse tesir eder. Çünkü Allah imtihan olsun diye kulunu günaha sokar. Öbür türlü Allah izin vermese kimse içki de içemez. Adam kaldırır, ağzına getirirken Allah boğazında bir hastalık verir. Efendim, mümkün değil, içine sokamaz. Ama Allah Teala imtihan olsun diye serbestlik verir. Onun için büyü yapanlara da Allah şeytanlar vasıtasıyla günahları artsın, cezaları artsın diye bazı imkanlar yaratır. Yaratan ancak Allah'tır. Hasta eden Allah'tır. Öldüren, dirilten Allah'tır. Ama büyüyle de insanlara zarar verebilirler. Ama bir insan derse ki Allah izin verse vermese olmaz. Ben bir büyü yaptırdığım zaman Allah izin vermese de o geçer derse Allah muhafaza kafir olur ve cennete giremez. Ve men mâte müdminen lil hamri sekâllâhu min neheril gûta. Kim içki içmeye devam ederek ölürse Allah ona cehennem ırmağından, gûta ırmağından içirecektir. Dediler ya Resulallah, dinle de bak, dinle de bak. Ve mâ neherul gûtati, ya Resulallah, gûta ırmağı nedir? Nehrun yecri min furûcil mûmisâti yu'zî ehlen nâri rîhu furûcihim. Aman Allah! Cehennemde bir ırmak akıyor. Irmak nereden akıyor? Zina eden kadınların tenasül uzuvlarının yangınından çıkan leşlerden. Öyle bir koku çıkıyor, bütün cehennemde yananları, zina eden erkeklerin, kadınların tenasül uzuvlarının leş gibi kokan kokusu bir de yandı mı? Öyle bir kokuyor, öyle bir çıkıyor, bütün cehennem o kokudan duramıyor. Efendiler, bu koku da acayip bir şey. Bak, bizi Bandırma'da hapse attıkları zaman yanımızda da tavuk fabrikası vardı. Ağustos'un sıcağında o tavukların pisliklerini, leşlerini de tam bizim benim olduğum duvarın dibine atıyorlardı. Öyle bir koku vardı ki hapise hiç lüzum yoktu. Bir insanın evi orada olsaydı ona hapisten beter yeterdi. Bu bir banvitin bilmem nenin kokusu yani. Cehennemde zina edenlerin tenasül uzuvlarının yanan kokusundan ve o kokuyla beraber irinlerden ırmak akıyor. O ırmaktan da içki içenlere içirilecektir Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yapmayalım, murdar murdar işler yapmayalım, pis pis bulaşık işler yapmayalım. Bak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor İbn Abbas hadisinde, müdminul gamri imma telekiyallaha ki abidi vesen. İçkiye devam eden ölürse o vaziyette Allah'a kavuştuğu zaman puta tapan gibi karşılayacak Allah onu diyor. Şaribul gamri ke'abidi ve senin. Ke'abidi lati vel uzza. Ebu Cehil lata tapıyordu, uzzaya tapıyordu, menata tapıyordu, putlara tapıyordu. İçki içen de Allah'a diyor onlara tapmış gibi çıkacak. Yani Ebu Cehillerle bir safta yargılanmanın lüzumu yok. Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Selâzetün lâ tükbellûm salâ ve lâ tes'adû lehum hasene. Üç kimsenin ne namazı kabul ne bir ibadeti Allah'a yükselir. Allah mekandan münezzeh ama defter yukarıda. İlliyin dosya. Meleklerin dosyası. El abdü lâ bükattâ yarcâ ilâ mevâli feyazâ yeddehu fiyeydi. Kaçak köle, şimdi kölelik kalmadı. Kıyamete yakın yine olacak tabi Hazreti Mehdi zamanında. Ama İslam'da bu çok büyük bir fıkıh müessesesidir. Kaçak köle gelip tevbe edip elini ağasının eline koyup ben tevbe ettim, hizmetindeyim deyinceye kadar ne kadar namaz kılsa da kabul olmaz, ibadeti kabul olmaz. Vel meratu sakitu aleyha zevcuha, kocasını kızdıran kadın. Yalnız kocasını kızdıran kadın derken tabii bunun meşru hududu vardır. Eğer kadına derse ki farz namazı kılma, bu kadın da kılar da adam kızarsa bu kadın günahkar olur mu? Olmaz. Ancak nafilelerde kocasından izin alması gerekir. Ama kocası toptan izin vermiyor. Sünnet, nafile, teheccüd istediğin kadar kıl hanım. Adama da bu yakışır. Ancak meşru isteği, adamın meşru isteği, karı kocalık ilişkisi gibi isteklerde kadın hayız değilse, nifas değilse, ters ilişki istemiyorsa, ters ilişki isterse kadın yine itaat etmez. Çünkü haramdır, Allah muhafaza. Öyle adamlar karısını pazarlıyor. Karıya diyor ki çalış şurada diyor 2-3 saat fuhuş yap diyor, para getir. Aileye, bütçeye katkın olsun. Böyle adam var. Kızını satan adam var. E şimdi bu kadın efendim o kocayı dinleyecek mi? Dinlemeyecek. E adam kızmış. Adam kızsın, o adamın ne hakkı var? Çünkü o Allah'ın hakkına giriyor. Ama meşru isteklerinde kocasının isteklerini yerine getirmeyip bir kadın kocasını kızdırırsa onun da namazı kabul olmaz. Sevabı hiçbir iyiliği Allah'a yükselmez. Meşru istek kaydını koyduk. Ve sekran hatta yashuve. Sarhoş adam da ayılıncaya kadar, aklı başına gelinceye kadar ne namazı kabul, ne ibadeti var, ne sevabı var, ne hayır. Ebu Hureyre hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Turahu rihul cenneti min mesirati 500 am ve la yecudu riha mennanun li ameli ve la mudminu khamrin ve la aqun. Cennetin kokusu kaç senelik yoldan duyulur? 500 senelik yoldan. İnsanlar mezardan kalktığı yerden, mahşerden cennet 500 senedir. Cennetlik olanlar kabirden kalkarken cennetin kokusunu duyacak. 500 sene. Allah duyursun inşallah bize. Ama şu kişiler cennetin kokusunu bile duyamayacak. Yaptığı iyiliği başa kakanlar. Sadaka verir, hayır yapar, kurban verir, bir fakire bir yer verir. Ondan sonra ben sana şöyle yaptım, ben sana böyle yaptım. Ne nankör adamsın, kıymet bilmezsin. Amelini iptal eder, sevabını batıl eder, cennetin kokusunu bile duyamaz. Yaptıklarınızı unutun, Allah bilsin. Teşekkür bile istemeyin. İkincisi, içki içmeye devam edenler cennetin kokusunu dahi duyamaz. Sarhoş edici madde kullananlar, bir de ana babasına karşı gelenler, ana baba hakkını helal ettiremeyenler, Allah cümlemizi bu kişilerden olmaktan muhafaza eylesin. Şimdi Osman radıyallahu anh'tan bir hadis rivayet ediyorum. Çok ilginç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İctenibu ummel habaizi fe innehu kâne racülün fî men kâne kablekum. Pisliklerin anasından kaçın. Yani içkiden. Sizden önce geçen ümmette bir adam yeteabbedü ve atezilün nisa. Çekilmiş, itikafa girmiş. Sırf ibadet yapıyor. Kadın yüzü görmüyor. Namahreme bakmıyor. Hiç namahrem sesi işitmiyor. Bir azgın kadın, fahişe kadın, taktı bunu kafaya, ben bunu nasıl saptıracağım? Hizmetçi kadını vardı, onu gönderdi. Dedi ki, bir mesele var, şahitlik yapılacak. Sen doğru dürüst adamsın. Şahitlik için seni çağırıyoruz. Adam da ne bilsin, Allah'ın dostu. İbadet ehli adam. Dedi ki, Allah'ın emridir. Şahitliğe çağrıldığın zaman gidilecek. Kalktı gitti. Eve geldiler. Kapıyı kapattı. Kaç tane daha içeride kapı var? O hizmetçi başladı. Tek tek kapıları kapatıyor arkadan. Kilitliyor anahtarları. 2-3 kapıyı kilitledi böyle. Girdiler. Kadın. Güzel bir kadın. Oturmuş. Yanında da bir çocuk var. Orada da bir tulum şarap var. Ondan sonra. Hadis-i şerif Muhammed Mustafa anlatıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Beyhakî rivayet ediyor. Nesâî rivayet ediyor. İbn-i Hibban, Abdurrazzak, kaynakları çok. Kadın dedi ki, biz seni şahitlik için çağırmadık. Hadi bakalım şimdi. Ne olacak? Üç şeyin arasında serbest bıraktık. Ya bu çocuğu öldüreceksin, ya benimle zina edeceksin, ya da şu tulumu içeceksin. Hadi bakalım. Yoksa ne olur? Yoksa bir şey olmaz dedi. Herkes benim ne mal olduğumu biliyor. Herkes seni de evliya sanıyor. Şimdi dedi kapıları açarım, bas bas da bağırırım, bana tecavüze yeltendi derim. Senin evliyalığın, hocalığın sönerdi. Adam evliyalığı da düşünmüyor da rezil olmak kötü yani. Çok kötü rezil olmak yani. Fahişenin evinden çıkıyor. Ne bilsin? Ne insanlara imtihanlar olmuş. Baktı ki üçünden bir şey yapmadan olmayacak. Dedi ki bari dedi bir kase şarap içeyim. En hafifi bu dedi yani. Çocuğu öldürsek katillik. Zina etsek daha büyük. Bir kase şarap içsek halloluyorsa bu iş, kapıları açarız çıkarız kurtulur. Bir kase içti dedi bir daha ver. Allah bu günahlar da günahı çeker ha. Bir başladın mı var ya dibini getiremezsin. Değdi değmedi çöpünü çıkarırsın ya. Başlama. Adam ağacın altında elmayı görmüş, canı da çok çekmiş. Ağaca da çıkmayı gözü kesmemiş biliyor musun? Lan demiş şu elma güzel yenir falan. Orada oturanın birisi de herife efendim ya muziplik yapacak ya doğru laf konuşacak işte neyse. Almış tam yiyecek. Isırma ısırma ne oldu? Çocuk çiş etti demin o elmanın üstüne. Ulan demeseydin ya dedi be. Fakat öyle de canı çekti ki baktı elmayı evirdi çevirdi baktı burası kuru dedi buraya değmemiş. Oradan bir ısırdı tadını alınca bırakamadı bir de değdi değmedi derken çöpü çıktı. Haram tatlı gelir. Günah bir başlatır ondan sonra arkası gelmez cehennemde sonuçlanır. Bir kase daha bir kase daha derken sarhoş olunca kadınla zina yaptı. Ondan sonra çocuğu da öldürdü. Hadi bakalım şimdi. Resulullah buyurdu ki فَجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَاِنَّهُ وَاللّٰهِ لَا يَجْتَمِعُ الْاِيمَانُ وَاِدْمَانُ الْخَمْرِ ف۪ي صَدْرِ رَجُلٍ اَبَدًا لَيُوشِكَنَّ اَحَدُمَا يُخْرِجَ صَاحِبَهُ İçkiden sakının, Allah'a yemin ederim, imanla içki ve sarhoş edici maddeler asla bir arada bulunmaz, bir Müslümanın kalbinde durmaz. Eğer hem Müslüman hem de sarhoş edici madde içiyor veya tiner çekiyor veya alkol alıyor veya esrar eroin afyon kullanıyor çok yakında diyor ya iman o içkiyi bıraktırır ya da o içki imanı çıkarttırır diyor. Adam ikisinden biri öbürünü dışarı atar diyor. Onun için biz imanımızı yolda bulmadık. İmansız ölürsek ebedi cehennemde kaynarız. Allah muhafaza etsin. Biz imanımıza sahip çıkalım arkadaşlar. İman tehlikesi olan bir noktada ateş gibi kaçın. Çünkü imansızlık Allah muhafaza. Sonsuz bedbahtlıktır. Enes İbni Malik hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne Allah tebareke ve teala benel firdevce biyedih ve hazzarahu ala kulli müşrikin ve kulli müdminil hamri sikkirin. Allah firdevs cennetini kendi kudret elleriyle yaptı. Tuğba ağacını Allah cennete kendi kudret elleriyle dikti. Allah'ın bizim gibi eli var mı? Yok. Eli var mı derlerse var. Bizim gibi mi derlerse? Yok. Benim gibi eli var dese ne olur? Kafir olur. Ama eli yok demeyin. O el dediği sıfatıdır. O sıfattır. Sıfatları var. Allah o sıfatıyla özel bir tecelliyle Firdevs cennetini yarat. Allah bize girmeyi nasip etsin inşallah. Ne cennetler ne cennetler. Firdevs cenneti cennetin en üstün yeri, en gözde yeri, en güzide yeri. Bütün ırmakların kaynak yeri. İdâ seeltumullâhâ cennete feselûl firdevs. Cennet isterseniz firdevs isteyin Resulullah buyuruyor. Allah cümlemize firdevs-i âlâ'yı nasip etsin. Ulâkehumul vârithûne lezîne erithûnel firdevs hum fîhâ hâlidûn. Onlar orada ebedi kalacaklar. Firdevs cennetine babadan miras kalmış gibi konacaklar buyuruyor. Ama Allah şirk koşan ve içki içen sarhoşlara Firdevs cennetine girmeyi yasak etti. Şirk koşanla içki içenlere. Sarhoşlara Allah Firdevs cennetini yasak etti. Allah muhafaza buyursun. Efendi kardeşlerim. Allah tebareke ve teala bize haber veriyor. Daha birçok hadis-i şerif bu hususta beyan edilmiş. Ancak bir hadis-i şerifte yine deminkine benzer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar İsrailoğullarının hükümdarlarından birisi. Sahabe-i kiram kendi aralarında Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer ve sahabe grubu Resulullah vefat ettikten sonra

babasının kafasını kesmek var, içinde şarap içmek var. Yani dolu günahlar var. Şimdi bu en büyüğü bu niye dedi? Dediler hadi kalk gidiyoruz. İlim için gittiler. Onun evine Hazreti Ebu Bekir var, Hazreti Ömer var. Dediler ki sen bu kararı nasıl verdin? Buyurdu ki ben Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. İnne meliken min muluk beni İsrail ehede racülen. İsrailoğullarının krallarından birisi bir adamı yakaladı. فَخَيَّرَهُ بَيْنَا اَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ وَيَقْتُلَ نَفْسَنَ وَيَزْنِيَ وَيَكُلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرَ وَيَقْتُلُوا اِنْ اَبَى. Dedi ki serbestsin. Ya içki içeceksin, ya adam öldüreceksin, ya zina edeceksin, ya domuz eti yiyeceksin, ya da biz seni öldüreceğiz. Biz seni öldüreceğiz. Kral bu. Adam baktı ne yaptı? فَخْتَرَ اَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ. İçki içeyim bari, en hafifi odur dedi. Ben ne öyle maşeri bir halim yem tenim bir şeyin aradığımını bir içki içti ondan sonra ne dedilerse yaptı. Ve Resulullah buyurdu ki o zaman ma min ahadin yeşrabu fe yakbal Allahu lehu salate 40 leyleten. Bir kimse içki içip Allah 40 gün namazını kabul etmez. Ve la yemut ve fi mezaneti min ashab illa hurmet aleyhi bihel cenne. Böbreğinde, idrar torbasında, mesanesinde İçkiden bir kalıntı olarak ölene cennet haram edilmiştir. Yasak. Cennete giremez. Fehim ma tefiyarmayne leyle ma temmeyteten cahiliye. Eğer 40 gün içinde ölürse cahiliyet ölümüyle ölür. Şimdi kardeşim içki içen adam 40 güne kadar ölmeyeceğine kim garanti edebilir ya? 40 güne kadar dünya ölür ya. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hiye ekberul kebairi ve ummul fevahişi. Fuhşiyatın anasıdır. Kebair günahların en büyüğüdür. Men şeribel gamr. İçki içen terake salata namazı da bırakır. Ve veka alâ ummi ve galeti ve ammeti. Anasıyla da, halasıyla da, teyzesiyle de zina eder. Allah! Anasıyla bile zina edebilir. Tehlikesi var. Hakikaten bak, hapiste bir adam getirdiler. Sarhoş ayyaş adam. Niçin gelmiş? İçki içmekten adam hapse atmazlar. Anası ihbar etmiş. 20 senedir zorla tecavüz ediyormuş. Allah! Hapiste geldi. Vura vura herifi davul etmişler. Kafa böyle tulumba gibiydi. Ya? Sarhoşluk Allah muhafaza etsin. İnsanı helak eder. Ha ama her içki içen böyle yapıyor diye bir yanlış mana çıkartmayın bak şimdi. Hemen lafları ters yorumlamaya kalkmayın. Ama İçki aklı giderdiği için insana her fenalığı yaptırabilir. Böyle bir riski de kimse göze almamalıdır. İbn Abbas Hazretleri buyuruyor, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem felâzetün lâ tekrabûmul melâike. Üç kimseye efendim melek yaklaşmaz. El cünüb, cünübe yaklaşmaz yıkanıncaya kadar. Ve sekran, sarhoşa yaklaşmaz ayılıncaya kadar. Vel mütebammihu bil haluk. Bir de safranlı kokuyu çokça sürünen, kadın kokusunu sürerek kadınlara benzemeye çalışan erkekler. Kadınlara benzemeye çalışan, yani kadın gibi makyaj yaptırıyor. Böyle erkekler türedi şimdi, şov programları yapıyorlar televizyonlarda. Reytingleri de tavana, tavan yapıyor. Bizim millet bunları seyrediyor. Ya Allah muhafaza ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sevban'dan rivayet edilen hadis-i şerifte buyurdu. İyyâke ve şurbel gamri fe innallâh tebâreke ve teâlâ lem yukaddis şâribahâ. İçkiden sakın çünkü Allah sarhoş edici madde kullananı kutsamaz. Günahlarından arındırmaz, temize çıkarmaz. İbn Abbas hadisinde men şeribe hasbete gamrin lem yakbelillâhu min selâsete yâmin sarfen ve lâ adlâ. Bir yudum içenin Allah ne farzını ne nafilesini kabul etmez. Hadis, hadis, hadis. Şuradaki hadise bak. Enes radıyallahu anh'ta rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men fâreka dünya ve sekran, udhilel kabra ve sekran. Dünyadan sarhoş ayrılan mezara sarhoş olarak girecek. Ve yub'atü min kabriye sekran, mezarından sarhoş olarak dirilecek. Ve umira bilen nari sekran, cehenneme de sarhoş olarak gönderilecek. İlâ cebelin yukâlû sekran, cehennemde de özel bir dağ var, adı Sarhoş Dağı. Cehennemdeki dağın adı Sarhoş Dağı. İçki içenler, o dağa gidecekler.

0: فيه عين يجري فيها القيح والدم. Öyle bir dağdır ki o dağda bir göze var. O gözeden irinler ve kusmuklar ve kanlar akar. Huve ta'amun ve şerabun ma damet-i semaat vel ard. Cehennem durdukça, yani sonsuza kadar o dağda yanacaklar, her adımda yanacaklar, yeniden canlanacaklar. Ve devamlı irinleri, leşleri ve kanları yudumlayacaklar. O içtikleri de bağırsaklarını parçalayıp dışarı atacak. Sonsuza kadar. Yani arkadaşlar, iki lokma zıkımlanmak için, yani Allah muhafaza, bu kadar nimet kaçırılır mı? Bu kadar belaya uğranır mı? Düşülür mü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Abdullah bin Amr hadisinde: "Men terake salate şükran merraten vahide fe kenne ma kanet lehu dunya ve ma aleha fesulibaha." Dikkat. Bir kere sarhoş olup da farz namazı terk eden zararını söylüyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar zarar var? Bütün dünya ve üzerindeki bütün varlıklar kendisine ait iken hepsinden sıyrılıp soyulup fakir ve müflis kalan kadar zararı var. Bütün dünya kendisine aitken yarın sabah hiçbir şeysi yok. Bir kere namazı terk eden. Tabi sarhoşluktan terk eden diyor ama siz bunu öbür türlü de anlayın. Uyudun, sabah namazını kaçırdın. Sanki bütün dünya senindi de kaybettin. Bak adam 50 bin dolar, 100 bin doları kaybettiği zaman, çaldırdığı zaman köprüye çıkıyor. Atlayacağım diyor ben. Bittim diyor ben. 1 trilyon, 2 trilyon borcu oluyor, iş adamı kafaya dayatıyor, sıkıyor. Bütün dünyasını kaybetmiş bir adam ne hale gelir? Bir kere namazı terk eden, hele bir de sarhoşluktan dolayıysa, Allah muhafaza. وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ شُكْرًا اَرْبَعَ مَرَّاتِ كَانَ حَقَّنَ عَلَى اللّٰهِ شُقِيهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ 4 kere namazı terk eden, sarhoşluk nedeniyle Allah ona cehennem ehlinin usaresini, posasını, yanmışların efendim bütün eriyen posalarını içirmesini söz veriyor Allahu Teala. Allah bizi cehennemden uzak etsin. Azabından, gazabından uzak etsin. Bizi cehenneme yaklaştıran günahlardan uzak etsin. Amin. Çünkü o günahlar şu anda cehennemi tutuşturuyor. Cehennem full oil'le yanmıyor. Cehennem kömürle yanmıyor, doğal gazla yanmıyor. Se'araha gazabullah ve hataya beni adem. Cehennemi insanların günahlarına karşı Allah'ın gazabı coşuyor, o gazap tutuşturuyor. O gazabın önünde kimse duramaz. Allah kızdı mı kimse söndüremez o gazap. Onun için bak dünkü gece bu kadar içtiler, neler ettiler. Bak şimdi bu saatlerde kim bilir ne günahlar işleyenler var. Allah bizi muhafaza etsin. Onlara da hidayet versin. Kardeşlerimize acıyalım, onlara haberdar edelim. Tutuşturmayalım ateşi arkadaşlar. Yakmayalım bu ateşi. Söndürelim bu ateşi. Söndürelim. Onun için Behlül Dana, Harun Reşid'in ağabeyi deli derlerdi, veliydi. Bir gün bir yerden gelirken adamın biri karşılaştı. Selam vereyim mi acaba? Selamun aleyküm selam diyeyim mi demeyeyim mi? Deliye selam verilmez ama vereyim dedi. Halifenin kardeşidir. Selamun aleyküm selam. Nereden ne haber? Cehenneme kadar gitmiştim dedi. Deyince buna selam verirsin işte böyle. Kalsın derde şimdi konuş. Bir şey de diyemiyor içinden tabii diyor. Ne yapmaya gitmiştin dedi bu da. Biraz ateş lazım oldu dedi. Kardeşim dedi elin cebin boş dönüyorsun dedi. Bulamadım dedi. Ya hadi git işine dedi. Cehenneme gittin de ateş mi bulamadın? Bulamadım dedi. Ne niye dedi? Dediler ki herkes ateşi dünyadan getiriyor. Burada ateş yok dediler. Sen bana bir vaaz ettin ki 40 hoca vaaz edemezdi. İşte ateş buradan gidiyor. İçkiyi içtin, ateşi harlattın. Parlattın. Ne gereği var? Bu haramları işleyeceksin. Allah muhafaza ya Rabbel Alemin. Allah bizi. Yani o kadar hadisler, sahih hadisler var ki يَبِيْتُ قَوْمٌ مِنَا دِلُمَّ عَلَى طُعْمٍ وَشُرْبٍ وَلَهْوٍ وَلَعِمٍ. Benim ümmetimden bir cemaat yiyecek, içecek, eğlenecek, oynayacak. Sabaha vakit musiku kıradeten ve hanazi. Maymun ve domuz şeklinde yerin dibine geçecekler. Cesetlerine de ulaşılamayacak. Sonra insanlar duyacak, bütün millet konuşacak. Falan memleket yerin dibine batmış, falan oğulları ortadan haritadan silinmiş diyecekler. فَلَيُصِيبَنَّهُمْ خَسْفٌ وَقَذْفٌ Gökten de taş yağacak. حَتَّى يُصْبَحَ النَّاسْ فَيَقُولُونَ قَدْ خُسِفَ اللَّيْلَ بِبَن۪ي فُلَانٍ Millet konuşmaya başlayacak. Ki dün gece falan oğulları yerin dibine geçmiş. وَخُسِفَ اللَّيْلَ بِدَارِ فُلَانٍ Dün gece falancaların ilçesi, vilayeti, memleket yerin dibine batmış. Allah Allah. Böyle diyecekler. وَلَيُرْسِلَنَّ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا مِنَ السَّمَاءِ كَمَا أُرْسِلَتْ عَلَى قَوْمِ لُوطٍ عَلَى قَبَائِلَ فِيهَا وَعَلَى دُورٍ Gökten öyle kasırgalar yollayacak Allah. Lut kavmine yolladığı gibi taşlar yağdıracak Allah Celle Celaluhu. وَلَيُرْسِلَنَّ عَلَيْهِمْ رِيحَ الْعَقِيمَ الَّتِي هَلَكَتْ عَادًا عَلَى قَبَائِلَ فِيهَا وَعَلَى دُورٍ Benim ümmetimden kıyamete yakın öyle soylara, öyle kabilelere, öyle milletlere, öyle ırklara Allah Teala At kavmine yolladığı rüzgarı yollayacak diyor. Hakikaten görmüyor musunuz? Ne kasırgalar o Amerika'dakiler ya? O ne kasırgalar geliyor ya? 200 kilometre hızdan geliyor. Vilayeti, Non-Jersey, bilmem ne, Jersey, Niona, Miona hep gitti. Ne bileyim isimlerini de doğru söyleyemiyorum. Kasırgaların da adını hep Rus takmış, Rus adı takmışlar. Ruslar yolluyormuş o kasırgaları diye. Rusya deneyim yapıyormuş, teknolojik deneyimler. O da kasırga oluyormuş şeyde, atmosferde. Dönüyormuş, Amerika'ya giriyormuş, biliyor musun? Adını hep, o isimlerin hepsi Rus adı. Bu kasırgalar çıktı ya. Vilayetler suların altında kaldı ya. Kıyamete yakın ne su basmaları olacak? Avrupa hep suyun altında kalacak. Ya. Allah muhafaza. Onun için bak, At kavmine yolladığı fırtınaları yollayacak diyor. بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرِ İçki içtikleri için. وَلُفْسِهِمُ الْحَرِيرِ İpek giydikleri için. وَتِّخَازِمُ الْكَيْنَاتِ Dansöz oynattıkları için. وَاَكْلِهِمُ الْرِبَى Faiz yedikleri için. وَقَطِعَاتِمُ الرَّحَمْ Akrabayla görüşmedikleri için. Ya, haramları bırakalım. كَاَنَّ الْحَرَامَ نَارٌ Resulullah ne buyuruyor? Haram ateştir. Yarın Allah'ın huzuruna çıkacağız. Hepimiz Rabbimizle teke tek muhatap olacağız. Aramızda ne tercüman olacak, ne çevirmen, ne kimse. Allah kulunu diyor, teke tek huzuruna alacak. Çok zor olacak arkadaşlar, çok zor olacak. Kulum dediği zaman insan utancından yerin dibine geçecek ya. Bu senin Allah'ın yedirdiği, içirdiği şu kadar suları, nimetleri. Veli nimetimize niye karşı gelelim ya? Bak bir insana iki iyilik yapıyorsun da, bir nankörlük görüyorsun da, hemen adamdan söz. Allah'ımızdan bu kadar iyilik gördük, Allah'a nankörlük yapılır mı ya? Ondan sonra Allah sana içki içmede efendim parasını bana mı yolla diyor. Allah sana yemek yeme, oruç tut da biriktir de benim kasaya mı gönder diyor. Allah sana yasakları Celle Celaluhu zararlı olduğu için yasak ediyor. Kardeşim senin faydan olan bir şeyi Allah sana zarar efendim yasak eder mi? Şimdi de çıkmış doktora gittim diyor. Böbrek taşlarıma bir ay gelir demiş. Kaç kişiden ben bunu duydum? Doktor demiş ona ki bira içmeye devam et. Zıkım içmeye devam etti. Lan dedim bu doktorda din mi yok, iman mı yok? Resulullah buyuruyor, "Ma cealallah şifakum fîmâ harram aleyküm." Allah sizin şifanızı haramlara koymamıştır. Allah bir şeye şifa olduğunu bilse ki, olsa bilir, Allah'ın bilmediği bir şey yok, onu size yasak etmez. Allah kuluna faydalı şeyi yasak etmez, zararlı şeyi emretmez. Hiç böyle bir şey olur mu? Sen Allah'a iftira ediyorsun. İçkide fayda var. Haşa ve kella. Bizi huzuruna alacak. Ondan sonra cevap soracak. Allah Teala bizi muhafaza etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yelkallâhe şâribul hamri yevmel kıyameti hîne yelkâ ve sekran. Böyle sallana sallana aklı başında değil. Allah'ın huzuruna çıkacak. Ne rezalet ya. Allah'ım ya Rabbim sana kavuştuğumuz gün, seninle görüştüğümüz gün, seninle konuştuğumuz gün, seninle muhatap olduğumuz gün bizi imanla huzuruna çıkar. Bizi ya zikirle huzuruna çıkar. Bize senin rahmetini, rızanı unutturma ya Rabbel Alemin. Ya. Rabbim ona soracak. Veyleke ma şerib, yazıklar olsun sana. Ne içtin sen? Soracak. Bizzat Allah soracak. Fekul ham, içki içtim diyecek. Allah'a diyor. قال evelem uharrimha aleyk ben sana peygamber göndermedim mi? Ben sana kitap indirmedim mi? Ben sana hocalar göndermedim mi? Ben sana bunu haram etmedim mi? Ben senin Allah'ın değil miyim? Sen kimsin? Nesin de böyle yapıyorsun? Tiril tiril titriyecek. Fequl bela ya Rabbi haram ettin ama ben sana isyan ettim. Feyumeru bihi ilen nar. Allah Teala da Celle Şanuhu Celle Celaluhu götürün bunu cehenneme diyecek ve o kişi ateşe gözü bakarak canlı canlı itilecek. Ateşe dayanılmaz. Canlı canlı yanmaktan korkan, işte görüyorsun. Kibrite dayanamıyorsun, sigara izmaritine dayanamıyorsun. Üzerinde iki sigara söndürseler yandım diye bağırırsın ya. Her yerin ateş olur, için dışın ateş olur. Yüzünü ateş kaplar ya. Bu yüzler yanmasın, bu deriler yanmasın mübarek adam. Niye yakıyorsun kendini? Allah Teala cümlemizi haramlardan soğutsun inşallah. Ne kadar günah sevgisi varsa kalbimize soğukluk versin Allah Teala. İbadet sevgilerini içimize işletsin inşallah. Hadis-i şerifler çok ama vakitler o kadar çok değil. Ancak efendi kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattığı bir hadis-i şerifinde inne lihâded din ikbalen ve idbaren, bu dinin ilerlemesi var, gerilemesi var. Şimdi sizce dinin ilerleme zamanında mıyız, gerileme zamanında mıyız? Gerileme zamanındayız. Çünkü neden? Bak ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, uzun bir hadistir. Bu din ilerlediği zaman diyor, bütün sülaleler İslam'ın fıkıh kaidelerini bilecek, helalı haramı bilecek. Bilmezse diyor, koca bir toplumda bir veya iki tane cahil fasık kalacak. Onlara da söz hakkı düşmeyecek. Konuşsalar susturulacak, ayağa kalksalar bastırılacak. Haram var, helal var, cahil adam, sus diyecekler. Eskiden böyleydi ecdadımızın zamanında. Şimdi 100-150 senedir ne hale geldi? Din geriledi. Ne demek? Kabilenin, toplumun, ilçenin, ilin, vilayetin tümü cahil. Helal bilmez, haram bilmez. Farz bilmez, vacip bilmez. İki tane, bir tane bilen kalacak, o da konuşturulmayacak. Konuşmaya kalksa, sus gerici yobaz diyecekler, oturacaklar. İşte şimdi o zamandayız. Efendim, o zamanı anlatırken buyuruyor ki, Ela ve aleyhim halletil lanetu, işte o zamanın halkına Allah'ın laneti çökmüştür. Hatta eşrabul gamra alaniyetten, o zaman diyor içkiyi açıkça içmeye başlayacaklar. Gizli de değil. Gizli de değil. Yolun ortasında açıkça dikleyecek. İşte içkinin açıkça içilmesi zamanı dinin gerilediğini gösteriyor. Ve hatta temurral mer'atu bil kavm, bir kadın diyor sokaktan geçecek, oturan adamın biri kalkacak, koyunun kuyruğunu kaldırdıkları gibi kadının eteğini kaldıracak diyor. Aynı bugünleri anlatıyor. Yollarda taciz yapanlar, kadınları sokak ortasında öpmeye kalkanlar, dün anlatıyor, dinletiyor. O kadınlar da öyle çırılçıplak, soyunmuş, boyanmış çıkıyorlar, kokularda sürüyorlar, milletin burnuna acayip bir ortalık yani. Bak adam, kadın eteğini açacak diyor. Kimse, dur ne yapıyorsun be namussuz herif diyemeyecek. Sokağın ortasında zinaya başlayacak diyor. Şimdi parklar, bahçelerde öpüşmeler başladı da, yakında zinalar da başlar. İçinden bir kişi çıkarsa, Ela vâri minhâ ve râil hâytı. Adama zina yapma, içki içme demiyor. Eğer birisi çıkıp da diyebilirse ki, kardeşim ne yapıyorsun, git bari duvarın arkasında yap ne yapıyorsan diyen, فَوْوَ مِسْلُوَ مِبَكْمٍ وَعُمَ رَف۪يكُمْ, şu gün sizin içinizde Ebu Bekir'le Ömer ne kadar büyükse, o gün bunu diyebilen adam o derece üstün adam olacak. Anlıyor musunuz? Hakikaten öyle bir zaman ki, ya ne yapıyorsun diyorsun, hemen bıçağı çıkarıyor. Deşerim lan seni diyor. Bir tarafını patlatmamı istemiyorsan diye yürü. Almış orada zina yapıyor. Ulan namussuzluk yapma desen ona. Sen ne diyorsun lan diyor. Tık kesiyor seni. Memleket böyle oldu. Güven yok, hiçbir şey yok. Adamın işine karışamıyorsun, zinasına karışamıyorsun. Ya bu sokak ortasında olur mu? Dikkat et, zina yapma demiyor. Duvarın arkasına çekil. Diyen diyor, Ebu Bekri Sıddık gibi adamdır diyor. Çünkü o zaman çok bozulacak. Herkes deme lazımcı olacak. Bana ne içki içiyorsa, zina yapıyorsa diyecek. Efendiler, ama فَوَ يَوْمَيْدٍ ف۪يهِمْ مِسْلُ اَب۪ي بَكْرٍ وَعُمَرَ ف۪يكُمْ فَمَنْ اَمَرَ يَوْمَيْدٍ بِالْمَعْرُفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنكَرِ فَلَوْ اَجْرُ 50 مِمَّنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي وَأَطَاعَنِي وَتَابَعَنِي. Dikkat! Ahir zamanda o günler geldiğinde şu yaşadığımız bu günleri anlatıyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın emirlerini duyuran, yasaklarından insanları engellemeye çalışanlar, korkmayanlar, çekinmeyenler, ey benim ashabım diyor, bugün beni gören, ben bana iman eden, itaat eden ve bana ittiba eden sizin gibi sahabeden 50 kadar sevap alırlar diyor. 50 sahabe sevabı. Ne olur? Zaman çok bozuktur, ücret çok artmıştır. İş zordur ama maaş pahalıdır. Ne olur? Neme lazımcılığı bırakalım. İnsanlar itmeyelim, kalkmayalım, hakaret etmeyelim. Namussuz adam falan demeyin sakın ha. İçki içiyor diye. Şarapçı gel buraya vaaz edeceğim sana. Sakın böyle argo takılmayın. Sakın böyle kötü konuşmayın. İçki içene de, zina edene de, her günah yapanı. Kardeşim, sen benim Müslüman kardeşimsin. Din kardeşimsin. Benim de sonumun ne olacağı belli değil. Ben çok mübarek bir adamım demiyorum. Ben de günahkarım. Allah beni de affetsin, seni de affetsin. Kendini de aşağılayarak yaklaşırsan, o zaman o adam da seni dinlemeye yaklaşır. Ama adama üstten aşağı, ulan alnın secdeye gitmiyor, ne domuz adamsın falan dersen, o adam vaaz maaz dinlemez. Adama zaten baştan, ulan şarap fıçısı oldun, cehennem kütüğü olacaksın. Böyle vaaz olur mu? Böyle vaaz olursa ne olur? Adam kadını tutmuş gidiyor falan, şşt gel lan buraya, karın mı bu senin? Tövbe yarabbim, müfettiş misin ya? Ondan sonra, ne olacak bu benim sevgilim? Namussuz herif, çek lan elini. Böyle bir vaaz olmaz. İslam böyle söylemiyor. Yaklaşmanın bir usulü var. Hediyeleşin, bir kaset hediye edersin, bir şey hediye edersin, bir simit ikram edersin, bir köfte yedirirsin adama. İşte hoca sen de diyorsun ki bana kim köfte yedirecek? Ama mübarek bir kekle, bir simitle bile insanlar buyur abi der. Bir buyur abi dedikten sonra da bir duyur abi der. İki de vaaz çekersin, ayetten, hadisten. Ha adam der ki Allah razı olsun, teşekkür ederim. Güzel söyledin, Allah tevbe nasip etsin. Gel şuraya sohbet dinle kardeşim. Şu adreste sohbet var, şu kanalda şu gün aç falan derken ben böyle nice insanların yola geldiğini gördüm. Bugün burada oturan bu insanların hepsi anadan doğma beş vakit abdestli değil. Dolayısıyla bizim cemaatimizde nice eski yollardan, ne kötü yollardan gelenler var. Şimdi seni de geçti, beni de geçti. Onun için halkımızdan ümidi kesmeyelim. Bu millette cevher var, işleyelim. İnşallah. Ama bu neme lazımcılık başımızı belaya sokacak. Hazreti Ali'den rivayet, bu hadis-i şerif de çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men şeribel gamra ba'den harramahallahu teala ala lisani. Allah benim dilimde içkinin haramlığını size duyurduktan sonra kim içki içerse feleyse leven yüzevveceyde hatap. Kız isterse kız vermeyin. Ve la yüşeffa idâ şefa. Benim bir işime aracı ol diye çağırırsa gitmeyin. Ve la yusaddek idâ haddet. Konuşursa bir haber verirse tasdik etmeyin. İnanmayın, doğrulamayın. Ve la yutemen alâ emâne. Sakın bir vazifeye görevlendirmeyin, bir emanet kendisine teslim etmeyin. Çünkü içenin aklı gider, aklı gidenin her vasfı gider. O arada ne yapar bilmez. Bak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, فَاِنْ اُتُمِنْ اَمَانَةً فَاَكَلَا اُسْتَاكَلَا فَلَيْسَ لِصَاحِبِ عَلَى اللّٰهِ يَجُرَ وَلَا يُخْلِفْ عَلَيْهِ. Bir adam bir içkiciye diyor, emanet bıraksa, sonra o da onu yese veya yedirse, çalsa veya çaldırsa, alsa veya aldırsa, kaldırsa, neyse. O adam da inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi malım gitti, emanetim zayi oldu, bana sevap ver, hayırlısını nasip et. Madem diyor o adamın içki içip içmediğini sormadı ve içki içene teslim etti, ne sevap alır çalınırsa da, ne de Allah çalınanın alınanın yerine ne kadar dua etse yerini doldurmaz diyor. Çünkü neden? İçkiciye emanet teslim etti. Bak bunlar ne kadar önemli hadisi şeriflerdir. Katade Hazretlerinden rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La zalul abdu fi fushatin min dini ma lem yeshrabil hamr. İçki içmedikçe diyor insanın İslam'da geniş yeri var. Feyda şeriba, bir insan içki içerse harakallahu anhu sitrahu, Allah onun perdesini yırtar, Allah onu rezil rüsvay eder diyor. Ondan evvel içki içmeyenin yaptığı günahları Allah örter, örter, örter. Sarhoş edici madde kullandı mı Allah açar, açar, açar. Ve kâne şeytan veliyyehu ve sem'ahu ve basarahu ve riclehu yesûku ilâ kulli şer ve asrıfu an kulli gayr. Sarhoş madde kullanan, sarhoşluk verici madde kullananın en yakın dostu, gözü, kulağı, ayağı şeytan olur. O şeytan onu bütün hayırlardan geri alır, bütün kötülüklere iter diyor. Bu kadar hadis ya, bu ne acayip bir meseledir. İbn Abbas hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Men zevve cebnete ve vahidete min ehli mimmen yeşrabul gamra fe kennemâ qâdehâ ilen nâr." Kızını veya kardeşini veya yükümlüsü olduğu bir hanımı içki içenle evlendiren o kızını, o bacısını cehennem ateşine sevk etmiştir. Gözü göre göre cehenneme vermiştir diyor. Allah Allah. Bu nasıl olacak? Ben içmiyorum demekle olmaz. Evlendireceğin adam, sorumluluk taşıdığın ailen, çevrendeki insanların sorumluluğu da bizde. Onun için bu mesele çok önemlidir. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu hususta bize uyanıklık nasip etsin inşallah. Bir hadis-i şerif daha okuyayım. Ebu Hureyre radıyallahu teala ahden rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "İza tenavelel abdu ke'sel gamri biyedi." Bir kul diyor içki kadehini eline aldığı zaman "Naşedehu l-imanu billah la tudhilu aleyh fe inni la estekirru ene ve hüve fî vi'a'in vâhid." Hemen Allah'a imanı, kalbindeki imanı o içki kadehini gördüğü zaman diyor ki, bak senin içinde ben varım, iman var. Sakın onu benim üzerime dahil etme. Sakın o içkiyi içme. Ben senin içinde iman olarak duruyorum ama onu benim üzerime sokarsan şunu bil ki o ve ben aynı kapta durmayacağız. O ve ben aynı karargâhta yerde bulunmayacağız. Feyne bâfe şeribehu. Eğer derse ki dikkat et, sarhoş edici madde kullanan bunu kulağına küpe yapsın. O anda iman diyor ki yapma bak. Biz aynı yerde barınmayacağız. Yok derse ben içeceğim. Feşeribu neferal imanu minhu nefraten len yaude ile yarbayasam. İman diyor öyle bir çıkış çıkar, öyle bir kaçış kaçar, 40 sabah geri dönmez diyor. Fe intabe taballahi. Tevbe kapısı açık. Biz içki içene gavur oldu demiyoruz. Tevbe edebilir. Allah tevbesini kabul eder. Tevbede sebat etsin inşallah. Ve selebu min akli selben la yaude ile ebeden. Şimdi dinle. Tevbe ederse imanı güzel hali geri döner. Tabii tevbe etmese de gavur olur demiyoruz. Bak gavur olur demiyoruz, kafir olur demiyoruz. Haram olduğunu bilirse kafir olmaz. İmanın nuru gider. Ama tevbe ederse imanının nuru gelir. Ama diyor o içkiyi içtiği için Allah onun aklından, beyninden, zekasından, hafızasından, anlayış ve ezber gücünden öyle bir kabiliyeti alır ki tevbe de etse o zekası bir daha geri gelmez. Yani aklı eksilir, devamlı eksilir, devamlı eksilir. Ve o geri tevbeyle de gelmez. Akıl gider. Arkadaşlar yaşlandıkça insana akıl daha lazım yani. Günah yapa yapa delirmenin manası yok. Allah aklımızı bize emanet etti. Rabbim aklına sahip olanlardan, aklını muhafaza edenlerden eylesin. İnşallahurrahman.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2006 yılında yapmış olduğu içki içmenin günahı ve zararları konulu sohbeti sona erdi. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder Sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
0: Liderimiz, önderimiz bilmem kim, bilmem kim. Ne bilmem kim ya? Liderimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başka önder lider olur mu? Kim ona tabi olduysa alimlerden, meşayihimizden onlar da onun varisi oldukları için onlara tabi oluyoruz. Asıl tabi olduğumuz nokta Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20.15'te Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
6: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
9: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: mallarınızı zekatla koruyun. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahid Der aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
9: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
11: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
4: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
12: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatları ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
13: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandem.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
14: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandem.org.
15: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
17: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
17: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
5: Liderimiz, önderimiz bilmem kim, bilmem kim. Ne bilmem kim ya? Liderimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başka önder lider olur mu? Kim ona tabi olduysa alimlerden, meşayihimizden, onlar da onun varisi oldukları için onlara tabi oluyoruz. Asıl tabi olduğumuz nokta Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem.
19: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20.15'te Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
20: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
19: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
15: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
19: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
21: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Mahşerde Dara Düşenleri Hangi Ameller Kurtaracak konulu sohbetin birinci bölümü başlıyor.
22: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kıymetli dinleyenlerimiz, bizler kendi isteğimizle bu dünyaya gelmedik. Rabbimizin iradesiyle ve icadıyla bu aleme gönderildik. Şimdi buradan sonsuz hayatı kazanmakla mükellef bulunuyoruz. Bizden evvel nice ümmetler gelip geçtiler. Kimileri hayırlar yaptılar. Peygamberlere inandılar. Vaizleri dinlediler. Allah'ın vaizlerine kulak verdiler. Amel ettiler. Dünya ahireti kazandılar. Kimileri inkar ettiler, tekzip ettiler. İsyan ettiler. Haddi aştılar. Onlar da iki cihanı kaybettiler. Bizler dünyanın sonunda geldik. Bizden de sonrakiler vardır ama ahir zaman ümmeti olmak hasebiyle, yani son peygamberin ümmeti olmamız itibarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatinden sonra daha yeni bir din, şeriat gelmeyeceği için dünyanın sonunda geldik ifadesi yerini buluyor. Ahirete salih amellerle gitmeye bakalım. Ahiret sermayesi tedarik edelim. Tam şimdi zamanıdır. Madem hayattayız, yaşıyoruz, imkanımız vardır. Bir kelime-i tevhid ile, bir kelime-i şehadet ile, bir zikirle Rabbimizin rızasını kazanma fırsatımız vardır. Hayatı boşa geçirmeyelim. İnsan dünyada babasının şerefiyle şeref kazanabilir. Bir yakının itibarından faydalanabilir. Ama kıyamet günü hasep nesep kalmaz. Soyla sopla iftihar ve gururlanmak başkasının eşyasıyla iftihar gibidir. Bu ise akılsızlıktan ileri gelmektedir. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kendi akrabasına, Haşim oğullarına hitabında "Ya beni Haşim la huni ankum min Allah şeya." Ey Haşim oğulları, Allah'ı inkar ederseniz, ona isyan ederseniz size Allah'tan gelecek beladan ben sizden bir şey def edemem. Ya beni Haşim inne evliyâi minkumul muttekûn. Ey Haşim oğulları, sizin içinizde benim dostlarım, en yakın akrabalarım değildir. En takva sahibi olanlarınızdır. Emirleri tutan, yasaklardan kaçanlarınızdır. Ya beni Haşim ittekûn ne ara öyle bir şıkkı temra. Ey Haşim oğulları, yarım hurmay olsun sadaka vererek ateşten sakının. Cehennemden korunun. Bak, ölüm anında, kabirde, mahşerde bütün dünya senin olsa, som altın olsa hepsini versen fayda yok. Ama şimdi dünyada yarım hurmayla adam ateşten korunur. Ya beni Haşim la ulfiyennekum te'tune bid dünya tehmilûneha alâ zuhurikum ve yetûne bil ahireti yehmilûneha. Ey Haşim oğulları, siz benim en yakınlarımsınız. Ama insanlar ahirete salih ameller işlemiş vaziyette zengin olarak gelirken sakın sizi dünyayı sırtınıza yüklenmiş, mesuliyetleri yüklenmiş bir vaziyette bulmayayım. İnsan sorumluluklar altına girer, dünya yüklerinin altına girer, kendisine lazım olmayan işlerin altına girer. Çok yaşayacakmış gibi tuğli emellere kapılır, uzun kuruntulara kapılır. Nuh Aleyhisselatü Vesselam 1250 sene yaşadı. 950 sene sırf kafir kavmine tebliğle meşgul oldu. Mübareğin çadırı vardı. Kıldan tüyden yapılma bir çadırı. Dediler ki daha sağlam bir şey yapsanız daha iyi olmaz mıydı? Hâdâ kethîrun limen yemûd. Ölecek adama dedi bu bile çok. Ölecek adama bu bile çok. Anlayana bu sözde çok vaaz var. Peygamberler, ümmetleri. Ne kadar uzun yaşadılar. 400 sene geçerdi de bir cenaze işitilmezdi. 400 senede ölen yok. Böyle ortalama ömür 400-500 sene. Ev yapmadılar. Dağlarda, mağaralarda ibadet yaptılar. Nuh Aleyhisselam öyle buyururdu. Ya bugün ölürüm ya yarın ölürüm. Şimdi ben nasıl meşgul olayım? Ev yapmakla, inşaat yapmakla. Ne işlere giriyoruz? Başımıza ne işler açıyoruz? Dünyayı sırtımızda taşıyoruz. Millet sabahlara kadar namaz kılıyor. Çok az adam kaldı böyle ama. Zikrediyor, Kur'an okuyor, ibadet yapıyor. Hayır hasenat işliyor. Biz de şunu kazandım, şunu harcadım, şu geldi, şu gitti. Böyle uğraşıyoruz. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Benim akrabam da olsanız zor kurtarırım, sizi kurtaramam. Ya maşara Kureyş'in evlen nasi bin nebiyyil müttekûn. Fekûnû bi sebilin min dâlik. Ey Kureyş, en yakın kabilesi, bir peygamberin en yakınları, en takva olanlarıdır. Onun için benim ehli beytimden olmayıp da takva sahibi olan, benim ehli beytimden olup da takva sahibi olmayandan bana daha yakındır. Siz takva sahibi olmaya bakın. Haramlardan sakınmaya bakın. Tanfuru ellâ yelkânin nâsü yehmilûnel e'mâle ve telkûdî biddünyâ fesuddâ ankum bibecî. İyi dikkat edin de insanlar salih amellerle bana gelirken siz dünyayla bana gelmeyin, sonra yüzümü sizden çeviririm. En yakınlarına bunu derse ya bizim halimiz ne olacak? Onun için Yahudiler dediler ki biz peygamber çocuklarıyız. Doğrudur. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları, Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından gelen soylar, Yakup Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'dan gelen çok kıymetli bir nesep, çok kıymetli bir soy, Allah Teala'nın alemlere faziletli kıldığı bir ırk, haddi zatında Enbiya-i Zam'ın evlad-ı ahfadı olmaları hasebiyle. Ama sonradan inkar ettiler. Tevrat'ı tahrif ettiler. İsa Aleyhisselam'ı tekzip ettiler. Öldürmeyi kastettiler. Ama öldüremediler. Çarmıha gerilen İsa Aleyhisselam değil, kendi arkadaşları. İsa Aleyhisselam'ı Mevla göklere kaldırdı. İkinci kat semada şu anda yaşıyor. Henüz ölüm tatmamıştır. Kıyamete yakın inecek Şam-ı Şerif'te beyaz minare ve Hazreti Mehdi'ye yardım edecek ve Deccal'ı gebertecek. Ondan sonra tekrar 40 sene dünyada İslam ile hükmedecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatını dünyaya hakim edecek, sonra vefat edecek. Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında yeri hazırdır, oraya defnedilecek. Şimdi peygamberlerin soyları müteber, ehli beytleri kıymetli. Fakat Mevla buyuruyor, tilke ümmetun kad halet. Ey Yahudiler, atalarınızın, peygamber ecdadınızın üstünlükleriyle iftihar ediyorsunuz ama o ümmet geldi geçti. Leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Onlar hayırdan ne kazandılar? Kendi kârlarına. Siz de ne hayır yaparsanız kendi kârınıza. Ama şer yapıyorsunuz, zarar alıyorsunuz. Ve la tüselûne ammâ kânû yâmelûn. Siz onların yaptıklarından sorulacak değilsiniz. Onlar da sizin yaptıklarınızdan sorumlu tutulmayacaklardır. O zaman herkes kendi ameliyle çukuruna inecektir. Siz ne amel ediyorsunuz? Ona bakın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Müslim rivayet ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men bettâye bi amelû lem yusri' bi nesibû. Bir adamı ameli geri bırakırsa, kötü işler yüzünden cennetten geri koyarsa, onun nesebi, soyu, sopunun kıymetli olması peygamberlere bile dayansa, peygamber çocuğu bile olsa, soyu onu ileri geçiremez. Onun için çok salih amel lazımdır. İhlas lazımdır. Yaptığını Allah için yapmak lazımdır. Bu dünyadan ahireti mutlaka kazanmak lazımdır. Mevla'ya da bu hususta çok yalvarmak icap eder ki bizi kazandırsın. Buraya imtihan için geldik. Burada ebedi kalacağız gibi hareket ediyoruz. Burada yerleşeceğiz sanıyoruz. Kazık çakacakmış gibi dünyaya daldık gidiyoruz. Halimiz, ahvalimiz hiç iç açıcı değil. Konuşmamız, görüşmemiz, zevklerimiz, keyiflerimiz, gülmelerimiz, söylemelerimiz. Yani bizi seyredenler hiç bize ölümü bilen adam demezler. Ahireti, kabri düşünen adam demezler. Üzüntü diye bir şey yok. Tefekkür diye bir şey yok. İbret almak diye bir şey yok. Bu kadar ümmetler gelip geçtiler. Toprakların altında üstünden fazla adam var. Kat kat fazla insan var. Bunu düşünmek lazım iken Nelerle uğraşıyoruz? Nelerle vakit geçiriyoruz? Bizi oyalıyorlar. Bizim kafamızı karıştırıyorlar. Kafirler bizi kendileri gibi yapmak istiyorlar. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ. Mevla buyuruyor, ehli kitap, Yahudiler, Hristiyanlar kendi kitaplarını değiştirdiler. Dinlerini tahrif ettiler. Helal haram dümdüz ettiler. Şimdi siz doğru din üzeresiniz, bunu kıskanıyorlar. Onun için istiyorlar ki siz de onlar gibi kafir olasınız. Siz de onlar gibi inkar edesiniz. Ayet hadis tanımayasınız. Allah'ın hükümlerini, hüdütlerini korumayasınız. Hep birden eşit olasınız. Cehennemde arkadaş olasınız. Kendilerine ateşte arkadaş arıyorlar. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَا. Siz onlardan dostlar edinmeyin. Ben sizin dostunuz olarak, Rabbiniz olarak size tembih ediyorum. Siz beni dinleyin. اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. Sizin dostunuz iyiliğinizi isteyen. Bak, ananızdır babanızdır buyurmuyor. Karınızdır kocanızdır buyurmuyor. Oğlunuzdur kızınızdır buyurmuyor. Sizin sahibiniz, yarınız, yardımcınız, dostunuz ancak Allah'tır Celle Celaluhu. Çünkü sizi o yarattı. Ananızdan babanızdan çok acır. Sizin zararınızı istemez. Sonra peygamberidir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizin için sabahlara kadar ağladı. Ümmetinin kurtuluşu için dua etti, istiğfar etti. Ömrünü, hayatını size İslam'ı tebliğ etmekle, sizi dine davet etmekle geçirdi. Hayatında zevk, safa, keyif görmedi. Sizi cehennemden kurtarmak için çaba gösterdi. Dost böyle olur. Başınıza bela açan dost olmaz. Sizi dünyaya karıştıran dost olmaz. Bir de namazlarını dost doğru kılan, zekatlarını hakkıyla veren, rükû eden, Allah'ın huzurunda eğilen müminler, imanlı kullar sizin dostlarınızdır. Onun için biz sizi kötüye davet etmiyoruz. Biz size kötüyü süslemiyoruz, yaldızlamıyoruz. Biz size doğruyu söylüyoruz. Her ne kadar her doğruyu her konuştuğumuzda yapamıyorsak da size doğrudan başka bir şey tembihlemiyoruz, öğütlemiyoruz. Siz dostunuzu, düşmanınızı tanıyın. Sana ye iç yat aşağı, boş ver namaz abdest diyen senin dostun değil. Ya ahiret, cennet, cehennem, kabir, mahşer düşüne düşüne kafayı yiyeceksin. Çok üzülme böyle. Keyfine bak. Çal oyun patlasın. Vur oynasın, çal patlat bir şeyler. Bunlar sana tembih değil. Bunlar seni uyutmaktır. Ortalık ateş almış giderken, efendim yangın bacıya dayanmışken seni oyalamaktır. Seni o yangının içinde, duman içerisinde bırakmaktır. Helake atmaktır. Sen sana zevk verene, keyif verene, eğlence verene ne aldanıyorsun? Ahirette seni rahat ettirebilecek mi? Ölürken kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda sana şefaat edebilecek mi? Elinden tutabilecek mi? Seni kurtarabilecek mi? Yok. O zaman ne işin var senin? Bundan dost olur mu? Vaktini zayi ediyor. Saatini öldürüyor. Ya okuyacaksın, ya amel edeceksin. İlim, amel, ihlas kazanacaksın. Bu kadar farzlar, vacipler, haramlar, mekruhler, neler isteniyor? Neler yasak ediliyor? Bunlar öğrenilecek, sonra amel edilecek, sonra ihlas tahsil edilecek. Yapılan iş sırf Allah için yapılmak. Makamı kesbedilecek. Bunların hepsi zaman ister, vakit ister, himmet ister, gayret ister. Ömrümüz az, 60-70 sene içerisinde. Çoğumuz gidiyoruz. O zamana kadar da çıkacağımız belli değil. Ondan evvel de çok ölenimiz var. Şimdi bu nasıl dost olur bize? Ayet okumayan, hadis okumayan, Allah'tan, Habibinden bahsetmeyen nasıl dost olur? Onun için siz sizi eğlendirenleri, güldürenleri dost ediniyorsunuz ama adı üstünde seni eğlendiriyor. Treni kaçırıyorsun, vapuru kaçırıyorsun, tayyareyi kaçırıyorsun. Eğlenilecek zaman mıdır? Sen yolcusun, yolcu adam. Uçağın saati var, ona göre gidersin. Yükünü vermeye bir saat evvel. Yurt dışına gidiyorsan iki saat evvel. Tamam, bu dünyadan çıkmanın bir saati belli değil. Her an gidebilirsin. Tetikte hazır olman lazım. Adam seni dur hele, dur hele, dur hele. Hazırlıksız bırakıyor. Yazık değil mi ya? Onun için bak, ahiret amellerinden, salih amellerden sizlere bazı örnekler verecek. Çok örnekleri cem edecek. Bir hadis-i şerif rivayet edeceğim. İnşallah hepimizin istifademize vesile olur. Abdurrahman İbni Semura radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnni râeytül bârihete acaba. Ben dün gece çok acayip bir rüya gördüm.
0: Kim buyurdu bunu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rü'yel enbiyâi vahyun. Peygamberlerin rüyası nedir? Vahidir. Senin benim rüyan gibi karma karışık rüya olmaz. Bizim rüyalarımız çok itibara alınmaz. Bir hüküm getirmez. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün peygamberlerin rüyası nedir? Vahidir. Aynı ayet gelmiş gibi Cebrail aleyhissalatü vesselam ona ayet indirmiş hükmündedir. Çünkü onların rüyalarına şeytan karışmaz. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamı kesme hükmünü nereden aldı? Rüyadan. Üç gece peş peşe aynı rüyayı gördü. İnni yara fil menam. Saffat suresi.

فَسْتَنْقَدِهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ Ümmetimden bir adam gördüm. Melekler onu kaptılar. Azap melekleri adamı kapar. Hepimiz mahşere çıkacağız. Kimimiz böyle kapılacağız bir dalgaya. Yanlış yaptıysak kurtaramayacağız. Hayır amel yaptıysak o bizi kurtaracak. Melekler onu kaptı götürürlerken fecavudu abdesti geldi. Abdest geldi. Dünyada aldığın abdest var ya, o suretlenecek. Salih ameller, güzel şekillere bürünecek. Kötü ameller ise yılan gibi, akrep gibi, ama o sonra katır kadar akrepler, yılanlar. Büyük. Kötü ameller o suretlere girecek. İyi ameller çok güzel insan suretinde, nurani varlıklar suretinde gelecekler. Abdesti nasıl alıyorsun işte? Abdesti alırken bunu düşün. Efendim, iğne ucu kadar kuruya bırakma. Sünnet ve cüzere al. Üçer üçer yıka. Her bir seferinde her tarafına su değsin. Farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstehaplerini, edeplerini gözet. Bak, abdest risalesi yazdık. Sırf bu hususta. Kaç yüz sayfa kitap. Abdeste ne kadar mesele var. Allah'ın dinidir, ibadetidir. Sen bunu doğru dürüst okumadan nasıl alacaksın? Babamdan böyle gördüğüm diye abdest olur mu? Ne kadar düzgün alırsan, ne kadar doğru alırsan, ahirette o kadar seni kurtarır. Ne kadar gevşek alırsan, efendim, abdese önem vermezsen, o kadar tehlike artar. İlk amel abdest. Geldi, meleklerin elinden adamı aldı. Alır. Adamı ipten alır diyorlar. Avukat adamı ipten, iyi avukat adamı ipten alır. Sen öyle zannet. Abdest adamı ipten alır. Azap meleklerine yakalandığım zaman bu abdest gelip beni kurtaracak. İşte o vakit uykumuz kaçar. O vakit abdeste ciddi bakarız. فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي قَدْ بُسِطَ عَلَيْهِ عَذَابُ الْقَبْرِ فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ فَاسْتَنْقَذَتْهُ مِنْ ذَٰلِكَ Ümmetimden bir adam gördüm. Kabir azabı ona döşendi. Ey gidi. Bugün kaç kişi kalktı öğlen ikindi namazlarında? Dünyanın nerelerinde kimler öldü? Bu gece ilk geceleri acaba durumları ne oldu? Kime kabir azabı yapılıyor? Kabir azabı haktır. İnkar edenler başına gelince anlayacaktır. Hem de benim ümmetimden adam. Günahı var. Kabir azabı döşendi. Ya bir de namazı geldi. Namaz kılıyormuş adam. Ama başka günahları da var. Bu yüzden kabir azabı başladı ama o kıldığı namazlar geldi. Onu kabir azabından helas etti. Kurtardım. Şimdi anlıyor musun namazın önemini? Bir vakit namaz bırakılır mı? Kazaya koyulur mu? Namaza üşenik kalkılır mı? İnsan secdeden kafası ağırlanır mı? O kabirde yapayalnız kaldığın zaman da, o azap başladığı zaman da senin halin nice olur? Seni kim kurtaracak? Ha işte namaz kurtaracak. Ona göre namazı gözün gibi sakla. Kurratu ayni fissalah. Gözümün nuru, gözümün ışığı. Gözümün görmesi namazdadır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niye öyle buyurdu? Anam babanın bıraktığı yerde, çoluk çocuğunun başından ayrıldığı yerde, yarım saat bir saat bile kabrinin başında durmadıkları bir mekanda. Namaz nereden geldi? Orada namazın hükmü söker. Ama senin namazın nasıl? Mevla'nın istediği şekilde midir? Namaz kılmanın önemi hakkında koca kitap yazdık. Büyük, kalın, ciltli kitap. Orada ne rivayetler, ne rivayetler. Dinin direği, müminin miracı namaz. Bir oku da bak bakalım. Namaza nasıl heveslenirsin? Kılmamaktan nasıl korkarsın? Namazsızlıktan nasıl kaçarsın? O sonra namaz ilmi hali yazdık. Bu namaz nasıl kılınacak ki kabirde gelebilsin? Herkesin namazı şartlarına riayet edilmeden kılınan namaz seni kurtaramaz. O namaz zaten kör topal olur, kütürüm olur, mücrüm olur. Nursuz olur, gök kapıları açılmaz, reddolur, kabul olmaz. Dayyâkellâh kemâ dayyâteni. Sen beni perişan ettin, Allah da seni zayi etsin diye namaz kılan sahibine bedduacı olur. Hangi namaz sahibine duacı olur? Hafızakellâh kemâ hafızteni. Sen beni koruduğun gibi Allah da seni muhafaza etsin diye. Kıldığın namaz nur olur, gök kapıları açılır, kabul olur. O namaz kimin namazıdır? Hangi şartlarla kılınan namazdır? Bak, 12 tane şartı var. Altısı içinde, altısı dışında. Her birinde 1000 mesele var. 12 şartta 12.000 mesele var. Biz bunların en önemlilerine temas ettik namaz ilmi halinde. Sen hala roman okuyorsun. Dizi seyrediyorsun. Film seyrediyorsun. Hayali ürünler. Uyduruk kaydırık şeyler. Ne dünyana yarar, ne ahiret ne kar. Şimdi ölsen hiç faydası yok. Ama namaz geliyor mezara.
Sen bu namaza gözün gibi

0: Bir baksana. Ömrünü, vaktini, saatini bu namazı öğrenmeye ayırsana. Maalesef çok üzülüyorum. Halkımızda okuma alışkanlığı çok azalmış. Bu televizyonların önüne oturmuşlar, esir olmuşlar. Aynı şeyleri tekrar tekrar, fuzuli fuzuli şeyleri dinlemekten yorulmuşlar. Beyinleri durmuş. Okumuyorlar. Ben şimdi ölsem bana ne lazım? Yüzümü ne hak eder? Beni abdest namaz kurtarır. En zor zamanımda onlar yetişir. Benim dostum salih amellerimdir. Bana bunlar kâr kalacak. Ben bunlara bakayım. Yetbeul meyyite selâzın. Ölünün peşine üç şey düşer. Ya. Mâlû ve veledû ve amelû. Malı mülkü. Çoluğu çocuğu. Ve amelleri. Ta mezarın başına gelene kadar. Ne zaman ceset kabre indirilir, üstü kapatılır, amel içeride kalır. Malı, çocuğu, çocuğu, variyatı üstte kalır, birazdan da ayrılır. O zaman o onların gidişine şahit olur. Çünkü ruh ölmez. Ruh ayrılınca bedenden, beden ölür. Ruh her şeyi seyreder. Kim cenazesini yıkadı, kim kıldırdı, kim kaldırdı, kim omzunda taşıdı, kim mezara indirdi, hepsini ruh seyreder. Ondan sonra belden yukarı girer. Münker nekire sual cevap verebilmek için. Belden aşağısına girse zaten adam kalkmaya zorlar. Yeniden çıkmaya kalkar. Kalk efendim, harekete geçer. Onun için sadece cevap verecek kadar ruh bedenin efendim üst kısmına dahil olur. Bir de o anda kabrine nur gibi bir zat dahil olur. O da yapayalnız, ıssız sessiz bir yerde. Çok zor ya. Çok zor ya. İnsan hapise bile dayanamıyor. Hele hücrede tek kalan insan. Ne kadar bunalıyor ya. Bu kabirde, yapayalnız yerde bu çok zor. Enis lazım, yoldaş lazım, rafik lazım, arkadaş lazım. Ya onun için duada ne diyoruz? Hatim dualarında Allahümme cealil Kur'ane lena fid dünya karina ve fil kabri munisa. Ya Rabbi, Kur'an-ı Azimüşşan'ı bana dünyada çok yakın et. Başına koymakla yakın olmaz. Göğsüne basmakla yakın olmaz. İnanmakla, okumakla, amel etmekle, anlatmakla, insanları davet etmekle yakın olur. Kabirde enis ve yoldaş yap. Kabir, acayip bir yerdir kabir. Orada Kur'an lazım, salih amel lazım. Bir daha dönmemek üzere gittiler, görüyor musun? Daha da geri dönecek değiller. Ancak ahirete dönecekler. Bu dünyaya, bu sokaklara, bu çarşılara bir daha avdet edemeyecekler. Ya böyle bir yolculuk var önümüzde. Orada ne lazım onu da biliyoruz. Ne sorulacak onu da biliyoruz. Ama hiç gayret etmiyoruz. Bu nasıl imandır? Bu nasıl inanmaktır? Bu ne gevşekliktir? Kabirdeki kişi şaşırır kalır. Sen kimsin? Böyle nur yüzde geldin. Ene amelüke, ben senin amelinim. Geceleri uykusuz kalıp okuduğun Kur'an'ım. Kıldığın namazım. Ha, o zaman adam der ki, hey, ben malımla uğraşmayı, mülkümle meşgul olmayı, çoluğumun çocuğumun ihtiyaçlarıyla uğraşmayı, onların sevgisini, ilgisini sana tercih etmiştim ama yanlış etmişim. Bak, onlar beni bıraktı gittiler burada yalnız. Ama sen benimle beraber mahşer sabahına kadar burada bana yoldaş oldun. Onun için bunlar tercih edilecek. Bu lafla olmaz. Beş vakit kılınacak. Bu da taklitle olmaz. İlim üzere olacak. Bu işe vakit ayrılacak. Güzelce okunacak. Şartları ezberlenecek. Bellenecek, vakit ayrılacak, tekrar edilecek, sual cevap yapılacak. Abdest, namaz böyle hazmedilecek. İşte o zaman o abdest seni meleklerin elinden kurtarır. O zaman o namaz seni kabir azabından kurtarır. Kabir azabından kurtulmak kolay mıdır? Kabir herkesi bir sıkar şöyle. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kabrin bir sıkıştırması var. Kurtulabilseydi diyor, benim oğlum İbrahim kurtulacaktı. 2 yaşında vefat etti peygamberin oğlu sallallahu aleyhi ve sellem, onu bile sıktı bıraktı diyor. Bizim halimiz ne olacak? Bırakacak mı bizi acaba sıktıktan sonra? Rahat edebilecek miyiz? El kabru imma ravdatun min riyadil cinan. El hufratun min huferin diran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir, ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Hangisi olacak? Biz ağlamayalım da kim ağlasın? Allah'ın dostları öyle ağladılar, öyle ağladılar. E niye ağlıyorsun soranlara ne dediler? Kesin gideceğimi biliyorum ama nereye gideceğimi bilmiyorum. Öleceğimi biliyorum ama kabrimde rahat mı edeceğim, azap mı çekeceğim bilmiyorum. Kimin garantisi var yahu? E böyle bir tehlikede, endişede olan insana gülmek, oynamak hiç yakışır mı, yaraşır mı? Ne oynamak, ne gülmek o kişiye. Ki Azrail elindedir yakası. Efendi Hazretleri çok okurdu. Yakası Azrail Aleyhisselam'ın elinde. Her an ölüme mahkum olabilecek durumda bir kişinin oynaması, gülmesi akıl kârı mıdır, akıllı işi midir ya? Biz de usturanın ağzına sürülecek kadar akıl olsa biz bu kadar gülebilir miyiz? Ha ha hi hi yapabilir miyiz? Keyiflenip zevklenebilir miyiz? Ne olacağımız belli değil. Nasıl öleceğiz? Ne cevap vereceğiz? Ahiretimiz ne olacak? Cennetlik miyiz? Cehennemlik miyiz? Biz bunların telaşına niye düşmüyoruz? Mezara düşünce mi bu işleri düşüneceğiz? O vakit ne fayda getireceğiz? Temin edeceğiz. Nasıl namaz kılacağız? Nasıl abdest alacağız? Abdestin, namazın meselelerini nasıl öğreneceğiz? Bunlar merak ister, ilgi ister. Bu ilgiler de imandan kaynaklanır, inanmak ister. Bir insan inanmıyorsa alaka kurmaz, ilgilenmez. Namazın, abdestin bana faydası var diye inanmayan adamın efendim ne ezanda kulağı olur ya? Namaz ilmihaliyle ne işi var o adamın? Dünyanın en büyük ilmi namaz ilmihalidir. Çünkü farz. Bundan sorulacak. Sen şimdi fizikleri, kimyaları, hendeseleri, bütün ilimleri yutsan, ezbere bilsen, dünyada parmakla gösterirsen, namazla ilgili meseleleri bilmesen ve amel etmesen, seni kabir azabından kim kurtaracak? Hangi diploman, hangi toplaman? Yazık değil mi ya? Bu aleme biz başından dediğim gibi kendi siparişimiz üzere gelmedik, biz gönderildik. Bizi bu aleme gönderen, bizim haberimiz yokken biz yaratıldık. Bize sorulmadı ne cinsiyet tespitimiz, ne şeklimiz, ne boyumuz, ne bosumuz, ne nereden yaratıldığımız, nerede yaratıldığımız, kimin çocuğu olacağımız, bunlar bizim elimizde olmadı. Biz bizim elimizde değiliz. Biz ölümle mahkumuz. Biz ölmeme imkanına sahip değiliz. Dünyaya gelmeme imkanına sahip olmadığımız gibi. Bize sorarak iş yapmıyorlar. Bizi yarattılar, yaşatıyorlar. İstedikleri anda bizi öldürecekler, hesaba çekecekler. Biz sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi ne dolaşıyoruz? Kendimizin elimizde ne var sanıyoruz ya? Rabbimiz akıl fikir ihsan etsin, ahiret aklı nasip etsin. Dünya aklımız çok çalışıyor, ahiret aklımız kapandı, körlendi gitti. Aklül maaşı kasırun nezari. Aklül maadi hadidül basari. Buyurur İmam-ı Rabbani. Kaddesallahu sirru. Dünya aklının görüşü kısadır, duvarın arkasını görmez. Bugünü yarını görür. 5-10-20 sene için istikbal zanneder. Ondan sonra onu kazanmaya gayret eder. Ama ahiret aklı keskin görüşlüdür. Çünkü ahiret aklı olan insan sonsuz gayelere, maksatlere yönelir. Allah Teala'nın yaratıcısının rızasını hedefler. Onun rızasını kazanmak için onun gönderdiği İslam'ın emirlerini, yasaklarını öğrenir, amel eder, tatbik eder. Ve ebedi saadete erer. Onun için ahiret kafasını çalıştıralım. Dünya aklıyla kaç adım gidilir? Şimdi öldün, bitti o akıl. Ahiret aklının kârı başladı. Sende de o yoktuysa ne zaman kazanacaksın? Ahiret aklı kazanmanın yolları var, çareleri var, usulleri var, esasları var buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ahiret aklı çalışan adamlarla oturup kalkacaksın. Seni dünyadan soğutacak, ahirete teşvik edecek insanların konuşmalarını dinleyeceksin. Sen de beni kim güldürecek, beni kim eğlendirecek, benim derdimi kim unutturacak onları dinliyorsun. Tersine iş. Seni kim hüzünlendirecek, seni kim üzüntüye gark edecek, ahiretini düşündürecek, kabir ve mahşeri ötesini, sonsuz hayatını sana önemsetecek. Kim? Sen onu dinlemen lazım. Millete de onu dinlettirmen lazım. Oyalanmanın zamanında mıyız, yerinde miyiz? İstirahat yerinde miyiz? Cennete mi girdik de istirahat edeceğiz? Sıratı mı geçtik de rahat edeceğiz? Biz ne haldeyiz? Acınacak halimiz var. Ağlanacak halimize gülüyoruz. وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي قَدْ اِحْتَوَشَتْهُ الشَّيَاطِينَ فَجَاءُوا ذِكْرُ اللّٰهِ فَخَلَّصَهُ مِنْهُمْ Ümmetimden bir adam gördüm. Devam ediyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytanlar onu kaptı. Kuşattı. Çevreledi. Hortumlarını kalbine kadar soktu. Vesveseler başladı. Adam helak olacak. İman nuru söndü sönecek ya. Min şerril vesvasil hannas. O çokça geri kaçan vesvesecinin şerrinden diyor. Kul a'udü bi rabbil felak, kul a'udü rabbin nas'ta. Kul a'udü bi rabbin nas'ta. Rabbimiz özellikle şeytanın şerrinden bizi sığındırıyor. Onu vesvesecilikle vasıflıyor. Hannaslıkla vasıflıyor. Ne demek? Çok geri kaçan demek. İzâ zekeral insânü rabbehû haneseşşeytânü vevellâh ve izâ gafele raci'a ve vesveseyleh buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hannas'ın tarifinde. İnsan Rabbini andığı zaman şeytan hemen geri kaçar, hortumunu kalpten çeker. Şeytan, insan biraz Rabbini unuttuğu zaman hemen şeytan döner, ona vesvese verir. Zikretmek ne demek? Mevla'yı hatırlamak ne demek? Tesbih elinde çekmek demek değil. O zikrin aletidir, vesilesidir. Hakikat zikir bila keyftir maallah. Yoksa adam tesbih elinde Allah Allah derken kalbi nerede? Kalbin neredeyse sen orada mutebersin evladım buyururdu. Üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri. Kaddesallahu sirrahuma. Kalbin neredeyse sen orada mutebersin. Orada sayılırsın. Bedenen camidesin. Kalben efendim dizinin filmin başındasın. Orada sayılırsın. Bedenen Mekke'desin, Tekke'desin. Kalben sinemadasın, maçtasın. Orada sayılırsın. Onun için burada kalp konuşur. Zikrin mahalli kalptir. Dilsiz zikredemeyecek mi? Dili konuşmuyor adam, zikredemez mi? Eder. Çünkü zikri kalp yapar. Kalp Rabbini hatırlar. Tefekkür eder. Nimetlerini düşünür. Batıldan hakka intikal eder. Allah'tan gayrı her şey batıldır. Rabbini düşündükçe işte bu zikirdir. Bunun aleti vesilesi de dilden. Allah, la ilahe illallah. La ilahe illallah vehdehu la şerike leh. Lehul mülkü lehul hamdü ve alâ kulli şeyin kadir. Bunlar büyük şeyler. Günde 100 tane okusa bu tevhidi, uzun tevhidi 100 tane okusa Bukhari hadis-i şerifinde buyurduğu üzere yarın ahirete o gün ondan fazla amel etmiş olarak kimse gelemez. Kimse şu dünyada ondan fazla amel sahibi olarak kimse gelemez. Ancak onun kadar söyleyen veya ondan fazla söyleyen. Ama ihlas ve takvaya göre de değişir. Eğer söyleyen adamın ihlası takvası fazlaysa öbürünü zaten geçer. Öbürü 500 de dese bu 100 de dese onu geçer. Ayrı dava. Görüyor musun? Ne zikirdir bu tevhid zikri? Sabah namazından sonra ayaklarını değiştirmeden, akşamdan sonra ayaklarını değiştirmeden onar kere yine bu zikir var. Onlar da sayılıyor günde 100 kere. İstersen onlar mesela ikisi 20 eder. 24 saatte mesela oradan 20 düşsen 80 ilave etsen de 100 olur. İmam-ı Nevevi Ezkar'da böyle anlatıyor. Demek ki bu zikirler, ama burada maksat nedir? Allah'ı hatırlamaktır. Eğer Mevla'yı hatırlamazsan gaflettir. Ya böyle Mevla'yı düşünmeden, Mevla'yı hatırlamadan olmaz. Evet. Bin yıl olsa ahu ah sirru celi. Hakka vasıl kimsenin olmaz dili. Manevi sohbetle vasıl her veli. Rabıtasız sayeden mutlak deli. Bak İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri ne buyuruyor? Bin yıl ömrün olsa Allah diye bas bas bağırsan, ahva etsen, gizli açık bağırsan çağırsan kimsenin gönlü böylece Allah'a kavuşamaz. Her şeyin yolu var. Eve kapıdan gireceğin, bacadan değil. Dağdan taştan eşkıyaya kendini soydurma, çarptırma. Tarik-i Sultani Padişah yolları var. Tasavvuf ne güne duruyor? Tasavvuf yolları niye kuruldu? Bu büyükler bu yolları niye kurdu? Zikrin yolu bunlar. Yoldan gidersen kolay vasıl olursun. Yoldan gitmezsen çok tehlikelerle karşılaşırsın. Manevi beraberlikle bütün dostlar Allah'a kavuştular. O da nedir? Allah ile beraber olacaksın. E ben Allah ile nasıl beraber olayım? Mevla mekandan münezzeh, şekilde münezzeh, ben bunu beceremem. O zaman Allah ile beraber olanla beraber olacaksın. Yushabu ma'allah. Feylem testati'u feshabu ma'men yushabu ma'allah. Allah ile beraber olun. Buna güç yetiremiyorsanız Allah ile beraber olanlarla beraber olun. Bu da iki kısımdır. Bir bedenen beraber olursun, bir ruhen beraber olursun. Mümkün oldukça, vakit buldukça bedenen sohbetlerine gideceksin. Efendim mümkün olmadı, fırsat bulamadın. O zaman kalben beraber olacaksın. Rabıta edeceksin. Rabıta nedir? Allah'a kavuşmanın yolu. Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye. Kocaman eser yazdık size. Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretlerimizin emriyle. Rabıta inkar edenlere reddiye olmak üzere. Ne ilimler, ne ilimler, ne ilimler. Allah'a kavuşmanın yolları serilmiş. Önümüze açılmış. Çalışan kim? Bu zikir ancak hangi zikir adamı kurtarır şeytandan? Bakıyorsun adam günde 5000-10000 Allah diyor. Ama kalbi Allah diyor. Adamın Allah'tan haberi yok. Bir yandan film seyrediyor, bir yandan Sübhanallah diyor. Bir yandan vitrinleri seyrediyor, sağa sola bakıyor minibüsten arabadan. Bir yandan Allah diyor. Bu zikir adamı kurtarır mı şeytandan? Adam şeytanın esiri olmuş. Bir an Allah'tan gafil olana şeytanı takar mı Allah buyuruyor. Sa'id ibn Levmen ya'şu an zikrirrahman. Yukayyubu lehu şeytanen fevvelehu karim. Hoca beni ben abdest bozuyorum, yemek yiyorum, hanımımla efendim ilgileniyorum, efendim yatıyorum, uyuyorum. Senin de dediğin hiç olacak iş değil. Bal gibi olacak iş. Yatarken zikir üzere yatarsın, uyku tepeden tırnağa gaflet olduğu halde zikir sayılır. Yerken Allah'ın nimetlerini düşünerek besmeleyle başlarsın, hamdeleyle bitirirsin, o yemek zikir olur. Abdest bozarken bile insan ne büyük nimet olduğunu, Allah Teala bu yemekleri bize yedirdi. Yedirdiği yemeklerin faydalısını içimizde bıraktı. Zararlısını dışarı çıkarttırıyor. Bak herkes çıkamıyor dışarı. Adam prostatı tıkanıyor, bas bağırıyor, kabız oluyor. Adam ameliyat, cerrahi muameleyle dışarı çıkıyor. Sen şimdi bu kadar yiyorsun, içiyorsun. Ondan sonra rahat rahat dışarı çıkabiliyorsun. Bu ne faydadır? Bu ne büyük hamd ister, şükür ister. İşte zikir bunlar. Her makamın kendine münasip zikri var. Yoksa sana her yerde tesbih al dediğine Allah Allah dersen, çorba içerken Allah dersen, çorba üstüne dökersin. Hele tuvalette muvalette Allah'ım Allah de la ilahe illallah dersen Allah muhafaza dinden imandan çıkarsın gidersin. Olacak iş mi? Ya onun için dikkat edelim. Yol arayalım, yol soralım. Feselu hele zikrin kuntum la te'alemun. Siz bilmiyorsanız zikir eline sorun. Bilenlere sorun. İlime eline sorun. Her bilenim diyen de bilmez bu işleri. Bu işler manevidir. Bak şeytanların kapmasına, kapkaçına maruz kalan insan, efendim kapkaççılar seni efendim sarsalar ne yapacaklar? En fazla paranı alacaklar, çantanı alacaklar, şunu bunu alacaklar. Ama şeytan adama kaç kapkaç yaparsa adamın dinini alır, imanını alır, nurunu alır, hidayetini alır. Adam mahvolur. Onun için ümmetimden bir adam gördüm. Şeytanlar onu çevrelediler. Fecaü zikrullah. Allah'ın zikri geldi. Allah'ın zikri nereden geldi? Dünyadan geldi. Adam mahşerde. Peki bu zikir kime ait? O adama ait. O adam dünyada Rabbini zikretmiş. Evet. Ondan sonra şu anda da diyelim ki şeytanların bir vesvesesine maruz kaldın. Yaptığın zikirler o anda Allah dersin, la ilahe illallah dersin. Euzü billahissemi'il alimimineşşeytanirracim. Daha birçok sığınma lafızları var. Hadis-i şeriflerde bunu bulursun. Dua kitaplarımızda bulursun. Şeytanın şerrinden korunma duaları. Bizim dualarım kitabında efendim kaç bir maddede, kaç sayfede geçiyor. Bunların hepsi zikirdir. Manasını düşünerek okuyacaksın. Ondan sonra rabıtayı temin edenler, onları hatırlayanlar. Çünkü Mevla'yı hatırlayamazsın. Mevla'ya şekil verirsen kafir olursun Allah muhafaza. Ama onun bir dostunu düşünürsen, ya Rabbi bu senin dostundur, bu senin aynandır. Sen buna tecelli ediyorsun. İnsan en büyük tecelligahtır. Adem Aleyhisselam'ın Mevla kendisine halife olarak yaratacağını haber veriyor. İnsandan büyük yok, eşref-i mahluktur. İnsan meleklerden üstündür. Ya insanın ruhaniyeti yükseldiği vakitte, ruhani miraç yaptığı vakitte melekleri geçer. İnsan eşref-i mahluk, ehsen takvim üzere yaratılmış. Ama hangi insan? Ya Ebu Bekir Sıddık gibi insan olursa öyle olur. Ebu Cehil'in lan gibi olursa en alçak mahluk olur. Onun için Allah dostlarını tanıyacaksın, tanışacaksın. Onların verdiği yol üzere zikir vazifelerini yapacaksın. Şeytanlar seni sardığı zaman Allah'ın zikrine sığınacaksın ve o dostların himmetini isteyeceksin. Onlar sana yetişirler. Allah Teala onlara tasarruf vermiş. Yardım imkanı vermiş. Onların ruhaniyetlerine bu işler verilmiş. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunları. Fel müdebbirat emra. İşleri yönetenlere yemin ederim diyor. Halbuki bütün işleri ben yönetirim buyuruyor. Ama ben bazı meleklere, bazı ruhlara, yüce ruhlara, kıymetli kullara tasarruf verdim, yetki verdim buyuruyor. Onlar işleri görürler buyuruyor. O dostların ruhaniyetleri. Ne sığınıldığı vakit Mevla'yı hakikaten zikretmiş olursun. İşte o zaman şeytan kaçar. İşte adamı şeytanlar sarmış idi. Allah'a zikretmesi geldi ama kalben zikir. Hakiki zikir. Buna şekil verilmez. Bu bir haldir, yaşanır. Mevla ile beraber olma hali. İşte o zikir ne yaptı? Onu onların elinden kurtardı. Bak salih ameller nasıl kurtarıyor. Kabirde de kurtarıyor. Dünyada da kurtarıyor. Mahşerde de kurtarıyor. Daha ne salih ameller sayacağız. Bu hadis-i şerifte daha uzun salih ameller var. Ne güzel ameller var. Bu amellere inşallah tek tek sayarak faziletli amellere teşvik edeceğiz. Birbirimizi terhip edeceğiz. İnşallah dünyada da ahirette de kurtuluşa kendimizi ve hepimizi namzet edeceğiz. Birbirine de duyuracağız, tebliğ edeceğiz. Ta ki dünya ahiretimiz için lazım olan işlerle uğraşalım. İki cihan saadetimizde bizi kazandıracak hayırlardan gafil olmayalım. Sonra çok kafamızı vuracak kaya ararız, onu da bulamayız. Şu fırsat şu anda eldedir. Haftaya kadar kimler öle, kimler kala. Ölenin geçti kıyameti koptu. Memmâte fakat kıyamet kıyameti. Nerede zikredecek, nerede abdest olacak? Nerede abdestin ilmi halini öğrenecek, namazın ilmi halini öğrenecek? Hangi yanlışını düzeltecek? İtikadını tasfiye edecek, amelini tasfiye edecek? Nerede o vakitler? İşte yaşıyoruz madem, Allah'ımızın yolunda yaşayalım. Salih amellerle yaşayalım. Yüzümüzü ak edecek amellerle meşgul olalım. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e neler gösterildi? Kıyamette neler olacak? Mahşerde neler olacak? Hangi ameller kimleri kurtaracak? Bu amellerden bizde var mı? Yoksa temin edelim. Varsa kıymetini bilelim. Ne amel yaptığımızın farkında olalım. Bak abdest neymiş, namaz neymiş, zikir neymiş? Bunları bilerek yapmak başka, adet kabilinden yapmak başka. Onun için ibadet niyet edeceğiz. Kulluk niyet edeceğiz. Yaptığımız işin ne hayır yapacağını, bize nerede yarayacağını düşündüğümüz zaman da o zaman hiç üşenmeyeceğiz, gevşeklik etmeyeceğiz. Seve seve yapacağız. Çünkü karımız var bunda. Dünya ahiret faydamız var bunda. Allah cümlemizi kulluklarımızla, dinlediklerimizle Rabbim amele muvaffak eylesin. Amin diyen dilenizin nar cehennemden azat eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Mahşerde Dara Düşenleri Hangi Ameller Kurtaracak konulu sohbetin birinci bölümü sona erdi. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
0: Liderimiz, önderimiz bilmem kim, bilmem kim. Ne bilmem kim ya? Liderimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başka önder, lider olur mu? Kim ona tabi olduysa alimlerden, meşayihimizden, onlar da onun varisi oldukları için onlara tabi oluyoruz. Asıl tabi olduğumuz nokta Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20.15'te Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923. Ahmet Yesevi, Ork.tr.
5: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
3: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
9: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahid der.
10: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
14: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
15: Merakla beklenen kitap çıktı.
16: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
15: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Bu bir yeniden iletimdir.
19: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
16: Liderimiz, önderimiz, bilmem kim. Ne bilmem kim ya? Liderimiz, önderimiz, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başka önder lider olur mu? Kim ona tabi olduysa alimlerden, meşayihimizden, onlar da onun varisi oldukları için onlara tabi oluyoruz. Asıl tabi olduğumuz nokta Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem.
19: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20.15'te Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
20: Reddiye.
21: Evet, boykotu yaptık, güzel. Ama boykot sadece deterjana mı yapacağız? Sadece kahveye mi? Sadece bir takım ürünlere değil, senin dinine saldıran, senin imanını zedelemeye çalışan, toplumu ayrıştırmaya, bölmeye çalışan, bizim kültürümüze, geleneğimize, imanımıza, dinimize hakaret içeren bir takım senaryolar, bir takım dizilere de boykot uygula. Bak, bir sürü diziler yapılıyor şimdi. Dine saldırma, Müslümanları kötüleme. Müslümanlar bunlar var ya bunlar. Bakma sakalı olduğuna, bakma cübbesi olduğuna. Bunlar arkadan ne entrikalar çeviriyorlar. Bunlar var ya bunlar. Bunu demek için seni ne yapıyor? Ekranın başına kilitliyor ve sen de diyorsun ki ya doğru ya, böyle adamlar da var. Evet, sahtekar vardır. Sahtekar olmak için sakal olmaya gerek yok. Grand tuvalet, sinek kaydı tıraş edilmiş sahtekar yok mu? Sadece cübbeli mi sahtekarlar var? Ceketi olan, pantolon olan, grand tuvalet giyinen, bilmem nerelerde veya hangi partilerde, hangi bir takım derneklerde, hangi kuruluşlarda ne dümenler çeviren, ne entrikalar yapan, ne tacizlere, tecavüzlere, hatta mahkemelere bile, efendim, mahkemelerde ceza almış falan partinin feşmekan derneği, neyse. Böyle insanlar yok mu? Var. E peki hala niçin Müslümanlar böyle demek için böyle bir takım diziler, böyle senaryolar koyulur? Şimdi tabii bir takım diziler efendim vizyona giriyor, reytingler yapılıyor. Millet sorunca biz de öğreniyoruz. Ya hocam böyle bir dizi var, ne diyorsunuz? Valla ne diyeyim, böyle dizi var. Yani haberim yok diyorum, ne bileyim ben. Neymiş, Kızıl Goncalar diye bir dizi mesela. Hakikaten kızıl. Müslümana kızıl. Müslümanın aleyhine olacak bir takım, yani... Kafa yorulmuş, anlıyor musun? Mesela bak, şimdi ben birkaç tane not aldım. Şimdi millet söylüyor, hocam ne diyorsunuz, ne yapıyorsunuz? E şimdi ben de tabii oturup, biz dizi meraklısı değiliz ki, herkesin dizisi varmış. Herkesin bilmem efendim şu gün bana misafir gelmesin. Niye? O gün hanımefendinin, beyefendinin dizisi varmış. E şimdi sen bunları önüne çerezi alır, önüne patlamış mısır alır, özel olarak bunları böyle kendini verir dinlersen, şu sohbeti böyle dinlemen gerekirken, vaazları böyle dinlemen gerekirken, benimsemen gerekirken, sen dizileri böyle seyredersen sana ne yapalım biz ya? He? Haftada bir saat sohbet edeceğiz. Sen orada her gün dizi seyredeceksin. Hem de 90 dakika. Hem de bunun tekrarları var. E şimdi nasıl olacak yani bu işler? Ondan sonra da orada koyulan senaryoyu, orada oyuncuların oynadığı bir takım hadiseleri sen kalkıyorsun, gerçek hayata bak, görüyor musun? Bunlar böyleymiş. Onlar öyle değil. Müslümanlar öyle değil. O senaristin kafasındaki Müslüman'ı göstermek istediği senaryo o. Öyle bir algı yapıyor. Şimdi bakın mesela, hani eskiden hocaları kötü göstermek isterlerdi, değil mi? Evet, hakikaten hoca deyince böyle bir ürperirdik. Biz de anamızdan hoca doğmadık yani. Sonradan Rabbim lütfetti, nasip etti. He, bu yolları ikram etti Rabbimiz. Rabbim son nefesimize kadar bu yoldan ayırmasın. Dini mübin İslam'a en güzel şekilde hizmet nasip eylesin. Ama hocalar dediği zaman böyle bir ürperiyorduk. Niye? Ya güzel yüzlü bir hoca yoktu ya. İlla böyle kaşı kalabalık olsun, burnu böyle biraz yamuk olsun, suratında bir çıban olsun, baktığı zaman böyle gözlerinden alev çıksın, ağzını açtığı zaman ateş çıksın, tuttuğunu atsın, zındık, kafir, seni bilmem ne falan. Yani tatlı söz söylemeyen, gülmeyen, efendim insanlara tepeden bakan, hakaret eden, ezen, bakışlarıyla, sözlerle döven bir takım itici, iğrenç kişilikler, efendim profiller hoca rolünde. Böyle bir hoca yok. Ama papazı, hahamı ne kadar güzel gösteriyor. çok iyi, çok insancıl, çok şey. Eskiden böyle yapıyorlardı. Şimdi artık bu sosyal medyalar, bu ekranlar, baktılar ki hocalar hakikaten mütebessim, yumuşak, kibar, nazik. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle. Şimdi hocalar böyle mütebessim, efendim ayetle, hadisle, delile dayanarak, misallerle anlatan hocaları millet görünce, ha millet etkilendi. Bir gençlik şimdi ne yapıyor? İslam'a yöneliyor, imana yöneliyor. Rahatsız oluyorlar. Şimdi hocaları tip olarak, profil olarak kötü göstermek artık imkansızlaştı. Öyleyse ne yapalım? Ya bunların böyle olduğuna bakmayın biliyor musun? Bunlar çok sahtekar, çok düzenbaz. Bunu da söylemek için ne yapıyor? Diziye böyle bir senaryo koyuyor. Şimdi ne yapıyor efendim? Orada bir adam, sakalı da var, cübbesi de var, takkesi de var ve o tekkenin şeyhinin de yakınlarından biri. Bak adam böyle bir adam. Ya bu adam bakıyorsun sahtekar. Ne yapıyor işte bir şey ürün. Börek yapıyorlar mesela. Üzerine yazmışlar tereyağlı ama tereyağı koymuyor. Bu nedir şimdi? Sahtekarlık mıdır? Elbette. Namussuzluk mudur? Elbette. İnsanları aldatıyorsun, insanları kandırıyorsun. Ama şimdi o adam takkeli ya, he? Sakallı ya. Bir de tekkede, bir de şeyhin en yakın adamı ya. Bak öbürü de ne diyor mu? Bak bunlar hep böyle görüyor musun? Bunlar böyle değil ya. Sen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini beyanını bilmiyor musun ya? He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda gezerken o buğdayın eline çuvalına elini daldırdı. Baktı altı ıslak. Bir çıkardı ki ıslak. Niçin dedi? Bu böyle niye ıslak? Dedi ya Resulullah işte biraz yağmur yağdı. İyi de bunu üzerine çıkarman lazım değil mi? Yağmur aşağıdan mı yağıyor? Mübarek yani. Ha ıslaksa millet bunu görmeli. Ve Resulullah ne buyurdu? Aldatan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. El-hudadu finnar. Aldatan cehennemdedir. Bu beyan herkesedir. Anlıyor musun? Din bu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle beyan ediyor. Sen şimdi bir tane oradan kafana göre bir senaryo uyduruyorsun. Ondan sonra Müslümanlar böyle. Değil efendim. Böyle adam yok mu? Var. Sahtekar olmaz mı? Şu memlekette biraz haber dinlesen. Oho çalan, çırpan, vuran, kıran, taciz, tecavüz hepsini görmek mümkün. Ama sen bir misali alıp bir de sırtına cübbe koyup kafasına takke, çenesinde de sakal, bir de tekkede, bir de şeyhin en yakın adamı bunları görüyor musun? Bunlar hep böyle. Zaten sosyal medyada böyle hazır bekleyen, dine saldırmak için orada bekleyen ve bu işi köpürtmek isteyen bir taife de var. Ondan sonra bunun üzerinden dine de, kitaba da, Allah'a da, peygambere de, geleneği de, Müslümanlara da söven sövene. Bak nelere sebep oluyor. Orada çıkıyor işte bir medrese Kur'an kursunda. Neymiş efendim bir erkek hoca geçiyormuş da talebe koşmuş oradan ona bakıyor. Başörtülü hocası da onu dövüyor. Sen nasıl bakarsın? Bir erkek hocaya bakıyorsun yani. Yani buralarda böyle işler var. Güya bu kadar da tutucular. Baktı diye bak neler yapıyorlar. Ama o başörtülü hocanın içinde de ayrı bir yangın var. O da o hocaya, o erkeğe sevdalı. Şimdi ne demek istiyor? Pek çok şey demek istiyor da buralar böyle. Buralarda dayak var. Buralarda böyle kötek var. Ve buralarda bunları sen böyle görüyorsun ama erkeğe bakıyor diye sen bunu döven halbuki kendi ondan daha yangın. Kendi içinde ne fırtınalar kopuyor. Yani hoca verir talkımı kendi yutar salkımı. Evet. Yani kendine göre kötülüyor. Şimdi bunu da ne yapacak sosyal medyada? Bu sefer ayrı bir grup, ayrı bir din düşmanı taifesi, ayrı bir hain güruh ne yapacak? Köpürtecek, Müslümanlar böyle diyecek. Görüyor musun? Buna da boykot yapacaksın. Seyretme efendim. Bir takım absürt misalleri alıp sadece bir gruba, efendim bir grubu suçlamak ve bunlar böyle demek. Sen şimdi o zaman falan partide, falan dernekte, he? Falan laik bilmem ne derneklerinde şimdi yok mu? Bir de ne diyor biliyor musun? Gerçeklerden mi rahatsız oluyorsunuz? Gerçeklerden kimse rahatsız olmaz. Çünkü bunlar gerçek değil. Bunlar iftira. Bunlar hakaret. Hakaretten herkes rahatsız olur. Öyle ya şimdi. Yani mesela Mustafa Kemal hakkında bir takım ifadeler, bir takım beyanlar sosyal medyada döndüğü zaman ne yapıyorsun? Hemen herkes müdahale ediyor. Herkes sesini çıkartıyor. Peki sen gerçeklerden rahatsız olduğun için mi böyle yapıyorsun? Hayır efendim hakaret ediyor, hakaret edemez. Bak gördün mü? Demek hakaret olunca sesini yükseltiyorsun. Demek iftira olunca rahatsız oluyorsun. Cemaatler bu diziden niye rahatsız oldu? Çünkü iftira atıyorsunuz. Çünkü hakaret var. Ve burada dinle alakası olmayan iş var. Neymiş efendim? O tekkeye mensup, çok da dindar bir adam, güya zina etmiş. O kadar takva ki, bak, onun cezasını güya içi tahammül edemiyor da hanımına diyor ki beni döv diyor yani. Bak bak bak bak. Efendim İslam'da işlenen suçların cezasını fertler vermez. Anlıyor musun? İslam'da mahkeme yapılır. Mahkemede suç tespit edilirse tatbikini de devlet uygular. Sen şimdi ne demek istiyorsun? Yani bunlar var ya bunlar. Güya bak hem çok takva hem de gitmiş zina yapmış. Ulan nasıl takvasın sen ya? He? Ama bir de ne yapıyor? Güya rahatsız oluyor da efendim sopa hani kendine zina cezası olarak dövdürüyor. Kişiler cezaları kendi veremez. Yani bugünkü kanunda da öyle değil mi? Sen bir adamı kendine göre bir mahkeme kur de ki sen suçlusun, sana şu kadar hapis veriyorum. Git adamı bir yere kitle hapset. Ne oldu şimdi? Sen suçlusun. Sen suçlusun. Niye? Bunun cezasını ne yapacak? Mahkeme verecek. Devlet verecek. İslam'da da böyle. Dolayısıyla şimdi yani öyle bir algı yapıyor ki ha bunlar böyle. Cezalar İslam'da olmayan bir şey tabii bu. Kişilerin cezalarını vermesi. Diğer taraftan bakıyorsun yine aynı şey. Yani tekkenin şeyhinin yakını bir genç çocuğa ne yapıyor? Affedersiniz kızına tacizde bulunan bir adamı çıkarmış atacak. Atacak adamı aşağı yani. Yani nasıl bir algı var burada? Yani bunlar mahkemeyi kendi kuruyor, cezayı kendi kesiyor, belasını, cezasını kendi veriyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ama hocam bak doğru şeyler de söylüyor. Ya mübarek hep zaten çamur olsa, hep iftira olsa ne dersin? Ya bunlar temelli artık zıvanadan çıktı dersin, seyretmezsin. Ama ne yapacak? Tabii ki bazı doğru şeyler, bazı doğru tespitler de koyacak ki sen ne yapacaksın? Ona tutunup ne yapacaksın? Diğerlerine de inanacaksın. Anlıyor musun? 8 tane yanlışı basacak, 2 tane de doğruyla beraber yutturacak. Yani zehiri üzerini şeker kaplayacak, çikolata kaplayacak ki yesin diye yani. Bir de tabii şöyle bir şey var. Şöyle bir şey de geçmiş. Şimdi onu atacak orada. Bir türlü ikna edemiyorlar, cezasını kesecek. Bak adam tekkenin şeyhinin en yakını ve bu adam efendim felancı adam işte kızına tacizde bulunmuş, güya onu cezalandıracak. Şu sözden dolayı geri dönüyor. Psikolog da demiş ki orada işte görevli var, şey var. Yapma etme falan diyorlar. Psikolog diyor ki o senin baban değil diyor. Bak şimdi ne demek istediğini anlamadık hocam dediler. Ama benim aklıma ne geldi biliyor musun? Yani çok tehlikeli işler var. Bu senaryolar nereye gider bilemezsin. Ama Aile Bakanlığı çok güzel yapmış. Çekim izinlerini iptal etmiş. Yani benim hatırıma şu geldi, sizin hatırınıza ne geldi bilmiyorum. O kız, o adam kızına tacizde bulunmuş ya. Şimdi bu da ona kızıyor, atacak. Seninle ne alakası var? Çünkü geçmişte yaşadığı bir şey var, onun intikamını alacak güya. O da diyor ki, o senin baban değil. Ne anlıyorsun? Demek babası da ona bir şeyler yapmış. Babasına... Yani o intikamı oradan alıyor. Şimdi kim bilir o çocuğu da ne yapacak? Gay mi yapacak? LGBT mi yapacak? Ne yapacak? Kendine göre bir senaryolar kuruyor. Yani bunların böyle dindar olduğuna bakmayın. Var ya bunlar neler yapıyor neler demeye getiriyor. Bu millet hocalarına, üstadlarına, mürşitlerine, Allah dostlarına, Allah adamlarına, Allah'ın dinine hizmet edenlere bu millet, bu Anadolu halkı ne yapmıştır? Kucak açmıştır, gönül vermiştir, sevgi duymuştur, sevmiştir. Evet biz severiz Allah dostlarını, biz dinimizi severiz. Biz din, vatan uğruna can da veririz, baş da veririz, mal da veririz. Evet bu millet böyle, hepimiz böyleyiz. Onun için birkaç tane aklı evvelin Müslümanları, bu dinin umdesini teşkil eden, bu ümmeti mayalayan, gerçek Allah dostlarının, hakiki yolun yolcularının yolcularını lekelemeye kimsenin hakkı yok kıymetli kardeşlerim. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bunun yazarı da, senaristi de kimmiş? FETÖ'cü biriymiş. İnternetten bakarsınız. Ben de baktım. Ha. Dolayısıyla bir FETÖ'cünün kaleminden de neler çıkacağını siz daha iyi bilirsiniz.
2: Reddiye.
20: Bu
1: burası, zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
19: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
16: Liderimiz, önderimiz, bilmem kim, bilmem kim. Ne bilmem kim ya? Liderimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başka önder lider olur mu? Kim ona tabi olduysa alimlerden, meşayihimizden, onlar da onun varisi oldukları için onlara tabi oluyoruz. Asıl tabi olduğumuz nokta Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem.
19: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20.15'te Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
20: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
22: Yesevi Yolu başlıyor. En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, İlk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde, Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere YSEVİ Aş Evlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle YSEVİ

0: aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aş Evleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aş Evleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10.000 kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aş Evlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aş Evleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10.000 metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aş Evi'ni desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30.000 kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aş Evi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aş Evi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212-923-1-923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce

0: Binlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Haydar olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Halbuki tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde Gazze'den de. Efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10 bin kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9 bin 64 Yesevi kumanyası, 115 bin 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz. Bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Yesevi yolu sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
2: Liderimiz, önderimiz bilmem kim, bilmem kim. Ne bilmem kim ya? Liderimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başka önder lider olur mu? Kim ona tabi olduysa alimlerden, meşayihimizden, onlar da onun varisi oldukları için onlara tabi oluyoruz. Asıl tabi olduğumuz nokta Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem.
3: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20.15'te Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
4: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Zarafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zarafet Katar.
0: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özdere Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Selamun Aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
3: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5 bin lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
8: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultanden.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
4: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak
3: ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
14: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
15: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
14: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
18: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
19: Ve'lemu ennallâhe azze ve cel, bilin ki Allah, kad ifterada aleykumul cum'a, Allah cumayı farz kıldı. Ferizaten mektubeten, kat'i bir farz. Şimdi devamı çok zarif. Fî mekâmi hâza, bu mekanda, ya ilk ya ne acayip. Fî şehri hâza, bu ay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicreti yapıyor. Fî âmi hâza, bu yıl 622. İlâ yevmil kıyâme. kıyamete kadar devam edecek diyor. Cuma kıyamete kadar kesilmeyecek. Ta Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam gelme durumunda Mescid-i Aksa'larda kılınacak. وَمَنْ وَجَدَ اِلَيْهَا سَب۪يلًا Cuma'ya gitme yolu bulan hastadır efendim, yani engellenmiştir. Hani ya. Cuma'ya gidecek olanlara kıyamete kadar cuma farz. Şimdi geldik esas noktaya. فَمَنْ تَرَكِهَا fi hayati. İlk cumada söylüyor Resulullah'ımız ya. Bu cuma namazını hayatımda ev ba'di, ahirete gittikten sonra kim terk ederse, cuhuden biha, inkar ederek, istihfafen biha, basite alarak, ve lehu imamun adilun. Mucizeye bakar mısın? Adaletli bir namaz kıldıracak. En başta Resulullah Efendimiz, sonra Hazreti Ömerler, sonra efendim Selçuklu, Osmanlı, hızlı söyleyelim. Cumalar kılınıyor, Şeyhülislamlar vesaire. E ondan sonra dünyada ahkam-ı din kaldırıldı. Devamını okuyalım o zaman. Adil olanlar var. Ev cairun. Yani günahkar. Hatasıyla, kusuruyla. Ama cuma kılınacak ortam var. Şimdi Türkiye'de var mı yok mu? Avrupa'da var mı yok mu? Yani cumayı nerede kılabiliyorsan, kılacak ortamın ahkam-ı din var, Osmanlı dönemi gibi. Ahkam-ı din yok ama namaz kılınacak, burada bir imkan var. Bak 3 tane madde de saydı orada. İnkar ederek, gereksiz diyerek, yok Türkiye'de olmaz falan. Ne demek bu ya? Yok şartlar tutmuyormuş. İlk kılındığı yerde hangi şart tutuyor? Devlet yok, sistem yok, hiçbir şey yok ortada. Cumayı kılacak ortam olduğu halde cuma kılmayana ilk hutbe. Fela cema'allahu lehu şemlehu. Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin diyor. Ha burada. Peygamber beddua eder mi? Eder etmez, ben bilmem. Ya bir cuma ya, cuma ya. Sen şakaya mı alıyorsun bu işi? Mevla Teala ve Tıkadis Hazretleri, her gün camiye gitmen gerekir. Hadi gidemedin. Ya bari haftada bir de mi gidemiyorsun ya? Bir camiye uğramayacaksan, iki liseye de gitmiyorsun. Gavur musun, Müslüman mısın? Ya kusura bakma yani, şimdi bu ifade bu. Cuma ya, cumadan öteye bir şey mi kalıyor? Arkadaşlar, cumanın bahanesi yok. Rabbim ülkemize ve İslam alemine şu cuma selametini nasip eylesin.
20: Amin.
19: Bir cuma ya. İki, devam ediyoruz. Vela bari lehu fi emrihi. Allah işlerine bereket vermesin. Bakıyorsun milletin evi, arabası, bağı, bahçesi, park edecek yer bulamıyorsun. Yollar kilitli, trafik. E var ki millet bunlara ulaşıyor. E Allah bereketini versin. Sahip olduklarınızda Allah huzur nasip eylesin. Bakın burayı da tek tek izah edeceğim. Vela bareke lehu fi emrihi. Allah bereket vermesin. Ne demek bu? Senin bedenin Kur'an okuyamıyorsun. Zikir yapamıyorsun. Allah'ın razı olduğu, teraziye koyabileceğin doğru dürüst bir ibadet yok. Çoluk çocuğun böyle. Ecdadımız 10 kişiden 3 tanesi, yani Osmanlı'da 10 kişiden 3'ü hafızdı. Şimdi 30 bin kişiden 1 kişi hafız. Bereket bu işte. Mal, mülk, eğer çok para, efendim köşkler bereket olsaydı, çok net söyleyeceğim, en bereketli Karun olmalı. Öyle ya, yani sen bunu para olarak görüyorsan en çok parası olan Karun. Veya Amerika'daki Trump. İstanbul'da bile binaları var adamın. Yani para, mal, mülk, yatlar, katlar, özel uçaklar değil bu bereket. Onlara sahipsin, ölünce transit cehennem. Bu mu yani? O değil. Bereket şu bedenin Allah sevgisiyle. Çoluk çocuğun Allah'ın emrine uygun. Evlatların ahirete şefaat kaynağın oluyor. Malın seni cennete götürüyor. Zekat veriyorsun, hayır hasenat yapıyorsun. Çalıştırdığın adamın hakkını tıkır tıkır ödüyorsun. Herkes sana dua ediyor. Çalıştırdığın adamı sana beddua ediyorsa, senin paran faizlere, haramlara bulandıysa, zekat nedir bilmiyorsan, cumaya dahi gitmiyorsan, senin neren bereket kalmış ya? Bereket kavramı nedir arkadaşlar? Para değildir. Bereket canımız ahiret terazisinde tonlarca sevabı. Malımız tonlarca sevabı. Çoluk çocuğumuz ahirette bize teraziye sevap getiriyorsa bereket odur. Onun için dua edelim. Allah canımızı, malımızı, yuvamızı, her halimizi ahiret terazisinde sevap olarak koyacak bereketi nasip eylesin.
20: Amin.
19: Akıllı insanlarsınız. Peygamber az konuşur, meseleleri özetler. İlk hutbe. Cumayı terk edenlerin Allah iki yakasını bir araya getirmesin. Allah işlerine bereket vermesin. Ela vela salate lehu. Namazı da yok. Vela vudu lehu. Abdesti de yok. Vela zekate lehu. Zekatı da yok diyor. Yani acayip bir şey. Cuma acayip bir şey. Vela birre lehu hatta yetub. Onun iyiliği de yok tövbe etmedikçe. Biliyorsunuz 3 cuma terk edildi mi kalp mühürleniyor. Başka hadis-i şeriflerde bunlar geçer. Şaka değil bu işler. Ben bunu şuna benzetiyorum. Dikkat. Dinimizin hükümleriyle askerin yapısını birbirine benzetiyorum. Nasıl? Komutan diyor ki asker, düşman geliyor, operasyona gideceğiz. Emredersin komutanım diyor. Hemen hazırlığını yapıyor. Eğer gitmezse düşman gelir mahveder. Vatan elden gider. O emredersin. Ya git komutanım ya, ben çayımı içiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Celle Celaluhu. Allahu Ekber ezan okunuyor. Hayya ala sala gel. Allahu Ekber. Buradayım ya Rabbim. Haydi gel. Selalar okunuyor. Ezanlar okunuyor. Cuma'ya. Gelirim ya Rabbim. O da genel bir içtima. Gideceğiz. Mazeret varsa ayrı, hastasın falan. Gideceğiz. Şimdi soru şu. Askerle benzetiyorum dedim ya. Biz ülkemizin en seçkin askerleriyiz. Huduttayız. Bütün askeri eğitimini almışız. Soru şu. Sıralı olarak hudutta 24 saat nöbet tutmamız lazım. Doğru mu? Doğru. Ancak dedik ya biz çok güçlü askerleriz. askeriz. Sadece bir saat nöbet tutsak, biz çok güçlü olduğumuz için düşman bizim kışlada çay içsek bile çayımızın sesinden korkar. Bir saat nöbet tutalım. 23 saat boyunca hududu açık bıraksak. Düşman senden korkar mı? Cevap ver. Korkmaz. Yani sen güçlüsün mü geç onu. Namaz dediğimiz bu. Yani sadece günde bir defa olmuyor. Nöbet tutuyoruz. Sabah buradayım nefis ve şeytandan. Öğleyin, ikindi, akşam, yatsı budur arkadaşlar. Onun ucunu bir açtın mı nefis mahvediyor. Şeytan mahvediyor. Filmler, diziler mahveder. Rabbim şu bedenimizi kendisine teslim etmeye muvaffak eylesin.
20: Amin.
19: Bakın kıymetli hazırın. Bu meseleyi özetleyeyim. Allah Celle Celaluhu insanlara bütün kainatın yaptığı ibadeti bütününü kendisine iman eden kullarına nasip ediyor. Nasıl? İspatlayalım. Bak çok mühim bir mesele. Yukarıya doğru baktığımızda ne var? Siz söyleyin. Yok la tavan demiyorum ya. Haklısın tavan hakikaten ha. Ya mübarek dışarı çıktığınızda gökyüzü var ya. Sen de haklısın kardeşim. Nasrettin Hoca. Mübarek Nasrettin dedim gülüyorsunuz ya. Namazı anlatacağız da ama Nasrettin Hoca'yı anlatayım. Nasrettin Hoca kadı olmuş. Hanımı demiş ki ya vallahi bizim hoca maşallah bayağı evet, olur ama dedi yani tam da inanamadı. Hani insan kendi çocuğu mesela bir yetkili bir şey olur, bir alim böyle büyük ilim ehli. Şimdi hanımı çarşafı giymiş, efendim kadıl kudat bakmış, hakikaten hoca kürsüye oturmuş. Dava gelmiş, biri anlatmış meseleyi demiş, haklısın demiş. Öbürü anlatmış, sen de haklısın demiş. Allah Allah, hepiniz haklısınız hadi gidin demiş. Davayı çözmüş. Eve gitmiş, hanım demiş ki ya hoca ben senin kadı olduğun, kadı büyük rütbe, yani tesettürümle geldim, ondan sonra davayı merak ettim dedi ya. Ne oldu? Ya adam anlattı, dedin ona haklısın. Öbürü anlattı, ona da haklısın. Vallahi hanım sen de haklısın dedi ya. Haklısın kardeşim. Ne yapsın he? Ver ayarı gitsin. Şimdi Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bu bize tevdi edilen mübarek namaz. Göğe doğru baktığımızda arkadaşlar bakın 7 kat semada bütün melekler namazı kılıyorlar ya. Kıyamda, rükûde, secdede, celsede 7 kat semaya bakıyorsun. Namazı Mevla serpiştirmiş. Bak dikkat lütfen. Aşağı iniyoruz dünya. Dünyada olaya baktığımız zaman dağlar kıyam halinde. Bütün kuşlar böyle, behaim hayvanlar böyle, balıklar rükû halinde. Ağaçlar nebatat ve necmu ve şeceru. Necim denir o nebatat otlar ve şeceru ağaçlar yescudu secde halinde. Bir namazını ne yapıyorsun? 7 kat sema bütün meleklerle. Bütün mevcudattaki efendim dağlarla taşlarla o ibadeti yapıyorsun. Namaz dünyadan ağır demiş ecdat bu işte ya. Namazı terk ediyorsun kalkıp cumayı da terk ediyorsun. Rabbim bizi kendisiyle meşgul eylesin.
20: Amin.
19: Ela ve la teummenne imra'a racülen. Dikkat edin bir kadın imam olmaz. Herkesin bir yeri var. İki şeye itaat farzdır. Az önce onu söyledik. Bir, komutana itaat. Farz niye? Vatanı kurtaracaksın. İki, imama itaat. Farz niye? Beraber namaz kılmazsa namazın olmaz. Ya sen git rüküye ben sonra gelirim diye böyle namaz olur mu yani? Ela vela tu em arabi muhaciren la yemu facirun müminen illa en yaharu bi sultanin yakhafu seyfehu ve savtehu. Rabbim bütün ibadetleri yeri yerinde yapmaya muvaffak eylesin.
20: Amin.
21: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
22: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
23: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
24: Liderimiz, önderimiz bilmem kim, bilmem kim. Ne bilmem kim ya? Liderimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başka önder lider olur mu? Kim ona tabi olduysa alimlerden, meşayihimizden onlar da onun varisi oldukları için onlara tabi oluyoruz. Asıl tabi olduğumuz nokta Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem.
23: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20.15'te Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
21: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
24: Ebu Zer Gıfari radıyallahu teala anhül bari buyuruyor ki mescide girdim. Yani ne bileyim mescide bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına oturmuş böyle zikir yapıyor, ibadet yapıyor. Sahabe beklemişleri var, herkes beraber almış. Hey gidi ne fırsatlar bir de bir zerresi nasip olmadı. Girdim baktım oturmuş diyor. Ne bahtiyarsın ya Ebu Zer.
0: Ebu Bakr'dayız. Radıyallahu anh. Resulullah Efendimiz oturmuş. Hemen yanına oturdum. Dedim annem babam sana feda olsun ya Resulallah. Sen bana namaz kıl dedin. Feeyyus salati. Yani namazın hangisi daha muteber buyurdu. Yani farzların dışında soruyor. Nafile namazları. Çünkü farzlar belli. Allah'ın en sevdiği, Allah'a en ziyade yaklaştıran. Yani farz amellerdi. Bunların en başında farz amellerinin başında farz namaz geldi. Yani İslam'ın şartı beştir. Kelime-i şehadet zaten iman kelimesini söylemektir. Ondan sonra birinciye gelen amel bakımında, hareket bakımında mesela. Yani zaten namazdır yani. Beş vakit namaz. Onu söylemiyor. Ve kâle bu diyor. As-salâtu hayru mevdu'in istekthir minu eqille. Allah'ın meşru ettiği, ibadet olarak vaz ettiği, tayin ettiği amellerin en hayırlısı namazdır. İster az kıl, ister çok kıl. Bu nafile olduğu anlaşılıyor. Çünkü ister az kıl, çok kıl. Yani öğleni istersen iki kılabilirsin. Veyahut sabahı dört kılabilirsin. Akşamı dört kılabilirsin. Olur mu öyle bir şey? Sabahı dört kılsan namaz kılmamış olursun. Akşamı dört kılsan namaz kılmamış olursun. Öğleni ikiye indirsen namaz kılmamış olursun. Orada az çok müsait değil. Ama evvabini dört kıldın, altı kıldın, yirmi kıldın. Hepsi hakkında hadis var. Teheccüdü, iki kıldın, sekiz kıldın, on iki kıldın, elli kıldın, yüz kıldın. Var, yüz rekat da var. İşte Berat gece yüz rekat namaz da var hadiste. On üçün, az kıl, çok kıl. İlla hadis olması da şart değil. Namaz hakkında. Onun için faziletli ameller babında. Biz size bu kadar namazlar anlatıyoruz. Bu muhaddis geçinen cühela tayfası. İşte onun kaynağı Abdülkadir Geylani mevzu hadis rivayet et. Tövbe estağfirullah. İmam-ı Gazali hadis bilmez. Bunları nasıl dediniz ya? Kök yere inseydi, kafanıza geçseydi daha az zarar etmiş olurdunuz. Şu anda böyle hadis geç muhadis bozuntuları var yani piyasada. Yani. Neyse Allah. İslah etsin. Ya zaten bu hadise dayanıyor. Bu sahih hadis. Yani nafile namazda az çok rekat şey yok. Yeter ki şerata muhalefet olmaz. Yani üç rekat olmaz. Vitrin haricinde, akşam namazının haricinde üç rekat yok. Bir namazda üç secde olmaz. Bir namazda iki rükû olmaz. Yani rekatta, rekatta diyorum. Bir rekatta, namazda dememiş. Bir rekatta yani. Ondan sonra. Bunlar bellidir. Tevrat'tan ayet okuyamazsın İbranice mesela. Allah'ın ayetidir diye Tevrat. Misal yani namazda okuyabilir misin kıraat diye. Hadis okunmaz mütevatir olsa da mesela kıraat yerine gelir. Misal. Böyle bir şeriatta muhalefet yoksa daha ne konuşuyorsun? Buyurdu. Kale ben o zaman fekultu dedim ki diyor. Feyül amali eftalu. Amellerin hangisi daha faziletlidir? Kale imanun billahi. Allah'a iman etmek. Yani iman bu manada amel sayılıyor. Çünkü kelime-i şehadet okumak ikrar ya dille. O bakımdan o da var. En nihayetinde beyin amelidir. Kalp amelidir. Çünkü İtikat etmek, inanmak, ehl-i sünnete göre amentü esaslarına, altı şartı ve bunun teferruatına inanmak bir mesai, bir şey ister. Velakin bir insan bunun için hiç konuşmasa da, hiç yazmasa da hocadan dinlediğiyle, kitaptan okuduğuyla bu imana sahip olabilir yani. İman beyinde biter. Onun için Allah'a iman bu noktada ameli de girmiş oluyor. Ve cihadın çünkü bir mesai sarf ediyorsun. Beyin ameliyesi yani. Kalp ameliyesi yani çünkü inanmak için düşünüp anlamak lazım yani. Hiçbir şey düşünmeden, anlamadan, dinlemeden neye iman edeceksin? Allah'a iman etmek ve cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihat. Yani Allah'ın dinini hakim etmek için i'la'u kelimetillah uğrunda gazalara çıkıyor. İşte Osmanlı ecdadımız daha yakın tarihe kadar cihatlar var, gazalar var. Vatan müdafası var. Bir de vatan müdafası dışında hiç cihat yoktur zannetmeyin. Kafirlere İslam'ı teklif etmek var. Tebliğ etmek var. Tebliği kabul etmediyse cizyeyi teklif etmek var. Cizyeyi kabul etmediyse harp edeceksin. Bu sadece vatanı müdafaa ile sınırlı değil yani. Öyle olsaydı İstanbul'a, İstanbul'a

0: Yani Abdullah İbni Abbas'ın kardeşi. Hepsi İbni Abbas yani. Abbas'ın oğullarının hepsi İbni Abbas oluyor da. Bu Kusem İbni Abbas, öbürü Abdullah İbni Abbas. Radıyallahu anh'ıma. E ne olacak? Medine'den hesap et. Buradan 5 saat uçakla ya. Uçakla. Niye gittiler oralara? Demek cihat öyle sadece vatanı müdafaa meselesi değil. Yani İslam'da cihat var.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.
1: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
5: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye Umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Bir kazan kaynıyor. Ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216 606 38 38 543 125 12 12 WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
7: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında

0: dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14.000 lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20.000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
2: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
1: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
3: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
4: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
5: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
0: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
8: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
9: Liderimiz, önderimiz bilmem kim, bilmem kim. Ne bilmem kim ya? Liderimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başka önder lider olur mu? Kim ona tabi olduysa alimlerden, meşayihimizden, onlar da onun varisi oldukları için onlara tabi oluyoruz. Asıl tabi olduğumuz nokta Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem.
8: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20.15'te Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
10: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor. Değerli dinleyicilerimiz, Lale Gül FM'de saatlerimiz 20.15'i gösteriyor. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında değerli hocamız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi haftanın sohbetinde canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Şimdi Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınına geçiyoruz.
11: Za doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sunar.
12: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti başlıyor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammedin. Allahum salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbnâ Muhammedin. Allahum salli aleyhi ve sellem. Sallu ala şefi'i zünubina Muhammed'e. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Bu, bunda var mı? Bunda bulur. Şu hadis bunda varsa onu okuyacaktım. Euzü billahi semî'ül alîmi mineşşeytanirracîm. Rabbi euzü bike min hemezâtişşeyâdîn. Ve euzü bike rabben yahudurûn. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ ضَائِفَةٌ لِيَتَفَكَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. اللّٰهُمْ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ. حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا مَوْتَ أَبَدًا وَدَفَعْتُهُ عَنِّي وَعَنْكُمْ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Kıymetli kardeşlerimiz, Allah'ımız cumamızı, gecemizi, günümüzü mübarek eylesin. Amin. Cümle bereketlerine, faziletlerine nail eylesin. Amin. Cuma günü hakkında, fazileti hakkında, salavat-ı şerifin fazileti hakkında birkaç hadis-i şerif okuyacağım inşallah. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid-i Şerif ayının son haftasındayız. Bu vesileyle geçen hafta şeriatı muhafaza bakımından reddiyeler yapmak durumunda kaldık. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok memnun eden bir amellerdendir elhamdülillah. Onun için şimdi biraz salavat-ı şerifelerle faziletlerinin beyanıyla inşallah bu cumamızı da ihya edelim inşallah. Şimdi bir iki ilanım var. Birincisi Şura Fıkıh Kurulu Hüsamettin Hoca Efendi, Kalender Hoca Efendi'nin ihtisas medreseleri yeni eğitim ve öğretim dönemine başlamıştır. Elhamdülillah 200 küsur 200'den fazla talebe müracaat etmiş elhamdülillah. Diğerleri yok işte o zaman dergiyi ver bana, kitabı verme. Diğerleri sinek alıyor. Efendi Hazretleri'nin rabıtasını terk edenler yani bereketleri nezedilmiş, bereketleri soyulmuş ama Efendi Hazretlerimizin rabıtası muhafaza edenlerin bereketleri gün be gün artıyor. Elhamdülillah onun için talebeler müracaat etmişler. Bunlar tabii yerleşsin diye yeni yerler icap etti. Yerleri dar geldi. Birkaç yer aldılar. Yani parayla alamadılar da kiralara tuttular. Oraları da elverişli hale getirdiler. Bu 204 talebenin eğitim faaliyetleri devam etmekte. Tabii bu hizmetin kuruluşu binaların eğitim için hazırlanması sırasında ciddi bir maddi yükün altına girildi. Halen ödenmesi gereken borç bakiyeleri bulunmaktadır. Bu sebeple kalan borçların ödenmesi ve bu talebelerin burslarının karşılanması, kitap ihtiyaçlarının temin edilmesi hususunda destek istiyor hoca efendilerimiz. Yalnız derneğin adını yazmamışlar. Yani bu işleri her zaman ben mi kürsüden canlı yayında söylemek zorundayım ya? Ya bir insan bir kağıdı çıkarırken burada derneğin adı ne? He? Yani arkadaşlarımız maalesef her şeyi yarım yapıyorlar. Maalesef de. Şimdi demek istediğim şudur ki Ahmet Hakan sordu. Hatta kafasını unuttu herhalde. Bir daha sordu. Ben dedim daha demin cevaplandırdım dedim yani. Sonra hatırladı. Ha cevaplandırmıştı ya dedi falan. Farkındaysan. Ben zamanında İsmail Ağa'da topluyordum. Zamanında ittefe de topluyordum. Ama sonra ne dedim? Bunlar efendim senin vasiyetini bozdu. Bunlara güvenimiz kalmamıştır. Artık her şeyi yaparlar. Çünkü şeyh uydurdular. Yalan dolanlar çevirdiler. Şahitliklerini gizlediler. Kendi sitelerine koydukları şeyi ertesi gün kendileri tekzip ettiler. Salih Topçu'nun kürsüden Hasan Efendi rabıtaya izin vermedi dediğini, aynı kürsüye Abdullah Kılıç çıkıp küllün kezzap, hepsi yalan konuşuyor dedi. Bunların hepsi bu milletin gözünün önünde oldu ya. E benim daha güvenim kalır mı? Ben de dedim ki bunlara güven kalmamıştır. Yani şunu demek istiyorum. Ben hiçbir dernekle resmi bağlantım yoktur. Ne mütevellide bulunuyorum, ne oğullarım, ne damatlarım, ne çoluğum, ne çocuğum, ne babam, ne hiçbir akrabamızın da uzaktan yakından hiçbir derneklerde çalışması da yoktur. Ben Allah rızası için hizmet ediyorum. Gidiyorum İsmail Ünerlici Hoca Efendi'nin orada, oranın medreseleri için teşvik ediyorum. Şahit misiniz?
1: Şahit.
0: Tamam. Gidiyorum işte bu dünya kadar video çekiyorum. Değil mi? Kavacık Camii Şerifi faaliyete güveniyorsam, güvendiğim Kıyam Der, İdlib'de çok büyük hizmetler yaptı. Kıyam Der'in hizmetlerine video çektim, oturdum yarım saat, bir saat program yaptım. Kendi evimin bahçesine geldiler. Değil mi? Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yani bunlara hep destek verdik. Çünkü Kıyam Der çok hizmet etti. İdlib ve civarında on binlerce talebe yetim bakıyor ya. Şimdi mesela bunların hepsine destek veriyor muyum? Veriyorum. Birçok medreseye, birçok hoca efendiye, vahitler ona keza vesair, Kovacı dedenin işte defterdanı yapılması için verdim mi? Verdim. Şimdi bunların hepsini ben bunların neresindeyim? Ben Allah rızası için ayrım yapmaksızın hizmet gördüğüm, güvendiğim yerlere desteğimi devam ettiriyorum. Bunun saymakla bitmez. Belki şu anda yani en az 4-5-6 tane saydım. Ondan sonra şimdi yeni bir dernek kuruldu. Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği. Bu Fatih Kalender Hoca Efendi'nin, Hüsamettin Hoca Efendi'nin fıkıh talebesi yetiştirdiği, hoca yetiştirdiği, ihtisas için yetiştirdikleri medreselerin faaliyetleri için bu yeni bir dernek kuruldu. Bunu da size bu vesileyle duyuruyorum. Şimdi benim burada ne menfaatim var? Yok, ne menfaatim var? Bir kuruş menfaati var diyen Allah belasını versin.
1: Amin.
0: Allah iftiracılara lanet etsin.
1: Amin.
0: Ben hepsini Allah rızası için yapıyorum. Ama bir yanlış olursa da diyorum, bak ben buradan desteğimi çekiyorum. Burada yanlış görüyorum diyorum. Bunu da demek zorundayım. Çünkü millet bana güvenip veriyor yani. Dolu istismar var yani. Ama bu hoca efendilere biz güveniyoruz. Öyle değil mi şimdi? Güveniyoruz. Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği. Bu derneğin resmi hesaplarına girip, bizim açığımız kaçığımız yok, şeffaflık var. Bu derneğin resmi hesaplarından IBAN numaralarını alıp, işte bu herhalde sitesi kurulmuştur benim tahmin ettiğim. Yani bu site var, bunun sitesine girilip, hoca efendileri özel tanıyanlar gidip bilgi alabilir veya bu siteye girilip bağışlar yapılabilir. Çünkü burada Allah kimin hayırlı olmasını, iyiliğini isterse ona dinde fıkıh ilmi öğretir diyor. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fitti. Fıkıh ilmi kadar büyük bir ilim yoktur. Geçenlerde yine anlattım. Alaaddin Efendi Kusesi Ruh babamız öyle buyurdu. Dört mezhep müftisiydi. Bu dini mübin İslam fıkıhtan ibarettir. Evladım Mahmud buyurdu. Din fıkıhtan ibarettir. Çünkü abdestinden, guslünden, taharetinden başlıyor. Bütün meseleler ölümünden defnine kadar, dünyadaki son işlemine kadar hepsi fıkha bağlı. Helal mı, haram mı, mekruh mu, müfsit mi, mubah mı, müstehap mı, mendup mu, farz mı, vacip mi, sünnet mi? Bunların hepsi fıkhın alanıdır. Onun için tefsir bilmesen olur. Hadisleri bilmesen olur. Yani misal, cahil kalırsın, ilimsiz olursun. Ama fıkhı bilmezsen abdest de alamazsın, namaz da kılamazsın, oruç da tutamazsın. Affedersin, eşinle bile birleşirken bir fıkhı var bunun, helal var, haramı var. Bunu dahi günaha girersin. Onun için bir insan fıkhı bilse ebedi cennete gider. yani amel etse, amel ederse, fıkıhla amel ederse ve cennete gider. Yarın ona sen tefsir alimi niye olmadın, şu kadar hadis niye ezberlemedin diye cehenneme atmazlar yani. Ama fıkıh bilmeyen dini yaşayamaz. Bakın şu anda burada, Hoca Efendi bana telefonda anlattı da burada hiçbir bilgi yazmamışlar ya. Aklıma kaldığı kadarıyla yani 30 tane hocayla, hocalarla beraber hem talebe okutuyorlar hem de fıkıh sorularınıza sizin cevaplar veriyorlar. 30 tane hoca, bu kolay bir şey değil. Bir alim kolay yetişmiyor. Bu tarlada efendim sarımsak yetişmiyor. Bu alim, bu alim. Bu kolay bir yetişen bir şey değil. Ömürlerini verdiler yani. Onun için bunlara tabii destek olmak bizim boynumuzun borcudur. Allah Teala borçlarını ödemelerini bir an önce zaten ilmi hizmetler, faaliyetler de başladı. Allah müteyemmen ve mübarek eylesin. Nazardan şerden muhafaza eylesin. Ocaklarını mamur eylesin. Talebesiz kıyamet sabahına kadar talebelerini birbirinden okuyarak, okutarak daim eylesin. Bu ilim silsilesini, bu ilim nesebini inkıta uğramaktan mahfuz-u emin eylesin. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Efendi Hazretlerimizin canı, ciğeri, usulü fıkıh, fıkıh, usulü fıkıh, fıkıh, usulü fıkıh. Ömrü usulü fıkıh okulsun, fıkıh okulsun diye geçti. Devamlı yanında fıkıh okutturuyordu, usulü fıkıh okutturuyordu. Yani hayatında o kadar işi var. Şeyhlik mi yapsın, mücedditlik mi yapsın, bu kadar milletin derdini mi dinesin, herkesin cenazesine, düğününe, sünnetine, merasimine, ömrünü ya vakfetmiş bu ümmete, bir istirahatını, bir çay içmemiş. Hacı anne bir çay içti dediğinde, bir çay içene kadar hanım, kaç Müslümanın derdini dinlerim demiş. Böyle bir insan bu hocaları yetiştirdi. Ve onlar da efendiye sadık kaldılar, rabıtayı bozmadılar. Şimdi bizim bunlara sahip çıkmak elbette boynumuzun borcudur. Benim onlardan ne menfaatim var? Allah rızası için destek olalım diyorum. Doğru mu konuşuyorum şimdi? Tamam, bir yanlış varsa söyleyin. Bu arada para topluyor musun? Resmi dernek. Burada zaten dernekler masası teftiş ediyor bütün dernekler. Biz hoca efendiler talebe okutuyorlar. Bu da büyük bir hizmettir. Dinimizin devamı ve bekası fıkıh ilmine bağlıdır. Fıkıh çökerse vaazla, nasihatla, mevizeyle, menkıbeyle, kıssalardan, hisselerle helal haram belli olmaz. Helal haram fıkhın konusudur. Helal haramı gözetmeyen de cennete giremez. Onun için bizim çoluğumuz, çocuğumuz yarın kime fetva soracak? Ne kadar yalan yanlış fetvalar görülüyor. Diyanetin bile bazı fetvalarına maalesef güvenilemiyor. Öyle mi? Şey arıyorsun, 3'ten 9'a şart olmuş diyorsun, 1 sayılır diyor. Halbuki bu İbn-i Teymiyelerin görüşüdür. Yani şimdi bizim hocalara sorsan ne diyecek sana? 3 talak dediğin zaman 3 gider. Mesela yani. Onun için burada güveneceğimiz fetva kurulu nedir? Şura Fıkıh Kurulu'ndan ibarettir. Anladık mı? Diğer tabii münferit hoca efendiler vardır, fakihtir, fıkıh alimidir. Diğer bazı medreselerde de bu bazı hoca efendiler olabilir. Ben bunların dışında hiçbir hoca fıkıh bilmiyor demiyorum. Yanlış anlamayın. Ama burada bir oluşum var. Telefona cevap verme bir sistem var yani. Bu sistem de kolay kurulmadı yani. Onun için size durumu arz ediyoruz. Fıkıh hayattır, fıkıh yaşatmak, dini yaşatmaktır. Bu zamana kadar cemaatlerin verdikleri desteklerden dolayı hoca efendiler bu vesileyle beni de aradılar. Sizlere teşekkür ediyorlar, sizlere dua diyorlar. Allah sizlerden razı olsun. Hoca efendiler de diyorlar, ben de diyorum Allah sizlerden razı olsun. Amin. Siz varken bu din bitmeyecek inşallah. Sizin gibi Müslümanlar, Ehl-i Sünnet kardeşler mevcut iken bu fıkıh medreseleri, bu ilimler, bu medreseler daim olacak, kaim olacak inşallah. Siz de buna vesilesiniz. En büyük vesilesiniz. Bu duymuyorum. Yok, şu anda hoca efendiler böyle bir dernek kurulumuna gittiler. Dolayısıyla şu anda onların yani Fatih Alender Hoca ile Hüsamettin Hocaların ve bu demin anlattığım faaliyetlerin yürütüldüğü yerin adı bu dernektir. Bu müstakil bir dernek olarak kuruldu. Bunu onun için ilan ediyorum zaten. Anlayabildiniz mi? Evet. Yani şu anda müstakil olarak bundan bahsediyoruz. İkinci olarak kısa ve öz tabii çok sohbete geçmek istiyorum. Muhammed Gül Efendi kardeşimiz, İbrahim Efendi hocamızın Sellemoğlu hocamızla görüştüm. Sizlere selamı var. Denizli'de bulunuyor. Bir haftaya falan gelecek inşallah. Sağlığı saati yerinde. Ben görüntülü aradığımda Hatb-ı Şerif yaptırıyordu Denizli'de. Mübarek hizmetlerine devam ediyor. Allah'ın velisi, Allah'ın büyük dostu, Allah'ın nazlı kulu, Alaaddin Efendi babamızın, Efendi Hazretlerimizin ciğer paresi, Allah'ın marzı makbul kulu, Mahmud Efendi Hazretlerinin tasdikiyle böyle bir insan daha dünyada nerede bulacağız? Nerede bulacağız? Allah hocamıza sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömürle hizmetinin başında devam nasip eylesin. Nazarlardan, şerlerden, şerlerden hocamızı muhafaza eylesin. İnşallah geleceğiz, müşerref olacağız. O da birkaç aylar sonra yine Fatih'e taşınıyor inşallah. Ondan sonra bütün medreselerde vesaire hocaefendiler, gidenler, gelenler çok faydalanacak, istifade edecek hocamız. İnşallahur Rahman. Allah razı olsun. Kıyamder de bu işte ilgileniyor. Efendim Kıyamder'in de burada çok emeği oldu ve oluyor. Allah Kıyamder'in de bütün hizmetlerini daim ve kaim eylesin. Şeriata, tarikata yaptıkları hizmetlerden dolayı maddi manevi her sahada onlara terakkiler nasip eylesin. Şu anda güzel hizmet görüyorlar. Muhammed Gül Efendi kardeşimizin tabii bir zamandır Hoca Efendi'nin yanında bulunmamasından dolayı bazıları sorular soruyorlar. Ben de şimdi herkese tek tek cevap vermektense bu konuda bir beyanda bulunmak lazım geldiğini, zaruretini hissediyorum. Kendisi biliyorsunuz bir iş adamıdır ve geldiği zaman maalesef o arada Hoca Efendi'yi misafir edeceğiz diyen bazı kişiler bize söz verdiler. İşte bir şöyle bir dairemiz var, böyle bir şeyimiz var falan. Hoca Efendi o arada biz de onun yerini hazırlayacaktık. Biliyorsunuz acil geldi bu olaylar üzerine. Rabıta bozulunca hocamız acilen toparlandı geldi. Allah razı olsun. Hakkı ödenmez o yaşta. O arada tabii bunlar Mahmut Eren'in adamı çıktılar sonra. Bu tehlikeleri biz de görünce bize verdikleri sözleri bozdular. O arada da acil bir durum oldu. Ben de Muhammed Gül Efendi'yi de arayarak ne yapacağız? Hocamız yolda geliyor. Bu adamlar da bize böyle bir kumpas kurmuşlar. Şu anda da yani hocamızı rahat ettirmemiz lazım diye sağ olsun evini barkını açtı. 15 gün çok güzel hizmet etti. İbrahim Efendi hocamızın kendi beyanıyla kuş sütü kuru üzüm eksik etmeden yüzlerce insanlar geldi ziyaret etti. Ondan sonra da 2 sene kadar bu fakirin öngörüsüyle, ricasıyla bu işle ilgilenen benim pek aklım ermiyor, şey yapamıyorum. Çünkü bayağı bir hizmetler lazım geliyor. Ev döşenecek, şu olacak, bu olacak vesaire. Şuraya gidilecek, buradan gelinecek. Ben devamlı yanında bulunamıyorum. Ben hasta bir insanım yani. Kendi işlerimde çok rica ettim. Allah razı olsun. O da kabul etti. Ve 2 sene bu hizmeti çok güzel şekilde ifa etti. Dolayısıyla biz kendisinden razıyız. Allah da ondan razı olsun. Hoca Efendi kendisini sever, dua eder. Dolayısıyla hiçbir sorun mevcut değildir. Ancak onun da kendi işlerinin yoğunluğu sebebiyle vesaire düzen de kurulduğu için, bu sistem de oturduğu için diğer kardeşlerimiz şu anda bu hizmeti deruhte ediyorlar. Çünkü hocamız bu tarafa geçmek üzere şu anda bir yer hazırlanıyor. Çünkü burada medreseler çok, faaliyetler daha fazla, hocamız Hatb-ı Şerifler vesaire cemaat Hatb-ı Şeriflere buradaki merkezdeki çarşambadaki Hatb-ı Şerif'e falan katılmak istiyor. Bu imkanlardan dolayı bu tarafa geçme durumu inşallah söz konusudur. O da birkaç ay alacak tabii. Tatilat falan var şu anda. Yer tutuldu elhamdülillah. İsmet babamızın orada. Kattesallahu sirruhu. Dolayısıyla bu hususta biz kendisine teşekkür ediyoruz. Ve rızamızı bildiriyoruz. Bunun dışında başka bir konu yoktur. Bu hususta soru soranların da aydınlanması bakımından bu açıklamayı da yapmayı zorunlu hissettim. Bir borç olarak görüyorum. Çünkü 2 sene hakikaten Allah rızası için maddi menfaat beklemeden, temin etmeden hizmetini yaptı. Dolayısıyla bu bir bayrak yarışıdır. bir insan hizmetlerini yapar. Tabii ki bu hizmetler efendim şahıslarla kaim değildir. Bu bir ümmet meselesidir. İbrahim Efendi hocamız bir ümmetin başıdır. Dolayısıyla büyük bir cemaatin, Efendi Hazretimiz cemaatinin vekillerinin emiridir. Hepimiz ona hizmetçiyiz. Hepimiz Allah bize hizmetleri becermeyi nasip eylesin. Amin. Bunu da beyan ediyorum. Başka bu hususta cevap lazım değildir. Bunu dinleyen benim ne demek istediğimi anlamıştır. Bundan başka bir şey yoktur. Şimdi Cuma gecesi ve Cuma günü tabii birçok hadis-i şerif yazdım. Ekim ayında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletleri ve salavat-ı şerifesinin faziletleri hakkında hadis-i şerifler çıkacak. Lale Gül dergisinde. Ahıskaya yayınlarına da bir destek verin. Bayağı bir ortalık biliyorsunuz Temmuz, Ağustos ekonominin bozukluğu vesaire birçok kitapçının kapanması. Aman Ahıska yayınlarını ayakta tutalım. Çünkü Efendi Hazretlerimizin tefsiri dair sohbetleri de bütün kitapları oradan çıkıyor. Ve bizim kitaplar da oradan çıkıyor. Dolayısıyla bu hizmetin devamı için diğer kitapçılardansa yani aynı kitap orada da var. Ahıska yayınlarının müfredatı çok. Yani aradığınız diğer kitapları da orada bulabilirsiniz. Dolayısıyla oranın yaşaması Efendi Hazretlerimizin eserlerinin devam etmesi için büyük bir vesiledir. Bu itibarla zaten Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri Vakfı'na bağlı olup Efendi Hazretleri'nin kitaplarının gelirleri Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri Vakfı kurulmuştur. Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri Vakfı'nın bünyesinde yani Efendi Hazretleri'nin kitaplarıyla ilgili konular vakfa bağışlanmıştır. Bu itibarla buraya destek aynı zamanda vakıf hizmetlerine de destek olmuş oluyor. Kitaplar zaten peş peşe çıkıyor. Tefsire de işte çok hızlı başlıyoruz. Şimdi 5. cilt sohbetler yakında bir basılacak inşallah. Çok güzel ilimler, Efendi Hazretimizin bütün ilimlerini sizlere doğru bir şekilde anlayacağınız bir dille kaynaklı bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. O da 5. cilt yakında çıkacaktır inşallahü rahman. Daha da kıymetli eserler çıkacak. Tefsirin 21. cildi hazırlanıyor. Hazırlandı zaten de onun bir tercümeleri kaldı. Onu yapacağım inşallah. Böylece hizmetleri Allah daim ve kaim eylesin. Lale Gül dergisi abone olunmaklıktır, destek verilmekliktir. İçine çok büyük ilimler, hizmetler, şeriatın, tarikatın muhafazası mevcuttur. Onun için özellikle Emre Altınkum Hoca Efendi'nin yazıları önem arz ediyor. Bu önümüzdeki aylarda çok önemli yazılar çıkacak. Bu rabıta konusunda kafası karışan, şüpheye düşen bazı işte ilmi az olan molla diyelim, yeni okuyan hocalar kafası karışmışlar var. Onlara bütün delilleriyle, kaynaklarıyla güzel ilimler hazırlıyor Emre Hoca Efendi de. İnşallah dergiyi ayakta tutalım. Bu dergiyi ayakta tutmamız şeriatın, tarikatın muhafazasına vesiledir yani. Vesiledir. Onun için şimdi bazı hadis-i şerifler okuyacağım. Tabii evvelden o kaç tane hadis-i şerif, 8 tane hadis-i şerif okumuştum. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkı hatırına yazmış olduğum bu yazılardan ikincisi bu Eylül ayının dergisidir. Bu dergideki bazı hadis-i şeriflerden okuyorum. Anne Enes İbni Malik'in radıyallahu teala hadimin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hizmetinde 10 sene bulunmuş Enes İbni Malik Hazretlerinden rivayetle kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben salavat okursam beraber sesli cemaatta bir kere ben diyor adam bulundum, bir hadis okundu, bir salavat getirdiler. Ben de onlarla salavat getirdim, sesli salavat getirdim. Ondan af olmuşum diyor. Halbuki çok günahkar adam idi. Mana aleminde gördüler, dediler sen cennette ne işin var? Dedi ben de yakıştıramadım kendimi cennete ama bir hadis okunan mecliste salavat okundu, sesli salavat okundu, ben de o salavatı okudum, orada affolunmuşum dedi yani. Onun için kardeşler biraz salavat-ı şerifelerde daha hassas ve duyarlı olalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Hasbi Hoca Efendi çok üzerine dururdu, rahmetullahi aleyh, mekanı cennet olsun. Kabri nur olsun. Yani bu millete böyle ya amin, sessiz amin demeyin. Salavat okunuyor, bir sesli şey yapın. Böyle her sohbette kafa yanlar vurarçasına hoca efendi. Fakat cemaat çok unutur yani. Evet. İnne ekrabeküm minni. Bana en yakın olacağınız yevmel kıyamet, kıyamet günde fi külli mevtunin. Kıyamet gününde biliyorsunuz mahşerde çok mevtunler var. Mevtun demek yerler. Sırat'ta 7000 sene tevkif var. Yok efendim mizanda efendim amellerin tartılması var. Havz-ı Kevser'de içen var, içemeyen var. Sırat'tan geçen var, geçemeyen var. Birçok mevtunler 50.000 sene. 50.000 sene fi yevmin kâne miktâru 50.000 sene. Kur'an'ın beyanı bu. Kur'an'ın miktarı 50.000 sene olan bir günde diyor. Şimdi öyle bir günde hepimiz o güne çıkmak üzere işte ölüme doğru gidiyoruz şu an. Hepimiz o güne çıkacağız. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın olan kurtuldu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yakın olan kurtuldu. Peki bana en yakın kim olacak diyor. Her yerde diyor bak, her yerde ne demek? Sade sıratta değil, sade mizanda değil, sade Havz-ı Kevser'de değil. Mahşerde yüzlerce, binlerce olay var. Şahitlerin dikileceği olay var, uzuvların şahitlik edeceği makamlar var, ne bileyim Mevla Teala'nın teke tek suale çekeceği makamlar var vesaire. Her mevtinde kıyamet günü bana en yakın gelecek olan ekserukum aleyye salaten fit dünya. Dünyada bana en çok kim salavat-ı şerife okuduysa kesinlikle en yakınım da o olacak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi. Men salli aleyye fi yevmil cum'ati ve leyletil cum'ati. Kim cuma gecesinde ve cuma gününde. Bu cumanın salavat-ı şerifeyle çok alakası var. Biz niye bu sohbeti mesela ben bunu cumartesi pazara bağlayana alsam belki daha kalabalık cemaat gelir. Ertesi gün tatil diye. Niye almıyoruz? Cuma gecesi Kadir gecesinden eftaldir. Onun için her hafta bize Allah böyle bir cuma gecesi vermiş. Cuma gecesi akşamı cemaatle kılmak, yatsıyı cemaatle kılmak, ilim meclisinde bulunmak, birçok salavat-ı şerife okumak. Bunları kaçırmayalım diye perşembeyi cuma bağlayan gece, bu gece cuma gecesi işte. Yarın da cuma günü. Okursa, bu tabii hadis-i şerifte adet söylemiyor. Yani sayı söylemiyor. Cuma gecesi, cuma günü salavat okuyoruz. Her gece salavat okuyoruz. Zaten ettehiyyatü namazın son kadesinde Allahümme salli Allah'ın barik okumuyor muyuz? Her gece akşam namazı, yatsı namazı kılmıyor muyuz? Sünnetlerini, vitri kılmıyor muyuz? Zaten salavat ama burada bir adet söylemiyor. Onu işte anlatacağım şimdi. Ne olur diyor? Kadallahu levmiyete hace. Allah onun 100 tane isteğini verir. Cuma gecesi, cuma günü. Bakalım kaç kere. Seb'ine min havacil ahira. 70'i ahiretle ilgili isteklerinden. Mesela benim ahiretle ilgili isteklerim ta ölümden başlıyor, kabirden, münker nekirin sualinin kolay olmasından, onlara cevap verebilmemden, kabir azabı görmemem için vesaire. Bunlar benim isteklerim değil mi? Oradan mahşere çıktıktan sonra oradan ahirette birçok 50.000 senelik hesabı kitabı var. Ben buralarda her birinde Allah'ın yardımını, rahmetini, Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatini istiyorum. İşte bunlar benim ahiret isteklerim. Sizin de ahirete müteallik istekleriniz yok mu? Dünyadan 1000 kat fazla ahirette istememiz lazım. Burada 50-60 sene o da şeydi, benimki bitti hemen hemen 60'ı geçtim. Dolayısıyla ne yapacaksın? Sonsuz bir ahiret var. 70'i ahiret hacetlerinden ve selasine min havacit dünya. 30'u da dünya ile ilgili istekler. Şimdi 30 tane dünya ile ilgili istekler, ben bakıyorum dünya ile ilgili vardır belki 15-20 ama 30 yani 30 yeter ya, yetmez mi? He? 30 tane şu anda isteğimiz olsa yeter mi? Yani yeter yani. Bayağı bir işlerimiz görülür ya. Allah namerde de muhtaç etmesin. Merde de muhtaç etmesin. Muhtacına muhtaç etmesin. Kendinden gayrine muhtaç etmesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يذكر الله بذلك ملكا. Sonra Allah Teala cuma gecesi ve cuma günü olan okunan salavat-ı şerifeye bir melek görevlendirir. Yudhilu fi kabri, gelit getirir benim kabrime, ben kabrimde diriyim buyuruyor. Ben ölmedim buyuruyor. Öldükten sonra ruhum bana geri iade edildi. Ruhum geri iade edildi. Ruhumla bedenimle hayattayım buyuruyor. Onu getirir. Kema tedhulu aleykum ledaya, size nasıl birisi bir hediye getiriyor. Bana da o salavatlarınız cuma gecesi, cuma günü olursa özel hediye olarak arz edilir. Yuhbiruni men salli aleyye, o melek de salavat okuyanın bana adını bilir. Bismihi, hem kendi ismini bildirir. Ve nesebi, hem soyunu bildirir. İlâ itrati, geçmiş atalarına kadar bildirir. Benim babam Yusuf, onun babası Yusuf, onun babası işte efendim Ali Osman Hoca, onun babası Hacı Tahir Efendi, onun babası Mustafa Efendi, böyle gidiyor. Sizin de babasının adıyla da kalmıyor. Nesebinden diyor, soyundan geriye doğru gider diyor. Bak onlar, sen salavat okuyorsun, senin deden, büyük dedene kadar Resulullah'ın yanında ismi anılıyor. Şimdi ona kabir azabı kalır mı? İşte bak meseleyi görüyor musun? Şimdi fe üsbitu, ben de tespit yaparım. İndi o salavatları getirin bakayım, hediyeleri kabul ederim. O hediyeyi yanıma koyarım. Fî sahîfetin beydâ, bembeyaz bir sayfaya, özel bir sayfa açarım yanımda diyor. O sayfaya o ümmetimin salavatlarını özel koyarım. Onu başkalarıyla karıştırmam diyor. Anladın mı? Ha şimdi burada tabii bazı Beyhakî'de geçiyor. Fezâilül Evkat'ta. Şuab-ül İman isimli eserde geçiyor. İsmail İspaniyet Tergibi'nden geçiyor. İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimeş'te geçiyor. Vesaire vesaire. Kaynakları çok burada say. Dergide 13. sayfada. Şimdi burada faydalı malumat var. O da nedir? Burada bir sayı zikredilmemiş. Sayı zikredilmeyince zaten herkes, namaz kılan herkes salavat kaç kere okuyor. Yani dışarıda başka salavat okumasa bile. Öyle mi şimdi? Namaz kılanlar, salli barikler var zaten her namazın son oturuşunda. Onun için buyurur ki İmam-ı Beyhakî Hazretleri, büyük muhaddis Beyhakî, o anlatıyor yani. وَعَلَمَ اَنَّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَى النَّبِي. Şimdi bu hadisi o rivayet etti mi? Senediyle, isnadıyla etti. Şimdi onun beyanı önemli. Ne anladı bu hadisten şimdi? Kafamıza göre takılmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyletel cuma, cuma gecesi mi'ete merratin, 100 kere salavat. Şimdi burada 100 kere kaydını getiriyor. Hadiste demedi. Ama neden? Lâ fazâilü kesîra, çok fazileti var diyor. Çünkü başka hadis de var diyor. Şimdi hadisleri birlikte okuduğumuz zaman sayı çıkıyor. Kemaru yani İbn Abbas radıyallahu anh'a kâle semi'tu nebiyyekum sallallahu aleyhi ve selleme yekûl. Ben sizin peygamberiniz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'i buyururken işittim diyor. Bak İbn Abbas diyor, ben buyururken işittim. Bu da Beyhakî'de, başka bir hadiste de bu geçiyor. Şimdi hadisi hadisle tefsir ettiğin zaman sayı meydana çıktı. Ekseru salate ala nebiyyikum fil leyletil garra'i ve lemvil ezeri leyletel cumati ve yevmel cumati. Parlak gecede ve nurlu günde, yani onu da anlatıyor. Parlak geceden kastı, nurlu günden kastı nedir? Cuma gecesinde, yani bu gece ve cuma gününde Nebi'ni sallallahu teala aleyhi ve selleme salavatı çok yapın. Şimdi çok yapın dendiği zaman bir adamın sade namazın son oturuşundaki salli barik okumasıyla, o da kadeye hıyla kaç tane son oturuş var bir gecede, yani gece namazında, akşam namazında bir tane son oturuş var, sünnetinde bir tane son oturuş var, yatsının da sünnetini, bazısı da ilk sünnetini de kılmıyorlar falan. Hadi kılsa bile hesap etsen son oturuşlarında, tabi şeyde gayrimenkulde olduğu için ilk oturuşunda da var, ilk sünnetin dördünün ilk oturuşunda da salli barik var, son oturuşta da salli barik var, dört kılarsa da, dört kılmazsa da ikide bir tane var. Yani hesap edersek, bir de vitir desek, bir de teheccüde kalkar kalkmaz, çoğu kalkmaz zaten. Yani 10 tane falan, 10-15 taneyi, öyle mi şimdi? Kılacağı namazın son oturuşlarını hesap etsek, teheccüd meheccüd bile kılsa 10-15 tane oluyor. Çünkü ilk oturuşlarda, müekketlerde, farzlarında, ilk oturuşlarında yok zaten. Dolayısıyla çok okuyun denince diğer hadiste, o zaman burada normal bir namazın içindeki salavatın dışında cuma gecesine ve cuma gününe mahsusen biraz fazla salavat okunması istenmiş olduğu anlaşılmıyor mu? Kesinlikle anlaşılıyor. Şimdi burada İmam Ebşihi El-Müstatraf fi kulli fennin müstazraf çok önemli bir eserdir. 800-900 sene evvel yazılmış. İmam Ebşihi Hazretleri Muhammed İbni Ahmed el-Ebşihi Hazretleri hadis-i şeriftin diğer bir rivayetinde diyor ki miyete merratin kim cuma gecesinde ve günde bana 100 kere salavat okursa. Şimdi bu 100 kere çok önemli. Bu kayıt getiriliyor. Bu da çok kolay bir şey ya. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem veyahut es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah yani tarikat dersinde rabıtada zaten bu sıgayla salavat-ı şerife okunuyor. Ondan sonra yalnız burada tabii bazı ulema buna mana vermiş. Ebu Talib el-Mekki Kusesur Hazretleri İmam Gazali Hazretleri ona yetişmemiş. Çünkü o çok ondan bir en azından 150-200 sene evvel yaşamış belki de fazla. Ama Ebu Talib-i Mekki bu işin babasıdır yani. Kutül Kulüp diye bir eseri var. İhya Ulumiddin onun genişletilmişi, onun tafsilatlısıdır. Aslı yani bana sorsanız ki İhya Ulumiddin'in metni gibi bir kitap yani bunun özeti veyahut da aslı nereden geliyor deseniz ben size ne derim? Kutül Kulüp derim. Çünkü Ebu Talib-i Mekki Hazretleri Mekke'nin dağlarında ot yiyerek ibadet etmekten sapsarı olmuş yani. Başka hiçbir yemek yememiş, sırf ibadetle geçirmiş. Evliyaullah'ın en büyüklerinden. O buyuruyor ki inne kallel ekseriye selat metmara. Şimdi çok yapın buyuruluyor öbür hadiste. İksar sıfatı var. İksar çok yapmak. Çok yapmanın en azı 300 keredir diyor. Hani cemaatta iki kişiyle de cemaat oluyor ama kamil bir cemaat olması için en az 3. 3 sayısı çünkü çoğul ifadelerinde, çoğul cemi yani cemi ifadelerinin en azı kaçtır? 3'tür yani. O bakımdan tabii bu 100 kere de kurtarır mı? Kurtarır yani. Ama 300 kere de bunun nesi olur? Mükemmeli olur yani. 300 kere salavat-ı şerif okumak nedir? Adamlar 10 bin kere okuyor ya. İmam-ı Cezül Hazretleri Delal-i Hayrat sahibi her gün günlük 12 bin salavat-ı şerif okuyor. Günlük ya. Ya bu adamlar nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle uyanıkken görüşmez mi ya? Tabii görüşür ya. O kadar salavat-ı şerif okursa sen de görüşürsün. Bir de tabii haramlardan, günahlardan uzak duracaksın yani. Günahlardan uzak durmazsan o kapı açılmaz. Evet. Bunun için ulema-i kiram demişler. Cuma gecesinde ve cuma gününde Kur'an okumak mı eftal? Salavat-ı şerife getirmek mi eftal? Bakın burada efendim İmam Bücehremi, Şafii Fukahası'na Süleyman el-Bücehremi Hazretleri vesaire alimler söylüyorlar. Ve yukaddimu ala kıraatil Kur'an gayral kefi. Cuma gecesi ve cuma günü Kur'an okumaktansa salavat-ı şerifeyi çoğaltmak daha faziletlidir. Ancak hakkında hadis olan sureler müstesna. Hakkında hangi hadis, sure hakkında hadis var cuma günü? Kehf sure-i cellesi. Hangi sure hakkında var? Duhan sure-i cellesi. Bazı rivayetlerde Ali İmran'da var. Bazı rivayetlerde İbn-i Ebi Şebi'de Hud suresi var. Yani hakkında hadis varsa ikra-u surete Hud'in yevmel cuma. Hud suresini cuma günü okuyun buyuruyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani ben bununla bir zaman amel ediyordum. İşte Allah vakitlerime bereket versin yani. O zaman yollara gidiyordum. Cuma akşamları falan işte Eskişehir'e, Afyon'a, şuraya, buraya. Hep cumadan sonra hem delaleye, hayrata hatmediyordum. 5 saat yol var. Ondan sonra onları da okuyordum yani. Tabii şimdi yaşlandık, tembelleştik. Kafa biraz bulandı işte neyse. Ama ben size söyleyeyim de belki yapan olur da sevap da bana da bir şeyler gelir. Hud suresini cuma günü okuyun buyurur. Ali İmran, Bekara ile Ali İmran'ı cuma gece, cuma günü okusan Allah ta'allahu lemnel ecri kema beyne lebida ve aruba. Lebida ile aruba arası kadar dolu sevap verir. Lebida ile aruba arası nasıl 7 kat göklerle 7 kat yerler arası kadar. Doluyor sevap. Şimdi bazı sureler cuma gecesinde, cuma günde okunması hadis-i şeriflerde teşvik edilmiştir. Zaten secde suresi, mülk suresi her gecenin kuvvetli sünnetlerindendir. Ama bunun dışında mesela hatim yapıyor, hatim yapıyor mesela birçok sureler okuyor diyelim 3 saat 5 saat Kur'an okumaya ayıracak. Öyle yapacağına ne yapsın diyor? Sünnette geçen sureleri okusun. Onun dışında kalan vakitlerinde cuma gecesiyle cuma gününe mahsusen salavat-ı şerifeyi artırsın diyor. Anladınız mı? Evet. Çünkü bu hadis-i şeriflerde buna teşvik vardır. Burada ne alakası var? Cuma gecesi, cuma günüyle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ne münasebeti var? Çünkü diyor Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Seyyidül Enam, alemlerin, ümmetlerin, mahlukatın efendisidir. Doğru mu? Doğru. Ve yevmel cuma Seyyidül Eyyam, cuma günü de nedir? Günlerin efendisidir. Onun için felis salat aleyhi meziyetün leyset li gayri ma hikmet nuhra. Ona cuma günü salavat okunmasının başka günlerde okunmasında olmayan farklı meziyetleri vardır. İlaveten bir şey daha var. Dünya ve ahirette ümmetin kavuştuğu bütün faziletler kimin vesilesiyledir? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin vesilesidir. Allah bu ümmete hem dünyanın hem ahiretin bütün hayırlarını verdiyse, başka ümmetlere vermediği kadar ikramlarda bu ümmete ihsan ettiyse, bunlar ne zaman hasıl olacaktır? Cuma günü hasıl olacaktır. Niçin cuma günü hasıl olacaktır? İnce bir mesele. Çünkü kıyamet ne gün kopacaktır? Sahih hadisler kesin, hiç şüphe yok. Yemin edilebilir. Ve fi tekumu saat, kıyamet cuma günü kopacaktır. Peki bu kadar millet binlerce senedir mezarda, Adem Aleyhisselam'dan beri yatıyorlar. Biz de ne zaman öleceksek, biz de artık kıyamete ne kadar kala öleceksek, biz de belki bir 100 sene mi, 200 sene mi, 300 sene mi biz de mezarlarda kalacağız. Anlaşılan yani kıyamete kadar bir bu bini geçmez ama yani bu bini geçebilir de Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla İsa Aleyhisselam'ın hüzünü bu bini geçmez diyor İmam-ı Rabbani ikinci binin içinde. Ama daha ikinci binin bitmesine de hemen hemen 550 sene var. Daha 1447'deyiz. Dolayısıyla bütün insanlar kabirlerde bekliyor. Tabii ki kabir ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur. Ayrı dava. Kabirde azap olmayıp nimet sahibi veliler, şehitler, sıddıklar, salihler vardır. Allah bizi de onlara ilhak eylesin.
1: Amin.
0: Ama hakiki cennete kavuşmak ancak ruh ile bedenin tekrar birleşmesi, berzak aleminden çıkıp kıyamete, ahiret yurduna geçmesiyle müyesser olacaktır. Peki bunun başlangıcının startı ne zaman verilecektir? Cuma günü verilecektir. Çünkü cuma günü de kıyamet kopacaktır. Bütün millet cennete girmeyi bekliyor yani peygamberler dahil. Şimdi o zaman tabii hepsi cennettedir. Ruhani cennettedir, manevi cennettedir. Bazıları zahiri cennettedir. Şehitler ve nebiler falan. Ama bu kadar müminini müminat var yani. Bunların hepsi de zahiri cennette şehit gibi mertebesi yoktur. Ama bunlar da cenneti hak etmiş. Ama dirilmesi lazım ki cennete gitsin. Öyle mi? İşte feinne fî ba'tehum ilâ menâzilîm ve kusûrûn fil cennet. Cennette köşküne, sarayına kavuşman neye bağlı? Dirilmene bağlı. Dirilmen de ne zaman olacak? Bir cuma günü olacak yani. Bu bakımdan da cumanın ve yevmül mezîd lehum izdehalül cennete, cennete girdikleri zaman Allah-u Teala'nın cemalini görmek ne zaman olacak? Cuma günü olacak. Genel Müslümanlara, özel velilere sabah akşam ekremuhum alallah men yanzuru ila vecihi hudvete ve aşiye, sabah akşam makamı en yüksek olanlar sabah akşam Mevla'yı ziyaret edecek. Makamı en yüksek olan. Ama normal Müslümanlar bizim gibi inşallah biz de normalin üstünde oluruz inşallah. Yani normalliğe de razı olmayalım. Ama tabii cehenneme gideceğimize de normallikte kurtarır yani ama Efendi Hazretleri sevmezdi böyle lafları. Çünkü âli himmet olalım evladım. Himmeti düğün olmayalım. Düşük himmetli olmayalım. Ufku dar olmayalım. Derdi ufak olmayalım. Ufakçı olmayalım. Ben Allah'ımı sabah akşam görecek ekrem kullardan olacağım inşallah. Diyelim Ekrem İmamoğlu gibi olmayalım tabii. Ama Allah nezdinde inne ekramekum İndallâhi etkâküm buyrulan en takva sahibi kullardan olursak en keremli kullardan oluruz. Öyle mi değil mi şimdi? Evet. Şimdi dolayısıyla cennete girildiği zaman yevmül mezid, yevmül cumati yevmül mezid. Mezid ne demek? Ziyade ikram. Ziyade ikram ne demek? Cennette bütün nimetler var. Ama hepsinin üstünde ne var? Cemalullah'ı müşahede ziyaret var. İşte o ziyaret, o ziyade nimet cuma günü Müslümanlara müyesser. Haftada bir. Cuma günü. Dünya gibi orada güneş ay sistemi yok. Ama dünyada cuma gününe denk gelen vakitte aynı vakit cuma günü olarak sayılıyor cennette de. Anladınız değil mi? Ha. Ve vaidun lehu fid dünya. Dünyada da cuma günü bizim için nedir? Bayramdır. Ve mes'ufumullah fi bi talabatim. Taleplerini, isteklerini Allah'ın gördüğü, hacetlerini gördüğü, duanı kabul ettiği gündür. Böyle yuraddu sahilum. Cuma günü gecesi veya şu anda başladı cuma gecesi girdiği için akşam ezanıyla isteyenler mahrum edilmeyecektir. İşte bütün bunlar peki vaza kullu inne arafu hasalun bi sebebi bütün bu ilimleri cuma gecesi hakkında günü hakkındaki bu kadar faziletleri vesaire cennete girmenin yollarını Mevlân cemali müşahedenin esbabını her şeyi biz kimden öğrendik? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma gecesi de günde bu kadar fazilet var. Bu faziletlerin hepsini de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiyse o da alemlerin efendisi ise, cumada günlerin efendisi ise, gecesi de gecelerin efendisi ise ne oldu? Fena seben yüktirû mine salâti aleyh fiyadelin ve leyleti. Cuma gecesi de gününde salavatı çoğaltmak münasip oldu mu? Çok uygun düştü diyor. Bunu da İmam İbni Hacer Heytemi Hazretleri Allame-i Can beyan ediyor. Şimdi bir hadis-i şerif daha okuyacağız. An Cabir İbni Abdillahi radıyallahu teâlâ. Aynı bak. Bu hadiste de Ebu Leys Semerkandi Hazretleri meşhur Tenbihül Gafilin senesinde vesaire kaynaklar. Burada da diyor men salli aleyhi fil yevmi miyete merre. Başka bir gün olsa da cuma olmasa da 100 kere salavat okursa kadallahu lehu miyete hace Allah 100 isteğini verecek. Seb'ine minâ fil âhire ve selâtîne fit dünya. 70'ini ahirette ahiretle alakalı verecek. 30'unu da dünya ile ilgili isteklerini yerine getirecek. Demek ki fırsat bulan her gün zaten tarikat dersi almış olan bir insan her gün 100 kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rabıtasına başlamadan evvel başlarken salavat-ı şerife okuyor mu? Okuyor işte bakın görüyor musun? Bütün bereketler o dersin içinde mündemiş olmuş yani. Ne mutlu günübirlik dersini yapıp kazaya bırakmayanlara. Allah cümlemize müyesser eyle.
1: Amin.
0: Amin. Şimdi burada da şöyle bir kolaylık size öğreteyim. Bu, sabah namazından sonra

deyince verecek. Zaten o isteklerimiz ahiretle alakalı. Ahirete gitmeden evvel olmaz ki. Ve fil mağribi, akşamdan sonra da bunu dünya kelamı konuşmadan yaparsa arada evvabinleri kılmak zarar vermez. Ama sünneti kıldıktan sonra yaparsın, sonra evvabinleri kılmak. Ama arada dünya kelamı konuşmamak şartı gelmiş. Bu da kıyle ve keyfe salatu aleyk ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, sana salavat nasıl okuyacağız? Bu çok kolay bir salavat söylüyor. Buna zamir sıgası deniyor. Zamir sıgası. Bunu belki evvelki sohbetlerde demiş olabilirim. Bilmiyorum demiş miyim. Ben bunu yapıyorum. Hala da yapıyorum. Yani özellikle cuma sabahları yapıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki önce şu ayeti kerime okuyacaksınız. Estaizu billah. İnne allâhe ve melâketehu yusallûne alen nebiyy. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Bu ayeti bir kere okuyacaksınız. Bu ayeti okuduktan sonra sadece şunu diyorsun. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Aleyhi yani. Aleyh sonunda H çıkacak. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Bir de rabıtayı becerebilirsen. Ben rabıtayı beceremiyorum. O zaman önündeki muvaciye-i şerifini, önündeki demirleri düşün. O zaman Ravza-i Mutahara'yı düşün. O zaman yeşil kubbeyi düşün. Yeter ki başka bir şey düşünme. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Sade bu kadar. Buna zamir salavatı deniyor. Bak bu da İmam-ı Makrizi İmtihaül Esma'da, İmam Sekavi El-Ecbebetül Marziye'de, El-Kavlül Bedi'de, İbn-i Hacer-i Askalani, ondan sonra Mesail Ecabe Anhel Hafız İbn-i Hacer kitabında, Heytemi Mekiyet Durul Manzul, dolu kaynağı var bu hadis. Bak ne kadar kolay bir şey öğrettim size şimdi. Sabahtan sonra yani dünya kelamı konuşuyor. Ama illa ki sıralı yapmak şartı yok. Bir sabah yapamadın. Öbür sabah yap. Bir akşam yapamadın. Öbür akşam yap. Veya akşam yapamadın. Sabah yap. Sabah yapın. Akşam yap. Yani ona devam etmek şartı yok. Bir kere de yapsan aynı mana ve maksat hasıl oluyor. Derginin 15. sayfasında yani 15-16'ya geçiyor. İnnallâhe ve melâketehu 16'ya siz bakın. 16. sayfada ayet-i kerimeyi yazıyor. Onu da resmi çekersiniz veya neyse. Sonra ne okursun? Allahümme salli. Hatta tebluğa ulaşacaksın. Niyeten. Yüzü bulacaksın. Sayı mühim. Yüzden aşağı olmaz. Bu çok kolay. Allahümme salli aleyhi. Allahümme salli aleyhi. Allahümme salli aleyhi. Bu da bir değişik salavat-ı şerife. Duymuş muydunuz bunu benden? Yapma ya. Ben konuşmuştum evvelce bunu. Ben bunu senelerdir amel ederim yani. Evet. Size de bunu söylemeyi Mevlam nasip eyledi. Yine bir hadis-i şerifte men salli aleyhi leyletel cuma ve yevmel cuma miyete merra, cuma gecesinde ve cuma gününde bana 100 kere salavat-ı şerif okursa gafarallahu lehu hatiyatehu 80 sene. 8 sene günahlarını tulum çıkartsa 80 sene, 8 değil 80 sene, 80 sene günah işlese, sonra bu ameli işlese, tövbe etse tabii 80 senelik günah bir anda silinir. Bir tövbe edelim Allah'ın izniyle. Efendim bu gece bir 100 salavat-ı şerifi okuyalım şöyle güzel. Tabii şimdi şey geçti. Allahümme salli aleyhi yapamayız daha. Çünkü akşam namazından sonra konuşmadan evveldi. Belki siz de şimdi içinizde konuşmayanlar vardıysa inna Allahümme melâkete okusun yapsın yani. Evet. 80 senelik günah olsa affedilir. Allah-u Teala Habibine sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hatır vermiş, ne kadar cah vermiş, mertebe makam vermiş ki ona dua edenin günahkar kalmasına Allah razı gelmiyor Celle Celaluhu. Tertemiz yapıyor ya. 80 senelik günah benim daha 80 senelik günahım yok. Olsa olsa 50 senelik günahım var. Mesela 80 sene olsa af oluyor. Bu ne demek ya? Onun için kardeşler yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh buyuruyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'te işittim. O da Resulullah buyuruyor, ben Cebrail aleyhisselam'dan işittim. Cebrail aleyhisselam diyor, ben Mikail aleyhisselam'dan işittim. Mikail aleyhisselam diyor, ben İsrafil aleyhisselam'dan işittim. İsrafil aleyhisselam diyor, ben Rafi-i Ala'dan aldım. Rafi-i Ala ne? En yüce divan, levh-i mahfuz. İsrafil aleyhisselam diyor ki, zaten İsrafil aleyhisselam devamlı nereye bakıyor? Levh-i mahfuza bakıyor.
Çünkü

Sur onun ağzında. Sur bütün alemleri kaplamış bir borazan. Bir dairesi göklerle yerlerden geniş. Bütün ruhlar, ölenlerin ruhları surdaki dairelerde. Sur var ya, sura üflenecek. Sura kim üfleyecek? İsrafil Aleyhisselam. İsrafil Aleyhisselam devamlı levh-i mahfuza niye bakıyor? Üfle emri yazdığını bakıyor. Böyle dikkat kesmiş. Üfle buyuruldu, bitti dünyanın işi. Onun için İsrafil Aleyhisselam da buyuruyor, ben levh-i mahfuza bakarken gördüm diyor. Levh-i mahfuza yazıyor. Acayip bir hadis-i şerif. Men sallâ aleyke fil yevmi ve leylet mi'ete merratin. Ya Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyke ve sellem. Bir gün ve gece içerisinde. Yani bu hadiste de anlaşılan 24 saatte olursa yine bu müjdeyi alıyor. 24 saatte. Mi'ete merratin 100 kere okursa. 100 salavat-ı şerif. Ama o normal salavat. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sellem. Ve sahbihi deseniz daha iyi olur. Ve sahbihi demeseniz noksanlık olmaz. Ama ve alâ âlihi ehli beyti demeseniz noksanlık olur. Ehli beytimi katın buyuruyor. Benden ayırmayın buyuruyor. 100 kere diyor gün ve gece, yani 24 saatten sana kim salat okursa salleytu aleyh elfey salatin. Allah Teala Levh-i Mahfuz'a yazmış bunu. Ben de ona 2000 salat ile rahmet ederim. 2000 rahmet. 100 kereye Mevlana buyurdu 2000 rahmet ederim. Allah'ın bize salat etmesi ne demek? Rahmet etmesi, acıması, günahlarımızı mağfiret etmesi, belalarımızı kaldırması, tecellilerine, nurlarına gark etmesi. Ve tukna level fâce 1000 tane isteği muradı olsa görürüm Allah buyuruyor. Eyse ruha en yu'teka minennâr. O 1000 tane istekleri içerisinde en azından ne yaparım ona biliyor musun? En az yapacağım rahmet nedir? Cehennemden azat ederim Allah buyuruyor. Bu salavat-ı şerife nasıl bir şeydir ya? Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Evet. Şimdi yine okuyorum. Enes radıyallahu anh'tan rivayet eden hadis-i şerif. Bunların hepsinin kaynakları burada var. 17. sayfaya geçtim. Geçen hafta da böyle bayağı bir şeyler okuyacaktım da işte bir uğursuzun şeriatta meşru şeyler yok demesi yüzünden, bir hayırsızın yüzünden işte, ama neyse bayağı bir ilim anlattım yani. Amin. Men salli aleyhi fi yevmi mi'ete merratin. Her kim bir gün içerisinde 100 kere salavat-ı şerif okursa, bunu İmam Sehavi Hazretleri, İmam Eytemi Hazretleri, Enes radıyallahu anh'tan merfuan rivayet ediyorlar. Keteballahu lehu biha elfe elfe hasene. Bak bu 100 salavat çok önemli. İşte tarikat dersini doğru yapsa, yani yapsa, yani doğru derken yapsa buna giriyor bak. Otomatik giriyor yani. Allahu Teala ona 1.000.000 hasene yazar. Müjdeler farklı farklı. Hasene ne demek? Sevap demek. Yarın ahirette mizanda hasenat ağır gelirse kurtardık. Hasenat bir hasenesi eksik olup da eşit gelse arafta kalır, bekler ne kadar zaman. Beklemek de onu mahveder. Millet cennete girmiş, o öyle orada bekliyor. Bak, onun için Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki bir hasenenin önemini siz ne zaman anlarsınız? Ahirette sevabı günahın denk gelirse bir hasene lazım. O bir haseneyi bulsan cennete direkt gideceksin. Ne kadar mühim şey. Onun için zaten bazıda torbayı da deldiriyoruz bilmem ne. Kazandığımızı da yolda dağıtıyoruz. Bir şeyler gıybet ediyoruz. Kul hakkına giriyoruz falan filan. Yani demek istediğim odur ki çok hasene lazım. Çok hasene lazım. Onun için 1.000.000 hasene yazar. Ve mehanu elf elfse 1.000.000 günah olsa siler. Ve ketevallahu lehu mi'ete sadaka makbule. 100 tane makbul sadaka vermiş sevabı yazar. Şimdi sahip verdiğin sadaka kabul olmuyor ki, gösterişi var bunun. Kibiri var, gururu var, haram paradan verilen var. Yani dolayısıyla 100 tane makbul sadaka sevabı yazar. Ve men salli aleyhe, sonra buyurur. Kim bana salavat-ı şerife okursa, sümme belagatni salatuhu, sonra onun salatı bana ulaşırsa ki ulaşıyor. Çünkü başka hadis-i şeriflerde kim bana salavat okursa mutlaka bana ulaşıyor. Ama şimdi geçenki hadis-i şerifle bir tezat teşkil etmesin. O da nedir? Bir hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cuma gecesi ve cuma günü okuduklarınız direkt bana arz ediliyor.
Şimdi evvelki hadis-i şerifte de buyurdu ki melek bana babasının ismiyle, nesebiyle, ütresiyle, yani şeceresiyle bana arz ediyor. Sonra ben beyaz bir sayfada onu tespit ediyorum, yanımda saklıyorum. Bu hadisler-i şerifler arasında çelişki yoktur. Çünkü cuma gecesi ve cuma gününde olanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sem'i şerifiyle, mübarek kulağıyla okuyanın kendi savtinden, sesinden işittiği hakkında da hadis-i şerifler vardır. Bu işitmesinin haricinde bir de beyaz sayfaya kayda geçiriyorum, kaydı buradan çıkıyor. Öbür hadis-i şeriften kulağıyla duyduğu çıkıyor. Bu hadis-i şeriften de babasının ve soyunun, dedelerinin isimleriyle beyaz sayfada kayda geçirildiği buradan anlaşılıyor. Öbür hadis-i şeriftense okuduğun salavatı kendisinin duyduğu anlaşılıyor. Anladınız mı? Ben onu demin diyecektim, unuttum. Orada sizin kafanıza bir karpuz kabuğu düşmüştür. Kafası çalışanların, kafası çalışmayanlara bir şey yok. Hoca ne dediyse makbuldür. Tabii ki makbuldür. Ben de burada uydurmuyorum, kaynak vererek konuşuyorum. Ama bazı hadis-i şerifleri de anlamak için izah lazım geliyor. O şerhleri de ben kafamdan uyduramıyorum. Çünkü benim öyle bir kabiliyetim de yok. Allah da nasip etmesin. Amin. Ne yapıyorum? Şerhlerden o ilmi aldım da size söylüyorum. Şimdi bir dahaki senenin salavat kitabını hazırlıyorum ya. 40 hadis-i şerif. Ama hepsi sahihte geçiyor. Ama ne izahlar. Orası çok ilmi olacak. Hiç daha onun misliğini yapmadım yani. Çünkü direkt şerhlere indim. Bütün şerhleri de topladım yani. Bir şerh kaldı İbn-i Hacer Hazretleri'nin, şimdi onu topluyorum. Yani bu işler yatarak olmuyor. Yatan öküzün samanı olmaz. Anladın mı? Tarlada emeği, izi olmayan, tarlada izi olmayanın harmanda yüzü kalmaz. Çalışacaksın yani. Tamam mı? Öyle uyduruyor oradan. Abdullah Kılıç çıkmış bilmem ne. Ona uyarı yapıyoruz. Hurafeler anlatmayı bıraksın diyor. CNN'e mesaj göndermiş. Ya senin ne ilmin var, ne irfanın var. Bir satır ibare oku desem 40 tane yanlışını bulurum. Sen dünkü çocuk çıkmışsın. Mahmud Efendi Hazretleri'nin anlattığı şeylere hurafe diyor. İsmail Ağa Genel Sekreter. Çünkü benim anlattığım şeylerin hepsi kimden alınmış? Hepsi Efendi Hazretleri'nin anlattığı şeyler. Benim anlattıklarımın hepsinin delilleriyle Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinde mevcut. Bak diyor, hurafe anlatmaları bıraksın. Bana hurafe anlatıyor diye kim diyor? Selefiler diyor. Kim diyor? Vehhabiler diyor. Kim diyor? IŞİD'çiler diyor. Bana hurafeyle suçlayan kim? Vehhabiler. Aynı ağzı kim kullanıyor? İşte Vehhabi'ye doğru hızlı adımlarla ilerleyenler. Allah ıslah eylesin. Ben hurafe konuşmuyorum. Ben kaynaklı konuşuyorum. Sen kaynak verebiliyor musun? Veremiyorsun. Benim konuştuğumun hurafe olduğuna dair senin kaynağın ne? Kaynak yok. E peki ben kaynaklı konuşuyorum. Beninki nasıl hurafe oluyor? Sen kaynaksız atıyorsun, desteksiz. Esas seninki hurafe çünkü kaynağın yok. Anladın mı? He. Yani böyle çoluk çocuğun eline kaldı. Zaten olacağı buydu. Benim için sorun yok zaten. Ne kadar çoluk çocuğun eline kalırsa benim işim kolaylaşır. Ben de millete Efendi Hazretleri'ni anlatmak daha kolaylaşır yani. Çünkü bunlar efendi terk ettiler. Başlarına geleni görüyorsunuz. Başlarına hangi çoluk çocuk geçti görüyorsunuz. Evet efendi kardeşlerim. Bana salavatı ulaşırsa, yani salavat okursa ulaşır zaten. Salleytu aleyke ma salla aleyye. O bana salavat okuduğu gibi ben de ona salavat okurum diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazılarına salavat okudu sahabeden. Biliyor musunuz onu? Mesela Ebu Efa, sahabeden Ebu Efa Hazretleri vardı. Onun kendisine de ailesine de Efendimiz salavat okudu. Değil mi hocam? Sahih hadis. Allahümme salli ala ali Ebi Efa. Allahümme salli. Bak biz ne diyoruz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Diyoruz ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birine ne dedi? Allahümme salli ala ali Ebi Efa. Ya Rabbi Ebu Efa isimli zatın kendisine de ailesine de salat eyle. Şimdi burada da ne buyuruyor? E peki o sadece Ebu Efa'ya mı mahsus? Yani biz bunlardan mahrum olduk, sahabe olmadık diye biz bu kadar fazileti mi kaçırdık? Resulullah'tan dua alamadık. Üzülme! Ne buyuruyor?
bana kimin salavatı ulaşırsa, işte rabıta üzere, huzur üzere, cuma gecesi, cuma

günü kesin ulaşıyor. Ulaşırsa o bana okuduğu salat, ben de ona salat okuyorum. Bak, selam verenin cevabını veriyorum başka. Burada da diyor ki ona salavat okuyorum ben diyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala âli ve sellem. Peki ve men salleytu aleyh, ben bir adama salavat okursam ne olur diyor. Şimdi ne kazandı şimdi? Farkı nedir yani? Ben bir ümmetime salavat okursam nâletü şefaati, şefaatim kesinlikle ona ulaşacaktır diyor. Sevinin, sevinin, sevinin. Onun ümmeti olmak bahtiyarlığına erdiğimiz için. Şu Mevlid-i Şerif Rabi'ül-Evvel ayı teşrif buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkını veremedik, gerektiği şekilde kutlayamadık. Çok daha sohbetler yapmalıydık. Ömrümüzü onu anlatmakla geçirmeliydik. Onu tanımak, tanıtmak, faziletlerinden bahsetmek. Dindir, imandır ya. Allah için onu sevmek. Canımızdan çok sevmek. Her şeyimizi ona feda etmek. Sünnetine tabi olmak. Bunları tam beceremiyoruz ama yine bu kadarını yaptıran Allah'ımıza hamdü senalar ederiz. Ve nimetini hakkımızda tamamlamasını Rabbimizden niyaz ederiz. Amin. Evet, tabi burada salavat okuyan kişi efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulaşmaması düşünülemez. Bütün salavatlar ulaşıyor. O zaman herkes şefaate nail olacak. Ama burada diğer bablarda zikredilen tüm müjdelere nail olmak için salavat-ı şerifi okuyan kişinin itikadının bir defa ehli sünnet mezhebinin akaidine uygun olması kesinlikle şarttır. Ehl-i sünnet olmayanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası yoktur. Öyle mi? Peki bunun hakkında bir hadis okuyun. Femen ragibe an sünneti feleyse minni. Benim sünnet inancımdan, ehl-i sünnet inancından, benim yolumdan yüz çeviren benden değildir. Bir defa bu hadis-i şerif çok sahihtir ve efendim Buhari'de geçiyor. 4776 rakamıyla. Diğer hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men terake sünneti lem yenel şefaati. Sünnetimi terk eden, burada sünnetimi terk eden deyince adam sarık sarmadı diye, bir adam misvak kullanmadı diye, efendim veyahut hacimat olmadı diye, hacamat olmadı diye sen ona diyebilir misin ki sen şefaattan mahrumsun? Diyemezsin. O zaman buradaki sünnetimi terkten maksat nedir? Ehli sünnet inancını terk edene şefaatim nasip olmayacaktır. Onun için buradaki müjdeler haktır. Ancak ehli sünnet inancı olmak şartı mevcuttur. Bu şartsız hiçbir müjdeye nail olmak, ben devamlı bunu tekrar ediyorum. Evvela iman ve itikat ehli sünnet. Âmener Resûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbi vel mü'minûne. Resûl nelere iman etti? Mü'minler onlara iman etti. Onlar kurtulacak diyor. Âmener Resûlü zaten bunu anlatıyor. Resûlün iman ettiklerine, sen iman etmediğin zaman İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar eden, Buhari dahil bütün kaynaklarda mütevatir hadisi inkar ettiğin zaman nasıl sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olacaksın? Resulümün inandıklarına inananlar diyor Kur'an. Fein amenu bi mislim amentum bi. Bir de Resulün de yetinmiyor. Sizin inandığınız gibi diyor. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i katıyor hem sahabeyi katıyor. Sizin imanınız gibi. Orada sünnet nereden çıkıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Cemaat nereden çıkıyor? Sahabenin cemaatinin cumhurundan çıkıyor. Fakat idi ancak o zaman hidayete ererler diyor. Fe in tevellev senin imanından sahabenin inandıklarına inanmazlarsa fe in nevâhu fî şikâk. Onlar haktan uzak bir muhalefet şıkkına düşmüşler. Kur'an bunu söylüyor. Peki böyle adamlar şu an ilahiyatta dolu. Hoca geçinenler dolu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in inandığı şeylere, ayetlere, hadislere adam inanmıyor. Birçok hadis-i şerifleri reddediyorlar ve inkar ediyorlar. Şimdi bu adamlar salavat okudu diye şefaata nail olması düşünülebilir mi? Şimdi Mehmet Görmez günde 10 bin salavat okusa. Ondan sonra da diyor ki şeriatta olan bazı şeyler meşru ve adaletli değildir diyor. Şimdi bu adam yani bunu şimdi eski bir Diyanet reisinin durumu buysa ilahiyattaki birçok hocanın durumu nedir? Siz bunu düşünebiliyor musunuz? Onun için bu işler koca karı itikadıyla kurtarırsın ama bunların itikadıyla helak olursun. Çünkü neden? Koca karı karıştırır.

olmuyor. Ne diyorlarsa, ayet hadiste ne varsa toptan iman etmiş. Teferruatını bilmiyor. Profesör olup da, bu kadar akademisyen olup da, makaleler yazıp da, doktoralar yapıp da kafir olacağına, koca karı itikadı üzere imanını kurtarsaydım keşke diye kafanı taşlara vuracak ahirette. Kafasını taşlara vuracak. Keşke bu kadar diploma toplama yapacağım, akademisyenlik yapıp da zehirlenip gavur olacağım, mürtet çıkacağım, koca karı itikadıyla Çaykara'nın dağındaki koca karı gibi cennete gitseydim diyecek. Anladın mı? Onun için biz de kaşınmayalım. Ne demek kaşınmayalım? İnternetten onu dinle, bunu dinle, o ne dedi, bu ne dedi. Seni ne karıştırıyorsun ya? Mahmud Efendi Hazretleri gibi müceddidi ahir zamanı bulmuşsun. Sohbetleri, kitabı ortada, tefsiri ortada, ilimleri ortada, yetiştirdiği hoca efendiler ortada. Bu fakire tam ehli sünnet buyurmuş. Bunun bu kadar dünya kadar şahitleri var. Kaç kişinin yanında bunu söyledi ya? Tamam. Şimdilik sen, efendim ben birine reddiye yapıyorum, adam gidiyor benim reddiye yaptığım adamı araştırıyor, bu sefer oradan zehirlenecek şimdi. Ya sen ne dinliyorsun reddiye yaptığım adamın lafını? Sana ne ya? Sen ne dinliyorsun adamı? Senin ilmin ona yetmez. Sana biz hakkı hakikati kitabın ortasından anlatıyoruz. Bu ilimlerle amel ettiğinde ne kaşınıyorsun? Batıl ehlini dinlemeyelim. Ehli sünnet olduğu ittifaklı olan hoca efendileri dinleyelim. İhtilaflı adamları da şüpheli can cennete girmez. Hakkında bir şüphe, bir ihtilaf varsa onun da sohbeti dinlenmemesi lazım. Çünkü neden? Bazı ulemaya göre yanlış konuştuğu sabit olmuşsa. Yani burada Efendi Hazretlerimizin vasiyetlerini, talimatlarını, tembihatını itibara alırsak, ona tabi olursak men kallede alimen lekiyallaha salimen derdi Efendi Hazretleri. Efendi Ali Adar Efendi bunu çok okurdu buyurdu. Bir alim, ehl-i sünnet alimi taklit eden Allah'a selametle kavuşur, imanını kurtarır. Ama o ne demiş, bu ne demiş, o ilahiyatçı ne demiş, bilmem kim, Mehmet Görmez ne demiş, Mustafa Öztürk ne demiş, öbürü bilmem ne. Ya arkadaş, bunlar adamı bir çırpı da kafir eder. Bir çırpı da kafir eder. Adam ne dedi ya? Cennet cennet dedi, Arap kültüründe dedi, yeşillik dedi ya, Giresun cennetten daha yeşil dedi ya. En büyük müstehcenlik dedi, Yasin suresinde var dedi ya. Adam bunları söyledi. Yani şimdi bu adamlar bütün milletin talebelerine tefsir dersi verdi, senelerce bu adam tefsir dersi verdi. Yani şimdi siz çocuklarınızı medreseye gönderin. Medrese, medrese, medrese. Efendi Hazretleri canını verdi bu medreseler için ya. Ne işiniz var sizin besmelesiz kitapların mekteplerinde? Ben Efendi Hazretleri ne buyurduysa onu söylemekle mükellefim. Kafama göre taviz veremem. Kimsenin keyfi için, hatırı için haramı helal edemem. Kimsenin efendim kızar bana diye korkusuyla helalı haram edemem. Bugüne kadar da böyle Allah nasip etti. Bundan sonra da Allah'a güveniyorum, kendi nefsime de hiç güvenmiyorum. Bir de sizin dualarınıza güveniyorum. Allah taviz vermekten, hakkın gayrını konuşmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Efsi bin Efs radıyallahu anh'tan ibadet hadis-i şerifte. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve selleme. Bakın bu hadis-i şerif çok sahiptir. Kaynak Ebu Davud'da geçiyor, İbn-i Mace'de geçiyor, Ahmed bin Hanbel'de geçiyor. Ondan sonra ya bunu da mübarek çocuk beyaz kağıt yapmış. Beyaz kağıt bana parlamıyor. Gözüm zaten görmüyor. Onun için kaynakları zor okuyorum. Kaynaklar da küçük. Bu sayfa sarı olsa mesela daha rahat ediyor. Bu hadis-i şerifte inne min efdali eyyamikum yevmel cuma. Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Ama burada bir min var. Bazı alimler diyorlar ki oradaki min zaidedir. Zaide olursa günlerinizin en faziletlisi. Cuma günü en faziletlisi. Bazı alimler diyorlar ki oradaki min zaide değildir. Onun da manası var. Manasını verirsen şöyle çıkıyor. En faziletli günlerinizden biri. O zaman en faziletli günlerde bir tek ne kalıyor diyor karşısında diyor. Arafe günü kalıyor. Zülhicce'nin 9'u Arafe günü var ya. O Zülhicce'nin 9 Arafa günü çok acayip bir gündür. Bir de Aşure günü de var tabii. Onun için orada
Arafa günü kesim var. Onun için Arafa günü gibi bir günde Cuma günü. Yani Arafa günün fazileti neyse Cuma gününde fazileti aynıdır. Oluyor. Fî hulk Adem. Adem Aleyhisselam hangi gün yaratıldı? Cuma günü. Ve fî kubuz. Hangi gün vefat etti? Cuma günü vefat etti. Ve fî nefkatü. Sura hangi gün üflenecek? Birinci sura Cuma günü. Ve fî sâgatü. Sura ikinci defa hangi gün üflenecek? Cuma günü. Kıyamet koptu da Cuma günü. Dirilmek için sura üflenecek ya, ikinci üfleyiş. İkinci de Cuma günü. Allah Allah. Fekfirû aleyh minessalâti fîhî. Aman Cuma gecesi, Cuma günü bana salavat okumayı çok yapın. Fe inne salâtekum mârûbatun aleyye. Çünkü sizin salatlarınız bana arz ediliyor. Ama burada Cuma gününün peşine bunu demesinin özelliği ne? Her gün melekler vasıtasıyla arz ediliyor. Cuma günü benim kulağıma işittiriliyor, bana arz ediliyor. Anladın mı şimdi farkı? Kalu ya Resulallah. O zaman sahabe-i kiram tabii daha yeni bir meseleyi bilmiyorlar. Dediler ya Resulallah, ve keyfe tu'razu salatuna aleyke ve kad erimte yekulne belite. Ya Resulallah, bizim salatlarımız sana nasıl arz edilecek? Sen öldükten sonra çürüyeceksin. Çürüyeceksin dediler. Anlamadılar işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Fakat innallaha azze ve celle harrama alel ardı en teküle ecsadel enbiyai. Siz ne konuşuyorsunuz ya? Allah toprağa peygamberlerin bedenlerini, cesetlerini yemeyi haram kılmıştır. Hiçbir peygamber çürümemiştir. Vallahi çürümemiştir. Billahi çürümemiştir. 224 bin peygamberin hepsi etiyle, kemiğiyle duruyor. Say hadis. Ebu Davud, İbn-i Mace, Ahmet İbn-i Hanbel, hadis-i şerifin kaynakları çok sayı. Onun için ayet gibi kabul ediyoruz. Değil mi? Hadis-i şerif vahidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Allah bildirmeden nasıl söyleyecek? Celle Celaluhu ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi burada Ali el-Kari Hazretleri diyor ki nefha ikinci sur işte nefhanın birinci üfürüşten ibaret onu da söyleyen var. Saka ikincisi diyen var. Her halükarda birinci üfleyişte Cuma günü olacak. İkinci üfleyişte Cuma günü olacaktır. Bunun üzerine yine buyuruluyor ki Cuma günündeki salavat-ı şerife çok yapmaya teşviğin sebebi hususunda salavat-ı şerife ibadetlerin en faziletlilerindendir. Cuma gününde olursa diğerlerinden daha faziletli olur. Neden? لِخْتِصَاصَ عَبْتَضَاعُ فِي الْحَسَنَاتِ اِلَى سَبْعِينَ عَلَى سَائِرِ الْاَوْقَاتِ. Şimdi bir de bu çıktı. Cuma günü bütün ibadetler katlanıyor. Sadece salavat değil. Cuma günü kılınan teheccüd namazı. Cuma gecesi kılınan teheccüd namazı. Cuma günü kılınan işrak namazı. Cuma günü kılınan kuşluk namazı. Cuma günü verilen sadaka. Cuma günü yapılan zikir. Cuma günü okunan Kur'an. 70 kat, mesela perşembeden 70 kat eftal oluyor. Cumartesiden 70 kat eftal oluyor. Bunu da yeni duyduk. Bunu da yeni duyduk. Ali el-Kari Hazretleri bunu bizzat hadislerden çıkartmış. Dolayısıyla diyor, Cuma günündeki ameller katlamalı. 1'e 10'dan zaten en az her amelde 1'e 10 katlama var. Kur'an söylüyor. Men cehabil hasenet felehu aşra emsaliha bir hasene 10 misliyle katlanıyor. Cuma olursa o sahir günlerde de var. Ama Cuma'da 70 kat katlanıyor. Ya onun için velikevni İşgalil vakti eftali bil amelil eftali huvel ekmelu vel ecmelu. Peki Cuma günü eftal vakit. Salavat-ı Şerife'de eftal amel, eftal vakti eftal amelle geçirmek ne oluyor? Ekmel oluyor, daha mükemmel oluyor. Velikevni seyyidel eyyam, Cuma günlerin efendisi olduğu için feyusrafu fi hidmet seyyidil enam, alemlerin efendisi hakkında ona hizmet, ona dua da kullanılması da eftal oluyor. Aleyhissalatu vesselam. Şimdi burada demin dediğim konuyu Ali el-Kari Hazretleri rahimeullah efendim Mirkatül Mefatih isimli Mişkat Şerinde 3. cilt 1016 sayfada bunu anlatıyor. Şimdi burası demin anlattığım şey. Salatlarınız Cuma günü bana arz ediliyor.
Burada fark nedir? Diğer günlerde arz ediliyor. Arz ediliyor, sunum yapılıyor. Sunum melek vasıtasıyla yapılıyor. Peki cuma günü niye arz ediliyorun özelliği ne oldu şimdi? Ha, alâ vecil kabûli fîhî. Cuma'da ret olma tehlikesi yok. Hepsi kabul oluyor. Bu manayı veriyor. Ve illâ feyye daimen tu'razu aleyh bi vasıtatil melâke. Zaten diğer günlerde, saatlerde de melekler vasıtasıyla kabrinde görevli melek var. O zaten sahih hadistir. Kabrinde görevli melek var. Allah bütün mahlukatın kulaklarını, sesleri, ağızlarından çıkan her şeyi ona vermiş. Direkt bütün salavatla görevli. Başka konuşmaları duymuyor. Salavat kim okuyorsa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem, o melek hemen onu işitiyor. Ne gibi? Özel bir şeye tahsis edilmiş dinleyme cihazı gibi. O kelime geçerse nasıl şimdi istihbarat birimleri mesela ne diyor? Bazı kelimeleri şifrelemişler oraya. Bu kelime geçtiği anda o hemen ses kaydı oraya düşüyor. Çünkü bütün milletin ne konuştuğunu şey yaparsan istihbaratın dosyaları da yetmez. Herkes ne konuşuyorsa konuşuyor. Ama bazı kelimeleri terörle ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili o kelime geçti mi ne yapıyorlar? Tak oraya düşüyor. E peki sen bunu dünyadaki aletlerle yapıyorsun da Allah-u Teala sadece salavat okuyanların salavatını o meleğe arz etmeyi yapamayacak mı haşa? Bu sahih hadis. İnne lillâhi meleken inde kabri, kabrimin yanında duruyor. Atav esma'al halâkülle. Bir hadiste diyor ki bütün insanların kulaklarını ona vermiş. Yani senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor ya, senin ağzından çıkanı onun kulağı da duyuyor. Eğer salavat okutursa. Diğer hadiste de buyuruyor, bunlar hep sahih hadis. İnne lillâhi meleken inde kabri, kabrimde bir melek duruyor. Atavullah esma'al halâkülle. Bu sefer de ne diyor? Bütün mahlukatın isimlerini de ona vermiş. Şimdi iki şey lazım. Bir, kimin okuduğunu duyuyor, tespit ediyor. İki, peki okuyanın ismi ne? Ona hem isimleri vermiş, bu sefer ne oluyor? Otomatikman salavat-ı şerifi okuyanın ismiyle sesi tak kayda düşüyor. Anladınız mı? Sen de zannediyorsun, almışsın eline tespit, sağa bak, sala bak. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Öyle değil işte, öyle değil. Huzur lazım, huşu lazım, rabıta lazım. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem huzurunda oturduğunu düşünmek lazım. Gafletle de okusan kabul oluyor ama aynı tesiri vermez. Aynı şeyi kazandırmaz. Onun için illa inde ravzati fe esmaha bi hazrati. Ancak ravzayı mutahharada salavat okursan o zaman kulağıyla işittiği de kesin. O zaman gün gece farkı yok. Ne buyuruyor? Men salli aleyye inde kabri semi'tu. Kabrimin yanında salavat okursa onu kulağımla işitirim. Bu da sahih hadis. Ve men salli aleyye na'iyen übliğtu. Uzaktan okursa o da bana ulaştırılıyor diye. Ama cuma gecesi, cuma gününde uzak kalmıyor. Neden? Herkes direkt arz ediyor. Ve fazileti yüksel mine alâ seyyidil ebrar vel elf ekter mavrada mel miktar. Yani 300 dedik ama bu işin en fazlasını soracak olursanız ben cuma günü ve gecesinde böyle ekmel, ecmel, en güzel, en mükemmel şekilde çok salavat okumak istiyorum. Hadislerde geçenin en fazlası diyor 1000'e kadar geçiyor diyor. Yani 1000 okursan hadis-i şeriflerde bildirilen sayının en yükseği 1000. Ama sen onu 10.000 yapsan, 100.000 yapsan Allah sevap vermekten yorulmaz aşağı. Yine sen yorulan sen olursun. Ama 1000'e kadar var. Onun için Halid-i Bağdadi, şeyhimiz, pirimiz, kattesallahu sirul ali, hazretlerinin müritlerine, ihvanına öğrettiği bazı tarikat vazifeleri var. Mesela bi'adedi külli daim ve devain, Halid-i Bağdadi hazretlerine ilham olunmuş bir salavat-ı şerifedir. Veba taun bulaşıcı hastalıklardan kurtulmak için. Kendisi de taunda şehit oldu. Dolayısıyla o salavatı işte efendi hazretlerimiz, efendi babamızdan öğrendiğimiz üzere yapıyoruz. O 5 vakit yapılması lazım. 3 vakit gizli, efendi hazretleri her vakit yapıyordu. 3 vakit kendi yapıyordu, mihraptan kalkmadan. Bak onu da kimse bilmiyor. Bir adedi külli daim 2 vakit değil. Nakşi tarikatında 5 vakit. 3 vakit kendin yapıyorsun, sabahla yatsıdan sonra cemaatle yapılıyor. Şimdi burada yapılıyor ya yatsıdan sonra. Öyle.
Şimdi orada mesela Halid-i Vadi Hazretleri onu tertip etmiş. Diğer uzun bir salavatı var. Bütün salavatların faziletli bütün sıgalarını toplamış. Onu birkaç kere size arz ettim. Onu da isterseniz şey yapalım hocam ya. Hangi kitabımdadır? Şeyde var. Yani Eskar Davat'ın ikincide var mı bilmiyorum ama eski dualarımda da belki olabilir. Eski dualarımda olabilir. He? Hangisi? Eski kitabımda var evet. Ben onu öyle hatırlıyorum. Onu beraber okuruz şimdi sonunda. Onu bir kere okusanız var ya, ne kadar salavat varsa eşleri, zürriyetleri, ehli beytleri, aman dağ, taş, her sevabı katmış içine. Yani taşlar kadar, yaratılanlar kadar, Allah'ın yarattıkları kadar, bildikleri kadar, Allah'ın bildiğinin sonu mu var? Halid-i Bağdat Hazretleri bir tertip yapmış, bir tertip Allah. Görülmemiş bir tertip yapmış. Yani bir yarım sayfa var ama. Ama onu bir kere okuduğun zaman da var ya, atom gücünde de, yani kaç atom. Onun için Halid-i Bağdat Hazretlerimizin yine bu ustaki bir rivati var. Cuma günü, Cuma gecesi, Cuma günü 1000 kere salavat okumak. Aslında Nakşibendi tarikatında Halidiye kolundayız biz. Bizim şeyhimizin onu Küçük Aşık Efendi Afyon'daki halifesi Kattesallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri, sonra ne bileyim Bozkır var, Konya'da Bozkır. Çok büyük veli zişan. Kabrinde diri duruyor, taptaze duruyor. Kabir açıldı bir kere kenarından, hiç çürümemiş. Kabrinden mis kokuları gelir hala. Ben de gittim ziyaret ettim. Memiş Efendi. Aslında onun adı Muhammed Kutsi Efendi herhalde de Memiş Efendi diye geçiyor. Kabri orada şey, Konya'da. Onun kabri şerifine özel gittim. Çok senelerdir gitmek istiyordum. Nasip oldu geçenlerde işte. O zatın kitabı da var. Hep Halid-i Bağdadi'nin halifeleri onlar. Bizzat Halid-i Bağdadi Hazretlerinden icazet almışlar. Onların kitaplarında da var. Orada şöyle Allahümme salli ala Muhammedin nebiyil ümmi. Sade bu sıra üzere diye hatırlıyorum. Hocam bir daha isterseniz bakalım. Allahümme salli ala Muhammedin. Tabii seyyidine koymakta çok fayda oluyor tabii de. Allahümme salli ala Muhammedin nebiyil ümmi. 1000 kere bunu okuyormuş Halid-i Bağdat Hazretleri. Her cuma kesinlikle 1000 kere. İşte bunu 1000 kere okuyan var ya, hele ki her cuma 1000 kere okuyan var ya, buna müjdeler bitmiyor. Tabii önümüzdeki derslerde tabii Mevlid-i Şerif ayı da geçiyor ama dolayısıyla bunu da söylemiş olayım bu vesileyle. Onun için diyor İmam Alülkari zikirler arasında bunu kendine virt yap, cuma gecesi, cuma günü 1000 kereyi tamamla diyor. İmam-ı Tıbbi de diyor, buyurur ki şimdi bir şeyin bir kimseye ölmüş, yani vefat etmiş bir kimseye bir şeyin arz edilmesi, sunulması, onun da işitmesine mani olan nedir? Diyelim ölümdür. Peki sahabe-i kiram da o zaman anlayamadılar. Çünkü sen vefat edeceksin. Vefatından sonra bu iş nasıl devam edecek? Biz senin yanında okurken duyarsın. Ama vefat ettikten sonra senin işitmene mani bir şey var. O da nedir? Vefat ettin. Dediler. O zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Peygamberler cemaati diğer normal insanlara benzemeyiz. Onlarda bile ruh yine işitiyor. Ama beden ne oluyor? Çürüyor. Ekseri insanlar çürüyor. Ama harikulade olarak doğa dışı, olağan dışı olarak çürümeyen Allah dostları, veliler, açıkça kabirleri kazıldığında görülenler, sahabeden, şehitlerden var mı? Kesinlikle sabit. Çürümeyen çok çıkıyor şehitlerde. Dolayısıyla şehitlerde bile çürümeyen varsa, ya peygamberler çürü mü buyuruyor? Nasıl ki Allah-u Teala onların bedenlerini çürümekten koruyacağına söz verdiyse, bu bir harikulade bir şeyse, normal dışı, normal üstü bir şeyse, bana yaptığınız salavatları işitmeme de maniyi kaldırması ve uzaktan olanlar, normal insan da kabrinin başına gidiyorsun, duyuyor. Ben şimdi annemi kabrinin başına gitsem, selam versem duyuyor. Bu sahih hadislerle herkesin ölmüşleri için sabit. Ama ben şimdi buradan anneme selam versem, annem duyuyor diye bir hadis yok yani. Anladın mı?
Orada kabrinin başına gitme şartıyla selam vereni duyuyor. Dünyada tanıdığını tanıyor, selamına cevap veriyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bu söz konusu değil. Çünkü neden? Ben buradan salavat-ı şerife okuyorum. Cuma gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Mutahhar'da arada kaç bin kilometre var. Duyuyor mu? Duyuyor. Sen işte sahabe de anlamadı da dedi ki sen çürümüş olacaksın. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim bedenim çürümeyecek. Peygamberler çürümüyor. Peki peygamberleri çürütmeyen Allah ne yapıyor? Onlara mucize vermiş oluyor. Çürümemek bir mucize. Mucizedir. Madem o mucize, evliya ise keramettir. Madem o mucizeyi bana veriyor, beni çürütmüyor, işte benim de senin uzaktan okuduğun salavatını duymamada mani bırakmıyor, maniyi ortadan kaldırıyor, direkt bana işittiriyor, duyduruyor. Bunu anlamayacak ne var diyor. Sahabe-i kirama bunu anlatmak istiyor esasen. Anladınız mı? Bunu tabii İmam-ı Tıbbi anlatmasa zor çözeriz yani. Ümmetinin salavatlarını dinlemesi de mucizedir. Onun için hadis-i şerifte sonunda ne buyuruyor? Fenebiyyullahi hayyün yurzegu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor bunu ha. Siz beni ne zannediyorsunuz? Ben diriyim. Ruhum bedenimden ayrıldıktan sonra ruhum bana iade olacak. Kendisi buyuruyor bak sahih hadis. Allah'ın nebisi yani ben demek istiyor. Hayyün hayatta olacağım devamlı yurzeku maddi manevi rızıklarım gönderiliyor. Hayatımdan hiçbir şey değişmiş değildir. Onun için yanlış anlamayın. Burada da yani sahabe-i kiram şunu anlamadılar. Senin ruhun diri, bütün herkesin ruhu diri. Çünkü ruhlar ölmüyor. Ruhlar ölmediğine göre Ebu Cehil'in bile çukurunun başına gitti. Sizden daha iyi duydu beni diye buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari hadisinde geçiyor. O zaman sahabe-i kiram şunu demek istiyor. Yani senin ruhun mu duyacak? Yoksa bedeninin fiziği şu kulağın mı duyacak? Onu soruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevapta ne diyor? Allah bizim bedenlerimizi çürütmeyi toprağa haram etti. Yani ne demek? Benim bedenim de duruyor, kulağım da duruyor. Ben bu kulağımla duyacağım demek istiyor. Hadisi doğru anlamak için şerh bakmak lazım. Anladınız mı? Yoksa sahabe-i kiram Resulullah'ın ruhunun öleceğini mi zannedecek haşa? Ebu Cehil'in ruhu hayattayken Resulullah mı ölecek haşa? O ruh bakımından sormuyorlar. Bedeninin kulağıyla mı duyacaksın yani? Ruhu mücerret mi duyacak? Yani bedenden soyutlanmış ruh mu duyacak? Yoksa ruh mal ceset, bedeniyle beraber olan ruh mu duyacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyuruyor? Bedeniyle beraber olan ruh duyacak. Bu kulak duyacak. Çünkü neden çürümüyorum? Peşinde de ne diyor? Fenebiyyullahi hayyun yurzak. Nebiyullah zaten diridir diyor. Şimdi bunu anlatıyoruz. Sifile cevaplarda da anlatıyoruz. İsmail Ağa'ya yaptığımız reddiyelerde de anlatıyoruz. Adamlar hala bunu bile anlayacak kadar ferasetleri, ilimleri yok ki hala diyor ki ölünün tasarrufu bitmiştir. Ölmüş evliyanın kerameti kalmamış diyor. Haşa. Ondan sonra sifil de kalktı ne dedi? Yetseydi Resulullah yeterdi. Haşa yetmiyormuş gibi. Yani yönetseydi Resulullah yönetirdi, haşa yönetmiyormuş gibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de karşı bir maalesef sui edep, edepsiz bir konuşma yaptı değil mi? İşte o edepsiz konuşmanın da tabii faturası dünyada ahirette adamın başına gelir. Onun için şimdi kardeşlerimiz burada bu ilimler 24. sayfaya kadar gidiyor. Ben hepsini okumaya vakit bulamayabilirim. Bir de burada bir dua yazmışım. Bu dua da çok önemli. Sihrin mahiyeti, korunma yolları vesaire. Dergide de burada var. Mesela Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh'ın madan rivayet ediyor. Sahih hadis-i şerifte geçiyor. Ebu Davud'da var. Beyhaki'de var vesaire kaynakları çok. Efendim, sihrin ve büyünün mahiyeti korunma yollarında sayfa 265. O kitabın da 265. sayfasında da var. Bir insan mescide girerken bu duayı ezberlemekte fayda var. Ama ben ezbere biliyorum da neye yarar? Unutuyorum. Mesela şimdi buraya girerken, başka mescitlere girerken, yarın cumaya girerken bir insan dese ki Eûzü billâhil azîm ve bi vecihil kerîm ve sultânihil kadîm mineşşeytanirracim. Çok sahih bir hadis. Cin, şeytan, ifrit, merede hiçbir şey.
Mescide girerken ama sadece mescide girerken, eve girerken demiyor bak, mescide girerken. Herkes mescide günde giriyor. Namaza gireceksin, cemaate gideceksin. Eûzü billâhil azîm ve bi vecihil kerîm ve sultânihil kadîm mineşşeytânirracîm. Üzerindeki şeytanlar, etrafındaki cinler hepsi ne diyor? Hufıza minni sâira zâlikelyom. Bugün de bizim bundan nasibimiz kalmadı, bizden korundu, boşuna bununla uğraşmayalım, bugünün koruması garantilendi diyor. Hiçbiri bir şey yapamıyor. Yani bu hadis-i şeriflerle, sahih hadis-i şeriflerle amel etseydik, bu kadar zarar, sıkıntı, musibet, sihir, cin, musallat, bunlarla bu millet uğraşır mıydı? Ama bu kadar koruma vasıtalarını yazıyoruz, 500 sayfa kitap yazdık. Sırf korunma, kurtulma değil. Kurtulma ayrı, kurtulma yazıyorduk, hazırladık onu da. Kurtulma ayrı. E niye düştün o belaya da kurtulmaya uğraşıyorsun? Düşmemenin yolu var mıydı? Vardı. Çaresi var mıydı? Vardı. Mescide girerken, sağ ayağından adımını atarken, Eûzü billâhil azîm ve biveccihil kerîm ve sultânil kadîm mineşşeytânirracîm. Bak ben ezbere biliyorum ama girerken beni konuşturuyorlar. 40 kişi başımı sarıyor, ondan sonra şeytanlar üstüme saldırıyor. Yani bu millete hakkımı helal etmeyeceğim diyemiyorum yani. Ya mübarek adam bir bırakın da camiye girerken bir dua okuyayım ya. Allah Allah, meşgul etmeyin insanları mübarek adam. Herkes bir şey. Hoş geldin, beş gittin, nasılsın, iyi misin? Ya duayı unuttuk kardeşim camiye girerken. Ne olacak şimdi? Onun için birbirimizi boş laflarla meşgul ederek zikirden gafil etmeyelim. Dualarımızı ihmal etmeyelim. Korunma ayetlerini, dualarını, zikirlerini 500 sayfa yazdım. O sadece sihir değil. O seni sihirden koruyan, cinin başka işlerinden de koruyor. Kanser hastalıkları ekseri, Efendi Hazretleri buyururdu, kanser kan hastalığıdır. Bu kan hücrelerini ve kanın özellikle kan kanseri. Özellikle kan kanseri işte. Ne diyorlar ona? Lösemi mi diyorlar, bir şeyler diyorlar. İşte bunların hepsinde cinlerin, şeytanların parmağı var derdi Efendi Hazretleri. Dolayısıyla sen burada sadece sihirden, büyüden korunmuyorsun. Cin ve şeytanların başka ne kadar çarpmaları, musallatlıkları, fiziki bedenine vuran hastalıkları var. Onlardan da kurtulmuş oluyorsun. Yani bütün felahlar, necatlar, kurtuluşlar, sünnet-i seniyeye ittiba, mescide girerken ne okunacak, çıkarken ne okunacak, abdeste başlarken ne okunacak, arasında ne okunacak, biterken ne okunacak, yatmadan ne okunacak, kalktın ne okunacak, uyku arası ne okunacak, bunların hepsini ezkarda iki cilt kitap, belki 1000 sayfa yazdım iki ciltte. Bunların hepsini yazdım. Orada ne korunma yolları, yöntemi? En sonda sihirden korunma mesele kitabı çok azim, büyük faydeler ihtiva etmekte. Dergide zaten dünya kadar. Burada özellikle bir de Allahu salli ala Ali Efa. Bir Ebi Efa da ben bulmuşum bunu ama bu sahte de geçiyor hocam. Allah Allah. Sıracül Münir Katı Bişirbi'nde de var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabeye salavat okurdu. Biz de o sahabe gibi salavat okumasını üzerimize istiyorsak en az 100 kere bu gece, yarınki gün salavat-ı şerife okuyacağız. İnşallah biz de salavat şerifeye efendim Resulullah tarafından sallallahu aleyhi ve sellem mazhar kılınacağız. Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir geçe akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle'si. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle'si başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar.
26 Eylül her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallah Rahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallah Rahman. Şimdi burada yine sihir kitabında 364. Burada size uzun anlatmayacağım. Ama 364, 65, 66, 67 gidiyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da 5 tane ayet var. Bu 5 tane ayet-i kerimenin her birinde 10 tane kaf var. Kaf harfi, kaf. 10 tane kaf harfi. Bunun bir tane altıncısı var ama Müzzemmil suresinin sonunda onu buraya dahil etmemişler. 10 tane kaf bulunan Esma-i Hüsna'dan da kafla başlayanlarla zikir yapılıyor. Bu harfleri Evliyaullah, Ahmed-i Buni Hazretleri, İbn-i Uceyl Hazretleri, efendim, Şeyh Mahmud-u Gazi Hazretleri, Şeyh Musa Sidrani Hazretleri, Şeyh Necmüddin-i Kübra Hazretleri, Maruf-u Kerim Hazretleri, Şeyh Nizamüddin Evliya, Feridüddin Genci Şeker Nakşibendi, Şeyh Hamidüddin Nakuri vesaire vesaire. Efendim, Ahmed-i Rifai Hazretleri, Şeyh Musa Sidrani Hazretleri, Ebu Medyen-i Mağribi Hazretleri, Gavsul Evliya Kutbul Ektab, Abdülkadir Ceylani, Kattesallahu Aleyhi Hazretleri, Ali İbni Ebi Talip, Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediyor. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediliyor. Bu altı, bu beş ayet-i kerime okunuyor. Düşmanlarına karşı yardımda bundan daha kuvvetli bir şey görmedim. Diyor ki, şerlerden, hilelerden, silahlardan hiçbir şey ona zarar veremez. Kim onunla mücadeleye kalksa mutlaka Allah hasmını kahreder. Yani yenik duruma düşürür. İnsanların kalplerinde heybeti itibarı ziyade olur. Sultanın, yöneticilerin, naiplerin, vekillerin yanına girse şerlerinden, tuzaklarından emin olur. İnsü cinnin şerlerinden, şeytanların, inatçı yakınların zararlarından koruyacak bir hicab ve perde olur. Ondan sonra efendim, ordular bunu okusa, eskiden Osmanlı zamanında harpte bu ayetler okunuyordu. Bütün ulema, evliya, o harplere katılan evliyaullah bunu okutturuyordu. Ve harpler böyle bu ayet kelimeler hürmetine kazanılıyordu. Bir şeye yazılıp mızrağa takılsa, efendim harpte ondan sonra düşmana karşı tutulsa, düşmanlar bozguna uğrar, mağlup olurlar buyuruluyor. Şimdi bu ayet kelimeleri, 5 ayet kelime, her ayette 10 kaf var. Kim bunları okursa veya yazarsa, başında taşırsa, sarığın içinde veya kadın başörtüsünün içinde taşırsa, yani çarşafın üst kısmında, Allah Teala ona 12 bin melek gönderiyor. Ellerinde nurdan mızraklar var. Onu bütün afetlerden, belalardan koruyorlar. Allah Teala Firdevs cennetinde ona 600 kasır kırmızı yakuttan bina ediyor. Eğer devlet reisi bunları okumaya devam ederse Allah saltanatını sabit kılar. Nusretini, yardımını, zaferini ona ihsan eder. Allah Teala bunu okuyan veya yazan, taşıyana bütün emirleri, vezirleri musahhar kılar ve onu cümle düşmanlarına galip kılar. Haşerat, müziyat, eziyet veren hiçbir şey ona zarar veremez diyor. Kim bu ayet-i kerimeleri yazarsa, cuma gününde yazarsa, işte bunu Ubeydül Hoca yap bana inşallah dediğim sana buydu. Cuma gününde bu ayetleri yazarsa, bunlarda 50 kaf var. Her ayette 10 kaftan 50 kaf var. Onu içerse içine 1000 tane şifa giriyor, 1000 tane deva giriyor, 1000 tane sıhhat giriyor, 1000 tane rahmet giriyor, 1000 tane rafet giriyor, 1000 tane yakın kuvvetli iman, 1000 tane kuvvet, fiziki kuvvet giriyor, 1000 tane nur giriyor. Bedenindeki bütün dertler, deva, giller, kederler, üzüntüler, hüzünler, gamlar zail oluyor. Bu 5 ayet kerime okuyan Selman-ı Faris'ten rivayet, ömrü uzun olur, günahlar mağfiret olur, ne muradı varsa ihsan olur. Daha yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor, Beyazıt Bestamiler, Havassül Kur'anlar, kitaplardan, Muhammed Hakkı Nazili Hazretleri Efendi Babamızın, ondan sonra yazdım, yazdım, yazdım, okuyun. Nereden başladı? Güzel bulunan amel edin. Böyle bir hazine bulunmaz. 364'ten başladı. Ayetlerin okumasına geldim. O arada ilimlerin hepsini okuyamadım. Onlardan istifade edin. Kadın erkek 372'den Eûzü Besmele ile başlıyor. Ondan sonra yalnız orada bazı şartlar var. Her birinin başında herhalde o şartları okuyun yani. Her birinin başında eûzü çekiliyor. Yani bir eûzü normalde yeter ama bunda her birinin başında başlarken eûzü çekiliyor. Hele ki mümkünse 10 kere okunursa
Olmadı. Bir kere okunması da kafi görüyor. Peşinden 10 esma var. Onların hepsi de kaf ile başlıyor. Ya kahiru ya kadiru ya kaviyu ya kayyum ya kabizu ya kuddusu ya kaimu ya garibu ya kabile tevbi ya muktediru. Onda da kafla başlamıyor ama muktedirdeki kaf onun yerine geçiyor. Bütün evliyaullah bunu nakletmişler. Birçok kaynaklardan, kitaplardan dünya kadar yazdım. 372'de başlıyor. Her ayet bittiği zaman 3 kere İsmi şerifler tekrar ediliyor. Ayet bir kere okunuyor. Alimun kadirun ala mavrid. Alimun kadirun ala mavrid. Orada 3 kere yazmış. Ayetle isimleri birbirinden ayırdım. Öyle bir kuvvet geliyor, öyle bir enerji geliyor. Zayıf bünyelere, işte benim çok hastalıklarım acayip. Ondan sonra 372'de başlıyor, 374'te bitiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den 5 ayet-i kerime. Ayrıca tabii sihirlerden korunmak için, üste taşınmak için her biri 10 kaf harfi müstemil 5 ayet-i kerimenin vefk-ı şerifi var. Bu vefk-ı şerifi de 375'te sayfada bu şekilde alimlerin usulü üzere beyan ettim. Burada Arapça rakamlar yazılıyor. Ayet-i kerimelerin efcat hesaplarından onların kaç kere, binlerce kere tekrarından çıkıyor bu. Bu vefk-ı şerifte efendim toplam cümmel hesabı Ebced'e göre 56.595 olup aşağıda üzerinizde taşımanız için hazırlanan vefk-ı şerif tarh ve kesir yani işte küsuratları yazma yapılmaksızın sahih bir vefk olarak hazırlanmış abdestsiz tutmamaya ve taşımamaya dikkat edilmelidir. Aksi takdirde zararı faydasından çok olabilir. Onun için vefk-ı şerif şu şekildedir diye 375'te de beyan ettim. Bu sihir kitabında neler var, daha neler var, daha neler var. Ama ben vakit bulup size anlatamıyorum. Ama siz de okumanız kıt okumuyorsunuz. Hep benden bekliyorsunuz. Onun için teşvik ediyorum. Yazmak da yetmiyor. Ayrıca teşvik ediyorum. Okuyun, amel edin. İki cihan saadetine nail olasınız. Dünya ahiret muratlarınıza nail olasınız. Cümle korktuklarınızdan emin olasınız. Evlerinizde, ocaklarınızda nurla yaşayasanız, huzurla yaşayasınız. Çoluk çocuğunuzun salahını göresiniz. Mürüvvetini göresiniz. Göz aydınlığını göresiniz. Amin, amin, amin. Cennetini, cemalini göresiniz. Rızasına eresiniz. Resul-i Zişan'ın şefaatine erişesiniz. Amin. Allahümme. Salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın usulü için, ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şad olması için, bizden razı olması için, Ravza-i Fakih tırnakında mübarek sem'i şerifleriyle bizlerin salavatlarını dinleyip bize salavat-ı şerife okuması için. Buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murseline velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, Gazze'nin kurtuluşu için, Yahudi'nin kahri için, Netanyahu'nun devrilmesi için, bir an önce Müslümanların izzet bulması için, Myanmar, Doğu Türkistan'da bütün esirlerin kurtulup aileleriyle buluşması için, cümle belaların refi için, cümle hayırlı muratlarımızın husulü için, Fatiha-i Şerife'nin niyetle okuruz onun için El-Fatiha.

0: bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sundu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil

0: Sevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14.000 lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20.000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi.org.tr.
1: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
2: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafı demektir.
3: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
2: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
7: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Ve mimma o şeylerdendir ki yenbeği gerekir ne en yu'leme bilinmesi. Yani bilinmesi gereken konulardan biri şudur. Yani Hazreti Ali'ye karşı kimse konuşamaz. Hazreti Ali'nin karşısında kimse efendim fıkhi bir görüş beyan edemez. Hazreti Ali varsa o bir şey dediyse hüküm odur, dinde başka bir rivayet olamaz falan diye abartmamak lazım diyor. Çünkü neden? Hazreti Ali de radıyallahu anh İbn-i Mesud'dan bir şey duyar, aha ben bu usta bir şey duymamıştım der. O da ona tabi olduğu konu var, onda ona tabi olduğu konu var. Sahabe böyle, yani hak meydana çıksın diye uğraşmışlardır. Ennehu şan, yani şanına önem verilmesi gereken husus. Nedir o ileriki cümle? Tabii

0: ennenin haberi oluyor. Hu zamir-i şan ismi. La yelzem gerekmez. Yani fıkhi tabirle lazım gelmez. En yeküne olması. Aliyyun radıyallahu teala anhu. Hazreti Ali Efendimiz. Nedir o? Muhikkan, hak sahibi. Nerede fi cemi'il umuri, bütün işlerde. Öyleyse el hilafiyeti. Hilafiye demek tartışmalı. Muhalefetli olan. Bir sahabe öyle demiş, öbür sahabe öyle demiş. Veyahut da dört halifeden biri öyle demiş, öbürü öyle demiş gibi bir hilafi konu. Öbür türlü zaten kesin konular. Namaz beş vakit, öğlenin farzı dört rekat. Onu konuşmuyoruz. Fıkhi konularda, tartışma konularda Hazreti Ali her verdiği hükümde haklı olması gerekmiyor diyor. Ve la yuktav, kesin karar verilemez bir onun kavliyle diyor. Daha ne lazım gelmez? Ve en yekün olması muhalifu. Hu, ona muhalif eden bir görüşte, bir meselede ne olması gerekmez? Alel hatayı, kesinlikle hatadadır. Hazreti Ali'nin görüşünün dışındaysa kesinlikle hatadadır. Ayşe annemiz de olsa hatadadır. Denemez. Talha da hatadadır, Zübeyir de hatadadır, Muaviye de hatadadır, Amr-ı Nas hatadadır. Radıyallahu anh mecmain hazaratı denemez diyor. İcabında Hazreti Ömer'le muhalif fetvaları olabilir. Olmuştur da. Olamaz. Ha şunu yanlış anlamayın diyor. Ve inkâne her ne kadar olduysa da el hakku hak fi emril muharabeti, harp işi, Cemel vakası, Sıfın vakasında hak ne taraftaydı? Fi canibihi, orada Hazreti Ali'nin tarafındaydı. Onun iştihadı haklıydı. Hani katillere hemen teslim edememesin tehirinde vesaire, o harpler oradan çıktı ya, Hazreti Osman'ın katilen şey yapamadı. Orada o haklıydı. İki ecir aldı. Karşı taraf iştihat hatasına düştü. Bir ecir aldı. Ama sen kalkıp da onları da toptan dalalet ehli efendim, bidat ehli veyahut da ne diyeyim sana, bağî, adi, adi saldıran mansana yani. Türkçedeki adi değil. Öyle konuşamazsan. Zaten. Fe inne ulema es-sadril evveli. Çünkü birinci asır alimleri yani onlar tabi sahabe görenler, minet tabi'ine, tabi'in hazarat, sahabe görenler tabi'in oluyor ya, o birinci asır 100 sene zaten. 100 senede, zaten 30 sene sonra Hazreti Ali Efendimiz de vefat etti yani. Tamam 100 seneye kadar sahabeden çok yaşayanlar oldu uzun ama tabi o çok sahabeyi de görenler, onların kat katı da tabi'in yetişti. Daha evvel eyyimmedil müctehidine, müctehid imamlar, 4 mezhep imamı, zaten bunlardan bir tek İmam-ı Azam tabi'inden. Öbürleri tebe-i tabi'in oluyorlar doğal olarak. Doğum seneleri itibariyle sahabe görmemişler. İhtaru, onlar seçtiler. Neyi? Mezhebe gayrihi, Hazreti Ali'nin dışındakilerin mezhebini seçtiler. Nerede? Fî kesîrin, birçoklarında neden minel ahkâmi, hükümlerden. Öyle hükümler ki el-hilâfiyyeti, sahabe arasında ihtilaflı olan ahkâm-ı fıkhiyede birçoğunda, öyle bir tane de değil. Birçoğunda Hazreti Ali'nin bir fıkhi görüşü var. Onu seçmediler de. Diğer sahabenin tabiinin görüşlerine hükmettiler. Velem yahkumu, hükmü vermediler bir mezhebi. Hazreti Ali'nin görüşü onun mezhebi olmuş oluyor. Çünkü o zaman da böyle Hazreti Ali mezhebi, Ebu İbn-i Mesud mezhebi diye bir şey yok. İşte ondan sonra işte İmam-ı Azam ne yaptı? Bütün rivayetleri tertip ederek, tedvin ederek derlemesi bunun çok zor. Çok büyük ilim istiyor. O bütün şeylere vakıf olaraktan mezhep oradan sonra çıkıyor. Çünkü neden? Sahabede de onun görüşü onun mezhebidir ama sahabe zamanında oradan birine bağlanman şartın yok. Ashab-ı kendi cüm beyi müktedeytüm müktedeytüm. Sahabem yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız itaate erersiniz. Haklı isabetli iştihadına şey edersen iki ecir alırsın. Hatalı iştihadına şey etsen tabi olsan bir ecir alıyorsun. Orada sahabenin tümünde bu makam var. Ama tabiinden sonrasında ne yapılmak icap etti? Bu sahabenin ve tabiinin rivayetlerinin derc edildi. Yani tebaa tabiin de girebilir ona yani Ahmed bin Hanbel biraz daha müteahhir şey bakımından. İmam Şafii de öyle geldi. İmam Malik onlardan bir önceki dönem. Gerçi İmam Şafii İmam Malik'e yetişti. İmam Azam'a yetişemedi mesela. Onun doğduğu sene İmam Azam vefat etmişti. İmam Malik'e talebelik etti. Bu asır yani ilk asır, ikinci asır, üçü geçmez. Burada zaten dört mezhebin hepsi bu üçüncü asır geçmeden en hayırlı asır benim asırım. Sonra onları takip eden, sonra onları takip edenler. Hadis-i şerifi buyuruldu mesela. O sonralar devam ediyor illaki ama yani Belki de devam da etmiyor. Çünkü neden? Orada sonra onlardan sonra demedi. Orada durdu yani. Hayrul kurun karni benim asrım asırlarına kadar sümmellezine elûnev sümmellezine elûnev. Orada teminatı nereye verdi? İlk üçe verdi. İlk üç asrı. Bu da 300 seneye tekabül eder. Zaten İmam Maturidi vefatı 330 yani İmam Maturidi de 300'ün içinde okumuş okutmuş kitaplarını yazmış zaten. 300 bitmeden. İmam Eş'ari de 300 bitmeden. Tamam 300'ü geçmişler müceddit oldukları için o noktada itikatta müceddit ve müçtehit oldukları için tabii o yüzün başında 4. asrın başında yaşamaları lazım. Onlar o bakımdan 3. asrın müceddidleri olmuyorlar. 4. asrın oluyor. Çünkü neden? 330'da vefat eden 4. asrın müceddidi oluyor. Ama itikatta müçtehit ve müceddidi oluyor. Ve lakin hepsinin okuduğu, tahsil ettiği ilimleriyle şeriatı tecdid ettiği, ihya ettiği dönemler 3. asrın içi. Oradan 4'e geçecek tabii. Başında hizmet yapması lazım. Orada 1 sene de olsa, 2 sene de olsa, 5 sene de olsa 4. asrın müceddidi oluyor. Çünkü hadis-i şerif İnnallâhe le yeb'as alâ râsi kulli mi'et sene her yüzün başında Allah gönderecek. Sahih Ebu Davud hadisinde. Men yüceddidü lehâzîl ümmeti emrâ dîne. Din işlerinde kurafeler, bidatlar, şunlar bunlar girer. Onları bir süpürecek edecek. Aslı sünnete dini irca edecek. Döndürecek bir müceddit gönderecek. Bu sahih hadis bu hiç tekallüf etmemiş. Ama mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki asır, ikinci asır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başında olduğu asırda müceddit mi aranacak zaten aşağı? Ama ikinci yüzün başında sahabeden kimse kalmadı yani. O zaman ikinci asrın müceddidi kimdir? Ömer İbni Abdülaziz. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh. Yüzün başında kaç sene durdu? 2 sene. 102 vefatı zaten. 2 sene de yetiyor anladın mı? Çünkü onun o yaptığı şey artık ihya etmiş oluyor. Yani şimdi Mahmud Efendi Hazretimiz 15. asrın müceddidi. Çünkü neden? 1445'teyiz. Ama zaten 45 sene tam onun en faal olduğu dönem. 99 yaşında vefat etti. Dini hesaba göre icri. 99 yaşını. Şu anda 45'teyiz. Çık ondan ne onun adı 45'ten. Geriki asrın adamı. Ama 14. asırda yetişmiş hizmetlere bak. Ama zirveye çıktığı hizmetlerinin, ihya sünnetlerinin, bidat bitirmelerinin zirvesi neresi? İşte 40 sene evvelki falan şeydi. Artık ondan sonra medreseler, faaliyetler, bütün dünyaya şeriatı ihya etti yani. Kaddesallahu sonra. O başında ama mesela 1405'te de ölseydi, yani 5 sene, 3 sene yine 15. asrın müceddidi oluyordu. Çünkü neden? İmam Gazali işte 6. asrın müceddidi, 505 vefatı. Ömer İbn Abdülaziz 102 vefatı. Çünkü Mahmud Efendi Hazretleri zaten o hizmeti yapmıştı, o sünneti yapmıştı. Şimdi burada niye Ali Adel Efendi Hazretleri müceddit diyemiyoruz? Veyahut diğer bazı büyük meşayihtan isimleri geçenlere? Çünkü yüzün başında hayatta değildiler. Yüzün başında hayatta ve faaliyette olması gerekiyor. Şart bu. Çünkü Ali Adel Efendi Hazretleri 1960'ı işte vurursan ben doğmadan ben 1384 tevellüdüm. Benden de 6 sene evvele çık. Yani efendim baba 1379'larda, 80'lerde en geç 1380'de vefat etmiş. 1400'ün başında hayatta değil. O gerikisinde de o ihya faaliyetinde değil 80 sene evvel. Bu gibi meseleler var. Onun için bu %1 geliyor yani. 100 senede 1 geliyor bu. Ondan dolayı bütün feyizler ondan geliyor. 100 sene diyor İmam-ı Rabbani. Mevzu buradan bunu anlamayan hiçbir şey anlamamıştır yani. Anladım diyen de anlamamıştır yani. Bu itibarla efendim sahabenin dönemindeki meselelerde onlarda içtihat, müçtehit çok olduğu için, fıkıhçı çok olduğu için bir İbn Abbas var yani. 4 Abdullah var yani. Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbn Ömer, Abdullah İbn Amr, Abdullah İbn Mesud var. O dönemlerdeyiz. O dönemlerde. Hazreti Enes İbn Malik yani 100 yaşına yaşadı yani. Hazreti Enes, müştehit olmayacak da kim olacak? 10 sene hizmet etmiş bütün hadisleri en çok rivayet edenlerden yani. Onun için orada yani böyle bir şey yok. Fe'in yani eğer olduysa el hakku, hak, müteayyinen, tayin edici, nerede fi canibihi, eğer her meselede hak Hazreti Ali'nin canibinde verdiği bütün fetvalarda ve içtihatlarında hep haklı olsaydı, %100 isabet onda olsaydı, başkasının da isabet etme payı imkanı olmasaydı, lema kânû, asla olmazdı sahabe ve tabi'in yahkûmûne, fetva verebilir, hüküm verebilir, neyle bir hilâfi. Onun, ona uymayan hiçbir rivayeti alamazlardı. Yani bunu akıl anlıyor zaten. Mesela diyor şimdi, ya ne demek istiyorsun? Bir misal ver. Aç yani konuyu. Aç, açayım diyor. Ben de size üç tane daha da ben açacağım. Konuyu anlayacaksınız. Vekâne ideel kâzî, kâzî şurayhün, kâzî şurayh diye bir kadı var. Şurayh. Bunu pek meşhur biri. Bunun hayatı çok önemli yani. Bu, İslam'ın en büyük fetva veren kadılarından, yani müçtehitlerinden. Bu sahabeden değil. Minet tabi'in, tabi'inden. Ama bunu kadı olarak kim tayin etmiş? Ömer radıyallahu anh tayin etmiş. Ve sahibi ictihadin, ictihad sahibidir. Yani müçtehit. İmam-ı Azam'ın yaşı itibariyle ondan da evvel müçtehit. Velem yahkum, ama hükmetmedi bir mezhebi Ali'nin. Hazreti Ali'nin mezhebiyle hükmetmedi. Mesela ne hususta? Velem yakbel, kabul etmedi. Neyi? Ömer radıyallahu anh görmüş. Diyelim Ali radıyallahu anh'ı görmüş. Hasan radıyallahu anh'ı görmüş. Tabi'in olması için sahabe görmüş olması lazım. Hepsini görmüş. Velakin bir mesele oldu. Neyle? Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında birisi işte bir iddiada buldu, bir hasımlık oldu falan, mahkemeye intikal etti. Kadı da Şuray Hazretleri. Şimdi Hazreti Ali'ye diyelim soruldu ki şahit getir. Ya bize göre Hazreti Ali varsa şahit istemeyiz ama yani şeriatın mahkemesi var. Şahit getir. Efendim sallallahu aleyhi biliyorsunuz bir tek Huzeyme radıyallahu anh dedi, bu iki şahit yerine geçer dedi. O kadar sahabe var, 124 bin sahabeden bir Huzeyme'ye iki şahit yerine geçiyordu. Başka herkese bir şahit daha getir. Şahit getir dedi. Hazreti Ali'de radıyallahu anh Efendimiz oğlu Hazreti Hasan'ı getirdi şahit. Yani mahkemenin hakimi kadısı Şurayh radıyallahu anh velem mekbal kabul etmedi. Neyi şehadete nil Hasen'i, oğlu Hasan'ın şahitliğini aleyhime rıdvan, ikisine de Allah'ın rızası olsun. Kim için? Efendim, kim hakkında? Lehu, babası Hazreti Ali için şahitliğini kabul etmedi. Niye? Bir vasıtatini nisbetil bünüvveti. Bünüvvet. Bünüvvet, oğulluk. Nübüvvet, peygamberlik. Bünüvvet, oğulluk. Oğul-baba ilişkisi arada nispeti var diye. Çünkü kaide odur ki, diğer bazı tabi hadis-i şeriflerden de geliyor bu kaide. Bu gibi şahitliklerde baba-oğul ilişkileri hükümsüz. Yani başka şahit, yabancı bir şahit geteceksin. Çünkü Hazreti Ali Hazreti Hasan'da bu haşa tasavvur edilmez ama İslamiyet kaide-i şahıslara göre koymaz. Külli kaide koyması lazım. Külli kaide koyduğun zamanda da herkese ona uydurması lazım. Bundan dolayı ne buyuruyor? İşte kızım Fatma bile hırsızlık yapsa Nefserkat Fatıma bint Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem lekatatü ede onun da elini keserim demesi. Haşa Fatma annemiz hırsızlık mı yapacak? Düşünülür mü haşa? Ama işte o kaideyi söylüyor. Onun için Kazı Şureh dedi ki bu oğlunun senin hakkındaki şahitliği burada şeriat mahkemesinde geçerli değil ya Ali dedi. Peki Hazreti Ali Efendimiz ise diğer bazı işte hadis-i şerif veya içtihadına göre babanın oğlu, işte oğlun babaya o meselede şahitlik geçerlidir diye hüküm veriyordu. Ama Kazı Şure dedi ki katı bensem, müçtehitsem, benim nezdimdeki deliller muacesiyle kabul etmiyorum dedi. Hazreti Ali'de bir şey diyeyim mi? Ne desin? Şeriat mahkemesi böyledir. Anayasa bir kere delinmekle bir şey olmaz. İslam'da böyle bir şey yok. Herkes uyuyacak. Peki müçtehitler ne yaptı? İmam-ı Azam ne yaptı? Müçtehitler ne yaptı? Yani bir evlat babasına mahkemede şahitlik etse geçerli mi meselesinde? Hazreti Ali'nin görüşü geçerli diyelim. Ama ve amile amelet el müçtehidun, müçtehitler bir kavli şurayhin. Müçtehitler dediler ki şurayhin, kazı şurayhin, ya o onlardan bir önceki müçtehit. Doğrudur dediler. Ve hazı aldılar, bir onu aldılar, onunla hüküm verdiler. Velem yücevizu, hiçbiri caiz görmediler. Neyi şehadeteli ibni baba, oğlun şahitliğini kim için ile bir babası için. Bir meselede yani bir cinayet isnat ediliyor. Misal bir hırsızlık isnat edilmiş, bir şey olmuş, mahkeme çıkıyor. Oğul da diyor ki ben oradaydım işte bunu babam almadı. Gibi bir şey muteber değil. Başka bir şahit getirmesi lazım orada olan falan. Şimdi ihtiyarul ekvali görüşleri, sözleri seçmek, elleti öyle görürsek tuhalifu, ters düşüyor neye? Ra'yi Ali'in keramallahu cev. Hazretlerin re'ine, içtihadına, mezhebine ters düşen görüşleri, müştehitlerin tercih ettikleri meseleleri kesirun. Bir tane değil. Çok var fi mesaile. Diğer meseleler, uhra, başka başka. Eyza. Yine bunun gibi yani. Ben bir tane misal veriyorum diyor. Bu la yekva, bu iş gizli değildir. Alel mütetebbi'i, tetebbu' sahibi, tetebbuat. Ne demek tetebbuat? Rivayetleri araştıracak, edecek gibi. Yani sen tetebbuat sahibi değilsen konuşma hakkın yok zaten. İz süren, tebeiyet izine, peşine gitmek. Yani delillerin izini süren tetebbuat sahiplerine. Ama el munsifi, insaflı olacak. Yoksa Şia olursa zaten Ebu Bekir radıyallahu anh da kafir diyor adam. Ömer'den de kafir diyor. Ona sen bunu nasıl anlatacaksın? Hazreti Ali ne dediyse sanki ayet gibi kabul ediyor. Öyle olmaz. İnsaflı bir tetebbuat sahibi alim ise bu ona gizli kalmaz. Ve tafsiru, bunun tafsilatı yestet'i gerektirir. Tatvilen, çok uzatmak gerektirir. Ben şimdi diyorum konumuz çok dağılmasın demek istiyorum. Tatvilata girmeyeyim diyor. Ama ben size mesela 3 tane daha delil buldum. Hepinizin anlayacağı 4. Çok var da. Yani en mühim meselelerden birisine gelelim. Henüz yemek yemeye başlamamış, işte ana sütüyle beslenen bebeğin idrarı meselesinde efendim Hazreti Ali Efendimiz'in fetvası yine İbn-i Mace'den bir hadis-i şerife de dayanıyor. Erkek çocuğun bevliği için su serpilir, kız çocuğun idrarı ise yıkanır. Hazreti Ali Efendimiz de yani İbn-i Mace rivayet ediyor efendim bu hadis-i şerif İbn-i Mace'de var. Efendim Hazreti Ali de buna şahit olmuş, şahit olduğu için birisi fetva sormuş, çocuğun idrar yaptı üstüme falan. Hazreti Efendimiz de buyurmuş ki, kızsa yıkanır, küçük kızsa da yemeğe başlamayan. Yemeğe başladıktan sonra hepsi aynı, yıkanması lazım. Kızsa yıkanır, erkekse su serpsen yeter. Hani böyle iyice yıkayıp, sıkıp, kurutmak şartı yok demiş. Bu şey ama Hanefi fıkı, mesela belki bu işte hatta diğer hangi mezhepler, üç mezhepten hangisine görüştü onu konuşmasak bile Hanefi biliyoruz ki Hanefi bu görüşü almamış Ebu Hanife. Demek ki bağlayıcı olmadı. Nasıl oldu? Hadis-i şerifte ki ifade eden gasil anlamında geliyor. Sen o kelimeden de efendim diğer varit olan naslar var. Şimdi Ebu Hanife radıyallahu anh tek burada Hazreti Ali'den gelen olsaydı bağlanıracaktı. Sahabeden gelen başım gözüm üstüne ama orada başka sahabe var. Diğer sahabeden gelen naslar var. Başka hadis-i şerifler var. İmam-ı Azam işte müştehitlik burada devreye giriyor. Bunun hangisi önce, hangisi sonra, hangisi onu nesretti, son kararı neydi? Bütün bunlar, ravisini tanıyacaksın, onun vefat tarihini bileceksin, doğum tarihini bileceksin. Son zamanda aklını karıştırdı mı, hafızası iyi miydi? Uhu, binlerce, on binlerce ravi. Sen bunu, şu an bunu bilgisayar taşımıyor bu işi. O zaman ya İmam-ı Azam da demiş ki, insan vücudundan bir şey çıktıysa, mideye indiyse, tamam mı? Sonra mideden farklı bir istihale demek dönüşüm yoluyla çıktıysa, bu da ister idrar olsun, ister kusmuk olsun, ister gayta olsun, büyük abdest olsun, ister kan olsun, ister irin olsun. Bunlar mutlak manada kızmış, erkekmiş, çocukmuş, büyükmüş fark etmeksizin necistir, pistir. Galiz bir necasettir öyle. Hafif dediğin yani ağır bir necasettir. Yani necasettir. Yani yıkanması lazımdır. Ama burada ne oldu şimdi? Ebu Hanife radıyallahu anh Hazreti Ali Efendimiz'in şeyinden hükmetmemiş oldu. Neden? Başka sahabe var, başka hadisler var. O zaman İmam-ı Azam hadisle amel etmemiş oldu İbn-i Mace hadisiyle. Kardeşim İmam-ı Azam sen orada bir İbn-i Mace hadisi görüyorsun. İmam-ı Azam oradan zaten İbn-i Mace İmam-ı Azam'dan çok sonra. Yani İmam-ı Azam hadis kaynaklarına ulaşmakta Buhari'den 100 sene önce. Sen ne konuşuyorsun ya? Yani Buhari'deki hadis İmam-ı Azam'ı bağlamaz. Niye bağlamaz? Buhari sahihtir, sahihliği kesin. Ama ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve başka bir tatbikat yaptığı bir hadisi İmam-ı Azam sahabeden, tabiinden aldıysa ilk kanaldan anlatabildim mi? Onun için sen Ebu Hanife İbn-i Mace'nin hadisine karşı geldi. Bukhari'nin hadisine karşı geldi. Alakası yok. Sen hiçbir şey anlamadın o zaman sen. Kime ne konuşuyorum ben? İmam-ı Azam yani 150'de vefatı İmam Bukhari'nin 250'de. Dolayısıyla sen İbn-i Mace ne zaman? Bunların hiçbiri, bu muhaddislerin, Müslim dediğimiz bu muhaddislerin hiçbiri İmam-ı Azam döneminde yok. Hem benim hiçbiri demeyelim, çoğu doğmamış. Çoğu doğmamış. Yani bu kitap yazanları konuşuyorum. Kitap yazmayan muhaddis, o çok. İmam-ı Azam kendine muhaddis, o da hadis kitabı yazmış. Müsned-i Ebu Hanife var. İmam Muhammed de hadis kitabı yazmış. İmam Şafii onun kitaplarından yetişti işte. İmam-ı Azam talebesinin kitaplarından yetiştim diyor. İmam Muhammed olmasa ben Şafii olamazdım diyor. Dolayısıyla sen onlara da şu hadise uymadın diyemezsin. Elindeki delil ne diye sorabilirsin. Onun o ilk kaynaklara daha yakın olduğu için kaç tarikten ne haber? Oradan neye göre iştihat etti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu ama sonra bir tatbikatında bunu yapmadı, böyle yaptı. O zaman hangisi önce, hangisi sonra? Onu da bilerekten hüküm vereceksin. Son hüküm muteber. İnce işler. Ondan sonra namaz kılmayan kafir. Hazreti Ali Efendimiz'e sordular. İbn-i Ebi Şeybe rivayet ediyor bu Musanede. Bukhari'nin şeyhidir o. Çok büyük muhaddis. Kesin rivayet var. Ey müminlerin emiri, namaz kılmayanın durumu nedir dediler. Namaz kılmayan kafirdir buyurdu. Tabi Hazreti Ali'ye göre namaz kılmayan kafirdir. Şimdi oradan yola çıkarak Ahmed İbn Hanbel'in mezhebinde namaz kılmayan kafirdir. Beş vakit namazı kasten kılmayan kafirdir. Kız alınmaz, kız verilmez. Ama bu Ahmed İbn Hanbel'e göre. Ama Hazreti Ali de öyleydi zaten. İşte bir müştehit de bir yere dayanacak. Hadisler var mı? Var. Beynel abd ve beynel küfür terkus salâh. Ben yazdım. Kul ile kafirlik arasında tek engel namazdır. Namazı terk etti mi kafirdir. Sahih hadisler de var. Ama cumhur ne diyor? Yani Şafii, ondan sonra Maliki, Ebu Hanife, üç mezhep. Ki o üçü, Ahmed bin Hanbel orada tek kalıyor. Burada Maturidi Eş'ari de birleşmiş oluyor. Çünkü Maliki ile Eş'ari, efendim Maliki ile Şafii de Eş'ari olduğuna göre o mezheplerin itikattaki mezhebi. Burada üç mezhep ittifak ediyor. O zaman cumhur oluyor işte. Ehl-i Sünnet'in cumhuru oluyor. Cumhura göre nedir? Namazın farz olduğunu inkar ederse, namazda boş iş derse, kılmasan da olur derse bu kafir, tamam, bunu konuşmuyoruz. Ama tembelliğinden kılmayan Müslümandır. Cenaze namazı kılınır, Müslüman mezarına gömülür. Selam verilir, selam alınır. Ama şimdi günahı, onu konuşma. Çok tehlike. Ben kız verir miyim? Vermem. Selam idare ediyoruz yani, veriyoruz. Alaaddin Efendi babaya sordu. Ne verilir dedi, ne verilmez dedi. Selam Allah'ın rahmetidir evladım. Kolay kolay herkese verilmez. Ne desin yani şimdi? Zimmilerde şey biraz doğru çıktı. Osmanlı tatbikatında zimmilere veriliyordu dedi. Sonra ben tabii tarihsel süreci çok onun kadar bilemeyebilirim. Araştırmıştır konuyu ama fıkhi konudan sonra baktım. İnceledim. Bir rivayet var zimmilerde. Ama siz başlayıp selam vermeyin. Verirlerse alın. Alırsan ve aleykümde kalacaksın. Ve aleykümde kalacaksın. Ve aleyke diyeceksin. Kümde demeyeceksin. Bayağı bir fıkhı çıktı işin. Bazı rivayetlerde İbn-i Mesud'dan vesaire vesaire müftabih değilse de, fetva ona göre değilse de bazı şeylerde verilebilir. Ne manada verilir ama fetva ona göre değil. Fetva ona göre değil ama bazı rivayetler çıktı mesela. Demek zimmilerde öyle bir fark çıkıyor. Ve öbürlerinde de. Ama şu var. Selam vermediğin zaman büyük bir tehlike, hatar, yani büyük bir fitne, daha büyük bir fitne çıkacaksa verirsin. Verirken de neyi niyet edersin? Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun şu anda değil. Allah seni rahmetine ehil etsin manasına. Sana selamın hak olması için senin Müslüman olman lazım. Allah'ın selamı üzerine olsun. Yani ki Müslüman olasın da, hidayet bulasın da selamı hak edesin manasına. Bunlar ince ince işler. Ha yine benim dediğim cumhurun görüşü o. Şimdi burada da efendim namaz kılmayan kafir hadisini, Hazreti Ali radıyallahu anh rivayetini ve mezhebini efendim Hanefiler kabul etmemiş. Şafiler kabul etmemiş. Malikiler kabul etmemiş. Anladın mı sen? Erkek ölen hanımını yıkar mı? Kadın yıkayabiliyor. Yani 4 ay 10 gün vefat iddetinde devam ettiği için, onun nikahında seni evlenemediği için. Erkek isterse o dakika nikah kıyabiliyor. Onun için erkeğin iddeti yok, müddeti yok. Erkek o anda nikah fesk olduğundan vefat ile erkek yıkayamıyor değil mi? Fetva bu. Ama Hazreti Ali Efendimiz vefat eden hanımını erkek yıkar diye fetva vermiş. Şimdi bu nereye dayanıyor? Tamam sahih hadis var. Sahih hadis var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani meşhur bir hadisi var ya İbn-i Mace'de yine geçiyor. Ey Ayşe diyor benden önce ölürsen merak etme sana bir zarar gelmez. Seni kendim yıkarım, kefenlerim. Sonra da cenaze namazını kılarım, defnederim diyor. Meşhur hani Ayşe annemiz de diyor ki ya diyor hemen diyor öbür hanımlarına da gidersin diyor. Ondan sonra benim ölümümü bekliyorsun gibi bir latife, bir şakalaşma da oluyor orada meşhur bir hadise bu. Böyle bir şey vakı oldu mu? Olmadı. Çünkü Ayşe annemiz 60 yaşına kadar yaşadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 40 sene yaşadı. Küsuru da var. Dolayısıyla merak etme ben seni yıkarım demesinden vuku olmayan bir olay ama bir olursa şöyle yaparım diye beyan edilen bir olay. Hazreti Ali Efendimiz buradan yola çıkıyor ve Fatma annemizi kendi hanımını yıkıyor. Esma binti Umeys radıyallahu anh'a validemizi anlatıyor. O da benimle beraber Fatma annemiz sen yıka beni diye vasiyet etmiş. Vasiyet üzerine Hazreti Ali Efendimiz de diğer hanım Esma annemizle beraber onu yıkadıkları işte Abdurrazzak'ta İbn-i Hazm'da kaynakları var geçiyor. Ama şimdi fıkha göre Hanefi mezhebine göre efendim vefat eden erkeği başka erkek yıkar. Vefat eden kadını başka kadın yıkar. Şafiiler de bu hususta Hanefiler gibi fetva vermişler. Kadın vefat eden eşini yıkayıp kefenleyebilir. Ama yine de öyle olacağına erkeği de erkeklerin yıkaması eftaldir, muteberdir. Erkek ise vefat eden eşini yıkayamaz diyor şimdi. Şafilerde Ravzatü Talibin mesela Şafii fıkhı 2'ye 103'e geçiyor bu. Hanefilerde meşhur Bedâ-i Sanâ'yı fî tertîb-i şerâ'yı en meşhur fıkhımız, Hanefi fıkhımızın en meşhur kitaplarından İmam Kâsânî'nin. O da diyor ki elmel meratu fetaghsilu zevcaha kadın kocasını yıkayabilir. Bi hilafi zamatetil meratu haytu la yughsilu zevcu kocası onu yıkayamaz diyor kadın ölürse diyor. Misal eşin İmam Ali Efendimizin yani İmam Rabbani diyor ki burada çok misaller var. İnce araştıranlar insaflı davranırsa bunu çok bulur uzatamıyorum dedi. Ben de size 3 tane daha misal ekledim. Dolayısıyla sadede gelelim. فَلَا يَكُونُ demek ki olmuyor. فِي مُخَالَفَةِ عَلِيِّنْ كَرَمَ اللّٰهُ وَجَّهُ İstihadi ve hilafi ve ihtilafi konularda Hz. Ali'ye karşı görüş beyan etmekte ne olmuyor? مَجَالٌ bir alan, lil-i'tiraz, itiraz alanı bulunmuyor. وَلَا يَكُونُ olmuyor muhalifu, ona muhalefet edenler. Ne olmuyor? مَطْعُونَنْ tenkitli hak etmiş fiim, kendileri hakkında tenkit edilen ve melumin, levme, kınanmaya maruz kalmayı hak eden haşa ne sahabe, ne tabi'in, ne müçtehidin bunların hiçbirine böyle bir şey bu kadar 1400 senedir böyle bir şey duydunuz mu ya? Ebu Hanife işte Hazreti Ali dinlemedi, Hazreti Ali'nin görüşüne muhalefet etti, Ebu Hanife bilmem nedir, matondur, mecruttur. Nerede duyulmuş? Çünkü din bize sadece Hazreti Ali'den gelmedi. Dinin ravileri, sahabe-i kiram, tabi'in, tebal tabi'in radıyallahu anh. Hazreti Ali Efendimiz bir meselede hiçbir sahabenin muhalif beyanı olmaksızın Hazreti Ali Efendimiz'in bir beyan içtihadı varsa o bağlayıcıdır. Çünkü 4 halifeden olmak hasebiyle, sünnet vaz etmesi hasebiyle ama öbür sahabe hadise dayanıyor. Ben de böyle bir hadis duydum diyor. Bu sefer iş yukarı çıkıyor. Orada Hazreti Ali daha eftal meselesine gelmedi. İbn-i Mesud mu eftal, Hazreti Ali mi eftal? Hadi şimdi konuşalım. Ya tabii ki Hazreti Ali eftal. Ama orada niye İmam-ı Azam Hazreti Ali'yi almamış da İbn-i Mesud'u almış? Ya sen anlamıyor musun? Yine diyorum ki bu yel değirmenidir anladım anladım ama diyor suyu nereden geliyor diyor. Kardeşim orada İbn-i Mesud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hadis rivayet ediyor. Yine iş vahye dayanıyor, sünnete dayanıyor. Onlar sahabe olduğu için onlar o hükmü verirken o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayet ve hadisten anladığı başka bir mesele var. İmam-ı Azam burada muhayyerdir. Dolayısıyla sadece Hazreti Ali olsa Hazreti Ali dinlememiş olur. İbn-i Mesud, İbn-i Mesud ondan eftal değil ki. Ya eftal değil ama Resulullah Efendimiz de İbn-i Mesud ne anlattıysa kabul edin diye hadis-i şerifi var şimdi. Onu ne yapacağız? O da sahih. Onu ne yapacağız şimdi? Öyle meseleler var ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bağlamış her konuyu. Ve alemun bil halal ve haram Muaz ibn-i Cebel'in diyor Tirmizi hadisinde. Helal haramı en iyi bilen Muaz ibn-i Cebel'dir diyor. Hadi bakalım bütün sahabe dahil. Ne yapacağız şimdi? 32 yaşında vefat etti mübarek. 33 yaşında. Ve efradun Zeyd ibn-i Sabit. Miras ahkamını feraize en iyi Zeyd ibn-i Sabit bilir diyor. Şimdi böyle hadisler varken sen işte Hazreti Ali tabii ki onlardan eftal. Üç halifeden sonra en eftal o. Tartışmasız. Hatta Hazreti Osman'ın aralarındakinde bile tartışana bile el-i sünnetten çıktı demiyoruz. Ama Ebu Bekir Ömer de kendi beyanı var. Bana iftira etmeyin dediği için onlar el-i sünnetten çıkar. Eftaliyeti şeyheyinden Ebu Bekir Ömer'de eftal değil. Hazreti Osman'la bize göre, el-i sünnetin cumhuruna göre Hazreti Osman eftal. Garaib-i Malik'te İmam Bezzar, İmam Malik'in müvatta'da almadığı hadisleri senediyle aldığı kitap. Garaib-i Malik yani İmam Malik'in garip rivayetleri yani müvatta'da yok. O bir Bezzar yapmış ayrı kitap. Bir de Darukutni yapmış. Şimdi mesela, şimdi demin gördüm, devamlı ben kitap bakıyorum. Oradaki hadis-i şerifte diyorlar ki Resulullah Efendimiz'in yanında en eftal Ebu Bekir'dir, sonra Ömer'dir, sonra Osman'dır. Eğer diyorlar bu böyle olmasaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen müdahale ederdi. Orada duydu, sonra bir daha bir meclis oldu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe böyle konuşuyor diye haber gitti. Felem yenhena bizi nehyetmedi. Eğer orada itikadi bir konu olsaydı Hazreti Osman üçüncü oldu. Acaba Hazreti Ali mi üçüncü yaptı? En ufak bir ihtilaf olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatın sahibidir. Batıla susması caiz değildir. Hemen demesi lazımdı ki Ebu Bekir Ömer tamam Osman'ı kesinleştirmeyin, ucu açık bırakın derdi. Misal. Veya Ali derdi. Ama Osman'ı da duydu. İki tarikten orada iki ayrı rivayet gördüm. Bizi nehyetmedi sahabe diyorlar. Onun için kim diyor bunu? İbn Ömer diyor. Meşhur sahabe abi İbn Ömer diyor. Ben içindeyim diyor olayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındayım diyor. Yani bunlar böyle meseleler. Yani çok ilim ister. Çok. İnternet hocalıklarıyla, bilmem nelikleriyle olacak iş değil. Bu itibarla burada Ebu Hanife Hazreti Ali'nin rivayetini almayıp İbn-i Mesud'un aldığı zaman, İbn-i Ömer'i aldığı zaman, İbn-i Abbas'tan aldığı zaman onlar Hazreti Ali'den eftaldir anlamına gelmiyor. Ama onların tarikinden gelen hadis ve rivayeti bakıyor. Orayı daha son, daha muhkem, daha muvafık içtihadına buluyor. Ama elinde malzeme var. Hiç malzeme olmayıp sadece Hazreti Ali'den gelen kalsa onu da bağlayacak tabii ki. Anlatabildim inşallahurrahman. Allah haktan ehl-i sünnetten kıl kadar karış ayrılmaktan cümlemizi mehfuzu emin eylesin. Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi. Şimdi reklamlar.
2: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
3: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
0: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
2: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
5: Talebeler nasıl okuyacak bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Allah Teala sınırlar koymuş. Hayatımız sınırsız değil. Ben Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'yım. Özgür bir adamım. Kimse bana karışamaz. Ne demek karışamaz? Kimse sana karışamıyorsa hasta olma bakalım. Hastanelerde sürünme bakalım. İstediğin her şeyi elde et bakalım. Çocuğun şöyle olsun diyorsun, oluyor mu? Hanımın veya kocan böyle yapsın istiyorsun, oluyor mu? Yaşlanmayalım istiyoruz. Hiçbirimiz istemiyoruz yaşlanmak. Oluyor mu? Ha, benim sol gözüm gitti. Görüyor mu? Param, imkanım, her şeyim seferber etsem geri geliyor mu? Damarların tıkandı, açılıyor mu? Ben müstakil bir adamım. Peki, Hazreti Aleyhisselam geldi, hadi gidiyoruz dedi. Gidiyorsun. Ben gelmiyorum diyebiliyor musun? Bir kişi dünyada kalabildi mi bu kadar zenginler, krallar, paşalar, ağalar geldi geçti. Nasıl senin elindesin? Nasıl özgürlükten bahsediyorsun sen? Ha, senin özgürlüğün neye geçer? Abdest almıyorum. Niye? Abdest almayana para cezası yok. Hapis cezası yok, 13'ü. Namaz da kılmıyorum. Niye? Namaz kılmayana hapse atmıyorlar, sopa atmıyorlar, ceza vermiyorlar. Bugünkü düzenden bahsediyorum. İslam'a göre öyle değil. Bugünkü düzene göre. Adam da bana ceza veren yok, bir şey yapan yok, bir şey diyen yok, kılmıyor. Peki bu senin özgürlük alanına mı giriyor? Kılmadım diye yarın ahirette kurtarabilecek misin? Ne zaman mahşere çıksan, orada da ben cennete gitmek istiyorum desen, melekler de seni alsalar, cennete koysalar, o zaman derim ki arkadaş, senin yaptığın yanına kar kaldı, sen özgür adam mısın ve selam. Ama öyle değil. Daha kabirde başlıyor. Evvelü mâsûlâ anussalâ. İlk sorgu sual namazdan, abdestten, taharetten, temizlikten, üstüne idrar sıçrattınsa, elbisene üstüne, sonra da temizlenmediysen, yıkamadıysan oraları, öyle de namaz kılsan da boş. Ondan sonra başladı kabir azabı. Hani özgürdü? Kabir azabının ekseriyeti idrar sıçramalarından ve taharete ve temizliğe dikkat etmemekten, pislik, necaset üzerinde taşımaktan, elbisende, bedeninde, bulundurmaktan, bulaşık bırakmaktan. İstenzi'ü minel bevli fe inne âmmete azâbil kabri minu. Kabir azabının toptanı ondan. E şimdi sen kabir azabı bana yapamazsınız. Meleklere ters çıktığın zaman, hareket çektiğin zaman melekler ne yapacaklar sana? Ateşten bir mıtraka diyor sopayla beraber cehennemden gelmiş. Bir vuracaklar. Yelteybu kabruhu nâra. Mezarı ateş tutuşacak. Efendim yanacak. Cehennemden önce yakılacak. Cehenneme, hele ki cehennemde ne ateşler var. Bu da kabirdeki ateş. O zaman sen özgür değilsin. Yaşamak elinde değil, ölmek elinde değil, ölmemek elinde değil. Kabirde azap görmemek elinde değil. Mahşere çıkmayacağım desen çıkartıyorlar. Ya ben çıkmayayım, çıkmak istemiyorum ya. Ot gibi biteyim, yiteyim. Dirilmek olmasın. Ya Allah-u Teala sana dirilmek istiyor musun, istemiyor musun diye seçenek sunmadı ki. Karşında böyle bir ihtiyar yok, seçim hakkı yok. Mutlaka çıkacaksın. Ondan sonra فَرِيْكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْكُمْ فِي السَّعِيرِ. Bir fırka cennet, bir fırka cehennemin dibini boylayacak. وَمْتَعَزُ الْيَوْمَ اَيْوَ الْمُجْرِمُونَ. Ey suçlular, şirke düşenler, ehl-i sünnet itikadından çıkanlar, haramlar işleyenler, namazsız abdestliler. Evet. Ayrılın bakalım. Siz cehennem tarafına, sol tarafa, cennet ehli bu tarafa, sağ tarafa. Ben o tarafa geçeceğim diyebiliyor musun? Cennete gitmek istiyorum desen gönderirler mi? Cehenneme gitmek istemiyorum, beni yok edin, beni öldürün, bağır bağır bağır. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيَا وَلَا يَحْيَا. Sonra cehenneme giren de ne ölecek, kurtulsun, ne dirilecek, bir nefes alsın. Yanacak, yanacak, yanacak, bütün derileri pişmiş kebap olacak, üzerinden dökülecek. Ondan sonra bizi Cidde'de bir yere götürdüler. Oğlak eti yapıyormuşlar falan. Ben çok et sevmiyorum, bir et de yiyemiyorum çok ama arkadaşların katından gittik senelere ve. Ondan sonra Yemen usulüymüş o, ben bilmiyorum. Bir de getirdiler böyle bayağı bir oğlak. Ondan sonra adam havadan kaldırdı böyle. Nasıl pişmişse şöyle yaptı, bütün etler düştü. Ha, işte küllemâ nadı. Ben onu görünce iştiham kaçtı. Allah Allah dediler, millet yumuldu bizim arkadaşlar. Çok da lezzetliymiş dediler. Benim moralim bozuldu. Dediler sana ne oldu böyle? Ya dedim Allah Allah, ayette de buyuruyor ki derileri pişecek pişecek, ondan sonra dökülecek. Öyle şöyle salladı, bütün deriler döküldü. İnsan ahireti hatırlarsa, azabı hatırlarsa, oğlak etiymiş, keçi etiymiş, manda sütüymüş bilmem ne. Yani morali bozulanlar oluyor da. Onun için Evliyaullah'tan biri ve cennetin ardu semavatü vel ardu Kur'an-ı Kerim ve şari'u, koşun, yarışın ilâ mağfiretim rabbikum, Rabbinizin mağfiretine koşun ve cennetin ardu semavatü vel ardu, öyle bir cenneti kazanmaya yarışın, müsabaka edin ki o cennetin eni yerlerle gökler kadardır. Eni ne demek biliyor musun? Çünkü ekseriyetle en uzun oluyor. Onun için veyahut da en kısa oluyor, boy uzun oluyor. Eni göklerle yerler ne demek? Birinci kat, bu dünyanın hepsi bir kat. Alttaki ikinci katı onun yanına koy. Yedi katı yan yana koy. Yani bu dünya kadar enine gidersen yedi tane. Yedi kat gökleri de yan yana koy. Etti 14. Yani diyelim bu dünya, bu yeryüzü kadar 14 taneyi yan yana diz, bir Müslümana cennette verilecek yerin eni o kadar. Ekseriyetle en boydan kısa olur. Eni o kadarsa boyuna kadar. Bir Müslümana cennette verilecek yer 10 bu dünya kadar, 60 bu dünya kadar. Zaten Bukhari Müslim hadisi şerifinde 60 bu dünya kadar. Cehennemden en son çıkıp cennete girene bile 10 bu dünya kadar yer verilecek. Bukhari Müslim sahih hadis. İşte siz diyor öyle bir cenneti kazanmaya koşun ki burada 100 metrelik arsa için birbirinizi vurmayın. Birkaç metrelik efendim sınır ihlalinden sebep kan davası çıkartmayın. Bizim Karadeniz'de çok o. Bir metre o onun tarlasına girdi, o onun bilmem nesine geçti. Tecavüz etti sınırı. O ondan bir vurur, o ondan iki vurur. Böyle 100 sene kan davası gidiyor. Değer mi? Şu fani dünya, ölüp gideceğiz, her şeyi bırakacağız. Değer mi? Bir şekilde helallaşmaya bak. Ama sen işte ne kadar fakirlerin yeri, dünya ne kadar zelillerin yeri ki 100 metre, 200 metre, 100 dönüm ne ya? 100 dönüm, 200 dönüm, 300 dönüm, 1000 dönüm, 2000 dönüm. Adam işte efendim tarla ağasıymış da bilmem bütün bu köyler onun. Ne kadar yeri var dedim. Oho dedi, 2000-3000 dönüm. Dönüm. 2000-3000 metre değil, 2000-3000 dönüm adamın yerleri var. 100 dönüm yeri var. Yani dünyaya nispetle ne kadar bir yer? Çok az. Dünyanın yüz ölçümüne kadar? Çok az. Denizler toprakların 3 katı fazla. Dünya fakirlerin yeri. Adam 300 dönüm arsası olan toprak ağası. Çok zengin. Cennette bu mu? Bir şey değil. Küçücük bir yer, bir metreye değmez. Bir de burası fani, ölüp ayrılıyorsun, gidiyorsun. Cennet ebedi senin yurdun. Ve inne darul ahirete ve innel ahirete leyel hayvan. Esas hayat, gerçek yaşantı. Ölmeden, hasta olmadan, başın dişin ağrımadan, üzücü bir söz duymadan, karından kocandan eziyet çekmeden, oğlundan torunundan zarar ziyan görmeden, hiçbir korkusuz hayat, gerçek hayat. Böyle bir sonsuz hayat var. Burada her an ölmek üzere böyle bekliyoruz. Ben bekliyorum, siz de bekliyorsunuz. Neyi bekliyorsun? Hepimiz Azrail Aleyhisselam bekliyoruz. Gideceğiz. Böyle bir hayat için efendim insan namazı bırakır mı? Orucu terk eder mi? Zinaya düşer mi? Meşru surette helal yoldan kendini tatmin etmek varken o belalara, eşcinsellik belası Allah muhafaza sardı dünyayı. Kadın kadın, erkek erkekle evlenmeler serbest edilmeye başlandı dünya ülkelerinde. Türkiye'ye de bu işin belası, az kalsın İstanbul Sözleşmesi yüzünden çok beter bir duruma düşmek üzereydik. Neyse kaldırıldı ama açtığı belalar kapatılamadı tabii. Bu günahlara insan girer mi? Lut kavmiyle beraber haşrolup cehennemin dibinde kaynamak göze alınacak bir şey mi ya? Zina edenlerin atılacağı katrandan cehennem çukurlarına, kuyularına düşmek, o namazsızların, o yılanlar, akrepler, katır kadar akrepler, manda kadar, camış kadar yılanlar cehennemde onu her namaz vakti gelindiğinde, öğlen okundu, ikindi okundu, her namaz vakti geldiğinde, tabi cennette bu şekilde gündüz gece yok, cennet hep gündüz, onun için namaz vakitleri gündüze geceye göre oluyor, orada o zaman dilimlerinin arasının hesabı yapılarak bu işlem uygulanacak. Her namaz vakti melekler gelip de yılanlar, akrepler onu soktuğunda ya muzayya hakkıyla Allah'ın hakkı namazı zayi eden adam, tat bu azabı bakalım dendiği zaman, yani sen diyeceksin ki ben dünyada ne iş yapmışım ya? Ben niye yaşamışım ya? Aleyhime yaşamaktansa, yani bir dükkan devamlı zarar etse kim o dükkanı açık saklar? Kapat gitsin ya. Vergisi ayrı, sigortası ayrı, bilmem nesi ayrı. Müşteri de yok, kar da yok. Devamlı zarar, ana parayı da yiyecek. Ondan sonra müflis tüccar, eve de aciz gelecek. Hiç olmasa evim kalsın. Hiç olmasa başka bir birikimim kalsın. Biz bu hayata geldik. Ömür sermayesini tüketiyoruz. Şu anda bak şu vakitleri geçiriyoruz. Ölüm ansızın gelecek kardeşlerim. Yani bu sermaye, bunda namazları kılabilirsin, kazalarını bitirebilirsin, bütün borçlarını Allah'a ödeyebilirsin, kul haklarından sıyrılabilirsin, helallaşabilirsin. Can tende, ruh bedende be kardeşim ya. Sen şimdi bunu böyle keyifle, zevkle geçir, ondan sonra ölüm ansızın gelir, haydi gidiyoruz. Ahirete gittin, kabirden başladı süreç.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
9: Yesevi yolu başlıyor.
10: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı, şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşit

0: lisanlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise

Luka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Halbuki tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde Gazze'den de. Efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10 bin kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9 064 Yesevi kumanyası, 115 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: En hayırlı ameliniz tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Haydar olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Haydar için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Haydar Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8000, Bursa'da 2000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aş Evleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aş Evleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aş Evlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aş Evleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aş Evi'ni desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aş Evi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aş Evi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212-923-1-923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camii de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
3: Yesevi yolu sona erdi. Meryem suresini dinliyorsunuz.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: Meryem suresini dinlediniz.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
3: Ecir
1: sunar.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا أموت أبدا ودفعته عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kıymetli kardeşlerimiz, Allah'ımız cumamızı, gecemizi, günümüzü mübarek eylesin.
5: Amin.
4: Cümle bereketlerine, faziletlerine nail eylesin.
5: Amin.
4: Cuma günü hakkında, fazileti hakkında, salavat-ı şerifin fazileti hakkında birkaç hadis-i şerif okuyacağım inşallah. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid-i Şerif ayının son haftasındayız. Bu vesileyle geçen hafta şeriatı muhafaza bakımından reddiyeler yapmak durumunda kaldık. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok memnun eden bir amellerdendir elhamdülillah. Onun için şimdi biraz salavat-ı şerifelerle faziletlerinin beyanıyla inşallah bu cumamızı da ihya edelim inşallah. Şimdi bir iki ilanım var. Birincisi Şura Fıkıh Kurulu Hüsamettin Hoca Efendi, Kalender Hoca Efendi'nin ihtisas medreseleri yeni eğitim ve öğretim dönemine başlamıştır. Elhamdülillah 200 küsur 200'den fazla talebe müracaat etmiş elhamdülillah. Diğerleri sinek alıyor. Efendi Hazretleri'nin rabıtasını terk edenler yani bereketleri nezh edilmiş, bereketleri soyulmuş ama Efendi Hazretlerimizin rabıtası muhafaza edenlerin bereketleri gün be gün artıyor. Elhamdülillah onun için talebeler müracaat etmişler. Bunlar tabii yerleşsin diye yeni yerler icap etti. Yerleri dar geldi. Birkaç yer aldılar. Yani parayla alamadılar da kiralara tuttular. Oraları da elverişli hale getirdiler. Bu 204 talebenin eğitim faaliyetleri devam etmekte. Tabii bu hizmetin kuruluşu binaların eğitim için hazırlanması sırasında ciddi bir maddi yükün altına girildi. Halen ödenmesi gereken borç bakiyeleri bulunmaktadır. Bu sebeple kalan borçların ödenmesi ve bu talebelerin burslarının karşılanması, kitap ihtiyaçlarının temin edilmesi hususunda destek istiyor hoca efendilerimiz. Yalnız derneğin adını yazmamışlar. Yani bu işleri her zaman ben mi kürsüden canlı yayında söylemek zorundayım ya? Ya bir insan bir kağıdı çıkarırken burada derneğin adı ne? Yani arkadaşlarımız maalesef her şeyi yarım yapıyorlar. Maalesef de. Şimdi demek istediğim şudur ki Ahmet Hakan sordu. Hatta kafasını unuttu herhalde. Bir daha sordu. Ben dedim daha demin cevaplandırdım dedim yani. Sonra hatırladı. Ha cevaplandırmıştı ya dedi falan. Ben zamanında İsmailiye'de topluyordum. Zamanında İttefe'de topluyordum. Ama sonra ne dedim? Bunlar efendim senin vasiyetini bozdu. Bunlara güvenimiz kalmamıştır. Artık her şeyi yaparlar. Çünkü şeyh uydurdular. Yalan dolanlar çevirdiler. Şahitliklerini gizlediler. Kendi sitelerine koydukları şeyi ertesi gün kendileri tekzip ettiler. Salih Topçu'nun kürsüden Hasan Efendi rabıta izin vermedi dediğini, aynı kürsüye Abdullah Kılıç çıkıp küllün kezzap hepsi yalan konuşuyor dedi. Bunların hepsi bu milletin gözünün önünde oldu ya. E benim daha güvenim kalır mı? Ben de dedim ki bunlara güven kalmamıştır. Yani şunu demek istiyorum. Ben hiçbir dernekle resmi bağlantım yoktur. Ne mütevellide bulunuyorum, ne oğullarım, ne damatlarım, ne çoluğum, ne çocuğum, ne babam, ne hiçbir akrabamızın da uzaktan yakından hiçbir derneklerde çalışması da yoktur. Ben Allah rızası için hizmet ediyorum. Gidiyorum İsmail Ünellici Hoca Efendi'nin orada oranın medreseleri için teşvik ediyorum. Şahit misiniz?
5: Hayır.
4: Tamam gidiyorum işte bu dünya kadar video çekiyorum. Değil mi? Faaliyete güveniyorsan güvendiğim Kıyam Der İdlib'de çok büyük hizmetler yaptı. Kıyam Der'in hizmetlerine video çektim, oturdum yarım saat, bir saat program yaptım. Kendi evimin bahçesine geldiler. Değil mi? Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yani bunlara hep destek verdik. Çünkü Kıyam Der çok hizmet etti. İdlib ve civarında on binlerce talebe yetim bakıyor ya. Şimdi mesela bunların hepsine destek veriyor muyum? Veriyorum. Birçok medreseye, birçok hoca efendiye, vahit der, ona keza vesaire, Kovacı dedenin işte defterden yapması için verdim mi? Verdim. Şimdi bunların hepsini ben bunların neresindeyim? Ben Allah rızası için ayrım yapmaksızın hizmet gördüğüm, güvendiğim yerlere desteğimi devam ettiriyorum. Bunun saymakla bitmez. Belki şu anda yani en az 4-5-6 tane saydım. Ondan sonra şimdi yeni bir dernek

Nasıl yapıyorum? Ama bir yanlış olursa da diyorum bak ben buradan desteğimi çekiyorum. Burada yanlış görüyorum diyorum. Bunu da demek zorundayım. Çünkü millet bana güvenip veriyor yani. Dolu istismar var yani. Ama bu hoca efendilere biz güveniyoruz. Öyle değil mi şimdi? Güveniyoruz. Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği. Bu derneğin resmi hesaplarına girip bizim açığımız kaçığımız yok. Şeffaflık var. Bu derneğin resmi hesaplarından IBAN numaralarını alıp işte bu herhalde sitesi kurulmuştur benim tahmin ettiğim. Yani bu site var. Bunun sitesine girilip hoca efendileri özel tanıyanlar gidip bilgi alabilir. Veya bu siteye girilip bağışlar yapılabilir. Çünkü burada Allah kimin hayırlı olmasını, iyiliğini isterse ona dinde fıkıh ilmi öğretir diyor. Men yuridillahu hayran yufakkıhu fitti. Fıkıh ilmi kadar büyük bir ilim yoktur. Geçenlerde yine anlattım. Alaaddin Efendi Kusesi Ruhu babamız öyle buyurdu. Dört mezhep müftisiydi. Bu din-i mübin İslam fıkıhtan ibarettir. Evladım Mahmud buyurdu. Din fıkıhtan ibarettir. Çünkü abdestinden, guslünden, taharetinden başlıyor. Bütün meseleler ölümünden defnine kadar, dünyadaki son işlemine kadar hepsi fıkha bağlı. Helal mı, haram mı, mekruh mu, müfsit mi, mubah mı, müstehap mı, mendup mu, farz mı, vacip mi, sünnet mi? Bunların hepsi fıkhın alanıdır. Onun için tefsir bilmesen olur. Hadisleri bilmesen olur. Yani misal cahil kalırsın, ilimsiz olursun. Ama fıkhı bilmezsen abdest almayı alamazsın, namaz da kılamazsın, oruç da tutamazsın. Affedersin eşinle bile birleşirken bir fıkhı var bunun, helalı var, haramı var. Bunu dahi günaha girersin. Onun için bir insan fıkhı bilse ebedi cennete gider. Yani amel etse, amel ederse, fıkıhla amel ederse ebedi cennete gider. Yarın ona sen tefsir alimi niye olmadın, şu kadar hadis niye ezberlemedin diye cehenneme atmazlar yani. Ama fıkıh bilmeyen dini yaşayamaz. Bakın şu anda burada hocaefendi bana telefonda anlattı da burada hiçbir bilgi yazmamışlar ya. Aklıma kaldığı kadarıyla yani 30 tane hocayla, hocalarla beraber hem talebe okutuyorlar hem de fıkıh sorularınıza sizin cevaplar veriyorlar. 30 tane hoca bu kolay bir şey değil. Bir alim kolay yetişmiyor. Bu tarlada efendim sarımsak yetişmiyor. Bu alim bu alim. Bu kolay bir yetişen bir şey değil. Ömürlerini verdiler yani. Onun için bunlara tabii destek olmak bizim boynumuzun borcudur. Allah Teala borçlarını ödemelerini bir an önce zaten ilmi hizmetler, faaliyetlerde başladı. Allah'ımı müteyemmen ve mübarek eylesin. Nazardan şerden muhafaza eylesin. Ocaklarını mamur eylesin. Talebesiz kıyamet sabahına kadar talebelerini birbirinden okuyarak, okutarak daim eylesin. Bu ilim silsilesini, bu ilim nesebini inkıta uğramaktan mahfuz ve emin eylesin. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Efendi Hazretlerimizin canı, ciğeri, usulü fıkıh, fıkıh, usulü fıkıh, fıkıh, usulü fıkıh. Ömrü usulü fıkıh okulsun, fıkıh okulsun diye geçti. Devamlı yanında fıkıh okutturuyordu, usulü fıkıh okutturuyordu. Yani hayatında o kadar işi var. Şeyhlik mi yapsın, mücedditlik mi yapsın, bu kadar milletin derdini mi dinesin, herkesin cenazesine, düğününe, sünnetine, merasimine, ömrünü ya vakfetmiş bu ümmete, bir istirahatını, bir çay içmemiş. Hacı anne bir çay içti dediğinde, bir çay içene kadar hanım, kaç Müslümanın derdini dinlerim demiş. Böyle bir insan bu hocaları yetiştirdi. Ve onlar da efendiye sadık kaldılar, rabıtayı bozmadılar. Şimdi bizim bunlara sahip çıkmak elbette boynumuzun borcudur. Benim onlardan ne menfaatim var? Allah rızası için destek olalım diyorum. Doğru mu konuşuyorum şimdi? Tamam bir yanlış varsa söyleyin. Bu arada para topluyor musun? Resmi dernek. Burada zaten dernekler masası teftiş ediyor bütün dernekler. Biz hocaefendiler talep okutuyorlar. Bu da büyük bir hizmettir. Dinimizin devamı ve bekası fıkıh ilmine bağlıdır. Fıkıh çökerse
vaazla, nasihatla, mevizeyle, menkıbeyle, kıssalardan

0: Hisselerle helal haram belli olmaz. Helal haram fıkhın konusudur. Helal haramı gözetmeyen de cennete giremez. Onun için bizim çoluğumuz çocuğumuz yarın kime fetva soracak? Ne kadar yalan yanlış fetvalar görülüyor. Diyanetin bile bazı fetvalarına maalesef güvenilemiyor. Öyle mi? Şey arıyorsun, 3'ten 9'a şart olmuş diyorsun, 1 sayılır diyor. Halbuki bu İbn-i Teymiyelerin görüşüdür. Yani şimdi bizim hocalara sorsan ne diyecek sana? 3 talak dediğin zaman 3 gider. Mesela yani. Onun için burada güveneceğimiz fetva kurulu nedir? Şura fıkıh kurulundan ibarettir. Anladık mı? Diğer tabii münferit hoca efendiler vardır. Fakihtir, fıkıh alimidir. Diğer bazı medreselerde de bu bazı hoca efendiler olabilir. Ben bunların dışında hiçbir hoca fıkıh bilmiyor demiyorum. Yanlış anlamayın. Ama burada bir oluşum var. Telefona cevap verme bir sistem var yani. Bu sistem de kolay kurulmadı yani. Onun için size durumu arz ediyoruz. Fıkıh hayattır. Fıkıh yaşatmak, dini yaşatmaktır. Bu zamana kadar cemaatların verdikleri desteklerden dolayı hoca efendiler bu vesileyle beni de aradılar. Sizlere teşekkür ediyorlar. Sizlere dua diyorlar. Allah sizlerden razı olsun. Hoca efendiler de diyorlar. Ben de diyorum. Allah sizlerden razı olsun. Amin. Siz varken bu din bitmeyecek inşallah. Sizin gibi Müslümanlar, Ehl-i Sünnet kardeşler mevcut iken bu fıkıh medreseleri, bu ilimler, bu medreseler daim olacak, kaim olacak inşallah. Siz de buna vesilesiniz. En büyük vesilesi. Yok, şu anda hoca efendiler böyle bir dernek kurulumuna gittiler. Dolayısıyla şu anda onların yani Fatih Kalender Hoca ile Hüsamettin hocaların ve bu demin anlattığım faaliyetlerin yürütüldüğü yerin adı bu dernektir. Bu müstakil bir dernek olarak kuruldu. Bunu onun için ilan ediyorum zaten. Anlayabildiniz mi? Evet. Yani şu anda müstakil olarak bundan bahsediyoruz. İkinci olarak kısa ve öz tabii çok sohbete geçmek istiyorum. Muhammed Gül Efendi kardeşimiz, İbrahim Efendi hocamızın Sellemoğlu hocamızla görüştüm. Sizlere selamı var. Denizli'de bulunuyor. Bir haftaya falan gelecek inşallah. Sağlığı saati yerinde. Ben görüntülü aradığımda Hatbi Şerif yaptırıyordu Denizli'de. Mübarek hizmetlerine devam ediyor. Allah'ın velisi, Allah'ın büyük dostu, Allah'ın nazlı kulu, Alaaddin Efendi babamızın, Efendi Hazretlerimizin ciğer paresi, Allah'ın marzı makbul kulu, Mahmud Efendi Hazretlerinin tasdikiyle böyle bir insan daha dünyada nerede bulacağız? Nerede bulacağız? Allah hocamıza sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömürle hizmetinin başında devam nasip eylesin. Nazarlardan, şerlerden hocamızı muhafaza eylesin. İnşallah geleceğiz, müşerref olacağız. O da birkaç aylar sonra yine Fatih'e taşınıyor inşallah. Ondan sonra bütün medreselerde vesaire hoca efendiler gidenler gelenler çok faydalanacak, istifade edecek hocamız inşallahü rahman. Allah razı olsun. Kıyamder de bu işte ilgileniyor. Efendim Kıyamder'in de burada çok emeği oldu ve oluyor. Allah Kıyamder'in de bütün hizmetlerini daim ve kaim eylesin. Şeriata, tarikata yaptıkları hizmetlerden dolayı maddi manevi her sahada onlara terakkiler nasip eylesin. Şu anda güzel hizmet görüyorlar. Muhammed Gül Efendi kardeşimizin tabii bir zamandır Hoca Efendi'nin yanında bulunmamasından dolayı bazıları sorular soruyorlar. Ben de şimdi herkese tek tek cevap vermektense bu konuda bir beyanda bulunmak lazım geldiğini, zaruretini hissediyorum. Kendisi biliyorsunuz bir iş adamıdır ve geldiği zaman maalesef o arada Hoca Efendi'yi misafir edeceğiz diyen bazı kişiler bize söz verdiler. İşte bir şöyle bir dairemiz var, böyle bir şeyimiz var falan. Hoca Efendi o arada biz de onun yerini hazırlayacaktık. Biliyorsunuz acil geldi bu olaylar üzerine. Rabıta bozulunca hocamız acilen toparlandı geldi. Allah razı olsun. Hakkı ödenmez o yaşta. O arada tabii bunlar Mahmut Eren'in adamı çıktılar sonra. Bu tehlikeleri biz de görünce bize verdikleri sözleri bozdular. O arada da acil bir durum oldu. Ben de Muhammed Gül Efendi'yi de arayarak ne yapacağız? Hocamız yolda geliyor. Bu adamlar da bize böyle bir kumpas kurmuşlar. Şu anda da yani hocamızı rahat ettirmemiz lazım diye sağ olsun evini barkını açtı. 15 gün çok güzel hizmet etti. İbrahim Efendi hocamızın kendi beyanıyla kuş sütü kuru üzüm eksik etmeden yüzlerce insanlar geldi ziyaret etti. Ondan sonra da 2 sene kadar bu fakirin öngörüsüyle, ricasıyla bu işle ilgilenen benim pek aklım ermiyor, şey yapamıyorum. Çünkü bayağı bir hizmetler lazım geliyor. Ev döşenecek, şu olacak, bu olacak vesaire. Şuraya gidilecek, buradan gelinecek. Ben devamlı yanında bulunamıyorum. Ben hasta bir insanım yani. Kendi işlerim de çok. Rica ettim. Allah razı olsun. O da kabul etti. Ve 2 sene bu hizmeti çok güzel şekilde ifa etti. Dolayısıyla biz kendisinden razıyız. Allah da ondan razı olsun. Hoca Efendi kendisini sever, dua eder. Dolayısıyla hiçbir sorun mevcut değildir. Ancak onun da kendi işlerinin yoğunluğu sebebiyle vesaire düzen de kurulduğu için, bu sistem de oturduğu için diğer kardeşlerimiz şu anda bu hizmeti deruhte ediyorlar. Çünkü hocamız bu tarafa geçmek üzere şu anda bir yer hazırlanıyor. Çünkü burada medreseler çok, faaliyetler daha fazla, hocamız Hatip Şerifler vesaire, cemaat Hatip Şeriflere buradaki merkezdeki çarşambadaki Hatip Şeriflere katılmak istiyor. Bu imkanlardan dolayı bu tarafa geçme durumu inşallah söz konusudur. O da birkaç ay alacak tabii. Tatilat falan var şu anda. Yer tutuldu elhamdülillah. İsmet babamızın orada. Kattesallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu hususta biz kendisine teşekkür ediyoruz ve rızamızı bildiriyoruz. Bunun dışında başka bir konu yoktur. Bu hususta soru soranların da aydınlanması bakımından bu açıklamayı da yapmayı zorunlu hissettim. Bir borç olarak görüyorum. Çünkü 2 sene hakikaten Allah rızası için maddi menfaat beklemeden, temin etmeden hizmetini yaptı. Dolayısıyla bu bir bayrak yarışıdır. Bir insan hizmetlerini yapar. Tabii ki bu hizmetler efendim şahıslarla kaim değildir. Bu bir ümmet meselesidir. İbrahim Efendi hocamız bir ümmetin başıdır. Dolayısıyla büyük bir cemaatin, Efendi Hazretlerimiz cemaatinin vekillerinin emiridir. Hepimiz ona hizmetçiyiz. Hepimiz Allah bize hizmetleri becermeyi nasip eylesin. Amin. Bunu da beyan ediyorum. Başka bu hususta cevap lazım değildir. Bunu dinleyen benim ne demek istediğimi anlamıştır. Bundan başka bir şey yoktur. Şimdi Cuma gecesi ve Cuma günü tabii birçok hadis-i şerif yazdım. Ekim ayında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletleri ve salavat-ı şerifesinin faziletleri hakkında hadis-i şerifler çıkacak. Lale Gül dergisinde. Ahıskaya yayınlarına da bir destek verin. Bayağı bir ortalık biliyorsunuz Temmuz, Ağustos ekonominin bozukluğu vesaire birçok kitapçının kapanması. Aman Ahıska yayınlarını ayakta tutalım. Çünkü Efendi Hazretlerimizin tefsiri dair sohbetleri de bütün kitapları oradan çıkıyor. Ve bizim kitaplar da oradan çıkıyor. Dolayısıyla bu hizmetin devamı için diğer kitapçılardansa yani aynı kitap orada da var. Ahıska yayınlarının müfredatı çok. Yani aradığınız diğer kitapları da orada bulabilirsiniz. Dolayısıyla oranın yaşaması Efendi Hazretlerimizin eserlerinin devam etmesi için büyük bir vesiledir. Bu itibarla zaten Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri Vakfı'na bağlı olup Efendi Hazretleri'nin kitaplarının gelirleri Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri Vakfı kurulmuştur. Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri Vakfı'nın bünyesinde yani Efendi Hazretleri'nin kitaplarıyla ilgili konular vakfa bağışlanmıştır. Bu itibarla buraya destek aynı zamanda vakıf hizmetlerine de destek olmuş oluyor. Kitaplar zaten peş peşe çıkıyor. Tefsire de işte çok hızlı başlıyoruz. Şimdi 5. cilt sohbetler yakında basılacak inşallah. Çok güzel ilimler, Efendi Hazretimizin bütün ilimlerini sizlere doğru bir şekilde anlayacağınız bir dille kaynaklı bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. O da 5. cilt yakında çıkacaktır inşallah Rahman. Daha da kıymetli eserler çıkacak. Tefsirin 21. cildi hazırlanıyor. Hazırlandı zaten de onun bir tercümeleri kaldı. Onu yapacağım inşallah. Böylece hizmetleri Allah daim ve kaim eylesin. Lale Gül dergisi abone olunmaklıktır, destek verilmekliktir. İçine çok büyük ilimler, hizmetler, şeriatın, tarikatın muhafazası mevcuttur. Onun için özellikle Emre Altınkum Hoca Efendi'nin yazıları önem arz ediyor. Bu önümüzdeki aylarda çok önemli yazılar çıkacak. Bu rabıta konusunda kafası karışan, şüpheye düşen bazı işte ilmi az olan molla diyelim, yeni okuyan hocalar, kafası karışmışlar var. Onlara bütün delilleriyle, kaynaklarıyla güzel ilimler hazırlıyor Emre Hoca Efendi de. İnşallah dergiyi ayakta tutalım. Bu dergiyi ayakta tutmamız şeriatın, tarikatın muhafazasına vesiledir yani. Vesiledir. Onun için şimdi bazı hadis-i şerifler okuyacağım. Tabii evvelden kaç tane hadis-i şerif, 8 tane hadis-i şerif okumuştum. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkı hatırına yazmış olduğum bu yazılardan ikincisi. Bu Eylül ayının dergisidir. Bu dergideki bazı hadis-i şeriflerden okuyorum. Annenes İbni Malik radıyallahu teala hadimin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hizmetinde 10 sene bulunmuş Enes İbni Malik hazretlerinden rivayetle kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben salavat okusam sen beraber sesli cemaatta bir kere ben diyor adam bulundum, bir hadis okundu, bir salavat getirdiler, ben de onlarla salavat getirdim, sesli salavat getirdim, ondan af olmuşum diyor. Halbuki çok günahkar adam idi. Mana aleminde gördüler, dediler sen cennette ne işin var? Dedi ben de yakıştıramadım kendimi cennete ama bir hadis okunan mecliste salavat okundu, sesli salavat okundu, ben de o salavatı okudum, orada affolunmuşum dedi yani. Onun için kardeşler biraz salavat-ı şerifelerde daha hassas ve duyarlı olalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Hasbi Hoca Efendi çok üzerine dururdu rahmetullahi aleyh, mekanı cennet olsun. Kabri nur olsun. Yani bu millete böyle ya amin, sessiz amin demeyin. Salavat okunuyor, bir sesli şey yapın. Böyle her sohbette kafa ayarlar vurarçasına Hoca Efendi. Fakat cemaat çok unutur yani. Evet. İnne ekrabeküm minni. Bana en yakın olacağınız yevmel kıyamet, kıyamet günde fi külli mevtunin. Kıyamet gününde biliyorsunuz mahşerde çok mevtunler var. Mevtun demek yerler. Sırat'ta 7000 sene tevkif var. Yok efendim mizanda efendim amellerin tartılması var. Havz-ı Kevser'de içen var, içemeyen var. Sırat'tan geçen var, geçemeyen var. Birçok mevtunler 50.000 sene. 50.000 sene fi yevmin kâne miktâru 50.000 sene. Kur'an'ın beyanı bu. Kur'an'ın miktarı 50.000 sene olan bir günde diyor. Şimdi öyle bir günde hepimiz o güne çıkmak üzere işte ölüme doğru gidiyoruz şu an. Hepimiz o güne çıkacağız. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın olan kurtuldu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yakın olan kurtuldu. Peki bana en yakın kim olacak diyor. Her yerde diyor bak, her yerde ne demek? Sade sıratta değil, sade mizanda değil, sade Havz-ı Kevser'de değil. Mahşerde yüzlerce, binlerce olay var. Şahitlerin dikileceği olay var, uzuvların şahitlik edeceği makamlar var, ne bileyim Mevla Teala'nın teke tek suale çekeceği makamlar var vesaire. Her mevtinde kıyamet günü bana en yakın gelecek olan ekserukum aleyye salaten fit dünya. Dünyada bana en çok kim salavat-ı şerife okuduysa kesinlikle en yakınımda o olacak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Men salli aleyye fi yevmil cum'ati ve leyletil cum'ati. Kim cuma gecesinde ve cuma gününde. Bu cumanın salavat-ı şerifeyle çok alakası var. Biz niye bu sohbeti mesela ben bunu cumartesi pazara bağlayana alsam belki daha kalabalık cemaat gelir. Ertesi gün tatil diye. Niye almıyoruz? Cuma gecesi Kadir gecesinden eftaldir. Onun için her hafta bize Allah böyle bir cuma gecesi vermiş. Cuma gecesi akşamı cemaatle kılmak, yatsıyı cemaatle kılmak, ilim meclisinde bulunmak, birçok salavat-ı şerife okumak. Bunları kaçırmayalım diye perşembeyi cuma bağlayan gece, bu gece cuma gecesi işte. Yarın da cuma günü. Okursa, bu tabi hadis-i şerifte adet söylemiyor. Yani sayı söylemiyor. Cuma gecesi, cuma günü salavat okuyoruz. Her gece salavat okuyoruz. Zaten ettehiyyatü namazın son kadesinde Allahümme salli Allah'ın barik okumuyor muyuz? Her gece akşam namazı, yatsı namazı kılmıyor muyuz? Sünnetlerini, vitri kılmıyor muyuz? Zaten salavat ama burada bir adet söylemiyor. Onu işte anlatacağım şimdi. Ne olur diyor? Kadallahu lehu miyete hace. Allah onun 100 tane isteğini verir. Cuma gecesi, cuma günü. Bakalım kaç kere. Seb'ine min havacil ahira. 70'i ahiretle ilgili isteklerinden. Mesela benim ahiretle ilgili isteklerim ta ölümden başlıyor, kabirden, münker nekirin sualinin kolay olmasından, onlara cevap verebilmemden, kabir azabı görmemem için vesaire. Bunlar benim isteklerim değil mi? Oradan mahşere çıktıktan sonra oradan ahirette birçok 50 bin senelik hesabı kitabı var. Ben buralarda her birinde Allah'ın yardımını, rahmetini, Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatini istiyorum. İşte bunlar benim ahiret isteklerim. Sizin de ahirete müteallik istekleriniz yok mu? Dünyadan 1000 kat fazla ahirette istememiz lazım. Burada 50-60 sene, o da şeydi, benimki bitti, hemen hemen 60'ı geçtim. Dolayısıyla ne yapacaksın? Sonsuz bir ahiret var. 70'i ahiret hacetlerinden ve 30'u min havacit dünya. 30'u da dünya ile ilgili istekler. Şimdi 30 tane dünya ile ilgili istekler, ben bakıyorum dünya ile ilgili vardır belki 15-20 ama 30, yani 30 yeter ya, yetmez mi? He? 30 tane şu anda isteğimiz olsa yeter mi? Yani yeter yani. Bayağı bir işlerimiz görülür ya. Allah namerde de muhtaç etmesin. Merde de muhtaç etmesin. Muhtacına muhtaç etmesin. Kendinden gayrine muhtaç etmesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Sümme yüvekkilullah bidelke meleken. Sonra Allah Teala cuma gecesi ve cuma günü olan okunan salavat-ı şerifeye bir melek görevlendirir. Yudhilu fi kabri, gelit getirir benim kabrime, ben kabrimde diriyim buyuruyor. Ben ölmedim buyuruyor. Öldükten sonra ruhum bana geri iade edildi. Ruhum geri iade edildi. Ruhumla bedenimle hayattayım buyuruyor. Onu getirir. Kema tedhulu aleykum ledaya. Size nasıl birisi bir hediye getiriyor? Bana da o salavatlarınız cuma gecesi, cuma günü olursa özel hediye olarak arz edilir. Yuhbiruni men salli aleyye. O melek de salavat okuyanın bana adını bilir. Bismi'yi hem kendi ismini bildirir. Ve nesebi hem soyunu bildirir. İlâ itrati, geçmiş atalarına kadar bildirir. Benim babam Yusuf, onun babası Yusuf, onun babası işte efendim Ali Osman Hoca, onun babası Hacı Tahir Efendi, onun babası Mustafa Efendi, böyle gidiyor. Sizin de babasının adıyla da kalmıyor. Nesebinden diyor, soyundan geriye doğru gider diyor. Bak onlar, sen salavat okuyorsun, senin deden, büyük dedene kadar Resulullah'ın yanında ismi anılıyor. Şimdi ona kabir azabı kalır mı? İşte bak meseleyi görüyor musun? Şimdi fe üsbitu, ben de tespit yaparım. Indi, o salavatları getirin bakayım, hediyeleri kabul ederim. O hediyeyi yanıma koyarım. Fi sahifetin beyda, bembeyaz bir sayfaya, özel bir sayfa açarım yanımda diyor. O sayfaya o ümmetimin salavatlarını özel koyarım. Onu başkalarıyla karıştırmam diyor. Anladın mı? Ha şimdi burada tabii bazı Beyhakî'de geçiyor. Fezailül Evkat'ta. Şuab-ül İman isimli eserde geçiyor. İsmail İspaniyet Tarihi'nde geçiyor. İbn-i Asakir'in Tarihi Dimeşik'te geçiyor. Vesaire vesaire. Kaynakları çok burada say. Dergide 13. sayfada. Şimdi burada faydalı malumat var. O da nedir? Burada bir sayı zikredilmemiş. Sayı zikredilmeyince zaten herkes, namaz kılan herkes salavat kaç kere okuyor. Yani dışarıda başka salavat okumasa bile. Öyle mi şimdi? Namaz kılanlar, salli barikler var zaten her namazın son oturuşunda. Onun için buyurur ki İmam-ı Beyhakî Hazretleri, büyük muhaddis Beyhakî, o anlatıyor yani. وَعَلَمَ اَنَّ الصَّلَاتِ عَلَى النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَى النَّبِي. Şimdi bu hadisi o rivayet etti mi? Senediyle, isnadıyla etti. Şimdi onun beyanı önemli. Ne anladı bu hadisten şimdi? Kafamıza göre takılmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leylete cuma, cuma gezdi mi'ete merratin, 100 kere salavat. Şimdi burada 100 kere kaydını getiriyor. Hadiste demedi. Ama neden? لَا فَزَالُ كَثِيرًا. Çok fazileti var diyor. Çünkü başka hadis de var diyor. İşte hadisleri birlikte okuduğumuz zaman sayı çıkıyor. Kemaru yani İbn Abbas radıyallahu anhu kale semi'tu nebiyekum sallallahu teala aleyhi ve selleme yekul. Ben sizin peygamberiniz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemi buyururken işittim diyor. Bak İbn Abbas diyor ben buyururken işittim. Bu da Beyhaki'de başka bir hadiste de bu geçiyor. Şimdi hadisi hadisle tefsir ettiğin zaman sayı meydana çıktı. Ekseru salate ala nebiyikum fil leyletil harra'i ve lemvil ezeri leyletil cumati ve yevmel cumati. Parlak gecede ve nurlu günde, yani onu da anlatıyor. Parlak geceden kastı, nurlu günden kastı nedir? Cuma gecesinde, yani bu gece ve cuma gününde nebiniz sallallahu teala aleyhi ve selleme salavatı çok yapın. Şimdi çok yapın dendiği zaman bir adamın sade namazın son oturuşundaki salli barik okumasıyla, o da kadeye hıyla kaç tane son oturuş var bir gecede, yani gece namazında, akşam namazında bir tane son oturuş var, sünnetinde bir tane son oturuş var, yatsının da sünnetini bazı da ilk sünnetine kılmıyorlar falan, hadi kılsa bile hesap etsen son oturuşlarında, tabii şeyde gayrimenkulde olduğu için ilk oturuşunda da var, ilk sünnetin dördünün ilk oturuşunda da salli barik var, son oturuşta da salli barik var, dört kılarsa da, dört kılmazsa da ikide bir tane var, yani hesap edersek, bir de vitir desek, bir de teheccüde kalkar kalkmaz, çoğu kalkmaz zaten. Yani 10 tane falan, 10-15 taneyi, öyle mi şimdi? Kılacağı namazın son oturuşlarını hesap etsek, teheccüd meheccüd bile kılsa 10-15 tane oluyor. Çünkü ilk oturuşlarda, müekketlerde, farzlarında, ilk oturuşlarında yok zaten. Dolayısıyla çok okuyun denince diğer hadiste, o zaman burada normal bir namazın içindeki salavatın dışında cuma gecesine ve cuma gününe mahsusen biraz fazla salavat okunması istenmiş olduğu anlaşılmıyor mu? Kesinlikle anlaşılıyor. Şimdi burada İmam Ebşihi El-Müstatraf fi kulli fennin müstazraf, çok önemli bir eserdir. 800-900 sene evvel yazılmış. İmam Ebşihi Hazretleri, Muhammed İbni Ahmed el-Ebşihi Hazretleri hadis-i şeriftin diğer bir rivayetinde diyor ki miyete merratin, kim cuma gecesinde ve günde bana 100 kere salavat okursa. Şimdi bu 100 kere çok önemli. Bu kayıt getiriliyor. Bu da çok kolay bir şey ya. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellim veyahut es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah, yani tarikat dersinde rabıtada zaten bu sırayla salavat-ı şerife okunuyor. Ondan sonra yalnız burada tabii bazı ulema buna mana vermiş. Ebu Talib el-Mekki Kusesur Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri ona yetişmemiş. Çünkü o çok ondan bir en azından 150-200 sene evvel yaşamış, belki de fazla. Ama Ebu Talib-i Mekki bu işin babasıdır yani. Kutul Kulüp diye bir eseri var. İhya Ulumiddin onun genişletilmişi, onun tafsilatlısıdır. Aslı yani, bana sorsanız ki İhya Ulumiddin'in metni gibi bir kitap, yani bunun özeti veyahut da aslı nereden geliyor deseniz, ben size ne derim? Kutul Kulüp derim. Çünkü Ebu Talib-i Mekki Hazretleri Mekke'nin dağlarında ot yiyerek ibadet etmekten sapsarı olmuş yani. Başka hiçbir yemek yememiş, sırf ibadetle geçirmiş. Evliyaullah'ın en büyüklerinden. O buyuruyor ki inne kallel ekseriye selat metmara. Şimdi çok yapın buyuruluyor öbür hadiste. İksar sıfatı var. İksar çok yapmak. Çok yapmanın en azı 300 keredir diyor. Hani cemaatta İki kişiyle de cemaat oluyor ama kamil bir cemaat olması için en az 3. 3 sayısı, çünkü çoğul ifadelerinde, çoğul cemi yani cemi ifadelerinde en azı kaçtır? 3'tür yani. O bakımdan tabii bu 100 kere de kurtarır mı? Kurtarır yani. Ama 300 kere de bunun nesi olur? Mükemmeli olur yani. 300 kere salavat-ı şerif okumak nedir? Adamlar 10 bin kere okuyor ya. İmam-ı Cezül Hazretleri Delal-i Hayrat sahibi her gün günlük 12 bin salavat-ı şerif okuyor. Günlük ya. Ya bu adamlar nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle uyanıkken görüşmez mi ya? Tabii görüşür ya. O kadar salavat-ı şerif okursa sen de görüşürsün. Bir de tabii haramlardan, günahlardan uzak duracaksın yani. Günahlardan uzak durmazsan o kapı açılmaz. Evet. Bunun için ulema-i kiram demişler. Cuma gecesinde ve cuma gününde Kur'an okumak mı eftal, salavat-ı şerife getirmek meftal. Bakın burada efendim İmam Bücehremi, Şafii Fukahası'na, Süleyman el-Bücehremi Hazretleri vesaire alimler söylüyorlar. Ve yukaddimu ala kıraatil Kur'an gayral kefi. Cuma gecesi ve cuma günü Kur'an okumaktansa salavat-ı şerifeyi çoğaltmak daha faziletlidir. Ancak hakkında hadis olan sureler müstesna. Hakkında hangi hadis, sure hakkında hadis var cuma günü? Kehf suresi. Hangi sure hakkında var? Duhan sure-i cellesi. Bazı rivayetlerde Ali İmran'da var. Bazı rivayetlerde İbn-i Ebi Şebi'de Hud suresi var. Yani hakkında hadis varsa İkra'u surete Hud'in yevmel cuma. Hud suresini cuma günü okuyun buyuruyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani ben bununla bir zaman amel ediyordum. İşte Allah vakitlerime bereket versin yani. O zaman yollara gidiyordum. Cuma akşamları falan işte Eskişehir'e, Afyon'a, şuraya buraya. Hep cumadan sonra hem delale ahirete hatmediyordum. 5 saat yol var. Ondan sonra onları da okuyordum yani. Tabii şimdi yaşlandık, tembelleştik. Kafa biraz bulandı işte neyse. Ama ben size söyleyeyim de belki yapan olur da sevap da bana da bir şeyler gelir. Hud suresini cuma günü okuyun buyuruyor. Ali İmran, Bekara ile Ali İmran'ı cuma gece, cuma günü okusan Allah ta'allahu lümnel ecri kema beyne lebida ve aruba. Lebida ile aruba arası kadar dolu sevap verir. Lebida ile aruba arası nasıl 7 kat göklerle 7 kat yerler arası kadar. Doluyor sevap. Şimdi bazı sureler cuma gecesinde, cuma günde okunması hadis-i şeriflerde teşvik edilmiştir. Zaten secde suresi, mülk suresi her gecenin kuvvetli sünnetlerindendir. Ama bunun dışında mesela hatim yapıyor, hatim yapıyor mesela birçok sureler okuyor diyelim 3 saat 5 saat Kur'an okumaya ayıracak. Öyle yapacağına ne yapsın diyor? Sünnette geçen sureleri okusun. Onun dışında kalan vakitlerinde cuma gecesiyle cuma gününe mahsusen salavat-ı şerifeyi artırsın diyor. Anladınız mı? Evet. Çünkü bu hadis-i şeriflerde buna teşvik vardır. Burada ne alakası var? Cuma gecesi, cuma günüyle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ne münasebeti var? Çünkü diyor Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem seyyidül enam, alemlerin, ümmetlerin, mahlukatın efendisidir. Doğru mu? Doğru. Ve yevmel cuma seyyidül eyyam. Cuma günü de nedir? Günlerin efendisidir. Onun için felis salat aleyhi meziyetun leyset li gayri ma hikmet nuhra. Ona cuma günü salavat okunmasının başka günlerde okunmasında olmayan farklı meziyetleri vardır. İlaveten bir şey daha var. Dünya ve ahirette ümmetin kavuştuğu bütün faziletler kimin vesilesiyledir? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin vesilesi. Allah bu ümmete hem dünyanın hem ahiretin bütün hayırlarını verdiyse, başka ümmetlere vermediği kadar ikramlarda bu ümmete ihsan ettiyse, bunlar ne zaman hasıl olacaktır? Cuma günü hasıl olacaktır. Niçin cuma günü hasıl olacaktır? İnce bir mesele. Çünkü kıyamet ne gün kopacaktır? Sahih hadisler kesin, hiç şüphe yok, yemin edilebilir. Ve fi tekumu saat, kıyamet cuma günü kopacaktı. Peki bu kadar millet binlerce senedir mezarda, Adem Aleyhisselam'dan beri yatıyorlar. Biz de ne zaman öleceksek, biz de artık kıyamete ne kadar kala öleceksek, biz de belki bir 100 sene mi, 200 sene mi, 300 sene mi biz de mezarlarda kalacağız. Anlaşılan yani kıyamete kadar bir bu bini geçmez ama yani bu bini geçebilir de Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla İsa Aleyhisselam'ın üzülü bu bini geçmez diyor İmam Rabbani ikinci binin içinde. Ama daha ikinci binin bitmesine de hemen hemen 550 sene var. Daha 1447'deyiz. Dolayısıyla bütün insanlar kabirlerde bekliyor. Tabii ki kabir ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur. Ayrı dava. Kabirde azap olmayıp nimet sahibi veliler, şehitler, sıddıklar, salihler vardır. Allah bizi de onlara ilhak eylesin.
1: Amin.
0: Ama hakiki cennete kavuşmak ancak ruh ile bedenin tekrar birleşmesi, berzak aleminden çıkıp kıyamete, ahiret yurduna geçmesiyle müyesser olacaktır. Peki bunun başlangıcının startı ne zaman verilecektir? Cuma günü verilecektir. Çünkü cuma gününde kıyamet kopacaktır. E bütün millet cennete girmeyi bekliyor yani, peygamberler dahil. E şimdi o zaman tabii hepsi cennettedir. Ruhani cennettedir, manevi cennettedir. Bazıları zahiri cennettedir. Şehitler ve nebiler falan. Ama bu kadar müminin müminat var yani. Bunların hepsi de zahiri cennette şehit gibi mertebesi yoktur. Ama bunlar da cenneti hak etmiş. Ama dirilmesi lazım ki cennete gitsin. Öyle mi? İşte feinne fî ba'sehum ilâ menâzilihim ve kusûrun fil cennet. Cennette köşküne, sarayına kavuşman neye bağlı? Dirilmene bağlı. Dirilmen de ne zaman olacak? Bir cuma günü olacak yani. Bu bakımdan da cumanın ve yevmül mezid lehum izdehalül cennete, cennete girdikleri zaman Allah-u Teala'nın cemalini görmek ne zaman olacak? Cuma günü olacak. Genel Müslümanlara, özel velilere sabah akşam ekremuhum alallah men yanzuru ila vecihi hudvete ve aşiye, sabah akşam makamı en yüksek olanlar sabah akşam Mevla'yı ziyaret edecek. Makamı en yüksek olan. Ama normal Müslümanlar bizim gibi, inşallah biz de normalin üstünde oluruz inşallah. Yani normalliğe de razı olmayalım. Ama tabii cehenneme gideceğimize de normallikte kurtarır yani, ama Efendi Hazretleri sevmezdi böyle lafları. Çünkü âli himmet olalım evladım. Himmeti düğün olmayalım. Düşük himmetli olmayalım. Ufku dar olmayalım. Derdi ufak olmayalım. Ufakçı olmayalım. Ben Allah'ımı sabah akşam görecek ekrem kullardan olacağım inşallah. Diyelim, Ekrem İmamoğlu gibi olmayalım tabii. Ama Allah nezdinde اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ buyurulan en takva sahibi kullardan olursak en keremli kullardan oluruz. Öyle mi değil mi şimdi? Evet. Şimdi dolayısıyla cennete girildiği zaman يَوْمُ الْمَزِيدِ يَوْمُ الْجُمَعَةِ يَوْمُ الْمَزِيدِ. Mezid ne demek? Ziyade ikram. Ziyade ikram ne demek? Cennette bütün nimetler var. Ama hepsinin üstünde ne var? Cemalullah'ı müşahede ziyaret var. İşte o ziyaret, o ziyade nimet cuma günü Müslümanlara müyesser. Haftada bir cuma günü. Dünya gibi orada güneş ay sistemi yok. Ama dünyada cuma gününe denk gelen vakitte aynı vakit cuma günü olarak sayılıyor cennette de. Anladınız değil mi? Ha. Ve eidun lehu fid dünya. Dünyada da cuma günü bizim için nedir? Bayramdır. Ve mes'ûfumullâhu fî bi talebâtim. Taleplerini, isteklerini, Allah'ın gördüğü hacetlerini, gördüğü duanı kabul ettiği gündür. Ve lâ yuraddü sâilûm. Cuma günü gecesi, yani şu anda başladı cuma gecesi girdiği için akşam ezanıyla, isteyenler mahrum edilmeyecektir. İşte bütün bunlar, peki ve hâzâ kullu innem a'rafû ve hasallelûm bi sebebi. Bütün bu ilimleri, cuma gecesi hakkında, günü hakkındaki bu kadar faziletleri vesaire, cennete girmenin yollarını, Mevlân Cemal-i Müşahede'nin esbabını, her şeyi biz kimden öğrendik? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma gecesi de günde bu kadar fazilet var. Bu faziletlerin hepsini de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiyse, o da alemlerin efendisi ise, cumada günlerin efendisi ise, gecesi de gecelerin efendisi ise, ne oldu? Fena seben yüksürü mine salat aleyh fe adelim ve leyit. Cuma gecesi de gününde salavatı çoğaltmak münasip oldu mu? Çok uygun düştü diyor. Bunu da İmam İbni Hacer Heytemi Hazretleri Allame-i Can beyan ediyor. Şimdi bir hadis-i şerif daha okuyacağız. An Cabir İbni Abdillahi radıyallahu teala. Aynı bak. Bu hadiste de Ebu Leys Semerkandi Hazretleri meşhur Tembihul Gafilin sinesinde vesaire kaynaklar. Burada da diyor men salli aleyhi fillem miyete marra. Başka bir gün olsa da, cuma olmasa da 100 kere salavat okursa kadallahu lehu miyete hace, Allah 100 isteğini verecek. Seb'ine minâ fil âhire ve selâtine fit dünya. 70'ini ahirette ahiretle alakalı verecek. 30'unu da dünya ile ilgili isteklerini yerine getirecek. Demek ki fırsat bulan her gün, zaten tarikat dersi almış olan bir insan her gün 100 kere Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin rabıtasına başlamadan evvel başlarken salavat-ı şerife okuyor mu? Okuyor işte, bakın görüyor musun? Bütün bereketler o dersin içinde mündemiş olmuş yani. Ne mutlu günübirlik dersini yapıp kazaya bırakmayanlara. Allah cümlemize müyesser eyle.
1: Amin.
0: Amin. Şimdi Burada da şöyle bir kolaylık size öğreteyim. Bu sabah namazından sonra, akşamdan sonra da var. Keşke bu gece işte cemaatle sohbet olmasa, mesela ben bunu yapıyordum. Ebu Sehl İbni Malik Hazretleri, o da tabiinden olacak. O da Cabir İbni Abdillah, meşhur Hazreti Cabir'den rivayet ediyor. Men salli aleyhi miyette salat, 100 kere salavat okursa, hine yusalli sub, sabah namazını kıldığı zaman, kablen yetekelleme, konuşmadan evvel, kadallahu aleyhi miyette hac, Allah 100 isteğini verecek, accelelehu minâ selâsi, 30'unu peşin verecek, yani dünyada çıkmadan, ve akkaralehu sebe'in, 70'ini gecikmeli verecek, yani ahirete gidince verecek. Zaten o isteklerimiz ahirette alakalı. Ahirete gitmeden evvel olmaz ki. Ve fil mağribi, akşamdan sonra da bunu dünya kelamı konuşmadan yaparsa arada evvabinleri kılmak zarar vermez. Ama sünneti kıldıktan sonra yaparsın, sonra evvabinleri kılmak. Ama arada dünya kelamı konuşmamak şartı gelmiş. Bu da kıyle ve keyfe salatu aleyk ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, sana salavat nasıl okuyacağız? Bu çok kolay bir salavat söylüyor. Buna zamir sıgası deniyor. Zamir sıgası. Bunu belki evvelki sohbetlerde bir demiş olabilirim. Bilmiyorum demiş miyim. Ben bunu yapıyorum. Hala da yapıyorum. Yani özellikle cuma sabahları yapıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki önce şu ayeti kerime okuyacaksınız. Estaizu billah. İnne allâhe ve melâketev yusallûne alen nebî. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Bu ayeti bir kere okuyacaksınız. Bu ayeti okuduktan sonra sadece şunu diyorsun. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Aleyhi yani. Aleyh sonunda he çıkacak. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Bir de rabıtayı becerebilirsen. Ben rabıtayı beceremiyorum. O zaman önündeki muvaciye-i şerifin önündeki demirleri düşün. O zaman Ravza-i Mutahara'yı düşün. O zaman yeşil kubbeyi düşün. Yeter ki başka bir şey düşünme. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Sade bu kadar. Buna zamir salavatı deniyor. Bak bu da İmam-ı Makrizi İmtihav-ül Esma'da, İmam Sekavi El-Ecvebetül Marziye'de, El-Kavlül Bedir'de, İbn-i Hacer-i Askalani, ondan sonra
1: Dalegül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
4: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
5: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
2: Ecir
3: ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
6: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Ecabe Anhel Hafız İbn Hacer kitabında Heytemi Mekkiyet Durul Manzur dolu kaynağı var bu hadis. Bak ne kadar kolay bir şey öğrettim size şimdi. Sabahtan sonra yani dünya kelamı konuşuyor. Ama illa ki sıralı yapmak şartı yok. Bir sabah yapamadın. Öbür sabah yap. Bir akşam yapamadın. Öbür akşam yap. Veya akşam yapamadın. Sabah yap. Sabah yapamadın. Akşam yap. Yani ona devam etmek şartı yok. Bir kere de yapsan aynı mana ve maksat hasıl oluyor. Derginin 15. sayfasında yani 15-16'ya geçiyor. İnnallâhe ve melâket ödülü. 16'ya siz bakın. 16. sayfada ayet-i kerimeyi yazıyor. Onu da resmi çekersiniz veya neyse. Sonra ne okusun? Allahümme salli. Hatta tebliğe ulaşacaksın. Niyeten. Yüzü bulacaksın. Sayı mühim. Yüzden aşağı olmaz. Bu çok kolay. Allahümme salli aleyhi. Allahümme salli aleyhi. Allahümme salli aleyhi. Bu da bir değişik salavat-ı şerife. Duymuş muydunuz bunu benden? Yapma ya. Ben konuşmuştum evvelce bunu. Ben bunu senelerdir amel ederim yani. Evet, size de bunu söylemeyi Mevla nasip eyledi. Yine bir hadis-i şerifte men salli aleyhi leyletel cuma ve cuma mete merra, cuma gecesinde ve cuma gününde bana 100 kere salavat-ı şerif okursa gafarallahu lehu hatiyatehu 80 sene. 8 sene günahlarını tulum çıkartsa 80 sene, 8 değil 80 sene, 80 sene günah işlese, sonra bu ameli işlese, tövbe etse tabii 80 senelik günah bir anda silinir. Bir tövbe edelim Allah'ın izniyle. Efendim bu gece bir 100 salavat-ı şerif okuyalım şöyle güzel. Tabii şimdi şey geçti. Allahümme salli aleyhi yapamayız daha. Çünkü akşam namazından sonra konuşmadan evveldi. Belki siz de şimdi içinizde konuşmayanlar vardıysa innallahu melâketi okusun yapsın yani. Evet. 80 senelik günah olsa affedilir. Allah Teala Habibine sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hatır vermiş, ne kadar cah vermiş, mertebe makam vermiş ki ona dua edenin günahkar kalmasına Allah razı gelmiyor Celle Celaluhu. Tertemiz yapıyor ya. 80 senelik günah benim daha 80 senelik günahım yok. Olsa olsa 50 senelik günahım var. Mesela 80 sene olsa af oluyor. Bu ne demek ya? Onun için kardeşler yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh buyuruyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. O da Resulullah buyuruyor. Ben Cebrail aleyhisselam'dan işittim. Cebrail aleyhisselam diyor. Ben Mikail aleyhisselam'dan işittim. Mikail aleyhisselam diyor. Ben İsrafil aleyhisselam'dan işittim. İsrafil aleyhisselam diyor. Ben Rafi-i Ala'dan aldım. Rafi-i Ala ne? En yüce divan. Levh-i Mahfuz. İsrafil aleyhisselam diyor ki zaten İsrafil aleyhisselam devamlı nereye bakıyor? Levh-i Mahfuz'a bakıyor. Çünkü sur onun ağzında. Sur bütün alemleri kaplamış bir borazan. Bir dairesi göklerle yerlerden geniş. Bütün ruhlar, ölenlerin ruhları surdaki dairelerde. Sur var ya, sura üflenecek. Sura kim üfleyecek? İsrafil aleyhisselam. İsrafil aleyhisselam devamlı Levh-i Mahfuz'a niye bakıyor? Üfle emri yazdığını bakıyor. Böyle dikkat kesmiş. Üfle buyuruldu, bitti dünyanın işi. Onun için İsrafil aleyhisselam da buyuruyor. Ben Levh-i Mahfuz'a bakarken gördüm diyor. Levh-i Mahfuz'a yazıyor. Acayip bir hadis-i şerif. Men sallâ aleyke fil yevmi vel leylet mi'ete merratin. Ya Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyke ve sellem. Bir gün ve gece içerisinde. Yani bu hadiste de anlaşılan 24 saatte olursa yine bu müjdeyi alıyor. 24 saatte. Mi'ete merratin 100 kere okursa. 100 salavat-ı şerif. Ama o normal salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ve sahbihi deseniz daha iyi olur. Ve sahbihi demeseniz noksanlık olmaz. Ama ve ala aleyhi ehli beyti demeseniz noksanlık olur. Ehli beytimi katın buyuruyor. Benden ayırmayın buyuruyor. 100 kere diyor gün ve gece yani 24 saatten sana kim salat okursa salleytu aleyh elfey salatin. Allah Teala Levh-i Mahfuz'a yazmış bunu. Ben de ona 2000 salat ile rahmet ederim. 2000 rahmet. 100 kereye Mevlana buyurdu 2000 rahmet ederim. Allah'ın bize salat etmesi ne demek? Rahmet etmesi, acıması, günahlarımızı mağfiret etmesi, belalarımızı kaldırması, tecellilerine, nurlarına gark etmesi. Ve tukdalu el faace bin tane isteği muradı olsa görürüm Allah buyuruyor. Eyseruha en yu'teka minennar. O bin tane istekleri içerisinde en azından ne yaparım ona biliyor musun? En az yapacağım rahmet nedir? Cehennemden azat ederim Allah buyuruyor. Bu salavat-ı şerife nasıl bir şeydir ya? Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Evet. Şimdi yine okuyorum. Enes radıyallahu anh'tan rivayetine hadis-i şerif. Bunların hepsinin kaynakları burada var. 17. sayfaya geçtim. Geçen hafta da böyle bayağı bir şeyler okuyacaktım da işte bir uğursuzun şeriatta meşru şeyler yok demesi yüzünden bir hayırsızın yüzünden işte ama neyse bayağı bir ilim anlattım yani. Amin. Men salli aleyhi fi yevmi miyete merratin. Her kim bir gün içerisinde 100 kere salavat-ı şerif okursa, bunu İmam Sehavi Hazretleri, İmam Eytemi Hazretleri, Enes radıyallahu anh'tan merfuan rivayet ediyorlar. Keteballahu lehu bi'a elfe elfe hasene. Bak bu 100 salavat çok önemli. İşte tarikat dersini doğru yapsa, yani yapsa yani doğru derken yapsa buna giriyor bak. Otomatik giriyor yani. Allahu Teala ona 1,000,000 hasene yazar. Müjdeler farklı farklı. Hasene ne demek? Sevap demek. Yarın ahirette mizanda hasenat ağır gelirse kurtardık. Hasenat bir hasenesi eksik olup da eşit gelse arafta kalır bekler ne kadar zaman. Beklemek de onu mahveder. Millet cennete girmiş o öyle orada bekliyor. Bak onun için Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki bir hasenenin önemini siz ne zaman anlarsınız? Ahirette sevabı günahın denk gelirse bir hasene lazım. O bir haseneyi bulsan cennete direkt gideceksin. Ne kadar mühim şey. Onun için zaten bazıda torbayı da deldiriyoruz bilmem ne. Kazandığımızı da yolda dağıtıyoruz. Bir şeyler gıybet ediyoruz. Kul hakkına giriyoruz falan. Yani demek istediğim odur ki çok hasene lazım. Çok hasene lazım. Onun için 1,000,000 hasene yazar ve mehanu elf elfse 1,000,000 günah olsa siler ve ketevallahu lehu miyete sadaka makbule 100 tane makbul sadaka vermiş sevabı yazar. Şimdi sarf verdiğin sadaka kabul olmuyor ki gösterişi var bunun, kibiri var, gururu var, haram paradan verilen var. Yani dolayısıyla 100 tane makbul sadaka sevabı yazar ve men salli aleyhe sonra buyurur. Kim bana salavat-ı şerife okursa sümme belegetni salatuhu sonra onun salatı bana ulaşırsa ki ulaşıyor. Çünkü başka hadis-i şeriflerde kim bana salavat okursa mutlaka bana ulaşıyor. Ama şimdi geçenki hadis-i şerifle bir tezat teşkil etmesin. O da nedir? Bir hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cuma gecesi ve cuma günü okuduklarınız direkt bana arz ediliyor. Şimdi evvelki hadis-i şerifte de buyurdu ki melek bana babasının ismiyle, nesebiyle, ütresiyle yani şeceresiyle bana arz ediyor. Sonra ben beyaz bir sayfada onu tespit ediyorum, yanımda saklıyorum. Bu hadis-i şerifler arasında çelişki yoktur. Çünkü cuma gecesi ve cuma gününde olanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sem'u şerifiyle, mübarek kulağıyla okuyanın kendi saltinden, sesinden işittiği hakkında da hadis-i şerifler vardır. Bu işitmesinin haricinde bir de beyaz sayfaya kayda geçiriyorum, kaydı buradan çıkıyor. Öbür hadis-i şeriften kulağıyla duyduğu çıkıyor. Bu hadis-i şeriften de babasının ve soyunun dedelerinin isimleriyle beyaz sayfada kayda geçirildiği buradan anlaşılıyor. Öbür hadis-i şeriftense okuduğun salavatı kendisinin duyduğu anlaşılıyor. Anladınız mı? Ben onu demin diyecektim, unuttum. Orada sizin kafanıza bir karpuz kabuğu düşmüştür. Kafası çalışanların, kafası çalışmayanlara bir şey yok. Hoca ne dediyse makbuldür. Tabii ki makbuldür. Ben de burada uydurmuyorum, kaynak vererek konuşuyorum. Ama bazı hadis-i şerifleri de anlamak için izah lazım geliyor. O şerhleri de ben kafamdan uyduramıyorum. Çünkü benim öyle bir kabiliyetim de yok. Allah da nasip etmesin. Amin. Ne yapıyorum? Şerhlerden o ilmi aldım da size söylüyorum. Şimdi bir dahaki senenin salavat kitabını hazırlıyorum ya. 40 hadis-i şerif. Ama hepsi sahihte geçiyor. Ama ne izahlar. Orası çok ilmi olacak. Hiç daha onun misliğini yapmadım yani. Çünkü direkt şerhlere indim. Bütün şerhleri de topladım yani. Bir şerh kaldı İbn Hacer Hazretleri. Şimdi onu topluyorum. Yani bu işler yatarak olmuyor. Yatan öküzün samanı olmaz. Anladın mı? Tarlada emeği izi olmayan, tarlada izi olmayanın harmanda yüzü kalmaz. Çalışacaksın yani. Tamam, öyle uyduruyor oradan. Abdullah Kılıç çıkmış bilmem ne. Ona uyarı yapıyoruz. Hurafeler anlatmayı bıraksın diyor. CNN'e mesaj göndermiş. Ya senin ne ilmin var, ne irfanın var. Bir satır ibare oku desem 40 tane yanlışını bulurum. Sen dünkü çocuk çıkmışsın. Mahmud Efendi Hazretleri'nin anlattığı şeylere hurafe diyor. İsmail Ağa Genel Sekreter. Çünkü benim anlattığım şeylerin hepsi kimden alınmış? Hepsi Efendi Hasan'ın anlattığı şeyler. Benim anlattıklarımın hepsinin delilleriyle Efendi Hasan'ın sohbetlerinde mevcut. Bak diyor, hurafe anlatmaları bıraksın. Bana hurafe anlatıyor diye kim diyor? Selefiler diyor. Kim diyor? Vehhabiler diyor. Kim diyor? IŞİD'çiler diyor. Bana hurafeyle suçlayan kim? Vehhabiler. Aynı ağzı kim kullanıyor? İşte Vehhabi'ye doğru hızlı adımlarla ilerleyenler. Allah ıslah eylesin. Ben hurafe konuşmuyorum. Ben kaynaklı konuşuyorum. Sen kaynak verebiliyor musun? Veremiyorsun. Benim konuştuğumun hurafe olduğuna dair senin kaynağın ne? Kaynak yok. E peki ben kaynaklı konuşuyorum. Beninki nasıl hurafe oluyor? Sen kaynaksız atıyorsun, desteksiz. Esas seninki hurafe çünkü kaynağın yok. Anladın mı? He. Yani böyle çoluk çocuğun eline kaldı. Zaten olacağı buydu. Benim için sorun yok zaten. Ne kadar çoluk çocuğun eline kalırsa benim işim kolaylaşır. Ben de millete Efendi Hazretleri'ne anlatmak daha kolaylaşır yani. Çünkü bunlar efendi terk ettiler. Başlarına geleni görüyorsunuz. Başlarına hangi çoluk çocuk geçti görüyorsunuz. Evet efendi kardeşlerim. Bana salavatı ulaşırsa, yani salavat okursa ulaşır zaten. Salleytu aleyke ma salla aleyye. O bana salavat okuduğu gibi ben de ona salavat okurum diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazılarına salavat okudu sahabeden. Biliyor musunuz onu? Mesela Ebu Efa, sahabeden Ebu Efa Hazretleri vardı. Onun kendisine de ailesine de Efendimiz salavat okudu. Değil mi hocam? Sayıyoruz. Allahümme salli ala ali Ebi Efa. Allahümme salli. Bak biz ne diyoruz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Diyoruz ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birine ne dedi? Allahümme salli ala ali Ebi Efa. Ya Rabbi Ebu Efa isimli zatın kendisine de ailesine de salat eyle. Şimdi burada da ne buyuruyor? E peki o sadece Ebu Efa'ya mı mahsus? Yani biz bunlardan mahrum olduk, sahabe olmadık diye biz bu kadar fazileti mi kaçırdık? Resulullah'tan dua alamadık. Üzülme! Ne buyuruyor? Bana kimin salavatı ulaşırsa, işte rabıta üzere, huzur üzere, cuma gecesi, cuma günü kesin ulaşır. Ulaşırsa o bana okuduğu salat, ben de ona salat okuyorum. Bak selam verenin cevabını veriyorum başka. Burada da diyor ki ona salavat okuyorum ben diyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. Peki ve men salleytu aleyh, ben bir adama salavat okursam ne olur diyor. Şimdi ne kazandı şimdi? Farkı nedir yani? Ben bir ümmetime salavat okursam nâletü şefaati, şefaatim kesinlikle ona ulaşacaktır diyor. Bitti. Sevinin, sevinin, sevinin. Onun ümmeti olmak bahtiyarlığına erdiğimiz için. Şu Mevlid-i Şerif Rabi'ül-Evvel ayı teşrif buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkını veremedik. Gerektiği şekilde kutlayamadık. Çok daha sohbetler yapmalıydık. Ömrümüzü onu anlatmakla geçirmeliydik. Onu tanımak, tanıtmak, faziletlerinden bahsetmek. Dindir, imandır ya. Allah için onu sevmek. Canımızdan çok sevmek. Her şeyimizi ona feda etmek. Sünnetine tabi olmak. Bunları tam beceremiyoruz ama yine bu kadarını yaptıran Allah'ımıza hamdü senalar ederiz. Ve nimetini hakkımızda tamamlamasını Rabbimizden niyaz ederiz. Amin. Evet, tabi burada salavat okuyan kişi efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulaşmaması düşünülemez. Bütün salavatlar ulaşıyor. O zaman herkes şefaate nail olacak. Ama burada diğer bablarda zikredilen tüm müjdelere nail olmak için salavat-ı şerifi okuyan kişinin itikadının bir defa ehli sünnet mezhebinin akaidine uygun olması kesinlikle şarttır. Ehl-i sünnet olmayanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası yoktur. Öyle mi? Peki bunun hakkında bir hadis okuyun. Femen ragibe an sünneti feleyse minni. Benim sünnet inancımdan, ehl-i sünnet inancından, benim yolumdan yüz çeviren benden değildir. Bir defa bu hadis-i şerif çok sahihtir.

ehli sünnet inancı olmak şartı mevcuttur. Bu şartsız hiçbir müjdeye nail olmak, ben devamlı bunu tekrar ediyorum. Evvela iman ve itikat ehli sünnet. Âmener Resûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbi vel mü'minûne. Resul nelere iman etti? Müminler onlara iman etti. Onlar kurtulacak diyor. Âmener Resûlü zaten bunu anlatıyor. Resulün iman ettiklerine, sen iman etmediğin zaman İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar eden, Bukhari dahil bütün kaynaklarda mütevatir hadisi inkar ettiğin zaman nasıl sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olacaksın? Resulümün inandıklarına inananlar diyor Kur'an. Fe'in âmenû bi mislim âmentum bi. Bir de Resulün de yetinmiyor. Sizin inandığınız gibi diyor. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i katıyor hem sahabeyi katıyor. Sizin imanınız gibi. Orada sünnet nereden çıkıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Cemaat nereden çıkıyor? Sahabenin cemaatinin cumhurundan çıkıyor. Fakat idi ancak o zaman hidayete ererler diyor. Fe'in tevellev senin imanından sahabenin inandıklarına inanmazlarsa fe'in nevâhu fî şikâk. Onlar haktan uzak bir muhalefet şıkkına düşmüşler. Kur'an bunu söylüyor. Peki böyle adamlar şu an ilahiyatta dolu. Hoca geçinenler dolu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in inandığı şeylere, ayetlere, hadislere adam inanmıyor. Birçok hadis-i şerifleri reddediyorlar ve inkar ediyorlar. Şimdi bu adamlar salavat okudu diye şefaata nail olması düşünülebilir mi? Şimdi Mehmet Görmez günde 10.000 salavat okusa. Ondan sonra da diyor ki şeriatta olan bazı şeyler meşru ve adaletli değildir diyor. Şimdi bu adam yani bunu şimdi eski bir Diyanet reisinin durumu buysa ilahiyattaki birçok hocanın durumu nedir? Siz bunu düşünebiliyor musunuz? Onun için bu işler koca karı itikadıyla kurtarırsın ama bunların itikadıyla helak olursun. Çünkü neden koca karı karıştırmıyor. Ne diyorlarsa ayet hadiste ne varsa toptan iman etmiş. Teferruatını bilmiyor. Profesör olup da bu kadar akademisyen olup da makaleler yazıp da doktoralar yapıp da kafir olacağına koca karı itikadı üzere imanını kurtarsaydım keşke diye kafanı taşlara vuracak ahirette. Kafasını taşlara vuracak. Keşke bu kadar diploma toplama yapacağım, akademisyenlik yapıp da zehirlenip gavur olacağım, mürtet çıkacağım ama koca karı itikadıyla Çaykara'nın dağındaki koca karı gibi cennete gitseydim diyecek. Anladın mı? Onun için biz de kaşınmayalım. Ne demek kaşınmayalım? İnternetten onu dinle, bunu dinle, o ne dedi, bu ne dedi. Seni ne karıştırıyorsun ya? Mahmud Efendi Hazretleri gibi müceddidi ahir zamanı bulmuşsun. Sohbetleri kitabı ortada, tefsiri ortada, ilimleri ortada, yetiştirdiği hoca efendiler ortada. Bu fakire tam ehli sünnet buyurmuş. Bunun bu kadar dünya kadar şahitleri var. Kaç kişinin yanında bunu söyledi ya? Tamam. Şimdi sen efendim ben birine reddiye yapıyorum. Adam gidiyor benim reddiye yaptığım adamı araştırıyor. Bu sefer oradan zehirlenecek şimdi. Ya sen ne dinliyorsun reddiye yaptığım adamın lafını? Sana ne ya? Sen ne dinliyorsun adamı? Senin ilmin ona yetmez. Sana biz hakkı hakikati kitabın ortasından anlatıyoruz. Bu ilimlerle amel ettiğinde ne kaşınıyorsun? Batıl ehlini dinlemeyelim. Ehli sünnet olduğu ittifaklı olan hoca efendileri dinleyelim. İhtilaflı adamları da şüpheli can cennete girmez. Hakkında bir şüphe, bir ihtilaf varsa onun da sohbeti dinlenmemesi lazım. Çünkü neden? Bazı ulemaya göre yanlış konuştuğu sabit olmuşsa. Yani burada Efendi Hazretlerimizin vasiyetlerini, talimatlarını, tembihatını itibara alırsak, ona tabi olursak men kallede alimen legiyallah salimen derdi Efendi Hazretleri. Efendi Ali Hazretleri Efendi bunu çok okurdu buyurdu. Bir alim, ehl-i sünnet alimi taklit eden Allah'a selametle kavuşur, imanını kurtarır. Ama o ne demiş, bu ne demiş, o ilahiyatçı ne demiş, bilmem şimdi Mehmet Görmez ne demiş, Mustafa Öztürk ne demiş, öbürü bilmem ne. Ya arkadaş bunlar adamı bir çırpıda kafir eder. Bir çırpıda kafir eder. Adam ne dedi ya? Cennet cennet dedi. Arap kültüründe dedi. Yeşillik dedi ya. Giresun cennetten daha yeşil dedi ya. En büyük müstehcenlik dedi. Yasin suresinde var dedi ya. Adam bunları söyledi. Yani şimdi bu adamlar bütün milletin talebe

0: Nereye tefsir dersi verdi senelerce bu adam tefsir dersi verdi. Yani şimdi siz çocuklarınızı medreseye gönderin. Medrese, medrese, medrese. Efendi Hazretleri canını verdi bu medreseler için ya. Ne işiniz var sizin besmelesiz kitapların mekteplerinde? Ben Efendi Hazretleri ne buyurduysa onu söylemekle mükellefim. Kafama göre taviz veremem. Kimsenin keyfi için, hatırı için haramı helal edemem. Kimsenin efendim kızar bana diye korkusuyla helalı haram edemem. Bugüne kadar da böyle Allah nasip etti. Bundan sonra da Allah'a güveniyorum, kendi nefsime de hiç güvenmiyorum. Bir de sizin dualarınıza güveniyorum. Allah taviz vermekten, hakkın gayrını konuşmaktan cümlemizi muhafaza eylesin.
1: Amin.
0: Efsi bin Efs radıyallahu anh'tan ibadet hadis-i şerifte. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve selleme. Bakın bu hadis-i şerif çok sahiptir. Kaynak Ebu Davud'da geçiyor, İbn-i Mace'de geçiyor, Ahmed bin Hanbel'de geçiyor. Ondan sonra ya bunu da mübarek çocuk beyaz kağıt yapmış, beyaz kağıt bana parlamıyor, gözüm zaten görmüyor. Onun için kaynakları zor okuyorum. Kaynaklar da küçük. Bu sayfa sarı olsa mesela daha rahat ediyor. Bu hadis-i şerifte inne min efdali eyyam küm yevmel cuma. Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Ama burada bir min var. Bazı alimler diyorlar ki oradaki min zaidedir. Zaide olursa günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. En faziletlisi. Bazı alimler diyorlar ki oradaki min zaide değildir. Onun da manası var. Manasını verirsen şöyle çıkıyor. En faziletli günlerinizden biri. O zaman en faziletli günlerde bir tek ne kalıyor diyor karşısında diyor. Arafe günü kalıyor. Zülhicce'nin 9'u Arafe günü var ya. O Zülhicce'nin 9'u Arafe günü çok acayip bir gündür. Bir de Aşure günü de var tabii. Onun için orada Arafe günü kesin var. Onun için Arafe günü gibi bir günde cuma günü. Yani Arafe günü fazileti neyse cuma gününde fazileti aynıdır. Oluyor. Fî hulik Adem. Adem Aleyhisselam hangi gün yaratıldı? Cuma günü. Ve fî kubuz hangi gün vefat etti? Cuma günü vefat etti. Ve fî nefkatü. Sura hangi gün üflenecek? Birinci sura cuma günü. Ve fî sâgatü. Sura ikinci defa hangi gün üflenecek? Cuma günü. Kıyamet koptu da cuma günü. Dirilmek için sura üflenecek ya ikinci üfleyiş. İkinci de cuma günü. Allah Allah. Fe ekfirû aleyh minessalâti fîhî. Aman cuma gecesi, cuma günü bana salavat okumayı çok yapın. Fe inne salatekum marubatun aleyye. Çünkü sizin salatlarınız bana arz ediliyor. Ama burada cuma gününün peşine bunu demesinin özelliği ne? Her gün melekler vasıtasıyla arz ediliyor. Cuma günü benim kulağıma işittiriliyor, bana arz ediliyor. Anladın mı şimdi farkı? Kalu ya Resulallah, o zaman sahabe-i kiram tabi daha yeni bir meseleyi bilmiyorlar. Dediler ya Resulallah ve keyfe tu'razu salatuna aleyke ve kad erimte yekulne belite. Ya Resulallah bizim salatlarımız sana nasıl arz edilecek? Sen öldükten sonra çürüyeceksin. Çürüyeceksin dediler. Anlamadılar işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Fakat innallaha azze ve celle harrama alel ardı en teküle etsa'del enbiyai. Siz ne konuşuyorsunuz ya? Allah toprağa peygamberlerin bedenlerini, cesetlerini yemeyi haram kılmıştır. Hiçbir peygamber çürümemiştir. Vallahi çürümemiştir. Billahi çürümemiştir. 224 bin peygamberin hepsi etiyle, kemiğiyle duruyor. Say hadis. Ebu Davud, İbn-i Mace, Ahmed İbn-i Hanbel. Hadis-i şerifin kaynakları çok say. Onun için ayet gibi kabul ediyoruz. Değil mi? Hadis-i şerif vahidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Allah bildirmeden nasıl söyleyecek? Celle Celaluhu ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi burada Ali el-Kari Hazretleri diyor ki nefha ikinci sur işte nefhanın birinci üfürüşten ibaret onu da söyleyen var. Saka ikincisi diyen var. Her halükarda birinci üfleyişte cuma günü olacak. İkinci üfleyişte cuma günü olacaktır. Bunun üzerine yine buyuruluyor ki cuma günündeki salavat-ı şerife çok yapmaya teşviğin sebebi hususunda salavat-ı şerife ibadetlerin en faziletlilerindendir. Cuma gününde olursa diğerlerinden daha faziletli olur. Neden? لِخْتِصَانْسَ عَبْتَضَاعُ فِي الْحَسَنَاتِ اِلَى سَبْعِينَ عَلَى سَعَرْ لَوْقَاتِ Şimdi bir de bu çıktı. Cuma günü bütün ibadetler katlanıyor. Sadece salavat değil. Cuma günü kılınan teheccüd namazı. Cuma gecesi kılınan teheccüd namazı. Cuma günü kılınan işrak namazı. Cuma günü kılınan kuşluk namazı. Cuma günü verilen sadaka. Cuma günü yapılan zikir. Cuma günü okunan Kur'an. 70 kat, mesela perşembeden 70 kat eftal oluyor. Cumartesiden 70 kat eftal oluyor. Bunu da yeni duyduk. Bunu da yeni duyduk. Ali el-Kari Hazretleri bunu bizzat hadislerden çıkartmış. Dolayısıyla diyor, cuma günündeki ameller katlamalı. 1'e 10'dan zaten en az her amelde 1'e 10 katlama var. Kur'an söylüyor. Men cehabil hasenet felehu aşra emsaliha bir hasene 10 misliyle katlanıyor. Cuma olursa o sahir günlerde de var. Ama cumada 70 kat katlanıyor. Ya onun için velikevni işgalil vaktil eftali bil amelil eftali huvel ekmelu vel ecmelu. Peki cuma günü eftal vakit. Salavat-ı şerifede eftal amel, eftal vakti, eftal amelle geçirmek ne oluyor? Ekmel oluyor, daha mükemmel oluyor. Velikevni seyyidel eyyam, cuma günlerin efendisi olduğu için feyusrofu fi hidmet seyyidil enam, alemlerin efendisi hakkında ona hizmet, ona dua da kullanılması da eftal oluyor. Aleyhissalatu vesselam. Şimdi burada demin dediğim konuyu Ali el-Kari Hazretleri rahimeullah efendim Mirkatül Mefatih isimli Mişkat Şerinde 3. cilt 1016 sayfada bunu anlatıyor. Şimdi burası demin anlattığım şey. Salatlarınız cuma günü bana arz ediliyor. Burada fark nedir? Diğer günlerde arz ediliyor. Arz ediliyor, sunum yapılıyor. Sunum melek vasıtasıyla yapılıyor. Peki cuma günü niye arz ediliyorun özelliği ne oldu şimdi? Ha, ala vecil kabuli fihi. Cuma'da red olma tehlikesi yok. Hepsi kabul oluyor. Bu manayı veriyor. Ve illa feyye daimen turazu ale bi vasıtatil melake. Zaten diğer günlerde, saatlerde de melekler vasıtasıyla kabrinde görevli melek var. O zaten sahih hadistir. Kabrinde görevli melek var. Allah bütün mahlukatın kulaklarını sesleri ağızlarından çıkan her şeyi ona vermiş. Direkt bütün salavatla görevli. Başka konuşmaları duymuyor. Salavat kim okuyorsa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem o melek hemen onu işitiyor. Ne gibi? Özel bir şeye tahsis edilmiş dinleyime cihazı gibi. O kelime geçerse nasıl şimdi istihbarat birimleri mesela ne diyor? Bazı kelimeleri şifrelemişler oraya. Bu kelime geçtiği anda o hemen ses kaydı oraya düşüyor. Çünkü bütün milletin ne konuştuğunu şey yaparsan istihbaratın dosyaları da yetmez. Herkes ne konuşuyorsa konuşuyor. Ama bazı kelimeleri terörle ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili o kelime geçti mi ne yapıyorlar? Tak oraya düşüyor. E peki sen bunu dünyadaki aletlerle yapıyorsun da Allah-u Teala sadece salavat okuyanların salavatını o meleğe arz etmeyi yapamayacak mı haşa? Bu sahih hadis. İnnellâ meleken önde kabri, kabrimin yanında duruyor. Atav esma'al halâkülle. Bir hadiste diyor ki bütün insanların kulaklarını ona vermiş. Yani senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor ya, senin ağzından çıkanı onun kulağı da duyuyor. Eğer salavat okutursa. Diğer hadiste de buyuruyor. Bunlar hep sahih hadis. İnne lillâh meleken önde kabri, kabrimde bir melek duruyor. Atavullâh esma'al halâkülle. Bu sefer de ne diyor? Bütün mahlukatın isimlerini de ona vermiş. Şimdi iki şey lazım. Bir, kimin okuduğunu duyuyor, tespit ediyor. İki, peki okuyanın ismi ne? Ona hem isimleri vermiş, bu sefer ne oluyor? Otomatikman salavat-ı şerife okuyanın ismiyle sesi tak kayda düşüyor. Anladınız mı? Sen de zannediyorsun, almışsın eline tespit, sağa bak, sola bak. Allahümme salli aleyhi seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Öyle değil işte, öyle değil. Huzur lazım, huşu lazım, rabıta lazım. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem huzurunda oturduğunu düşünmek lazım. Gafletle de okusan kabul oluyor ama aynı tesiri vermez. Aynı şeyi kazandırmaz. Onun için İlla inde ravzati fe esmaha bi hazrati. Ancak Ravza-i Mutahhara'da salavat okursan o zaman kulağıyla işittiği de kesin. O zaman gün gece farkı yok. Ne buyurur? Men salli aleyhi inde kabri semi'tu. Kabrimin yanında salavat okursa onu kulağımla işitirim. Bu da sahih hadis. Ve men salli aleyhi naiyen üblihtu. Uzaktan okursa o da bana ulaştırılıyor diyor. Ama cuma gecesi cuma gününde uzak kalmıyor. Neden? Herkes direkt arz ediyor. Ve fazileti yüksel mine alâ seyyidil ebrar ve lelf ekser mavrada mel miktar. Yani 300 dedik ama bu işin en fazlasını soracak olursanız ben cuma günü ve gecesinde böyle ekmel, ecmel, en güzel, en mükemmel şekilde çok salavat okumak istiyorum. Hadislerde geçenin en fazlası diyor 1000'e kadar geçiyor diyor. Yani 1000 okursan hadis-i şeriflerde bildirilen sayının en yükseği 1000. Ama sen onu 10.000 yapsan, 100.000 yapsan Allah sevap vermekten yorulmaz aşağı. Yine sen yorulan sen olursun. Ama 1000'e kadar var. Onun için Halid-i Bağdadi, şeyhimiz, pirimiz, kattesallahu sirul ali, hazretlerinin müritlerine, ihvanına öğrettiği bazı tarikat vazifeleri var. Mesela bi adedi külli daim ve devain, Halid-i Bağdadi hazretlerine ilham olunmuş bir salavat-ı şerifedir. Veba tağın bulaşıcı hastalıklardan kurtulmak için. Kendisi de tağında şehit oldu. Dolayısıyla o salavatı işte efendi hazretlerimiz, efendi babamızdan öğrendiğimiz üzere yapıyoruz. O 5 vakit yapılması lazım. 3 vakit gizli, efendi hazretleri her vakit yapıyordu. 3 vakit kendi yapıyordu, mihraptan kalkmadan. Bak onu da kimse bilmiyor. Bir adedi külli daim 2 vakit değil. Nakşi tarikatında 5 vakit. 3 vakit kendin yapıyorsun. Sabahla yatsıdan sonra cemaatle yapılıyor. Şimdi burada yapılıyor ya yatsıdan sonra. Hah öyle. Şimdi orada mesela Halid-i Bağdadi Hazretleri onu tertip etmiş. Diğer uzun bir salavatı var. Bütün salavatların faziletli bütün sigalerini toplamış. Onu birkaç kere size arz ettim. Onu da isterseniz şey yapalım hocam ya. Hangi kitabımdadır? Şeyde var. Yani Eskar davatın ikinci de var mı bilmiyorum ama eski dualarımda da belki olabilir. Eski dualarımda olabilir. He? Hangisi? Eski kitabımda var evet. Ben onu öyle hatırlıyorum. Onu beraber okuruz şimdi sonunda. Onu bir kere okusanız var ya ne kadar salavat varsa eşleri, zürriyetleri, ehli beytleri aman dağ, taş her sevabı katmış içine. Yani taşlar kadar yaratılanlar kadar, Allah'ın yarattıkları kadar, bildikleri kadar, Allah'ın bildiğinin sonu mu var? Halid-i Bağdadi Hazretleri bir tertip yapmış, bir tertip Allah görülmemiş bir tertip yapmış. Yani bir yarım sayfa var ama. Ama onu bir kere okuduğun zaman da var ya, atom gücünde de, ne kaç atom. Onun için Halid-i Bağdadi Hazretlerimizin yine bu ustaki bir rivati var. Cuma günü, cuma gecesi, cuma günü 1000 kere salavat okumak. Aslında Nakşibendi tarikatında Halidiye kolundayız biz. Bizim şeyhimizin onu Küçük Aşık Efendi Afyon'daki halifesi Kattesallahu Sürah Hazretleri sonra ne bileyim Bozkır var Konya'da Bozkır çok büyük veli zişan kabrinde diri duruyor taptaze duruyor kabir açıldı bir kere kenarından hiç çürümemiş kabrinden mis kokuları gelir hala ben de gittim ziyaret ettim Memiş Efendi aslında onun adı Muhammed Kutsi Efendi herhalde de Memiş Efendi diye geçiyor. Kabri orada şey, Konya'da. Onun kabri şerifine özel gittim. Yani çok senelerdir gitmek istiyordum. Nasip oldu geçenlerde işte. O zatın kitabı da var. Hep Halid-i Bağdadi'nin halifeleri onlar. Bizzat Halid-i Bağdadi Hazretlerinden icazet almışlar. Onların kitaplarında da var. Orada şöyle Allahümme salli ala Muhammedin nebiyil ümmi. Sade bu sıra üzere diye hatırlıyorum. Hocam bir daha isterseniz bakalım. Allah'ım salli ala Muhammed'in tabi seyyidine koymakta çok fayda oluyor tabi de Allah'ım salli ala Muhammed'in nebil ümmi 1000 kere bunu okuyormuş Halid-i Bağdadi Hazretleri her cuma kesinlikle 1000 kere işte bunu 1000 kere okuyan var ya hele ki her cuma 1000 kere okuyan var ya buna müjdeler bitmiyor tabi önümüzdeki derslerde tabi Mevlid-i Şerif ayı da geçiyor ama dolayısıyla bunu da söylemiş olayım bu vesileyle onun için diyor İmam Alülkari zikirler arasında bunu kendine virt yap cuma gecesi cuma günü 1000 kereyi tamamla diyor İmam-ı Tıbbi de diyor buyurur ki şimdi bir şeyin bir kimseye ölmüş, yani vefat etmiş bir kimseye bir şeyin arz edilmesi, sunulması, onun da işitmesine mani olan nedir? Diyelim, ölümdür. Peki, sahabe-i kiram da o zaman anlayamadılar. Çünkü sen vefat edeceksin. Vefatından sonra bu iş nasıl devam edecek? Biz senin yanında okurken duyarsın. Ama vefat ettikten sonra senin işitmene mani bir şey var. O da nedir? Vefat ettin. Dediler. O zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Diğerler, biz peygamberler cemaati diğer normal insanlara benzemeyiz. Onlarda bile ruh yine işitiyor. Ama beden ne oluyor? Çürüyor. Ekseri insanlar çürüyor. Ama harikulade olarak doğa dışı, olağan dışı olarak çürümeyen Allah dostları, veliler, açıkça kabirleri kazıldığında görülenler, sahabeden, şehitlerden var mı? Kesinlikle sabit. Çürümeyen çok çıkıyor şehitlerde. Dolayısıyla şehitlerde bile çürümeyen varsa, ya peygamberler çürür mü buyuruyor? Nasıl ki Allah-u Teala onların bedenlerini çürümekten koruyacağına söz verdiyse, bu bir harikulade bir şeyse, normal dışı, normal üstü bir şeyse, bana yaptığınız salavatları işitmeme de maniyi kaldırması ve uzaktan olanlar, normal insanda kabrinin başına gidiyorsun, duyuyor. Ben şimdi annemin kabrinin başına gitsem, selam versem duyuyor. Bu sahih hadislerle herkesin ölmüşleri için sabit. Ama ben şimdi buradan anneme selam versem, annem duyuyor diye bir hadis yok yani. Anladın mı? Orada kabrinin başına gitme şartıyla selam vereni duyuyor. Dünyada tanıdığını tanıyor, selamına cevap veriyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bu söz konusu değil. Çünkü neden? Ben buradan salavat-ı şerife okuyorum. Cuma gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Mutahhar'da arada kaç bin kilometre var. Duyuyor mu? Duyuyor. Sen işte sahabede anlamadılar. Dedi ki sen çürümüş olacaksın. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim bedenim çürümeyecek. Peygamberler çürümüyor. Peki peygamberleri çürütmeyen Allah ne yapıyor? Onlara mucize vermiş oluyor. Çürümemek bir mucizedir. Madem o mucize, evliyaysa keramettir. Madem o mucizeyi bana veriyor, beni çürütmüyor, işte benim de senin uzaktan okuduğun salavatını duymamada mani bırakmıyor, maniyi ortadan kaldırıyor, direkt bana işittiriyor, duyduruyor. Bunu anlamayacak ne var diyor. Sahabe-i kirama bunu anlatmak istiyor esasen. Anladınız mı? Bunu tabii İmam-ı Tıbbi anlatmasa zor çözeriz yani. Ümmetinin salavatlarını dinlemesi de mucizedir. Onun için hadis-i şerifte sonunda ne buyuruyor? Fenebiyyullahi hayyün yurzegu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor bunu ha. Siz beni ne zannediyorsunuz? Ben diriyim. Ruhum bedenimden ayrıldıktan sonra ruhum bana iade olacak. Kendisi buyuruyor. Bak sahih hadis. Allah'ın nebisi yani ben demek istiyor. Hayyün hayatta olacağım devamlı yurzeku maddi manevi rızıklarım gönderiliyor. Hayatımdan hiçbir şey değişmiş değildir. Onun için yanlış anlamayın. Burada da yani sahabe-i kiram şunu anlamadılar. Senin ruhun diri, bütün herkesin ruhu diri. Çünkü ruhlar ölmüyor. Ruhlar ölmediğine göre Ebu Cehil'in bile çukurunun başına gitti. Sizden daha iyi duydu beni diye buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari hadisinde geçiyor. O zaman sahabe-i kiram şunu demek istiyor. Yani senin ruhun mu duyacak? Yoksa bedeninin fiziği şu kulağın mı duyacak? Onu soruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevapta ne diyor? Allah bizim bedenlerimizi çürütmeyi toprağa haram etti. Yani ne demek? Benim bedenim de duruyor, kulağım da duruyor. Ben bu kulağımla duyacağım demek istiyor. Hadisi doğru anlamak için şerh bakmak lazım. Anladınız mı? Yoksa sahabe-i kiram Resulullah'ın ruhunun öleceğini mi zannedecek aşağı? Ebu Cehil'in ruhu hayattayken Resulullah mı ölecek aşağı? O ruh bakımından sormuyorlar. Bedeninin kulağıyla mı duyacaksın yani? Ruhu mücerret mi duyacak? Yani bedenden soyutlanmış ruh mu duyacak? Yoksa ruh mal ceset, bedeniyle beraber olan ruh mu duyacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyuruyor? Bedeniyle beraber olan ruh duyacak. Bu kulak duyacak. Çünkü neden çürümüyorum? Peşinde de ne diyor? Fenebiyyullahi hayyün yurzak. Nebiyyullah zaten diridir diyor. Şimdi bunu anlatıyoruz. Sifile cevaplarda da anlatıyoruz. İsmail Ağa'ya yaptığımız reddiyelerde de anlatıyoruz. Adamlar hala bunu bile anlayacak kadar ferasetleri, ilimleri yok ki. Hala diyor ki ölünün tasarrufu bitmiştir. ölmüş evliyanın kerameti kalmamış diyor. Haşa. Ondan sonra sifil de kalktı, ne dedi? Yetseydi Resulullah yeterdi. Haşa, yetmiyormuş gibi. Yani yönetseydi Resulullah yönetirdi. Haşa, yönetmiyormuş gibi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de karşı bir maalesef sui edep, edepsiz bir konuşma yaptı, değil mi? İşte o edepsiz konuşmanın da tabii faturası dünyada ahirette adamın başına gelir. Onun için şimdi kardeşlerimiz burada bu ilimler 24. sayfaya kadar gidiyor. Ben hepsini okumaya vakit bulamayabilirim. Bir de burada bir dua yazmışım. Bu dua da çok önemli. Sihrin mahiyeti, korunma yolları vesaire. Dergide de burada var. Mesela Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anh madan rivayet ediyor. Sahih hadis-i şerifte geçiyor. Ebu Davud'da var. Beyhaki'de var vesaire, kaynakları çok. Efendim, sihrin ve büyünün mahiyeti, korunma yollarında sayfa 265. O kitabın da 265. sayfasında da var. Bir insan mescide girerken bu duayı ezberlemekte fayda var. Ama ben ezbere biliyorum da neye yarar? Unutuyor. Mesela şimdi buraya girerken, başka mescitlere girerken, yarın cumaya girerken bir insan dese ki Eûzu billâhil azîm ve bi vecihil kerîm ve sultânihil kadîm mineşşeytanirracîm. Çok sahih bir hadis. Cin, şeytan, ifrit, merede, hiçbir şey. Mescide girerken, ama sade mescide girerken, eve girerken demiyor bak, mescide girerken. Herkes mescide günde giriyor. Namaza gireceksin, cemaate gideceksin. Eûzu billâhi azîm ve bi vecihil kerîm ve sultânihil kadîm mineşşeytanirracîm. Üzerindeki şeytanlar, etrafındaki cinler, hepsi ne diyor? Hufuza minni sâira zâlikel yevm. Bugünden bizim bundan nasibimiz kalmadı, bizden korundu, boşuna bununla uğraşmayalım, bugünün koruması garantilendi diyor. Hiçbiri bir şey yapamıyor. Yani bu hadis-i şeriflerle, sahih hadis-i şeriflerle amel etseydik, bu kadar zarar, sıkıntı, musibet, sihir, cin, musallat, bunlarla bu millet uğraşır mıydı? Ama bu kadar koruma vasıtalarını yazıyoruz, 500 sayfa kitap yazdık. Sırf korunma, kurtulma değil. Kurtulma ayrı, kurtulma yazıyorduk, hazırladık onu da. Kurtulma ayrı. Niye düştün o belaya da kurtulmaya uğraşıyorsun? Düşmemenin yolu var mıydı? Vardı. Çaresi var mıydı? Vardı. Mescide girerken sağ ayağından adımını atarken Eûzu billâhil azîm ve bi vecihil kerîm ve sultânil kadîm mineşşeytânirracîm. Bak ben ezbere biliyorum ama girerken beni konuşturuyorlar. 40 kişi başımı sarıyor. Ondan sonra şeytanları üstüme saldırıyor. Yani bu millete hakkımı helal etmeyeceğim diyemiyorum yani. Ya mübarek adam, bir bırakın da camiye girerken bir dua okuyayım ya. Allah Allah, meşgul etmeyin insanları mübarek adam. Herkes bir şey, herkes bir şey. Hoş geldin, beş gittin, nasılsın, iyi misin? Ya duayı unuttuk kardeşim camiye girerken. Ne olacak şimdi? Onun için birbirimizi boş laflarla meşgul ederek zikirden gafil etmeyelim. Dualarımızı ihmal etmeyelim. Korunma ayetlerini, dualarını, zikirlerini 500 sayfa yazdım. O sadece sihir değil. O seni sihirden koruyan, cinin başka işlerinden de koruyor. Kanser hastalıkları ekseri, Efendi Hazretleri buyururdu, kanser kan hastalığıdır. Bu kan hücrelerini ve kanın, özellikle kan kanseri. Özellikle kan kanseri işte, ne diyorlar ona? Lösemi mi diyorlar, bir şeyler diyorlar. İşte bunların hepsinde cinlerin, şeytanların parmağı var derdi Efendi Hazretleri. Dolayısıyla sen burada sadece sihirden, büyüden korunmuyorsun. Cin ve şeytanların başka ne kadar çarpmaları, musallatlıkları, fiziki bedenine vuran hastalıkları var. Onlardan da kurtulmuş oluyorsun. Yani bütün felahlar, necatlar, kurtuluşlar, sünnet-i seniyeye ittiba, mescide girerken ne okunacak, çıkarken ne okunacak, abdeste başlarken ne okunacak, arasında ne okunacak, biterken ne okunacak, yatmadan ne okunacak, kalktın ne okunacak, uyku arası ne okunacak, bunların hepsini ezkarda iki cilt kitap, belki 1000 sayfa yazdım iki ciltte. Bunların hepsini yazdım. Orada ne korunma yolları, yöntemi. En sonda sihirden korunma mesele kitabı, çok azim, büyük faydeler ihtiva etmekte. Dergide zaten dünya kadar. Burada özellikle bir de Allahümme salli ala Ali Efa. Bir Ebi Efa da ben bulmuşum bunu ama bu sahipte de geçiyor hocam. Allah Allah. Sıracül Müzir Hatip Bişirbi'nde de varsa yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabeye salavat okurdu. Biz de o sahabe gibi salavat okumasını üzerimize istiyorsak en az 100 kere bu gece yarınki gün salavat-ı şerife okuyacağız. İnşallah biz de salavat şerifeye efendim Resulullah tarafından sallallahu aleyhi ve sellem mazhar kılınacağız. Şimdi soruyorlar sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir geçe akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Suresi 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Suresi'nden başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler. Soruyorlar. 26 Eylül her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır. Olacaktır. İnşallahurrahman. Şimdi burada yine sihir kitabında 364. Burada size uzun anlatmayacağım. Ama 364, 65, 66, 67 gidiyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da 5 tane ayet var. Bu 5 tane ayet-i kerimenin her birinde 10 tane kaf var. Kaf harfi, kaf. 10 tane kaf harfi. Bunun bir tane altıncısı var ama Müzzemmil suresinin sonunda onu buraya dahil etmemişler. 10 tane kaf bulunan Esma-i Hüsna'dan da kafla başlayanlarla zikir yapılıyor. Bu harfleri Evliyaullah, Ahmed-i Buni Hazretleri, İbn-i Hüceyl Hazretleri, efendim, Şeyh Mahmud-u Gazi Hazretleri, Şeyh Musa Sidrani Hazretleri, Şeyh Necmüddin-i Kübra Hazretleri, Maruf-u Kerim Hazretleri, Şeyh Nizamüddin Evliya, Feridüddin Genci Şeker Nakşibendi, Şeyh Hamidüddin Nakuri vesaire vesaire. Efendim, Ahmed-i Rifai Hazretleri, Şeyh Musa Sidrani Hazretleri, Ebu Medyen-i Mağribi Hazretleri, Gavsul Evliya Kutbul Ektab, Abdülkadir-i Ceylani, Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri, Ali İbni Ebi Talip, Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediyor. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediliyor. Bu altı, bu beş ayet-i kerime okunuyor. Düşmanlarına karşı yardımda bundan daha kuvvetli bir şey görmedim. Diyor ki şerlerden, hilelerden, silahlardan hiçbir şey ona zarar veremez. Kim onunla mücadeleye kalksa mutlaka Allah hasmını kahreder. Yani yenik duruma düşürür. İnsanların kalplerinde heybeti itibarı ziyade olur. Sultanın, yöneticilerin, naiplerin, vekillerin yanına girse şerlerinden, tuzaklarından emin olur. İnsü cinnin şerlerinden, şeytanların, inatçı yakınların zararlarından koruyacak bir hicap ve perde olur. Ondan sonra efendim... ordular bunu okusa, eskiden Osmanlı zamanında harpte bu ayetler okunuyordu. Bütün ulema, evliya, o harplere katılan evliyaullah bunu okutturuyordu. Ve harpler böyle bu ayet kelimeler hürmetine kazanılıyordu. Bir şeye yazılıp mızrağa takılsa, efendim harpte ondan sonra düşmana karşı tutulsa, düşmanlar bozguna uğrar, mağlup olurlar buyuruluyor. Şimdi bu ayet kelimeleri, 5 ayet kerime, her ayette 10 kaf var. Kim bunları okursa veya yazarsa başında taşırsa sarığın içinde veya kadın başörtüsünün içinde taşırsa yani çarşafın üst kısmında Allah Teala ona 12 bin melek gönderiyor. Ellerinde nurdan mızraklar var. Onu bütün afetlerden belalardan koruyorlar. Allah Teala Firdevs cennetinde ona 600 kasır kırmızı yakuttan bina ediyor. Eğer devlet reisi bunları okumaya devam ederse Allah saltanatını sabit kılar. Nusretini, yardımını, zaferini ona ihsan eder. Allah-u Teala bunu okuyan veya yazan taşıyana bütün emirleri, vezirleri musakkar kılar ve onu cemi cümle düşmanlarına galip kılar. Haşerat, müziyat, eziyet veren hiçbir şey ona zarar veremez diyor. Kelimeleri yazarsa, cuma gününde yazarsa, işte bunu Ubeydül Hoca yap bana inşallah dediğim sana buydu. Cuma gününde bu ayetleri yazarsa, bunlarda 50 kaf var. Her ayette 10 kaftan 50 kaf var. Onu içerse içine 1000 tane şifa giriyor, 1000 tane deva giriyor, 1000 tane sıhhat giriyor, 1000 tane rahmet giriyor, 1000 tane rafet giriyor, 1000 tane yakın kuvvetli iman, 1000 tane kuvvet, fiziki kuvvet giriyor, 1000 tane nur giriyor. Bedenindeki bütün dertler, deva, giller, kederler, üzüntüler, hüzünler, gamlar zail oluyor. Bu 5 ayet kerimeyi okuyan Selman Farisi'den rivayet, ömrü uzun olur, günahlar mağfiret olur, ne murad varsa ihsan olur. Daha yazıyor, Beyazıt Bestamiler, Havasül Kur'anlar, kitaplardan Muhammed Hakkı Nazili Hazretleri Efendi Babamızın, ondan sonra yazdım, okuyun. Nereden başladı? Güzel bulunan amel edin. Böyle bir hazine bulunmaz. 364'ten başladı. Ayetlerin okumasına geldim. O arada ilimlerin hepsini okuyamadım. Onlardan istifade edin. Kadın erkek 372'den Eûzü Besmele ile başlıyor. Ondan sonra yalnız orada bazı şartlar var. Her birinin başında herhalde o şartları okuyun yani. Her birinin başında eûzü çekiliyor. Yani bir eûzü normalde yeter ama bunda her birinin başında başlarken eûzü çekiliyor. Hele ki mümkünse 10 kere okunursa olmadı. Bir kere okunması da kafi geliyor. Peşinden 10 esma var. Onların hepsi de kaf ile başlıyor. Ya kahiru, ya kaduru, ya kaviyu, ya kayyumu, ya kabuzu, ya kuddusu, ya kaimu, ya garibu, ya kabile tevbi, ya muktediru. Onda da kafla başlamıyor ama muktedirdeki kaf onun yerine geçiyor. Bütün evliyaullah bunu nakletmişler. Birçok kaynaklardan, kitaplardan dünya kadar yazdım. 372'de başlıyor. Her ayet bittiği zaman 3 kere İsmi şerifler tekrar ediliyor. Ayet bir kere okunuyor. Alimun kadirun ala mavrid. Alimun kadirun ala mavrid. Orada 3 kere yazmış. Ayetle isimleri birbirinden ayırdım. Öyle bir kuvvet geliyor, öyle bir enerji geliyor. Zayıf bünyelere, işte benim çok hastalıklarım acayip. Ondan sonra 372'de başlıyor, 374'te bitiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den 5 ayet-i kerime. Ayrıca tabii sihirlerden korunmak için, üste taşınmak için her biri 10 kaf harfi müstemil 5 ayet-i kerimenin vefk-ı şerifi var. Bu vefk-ı şerifi de 375'te sayfada bu şekilde alimlerin usulü üzere beyan ettim. Burada Arapça rakamlar yazılıyor. Ayet-i kerimelerin efçat hesaplarından, onların kaç kere, binlerce kere tekrarından çıkıyor bu. Bu vefk-ı şerifte efendim toplam cümmel hesabı efçete göre 56.595 olup aşağıda üzerinizde taşımanız için hazırlanan vefk-ı şerif tarh ve kesir, yani işte küsuratları yazma yapılmaksızın sahih bir vefk olarak hazırlanmış, abdestsiz tutmamaya ve taşımamaya dikkat edilmelidir. Aksi takdirde zararı faydasından çok olabilir. Onun için vefk-ı şerif şu şekildedir diye 375'te de beyan ettim. Bu sihir kitabında neler var, daha neler var, daha neler var. Ama ben vakit bulup size anlatamıyorum. Ama siz de okumanız kıt okumuyorsunuz. Hep benden bekliyorsunuz. Onun için teşvik ediyorum. Yazmak da yetmiyor. Ayrıca teşvik ediyorum. Okuyun, amel edin. İki cihan saadetine nail olasınız. Dünya ahiret muratlarınıza nail olasınız. Cümle korktuklarınızdan emin olasınız. Evlerinizde, ocaklarınızda nurla yaşayasanız, huzurla yaşayasınız. Çoluk çocuğunuzun salahını göresiniz. Mürüvvetini göresiniz. Göz aydınlığını göresiniz. Amin, amin, amin. Cennetini, cemalini göresiniz. Rızasına eresiniz. Resul-i Zişan'ın şefaatine erişesiniz. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın usulü için, ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şad olması için, bizden razı olması için, Ravza-i Pak Öttürnak'ında mübarek sem'i şerifleriyle bizlerin salavatlarını dinleyip bize salavat-ı şerife okuması için. Buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, Gazze'nin kurtuluşu için, Yahudi'nin kahri için, Netanyahu'nun devrilmesi için, bir an önce Müslümanların izzet bulması için, Myanmar, Doğu Türkistan'da bütün esirlerin kurtulup aileleriyle buluşması için, cümle belaların refi için, cümle hayırlı muratlarımızın husulü için, Fatiha-i Şerife'nin niyetle okursa onun için El-Fatiha.

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder Sohbet programını sundu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Kardeşim, mektubat sana demiyor mu ki inne ihtase şeyin fit tarikati leyse bi ehvene min ihtase şeyin fi şeriatı? Mektubat demiyor mu bunu? Ha şeriatta bir şey uydurdun, akşamın farzını dörde çıkardın, sabahın farzını üçe çıkardın, ha orucu 31 güne çıkarttın, ha zekatı 40'ta 3'e çıkarttın. Şeriatta bir şey yapmak ne kadar tehlikeli? Tarikatta bir yenilik çıkartmak ondan aşağı değildir diyor. Sana rabıta devam edecek bana demiş. Sen ne kıpırdaşıyorsun ya? Efendi Hazretlerine hıyanet olursa bu şeriatı bozmak olur. Tarikatı bozmak, şeriatı bozmak. Şeriatı bozmak bu nereye kadar gider? Bu Gazze'ye kadar gider. Neden? Sen burada birlik, bütünlük içinde, ehl-i sünnet üzere, istikamette kalpler bir. Yahudi gibi mi olacağız ya? E şimdi 30 kişi, 40 kişi biz bir yere gelip de biz aynı kalple, aynı rabıtayla, aynı teveccühle, aynı hatmi hacekende rabıta üzere bir dua yapamadıktan sonra Filistin nasıl kurtulacak ya? Sen burada 30 kişi, 40 kişi kalpleri birleştiremedik ya. Kime birleştirelim dedik? Efendi de birleştirelim dedik kardeşim. Yanlış mı dedik, yalan mı dedik? Kime davet ettik ya? Kime davet ettik? Biz ölüyoruz gidiyoruz ya. Ne işimiz var? Rabıtayı sulu bırakanlar bilin ki hiçbir şey değişmeyecek dedi. Değişmeyecek diyenin en yakınları ne yapıyor şimdi? Babalarına, dedelerine de iftira yaparaktan bu iftiraya ne gerek var? İftirayla nereye varacaksınız? Nereye varacaksınız? İleride proje var. Rabıtanın suluk alması lazım. Niye? Birine montelenecek o. O biri kim? O biri dış güçlerin hazırladığı ve dinler arası diyaloğa yardım edecek ve ekümenik projesini kolaylaştıracak. Tarikat derslerini 5000'den 1000'e indirecek. Dikkat et. Ve böylece şalvar, cübbe, çarşaf şart değil. Böyle bir ılımlı cemaat tim peşindeler. Bu uzun soluklu bir mücadele. Bugün Efendi'nin rabıtasını alırsak sağlama, Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi'ye kadar Efendi'nin yetiştirdiği ihvanından ordular ulaşacak. Ulaşır, niye ulaşmayacak? Biz yaşamasak da talebe okutuyoruz, o okutuyor, o okutuyor. Rabıtası Efendi'ye devam eden birçok medreselerimiz var. Burada binlerce talebe ulum var. Bunlardan ne cevherler çıkacak inşallah. Ama rabıta Efendi'ye devam ederse, çünkü Efendi buyurdu ki benim nispetim Mehdi'ye kadar ulaşacak. Bu da Efendi'nin sözü. E neyle ulaşacak? Rabıta koparsa nasıl ulaşacak? Efendi'nin nispeti ne demek? Rabıtası demek. Nispet demek, bağlantı demek. Efendi ile bizim bağlantımız nereyle? Rabıtayla. E benim nispetim Mehdi'ye ulaşacak. Bunu kaç kişi duydu kulağına? Rabıta bana devam edecek, ben kendim duydum. E o zaman burayı sağlam tutacağız. Ne alakası var Filistin'den Gazze'yle, deme. Bu işin Hazreti Mehdi'nin ordusuyla bile alakası var. Eğer ki Efendi benim nispetim Mehdi'ye ulaşacak dediyse, bu haktır. Peki ne demek istedi? Bana bağlı olanlardan, benim medreselerimden, benim kapımın adamlarından Hazreti Mehdi'ye ordu gidecek dedi. Bunun başka manası var mı? Efendi Hazretleri fiziken yetişemedi. Fiziken yetişemediğine göre ne olması lazım? E sizin aklınız almıyor mu? E bu cemaat nasıl yetişecek? Efendiden koparırsan bunu Hazreti Mehdi'ye nasıl gelir? Ne Hazreti Mehdi'ye ya? Efendiden rabıtası kopanlar birkaç zaman sonra ne tarikat dersi yapabilecek hale gelir. Allah muhafaza, batıla gitme durumu da var. Ben bir rüya gördüm. Efendi Hazretleri'nin vefatından İki gün sonra, ya ikinci gün ya iki gün sonra. O rüyayı şimdi anlatmıyorum. Çok acayip bir rüya. Net gördüm ve uyanır uyanmaz yatakta oturdum. Eyvah, gitti bu iş dedim. Bu rüyamı özelde anlattım. Özelde anlattım. Kaç tane şahidim var. İkinci günü gördüm. Bu tehlikelerin çoğunu gösterdiler. Ha bu maalesef de oraya doğru da gidiş görülüyor. İnşallah Allah ıslah eder, hidayet eder, rabıtada tevhid nasip eder, teveccüh kıblemizin, yöneliş kıblemizin bir olmasını nasip eder. Böylece Allah bize yardım eder. Yahudi gibi tahsebum cemiyan, sen onları birlikte görürsün zannedersin ama ve kulubum şetta, kalpleri darmadağınıktır. Kalpleri darmadağınıktır. Şimdi ben bir resim görüyorum. Yağmur duasında bir resim görüyorum. Şurasında bir resim görüyorum. Bana resimler gösteriyor arkadaşlar. Ben o resimlere bakıyorum. Oradaki kelli felli hoca efendilerin kalpleri dağınık. Birinin rabıtası efendide, birinin rabıtası falan efendide, birinin rabıtası başka bir yerde, biri başka bir dertte, biri başka bir dertte. Halbuki hepimizin derdi şu medreselerde, şu talebelerin, Efendi Hazretleri'nin muhabbetiyle, sevgisiyle, menkıbeleriyle, efeizlerle, dolu bereketlerle yetişip de Hazreti Mehdi'ye karşı, şu Yahudi'ye karşı bir İslam ordusu yetiştirecek alimler yetiştirme merkezi değil mi burası ya? E senin kalbin beraber otururlar ama Habibim öyle zannetme, kalpleri darmadağındır. Buyurulduğu bir noktada ise senin merkezin. Ne yardım bekliyorsun Allah'tan? Ne yardım bekliyorsun? Efendisi kaç kere demedi mi? لَتَأْمُرُونَ لَبِالْمَعْرُ İyiliğe emredeceksiniz, hadis-i şerif. وَلَتَأْنَوْنَا الْمُكَرِ Kötülükten ne edeceksiniz? Şimdi burada bir yanlış var, buna dur diyeceksiniz. Bir şey rahatsızlık var, bu yapma kardeşim diyeceksiniz. Kadın hocaysa da, erkek hocaysa da, kimin kızıysa da, kimin geliniyse de. Bize ne ya? Efendi Hazretleri herkese doğruyu söyledi ya. Kim kırılırsa darılsın ya. Peki ev, yok siz iyiliği emretmezseniz, kötülükten ne etmezseniz, yüzlerce binlerce hoca yetişmiş, yazıklar olsun çıkıp tabi ya yanlış yapmayalım arkadaşlar, efendiye hainlik yapmayalım demezseniz veyahut diğer şerahsızlıklar görmezse reddiyor. لَيُسَلِّطَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ Allah en kötülerinizi başınıza musallat edecek. فَيَدْعُوا خِيَارُكُمْ O zaman en iyileriniz üçler, beşler, yediler dua etmiyor mu? Şu anda kafs yok mu dünyada? Dua etmiyor mu? Şu anda ebdel kırklar yok mu? Sahih hadis. Fî küllü karni min ümmeti sâbikûn. Her asırda sâbikûn var. Ve umul büdelâ ve sıddîkûn. Büdelâ kırklar demek, ebdel. Onlar sıddıktırlar diyor. Şu anda dünyada sıddıklar yok mu? Var diyor hadis-i şerif. Bîm yumtarûn. Yağmurlar onların ümmetine yağdırılıyor. Bîm yurzakûn. Rızıklar onların ümmetine gönderiliyor. Ve bîm üdfeül belâ an ehl ardî. Yer halkından belalar, toptan bela, bütün insanlık bitecek. O belalar onlar vesilesiyle hürmetine def ediliyor. Bu ayet kerimede de bunun delili var. وَلَوْ لَا دَفْءُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضًا بِبَعْضٍ فَسَدَتِ الْاَرْضِ İyilerin hayrıyla, kötülerin şerrini, Allah'ın savuşturması olmasaydı, yeryüzünün tümü birden fesada uğrayacaktı. Şu anda Gazze'de su bulunmuyor, şu bulunmuyor, bu bulunmuyor. İstanbul'da da bulunmayacaktı. Ankara'da da bulunmayacaktı. Mekke'de de fesada uğrayacaktı. Kimse ömre de yapamayacaktı. Kimse gidecek, Resulullah ziyaret edecek, kimse güç bulamayacaktı. Bütün dünyayı fesada göndermediysem Allah buyuruyor, iyilerin hayrı hürmetini. Peki tamam, bu kırklar, bu yediler var mı? Var, yok desek hadisi inkar olur. Kutup kavs var mı? Yok desek hadisleri inkar olur. Var. Bunlar ya Rabbi, bir ay daha devam et, Yahudi vursun. Böyle mi dua diyor? Haşa! Bunlar dua etmiyor mu dursun diye? Niye kabul olmuyor acaba? İşte sır. İyiliği emretmezseniz, kötülükten ne etmezseniz, herkes zaviyesine çekilirse, herkes mağarada ibadete çekilirse, herkes ben medresemden çıkmam bana ne derse, işte o bana nenin faturası Gazze'de patladı, Filistin'de patladı ama orada kalmaz o. Sana daha ne yapacaklar? Namaz yok, abdest yok, cemaatle namaz yok. Cemaatle namaz yok. Ya ben namazsız, abdestsiz, ateistiz, komünist, feministe ne anlatayım kardeşim ya? Hepsinin kalpleri darmadağın olmuşlar ya. Allah yardım eder mi derdi Efendi Hazretleri ya? Etmez derdi. Etmez abi. Bir birleşelim ya. Bir rabıtayı tevhid edelim. Önce bir rabıta birliği sağlayalım. Ondan sonra tevbe edelim. Tövbe. Kim tövbe edecek? Biz tövbe edeceğiz önce. Hele bir biz tövbe edelim ya. Ya bizden başladı, bu ateş bizden çıktı, döndü bizi yaktı derdi Efendi Hazretleri. Biz bir tövbe edelim, bakın iş değişecek ya. Neden? Ya arkadaş, bizim dua Efendi Hazretleri'nin Yuşa Aleyhisselam'a gidiyorduk gecenin üçünde. Ondan sonra İsmet Baba'ya gidiyorduk, Efendi Baba'ya gidiyorduk. Fatih Camisi'nin sol mahfilin altında Efendi Baba'nın oturduğu yerde gidiyorduk. Gece yarısı üçte gidiyorduk. Ne belalar yağıyordu. Kıbrıs. Ne hiç kazanılacak bir durumu yok. Erbayne girdi Efendi Hazretleri İsmail'de. 40 gün çıkmadı camiden. Erbayne. Ben çocuktum. 9 yaşımdaydım. 8-9 yaşımdaydım. Camideydim o zaman ben 7 yaşımdan beri. 9 yaşındaydım. Hep Efendi Hazretleri odasına orada giriyordum, çıkıyordum. İhsan Efendi'ye de dedi, sen de çıkmayacaksın 40 gün dedi. Orada erbayın yaptılar. O zaman öyle kalorifer, marifer, sobayla ısınıyorlardı. Ha, ne oldu? Nasıl oldu Kıbrıs? Acayip bir Evliyaullah'ın bütün ruhları, tasarrufları anlat anlat bitmiyor. Yani, dua ne zaman kabul olur? Erbayın yap, şunu yap, Hatma Acakan oku. Bir Hatma Acakan'ın peşinden yapılan dua asla reddedilmez diyor. Bütün meşayih ittifak etmiş. Hatmi Şerif'in sonunda yapılan dua, Seyyid Maliki Hazretleri ki, Bâlevi tarikatından Nakşi dedi, geldi Efendi Hazretlerine ne dedi Hatmi Şerif'ten evvel? Ne olur dedi, bu Hatmi Şerif'i benim, ben bir niyet tuttum. Sizin Hatmi Acakan'dan sonra dua reddolmaz dedi. Benim niyetimi okuyun dedi bunu. Tamam dedi Efendi Hazretleri, ona dua etti. Yani, bu kadar Hatmi Acakan okunuyor. Ama kalpler dağınık olursa, emri bil maruf kalkarsa, yanlışa yanlış, efendinin oğlu da olsa yanlışsa yanlış, torunuysa yanlışsa yanlış, kızıysa yanlışsa yanlış, geliniyse yanlış. Efendi Hazretleri babasını, oğlunu, kızını saymadı. Ben şeriata bakarım, yanlışı söylerim dedi. Hoca efendiler de böyle yaparsa, kalpler birleşirse, bir dualar birlikte yapılırsa, herkesi başka bir şey düşünüyorsa, birbiri hakkında felâ yüstecâbü lehum. Evliyanız dua yapsa kabul olunmaz.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerimiz, Fatih Çarşamba sırtlarında Yavuz Sultan Selim Camii'nden hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Bugünkü dersimizin konusu Devleti Aliye'nin 10. Şeyhülislamı İbni Kemal Paşa Hazretleri'dir. İbni Kemal Paşa'nın en bariz özelliği kıymetli kardeşlerimiz, Devleti Aliye'nin en çok eser yazan, ardından en çok telif bırakan Şeyhülislamı olmasıdır. Niçin buradayız? Niçin buradayız? Çünkü Yavuz Sultan Selim Camii'nde hemen ardında caminin efendim banisi sayılan, gerçi vefatının ardından oğlu Kanuni yaptırmıştır ama başlangıç itibariyle banisi sayılan Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesi de buradadır. İbni Kemal Paşa Hazretleri Yavuz Sultan Selim döneminde Şeyhülislam olmamış. Kendi vefatından 5 sene sonra Kanuni döneminde Şeyhülislam olmuştur. Yavuz Sultan Selim'le alakası şundan dolayıdır. Ondan sebep buradan çekim yapmayı uygun gördük kıymetli kardeşlerimiz. Kendisi İstanbul Kaz Askeri iken Mısır seferi dönüşünde Yavuz Sultan Selim Han'ın yanından giderlerken çamurlu bir yer, atının ayağından sıçrayan çamurlar Yavuz gibi haşmetli, haşmetme ağab bir hükümdarın kaftanını kirletmiş. Her ne kadar İstanbul Kaz Askeri de olsa İbni Kemal Paşa bir çekinmiş haliyle, bir korkmuş, bir çekinmiş. Yavuz Sultan Selim Han ne kadar büyük bir sultan ki, demiş ki, ulema ayağından sıçrayan çamur bize ba'isi mefharettir, bize övüç kaynağıdır efendim. Bu kaftanı vefatımın ardından türbemin üstüne assınlar, ulema ayağından sıçrayan, üzerinde ulema ayağından sıçrayan çamurun olduğu bu kaftanla biz Allah katında övünürüz demiş ve bugün türbesinin üzerinde o kaftan yani İbni Kemal Paşa Hazretlerinin atının ayağından sıçrayan çamurun üzerinde eserleri olan kaftan Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesi üzerindedir. Bakınız olaya ki İstanbul kaz askeri olan bir zatın atının ayağından sıçrayan çamuru kendisine Devlet-i Aliye'nin padişahı devletin topraklarını 8 senede 2,5 katına çıkarmış. Böyle cevval, dünyada eşi benzeri bulunmayan bir sultan İstanbul kaz askerinin, İstanbul kadısının demektir yani, kendi değil atının ayağından çıkan çamurla bu şekilde tevessülde bulunmuş çok yüce bir sultandır. Allah-u Teala bu zatların şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Asıl ondan önce aklımızda olması gereken bu zatların fikir dünyasına bugünün modern zihniyetiyle bulanmış beyinleri de o zatların fikir dünyasından nasiplenmek efendim nasipdar eylesin. Çünkü bu zatlar büyük zatlardır. Onların bakın hayal dünyasına, fikir dünyasına, itikat dünyasına bakınız. Bir de bugünün modern zihniyetiyle kirlenmiş dünyaya bakınız ki bir alimin atıp efendim atının ayağından çamur sıçrayacak devlet başkanının kaftanına, devlet başkanı da bunu yarın ahirette şefaat dinleneceğim diye kabrin üstüne koyduracak. Bugün böyle bir şey olsa kahkahalarla gülünecek bir haldedir. Ama işte Devlet-i Aliye'nin Osmanlı'nın niye büyük olduğunu anlamak için hepimize çok güzel bir misaldir kıymetli kardeşlerimiz. Onların itikat dünyası nasılmış? Bir de bugün biliyorsunuz bazı kendini bilmezler çıkıp yakın zamanlarda görmüşüzdür. Kur'an'ın bazı sözleri acaba Allah kelamı mıdır değil midir diye ilahiyatlarda hocalık yapma payesini elde etmiş zevatın olduğu bu dünyada. Elbette ki halkımızın maalesef dimağları bunlarla zehirlenen bir dünyada. Efendim niye yağmur yağmıyor, niye barajlar boş demenin çok manası yoktur. Allah-u Teala bizi bu kadar rahmet etmesi bile büyük bir nimettir. Bakın ecdadımız dönemindeki değil halk, değil çoban, değil avam-ı nas bir insanın devlet başkanının bile itikadı, ulema-i hürmeti neymiş, nasılmış? Bir de bugün bizim ağlanacak halimize bakınız ki Allah-u Teala elimizden tutsun, cümlemize yardım eylesin. Amin. İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin demiştim başta en bariz özelliği, en çok telif sahibi olan Şeyhülislam olmasıdır ki eserleri hakkında 200'den fazla rakam zikredilmektedir. Yakın zamanda Resaili basılmıştır. Bütün risalelerini cem edip efendim İstanbul'da bulunan bir Arap arkadaşların kurduğu yayın evi tarafından basılmıştır bütün risaleleri. Orada bile sadece 114 tane risalesi mevcuttur İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin. Daha sonra Yavuz döneminden sonra, Yavuz'un vefatının ardından 5 sene sonra Kanuni döneminde 1525'te de Şeyhülislam olmuştur. Onun hayatından bahsetmek için Yavuz Sultan Selim Camisi'nin avlusunda bulunmaktayız kıymetli kardeşlerimiz. İnşallah güzelce anlatmaya muvaffak oluruz. Allah-u Teala bu zatların izinden gitmeyi cümlemize, neslimize, bunların fikirleriyle efendim donanmamızı, mücehhez olmamızı, dünya bu şekilde dünyamızı da ahiretimizde mamur kılmamızı nasip eylesin. Amin diyerek başlamış olalım.

Zaman inkata ameluhu, ameli biter, ameli kesilir, amel defteri artık yazmaz. İlla min selas, üç şey müstesna. Üç şeyden ötürü hala vefat etse de kendisine sevap yazılır. Efendim, nedir onlar? Sadakatin cariyetin, devam eden bir sadaka. Efendim, ardından bir hayır eseri bırakmıştır ve oradan insanlara bir fayda hasıl oluyordur. İşte bu vefat etse de vakfa para vermiştir falan vakfa, oradan efendim fakirlere, muhtaçlara yiyecek veriliyordur. Ya da eser bırakmıştır işte, eserleri okunuyordur, yol yaptırmıştır, köprü yaptırmıştır, aşevi yaptırmıştır vesaire. Kişi ölse de, ya da adam yetiştirmiştir. Efendim kişi ölse de ya ondan gelecek sevaplar hala sağ tarafında yazılır gibi o sevaplardan nasiptar olur. İki, ve ilmi yuntefe'u bih, ve kendisinden menfaatlenilen bir ilim. İşte bakınız, bu kadar eser yazmış, ardından bugün hala okunmakta ki ileride bahsedeceğiz. Yakın zamanda 9 ciltlik tefsiri basılmıştır İbn Kemal Paşa Hazretleri'nin. Üçüncüsü kıymetli kardeşlerimiz, ve veledin salihin yed'u leh, ve kendisine ardından dua eden salih bir çocuk ki Allah-u Teala cümlemizin evlatlarını ardından bize sevap getirecek, ardından bize nadanlık, pişmanlık oluşturacak çocuklardan değil de ardımızdan sevap getirecek çocuklardan eylesin. Amin. Arkamdaki kadraja girdiğinden sebep kısaca bahsetmek isterim ki Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinin Haliç tarafında, aşağı tarafta torunlarından Sultan Abdülmecid Han'ın türbesi vardır. Risale-i Kutsiye isimli kıymetli eserinde Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kutsesi Ruh Hazretleri, "Zeval bulmaz cihan durdukça ey can, bu şeyhin şahı cihan Abdülmecid Han, dünya devam ettiği müddetçe bu zatın saltanatı da devam etsin, devam eder" diye vasfettiği, dua eylediği birçok eserler bırakmış. Sultan Abdülmecid Han'ın türbesi vardır arkamızda. Türbesinin üstünde Sad suresinin 50. ayeti kerimesi çok güzel bir dua mahiyetinde yazılmıştır. Cennetu adnin müfettehaten lehumul ebvab. Onlar için, o cennetlikler için, kendileri için kapıları ardına kadar açılmış adin cennetleri vardır diyerek çok tatlı bir dua mahiyetinde türbe giriş kapısının üstünde asılıdır. Allah-u Teala bu duanın zımmına Sultan Abdülmecid Han'ı, büyük dedesi Yavuz Sultan Selim Han'ı, bugün kendisinden bahsetmek istediğimiz İbn Kemal Paşa Hazretleri'ni ve onların zımmında biz efendim ardından kırık ayaklarla topal bir şekilde sekmeye devam eden biz torunlarını da bu duaya Allah-u Teala dahil eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Devlet-i Aliye'nin 10. Şeyhülislam'ı sayılan İbn Kemal Paşa Hazretleri'nin doğum tarihi 15 Mayıs 1469'dur. Doğum yeri hakkında kesin bir malumat yoktur. Edirne ya da Tokat'ta doğabileceği ihtimali kaynaklarımızda mezkurdur, zikredilmektedir. Efendim, babasının adı Süleyman Çelebi'dir ki bu babası Süleyman Çelebi Sultan Fatih devrinde İstanbul'un fethine katılmış. Yani Ni'mel Ceyş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ni'mel Ceyş, o ne güzel ordudur diye vasfettiği ordunun efendim mensuplarındandır. Kendisine niye asıl adı Şemseddin Ahmet'tir? Kendisine niye İbn Kemal Paşa diyoruz? Çünkü babasının babası, yani dedesi Kemal Paşa, o da Sultan Fatih devri komutanlarından ve Sultan Fatih'in oğlu, kendisinden sonra padişah olacak ikinci Beyazıt, yani Beyazıt-ı Veli'ye lalalık yapmış Kemal Paşa'dır. İşte bundan dolayı Şemseddin Ahmet'e onun torunu manasında İbni Kemal Paşa ya da Kemal Paşa Zade ya da Kemal Paşa oğlu isimleri verilmiştir. Bu dedesi dediğimiz Kemal Paşa da torunu İbni Kemal Paşa'nın, yani Şemseddin Ahmet'in doğumundan bir yıl kadar sonra 1470'li yıllarda vefat etmiştir. Ve eski odalar civarına gömülmüştür. Bu eski odalar dediğimiz yer kıymetli kardeşlerimiz bugün İBB binasının karşısındaki Şehzadebaşı Camii'nin
hemen karşısında, yani bugün belki İBB binası veya biraz daha ilerlerde olabileceği düşünülen eski odalar ki Yeniçerilere yapılmış

0: askeri binalı odalar idi. Oraya metfun bulunmuşlar. Sonradan babası vefat ettiğinde o da oraya metfun bulunmuştur. İbni Kemal Paşa rahmetullahi aleyh, Umera ailesine sahip birisi olarak Amasya'da tahsil hayatına başlar. Kur'an-ı Kerim'i ezberler. Amasya'da yine Farsça, mantık gibi ilimleri tahsil ettikten sonra 2. Beyazıt Han döneminde 6 bölük sipahisi olarak askeri bir vazifeye tayin edilir. Hayat hikayesi hakkında ilginç bir kıssa, hatta kıssa değil vaka vardır kıymetli izleyenlerimiz. Kendisi önce askerdir. Evet, yanlış duymadınız. İbni Kemal Paşa gibi şanlı büyük bir Şeyhülislam askeri bir vazifeden daha sonra ilmiye sınıfına geçmiştir. Şöyle ki ben bu kıssayı, bunun hakkındaki bu size bahsedeceğim kıssayı 2004 belki 2005'li yıllar olabilir. Bir Türkçe eserde Osmanlı'daki ilim hayatından bahseden bir eserde okumuş. Çok hoşuma gitmiş, çok etkilenmiş idim. Şeyhülislamları yazarken de 2017 yılında Lale Gül dergisine Taşköprüzade'de bunu tafsilatıyla gördüm. Size nakletmek istiyorum. Evet, İbni Kemal Paşa 2. Beyazıt Han'ın ordusunda, yani Sultan Fatih'in oğlu Beyazıt'ı Veli ile kaplı 2. Beyazıt Han'ın ordusunda asker olmuştur. 6 bölük sipahisidir. İlmiye yoluna geçmesi ilginç bir olayın eseri olarak gerçekleşmiştir. Şöyle ki kendisi efendim bir Balkanlara doğru bir sefer esnasında Filibe'de bir askeri istişare toplantısı yapılır. Bu toplantı esnasında yanlarında Halil Paşa'nın oğlu kıymetli ve büyük vezir İbrahim Paşa bulunmaktadır. Onun daha başka önemli bir şahıs daha vardır. O da Yunanistan Fatihi Evrenes Gazi'nin torunu, meşhur akıncı Evrenes oğlu Ahmet Bey de beraberlerindedir. İbni Kemal Paşa'nın ifadesine göre böyle zatların bulunduğu mecliste ben her zaman böyle efendim esas duruşta durur ve onlara hürmetlerimi, tazimlerimi asla eksik etmezdim demektedir. Böyle bir askeri istişare toplantısı esnasında Filibe'de olur. Kıymetli izleyenlerimiz, bu da tabii üzücüdür bizim için. Tabii çoğumuzun umurunda maalesef olmamıştır ama topraklarımız biliyorsunuz 100 sene önce birçoğunu kaybetmişizdir. 100 sene önce, yani mihenk noktası açısından söylüyorum. Filibe bugün Bulgaristan'ın ikinci büyük şehridir. 450-500 sene bizim yönettiğimiz topraklardır. Bunu da parantez içinde belirtmek isterim. Bu şu an bugün Bulgaristan sınırları içerisinde olan bu Filibe'de, o zaman bizim toprağımız tabii, bir toplantı yapılmakta. İşte böyle bir mecliste istişare yapılırken üstü başı çok da böyle şahşalı olmayacak, biraz eski püskü diyebileceğiniz bir kıyafet ile içeri birisi girer ve hemen o vezir İbrahim Paşa, efendim Evrenes oğlu meşhur akıncı Ahmet Bey ayağa kalkarlar ve onu, o gelen kişiyi baş köşeye oturturlar ve bir şeyler konuşur, istişare ederler. Ama İbni Kemal Paşa hayretler içerisindedir. Çünkü şunu bilmektedir ki bu kadar büyük kişilerin olduğu bir mecliste bu üzeri çok da efendim şahşalı durmayan kişi kim ola ki bunların da önüne geçmiştir. Hemen yakınlar bir arkadaşına der ki kimdir bu zat? Derler ki Filibe müderrisi Lütfi, Molla Lütfi. Ne kadar maaş alır? 30 akçe. Allah Allah der, bu kadar büyük zatların olduğu mecliste bunu nasıl baş köşeye oturttular? O arkadaşı der ki bu büyük bir alimdir, Molla Lütfi. Bu zatlar kendisinin arkasında olmasına asla izin vermezler. Molla Lütfi efendim ayağa kalkmayın dese de bu efendim vezir ve komutan buna asla izin vermezler. Hürmette ve tazimde ulemaya asla eksiklik göstermezler demiştir arkadaşı. Ve İbni Kemal Paşa'nın orada fikir dünyası değişir. Der ki, şöyle düşünür, kendi böyle düşündüğünü, böyle anlattığını Taşköprüzade nakletmekte kıymetli kardeşlerim. Der ki ben ne kadar çalışsam şu askeri rütbede şu bahsettiğim komutanların zirvesine çıkamam. Ama gayret edersem bu alim gibi olabilirim der. Ve kıymetli kardeşlerim, Balkanlara çıktığı o sefer dönüşünde Filibe'de Molla Lütfi'nin yanına gelir. Molla Lütfi sonra Edirne'de Fahrettin Acemi Hazretleri'ni sizlere arz ederken, hayat hikayesini anlatırken çekim yapmış olduğumuz o Darül Hadis Medresesi, müderrisi bugün cami orası. Orada Molla Lütfi'yi bulur ve askeri rütbesinden istifa ederek ilmiye yoluna geçer ve orada ilk olarak işte ilim tahsilinden sonra Şerhul Metali'yi haşeyleriyle beraber okur ve ilmiye yoluna girmiş olur İbn-i Kemal Paşa Hazretleri. Yavuz Sultan Selim Han döneminde verdiği bir fetvasıyla şöhreti daha da artmıştır Kemal Paşa Zade rahmetullahi aleyhin. Şöyle ki, itikadi görüşlerinden ve Anadolu'daki Türk beyliklerini kendi topraklarına katmak için baskılar yapması, bunun artması ve Anadolu coğrafyasında bu nezih topraklarda, Sünni akidesine sahip topraklarda Şii propagandalarını artırmalarından dolayı Şah İsmail'e karşı sefer yapmak istiyor idi Yavuz Sultan Selim Han. Kendisinin camisinde bulunuyoruz. Aleyhir Rahmeti vel Gufran Hazretleri. Bu dönemde Şah İsmail, dersimin bizim başında zikrettiğim bugün 114 tane risalesinin bir araya getirilmesiyle yakın zamanda basılan Mecmu'u Resail-i İbni Kemal Paşa, İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin bütün risalelerinin bir araya toplandığı eserde 84. risale olarak efendim mevcut bulunan bir risale vardır. Risale fi hakkı Şah İsmail, fi hali Şah İsmail ve etbaihi, Şah İsmail'in durumu ve ona tabi olanların durumu adıyla yazılmıştır. Bugün biz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hilafetini kabul etmeyenlere müptedi, yani bid'at ehli, ehli sünnetten hariç desek de Yavuz Sultan Selim Han döneminde İbni Kemal Paşa işte bu eserinde kaynaklar vererek bunların küfrüne ve bunlarla yapılacak savaşın cihat olduğuna fetva vermiş ve Yavuz Sultan Selim döneminde yıldızı daha çok parlamıştır. Bunun üzerine kendisine ilerleyen vakitlerde Edirne kadılığı ve 1516'da da Anadolu kazaskerliği verilmiştir. İşte dersimizin yine baş taraflarında Yavuz Sultan Selim Han'ın kaftanına İbni Kemal Paşa'nın atının ayağından çamur sıçraması ve bu kaftanın türbesinin üzerine asılmasını vasiyet etmesi durumunu anlattığımız olay, 1516 yılında Anadolu kazaskerliği makamına erdikten sonra Mısır seferinde Yavuz'a eşlik ederken vaki olmuş bir hadiseydi İbni Kemal Paşa Hazretleri açısından. İbni Kemal Paşa rahmetullahi aleyh, Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1526 Mayıs'ında Zembilli Ali Efendi vefat ettikten sonra Şeyhülislamlığa getirilmiştir bu kıymetli zat. Kıymetli izleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, malum haliniz, sadece Şeyhülislamlığı anlatmak istemiyorum. Bu zatları anlatırken kültür tarihimizden efendim önemli noktalara da değinmek istiyorum. Programlarımda gördüğünüz üzere Yavuz Sultan Selim Han'ın camisinde bulunmamız hasebiyle bu kıymetli caminin kitabesini de size arz etmek isterim. Dediğim gibi cami Kanuni Sultan Süleyman tarafından, yani oğlu tarafından babası adına yaptırılmıştır. Ne güzel oğul, ne güzel evlat, babası adına cami yaptırmış. Kitabe şöyle başlamakta kıymetli kardeşlerim. Emera bin Şai Hazel Cami'i Şerif, bu kıymetli caminin efendim inşasıyla inşasını emretmiştir. Kim? Sultanul A'zamul Ekram, en kıymetli ve yüce olan padişah. Seyyidü Selatinil Arabi vel Acem, Arap ve Acem sultanlarının efendisi, seyyidi. Malikül Berreyn vel Bahreyn, karaların ve denizlerin hakimi. Hadimül Harameyn Şerifeyn, ikinci satıra indim kıymetli kardeşlerim. Kıymetli iki haremin, yani Mekke ve Medine'nin hizmetçisi. Bu vasıf, sıfat ilk defa Yavuz Sultan Selim Han döneminde ona verilmiştir kıymetli kardeşlerim. Kısa, belki birçoğunuzun malumudur. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Mekke-Medine fethinden ve hilafetin Osmanlı'ya geçişinden sonra sefer esnasında bir camide bulunur cuma namazında. Namazı kıldıran kişi hutbede efendim Hakimül Haremeyn-i Şerifeyn, o iki harem saha, Mekke ve Medine'nin hakimi diye Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim Han'ı met edince Yavuz Sultan Selim, Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn diye düzeltilmesini istemiş. Yani Haremeyn-i Şerifeyn'in hakimi değil, haşa, hizmetçisi sıfatını kendisine kendi atletmiş, vasfetmiştir. Hatta kıymetli kardeşlerim, Osmanlı asla Mekke Medine'ye bayrak dahi, sancak dahi asmamış. Bu topraklar üzerinde biz bayrağımızı hakimi gibi dalgalandıramayız demiş. Ta ki efendim Lavrens'in Arap dünyasını bizden koparma adına yaptığı ajanlık faaliyetleri dönemine kadar böyle bir sancak asmak, bayrak asmak dahi onlar edebe mugayir görmüşler, bu yüce sultanlar. Efendim, bugün Arap kralları bu sıfatı kullanırlar. Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn, asıl ilk bu sıfatın sahibi Yavuz Sultan Selim Han'dır. Devam ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Kimdir o? Sultan İbni Sultan, Sultan oğlu Sultan, Sultan Selim Han, Sultan Selim Han'dır. İbni Sultan, o da Sultan'ın oğlu. Kim onun babası? Sultan Bayezid Han. Babası Sultan Bayezid Han'dır. Yani Fatih'in oğlu, ikinci Beyazıt'ı kastediyor. Beyazıt Veli'yi. O da İbn-i Sultan. O da Sultan oğludur. Ebul Fetih. Burası çok etkileyicidir kıymetli kardeşlerim. İkinci Beyazıt da kimin oğludur? Ebul Fetih'in, Sultan Ebul Fetih'in oğludur. Ne demek? Fetih'in babasının oğludur. Yani 21 yaşında İstanbul'u fethederek İstanbul Fatihi olmuş. Bakın lakabına Ebul Fetih, Fetih'in babası. Sultan Mehmet Han, Sultan Mehmet Han, Fetih'in babası sayılan Sultan Mehmet Han'ın oğlu, 2. Beyazıt'ın oğlu Sultan Selim Han bu kıymetli camiyi yaptırmakla, inşasıyla emretmiş. Efendim dua ediyor. Halladallahu mülkehu ve sultanehu. Allah-u Teala onun mülkünü ve saltanatını baki kılsın. İlâ yevmil kıyam. Amin. Temme zâlike. İşte bu caminin inşasını emretmiş. Kanuni döneminde olmasına rağmen camiyi Yavuz yaptırmış gibi oğlu Kanuni efendim kitabe yazdırmıştır. Temme zâlike l'imâratul mübâreke fî gurreti şehri muharremil haram. Haram olan Muharrem ayının başlarında lisenetin tis'in ve işrine ve tis'imiyeti hicri 929 yılının Muharrem ayının başında tamamlandı ki bu da miladi olarak Aralık 1522'ye denk gelmekte, tekabül etmektedir. Taşköprüzade İbni Kemal rahmetullahi aleyhin geldiği ilmi seviyeyi anlatmak için şöyle bir ifade kullanır. Kendisi kendisinden önce gelen alimleri unutturmuş seviyeye çıkmış bir zattır der. Daha genç yaşında efendim Seyyid Şerif Cürcani ve İmam-ı Taftazani gibi iki derin alimin, ilimde umde alem sayılabilecek iki derin alimle kıyas edilir hale gelmiştir İbn Kemal Paşa. Kıymetli kardeşlerimiz, burada bir nükteye değinmek isterim. Bakınız Yavuz Sultan Selim ve Kanuni ne kadar yüce padişahlar ama kendi dönemlerinde ki ilim ehli, efendim Zembilli Aliler, İbn Kemal Paşalar, kendisinden sonra gelecek Ebu Suudlar, bunlar çok kıymetli alimler, çok büyük zatlar. Bu zatların döneminde böyle yüce padişah olmak var. Bir de 2. Abdülhamid'i bir düşünün. İşte 2. Abdülhamid'in büyüklüğü buradan gelmektedir. Çünkü dönemi kahd-i rical dönemi, adamsızlık dönemidir. Öyle bir dönemde devleti 33 sene ayakta tutmak gerçekten büyük maharet isteyen bir iştir. Bunu da anekdot olarak aktarmak istedim. Hatta İbn Kemal Paşa'nın büyüklüğü hakkında öyle bir sözler de vardır. Mesela şöyle denir. Kendisi ne? El-Muallimul Evvel, Osmanlı Devleti'ndeki ilk üstad, talebesi Ebu Suud'a El-Muallimul Sani, ikinci üstad vasıfları da verilmiştir. İbn Kemal Paşa Hazretleri hakkında şu önemli notu da aktarmak isterim. Kendisinden önce fakihlerin sınıflandırılmasında efendim mutlak, mukayyet gibi ikili bir tasnif var imiş. Ama İbn Kemal Paşa bir eserinde, Risale'sinde eserinde efendim çocukların çocuklarına bırakacağı vakıfın, vakıf mallarının acaba kızın çocuklarına da dahil olur mu, olmaz mı hakkında yazdığı bir risalesinde bu konuda Hanefi mezhebindeki fukahayı sayar ve bu fukahanın görüşlerini hakkın arasında bir kanaate varmak için bu fukahayı bir tasdife tabi tutmak ister ve bu fukaha şöyle yedili bir tasdife tabi tutar. Tasdif şöyledir: şeriatta müştehit, mezhepte müştehit, mesailde müştehit, ashab-ı tahriç, ashab-ı tercih, ashab-ı temyiz ve mukallit diye fukahayı yedili bir tasdife tabi tutmuş ve kendisinden sonra kabul görmüştür bu İbn-i Kemal Paşa Hazretleri'nin tasnifi. Kaleme aldığı birçok eserinde karmaşık birçok konuyu cesaretle ele alan, yazan İbn-i Kemal Rahmetullahi Aleyh Hazretleri, ehliyetli, liyakatlı birçok alimi de efendim başarıyla tenkit etmiştir bu eserlerinde. İşte bu yüce alim Farsça olarak yazdığı, Farsça hakkında yazmış olduğu bir eserinde kendisinden bahsederken Mısır'a gittiği, Mısır ulemasının kendisini efendim imtihan etmek istediği ve bunun üzerine kendilerini verdiği başarılı cevaplarla susturmayı başardığını ve daha sonra tıpkı Zemahşeri'nin Arapça hakkında yazdığı bir eserini alıp Harem-i Şerif'e gidip "Ey Araplar, atanızın dinini benden öğrenin" demesi gibi kendisinde bu Mısır'daki başarısını kendisinde o yönden bu hususa benzetir. İbn-i Kemal Rahmetullahi Aleyh evvelce de bahsettiğimiz gibi Yavuz Sultan Selim Han döneminde Şii propagandaya karşı çıkmış, fetva vermiş ve bu hususta geri duran, çekingen olan devlet ricali karşısında Yavuz Sultan Selim Han'ın elini güçlendirmiştir. Aynı bunun gibi Kanuni Sultan Süleyman döneminde de Safevilere karşı mücadele etmesini Kanuni Sultan Süleyman'a devamlı teşvik eder olmuş. Hatta Şah Tahmasp'a yazdığı yazıdan mektupları Sultan adına bizzat kaleme almıştır İbn-i Kemal Hazretleri. Şeyh-i Ekber sıfatıyla mevsuf olan Muhyiddin İbni Arabi Kudüsesürü Hazretleri hakkında o dönemde de efendim menfi bazı görüşler olmakla beraber İbn-i Kemal Rahmetullahi Aleyh kendisini savunmuş, bu konuda eser telif etmiştir. Yavuz Sultan Selim Han da bu şekilde Muhyiddin İbni Arabi'yi tanıdığı için efendim Mısır seferi dönüşünde 4 ay kadar kaldığı Şam'da kabrinin yerini buldurup üzerine türbesini ve camisini yaptırmıştır. Hatta Muhyiddin İbni Arabi'ye atfedilen bir söz vardır: "İzâ dehale sînü fişşîn zahara kabru Muhyiddin." Sin şına girdiğinde Muhyiddin'in kabri zahir olur. Yani sin rumuzu Yavuz Sultan Selim'e, şında efendim Şam'ı göstermektedir. Yavuz Sultan Selim Şam'a girdiğinde benim kabrim ortaya çıkacaktır sözü Yavuz Sultan Selim'in Mısır dönüşündeki Şam günlerinde gerçekleşmiştir. İbn-i Kemal Rahmetullahi Aleyh, arkamda türbesini gördüğünüz Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatı üzerine kıymetli bir mersiye yazmış. Bu mersiye yıllarca dilden dile dolaşmıştır. Çok kıymetli 4 beytini arz etmek isterim. Şöyle der Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatı üzerine İbn-i Kemal Rahmetullahi Aleyh: "Az zamanda çoğu iş itmiş idi, sayesi olmuş idi alemgir. Az zamanda çok işler başarmıştı, onun işleri bütün dünyayı kaplamıştı. Şemsi asr idi, asırda şemsin, zilli memdud olur zamanı kasir. İkindi vaktindeki güneş gibiydi Yavuz Sultan Selim Han. O güneşin etkisiyle nesnelerin gölgesi uzun olur ama zamanı kısadır." Yani efendim az kalmıştır ama çok işler başarmıştır demektedir. "Tacu taht ile fahreder beyler, fahrederdi anınla tacu serir. Bazı hükümdarlar tahta çıkmak ve taç giymekle övünürlerdi. Halbuki Yavuz Sultan Selim Han'ın tahtı ve tacı böyle bir hükümdara ait oldukları için övündüler. Hayf Sultan Selim'e hayfu diriğ, hem kalem ağlasun ana hem tığ. Öldü Sultan Selim, eyvah, göçüp gitti. Artık ona hem kılıç hem de kalem ağlasın." İbn-i Kemal Rahmetullahi Aleyh'in vefat tarihi Hicri 940'tır. Tabii çok meşhur bir Şeyhülislam olması hasebiyle dönemin şairleri, efendim müverrikleri eserlerinde vefatına düşülen tarihleri zikretmişlerdir ki şu ana kadar benim gördüğüm en çok vefatına tarih düşülen Şeyhülislamlardan biridir. Mesela şu tarih düşürülme ibaresi vardır. İrtihalel ulumu bil kemal, ilimler külliyen kemaliyle beraber bu cihandan onunla ahirete göçmüştür ibaresiyle tarih düşürülmüştür. Mesela bir tanesi İrtihalel ulumu bil kemal, defaatle söyledim, bir kere daha hatırlatmak isterim. Bu vefat tarihi düşürmektir. Yani bu ibaredeki harflerin, Arapça harflerin ebced değerleri vardır. Arapça değerlerini topladığınız zaman 940 tarihini vermektedir. Başka bir vefatına düşürülen tarih Kabri Ahmet Müdam Ola Pürnur Ahmet, çünkü aslında da Şemseddin Ahmet idi ya, Ahmet'in kabri devamlı nurlar ile dolu olsun. Vefatına düşürülen başka bir ibare şöyledir. Vay gitti kemali bu asrın, bu asrın kamil adamı İbni Kemal Paşa'sı ahirete irtihal eyledi. Bir başka ibarede efendim ol barigaha vardı İbni Kemal Paşa. İbni Kemal Paşa Hazretleri o yüce makama ulaştı diye tarih düşürmüşlerdir zamanındaki zevat. İbni Kemal Paşa Hazretleri vefatından önce ya ahad netcina mimma nehaf, ey bir olan Allah'ım, İkisi olmayan, şeriki olmayan Allah'ım, korktuklarımızdan bizleri emin eyle diye bir dua edip ahirete irtihal eylediği kitaplarımızda mezkurdur ki bu ibarenin de 940 tarihi vermesi ilginç bir olaydır. İbni Kemal Paşa birçok eser kaleme almış, büyük bir alimdir. Türkçe, Arapça ve Farsça eserler yazmıştır. Çalışmalarının sayısı konusunda kesin bir bilgi olmamakla beraber 200'den fazla isim zikredilebilmektedir. Yakın zamanda basılan tefsirinin mukaddimesinde 127 eserinin tespit edildiği yazılıdır. Zaten sadece risalelerinde 114 tane risalesi mevcuttur. Başlıca eserlerini şöyle zikredebiliriz. İkinci Beyazıt İdrisi Bitlisi'ye Farsça ve Osmanlı tarihi yazma görevini verirken Kemal Paşa Zade'den de herkesin anlayabileceği Türkçe bir tarih yazmasını istemiş ve kendisine bundan sebep 30 bin akçe ihsan etmiştir. Bu eser Tevarih Ali Osman'dır. 10 cilt halindedir. Divan, münacat, naatlar, iki kaside, mesnevi tarzında manzumeler, 400'den fazla gazel ve çok sayıda mukatta ile müfretten meydana gelmektedir. Yusuf ile Züleyha 7777 beyitten oluşan bir mesnevidir. Nigaristan, Sadi Şirazi'nin Gülistan'ından naziri olup ahlaki ve tasavvufi bir muhteva taşıyan eseri Farsçadır. Akaid ve kelam hususunda çok eser kaleme almıştır. Risaletül Münire, Akaidil İslam, Risale fi'l İman-ı Şer'i, Risale fi Tahkikil İman, Risale fi Vücudil Vacib, Risale fi Kıdemil Kur'an, Risale fi Elfazil Küfür, Eftaliyetü Muhammed Aleyhisselam Nebiyyina ala Sairi Enbiya, Risale fi Hakkı Ebeveyn Nebi, İhtilafatül Maturidiye vel Eş'ariye gibi eserlerini zikredebiliriz. Fıkıh ve usulü fıkıh alanındaki eserlerinden bazılarını sayacak olursak Tagyirü't Tenkih, müellif Sadrü'ş Şeria'nın Tenkihül Usul adlı eserini yeniden oluşturarak metni şerh etmiş ve Sadrü'ş Şeria'dan ayrıldığı hususları sayfa kenarlarında zikretmiştir. Haşiye alet telvih, Taftazani'nin eseri üzerine yaptığı bu haşiyede kendisinden önce aynı eseri haşiye yazan Molla Husrev ile Hasan Çelebi'yi birçok konuda isim vermeden eleştirmiş, eleştirdiği diğer kişileri sayfa kenarlarında belirtmiştir. Islahul Vikaye, Tacü'ş Şeria'nın torunu Sadrü'ş Şeria için El Hidaye'den seçmelerle telif ettiği kısaca El Vikaye adıyla tanınan Vikayetür Rivaye Fi Mesailil Hidaye isimli eseri Hanefi mezhebinde Mütünü Erbaa diye bilinen dört muteber kaynaktan biridir. Haşiye Alel Hidaye, Merginani'ye ait eserin taharet, zekat, oruç, haç, nikah ve buyu bölümlerinin haşiyesidir. Fetava, İbni Kemal Rahmetullah Aleyh'in Türkçe fetvalarını içeren bu eser müstakil mecmualarda yer aldığı gibi bir kısım fetvaları devrin ünlü Şeyhülislamlarının fetvalarından seçmelerini yer aldığı mecmualarda da bulunmaktadır. Eşkâlül Ferâis, müellif bu eserde önce Secavendi'nin Ferâis metnini tahsiye etmiş, ardından bunu Şerhül Ferâiz-i Sirâci adıyla şerh etmiştir. Tasavvuftan Fetva fi Hakkı İbni Arabi eserini misal verebiliriz. Müellif bu risalede Muhyiddin İbni Arabi Kudüs'e sırrının kamil bir müştehit, fazıl bir mürşit ve kendisinden olağanüstü haller zuhur eden bir kişi olduğu, ona karşı çıkanların hata etmiş, tutumunda ısrar edenlerin ise sapıtmış olacakları, sultanın bunları görüşlerinden döndürmesi gerektiğini bildirmektedir. Tefsir-i İbni Kemal Paşa yakın zamanda 9 cilt halinde yayınlanmıştır. İbni Kemal Paşa rahmetullahi aleyh hadis-i şerif sahasında mühim bir eser kaleme almıştır. Bu eserde İmam-ı Nevevi rahimahullah'ın meşhur Riyazus Salihin isimli eserinin şerhidir. 2014 yılında 7 cilt halinde yayınlanmıştır. Kıymetli kardeşlerim, dersimizin sonunda kendisi de şair olan İbni Kemal rahmetullahi aleyh'ten kıymetli bir beyit okuyarak dersimizi hitama erdirmek istiyorum. İbni Kemal rahmetullahi aleyh cinas sanatını çok güzel kullanır. Cinas sanatı aynı şekilde yazılıp farklı manaya gelen kelimelerin bir arada kullanılmasıyla meydana gelir. İbni Kemal rahmetullahi aleyh şu dünyanın ne kadar boş olduğunu, hepimizin ahirete gideceğini çok güzel bir nasihatle bize anlatmaktadır. Şöyle demektedir: kısmetindir gezdiren yer yer seni, arşa çıksan akıbet yer yer seni. Kısmetindir bu şekilde sen diyar diyar gezersin ama unutma ki arşa çıksan da şu yer seni bir gün yiyecektir. Devamında şöyle demektedir: anın için anın adı yer oldu, önce besler sonra kendi yer seni. İşte onun için bu toprağa yer demişler. Önce besler, verdiği ürünle, nebatatla ve lev hayvanların ondan beslenmesiyle, gıdalarla önce seni besler, sonra da kendi yer seni. Tarihimizde bu kadar kıymetli zevat gelmiş, geçmiş. Ümmetimize, gençlerimize rol modeller lazım. Bu gibi niyetlerle bu zatları anlatma yoluna koyulduk. Bu büyük zatlar maalesef ülkemizde hiç böyle sırasıyla anlatılmamış. Rabbimize ne kadar hamd etsek arzdır ki bize böyle bir şeyi nasip eyledi. Lale Gül TV'ye de bu hususta medyunu şükran olduğumuzu ifade etmek isterim. Dilimizin döndüğünce İbni Kemal Paşa rahmetullahi aleyh'ten bahsetmeye çalıştık. Allah-u Teala bu zatların tamamını anlatıp bu programı o şekilde itimama muvaffak eylesin. Amin. Bu zatların şefaatlerinden cümlemizi nasipdar eylesin. Bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi
3: ve Âl-i İmran'e, İmran ailesi diyor şimdi bak. Burası farklı bir şey. Çünkü İmran ailesi, İmran'ın peygamber olup olmadığı ihtilaf var. İmran kim? Meryem validemizin babası. Hanne validemizin kocası. Kur'an-ı Kerim'de Hanne validemizin bu duasını Allah'a ait olarak zikrediyor. Niçin? Efendi Hazretlerimiz çok anlatırdı bu meseleyi. Kadın ders alacak. Ana baba ders alacak. Kimden? İmran'ın hanımından. Ne hususta? İşte Allah-u Teala'nın dinine hizmet için çocuğunu adak yapmak hususta. Daha çocuk doğmadan karar verecek, niyet yapacak. Ne diye niyet yapmayacak? Bunu ben koşucu yapacağım, yarışçı yapacağım, yok güreşçi yapacağım, yok boksçu yapacağım, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Şarkıcı yapacağım, türkücü yapacağım, zurnacı, davulcu yapacağım. Değil. Dinin hizmeti için adadım. Allah'ın dinin hizmetine adadım. Ben onu yedireceğim, içeceğim, bakacağım. Geçimin şeyini temin edeceğim. İstikbaline de dair. Neyse işte ona göre geçinmesini temin edecek. Hani dinden geçinmesin diye. hizmetleri temin edeceğim. O ne yapsın? O ne yapacak? Hafız olacak, alim olacak, fıkıhçı olacak. Müslümanların derdine derman olacak. Ve insanları ihya edecek. İlimler neşredecek. Okuyacak, okutacak. Büyük adam olacak. Büyük adam neyle olur büyük adam? Profesör olunca mı büyük adam? Milletvekili olunca mı büyük adam olur? Bakan olunca mı büyük adam olur? Başvekil olunca mı büyük adam olur? Cumhurbaşkanı olunca mı büyük adam olur? Hangi ayette hadiste var? Kral olunca büyük olur, paşa olunca büyük olur, ağa olunca büyük olur. Hangi ayette hadiste var? Ama ne var? Men alime ve amile ve alleme yud'azîmen fî melekûtissemâ. Her kim ilim tahsil eder, şeriat ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf, bunları tahsil eder. Sonra ilmiyle amel eder, yani öğrendiklerini amel eder, emirleri tutar, yasaklardan kaçar, sünnet-i seniyeye ittiba eder. Ama yetmedi daha büyük adam olma. Ve alleme, öğretirse, tedrisat yapacak, ders okutacak, talebe okutacak, vaaz yapacak, sohbet yapacak, kitap yazacak, neyse. Öğretmenin yolları var. Böyle yaparsa ne olur o zaman? فَذَٰلِكَ يُدْعَى عَظ۪يمًا ف۪ي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ. Bu çok kaynaklarda görülmem. Göklerin melekutunda. Mülk var, melekut var. Mülk görünen alemler, melekut manevi tarafa. Manevi tarafı derken görünmeyen demek değil. Biz kayba iman ediyoruz. Görmediklerimize de iman ediyoruz. Ama göklerin mesela gökleri görsek bile şimdi göğü sema görsen bile efendim hadi ki bir vasıtayla çıksan bile melekleri görebilir misin? Göremezsin. Halbuki ne kadar melek var? وَمَا عَلَمْ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّهُ Rabbin ordularını kendisinden başka kimse bilemez buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gökte bir karış boş yer yok. فَمَا مِنْهَا مَوْضُعُ شِبْرٍ اِلَّا وَفِيهَا مَلَكٌ قَائِمٌ اَوْرَاكِعٌ اَوْسَاجِدٌ Karış şu kadar. Zaten melekler bizim gibi kesik varlıklar değil. Yani böyle metrekare kaplamıyorlar. Bir melek mutlaka her karışta bulunuyor. O melek ne yapıyor? Ya namazın kıyamındadır, ya rükûdadır, ya secdededir. Ta kıyamet kopana kadar bir melek rükûda durabiliyor. Uykusu gelmez, eklemleri ağrımaz, romatizması olmaz. Efendim yok, nem vardı bilmem neydi, hasta oldu, bu melek mentübe oldu diye bir şey yok. Melek entübe olmaz. Melekler ölmezler şey kadar. Birinci sure üfürülene kadar da hepsi yaşıyorlar. Onun için meleklerin kimi kıyamdadır, kimi rükûdadır, kimi secdededir. Bizim namazda işte Allah Teala bütün meleklerin ibadetlerini cem etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi onları gördü, hayran kaldı. Her karışta melek. Ya Rab benim ümmetime de böyle ameller nasip eyle deyince Allah Teala bir namaz farz etti bize. O namazda kıyam da var, rükû de var, secde de var. İşte 50 vakit farz etti. Sonra o 5 vakte indirildi. Onu Buhari Müslim hadisinde şey biliyorsunuz. Musa aleyhisselamın da şefaatiyle. Ve ne buyurdu Mevla Teala? 5 vakti kim kılarsa 50 vakti sevabını vereceğim. Ve göklerde ve yerlerde bana ibadet eden, kıyam, rükû, secde yapan bütün meleklerin sevabını onda cem edeceğim. 5 vakti kılan, erkekseler cemaatle kılan, dağı taşı, göğü yeri sevap doldurmuş olur. 5 vakti terk eden veya bir vakti bile terk eden yeri göğü ateş doldurmuş olur. Namaz böyle bir şey. Onun için İmran'ın hanımından ibret alın derdi Efendimiz'e çok. Ne dedi? Karnındaki çocuğu muharraran. O muharrarana çok üzerine dururdu. Muharraran ne demek? Azat edilmiş. Tahrir, hürriyet vermek. Azat edilmiş. Ne demek azat edilmiş? Bütün dünya işlerinden. Dünya meşgalelerinden, efendim, ondan ben yemek istemeyeceğim, su istemeyeceğim, oğlumsun, kızımsın, şunu getir, bunu götür demeyeceğim, işe git, çalış demeyeceğim, para getir demeyeceğim, aile bütçesine katkın olsun demeyeceğim. Muharraran, azat edilmiş. Sana hiçbir iş söylemiyorum. Allah'ımın dinine hizmet et. Ben senin için, senin dinine, Allah'ın dinine hizmet etmen için seni, efendim, 9 ay, 10 gün işte ne kadarsa ileri gerisi oluyor adamına göre, kadınına göre değişiyor. Taşıdım. Çileler çektim. Ki hamilelikte bayağı bir zorluk olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kadınlar bu işin yükünü çeken onlar biliyor. Anladın mı? Çünkü o seni diyor, vehnen ala vehnin diyor. Zayıflık üzerine zayıflık. Çünkü hamile kaldıkça çocuk tabii cenin canlanınca o süreç var, evrelerden geçiyor. O evrelerde ne yapıyor? Anasının kanından besleniyor. Efendim bu o da ne oluyor? Kadını kansız ediyor. Bu sefer ne oluyor? Güçsüzlük hasıl oluyor, zafiyet hasıl oluyor. İşte o çocuğun tüylenme dönemi var, memle dönemi var, içinin yanma dönemi var, aşeme dönemleri nelerde neler. Hamelet bu vehnen ala vehnen. Annesi onu nasıl taşıdı? Ana hakkı niye? Anladın mı? Üç defa ananın hakkını söylüyor, sonra babanın hakkını söylüyor. En çok kimin hakkına riayet etmem lazım? Ümmüke diyor, annen diyor. Sonra kimi diyor? Annen diyor. Sonra kimin? Annen. Ümmüke, sümme, ümmüke, sümme, ümmüke. Sümme, ebuke. Sonra baban diyor. Baban ne yap baban? Keyfini getirdi, cima etti. Suyu döktü kadın rahmine de. Babanın bir şeysi yok. Nesep ondan geliyor ama zorluk ve zafiyet çekmekte kadın ne hale geldi? Anne neler çekti yani? Şimdi ne diyor? Ben seni bütün... Ben karnımdaki çocuğu diyor, bütün dünya işlerinden, hizmetlerinden, kendime hizmet ettirmekten, oğlum var, kızım var, bana bakacak diye düşünmekten azat ettim diyor. Tahrir eyledim diyor. Rabbim diyor, ben sana adadım diyor. Allah'a adadım şimdi, Allah'ın dünyada evi neresidir? Mescitler. O zaman onların en büyük mescidi neresiydi? Allah'ın en değer verdiği üç mescitten biri Mescid-i Aksa. Allah Teala gasp edici Yahudilerden halas eylesin, amin. Telavi hükümetini, Beni İsrail hükümetini iskat eylesin, kahru mahvu perişan eyleyip. Ehli İslam'a irca eylesin Mescid-i Aksa'mıza. İnsanlar bir namaz kılacak, ne kontroller, ne teftişler, ne baskınlar yiyorlar Mescid-i Aksa'da ya. Altına uyuyorlar orada. Süleyman Mabedi'ni arayıp der ki Mescid-i Aksa, hadi üstüne düşecek hale getirdiler. Onun için büyük mabed, bütün enbiyanın müteabbedi, ibadetgahıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imam oldu orada bütün peygamberlere Miraç, İsra gecesinde, Miraç gecesinde. Ben diyor buranın hizmetine adadım diyor. Ya Rabbi kabul eyle diyor. Çocuğu olacak kişi evvela bu şuurda olacak. Dinim yaşasın. Önce Kur'an yaşasın, sünnet yaşasın, ehli sünnet yaşasın, şeriat-ı garra yaşasın. Ondan sonra ben. Şeriat gittikten sonra, din ehli sünnet gittikten sonra ben yaşasam ne olur? Karım, kızım, çoluğum, çocuğum, torunum yaşasa ne olur? Dinsiz, imansız kalır. Ezansız, ikametsiz, Allahu Ekbersiz bir vatan mı olur? Din bozulduktan sonra dünya düzgün olsa ne yarar? İmran'ın hanımından ders alalım. Meryem validemiz annesinden ders alalım. Çocuğunu ne yaptı? Allah'ın dinine adadı. Çünkü mesele din. Din yaşasın, benim işim olsa da olur, olmasa da olur. Benim çocuğum bana baksa da olur, bakmasa da olur. Bakmasın bana. Allah'ın dinine hizmete baksın. Ama kız doğurunca dedi ki, ya Rabbi nasıl olacak benim adam şimdi? Ben ona Meryem ismini verdim. Meryem'in de manası nedir? Abide. Çok ibadet yapan. İbadetle göğü yeri doldurdu Meryem validemiz. Ve onu ve zürriyetini şeytandan sana sığındırırım dedi. Zürriyeti de acayip bir şey. Babasız, efendim, doğum yapan Meryem validemiz oldu. Meryem validemizin yani zürriyeti İsa Aleyhisselam oldu yani. İsa Aleyhisselam oldu. İsa Aleyhisselam da hiç evlenmediği için göklere kaldırılana kadar oradan şu anda bir zürriyet gelmedi. Ama kıyamete yakın inecek. Şu anda gökte hayattadır. Ehl-i Sünnet'in itikadı budur. Deccal'ı katletmek için Hazreti Mehdi'ye yardım etmek için indiği vakitte evlenecek. Hatta kabilesi bile var. Hangi Arap kabilesine evleneceği? Hadis-i Şerif'te. İki tane oğlu olacak. Oğlunun birine Musa takacak, birine Muhammed takacak. İki ismin oğlu olacak. Zürriyeti, yani Meryem validemizin daha zürriyeti gelecek ha. Ayette diyor şimdi. Beyni uizabike ve zürriyete mineşşeytanirracim. Onu da zürriyetini de işte zürriyeti İsa Aleyhisselam şu anda. Kovulmuş şeytandan sana sığındırmıyor. Fetekabbeleha rabbuha. Rabbi onu kabul etti diyor. Mevlam diyor, ben senin adağını kabul ettim. Kız olmuş, erkek olmuş sana ne? Kabul etmek bana ait. Sen adağını yaptın mı? Sen çocuğunu dine ayırdın mı? İslam'ın hizmetine, Mescid-i Aksa'nın hizmetine ayırdın mı? İslam, bütün din, tek din İslam'dı. Meryem validemizin dini İslam'dı. Zekeriya Aleyhisselam'ın da, Yahya Aleyhisselam'ın da hepsi. Dinin hizmetine ayırdın mı sen bu? Tamam, ben kabul ettim. Hem de hiçbir erkek onun kâbına yetişemez. Peygamberler hariç. Bir kabulün hasen, çok güzel bir kabul ve makbuliyetle kabul etti Allah diyor. Ve enbetâne bâten hasenen, onu güzel bir yetiştirmeyle yetiştirdi. Yani Meryem'i diyor. Yuhanna validemiz atak yaptı. Ondan çıktı. E ne olacak? Kim ya ve keffele ha Zekeriya? Bir erkek lazım. E tabi İmran babası sağ mı değil mi? Onu tam şu anda kitaplara bakmak lazım. Bazı da bulunamıyor tabi. Ben İsrail'le ilgili şeylerin her şeyinde detay tafsilatında kitapta bulamıyorsun. Efendim ama bakmadığım için konuşmak doğru değil. Bakarız ama kim kefil oldu onun bakımını üstlendi? Zekeriya. Zekeriya selam. Çünkü o zürriyetten hep peygamberler geliyor. İmran ailesinden. Allah Teala işte seçtim buyuruyor İmran ailesini. Alel alemin. Bütün alemler üzerine seçtim diyor. Bak Ali İmran suresi oradan geliyor yani. Onun için oradan şey bekliyorlar. Peygamberlik nübüvvet kesildi. Yani Allah Teala peygamber göndereceği aileler o zaman aşağı yukarı bilinen bir aile İmran ailesi. Oradan da şimdi kız doğdu. Kızdan da peygamber olmaz. Velakin onun doğurduğundan peygamber olur o zaman. E zaten oldu hakikaten. İsa Aleyhisselam oldu işte. Beni İsrail'e son gelen peygamber İsa Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. İzgâle İsebnü Meryem'e ya beni İsrail'e inni Resulullah aleykum. Meryem'in oğlu İsa ne dedi? Ey İsrailoğulları ben size Allah'ın Resulü geldim dedi. Tabii ki Saf suresinde olacak. Çok az kişiler iman ettiler. Yahudiler iman etmediler. İsa Aleyhisselam iftira ettiler. Halbuki onlardan geldi. Meryem validemiz beni İsrail'den. İmran, Hanne validemiz ve İsrailoğullarından. Yani hakikaten itikad ettikleri ve düşündükleri gibi de oldu yani. Ya kendisi peygamber, erkek olsa peygamber olur. Erkek olmadı. O zaman peygamber doğurur. İsa Aleyhisselam doğurdu mesela. Onun için bütün akraba, taallukat, işte amca, hala, dayı, teyze, misal yani. Bütün İsrailoğulları ayağa kalktılar. Bu Meryem'i ben tekefül ediyorum yani bakımını üstleniyorum. Ben yetişeceğim. O dedi ben yetişeceğim. O dedi ben yetiştireceğim. Dayısı Zekeriya Aleyhisselam o dedi ben yetiştireceğim. Fakat ihtilaf büyüdü. Kimse kabul etmiyor. O zaman aralarında kura çektiler. Kura da değişik bir kura. Böyle kağıtlara yazıp da ne, kim çıkarsa değil. Ya işte onu da ayet-i kerimede söylüyor. Eyyûm yekfülü Meryem. İz yulgûne eklâmehum. Kalemlerini ırmağa atıyorlar. İsa Aleyhisselam'ın da yıkandı işte. Ürdün ırmağı var. Mübarek ırmak peygamberler de orada yıkanmış falan. Kalemlerini ırmağa attılar. Eyyûm yekfülü Meryem. Ve mâ küntelideyim. Sahabibim sen onların yanında değildin diyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 500 küsur sene evvel. Sen onların yanında değildin diyor. İz yulgûne eklâmehum. Eyyûm yekfülü Meryem. Kalemlerini suya bıraktılar. Hangisinin kalemi suyun üstüne çıkacak, öbürlerinin batacak. Hanginin attığı kalem üste çıkarsa, o Meryem'i büyütmeyi tekefül edecek. وَمَا كُنْتَ لَدِيمْ اِذْ يَخْتَصِبُونَ Habibim sen onların yanında değildin. Ne kavga ettiler, mücadele, gürültü, yani hani yumruk yumruğa belki olmasa da büyük bir muhasama ve mücadele çıktı. Sonra herkes kalemini attı, yani ileri gelen aile, ileri gelenleri. Hepsinin kalemi battı. Zekeriya Aleyhisselam'ın kalemi yukarı çıktı. Sonra olmaz dediler, şudur dediler, budur dediler, bir daha deneyeceğiz dediler. Bir daha denediler, yine işte kaç taneyse bütün kalemler suya battı. Zekeriya Aleyhisselam'a attı kalemi yukarı çıktı. Teslim oldular, bir şey diyemediler yani istemeseler de boyun eğdiler. Sonra Zekeriya Aleyhisselam ona Mescid-i Aksa'nın içinde yüksekte böyle bir mahfil, bu mahfil işi oradan kalma, bir mahfil yaptı. Yani erkeklerin göremeyeceği, ulaşamayacağı. Kapısı da kilitliydi. Çünkü kız çocuğu var içeride diye. Hep Zekeriya Aleyhisselam ona geldi gitti baktı. Meryem validemiz orada büyüdü yetişti. Ondan sonra devamlı ibadet, ibadet, ibadet, ibadet. Erkekler olmadığı zaman, Mescid-i Aksa boş olduğu zaman süpürmeyi vesaire hizmetler de yapıyordu. Erkekler geleceği zaman giriyordu odasına ibadet, itikaf. Ne kadar itikaf? Bize Ramazan'ın son 10 günde itikaf, adam 10 günde canı çıkıyor. Meryem validemiz ömür boyu itikam. Mescitten çıkmıyorum. Ama ibadete doymuyor ki. Annesi adadı onu. Mevla da adağını kabul etti. Erkek olsa böyle bereketli olamazdı. Sen Allah için çocuğunu İslam'ın, dinin hizmetine ada. Ada. Göreceksin Mevla'yı nasıl yetiştirecek, nasıl kabul edecek. Bu iş daha anasının karnındayken adak yapmaya bağlıdır derdi Efendi Hazretleri. Şuur meselesi, niyet meselesi. Mevla niyetine göre muamele edecek. Küllemâ dekale alâ zekeriyel mihrab. Ne zaman mihrab diyor. Mihrab harp edilen yer. Şimdi camilerde imamların şeyine koyuyor. Esasen mihrabın adı oradan gelmiyor. Mihrabın adı ilk Meryem validemizin durduğu odaya mihrap deniyor. Çünkü neden o durduğu oda mihrap? Mihrap nereden geliyor? Harpten geliyor. Harp ne demek? Türkçesi savaş. Niye? Nefisle savaş. Çünkü devamlı camide duruyorsun. Nefis devamlı çık diyor, gez diyor. Irmak gör, yeşillik gör, ye iç yat aşağı. Bu ne ya? Devamlı camide. Harp yeri. Ama Meryem Validemiz harbi kazandı. Seve seve duruyor. İbadete doymuyordu. Şeyde kilitliyordu Zekeriya Aleyhisselam. Kapıyı. Erkek girmesin diye. Allah Allah. Dışarıdan kilitliyor ya. Çıkamayacak. Bunun abdesti gelmez mi? Haceti olmaz mı? O saatleri var, şeyleri var Zekeriya Aleyhisselam. Devamlı yokluyor tabii. Öyle bırakıp da aylarca gitmiyor. Devamlı orada mescitte o da. Ama bir yere gidecek bir ufak işi var, şu var, bu var. Kapıyı kilitliyor. Ne zamanki geliyor mihrapta yanına görüyorum. Yani onun ibadet yerinde demek istiyor. Ve cedendi arızka. Kendi bir şeyler ona yemeğe içmeye getiriyor ama yazın kış meyvesi nereden bulacak? Kışın yaz meyvesi nereden bulacak? O zaman böyle seralar mı var, şeyler mi var? Pazarda yaz kış her bütün meyve satılıyor şimdi. Patlıcan mevsiminde olur. Şimdi her dakika patlıcan var, domates her dakika var. Nasıl oluyor kışın bile? İşte seralardan. O zaman öyle bir şey yok. Yanında rızık buluyor. Yazın kış meyvesi, kışın yaz ürünü buluyor. Ey Meryem dedi, bu sana nereden geliyor ya? Zekeriya Aleyhisselam Allah'ın peygamberi olmuş. Ben dedi böyle bir şeyler bulmuyorum. Bu sana nereden geliyor? Kâlet, Meryem validemiz ne buyurdu? Hiye min indillah. Allah'ın katından nezdinden geliyor. Melekler getiriyor, götürüyor, getiriyor, götürüyor. Sofralar kalkıyor, kalkıyor. Allah yarzuku men yeşâv bi gayri hisâb. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır dedi. Ben o dilediklerindenim. İşte evliyanın kerameti haktır. Neden? Kadından peygamber olmadığına göre مَا كَانَتْ نَب۪يِّنْ قَطُّ اُنْزَا وَلَا عَبْدُونَ وَشَخْصُنْ زُفْتِعَالِ Ehl-i Sünnet Maturidi akidesine kadından olmaz. Peki Meryem Validemiz yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi normal bir olay mı? Kapıda dışarıdan kilitli. Nereden geldi bunlar? Sofra kuruldu. İşte keramet. Keramet ne demek? Harikul ade. Adeti yaran, yani alışıla gelmişi bozan bir olay. İbadet ve iman amel salih ile olduğu zaman bundan da keramet deniyor işte. Peygamber olsaydı mucizeydi bu şimdi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
4: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
5: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de bu adreslerden bizlere suallerinizi iletebilirsiniz. İlmihal programımızın WhatsApp hattı numarası 0530 357 6162 0530 357 6162 ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da Şura Fıkıh Kurulu Danışma Hattı 0212 923 36 36 numaralı telefondan kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
6: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
7: Çok şükür. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
6: Rabbim iyilikler versin hocam cümlemize. İlk sualimiz hocam. Cuma kılınan cami evime çok uzaksa bana cuma namazı yine de farz mıdır diye sormuşlar hocam.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu meclisimizi mübarek eylesin. İfade istifadede muvaffakiyetler ihsan eylesin. Tabii öncelikle şunu vurgulamak gerekir. Cuma namazı farz olan bir ibadettir. Ancak diğer ibadetlerde olduğu gibi bu ibadetin de kişiye farz olması için belli başlı şartlar vardır. Bu şartlardan bir tanesi de kişinin bulunmuş olduğu yerin şehir olmasıdır. Şehir dediğimiz yer işte belli tanımlamaları vardır fıkıh kitaplarımızda. İşte nüfusu belli bir sayıya ulaşmış, işte adaletin sağlanacağı, haklı haksızın görülebileceği, mahkemelerin olacağı, hatta bazı ifadelerde oranın ahalisi oranın en büyük camisinde toplanacak olsa sığmayacak şeklinde